0: Savaşı ile birlikte tüm Avrupa'yı NATO'ya aldı. Avrupa, bakın buradaki en büyük tehlike neydi biliyor musun? Çin'in Avrupa'ya yaklaşmasıydı. Bir anda kesti attı. Enerjiden bağladığınız zaman Avrupa'daki siyaseti de yönetiyorsunuz. Oy oranlarını yönetiyorsunuz. Çünkü adam orada donarken ya biz de çok iyiydik falan. Rusya'da falan. Yok öyle bir şey. Şimdi Avrupalı sizin bizim gibi üzerine battaniye almaz. Ben Avrupa'da yaşayan bir adamım biliyorsunuz. Dolayısıyla öyle bir şey yok. Avrupa'da en ufak bir gıdada biraz rakamları değiştirin. Hemen Portekiz'den örnek verdim. Portekiz'de yaşadığım için söylüyorum. Orada yani sağın gelmesi var ya şu anda Ali Han'ın dediği acayip bir şey yani.
1: Evet.
0: İmkansız bir şey o. Yani sol hükümet gelir, sol hükümet gider. Böyle bir şey olamaz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri burada dünyayı yapılandırıyor tekrar. Kime karşı? İngiltere ve Çin. Yani Çingiltere'ye karşı. Bunu okuduğumuz zaman
2: İngiltere
0: rahat
2: İngiltere olması bana çok acayip geliyor. Değil mi? Bilmiyorum. Evet.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ben de çok uzun süre İngiltere'de yaşadım. Ben bu komplo teorilerinin çoğuna inanmıyorum. Devlet aklı şu bu bunlara da çok inanmıyorum ama eğer gerçekten bir devletin aklı varsa o da İngiliz devleti.
0: Doğru.
1: Yani Amerika'da da kısa bir süre
2: dünyada
1: yaşadım.
2: Hakim anlamında mı?
1: Yok yok yani bir devlet devlet gibi ise dış politika incelemeleri, analizleri yaptığımız zaman bunun İngiltere. Net bir şekilde oluşuyor. Mesela çünkü Amerika'nın mesela Trump gidiyor işte Biden geliyor, Biden geliyor diyor, o geliyor bilmem ne. Dış politikada muazzam değişmeler oluyor. Hemen hemen her ülke için geçer. Yani demokratik ülkelerde. Çünkü otoriter ülkelerde değişimler...
2: Bu İngiltere'de değişmiyor mu?
1: İngiltere'de hiç değişmiyor.
2: Sizce
1: bakın,
2: neden?
0: Bugün için. Tabii.
1: Yapı öyle kurulmuş
0: İlk
1: yani.
0: İlk defa bugün için değişmeye başladı.
1: Yani şu... Hayır değişme derken yavaş değişimlerden bahsetmiyorum. Tamam. Hükümet değiştiği anda dış politikada 180 derece değişiyor birçok ülkenin. Bizde mesela bugün tırnak içinde diyor parlamenter sistemde olduğumuz düşünün. AK Parti hükümeti gitse, CHP hükümeti gelse bayağı bir değişiklik olacak değil mi dış politikada?
2: Tabii.
1: Amerika'da da aynısı oluyor. Şimdi birçok yerde böyle oluyor. Fakat şeyde...
0: Amerika, İngiltere kuralları koyan ülkedir. Yani A4 derim ben İngiltere'ye. Yani A4 bir belge vardır elinde ve onunla birlikte tüm kuralları, tüm anlaşmaları İngiltere yapar. Dünyanın her yerinde. Sigortacılık dahil her şey. Yani Libor diyoruz ya, işte London demek yani.
1: Ama işte bir problem var. İngiltere'de de sistem şu an bayağı zorlanıyor.
0: Tabii.
3: Bu hafta İngilizlerin tartıştığı şey Avrupa Birliği'ne geri dönsek mi?
2: Ama uzun süredir var o
1: tartışma. Ama bir yandan da Avrupa çok fazla çıkartma olayının başındaki adam da sürekli oyu arttı. Ve ben yani 15-20 senedir takip ettiğim için çok rahat bir şekilde söylüyorum. Ya bu zaten hani Perşembe'nin gelişi çarşambadan bellidir diyorlar ya. Bu zaten bu adam böyle ilk geldi iki tane parlamenterle dedi ki Avrupa Birliği parlamentosu ben dedim çıkartacağım dedi Birleşik Krallığı. Ama herkes güldü adama. 17-18 sene sonra
0: çok İngiliz aklı olduğuna inanmıyorum ben. Brexit'in yapılmasında.
1: Ya adam İngiliz ama sonuçta bilmiyorum.
2: Peki, o zaman tamam.
0: Yani İngiltere ile Amerika arasında yönetim olarak şöyle bir
2: önümde
0: fark var.
2: Önümde hala çok başlık
0: İngilizler
2: var.
0: İngilizler satranç gibi hareket ediyor.
1: Doğru.
0: Amerikalılar tavla gibi. Ne gelirse oynuyor adam. Bak bu kadar dış politikaları. Yani İngiltere gerçek anlamda işte Commonwealth'de dahil olmak üzere güneş batmayan bir imparatorluk yaratmışlar. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda bunu elden kaçırdıkları için Amerika'ya geçtiği zaman İngiltere'nin etkisi Amerika'da da çok fazla. Bugün Amerika dış siyaseti veya iç siyaseti konuştuğumuzda İngiltere'nin etkisi çok fazladır. Bugün Trump ne kadar ulusalcıysa İngilizlerin tarafı da Biden da o kadar globalcidir. Biz onları yaşıyoruz. Şu anda ulusalcı yapıyı İngiltere'nin bile bu ulusalcı yapı. Bakın ilk defa bir Trump gitti. Kralın yanında yani Westminster'da ayak ayak üstüne atarak sanki hani kral mıral o önemli değil filan.
3: Dokundu kral Charles'taki yani. Dokunulmaz.
0: Dolayısıyla onları şöyle okumamız lazım. Buradaki görsel aslında sistemi yönetmekle ilgili. Yani onlara bakmayın. Hani birisi işte Sayın Trump, Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte el ele dolaşırken onların hepsi bir resim.
2: Tabii.
0: Doğru. Yani orada Westminster'da oturduğunuz zaman bir şey yaparsanız oturduğunuz şekil de bir resim.
2: Tabii
0: buralar canım. Benim sizi mahvedeceğim diyor. Bakın İngiltere için en önemli yer Kanada'ydı.
2: Peki Trump gittiğinde değişir mi her şey?
0: Trump'tan sonra ne geleceği önemli. Evet. Ulusalcılar mı gelecek globalciler?
1: Bunu da öngöremiyoruz demokrat... şu an. Şu anda
0: benim gördüğüm kadarıyla hani yalnızca şey yapıyorum. Projeksiyon yapıyorum. Olasılık mühendisliği yapıyorum. Benim gördüğüm kadarıyla Trump'tan sonra gelecek yapı yine Trump gibi bir yapı olur.
1: Çok
0: bundan sonra
1: ya.
0: Bundan çıktı.

0: Daha çok
1: Amerika yoksa eğer bu savaşı kaybederse ulusalcılığı Çin kazanır.
0: Çok zaman var daha. Ya Amerikan seçimini tam yani Amerikan başkan seçimini
1: 2 yıl var.
2: Acaba Trump'tan sonra nasıl bir Amerika
3: aday olur mu peki?
1: Yardımcısı olacak.
4: J.D. Vance.
1: Vance gelecek.
0: Ama işte o zamana kadar neler olacak onu bilmiyoruz ki.
3: Biden, peki neyse tamam. Evet, gerçekten çok başlık var. Zaman da ilerliyor. Bir Trump'ın sesini de verebilir miyiz arkadaşlar hazırsa? Bir onu da duyalım, dinleyelim, devam edelim.

0: beaching me there, guy. Pretend I'm running, please. Just pretend.
1: Hadi bir daha dinleyelim bitince.
0: And if we don't win, they'll end up impeaching me. They had a guy. Pretend I'm
1: öyleymiş
0: running,
1: gibi davranın lütfen. Sadece öyleymiş gibi. Çünkü anketlerde öndeyim. Kazanmazsak beni görevden azletmek zorunda kalacaklar. Öyleymiş gibi davranın lütfen. Sadece öyleymiş gibi. Bir korku da var ama değil mi bir taraftan?
2: Eğer ben kazanırsam iki tarafta da her Amerikan vatandaşına $5,000 vereceğim.
1: Evet ya, onu devamında da söyledi. Bu bir korku da var ama değil mi bir taraftan
3: yani,
1: Trump'ta?
3: Yani buradaki kavga yani Trump'ın kavgası değil. Buradaki kavga Trump falan, bunlar çok ikonik karakterler. Buradaki kavga derin tarafta ulusalcılarla globalcilerin kavgası Amerika Birleşik Devletleri içinde. Bunu böyle okuduğumuz zaman anlayabiliriz Trump'ın kim olduğunu. Bakın eğer ki ulusalcılar kaybederse Çin'in yükselişini görürsünüz, Amerika'ya goodbye diyebiliriz.
1: Mümkün mü? Öyle görüyor musunuz?
3: Vermezler. Çünkü Amerika'nın kuruluşunda masonik bir yapı vardır.
1: Bu ne
3: masonlar
1: anlamı
3: kurmuştur. Ulusalcılardır. Buna asla ama asla izin vermeyecekler.
1: Ama böyle bir taraftan Çin'in de önlenemez yükselişi var. Belki...
3: Bakın Çin'i çok abarttığımızı düşünüyorum ben. Hmm. Çünkü niye abarttığımızı düşünüyorum?
2: Çin'i bakın İngiltere.
3: Çingiltere tabii. Çingiltere. Şimdi şöyle bakın. Çin bana göre bir kutu fabrikası. Ne demek kutu üretiyor? Şimdi bakın bu bir cep telefonu. Bu cep telefonu Çin'den geliyor. Şimdi bunu çok güzel üretiyorlar filan. Bizim için bunun iki tane şeyi önemli. Bir, çipi Çin'e ait değil.
1: Amerika.
3: Hadi bunu nasıl, patenti Amerika'ya. Üretiminin kimde yapıldığı önemlidir. Tayvan'da olabilir. Arizona'da da yapılabilir. Çok önemli değil. Nvidia'nın
1: patent onun elinde yani sonuçta.
3: Şu anda.
1: Amerika'nın.
3: Önemli olan patente sahip olmaktır. Bakın bugün Çin'in gelişmesini engelleyen en çok şey 2 nanometre çiplerin üretilmesini beceremiyor Çin. Tabii ki Çin çip üretiyor ama 2 nanometre önemli. Niçin? Uzaya gidecekseniz ona ihtiyacınız var. Yapay zekada ona ihtiyacınız var.
4: Ama yani gelişmiş teknoloji. Hocam Çin'de yani askeri ordu olarak daha geçen İngiltere'yi konuşuyorduk. Su depolayın, bilmem ne depolayın. Bugün Çin o anlamda çok yükselen güç. Ne yaparsanız yapın, nasıl teknoloji olursa olsun silahı kullanan daima insandır. Yani Çin'deki bu faktörü de bence görmek lazım.
3: Yani ben
1: ama
3: şuna,
1: her anlamda
4: aciz İngiltere, aciz ya. İngiltere.
2: Ben şunu ordusunu nerede gördük diye 2 hafta önce ben yine hocam sana sormuştum. Tamam 5. nesil savaş
4: hocam,
2: uçakları
4: hocam savaş çıkmadı. Türkiye hocam çıkarsa göreceğiz.
2: Hayır bir ordunun gelişimi için sürekli
4: askeri
2: savaşı
4: geçit töreninde bile Çin'in
2: biz askeri geçit törenlerinden başka bir şeyini görmedik.
4: Çin'in ürettiği gemileri.
1: Her hafta tartıştığımız şey bu değil miydi? Yapay zeka devrinde artık o orduların da bir önemi var mı? Kaldı mı?
4: Çin'in ürettiği askeri silah, teknoloji biz bunları her görüyoruz.
3: Bakın 1937'de de
2: cephede.
3: Çin herhalde, durum çok kalabalıktı.
5: Evet.
3: Emin olun ki çok da yani askeri olarak güçlüydü. Çünkü askeriyede ne önemli? Evet. Kalabalık önemli. Evet. Bugün için belki hani top tüfek önemli. 37'den bahsediyorum. Daha bomba atılmamış.
5: Japonlar karınca sürüsü ezdi Çin'leri.
3: Japonlar yani samuraylar geldiler. Çin'i yok ettiler ya.
5: Yok ettiler.
3: Doğru mu Alan?
5: Doğru.
3: Dolayısıyla siz bugün Çin'in büyüklüğüyle ilgili bakmayın konuya. Çin böyleydi, böyleydi falan. Şimdi şunu da bilmiyoruz. Bakın en büyük konu ne biliyor musunuz? Bilmediğimiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri diyor ki benim uzay gücüm var diyor. Değil mi?
2: Uzaya silah yerleştirdik diye resmi açıklama.
3: Gücüm var diyor. Bakanlık kurdu adam.
4: Evet. Biz bunu da görmedik.
2: Detayını bilmiyoruz.
4: Çin'in askerini görmesini de görmedik.
3: Yani Çin'de diyor ki benim de olacak. Göreceksiniz diyor.
2: Ve kimse ya, bunun hesabını da sormuyor. Ya sen nasıl uzaya silah koydun diyen de yok.
3: Yani bakın oraları bilmediğimiz.
4: Onu da görmedik.
1: Yeryüzünde diyemiyor. Oraya mı diyecek?
3: Bir tane Çin askeri olarak güçlü müdür?
4: Onu da görmedik. Yerleştiriyor ama görmedik.
1: Bir reklama gitmem lazım.
3: Bir hemen bir şey ekleyeyim mi? Çin askeri olarak güçlü müdür meselesi şöyle. Güçlüdür. Amerika'da 11 tane uçak gemisi var. Çin'in şimdi 4.sü inecek.
4: İran 2 tane.
3: 4.sü bile dizelle çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemisi nükleer 25 yıl enerjisi çalışabilir.
1: Güç yetmez yani ABD.
3: Şu anda öyle gözüküyor.
4: Bir cümle, Çin'deki teknolojiye. İran'a o kadar çok destek sağladı ki vurulamaz denilen, ulaşılamaz denilen Abraham Lincoln delik deşik oldu. Ben o kadar söyleyeyim.
3: Bunların hepsinin hikayesi şöyle. Yani bakın ne güzel bir şey değil mi? Diyor ki adam benim diyor uçak gemisimi tehdit etti bunlar diyor. Onun için diyor

0: Hürmüz'ü kapatıyorum. Ve en çok kazanan o oluyor.
1: Bir de Rusya oluyor.
0: Değil mi? Nasıl bir şey?
2: Şu peki, son bir haftada
0: onurlu yenilgi denilen...
2: Yani Avrupa'nın dizeli salması sonra tekrar yükseltmesi Trump'ın... Hani 2-3 haftadır burada anlatıyoruz ya tiyatro var diye. Bu hafta tiyatronun kralı oynandı. İzleyici bir kere daha görsün lütfen.
1: Peki çok kısa bir ara. Lütfen ayrılmayın. 2 dakika sonra buradayız. Devam edeceğiz.

0: Yeniden iyi akşamlar. Çok küçük bir aranın ardından devam ediyoruz. Kimler burada? Ertan Özyiğit, Koray Kamacı, Türker Akıncı, Sadi Özdemir ve Doktor Alihan Limoncuoğlu bizimle birlikte. Şimdi Time dergisine geçmek istiyorum. Trump aslında baktığımızda hani medya tarihinde bir rekor kırmış. Time kapağında 56 kez yer alıyor. Richard Nixon'ı bu anlamda geride bırakmış. Bu rekor acaba bize onun bir anlamda siyasi gücünü de gösteriyor mu, yoksa medyayı yönetme becerisi mi? Bu ikisi arasında hazırlanırken yayına kaldım
1: aslında
0: açıkçası,
1: neden bu kadar
0: emin
1: çok
0: olamadım.
1: Konuşulduğunu da Time dergisi bize 56 kez bunu kapak yaparak göstermiş olmuş.
0: İşte yani 56 kez hangi fotoğraflarla, hangi manşetlerle kapakta yer aldığını da görüyoruz arkamdaki
2: grafikte. Çok genç yaşlarda başlamış.
1: Tabii, bir de şöyle bir şey. Tepedeki 90'larda falan.
0: 89'da yanlış hatırlamıyorsam.
2: Çok uzun zamandır ünlü
0: oluyor.
2: Bence. Pardon, siz mi devam ediyorsunuz?
0: Lütfen buyurun.
2: Çok uzun zamandır yaşıyor. Çok uzun zamandır ünlü.
0: Çok uzun zamandır yaşıyor.
2: Ya yaşı yok yani.
3: Yaşı da bayağı var.
2: Öyle 83. Yani, kibarca yaşı da bayağı var demek istedim
3: uzun
2: aslında.
3: Uzun yaşayanlar grubundan.
0: Nixon kaç yaşında öldü?
2: Nixon'dan
4: 74'te şey olmuştu. Evet, istifa etmişti.
2: Evet, Nixon'dan
0: 74 Nixon'dan, yaşında.
4: Yok, 74'te.
0: Ben kaç yaşında?
4: Tam bilmiyorum onu. Hı,
0: peki.
2: Ben de tam bilmiyorum onu.
0: Trump'tan çok yaşamıştır.
2: Bir de çok şey var. Yani çok farklı alanlarda şey var. Şimdi mesela başkanlık adaylığı kampanyasında hemen evvel Buffalo Bills diye bir Amerikan futbol takımı var. Bayağı meşhur. Onu alacaktı mesela. Daha evvelinde işte Amerikan futbol yatırımları var, beyzbol yatırımları var. İşte emlak, zaten herkesin bildiği yatırımları var. Var da var yani. Bir kere şey olarak var. Demokrat Parti'nin önemli arkasında olan destekçilerden bir tanesiydi. Sonra taraf değiştirdi ayrı. Başkan olup ikinci kere seçilemeyip sonradan tekrar seçilen ikinci kişi Amerikan tarihinde. Bu da çok az şeye bulunur. Artı şu an geldiğimiz çağda çok da doğal olarak popüler. Çünkü biraz daha şey gibi. Yani en azından iddiası o. Ben Amerikan yapıya, establishment'a, yani ne bunun Türkçesi acaba? Yapı aslında. Tam yapının karşısında, aday. Yapının karşısında, Amerikan devlet yapısının karşısında veya ne diyelim ona? Düzenin, Amerikan düzeninin karşısına çıktım.
3: Müesses nizam.
2: Müesses nizam. Evet, teşekkür ederim. Müesses nizamın karşısındayım. Müesses nizamın karşısında, Amerikan müesses nizamının karşısında ben adayım diye. Çıktığı için de çok popülerleşti.
4: Tam tersini söylediler.
0: Bir de orada olmayı çok seviyor. Bunu önemsiyor.
4: Tam tersi de olabilir. Müesses nizamın koruyucusu benim diye de çıkmış olabilir.
2: Ya da şimdi, hayır, eski müesses nizamı
4: şöyle,
2: yani.
4: Johnson vardı Nixon'dan sonra. İşte ondan sonra Nixon geldi. Nixon'da tabii en önemli şey Nixon-gate olayı.
0: Evet.
2: Yani, Watergate.
4: Watergate skandalları.
0: Peki kendisi de burada olmayı çok önemsiyor aslında bir taraftan. Mesela medyayla çok kavga ediyor. Ama medyanın da en çok konuştuğu, çünkü neden? O gündem yaratmayı da bence Trump iyi beceriyor.
4: Trump bir şovmendir yani.
0: Değil mi?
4: Eninde sonunda siz şovmen olarak Time'ın kapağı olmasını çok istersiniz. Bu normal bir şey.
3: Programı da yaptı CNN'de.
4: Tabii.
1: İyi bir tüccar.
4: Kovuldunuz diyor yani.
3: Çırak programı yaptım.
0: Nereden kovuldun?
4: Çırak da vardı ya.
2: Evet, program işte, yarışma programı.
1: Şimdi yani, televizyon kanalı açtı biliyorsun, Trump TV. Trump
0: büyük TV, medya görünürlüğü var yani, Trump bu TV konuyu gerçekten iyi yönetiyor. Ya kendisi ya danışmanları bir şekilde o görünürlüğünü her zaman muhafaza ediyor.
4: Yani şöyle
1: o söylemleri
4: aslında.
1: Çok uçuk olduğu için öyle olabilir.
4: Şimdi bakın.
0: Söylemleri çok uçuk diye.
1: Çok uçuk tabii ki yani.
0: Olabilir, evet.
1: Şimdi X hesabından bir şeyler paylaşıyor. Görüyorsunuz, diyorsunuz ki bunu 5 yaşındaki çocuk paylaşmış. Trump mı paylaşmış? Öyle paylaşımları var yani. Biz
0: sonra bambaşka bir şey de söyleyebiliyor.
1: Şimdi medya nasıl bunu konuşmasın? Yani böyle Putin
0: medyayı
1: gibi
0: çok
1: veya
0: sık
1: diğer
0: eleştiriyor.
1: Liderler gibi tutarlı değil.
5: Çok sivri söylemler.
2: Şunu da kabul etmek lazım. Özellikle Amerikan ortadaki medyada, ana akım medyada çok...

0: sol ve sol liberal bir söylem vardı.
1: Karşıydılar ona.
0: Evet. Ve Trump...
1: Yani siyaset öncesinde de çok tartışmalı evet, evet. konular evet.
0: Trump da sürekli istihza ile...
1: İş adamı olarak.
0: Alay ederek, dalga geçerek bakıyorlardı evet. aslında. Bir evet. gülme şeyiydi. Sonra Trump bir şekilde onu terse çevirmeyi becerdi ve ezdi yani.
2: İşte o kurşun.
3: Amerika
2: kulağın arkasından geçen kurşun.
0: Bu da büyük bir faktör kesinlikle.
3: Evet. Hiç görmediği bir başkan Trump.
4: Hiç yok değil mi böylesi?
3: Böyle bir hiç gelmedi. Hiç olmadı.
0: Belki Teddy Roosevelt olabilir ya.
4: Dünyaya geldi
3: Roosevelt
4: mi?
3: Roosevelt olamaz. Roosevelt...
0: O Roosevelt değil.
3: Önceki Roosevelt.
0: Önceki Roosevelt. Tamam.
4: Böylesi dünyaya geldi mi?
3: Hayır. Şimdi bakın biz 2008 yılında Mahir Kaynak'la bir program yapmıştık.
2: O Allah rahmet eylesin.
3: Allah gani gani rahmet eylesin. Obama yeni seçilmiş. Oval ofiste ayaklarını böyle koymuş. Ayakkabısı gıcır gıcır ama altı delikti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde...
4: O da çok güçlü bir mesaj.
3: Tabii çok güçlü bir karakter seçeceksiniz. Dedim ki Mahir abiye, ya dedim niye bir zenciyi siz başkan yapıyorsunuz? Çünkü benim çocukluğum şöyle geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin zenciler ikinci vatandaştır... Hı. Hatta otobüste biliyorsunuz arka hani otur, o olaylar. Otur. Arkada şey olur, otururlar filan. Mahir abi çok güzel bir laf söylemişti. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'ne de başkan seçilecek adam ihtiyaca göre seçilir.
4: Buyur.
3: O zaman zenci bir adamı ihtiyaç vardı. Yarın bir geyi seçebilirler. Yarın kadını. Bir kadını seçebilirler. Veyahut da yarın böyle bir deliği
0: zenci
3: seçebilirler.
0: Zenci kadın gey.
2: Clinton direkten döndü, Hillary Clinton.
3: Dolayısıyla şöyle bakmak aynen. lazım. Amerikan ulusalcı yapısı veyahut da globalcilerin kendi adamları da dahil olmak üzere ihtiyaca göre adam seçerler. Şimdi Trump olmasaydı da Obama olsaydı ne olurdu? Çin'in yükselişi devam ederdi. Biden olsaydı ne olurdu?
2: Obama zamandan oldu hocam.
3: Çin'in yükselişi devam ederdi. Dolayısıyla lazım. Şöyle bak.
2: Niye ihtiyaç? O zaman niye ihtiyaç Obama?
3: Tabii, 23 o zaman ülkenin sınırlarını
4: değiştirdi. Obama da ABD'nin çıkarlarını gözetip Çin'in yükselmesini engellemek istemesin ki.
3: Şundan dolayı Çin'in yükselişi İngiliz aklıyla oluşturulduğu için Amerika'ya karşı oluşturulmuş bir akıl Çin'in yükselişi. Ne demek bu? İngiltere o içinde kalan güneş batmamış ülke, yani bir devlet olarak
4: imparatorluk
3: olarak yani diyor ki 2. Dünya Savaşı'nda 1. Dünya Savaşı'nın kazananı bir bakın Kanada geldi. Kanada açıklarında Roosevelt'le Churchill buluştular bir Amerikan destroyerinde. Dedi ki 1. Dünya Savaşı'nın kazananı sizsiniz. 2. Dünya Savaşı'nın kazananı biz olursak biz bu savaşa gireceğiz. O dakikaya kadar savaş yok. 41. Ne oldu biliyor musunuz? Anlaştılar, el sıkıştılar. 2 ay sonra Pearl Harbor oldu. Amerikalılar savaşa girdiler. Böyle komik bir şey yani bu. O zamana kadar yapılan tüm kamuoyu yoklamalarında diyor ki Türkiye, biz eski kıtanın savaşı bizi ilgilendirmez.
2: Savaşa girmeyeceğiz.
3: Pearl Harbor savaşı olduktan sonra da tam tersi. Öyle bir bizim çocuklarımız, ulan ölen çocuk 2000 kişi. Uçak gemileri açıkta, 4-5 tane de uçak yani destroyer işte o gemiler batıyor. Yani bunlar böyle okuduğumuz zaman anlayabiliyoruz dünyanın halini. Hı hı hı. Bakın hatta daha ileri gideyim mi? Amerika Birleşik Devletleri Nazileri desteklemiştir. Hitler'i özellikle. Yani Rockefeller petrolünü vermiştir. Ford teknolojisini vermiştir, otomobil teknolojisini. Amerika Hitler'i yükselttikten sonra bakın günde 1500 tane uçak Londra'yı bombalıyordu ya. O kadar çok bakın U2'ler devamlı yani şeylerden bahsediyorum. Denizaltılar Birleşik Devletler'in etrafında duruyordu. Ne oldu? Sıkıştırdılar, sıkıştırdılar ki Amerika Birleşik Devletleri ulusalcı aklı globalci yapıyı yok etmek için. Hı. Ve eninde sonunda Roosevelt'te Kanada'da buluştular ve bitti konu.
4: Evet.
3: Şimdi Amerika'nın yükselişini ama İngiltere bunu hiç unutmadığı için diyor ki İngiltere Amerika ile biz küçücük kıtayız. Biz bir şey üretmeyiz, petrolümüz yok, hiçbir şeyimiz yok, meyve bile üretemiyoruz. Ne yapacağız? Eskiden tüm dünyanın ekonomisi bize geliyordu. O zaman biz Amerika'ya karşı öyle bir güç büyütelim ki Amerika'yı dövsün biz yine aynı gücümüzü alalım. O da kim? Çin. Onun için Çingiltere.
4: Evet,
0: ama peki. işte Çin'in de çok
4: biraz
0: fazla
4: biraz da Avrupa'ya bakalım ne oluyor. Siz söyleyin buyurun.
0: Ama Çin'in çok fazla da problemi var. Şimdi ekonomik kısmını anlattılar zaten genel manası geçtik. Bir de komşularla ve dış bölgelerinde olan azınlıklarla ilgili.

0: Çok ciddi problemler var. İşte hepimizin çok iyi bildiği tabii Doğu Türkistan'dan başlayarak Tibet var, işte İç Moğolistan var, Mançurya'daki tamamen farklı etnik yapılar var, Çinli Müslümanlar var, Hindistan'la olan sınır çatışmaları var, Kazakistan'ın doğusundaki planları var, Tacikistan'da yaşadıkları problemler var. Yani var da var.
1: Ama hayvan. Çin için çok önemli değil ya.
0: Ama çok fazla problem.
1: Yani
0: kaşınacak küçük yaralar kabul ediyorum.
1: Yani şöyle çünkü
0: çok fazla küçük yara da iyi değil.
1: Çin'in
0: yani,
1: iyi tarafı ne biliyor musun? Çin bir komünist sistemle yönetiliyor. Yani lider ne derse olacak. Ama liderin büyük bir problemi var. Bakın çok büyük bir problemi var Xi Jinping'in. Xi Jinping gelirken 3 tane söz verdi.
2: Ve onları yapamadı.
1: Birincisi Pekin'i taşıyacaktı yeni bir şehre biliyorsun. Yapamadı, başaramadı. İkincisi İpek yolu yapacaktı.
3: Kuşak yol projesi.
1: Kuşak yol beceremedi. Üçüncüsü ise Tayvan.
0: O hiç olmaz.
1: Tayvan'ı katacak. Eğer ki bu üçüncü Tayvan'ı da alamazsa Xi Jinping'i unutun.
2: Orada da Amerika daha var yok zaten nasıl olsun.
1: Ama şimdi Tayvan Amerika'nın umurunda değil ya.
3: Semih Hanım bu
2: ama Çin umurunda olduğu için ama işte
1: şöyle
2: bir şey var.
1: Yani Hanım, şöyle umurunda.
0: Amerika'yı verirse Tayvan'ı verirse Amerika.
3: Evet.
0: Ondan sonra Amerikan güvenlik paradigması çok kopmaz belki de, ama çok ciddi
3: bir şey ya, Amerika güvenlik paradigması birçok yerde sınıfta kaldı. %70'ini oradaki çip üretiminin %70'ini Amerika kendi tarafına çekti.
0: Doğru.
3: Tayvan'dan vazgeçme olasılığı şu an çok yüksek. Bence
1: hayır,
3: en son
1: geçemez. Görüşme... Niye biliyor musun? Bakın bence niye geçemez?
2: İki taraf için de kırmızı
1: Tayvan,
2: çizgi.
0: Japonya'yı kaybeder mesela.
1: Tayvan Amerika'nın umurunda değil. Amerika'nın TSMC işte bildiğiniz ünlü çip üreticisi 286 milyar dolarlık Arizona'da bir yer kurdu. Artık oraya aldı bir kısmını. %70'ini
3: çekti değil mi hocam?
1: Tamam. Yavaş yavaş daha da çok alıyor. İstediği anda üretebilir. Çünkü patenti onda. Üretemez ki herif. Patenti vermiyor.
0: Sadece çipten bahsetmiyorum canım.
1: Ama bakın. Buradaki konu şu. Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri'nden daha önemli iki tane Amerika'nın
3: hani Kore, Japonya.
1: Yönettiği. Kore ve Japonya aynen, için.
0: Japonya ne yapacaksınız?
1: Eğer ki Tayvan'ı verirse Japonya çöker. Kore'yi kaybeder. Güney Kore'den bahsediyor.
2: Peki.
1: Dolayısıyla orada İAŞ'nin yani ticaretin bütün yapısı Tayvan üzerinden geçiyor. Ben Japon Büyükelçisi'yle görüştüğümde bizim için Tayvan şey konusu diyor yani.
3: Kırmızı çizgi. Hani,
1: yani başak konudur.
4: Japon Başbakan, bu hafta açıklama yaptı yine Tayvan konusunda. Yani saldıracağız manasında bir açıklama yaptı. Çin'den de tepki geldi hemen ama yani Japonya'yı konuşturan kim?
3: Amerika.
4: Ona bakmak lazım. Peki. Tabii Amerika.
2: Avrupa'da ne oluyor? Biraz oraya bakalım. Gençler yeniden sokakta günlerdir. Fransa'da lise öğrencileri. İşte onlar hani eğitim koşullarını eleştirdiklerini söylüyor. Bir
4: öğretmen
2: taraftan,
4: eksikliği var diyorlar. Sınıflar
2: aynen,
4: çok kalabalık
2: binalar eski diyorlar. Almanya'da ise askerlik politikasını protesto eden bir grup var. Evet, Fransa'daki öğrenciler eğitim koşullarını iyileştirmesini istiyor. Bu arada gösterilerde az önce söylemiştim ya 5000'e ulaştı diye. Öyle de notumu almışım. Fransa'da başlayan öğrenci eylemleri bu arada Belçika'ya da sıçramış. Ülkedeki yaklaşık 3700 liseden 1027'si gösterilerden etkileniyor. Burası hala Fransa. Eğitim Bakanı 65 eğitim çalışanıyla 170 öğrencinin yaralandığını söylüyor. 400'den fazla eğitim kurumunda eğitim çevrim içine taşındı. Adalet Bakanı eylemlerde meydana gelen zararların sorumlu olduğu belirlenen çocukların ailelerinden tahsil edilmesi için savcılara talimat veriyor. Gözaltına alınanların %90'ında reşit olmadığı söyleniyor. Bir de hani şöyle söylenir ya böyle bir öğüt vardır. Tarih gençlik hareketlerinin işte büyüdüğünde hükümetler içinde tablonun nasıl hızlı değiştiğini her zaman gösterir. 68 kuşağı bu konuda örnek verilir vesaire. Bunlar geçici mi, büyür mü? Ne diyorsunuz? Niye oldu bunlar böyle birdenbire, peş peşe?
1: Avrupa'daki gençlik istendiği zaman yönetebilirsiniz. Yani bir ara hatırlayın Fransa'da, bilhassa Sahra üstü Afrika'dan gelenler arabalar yakıyordu, bir şeyler yapıyordu. Macron çıktı dedi ki tamam bunu düzelteceğiz. Sen düzelir. Şimdi bu böyle bir şey değil. Bir ülkede bir operasyon yapılıyorsa, bir şeyler oluyorsa başka bir ülkenin etkisi olmak zorunda.
2: Kim buraya yani
1: bunlar
2: etki ediyor mesela?
1: Bunların hepsi...
2: Başka gruplar mı işin içine
1: bunların
2: giriyor?
1: Bunların hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa içindeki uygulamaları bana göre. Yani gençlik politikalarıyla birlikte daha çok sağcı tarafa doğru kaydıracaklar Avrupa'yı.
0: Ama bu şu an sokağa çıkanlar solcular bu arada biliyorsunuz değil mi? Solcu şimdi, gençler.
1: Şimdi şöyle bakmamız... Tabii solcu gençler dedi ya Alihan. Zaten onları yönetmek önemli.
0: Evet, Amerika zaten solcu gençler.

0: Kontrol ediyor.
1: Yani Fransa'da da, Almanya'da da, Belçika'da. Bakın, böyle mi?
0: Şu an sokakta Almanya'da ve Fransa'dakiler solcu gençler.
2: Ben Fransa için Semiha şöyle bir şey var. İngiltere'nin Avrupa'daki bacağı Fransa'dır. Yani globalcilerin bacağı Fransa'dır. Onun başına da bir muhasebeci atadılar. İsmi Macron. Dolayısıyla şöyle bakacaksınız. Fransa'yı muhakkak muhakkak devirmek için ABD, ulusalcıları. Afrika'dan Fransa'yı yok ettiler ya. Çanlar Fransa için çalıyor diye bir YouTube çekmiştim ben yıllar önce. Şimdi bunların hepsini görüyoruz. Yani bunu şunu söylemek istiyorum. Eskiden biliyorsunuz Afrika'nın parası Fransa'da basılıyordu. Doğru mu Alihan? Şimdi 285 milyar eurodan bahsediyoruz. Öyle bir rakamlar. Bu paradan yok oldu Fransa. Fransa giderek sömürgelerinden arınıyor. Kendi içinde sıkışmış durumda. Dolayısıyla bilhassa bu savunma harcamalarının artmasıyla birlikte bir şey değişti. Sosyal refah ülkesi değil artık Avrupa. Çünkü Trump dedi ki %4'e arttıracaksınız kardeşim bunu dedi. Dolayısıyla eskiden NATO vardı, Amerika vardı.
1: Peki o zaman
2: vardı.
1: Bu çocuklar yönlendiriliyor mu şu tabii, anda? %100. Aslında dertleri tabii, eğitim tabii, falan tabii, değil tabii. mi?
2: Yani her zaman bir gençlik hareketi varsa, yani bizim Taksim'de olduğu gibi, muhakkak ve muhakkak Gezi'den bahsediyorum. Hareketi birisi başlatır, hemen altına gizli örgütler.
3: Bırakın 5 bin yani, kişi, 10 kişi bir araya geliyorsa bile yönetilme tehlikesi tabii, vardır tabii, yani.
2: Yani bu sizce cemaatler niye? İçin de öyle.
0: Ama,
2: yani,
0: şunu söylemek lazım, bu da anayasal bir haktır.
3: Tabii.
0: Her sokağa çıkan da dışarıdan yönlendirilmiyordur, bunu da bir söyleyelim. Çünkü bu sefer de insanların protesto hakkı elden, o yönlendirme
4: yok. Şunu söylemek istiyoruz.
3: Kalabalıkları manipüle burada, edilebilir hale getirmek.
0: Ama tabii ki bu açık zaten.
2: Ali dediğin doğru ama bakın ben görevimi yapsam, desem ki ben CIA'de bir görevliyim. Avrupa'yı da bana vermişler. Tamam mı? Ya herhangi bir yerde hareket varsa onu kullanmak isterim.
0: Doğru.
2: Ya olay bu kadar. Yani bu tabii ki adam buradaki demokratik hakkını kullanıyor olabilir.
4: Kalabalıkları yönlendirmek,
2: bakın, manipüle etmek. Şimdi İngilizler dini cemaatlere sızarlar. Çok iyi bilirler bu işi.
0: Almanlar da
2: çok iyi bilirler.
1: Dolayısıyla İngilizler özellikle.
2: İngilizler özellikle. Yani bugün Türkiye'de dini cemaat, FETÖ'de dahil arkasında İngiliz aklı vardır yani o oluşmanın. Dolayısıyla ama bu hareketleri görüyorsanız yani hani bunun dini bir şey yoksa
0: aynısı.
2: CIA'nın etkisini görürsünüz.
1: ABD destekliyorsunuz.
2: Tabii, ulusalcıları.
1: Peki.
4: Semih Hanım, bence bu isyanlar Avrupa'da pek çok daha yere yayılacak.
1: Neden?
4: Hollanda'da da başlamış. Muhtemelen yine söylüyorum bunları yönlendirenler bir şekilde Amerika'nın politikalarına Avrupa'yı mecbur etmek istiyor.
0: Doğru.
4: Bizde yapılan NATO toplantısında Trump...
1: Peki her ülke diyelim Fransa ya da işte Almanya bastıramaz mı tek başına bu ayaklanmaları da? Burada nasıl ABD devreye girecek?
4: Neden bastıramaz? Bastıramaz. Bakın kalabalıklar yönlendirildiği
2: takdirde... Demokratik hak kullanıyor.
4: Manipüle edildiği takdirde istediği gibi net bir şekilde azgın azınlık haline de gelebilir. Bir anda bakın Fransa'da başlaması
3: marjinalleşebilir diyorsun.
0: Bunlar azgın azınlık zaten ya bu arada. Bunlar azgın azınlık. Yani Rote Jugend yazıyorsa eğer pankartında yani Kızıl Gençlik yazıyorsa pankartında dünyanın her yerinde olduğu gibi Kızıl Gençlik azınlıktır yani.
4: Fransa'da başlamasının şöyle bir tehlikesi de var. Özellikle hani Fransız devriminden dolayı da Fransa'da başlayan bir hareket bütün Avrupa'ya daha kolay yayılabilir anlayışı var.
0: Evet, daha
4: bu bir travma. Travmatik bir durum. Şimdi ben size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bakın bu ayaklanmalar daha fazla arttığında işte AFD gibi vesaire. Şimdi Le Pen de muhtemelen o da çıkacak. Onun zaten hareketi şu anda Fransa'da çok puan topladı. Bu tarz hususlar Rusya'ya yarayacak. Rusya aslında bir kurşun atmadan bakın CIA'yı yönlendiriyor veya KGB bilemem. Ama yönlendiren var. Rusya bir kurşun atmadan Avrupa'yı bu anlamda kendi istediği yönetimlerle tahakküm altına alacak. Yani diyecek ki Ukrayna'yı
1: yani
4: savunan...
1: Yani işin içinde Amerika değil Rusya silah mı gönderen, var?
0: İkisi de var.
2: İkisi birlikte.
4: Zaten operasyonu beraber dedik ya bunlar artık hani anlaşıyor aslında masa altından. Şimdi şuna da bakmak lazım.
2: Alaska'da bu iş
4: Türkiye'de de bakın çok ilginç bir şey bir yere geleceğim. Türkiye'de de sanki böyle bir hazırlık olma ihtimaline karşı çok ilginç bazı önlemler alınıyor şu son 1-2-3 haftada.
1: Nasıl?
4: Yani özellikle gayri nizami harp konusunda sokakların karışmasıyla oluşabilecek bir kaosu yönetmek açısından bir takım böyle önemli kişiler ön plana çıkartılıyor. İşte barıştırılıyor, başka şeyler yapılıyor. Bununla alakalı bence, benim şahsi kanaatim bu. Türkiye'de de oluşabilecek bazı sokak hareketlerine önceden önlem almak adına

0: bir takım hazırlıklar yapılıyor. Yani önlem hazırlıkları. Bu önemli, bu doğal. Çünkü Avrupa'da oluşacak bu kadar önemli sokak hareketlerinin Türkiye'ye yansıması olmayacak demek yani çok basit kalır.
1: Ama Türkiye'de sokağa çıkacak kimse kaldı mı ya?
0: Hocam öyle deme. Hocam öyle deme. Hiç belli olmaz. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. İsrailli bir hesap, önemli bir hesap. X hesabından bundan bir ay önce bir açıklama yaptı. Yani bir şey paylaştı. Dedi ki Antakya ve Urfa'da, Şanlıurfa'ya işte halkı dikkat etsin dedi. Yani dikkat etsin dedi. Buralar dikkat etsin dedi.
2: Provokatör bir hesap.
0: Provokatör bir hesap. Yani. Ama bakın şu yumukundan beter olaylar var. Birileri ısrarla üniversitelerin açılmasını bekledi. Üniversitenin açılmasından sonra dikkat edin yavaş yavaş Türkiye'yi ekonomik olarak bir anda işte bu fon olayları çıktı, bir sürü olaylar çıktı. Türkiye'yi halkı kışkırtarak sokağa itmek isteyen bir güruh da var. E bunu da görüyoruz. Var. Şimdi bu güruh aynı Avrupa'daki gibi Avrupa'daki olayları baz alarak Türkiye'de benzer senaryoların içine giriştiğini biz görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? E bunu derin akılla seziyoruz yapılanlarda. Şimdi tam söyleyemiyorum bazı şeyleri ama siz bir 2-3 hafta önce ne oldu, neler oldu? Mesela bazı barıştırmalar oluyor, bazı önemli hususlar oluyor. Bunlar aslında sokağa çıkacak kitle sadece kanunsal veya kanun ordusunun engelleyebileceği bir husustan ziyade farklı bir gayri nizami harbe de dönüşebilir.
1: Ama işte o yüzden Türkiye kuvvet
0: kullanmalı bunun
1: mı?
0: Önlemlerini alıyor. Bu benim şahsi kanaatim ya.
2: Bence orada...
0: Ben bunu aldığım bazı önemli Ankara'da danıştığım büyüklerimden de...
2: Orada Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı gerçekten bence en uyumlu olduğu zamanı yaşıyor. Orada devletin gücünden başka herhangi bir devlet olmaz.
0: Onun ben zaten size. Devletin gücünü bir şey demiyorum. O zaten çok güzel bir uyum var. O uyumun eşiğinde... Sokakları da kontrol etme çok önemli. Bak sokaklar çok önemli.
2: Şey açısından
0: devlet sokakları
2: çeteler
0: kontrol
2: açısından
0: eder.
2: Söylüyorsun.
0: Tabii ki. Ona tabii açalım. Ki çeteler arasında.
2: Tamam.
0: Bir sürü şey abuk subuk çeteler çıkmış durumda. Bu çetelerin de sokağı farklı bir silahlı kuvvete dönüştürmeyeceğinin garantisi yok. Bunu engellemek için bir şekilde dediğim bak çok doğru. Sen de iyi katkı sundun. Tebrik ederim. Bunu bir şekilde halletmeye çalışıyor. Türkiye'de şu an aslında çok fazla ortaya çıkmayan ama daha fazla çıkacak olan gündem bu. Ben böyle düşünüyorum.
2: Peki. Şöyle bir farklı bir bakış açısı getirebilir miyim? Yani özellikle Türkiye'den Avrupa'ya bakış açısı hep böyle refah içinde zannediliyor Avrupa. Hep böyle her şey güllük gülistanlık zannediliyor. İşte demokrasinin yanı sıra hayatın da çok güzel geçtiği, herkesin gençlerin muhteşem
3: hayatı. Öyleydi.
2: Evet. Öyleydi. Belki de tam da öyle değildi. Öyle yansıtılıyordu.
4: Öyle. Ya ben Avrupa'da yaşayan birisi olarak onu söylüyorum.
2: Öyle diyorsunuz. Öyle.
1: Ama buradan iyi biraz.
0: Yani buradan elbette. 2 gün soğukta yatmış. Fransa sınırında şirketleri indirdiler diye.
4: İngiltere'ye konferansa gideceğim. Ekim ayında.
2: Ben geçen ay oradaydım.
3: Nereye gideceksiniz?
2: Tamam.
4: Londra'ya. Bak şimdi şöyle. Eskiden bir şey verildiğinde kitap fuarına gittim bir şey imzalarken sıra olurdu insanlar. Şimdi insanlar... Benim için değil, ben görmedim ama hani giden isim vermeyeceğim. Yani 100 kişi falan oluyor çok ünlü markalarda. Ya bu çünkü İngiltere'de de Avrupa'da da ekonomik problem çok yok.
2: İşte oraya gelecektim tam da.
4: Dolayısıyla kırılma noktası sana tam da oraya takviye yani, için söyledim zaten.
2: Türkiye'den bakınca gençler diyor ki Avrupa'da gençler çok güzel hayat sürüyor. Öyle değil. Hepimiz gidiyoruz Avrupa'ya. Herkesin ekonomik koşulu başka. Ben de geçen ay Londra'daydım. Ben de farklı bir hava sezdim.
1: Ama Londra'nın pahalı da zaten.
2: Tabii Londra zaten yani. Çok pahalı.
3: Sayılır.
4: İstanbul'dan yani... daha pahalı değil ama.
1: Yani şu, İstanbul bir şey söyleyeceğim.
2: İstanbul çok pahalı.
1: Yeni geldiği için bir şey söyleyeceğim.
2: Söyle hocam devam edeyim.
1: Çok özür diliyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu memur bulunamayacak bir hale doğru gidiyor İstanbul. Devleti yöneten büyüklerimizden ben rica ediyorum.
2: Bravo.
1: Bu İstanbul'un pahalılığı ile ilgili bir şey yapılması lazım. İnsanlar... Herkes şu an kim
0: artık kurada İstanbul'u çıkanlar üzülüyor.
1: Evet, 10 kişiden 8'i İstanbul'dan kaçmaya çalışıyor. Benim gördüğüm yani bu İstanbul'la ilgili bir şey çünkü en kötüsü bir de şey şartlarında yani Oslo paralarıyla yeni Delhi'de gibi hayat yaşıyoruz yani öyle bir de problem var. Bu İstanbul'daki pahalılıkla ilgili bir şey yapılması şart yani.
2: Şuraya geleceğim. Yani özellikle sosyal medyada bizim gençlere çok fazla bu pompalanıyor.
1: Evet.
2: Ne olur onlar da görsünler. Evet. Avrupa öyle güllük gülistanlık bir yer değil. Bunu söyleyince de diyorlar ki aa bak işte konuştun aman işte yandaş oldun bilmem ne oldu.
0: Hemen de Almanya bizi kıskanıyor falan diyorlar değil mi?
2: Söylüyoruz.
4: İki ülke
0: Almanya bizi kıskanıyor falan böyle bir
2: işte, saçma sapan bir şey üretiyorlar.
4: Türkiye
2: yani
4: bu
2: o
4: çok
2: kadar
4: büyük
2: da güllük gülistanlık bir yer yok.
4: Dediğin doğru olan taraf şu iki ülke için büyük bir problem. Bir Amerika

0: Amerika Birleşik Devletleri'ne gidenler, bir de İngiltere'ye gidenler. Sağlık hizmetleri çok kötü. Yerle bir. Çok yani kötü. Bugün bravo. Biz evet. bir acile gitsen İngiltere'de herhalde Amerika'da para alıyorlar. 10 bin dolarını cebine yani koyman lazım.
1: Ama o Türkiye'de gelmiyor zaten. Avrupa'da ben de yaşadım.
2: Almanya'dan yani, bu sene Almanya'dan bu sene 40 bin Türk geri dönmüş. Evet. Geçen sene 27 binmiş. Bu rakamı nereden biliyorum? Almanların meşhur kanalı YouTube videosu çekmiş. Hmm. Türkleri konuşturmuşlar. Niye dönüyorsunuz siz? Niye bu rakam arttı diyorlar. Ve işte Türkler de diyor ki ya çünkü Almanya eski Almanya değil. Ben dedeme kızıyordum. Niye döndünüz, bıraktınız, geldiniz diye. Haklılarmış diyor. Şimdi ben dönüyorum. Çocuğum evet. bana kızabilir ama ben dönüyorum diyor. Yani o Avrupa rüyası işte İtalya bir pizzacı kazandı. Türkiye bir doktor kaybetti söylemleri çok da geçerli değil.
3: Yani Türkiye bunu lütfen anlasın.
4: Bu arada Almanya'daki isyanlar var ya sokak isyanları. Almanya'daki sokak isyanlarının geneli gençlerde askeri almalardan dolayı yani askerlikle alakalı politikalardan dolayı gençler ayaklanıyor. Hiçbir şekilde ne savaşmak istiyorlar ne de askeri anlamda görev almak istiyorlar. Bununla alakalı da daha da fazla artacak olan
2: var, bir de mesela var. Özgürlük konusunda hep şu söyleniyor. Geçen sene biz bizim Oytun Hoca'yla Avusturya'ya gittik. Salzburg'a.
3: Evet. Onlar yeni geldi. Avrupa'nın en güzel şehri belki.
2: Çok güzel bir şehir.
3: Avrupa'nın en güzel şehri olabilir.
2: İşte her şey çok güzel. Tatlısı, yemeği çok güzel. Ama
3: benim binalar, sanat eseri, ambulanslar.
4: Yediniz içtiniz sizin
2: ben yemekteyim. Ben Şinitzeli çok güzel biliyorsun.
3: En güzel yemek burada zaten ya.
2: Şinitzeli çok güzel.
4: Hocam Salzburg'u çok seviyorum.
1: Herkesin aradığı başka.
2: Kim bu tapınakçılar diye kitabım var. Evet. Kitap fuarına gittik. Önceden de söylemediler biz kırılmayalım diye. Münih üzerinden gittik. Dediler ki ya Türker Bey biz sizi sahneye çıkaramayacağız. Hatta kitabınızı da rafa koyamayacağız.
0: Niye? Hayırdır?
2: Niye? Tapınakçılar kitabımda Siyonizm eleştirisi olduğu için yasaklamışlar benim kitabımı.
3: Ya hapsatmamışlar iyi yani.
2: Tabii. Öyle olunca bizim ortamda takılıyor yakalayın falan diye profesör.
4: Hani demokrasi? Hani demokrasi?
2: Ha, şimdi ona geleceğim. Ya ben sahneye çıkıp İsrail'i anlatamadım. İşte kitabımı imzalayamadım. Ben sadece fotoğraf çekilip insanlarla geri geldim. Hani demokrasinin beşiği dediğiniz yerde öyle de bir şey yok. Bunu da şimdi özellikle Türkiye'den bakınca acayip evet. zannettikleri için özellikle not düşmek.
1: Peki Fransa bunu kontrol altına alabilecek mi diye tekrar protestoya dönmek istiyorum. Alihan Bey.
3: Ya şunu söyleyeyim, şey bir cümle ekleyerek bağlayayım. Ben 14-45 arası siyasi tarih çalışıyorum. Ve ya, Türkiye onun çalışabileceği en rahat ülkeden bir tanesi. Ben şu an yazdıklarımı, söylediklerimi derste falan Almanya'da, Avusturya'da falan söylemeye kalksam herhalde yok. En azından hapse girerim yani. Çünkü işte sayılar abartılmasın. Çok basit. Soykırım var mı? Elbette var. Sayılar abartılımı çok. Mesela benim durduğum yer burası çalışan bu konuyu. Yani 6 milyon falan diyor öyle bir şey
4: ne,
3: değil.
4: Hangi soykırım hocam?
3: Yahudi soykırımı. 2 evet. milyon en fazla taş çatlasa 2,5 milyon kişi öldürülmüş orada. En fazlayı söylüyorum yani. Neyse zaten sayılar arttıkça da şey arşivler açılıp şeyler baktıkça da sayı azalıyor bu arada. Bence 700-800 binlere kadar inecek.
1: Peki.
3: 30-40 sene sonra. Neyse.
0: Şöyle. Buyurun. Buyurun. Mers çok önemli bir açıklamada bulundu. Bak senin dediğine karşı. Dedi ki Almanya... Amerika Birleşik Devletleri çöküş içindedir. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin hayal ülkesiydi ya Amerika. Evet. Almanya yeni hayal ülkesi olacaktır diye bir iddiada bulundu. Şimdi bunun olma olasılığı
1: çok
0: var mıdır derseniz.
1: Çok iddialıymış gerçekten.
0: Yalnızca yani halkın işte biraz tansiyonunu yükseltmek. Ama şu anda Almanya'nın yükselişinin olma şansı sıfır.
4: Sıfır. Büyük.
0: Ama ne olabilirse olabilir yükseliş. Almanya... Bugün teknolojisini yani otomotiv teknolojisinin hatta ünlü Hitler'in kurmuş olduğu bir araba markası var.
3: V'yle başlayan.
2: Halk arabası. Türkçe
0: halk arabası diye geçer. Onun şimdi 3 tane line'ını çıkartacak serisini. Onun dışındaki tüm line'ları daha çok savunmaya harcamaya. Avrupa'da Almanya'nın yükselişini eğer görüyorsanız bunların hepsi buraya bağlayacağım. Bunların hepsine hazırlık olun. Çünkü niye biliyor musunuz? 1900, Ali sen tarihçi olduğun için söylüyorum. 33'te de böyle başladı Hitler'in yükselişi.
1: Peki.
4: Bir de çok enteresan bir şey var bir nokta. Orayı da çok kısa söyleyelim bence. Türkiye'de olması muhtemel dedik ya böyle. Yani başka yerlere de yayılır mı? Yayılma ihtimali yüksek Doğu Avrupa'da. Biz bunları konuşurken enteresan bir şekilde bugün Fransa ile Türkiye arasında savunma işbirliği anlaşması yapıldı. Şimdi Avrupa aslında güvenlik anlamında da çok büyük bir zafiyetin içinde. Bu güvenlik zafiyetini de

0: Türkiye endeksli kapatmak istiyor. Yani Amerika'nın zaman zaman sürekli hep kolladığı Avrupa şu an kollama için yeni bazı ülkeler arıyor. Bunun için de Türkiye'ye başvuruyor. Türkiye güvenlik mimarisi olmaya çalışıyor. Türkiye eğer bu enerjisini doğru kullanırsa savunma sanayinde çok önemli bir pazar elde edebilir. Bu da Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatını ikiye katlar. Bu
1: Fransa bunu kontrol altına alabilecek olmaz burada mi? Kalmıştık.
2: Genel duruma baktığımızda şunu görüyoruz. Birincisi ülken için ölür müsün? Anketler yapılıyor.
3: Bravo.
2: Doğu Avrupa'daki 3-4 ülke Finlandiya tabii ki en az bizim kadar milliyetçiler çünkü. Estonya, Litvanya, Türkiye... Polonya'da
4: Rus tehdidi altında.
2: Polonya fena değil.
0: Nüfusları çok az.
1: Bu ne anlamda saydıklarınız?
2: Ya 65-70'in üzerinde olan ülkem için ölürüm diyen insanlar oranı. Ve birkaç tane Balkan ülkesi hariç ve Türkiye çöp komple. Yani Orta Avrupa, Batı Avrupa tamamen çöp. Evet.
3: Fransa'da askeri...
1: Ülkesi için ölmüyor yani. Ölmüyor.
0: Ya bizi yönetsinler
1: diye. Bu milliyetçilik olsun, nasıl yükseliyor o zaman?
0: Estonya'nın da 1,5 milyon nüfusu var yani.
2: Yükselen bir şey şu, problem şu. Yükselen milliyetçilik bizim alışta geldiğimiz tarzda bir milliyetçilik. Yükselişimizden milliyetçilik bu alternatif sağ dediğimiz şey aslında çok böyle pür milliyetçi bir şey değil. Bir şeyini Türkiye'de de ortaya çıkarmaya çalışacak. Tutmadı tabii Türkiye'de. Ama aslında... Şu, şimdi temel mesele şu. Şimdi yeni bir de cinsiyetler arası, bakın madem bu kadar komple teorisi seviyorsunuz, bir komple teorisi ben atayım ortaya. Asıl en büyük problemlerden bir tanesi günümüzde cinsiyetler arası bir çatışma yaratıyorlar. Yani 30 yaş altı bir erkeğe bir kadın alın, iki tane farklı dünyadan gelmiş gibiler. Benim öğrencilerim olduğu için ben söylüyorum bunu. Yeni bir erkek inşa ediliyor ve bu yeni erkek, yani Batı'da, Avrupa'da daha başarılı inşa edildiği için, bu proje daha odaklı edildiği için... Milliyetçi ama milliyetçilikten anladığı şey sadece o kendini erkek hissettirecek kadar bir milliyetçilik. Aslında bu bir sağ liberal, yani bu alternatif sağ partilerin hepsi aslında liberal partiler Eskişehir. Çünkü iktisadi olarak liberal, işte sosyal hayat olarak liberal,
3: dış politika olarak da liberal.
2: Dış politika olarak zaten liberal. Milliyetçi bir, işte sorsam ben milliyetçiyim. Ama işte mesela nedir Türkiye'de?
3: Onun da tanımı senin... çok net yok. Evet, milliyetçiliğin tanımı.
0: Türkiye'de ama hocam bu mesela... AFD falan için mi diyorsunuz?
2: AFD'de de öyle. Başındaki tabii, zaten biliyorsunuz.
0: Bunların enteresan bir mesela ulusalcılık damarı da var. Onu da göz ardı etmeyelim.
2: Şu var ama.
0: Löpen mesela öyle.
2: Yok var ama bakın Almanya çok farklı bir örnek. Şimdi Almanya'da Nazizm Almanya'da milliyetçilik de her ülkede olduğu gibi tür tür milliyetçilik var. Değil mi? Yani nasıl mesela Türkiye'de işte ülkücülük dersiniz, ulusalcılıkta değişik damarlardan ilerliyor ya. Aynı şekilde Almanya'da da Nazizm en kuvvetli ve çok baskıcı bir damardı. Diğerlerin diğer tür milliyetçilik anlayışları, diğer Alman milliyetçilikleri çok baskılıdı. Şimdi yeni yeni onlar şey yapılıyor. O yüzden daha yeni bir deney bu. Yani milliyetçilik teorileri
1: Ali Bey, Fransa bunu çok bastırabilecek mi? Kontrol altına alabilecek mi diye sordum. Çok dallar evet, uzandı.
2: Evet,
1: şimdi.
2: Özür dilerim. Fransa bunu baskılar. Hiçbir tabii, problem tabii, olmaz. Bunlar aşırı solcu 3-5 tane genç. Antifaşist bilmem bayraklarından da belli. Bu işin ben hiç ufacık bir şey atılır. Bu iş halledilir. Bu eğer solcu gençler şey yapıyorsa Avrupa'da arkasında Amerika vardır. Bu
1: o zaman amacına varmış olacak mı Amerika?
2: Hayır ama işte bir...
0: Abaltına sopa.
2: Aynen.
1: İstediğim sopayı, zaman istediğim şeyi yaparım mı diyor yani.
2: Ama bu yayılabilir. Şeyi yapmaya çalışırım diyor yani.
4: Avrupa
2: ama
4: hocam baskı altına tutuyor.
0: Ama yayılabilir. Petrol
4: salıyor, dizel salıyor yine baskı altına tutuyor.
2: Ama şu an sanki...
4: Sokak olayları yine baskı altına tutuyor.
2: Havaların soğumasıyla eğer havalar soğuk giderse evet, bunlar şey olmaz. Bakın havaların soğuk gitmesi, sıcak gitmesi, hafta içi hafta sonu olması... İşte efendime söyleyeyim günün ne olması, milli bayram, dini bayram olması...
0: Enerji arzı çökmüş ya.
1: Şimdi burada milyon... havanın sıcak soğuk Semih olması Hanım, ne demek anlamadım.
2: Hava soğuduğu zaman daha az
1: içeri girecekler.
0: Enerji arzı çıkacak ya. 100 milyon varil yapıyorsun diyor ki şeyden stoktan çıkartıyorum. Avrupa'nın 7 günlük ihtiyacı. Avrupa daha büyük krizlere gebe. Şimdi hocam burada hani Fransa bunu kontrol altına alır diyor ya.
2: Olur.
0: Ama zaten kontrol altına alınması değil ki. Başka ülkelere yayılması.
4: Kontrollü kaos.
0: Altından sopa gösteriyor. Kontrollü güç. Aynen öyle. Kontrollü. Kesinlikle onu yapmaya çalışıyorlar. Bak burada çok enteresan bir şey var. Rusya daha yeni açıklama yaptı. Rusya'da Kaliningrad'a karşı herhangi bir müdahale olursa Rusya bütün silahlarını kullanacak dedi. Bak burada önemli bir ayrım var. Eğer bir güç, daha çok İngiltere tandanslı bir güç bu. Bir hibrit savaş diyor ya Rusya yapacak. Hibrit savaşı tam ters, sahte bayrak operasyonuyla Kaliningrad'da bir operasyon yaparsa Rusya'yı kim durduracak?
2: Kimse durduramaz. İşte burada sen... bir cümle daha sonra.
3: Ama böyle bir şey olmasılığı çok az. Ya.
0: Niye
3: yani
0: hocam?
3: İngiltere'de ve Rusya'da böyle bir... Ya bunlar konuşulur ama gerçeklerle ilgisi yok. Yani ben mesela bu Fransa'daki olayların daha çok şöyle görüyorum. Yani bence Macron

0: onun temsil ettiği daha çok globalci yapının Fransa'dan çıkartılma operasyonu bu. Bana göre. Çünkü eğer ki Fransa yani, düşmezse Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusalcı tarafı Avrupa'yı konsolide edemiyor.
1: Tam da bir sandıkta nasıl yapacaklar bunu? Efendim, evet. Merak ettiğim bir şey soruyorum. Nasıl öngördüğünüzü merak
0: ettiğim bir şey. Yani şimdi şöyle demişler. İtiraz ettiler. Bakın,
1: nasıl sandıkta devirecekler?
0: Tamam, bakın şöyle olacak. Seçimler var.
1: Tamam, var.
0: Yani birincisi şudur. Enerji kriziyle birlikte Macron yönetemedi oldu.
1: Tamam.
0: Tamam. Enflasyon artacak arkasından. Tamam. Çünkü normal. Çünkü enerjiyle birlikte petrol 100 lira olursa, doğru mu Sadi? Her şey artacak. Şimdi ben de yaşıyorum aynı şeyi. Eskiden petrol alırken Portekiz'de kuruş parayı alırken şimdi ya amma para ödedik oluyor. Ardından bu hareketlerle de huzursuzluğu organize ettiğiniz zaman Macron'a karşı veyahut da onun, Macron'dan bahsetmeyelim yalnızca, onun temsil ettiği yapının Fransa'dan çıkması lazım.
2: Peki çıkmadığı Macron'un sürece, İsrail'le çatışıyor olması da bunlara biraz şimdi, sebep mi?
3: İsrail İngiltere'yle çatışıyor.
0: En büyük hata, güzel söyledin, en büyük hata şudur. İngiltere İsrail'le çatışamaz. Söylemlere değil, yapılanlara bakalım. Evet. Yani şimdi yine tarihten gidelim Ali. Şöyle, tarihte şöyleydi değil mi? Almanlar kimle savaşmazlık anlaşması yaptı? İki ülke, İngiltere ve Rusya ile.
1: Aynen.
0: Sonra ne oldu?
1: İkisi hani savaştı.
0: Biz savaşmayacağız. Rusya da dostumuzdur, İngiltere de dostumuzdur. Ne oldu? 39'da Polonya'ya girdikten sonra Avusturya falan derken bir baktık en sonunda adamlar Rusya'nın içine kadar gitti. Bakın, Stalingrad. Bizi ilgilendiren söylenenler değildir. O zaman şöyle bakalım, Trump'ın söylediği yüzde kaçı çıktı yani? Bunu bugün şöyle yapacağım, yarın böyle. Söylenen değil, olayların gerçeğine ve hani
3: bunu geçen hafta söyledik biz hocam, hani biliyorsun değil mi Ertan hocam, geçen hafta söyledik ya, Trump hani her dediğini yapıyor mu? Mesela dedi ya Trump koridor olsun dedi.
0: Ama bak, bu o kadar elverişli bir makine ki.
3: Çok güzel.
0: Yani bakın, elinizde Trump var ya. Ne dese yapar bilirsiniz.
3: Ya bizim,
0: yani
3: bize katsa yaptırımları vardı.
0: Ama dönüşte sonunda dedi,
2: Trump'a kim şunu yap şunu yapma demiyor peki?
0: Bakın şöyle yine söyleyeyim.
3: Trump'ın üstünde bir akıl var.
0: Kimi temsil ediyor konusunu konuştuk ya biraz önce. Trump Amerika'daki ulusalcı yapıların sözcüsü. Bir tane deli seçtik oraya koyduk deyince ulusalcı yapı her şeyi yaptırabiliyor Trump'a.
1: Ama seçilebilir birini seçtiler. İşte doğru tabii, aday seçmek çok önemli. Doğru. Her zaman için doğru aday seçmek aynen önemli.
0: Yani şöyle.
4: Burada şey yapmaz ama. Türkiye'de varken doğru aday.
0: Bu kendi için Amerika tabii Birleşik Devletleri doğru seçim sisteminde
4: seçilecek.
0: 15 yıl Türk Amerikan Derneği'nde çalıştığım için söylüyorum. Yani seçimlere de giriyorduk biz o zaman, Amerikan seçimlerine Ankara'da. Dolayısıyla şunu hissediyorsunuz. Kendi içlerinde de büyük bir kavgayı hissediyorsunuz. Yani dolayısıyla Amerika'nın ulusalcı ile globalci yapısı arasındaki Trump'ı seçen ulusalcılar, ulusalcı kim? Amerika'yı kuran masonlardan bahsediyorum. Bunların Siyonizmle yakından uzaktan hiçbir ilgisi yok.
3: Ama çok iyi anlaşıyor.
0: Yani
3: Netanyahu'yla yani bence bakın, çok iyi anlaşıyor. Dinler, Netanyahu ne isterse Trump'a yaptırıyor.
0: Hayır, dinler
3: ne isterse
0: şöyle
3: yaptırıyor. Bakın, 10 tane örnek veririm burada. Yaptırdı.
0: Bakın şöyle söyleyebilirsiniz.
3: Yaptırıyor
0: kavramı şunun üzerine kuruldur. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli bir dini akım var. Evangelizm. Hmm. Evangelizm ulusalcılar için çok iyi bir makinedir kullanmak için.
3: Askerlerin hepsi evangelist bakın, bu arada.
0: Siz şöyle yapıyorsunuz. Komutanlar. En doğru güzel şey halkları yönetmek için bir din uydurursunuz. Evangelizm uydurup bir din. Yani oluşturulmuş ve Amerika'nın kendi içinde evangelist yapıyla birlikte kendi politikalarınızı belirlersiniz.
3: Hristiyan Yahudi.
0: Bakın 1948'de mi kuruldu İsrail? Kim kurdu bu İsrail'i? İngiltere destekliydi.
3: Balfour Deklarasyonu.
0: Değil mi? Ardından Amerika Birleşik Devletleri şu anda İsrail'i ele geçirmek için bütün anlaşmaları yapmış olabilir. Ama Amerika'daki tek bir Amerika yok. Dolayısıyla ulusalcı ve globalci yapının etkilerini görüyorsunuz. Bakın hocam, Amerika'yı tabii yapmış olduğu İsrail'in, Netanyahu'nun en büyük kazık nedir biliyor musunuz? İran'a saldırmak. Çünkü neden?
3: Trump'ı mecbur
0: Amerika
3: bırakan
0: Birleşik Devletleri aslında Orta Doğu'da olmak istemiyordu. Ertan Orta hocam, Doğu'yu Türkiye'ye bırakmak istiyordu.
3: Ertan hocam, Trump'ı mecbur
2: niye
3: bırakan
2: niye kandı o zaman evet İsrail'e? Öyle mi
3: çok
2: sorayım?
3: Çok enteresan bir yere geldi.
2: Niye kandı o Trump'ı zaman İsrail'e?
0: Kanmadı. Şimdi siz savaş başlattıktan sonra onu yönetmeniz lazım. Örnek vereyim mi bir tane? 12 gün savaşta

0: vardı, hatırlıyor musun?
1: Haziran ayındaki.
0: Evet, bir anda durdu. Her şey çok iyiyken tekrar İsrail'i saldı. Çünkü İsrail'i globalci İngiltere'nin yapısı kontrol ediyor. Çünkü Amerika'nın
2: 28 Şubat'ta Amerika'nın, ilk saldırıyı yapan İran, bakın, İsrail'di.
0: Biz onu Amerika'nın
2: Sonra
0: şunu yapması
2: İran
0: lazım.
2: Savaşına döndü.
1: Ama orada da ABD işte istihbarat verdi. İsrail vurdu.
2: Amerika mecbur kaldı. İsrail vurduğunda 28 Şubat'ta, bak çok iyi takip ettim. Amerika mecbur kaldı. Mecburen bu savaşa girmek zorunda kaldı.
1: Neden?
2: Sonra
1: niye
2: İsrail
1: mecbur?
2: Çekildi. İsrail çünkü istediğini yaptırıyor. Netanyahu.
0: Hayır hayır, ben öyle katılmıyorum Koray. Şöyle bak, ama abi, analiz edelim.
2: 10 tane örnek veririm.
0: Yok yok, analiz edelim. Şöyle.
2: Şu an Netanyahu kime savaş açmıştı?
0: Bak bak, analiz edelim.
2: İngiltere'ye. İngiltere diyor şöyle olacak.
0: Yok
2: İngiltere...
0: yok, bu söylenenlere bakma dediğimiz o. Bakın, analiz edelim. Amerika, evet, Birleşik Devletleri için çok önemli bir yapı vardı. O da neydi biliyor musunuz? İran'da devrim yapıyordu adamlar, hatırlayın.
2: Evet.
0: Yani 10 bin kişi öldü. Biraz sonra sistemi devireceklerdi filan. Ama bir baktık iki tane şey oldu. Bir, 165 tane çocuk öldü.
2: Doğru.
0: Ardından da Hamene'yi öldürdüler. Ya şimdi siz devrim yaparken hükümeti değiştireceksiniz. Sistemi değiştirirken böyle bir şey yapar mısınız? Akıl kârı mıdır ya?
3: İran halkına daha fazla nasıl kenetleyebilirseniz acaba olurdu.
1: Niçin?
0: Hayır, şöyle yapmasınlar. Bunları yapmazsınız. Siz Amerika Birleşik Devletleri olarak işte o halk hareketlerini biraz daha yükseltirsiniz. İsterseniz eski Şah'ın oğlunu getirirsiniz. Bir şekilde halledersiniz.
1: Bunu halk yapardı yani.
0: Ama bakın, onu yönetirsiniz.
2: Hızlandırmış
0: zaten
2: olamaz mı?
0: Ama nedenini söyleyin. Bakın burada
2: Hümeyni'yi biraz öldürüyor. Bakın, çocukları öldürüyor. Diyor ki işte daha fazla sokağa çıkın.
0: Olmaması lazım bir şeyden. Niye oldu konusu?
3: İran yönetimine bence karşı daha çok kenetleniyor halk, ama çocukları öldürürse
0: Türker
3: işte İran halkı kenetleniyor.
1: Zaten İran öyle bir halk.
0: O zaman, bakın öyle. O zaman ne oldu Türker? Anladın
4: zaten
0: sen.
4: Zaten onu biraz.
0: Bir anda rejim dimdik kaldı. Dedi ki rejim,
2: ters tepti.
0: Sesinizi çıkartırsın, hepinizi keserim. Bak kolay.
3: Tabii tabii.
0: Normalde Amerika'nın bunu yapmaması lazımdı. İsrail, bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde füzeyi atan generale baktım kimle çalışıyor diyor. Globalci çıktı. Amerika'nın içinde de kendi yapısında. Bakın.
3: Yani Trump yönetimi onu istemez.
0: Tabii istemez, olmaz. Çünkü okulu Trump yönetiminin tek yapması gerektiği şey neydir biliyor musunuz? Orta Doğu'dan çıkıp Pasifik'teydi o gemilerin hepsi, uçak gemilerin. Çin'e operasyon yapması lazım.
4: Evet.
0: Ne işi var Orta Doğu'da? Ama İngiltere, İsrail üzerinden Gazze'ydi, oydu, buydu derken devamlı ve devamlı Orta Doğu bataklığına Amerika'yı çekiyor.
2: İsrail
0: dolayısıyla
2: da...
0: Pasifik'te olamıyor Amerika. Dolayısıyla Amerika'nın işine geldi.
1: O zaman gerçekte
2: İsrail bu savaşı da dikkat ediyor musun? Pentagon'la yürütmedi. Hep CENTCOM'la yürüttü.
0: Aferin Koray. Şimdi bak.
1: Şunu... O zaman gerçekte İsrail işbirlikçisi ABD değil, İngiltere mi?
0: İngiltere. Aynen. Ama Amerika'nın içindeki globalciler de var.
2: Evet.
1: Peki.
0: Yani ama bak şöyle netleştirelim.
2: Trump'ı da sanki oyuna getiriyor.
0: Dolayısıyla biraz önce Ali'ye söylerken şey söyle, İngiltere'yi konuşuyorduk ya, İngiltere satranç oynar, Amerika tavla oynar dedim. Amerika tavla oynadı ve dedi ki bunu mu istiyorsunuz? Hürmüzü kilitledim dedi.
4: Peki Trump nasıl düştü bu tuzağa?
0: Trump tuzağı falan düşmüş.
1: Hürmüzü kapatarak aslında en yükseltti.
4: İran'a saldırma tuzağına nasıl düştü?
0: Nereye saldırma?
4: İran'a niye saldırdın?
2: İki bak, tane Epstein belgesine bakar. İki tane.
0: Yok
2: İki
0: yok tane. Epstein belgeleri
4: ben
0: falan.
4: Ben Trump'ın Epstein'de yok, bir şey yok, olduğunu düşünmüyorum
2: yok. Nasıl düşünmüyorsun hocam?
4: Kavgalı adamlar.
1: Bir şey soracağım Ertan Bey.
0: Evet.
1: Tuzağın
4: başlamı demek bayağı
1: küstler. Aslında hürmüzü kapatarak ABD el yükseltmiş olmadı mı?
0: İşte onu söylemek istiyorum. Şimdi Amerika şunu
1: yine
0: gördü.
1: Yine kazanan ABD
0: tabii,
1: o zaman.
0: Çünkü şunu
2: hocam
0: gördü.
2: O zaman Babil Mendil operasyonu da çeken başkaları.
0: İki soru aynı
3: tam geçen hafta aslında bunu söyledik ya. Yine kazanan bir şekilde Amerika bak, oldu ya. Yani. Oyunu başka türlü.
1: O zaman İsrail ne elde etti? Hiçbir şey.
2: Nasıl kazandı? İki uçak.
0: İsrail bir şey elde etmişti. Tam tersi.
1: Kaybetti.
0: İsrail kaybeden olduğunu örneklerle verelim. Amerika Birleşik gibi bir devletleri gibi bir yerde İsrail'in aslında hükmü bile düştü. Gençler ayaklanmaya başladı. Amerika'daki devlet dahil sistemde bile İsrail karşıtları oluşmaya başladı. Evet. Doğru mu Ali?
4: Doğru.
0: Dolayısıyla bak, dolayısıyla
4: şey bu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusalcı yapısı İsrail'e de operasyon çekti bu arada. Ne yapacak? Yakın zamanda göreceksiniz. Netanyahu bu vaat edilmiş topraklar dahil. İsrail yavaş yavaş kendi içine çekilecek. Ve ne olacak biliyor musunuz? Biraz komplo yapayım ama 2008'den beri söylüyorum.
2: Türkiye'den
0: Türkiye diyecek ki

0: benim hamim ol. Yoksa burada etrafımda ben 8 milyon insan yaşıyorum.
1: Araplar beni mahvediyor.
0: Etrafımda 230 milyon insan var. Gel bizim hamimiz ol. Türkiye kurtaracak.
2: Ertuğrul Hocam bence bu senin
3: yani
2: en büyük kompetansı.
3: Yani o vakitte yanında İngiltere ve Amerika olmayacak.
0: Göreceğiz. Ama bak.
4: 230 milyon da yani bak, bir araya gelip okey oynayamaz gibiler bak, yani. O yüzden bilmiyorum.
0: Ben bunu söylerken o zaman bak Türker demiştim ki Irak'ta Türkiye'nin olacak, Suriye'de Türkiye'nin olacak dediğim. Bunlar kayıtlarda var. 2008'den beri söylüyorum. Bak Trump yok daha onda. 2008.
2: Sayın Bahçeli Lübnan şu anda bakın, bile yaptı biliyorsunuz.
4: Lübnan tabii.
0: Daha da ileri gidiyorum. Bak daha da ileri gidiyorum. Hani sende de çok anlattım. Musul ve Kerkük petrolleri de Türkiye'nin kontrolüne verilecek diyordum.
2: Kerkük valisi Türkmen biliyorsunuz.
0: %14 bizim oldu.
4: Kerkük petrol...
0: Ya bana komplo teorisyenleri...
4: Hani izleyenleri alsana şey yok. Çok tehlikeli aslında biliyor musunuz? Bak bir bakıma Ertan abi güzel özetledi ama... Türkiye'nin dediği gibi çok büyük bir komplo
2: teorisi. Bu bence bunu takip ediyoruz.
4: Ama şöyle bir şey var.
2: 2008'den beri
4: Suriye'den.
0: Ama ikisi oldu bak Suriye ve bakın, Irak bizde.
4: Ay, bizde derken yani açalım istersen abi hani direkt bizde.
0: Genel Suriye'de olarak... tek rakibimiz var o da İsrail'dir. Ama Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de İsrail'in ilerlemesini istemiyor bu toprakları yani bu bölgeyi.
4: Eğer Türkiye'nin yönetilmesine izin verirse bu toprakları Türkiye'nin yeniden imparatorluk bakiyesi olan...
0: Yönetmek değil. Bakın coğrafi büyümekten Koray bahsetmiyorum ben. Ben hamilik yapmaktan bahsediyorum.
4: Yönetmek, hamilik yapmak...
0: Yani hani hamilik, yani Türkiye işte Irak'a büyüyecek öyle bir coğrafi büyümeden bahsetmiyorum.
3: Peki bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin hamiliğine ihtiyaç duyacak ya o vakitte İsrail.
0: Evet.
3: Nerede İngiltere ve Amerika? Niye yanında
0: şimdi
3: değil?
0: Şundan dolayı Amerika zaten Türkiye ile birlikte çalışıyor bu arada. Bu operasyonlarda. Bakın bunun analizini şöyle yapalım. Bugün Irak dediğimiz ve Suriye dediğimiz yerde iki tane güç var. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, ikincisi de Rusya'ydı. Rusya Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte sınır kontrol ediyordu.
4: İngiltere
0: hatırlıyor
4: yok muydu
0: musunuz?
4: Hocam? İngiltere.
0: İngiltere yoktu, hiç olmadı İngiltere.
4: Hocam Suriye'yi önceden işgal edeceklerdi.
0: Bak, İngiltere
4: David Cameron
0: olmadı.
4: Gelmişti, kırmızı bir çantası vardı. İngiltere kabul etmediği için Suriye'ye direkt Irak'taki gibi saldıramamıştı.
0: Bak, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya sınırı kontrol etmiyor muydu?
2: Hemen tabii. O sınırları
0: bak,
2: söyleyebiliriz
0: şu anda...
2: yani. Koba işte aynı Arap dedikleri yeri Amerika kontrol ediyordu. Bizim operasyon düzenlediğimiz yerin neydi? Barış Pınarı'ndaki. Hemen yan tarafında Rusya'nın kontrolüydü.
4: Çoban yani... Bey, İdlib.
0: Bravo.
2: Ya, hepsi
0: bravo.
2: Rusya'daydı.
0: Bak şimdi ikisi de çıktı. Irak'tan iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri komple çıktı. Zaten Rusya yoktu. Nereye bıraktılar? Türkiye'ye. Bak bir tanesi gerçekleşmişti. Suriye. Suriye'de iki tane güç var. Türkiye ve İsrail. İsrail Suriye'ye Golan'dan başlayarak devam etmeye çalışıyor. Ama yakın zamanda göreceksiniz o bölgenin de hamisi Türkiye olacak. Çünkü bakın bu yalnızca Türkiye'ye ait bir proje değil.
4: Çok büyük iddia.
0: Bu bize ihtiyaçları olduğu için bize verilmiş bir proje. Bunun bir tanesi de nedir biliyor musunuz? Türk devletleri. Türk devletlerinin coğrafi bölgesi kimindir Ali? Rusya'nın değil midir? Evet. Rusya'nın arka bahçesi.
4: Maalesef, maalesef.
0: Ben Rusya olacağım. Maalesef. Veya mesela örnek şöyle verelim. Kıbrıs... Kuzey Kıbrıs bizim olacak. Biz de diyeceğiz ki ya gitsin işte İsrail orada operasyon yaptırır mısın yaptırmazsın. Rusya'nın da toprağı Kıbrıs'ta örnek gibi onlar Rusya'nın bekası. Ama niye Türkiye'ye hayır demiyor? Türk devletleri filan. Çünkü Çin'in yukarıya çıkmasında bir set oluşturmuş durumdalar Türk devletleriyle birlikte. Amerika da karşı değil.
4: Amerika ya, bayılıyor canım. Amerika
0: bayılıyor. Hatta bu yolun sonunda da Trump değil mi? Zengezur'un yerine Trump.
2: Trump koridoru.
4: O biraz uçuk şeyler. Bunu tombarak falan da söyledi abi. Yani Trump koridoru, tombarak bunu çok itibarsızlaştırıyor da biraz. Bak zarar da veriyor.
0: Bak hayır.
4: Bu aralar çok büyük bir oyun oynanıyor. Çok evet, dikkat etmek lazım.
5: Sever ama oynayalım.
4: Azerbaycan'la Türkiye arasında
5: evet, bir dakika, bunu
4: özneye
5: bu çok
4: yönelik...
5: Önemli.
4: Çok önemli bir oyun oynanıyor.
5: Evet.
4: Bu oyunu oynayanlar da benim gördüğüm kadarıyla genelde FETÖ'cü hesaplar.
2: Tweetlerin altına bakarsın hocam FETÖ hesapları
4: görüyorsun
2: zaten.
4: Türkiye ile Azerbaycan'ın arasını açmaya çalışıyor ama... Çok kısa bitiriyorum.
5: Yok hocam konuş.
4: Ekim'de, 19 Ekim'de...
5: En önemli konu
4: bakın
5: var.
4: Çok önemli bir şey söyleyeceğim. 19 Ekim'de Aksaz'da, deniz üstünde Azerbaycan'ın en seçkin birlikleriyle... Türkiye'nin SAS komandoları dahil en seçkin birlikleri büyük bir tatbikat yapacak. Bak onu söyleyeyim. Yunan basını Pentepost takma ana manşetten verdi bugün. Üstelik Aksaz'ın hemen karşısında kimseye ait olmayan bir kayalıkta çıkarma tatbikatı yapacak. Azerbaycan birlikleriyle Türk birlikleri.

0: Hocam daha devletsel iki gün önce olarak... Azerbaycan Savunma Sanayi Fuarı vardı.
1: Bravo.
0: Türkiye ile Azerbaycan rekor
1: yani
0: seviyede devlet... anlaşma imzaladı.
1: Bravo. Devletsel olarak biz kendi içimizde zaten o birliği sağlıyoruz ama birileri halkın üzerinde Azerbaycan'la Türkiye arasında nifak tohumları sokuyor. Bu sokamaz oyunlara mi? Gelmememiz lazım. Pakistan, Azerbaycan, ya bunlar bizim canımız ciğerimiz.
2: Ama sosyal medyada muazzam bir baskı var.
1: Ama dikkat edelim.
2: Lütfen herkes dikkat etsin buradan biz de halka da söyleyelim. Lütfen bunu bir konuşalım, bu önemli. Çünkü son bir hafta 10 gündür ne olduğunu anlayamadım yani.
1: Yani
2: bir de bu işi ciddiye alan herkes de şaşırıp kalıyor. Muazzam bir propaganda var. İşte
1: sakın.
2: Bu, bir ucu bence İran'a gidiyor, bir ucu FETÖ'ye gidiyor.
1: FETÖ propagandası. Ya direkt
2: başı ben gördüğüm hesapları yani, şey yaptım. Karışık bir iş.
0: Semih Hanım şunu ekleyeyim ben de.
2: Bravo hocam. Filan hiçbir şey bahane edilmesin.
1: Bravo hocam.
2: Bir de çok yanlış şeyler var mesela.
1: Evet ya.
2: Azerbaycan'da başörtülü okula giriş yasak filan diyor. Hayır. Asla böyle bir şey yok.
1: Yok ya.
2: Yani iki taraflı da yalan yanlış şeylerle.
1: Peki nereden çıktı bunlar hocam işte yani? Düşün ya.
2: Kışkırtılıyor diye bilmiyorum.
0: Sosyal bravo medya hocam. Sokağı mı çağırıyor Ali diye hep konuşuyoruz ya. Koray Kamacı az önce Türkiye ile ilgili bir takım bir şeyler söylediği için çok da yanlış anlaşılmaya müsait olmasın diye özellikle söyleyelim. Belki belediyelere yönelik operasyonların biraz gölgesi altında kalıyor olabilir. İşte fon olaylarının biraz gölgesi altında kalıyor olabilir. Ama hem uyuşturucuyla mücadelede hem de sokak çetelerinde, özellikle ben sokak çeteleri bölümünü çok yakından takip ediyorum. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın çok ciddi operasyonları var. Sokaklarda olabilecek her türlü olumsuzluk açısından...
1: Çetelere karşı.
0: Çok çetelere karşı. Hem Adalet Bakanı
1: ama ben onu kastettim.
0: Gürley'in bu konuda ne kadar...
1: Onu kastettim değil mi? Anladın
0: onu
1: sen.
0: Onu özellikle daha söyleyelim, da belirtelim.
1: Evet.
0: Daha da sertleşeceği belli. Çünkü
1: kesinlikle.
0: Hakikaten de o sokak çetelerinde işte ismi geçenler var ya... Burada söyleyip tekrar reklamlarını yapmayalım.
1: Yapmayalım.
0: Birçoğuna çok acayip darbeler vuruldu. Belki dediğim gibi birçok operasyonun gölgesi altında kalıyor ama özellikle takip ettiğim bir olay olduğu için söylüyorum.
3: Peki.
0: O yüzden hem Sayın Bakan Akın Gürlek hem Sayın Bakan Çiftçi'yi de bu konuda tebrik etmek lazım. Üzerine çok gidiyorlar.
4: Yani peki. Türkiye'de ama hiç olmamış bir şey oldu. Zaten. İlk defa Türker senin kaldığın yere bir ufak ekleme. Burada Akın Gürlek'i tebrik etmek lazım.
1: Evet.
4: Yani gerçekten eli öpülecek bir operasyon yapıyor. Ne yapıyor? Türkiye'de hiç olmamış bir şey oluyor. Tabii burada çiftçiyle birlikte... çalışmaları ve ilk defa koordinasyonları müthiş. İki bakanı da tebrik ediyoruz yani.
0: Peki. İstanbul üzerinde de İstanbul Emniyet Müdürü'yle de yani kurmuş. Yakından görüştüğüm için söyleyeyim. Evet. O da sokak çeteleri konusunda çok hassas.
1: Ekip
0: çok
1: kurmuş.
0: Önemli çalışmalar yürütüyorlar. O yüzden İstanbul Emniyet'te bu konuda gerçekten başını koymuş durumda. Onu da söyleyeyim.
3: Son 15 dakika.
2: İsrail.
3: Bir başlık daha
1: bu arada oraya geçmeden, başlık açmadan size bir yine şey yapayım, katkı. Ben de buradan bir vatandaş olarak uyarımı yapayım. Yıllardır bunun mücadelesini veren biri olarak söylüyorum. Nihayet bir yere gelindi. Kaşif Kozinoğlu konusunda.
2: Aa, evet.
1: Birileri bunu önemli. Unutturmaya çalışmaya başladı. Sayın Bakanımız bunu çok iyi takip ediyor. Bence Sayın Bakanımız yakın zamanda bununla alakalı yeni bir aksiyon alabilir. Böyle bir şey duyuluyor. Buradan Kozmik Oda'ya, Kozmik Oda dosyası açılabilir. O yüzden
0: sen bu konuda çok ısrarcısın hiç... hocam.
1: Efendim?
0: Kozmik Oda olayını hep hatırlatıyorsun.
1: Neden ısrarcıyım biliyor musun? Çünkü Kozmik Oda olayı açılırsa... Türk Devleti'nin yatak odası dediğimiz yere girmeye çalışanlar daha iyi deşifre olacak. Bunun özellikle Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili bir bağlantısı var. Kozmik olayından sonra bir yıl sonra Kaşif Kozinoğlu Mart ayında tutuklanıyor. Ta ki 12 Kasım'a kadar öldürüldüğü zamana kadar. Bence Sayın Akın Gürley'in hem kendi bakanlığında hem de dediğin kolluk kuvvetlerinde çok güzel kurduğu ekipler var. Bunlar koordinasyonlu olarak Sayın Bakan'ı da çok iyi bilgilendirdi.
3: Peki Ertan Hoca az önce aslında konuya biraz değindi. ABD Irak'tan niye çekildi evet. konusu. Şimdi burada bu kararın perde arkasını değerlendiren Orta Doğu uzmanı Profesör Doktor Şeyhanlıoğlu diyor ki aslında ABD bölgeyi terk etmedi. Olası bir nükleer savaş ve İran'ı kuşatma stratejisi için kenarlara çekildi. Buna katılır mısınız?
4: Yok,
3: burada
4: ben,
3: asıl amacı İran'ı kuşatmak bitireyim. Yemen ve Babülmendeb Boğazı hatta Arabistan'ı gerekirse parçalamak üzerine.
4: Yani şöyle Amerika Birleşik Devletleri Trump için iç siyasette güzel bir operasyon. Irak'tan çekildim aferin bana. Çok iyi bir şey. İkincisi Irak'ta zaten bırakılan ülke yani Trump'la Sayın Erdoğan arasındaki ilişkiden de okuduğunuz kadarıyla Türkiye'ye bırakılmış bir Irak var. Dolayısıyla oranın Türkiye'nin savunma gücünün de ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eminerlere bırakılmış durumda. Yarın da Suriye'de aynı şeyi yaşayacağız. Dolayısıyla ona çok katılmıyorum. Nükleer bir şey kullanılabilir mi? Yani İran için nükleer hani kullanılabilmesi için gerçekten İran'ın uçak gemilerinden birini indirmesi lazım. O zaman nükleer göster

0: Termelik bir nükleer atılır. Onun dışında
1: peki
0: hiçbir
1: şuna problem. Katılır taktik mısınız? Nükleer.
0: Tabii.
1: Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz'de Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan arasında bir çatışma oluşturacak İsrail eksenli bir makas stratejisi de uyguluyor.
2: Doğru.
0: Yani şöyle ben doğru. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasının Türkiye'nin yanında olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla
3: hocam Doğu Akdeniz'de geçen anlaşma yaptılar biz yoktuk.
0: Evet,
3: hatta ya, şeyde yapıldı, Houston'da yapıldı. Bak, bakın, ben

0: Yok yok, şöyle söylemek. Ben Doğu Akdeniz'i nerede yazdım biliyor musun? Hani Tuğla gibi bir Barbaroslar kitabı yazdım işte.
1: Halil Komutan'la çok iyi anlaşırız.
0: Halil Komutan'la birlikte.
1: Evet, biliyorum.
2: Dizi olmadı mı hocam?
0: Efendim?
2: Dizi oldu galiba değil mi?
0: Dizi de oldu tabii. Bu Barbaroslar dizisi yapıldı o kitap üstünden.
1: Halil Öztaraş Komutan'a da buradan selam
0: olsun. Tabii selam olsun. Yeni şeyi yazdık şimdi. Piri Reis'i bitirdik. İnşallah basılacak.
1: İnşallah.
0: Şimdi şöyle bakmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu anlaşmalara çok bakmayın. Yani herkese anlaşma yapabilir, herkes. Biraz önce Türker şeydeyken, tahtadayken G7 konuşuyoruz ya, G7'de kararlar. G7 diye bir şey yok, G1 diye bir şey var.
2: Tabii, bitti. Tabii.
0: Amerika Birleşik Devletleri onunla imzalar, bununla imzalar. Önemli olan sonuca bakacaksın.
2: Adam sonuçta, online görüşmede kamerasını açmıyor ya.
0: Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye önemli bir müttefikidir.
3: Ama gerçekten ben
0: ama
3: de çok
0: bilmiyorum. Ama bu müttefiklik olayı, bir bitireyim mi? Müttefiklik olayı şundan dolayı, Türkiye'nin kara kaşı kara gözü için değil, Türkiye ihtiyaçları olduğu için. Dolayısıyla Türkiye'nin Mezopotamya bölgesi, hatta bakın şimdi.
1: Hocam bu yanlış anlaşılır ama bak. Amerika sanki Türkiye'yi yükseltiyor. Bence Türkiye kendisi yükseliyor.
0: Yani bakın,
1: Amerika buna mecbur olduğu için politikalarına
0: ses. Ama onu söyledim zaten. Evet. Türkiye mecburlar dedim. Yok zaten öyle söyledim.
2: İşbirliğine mecburlar.
0: Tabii ki biz de istediğimizle işbirliği yaparız. Biz eninde sonunda. Evet. Biz Türkiye, imparatorluğuz
2: Rusya'yla
0: yani.
2: Rusya'yla da iyi, Amerika'yla da iyi.
0: Yani, Rusya'yla da yaparız. Bu arada,
2: diyor,
0: bu arada tek,
2: diyor,
0: tek
2: diyor.
0: Problem Çin'dir. Yani bu dengeyi bozmamak lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şöyle bakmamız lazım. Mezopotamya bölgesi, bakın bir şey söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin yanında mı? Soru. Ya bir ülke var biliyor musunuz? Suudi Arabistan diye. Kimin vilayeti orası ya? Ben bilmiyorum, söylemedim. Ülkeyi söylemeyelim. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la işbirliği yapıyor.
1: Mekke.
0: Amerika Birleşik Devletleri, Ali... İstemese Suudi Arabistan bu anlaşmayı yapar mı?
3: Mekke anlaşması.
4: Tuvalete gidemez.
0: Tuvalete gidemez. Bak bravo. Dolayısıyla bak sağlama yapıyorum söylediğinden. Amerika ağır Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğu için bu anlaşma neyi belirler? Hadi bir şey söyleyeyim.
4: Benim acı da yandı galiba.
0: İsrail'in yapmış olduğu
2: o yüzden diyorum.
0: İbrahim anlaşmalarına karşı yapılmış bir anlaşma değil mi bunun karşılığı? Siz isterseniz bugün ne dediler? Suudi Arabistan'ın parası, Pakistan'ın nükleeri, Türkiye'nin savunma gücü. Bitti. Dolayısıyla bu güç aynı zamanda Doğu Akdeniz'in de kontrolü için
2: belki
0: önemli.
2: Belki o ittifak büyüyebilir hocam. Mekke ittifakı.
0: Büyüyecek. Şimdi bak,
2: yeni ülkeler
0: bunun içine oraya kim girecek?
3: Kim olur? Evet,
0: Mısır girecek. Mısır girecek, göreceksiniz hemen.
1: Ama en başta
2: konuşuldu zaten Mısır'ın girecek.
0: Hayır bakın şimdi
2: girmedi.
0: Şöyle bakmayın.
1: Mısır dedi ki hayır ben istemiyorum dedi. Siz ya, bizimki ikna etmeye çok... Ya bizimkiler gitti Türkiye'ye, orada çok diplomasi yaptı. İkna edemiyor.
0: Mısır başbakanı kimin adamı acaba filan diye düşünmüyorum. Ya Suudi Arabistan'la aynı olabilir mi?
1: Sisi.
0: Ali ne dersin?
1: Bence farklı.
3: Niye baştan hayır demişsin?
0: Ne demek? Ya bakın bu anlaşmalarda Mısır'ın da İsrail'le olan anlaşmaları filan var. Bunlar yavaş yavaş olmaz olur filan. Sonra bir bakarsınız bu anlaşmanın içinde ilkin gözlemci olarak katılırlar. Sonra bir bakarsınız şeyin içinde olursunuz.
4: Aynen.
0: Bunu doğru mu Ali?
1: Bu anlaşmada en önemli ülke, en kilit ülke Mekke anlaşmasına evet girecekse... Pezeşkian'ın açıklamalarından bunu çıkartıyorum. İran olmalı. İran girerse bu oyun bozulur. İran girmezse hep bir soru işareti.
2: İran'a bir teklif edildi mi Koray hocam?
0: İran giremez.
3: İran'da biz bunu tehlike olarak görmüyoruz.
1: Bakın ben Pezeşkian'ın dediğini söylüyorum. İslam dünyası için çok önemli atılmış bir adım. Hocam Pezeşkian açıklama yaptı ya.
0: Hayır daha yapmış olmasıyla olacak anlamına gelmiyor. Biz de bugün anlaşma yapabiliriz. Birleşmiş Milletler'in 5. şeyi olalım mı? Olmaz.
2: Biz de birlikte mesela çok gireceğiz havası bir esti ya bir ara.
0: Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün
1: gözlemci olarak katıldı.
2: Evet.
4: Ona inandınız mı?
0: Gözlemci Mustafa Kemal Atatürk.
1: Hocam katılsa faydalı olmaz mı?
0: Olmaz.
4: BRICS mi?
1: Amerika. Nasıl bir dakika ya? Hayır. Mekke anlaşmasına
3: İran katılsa.
0: Mustafa Kemal
4: Atatürk'ten. Hayır.
3: Amerika istemez ki.
1: Ya niye? Allah
0: bence
1: Allah.
0: De dengeler bozuluyor. Yani o dengeciye ihtiyaç var biliyor musun? Karşı grupları yönetmeniz için olmaz.
2: Bir de orada bir Sünni bir denge var gibi.
3: Yani
0: dengeleri yöneteceksin. O iki güç dengesi.
4: İran temizlerine kadar herkesin göbeği çatladı ya.
2: Orası Sünni bir ifak gibi duruyor.
4: İsrail'e karşı gibi
1: düşünebilir.
3: Sesler üst üste biniyor anlaşılmıyor.
1: Mekke anlaşması Sünni bir denge olarak algılanmamalı. Çok büyük mezhepçi bir sıkıntı.

0: diye düşündüm.
1: Olabilir ama bak bununla ilgili...
2: Bir anlaşan... Öyle diyeyim hadi senin için hocam.
1: Koray, bununla ilgili bir örnek vereyim. Mustafa Kemal Atatürk'ten.
0: Evet.
1: Mustafa Kemal Atatürk 1943 yılında Bombay Chronicle'a bir şey yaptı. Bir yazı yazdı.
0: 43.
1: 33'te. Bu
0: 43'te yazıyorsa büyük iş.
1: Şöyle, bu Bombay Chronicle'da soruyorlar ona. Diyorlar ki ne olacak filan. O da diyor ki yakın zamanda göreceksiniz. Şeyde Türk İslam devletleri 71 bugün diyor iki tane İslam devleti var. Bir tanesi diyor Türkiye Cumhuriyeti, ikincisi de diyor İran. İran'ın olmadığı, bak şeyi söylüyorum. İran'ın olmadığı 38'de ya. Tamam şimdi
3: bunu söyleyen yani. Atatürk.
1: Atatürk'ün Bombay Chronicle'a vermiş olduğu bir internet yazı görürsünüz. Ha. Dolayısıyla diyor ki siz diyor yakın zamanda Türk devletlerinin, Türk devleti, İslam devletlerinin oluşturduğu bir tekrar diyor, aynı yani hilafet gibi bir oluşum olacaktır diyor. Oradaki yazılanı söylüyorum. Bu hilafet içinde diyor, 2000 tane diyor din aliminin oluşturduğu ve bilim adamının oluşturduğu bir hilafetle diyor, tekrar diyor bu İslam ülkeleri birlikte olacak. Bak senin sorun, bunun içinde diyor İran olmayacak.
3: Neden Atatürk olmaz?
1: Çünkü yani dengenin bozukluk tarafı inanç şekilleri. Yani birisi Şia, birisi...
3: Bir de zaten bu anlaşmanın içinde Suudi Arabistan var. Mezhepçilikler
2: dolayı değil. Coğrafyanın gerçeği.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği noktadayım. Benim Şii, Sünni diye bir ayrım yok. Müslümanlığı. Ben de öyle düşünüyorum. Politika. Sayın Cumhurbaşkanı gibi düşünüyorum.
3: Ama İran gelmez buraya. Siz lütfen bir şey söyleyecektiniz.
4: Şöyle şimdi... Gelirse bu konuşacağız. Mekke kavramı... Aslında yani Mekke anlaşması, oradaki ülkeler, muhtemel ülkeler hepsiyle İran'ın problemi var. O ülkelerin İran'la problemi yok.
0: Niye? Amerika'dan dolayı çünkü. Amerika nasıl isterse öyle yönlendiriyor.
3: Pezeşkian'ın da sıcak bir açıklaması var. Diyor ki İran Cumhurbaşkanı, hükümet olağanüstü koşulları yönetmek için yeni bir yapılanmaya gitti. Düşman son aylarda İran halkına baskı yapmak amacıyla ülkenin hayati damarlarını kesmeye çalıştı. Ekonomik baskı arttı ancak halkımızın desteği ve hükümetimizin aldığı tedbirlerle düşmanın ekonomik savaştaki hedeflerine ulaşmasına izin vermedik. Böyle
4: şimdi
3: mi?
4: Şöyle.
0: 49 yıldır ambargo var.
1: Bunda bir düzeltme yapayım. Şimdi baktım. Bombay Chronicle'a 27 Temmuz 1937'de vermiş.
3: Peki 38 değil 37. 37'de tamam.
4: Şöyle. Yani İran senin için söylemiyorum. Yanlış anlamadım.
0: Yok estağfurullah.
4: Türkiye'de çok acayip bir İrancılık var. İran güzellemesi.
0: Muazzam.
4: Bir kere bunu bir kenara koyalım. Yani bunun üzerine konuşulur ama konuşmayalım. Çünkü bir İslam dünyası var. İşte tabii ki İran'a haksız bir saldırı oldu vesaire vesaire. Ama İran'ı 49 yıldır ya da 50 yıldır diyelim neyse bir akıl yönetmiyor. İran akıl dışı yönetilen bir ülke. Akıl dışı yönetilen diğer ülke İsrail. Yani ikisi de çok ne diyelim... İtopik.
3: Tamam bunu malum. Niye anlatıyorsunuz Sadet Bey?
4: Şunu için anlatıyorum. Hani,
3: zaman çok azdı şu
4: tamam,
3: an.
4: Tamam hemen o zaman Sadet'e geleyim. Dolayısıyla İran'ın hani bu işte Mekke anlaşmasına olur olmaz meselesi. Zaten İran'ın varlığı nedeniyle İsrail, Amerika, hadi İsrail'i bir yere koyalım, Amerika o kadar çok o bölgedeki işte Körfez'deki Suudi Arabistan başta olmak üzere bu ülkeleri İran tehlikesine karşı konsolide etti. Yani İran'ın varlığı maalesef o ülkeleri Amerika ve İsrail'le bir yerde buluşmaya kadar götürdü. Yani İbrahim anlaşmaları neden olacaktı? İşte bu Gazze'deki saldırıdan sonra olan olaylar vesaire biraz bozuldu bu iş. Dolayısıyla İran'ı böyle hani alalım işte İran gelsin. İran zaten gelmez de bu kimse bunu resmen söylemese de Mekke ittifakı Mekke'ye kim saldırırsa saldırsın. Kimler saldırabilir? İsrail saldırabilir.
1: Husiler İran saldırabilir.
4: Açık konuşalım. Tamam. İran vekil güçleriyle saldırabilir ve pratikte saldırıyor. Dolayısıyla orada hani İran'la ittifak yapmak falan bunlar
1: ben de katılıyorum.
4: Peki. Politik olarak söylenebilir. İslam dünyasında şu mezhep bu mezhep demez lider.
0: Amerika'nın ve İsrail'in İran saldırılarında Türk Devleti'nin İran'la işbirliği içerisinde hem istihbarat operasyonları, Kirmanşah'a sızmaya çalışan PKK unsurları, oradaki PEJAK unsurları olsun birçok unsurlarda...
4: O başka, o istikrarı muhafaza etmek için yapıyorsun.
0: Hocam İran'ın bunu yapmak zorunda. Türk Devleti, yapmıyorsun. İran'la... Kendi

0: Her ne kadar tarihi bir rekabet onu. Halinde olsa da, tarihi bir rekabet halinde rekabet olsa halinde da değiliz. Kastı Şirin'den bu yana bir çok fazla bir çatışması olmadı.
1: Peki. Olmadı, olamaz.
2: Süremizi tamamladık.
3: Bir cümle söyleyeceğim. Firdevs'in eseri Şahname'de der ki bütün tarih dediğiniz İran'la Tuğra'nın savaşıdır der. Ama unutmayın ki o yazar Fars. Bizde öyle bir şey yok.
2: Çok evet, teşekkür onlar ediyorum bütün biz katılımcılara. Ertan Bey, teşekkürler. Ertan Özyiğit, Koray Kamacı, Türker Akıncı, Sadi Bey, Sadi Özdemir, Doktor Alihan Limoncuoğlu. Yine bence çok güzel, keyifli bir program
0: efektif
2: oldu.
0: Efektif bir yayın oldu.
2: Evet, umarım
4: İranlı
2: izleyenler de...
4: Türk Osmanlı 10 kere savaştı. Çaldıran'a kadar devam etti.
2: Bitirdi.
4: Şu anda şey yok.
0: Evet, savaşmayalım. Hocam, Kastı Şirin'den
3: barışı savunuyoruz.
2: Savaş.
0: Kastı Şirin'den bu yana
5: hiç değişmedi. 1600.
2: Umarım haftaya devam ederiz. İnşallah. Ben bu akşamı da tamamladık. Sonuna geldik. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Çok güzel bir gece. İyi bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.

0: TRT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Film konuşacağız. Mehmet'le uzun süredir romantik film konuşmamıştık. romantik bir film konuşacağız. Charlie Harper, bir bakalım.
1: Sometimes it's like I'm sitting next to the girl I used to be. And she's so mad at me. Because she thinks I've lost everything that made us special. I had this idea in my head of what everything would be like.
2: We're starting our new life.
1: Somehow it was even better.
3: You're a nostalgic person.
1: I just wonder what purpose it serves.
4: You know, I've got a shoebox like this.
1: I always feel like I should throw mine away.
0: Charlie Harper, bizde bir de her şeye rağmen eklemişiz Charlie Harper'a. Bu aslında Romeo Juliet gibi. Charlie Harper, Charlie oğlanın, Harper kızın adı. Mehmet, ne diyorsun?
5: Ya bu film geçen sene Toronto Film Festivali'nde çıktı, 2025'te. Orada film beğenildi. Bir dağıtımcılar da hemen orada anlaşmaları imzaladılar. Fakat neredeyse bir yıl sonra gösterime giriliyor. Dünyada da, Türkiye'de de. Şimdi başrolde Emilia Jones var. Koda'dan tanıyoruz onu. Büyümüş. Ben hatta başlangıçta tanıyamadım Emilia Jones'u. Uzun süre tanıyamadım. Koda'dan hatırlayamadım yani.
0: Koda'dan değil de bir yakında ben bir dizi var, Task diye. Ha, orada, Mark evet. Ruffalo'nun orada var. Oradan değil mi? Nereden? Ha, oradaki kız.
5: Evet, ya dediğin gibi bir kere bir aşk filmi. Yani romantik filmler, her filmde bir romantik sahne oluyor ama direkt olarak aşk konu olan filmler son yıllarda pek yok. Bu film direkt olarak yani romantik komedi de değil kesinlikle. Tam bir aşk filmi. Bence çıkış noktası da hoş. Çıkış noktası şu. Yani sen aslında bu listede bir eşitlik vardır. Oradaki ilişkide bir eşitlik vardır ama liseden sonraki hayat, üniversite veya hemen o yıllarda birden hani farklar ortaya çıkmaya başlar. Ve birçok ilişki orada çöker aslında. Ya bu gerçek hayatta da böyledir. Bu da tam o krizi yaşayan bir hikayeye odaklanıyor. Ya kız, ikisi de üniversite okumak istemiyorlar ama kızın çok somut bir hedefi var. Yani şef olmak istiyor. Kafasında bir şey var, tutkusu var, bir plan yapmış nasıl ilerleyeceğine dair. Ama erkeğe geldiğimizde erkekte hiçbir şey yok. Fakat erkeğin potansiyeli çok fazla. Kız bunu görüyor. Çok iyi kitap okuyor, yani çok iyi, hakikaten hayata bakışı çok iyi. Çok zeki birisi, kültürlü birisi. Fakat bir baltaya sap olmak konusunda müthiş bir isteksizlik var. Bunu çok güzel yakalamış ve bu ilişki nereye gidecek? Birbirlerini çok seviyorlar. Bir kere hikaye güzel. Ha, kurguyu o şekilde yapmak zorunda mıydı? Çok kafamızı karıştırıyor ilk yarım saatte. İnanılmaz kafamızı karıştırıyor. Neden o kadar kafamızı karıştırmak zorundasın? Ya iki tane ayrı tanışma sahnesi, onları birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Ben ya bazen anlayamıyorum. Yani senin elinde iyi bir hikaye var. Sade bir şekilde anlat. Bak Avrupa sanat sineması dediğimiz şeyin içerisinde bir sürü yönetmen son derece sade bir şekilde anlatıyor. Hikayene güven ve anlat. İlle böyle hikaye kurgusuyla oynaman gerekmiyor. Bence o oyunlar filmin aleyhine çalışıyor.
0: Kafamızı karıştırıyor ve bizi filmden koparıyor. Ne oldu ya falan diye. Orada

0: bir röportajlarına baktım yönetmenlerin de. Yani hocam yani kendine hani böyle bir hikaye anlatıyor. Örnek alacağın şey o olmamalı. Christopher Nolan'ın Following'ini kendilerine örnek almışlar. Ama şey, onun dışında Mehmet, ben filmle ilgili benim notumu yükselten şey tam da bu söylediğin şey. Kız hatta bir yerde oğlanın potansiyeli yüksek dedin ya, kız kendini kitaplarıyla karşılaştırıyor. Evet. Hani ben öyle mi okuyacağım hani şey durumu falan. Ve bence filmde beni filme evet ya dediğim şey şuydu. Diyor ki neden ayrılırız? Seviyor musunuz? Seviyoruz. İyi anlaşıyor musunuz? Her şeyiniz yani mükemmel. O daha birbirine kaset yapmalardan falan o kadar da güzel romantik bir şeyle başlıyor ki her şey aynı. Çocuk diyor ki ayrılık nedenimiz farklı hızlarda büyüdük diyor. Dedim ki evet.
1: Çok işte tam onu anlatıyor ya.
0: Çok yani hakikaten hayatta da böyle. Yani bir de şey Mehmet, geriye dönüp baktığımızda, arkaya döndüğümüzde insanın o nostalji duygusu. Geçenlerde bir çalışma okudum. En çok hatırlanan şeyler insanların o lise dönemindeki anılar çok hatırlanıyormuş. Lisedeki popüler çocuklar, işte orada bazı şeyler çok hatırlanıyormuş. Geride o nostalji duygusu, geriye dönmek. Eski günler o kadar güzel miydi? Charlie ile Harper'ın çok güzel günleri vardı. Evet, güzeldi. Ama gelecekte o kadar her şey öyle mi gelecekti? Ya film de onu söylüyor. Yok. Eğer devam etseler daha da bence kötü olacaktı. O anlamda filmi sevdim ama... Evet, yorucu, kafan karışıyor. Bir oraya git, bir oraya git, geri gel. Bu niye böyle oldu?
1: Yani yönetmenlerin adını söyleyeyim. McElrich ile Tom Dean. Tom Dean yazıyor bunları. Her filmde ortak çalışmıyorlar ama galiba şeyleri var. Üçüncü kısa film yönetmen bir ortaklıkları var. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bir de o üç tane ayrı anlatı kuruyorlar. Onların kadrajları da farklı, renk paletleri de farklı.
0: Evet, açılıp
1: o yüzden ilk yarım saat, 40 dakika çok gereksiz. Final de çok iyi aslında. Final de çok güzel bağlıyor. Yani ellerindeki hikayeyi ille farklı bir şekilde anlatacağız. Farklı bir hikaye kurgusuyla anlatacağız diye gereksiz yere karıştırmışlar. Düz bir şekilde anlatsalarmış, finalleri de güçlü. Bence çok daha iyi bir film olabilirmiş. Ama bu haliyle de bence
0: ilgiye değer bir
1: gerçekten
0: film bence.
1: Hani özlediğimiz tarzda bir aşk filmi diyelim. Çünkü evet. Çok biliyorsun pek çekinmiyor artık.
0: Bir de her iki oyuncuyu da beğendim. Nick Robinson da iyi, Emila Jones da. Yani onların o kimya diyorlar ya böyle filmlerde bence yakışıyorlar. Emilia Jones'u da takip edeceğim. İyi oyuncu bence. Fena değil yani. Deyip ev sinemasına geçeyim. Orada da bir aşk diyeceğim ama ya bu bayağı kanlı bir aşk. Neydi? Kalp gözü. Bir bakalım.

0: with no motive yet uncovered.
1: Hey, you good?
2: Yeah.
3: Mehmet, Kalp Gözü, Hard Eyes, Netflix'te sevgililer gününde sevgilileri öldüren bir katil hikayesi. Kabaca böyle bir cümlede anlatabilirim. Yani başlarken biraz önce böyle düşünüyorum, değil mi? Mehmet niye seçti acaba bu filmi falan dedim ama çok eğlenceliydi ya.
4: Evet.
3: Ben yani bitti böyle, hüt diye bitti.
4: Romantik komediyle slasher dediğimiz türü birleştiriyor. O slasher biraz splatter horror'a dönüşüyor, ondan söz ederiz. Ama bu konuda da yani daha önce baktığımız zaman yani romantik komediyle slasher'ın birleştiği bir film yok çok. Benim aklıma gelmiyor. Var mesela Warm Bodies var, Sıcak Kalpler var, Zombi 2, Zombi 1 birbirine aşık olur falan. Çok var yani korkuyla romantizmi birleştiren, komediyi birleştiren çok film var. Shaun of the Dead de öyle. Ama bu böyle romantik komedi ya, her şeyle romantik komedi. Zaten hikaye senaryonun yazışına baktım. Philip Murphy yazıyor. Buna bir de bir cinayet hikayesi ekliyor, koyuyor. Yapımcılar bu fikri satın alıyorlar fakat diyorlar ki ya biz bunu tam da bugünün yeni seyircisinin hoşlandığı tarzda bir korku filmine çevirelim. Splatter horror'a çevirelim bunu diyerek Christopher London ve Michael Kennedy işe alıyorlar. Onlar Happy Death Day diye bir yeni bir seri çıkıyor ya, ikincisi çekildi. Onun yazarları. Onlar da bu romantik komedi dokusunu koruyarak korkuyu çok abartıyorlar. Yani oradaki sahneleri çok abartıyorlar. Ama yine de hey bak, asıl filmin başarısı şu, o romantik komedi iyi işliyor, iyi çalışıyor, oradaki hikaye iyi gidiyor. O karakterlerin iyi yazıldığını görüyorsun, özellikle kız, o çok iyi yazılmış. Yani onun bütün o psikolojik, bütün serüvenini hissediyorsun. O iyi, o yazılınca korku da buna iyi ekleniyor. Ama tabii ilk mesela açılış gerçekten çok ciddi bir kan şeyi var, şiddet var, grafik işte çok fazla ve orada birçok insan kapatmasın.
3: Yani devam etsinler.
4: Filme bir şans tanıyabilirler.
3: Kaldı ki orada da komedi yüksek,
4: evet,
3: yine
4: evet,
3: yani.
4: Evet, orada da var. Şeyde. Yani o komedi, romantik komedi ikisi birlikte gidiyorlar. His Girl Friday filmine gönderme yaptıkları sahneyi çok sevdim ben açık havada. Özetle kendi türü içerisinde iyi ve romantik komediyle slasher'ı birleştirme açısından da bence akılda kalıcı bir film olacak.
3: His Girl Friday'i de kaçırmayın bu arada. Onu bir gün konuşuruz, Mehmet anlatır bize.
4: Klasik o.
3: Mehmet, bence yapımcılar, yönetmen, yazarlar ne yapmak istediklerini çok iyi anlamışlar. Hikaye, yani ne yapmak istiyoruz, birbirlerini çok iyi anlamışlar. Ve böyle bir sürü bu karışık türler, işte Jason'lar, korku filmi, romantik, bütün her şeyi çok iyi, nasıl diyeyim, bir potada eritmişler diyeyim. Yani hepsini atıp çok güzel eritmişler. Hatta bir yerde diyorlar ki ya biz öyle bir karakter yaratalım ki diyorlar, katil şey olsun. İşte bu Cadılar Bayramı'nda falan insanlar onun maskesiyle dolaşsın diye. O maskedeki o kalpli gözler, şeyler var. Her şeyine çalışmışlar. Bazen şey yapıyoruz ya, çok klişe falan filan diyoruz da bazen klişeler işe yarıyor yani. Her yerde de o klişe kelimesini negatif kullanmamak gerekiyor. Bence burada tıkır tıkır tıkır bütün hepsi işlemiş. Ve çok eğlenceli bir şekilde su gibi akıp gidiyor yani.
4: Evet, yönetmen Josh Rubin, hatırlatalım. Ve ikincisi için de hemen hazırlıklar başladı.
3: Yani hemen, bence hiç kaçırmasınlar. Ben bir göz atarım yine yani diye söyleyeyim. Hard Eyes Netflix'te, Kalp Gözü, herkese tavsiye edip Mehmet, Bean Connect'te bayağı sağlam bir tuhaf bir aile, tuhaf bir sevgi anlayışı, çocuk eğitimi anlayışı ama sağlam bir film. İnsanı böyle hani gözünü alamıyorsun sonuna kadar. Good Boy, iyi çocuk, bir bakalım.
5: Do you think I could play with Tommy soon?
6: Maybe not just yet. I know it may look unconventional. Believe me, we won't be keeping him there for long. Tommy's going through a rebellious phase.
7: Always bring self-destruction. Open your mind and invite progress.
3: İyi çocuk, Bean Connect'te Jan Komasa. İnşallah doğru telaffuz etmişimdir. Mehmet, başlangıçtaki o rahatsızlık, o şeyden sonda gelinen o sıcak aile duygusu beni bayağı bir şaşırttı. ama geriye dönüp film bittikten sonra duyma, sevdim ya. İlginç şeyler söylüyor film bence.
4: Evet, evet.
3: Aile olmakla ilgili.
4: Hemen şeyi söyleyeceğim. Aslında sen sıcak aile duygusu dedin ya finalde. O, başka bir şey söylemek istedin sen orada. Yani filmin finalini ele vermiyorsun.
3: Ha, yok yok yok.
4: Çünkü
3: yo.
4: Final çok tartışmalı bir final. Evet. Hemen baştan gireyim. Yani şok edici bir final. Benim için filmin değerini artıran bir final. Çok çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Belki de başka eleştirmenler için de tam tersine. Filmin ne dediği iyice belirsizleşiyor. Ne söylediği iyice belirsizleşiyor çünkü.
3: Çok özür dilerim. Evet. Bir okuduklarımdan Mehmet, yani film Amerika'da, İngiltere'de falan şeyken Fransa'da bayağı ahlaki olarak yerden yere vurulmuş. Hani niye şey diye.
4: Amerika'da da vurulmuş olabilir. Tam emin değilim ben. Ama bana sorarsan hani Amerika'da Fransa eleştirmenler belki daha çok beğenebilirler filmi.
3: Ha, bilmiyorum yani, öyle bir olabilir. Şey gördüm yani.
4: Tamam. Çünkü evet filmin hikayesinde şu biz onu söyleyelim ya. O zaten hemen fragmanda hatta afişte de bile hissediliyor. 19 yaşında bir genç İngiltere'de madde bağımlılığı, alkol her şey var. Bütün kötülükler, kötü davranış var, uygunsuz davranış var 19 yaşında. Müthiş bir agresyon var. Neye öfkelendiğini bilmiyorsun. Kullandığı dil korkunç. Ve böyle birisini iyileştirme terapisi adı altında bir aile alıyor. Evde esir ediyor, zincire bağlıyor. Şimdi burada yani kafamda bir sürü soru, o sahneyi görünce çok da güzel çekmişler. Önce adamı tanıyoruz, o Tommy'yi görüyoruz. Sonra birden film sakinleşiyor ve Makedonyalı bir göçmeni, düzensiz göçmeni görüyoruz. Onun iş görüşmesini görüyoruz. Chris, Stephen Graham'in oynadığı karakter, onunla bir iş görüşmesi yapıyor. Katrina ile birlikte o eve gidiyoruz ve o evde Tommy'yi zincire vurulmuş şekilde görüyoruz. Bence müthiş bir açılış. Yani o ilk andan o ana kadar gerçekten harika bir açılış. Ondan sonra kafamızda bir sürü sorular var. Söyleyeyim, bu soruların hepsine yanıt gelmiyor. Çok küçük bir kısmına geliyor. Çünkü film o soruların yanıtlarıyla ilgilenmiyor. Temel olarak ilgilendiği o süreç. Ya bu olabilir mi böyle bir etkileşim? Çünkü o karakter de, Tommy karakterinin de bir aileye, gerçek bir aileye ihtiyacı var mı, yok mu? Bunları sorguluyor film.

0: Ve o etkileşimi, ya sapkın, ailenin sapkın olduğunu biliyoruz. Sapkınlık var orada her şeyle. Yani kim
1: kendi çocuklarıyla
0: onu?
1: İlişkisinde tabii, gördüğünüz bir iki kritik şey var. Yani çok normal evet. Değiller yani.
0: Öteki Tommy zaten, o da yolunu kaybetmiş bir karakter. Bu etkileşimden ne çıkar? Bence fikir çok güzel.
1: Fikir güzel Mehmet. Orada şimdi hani ben finaldeki o sıcak aile şeyini hani böyle çok ay falan gibi demek istemedim. Benim de sorularım var. Yani ben sana onu sorabilirim. Mehmet, o öyle mi olur ya? Yani çünkü Tommy'nin annesini gördüğümüz bir an var. Yani Tommy'nin içinde yaşadığı ev böyle korkunç. Yani Tommy böyle hiç sevilmeyen falan. Öyle bir ortam değildi o
0: çok
1: ev.
0: Çok şaşırtıcı bir sahnedir.
1: Değil mi? Yani hiç öyle bir yer değil. Tommy niye böyle diyorsun?
0: Tommy'nin geçmiş hikayesi hakkında bize en önemli ipucunu orası veriyor. Yani ve Tommy hakkında hiç beklemediğimiz şeyler geliyor oradan ama... Yine görüyoruz yani, veri akışı çok önemli orada o yani, sahnede.
1: Evet yani hani öyle çok Tommy'nin bu hale gelmesine neden olabilecek bir ortam gibi değil. Ya da kafamızda hep öyle şeyler var. Bu çocuk böyleyse evde ne biçim bir durum vardır gibisinden. Finalde geldiğimiz noktada da bilemedim ya, ben öyle mi olur bilmiyorum. Ama yönetmen zaten biraz böyle bunu biraz absürt komedi gibi bazı şeylerinde...
0: Bitirmiyor şey hikayeyi. Yeni bir hikaye başlatıyor ve hiçbir karakterinde aslında tam bir ilerleme kaydetmediğini de söylemeye çalışıyor. Yani bizim kafamızda nedir? Böyle filmlerin sonucunda karakterler ilerleme kaydederler, bir yerlere gelirler, kendi içinde bir şey keşfederler, ahlaki çözümlemeler yapılır. Fakat burada Haneke gibi, Jean Komasa... Haneke gibi, Avrupalı yönetmenler gibi hiç bunların hiçbirine girmiyor. Bizi karanlıkla, sapkınlıkla baş başa bırakıyor. Kendi yargınızı kendiniz vereceksiniz diyor. Bu açıdan çarpıcı.
1: Bence o anlamda şeyi de zor Mehmet ya. Kendi yargını kendin ver şeyinde de sen kendi içinde de tuhaf yerlere gidiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle çok hani filmi açık etmiyorum ama biraz hak veriyorsun. Ya olmaz öyle şey
0: i̇şte
1: diyorsun.
0: Bütün, yani, tam da...
1: Orada yani... Benimle oynuyor. Benimle tartıştırdı böyle. Lan hak veriyorum. Sonra diyorum ki Kadir ne yapıyorsun ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Bunu nasıl kendine söyleyebilirsin? Böyle tuhaf bir yerde bıraktı beni. Böyle bir arafta bir yerde kaldım yani.
0: Evet, bence o yüzden de tam da bu karmaşa nedeniyle bence film çok İngiliz ve Amerikalı. İngiliz eleştirmenler beğendi de onlarda çok yüksek notlar vardı. Amerikalılar pek beğenmediler filmi. Fransa'da yeni gösterime giriyor.
1: Ben ya belki orada, yanlış hatırlıyor olabilirim.
0: Öyle bir şey. Almıştır, kesin almıştır. Almış yani ahlaken filmin problemli olduğunu iddia edecek çok kişi vardır. Evet, yönetmen de bunun için yapıyor. Çünkü bize alan açıyor. Siz yargılayın, siz karar verin diyor. Fakat bana sorarsan bayağı iyi bir film.
1: İyi film yani ilgiye değer bir film. Bir bakıp dediğim gibi kendi içinizde tartışın, konuşun, bir sorun sorgulayın.
0: Tamam, amaç o zaten.
1: Evet, Andrea Riseborough ve Stephen Graham.
0: Bütün oyuncular çekiyor. Öteki de Anson Boone, o genç çocuk. Tommy oynayan, o da çok başarılı.
1: Müthiş. Kadındaki Andrea Riseborough'un o evin içinde şey gibi gezdi. Dedim ayakları var mı bu, uçuyor mu evin içinde? Ruh gibi, de makyajı da bembeyaz falan. Good Boy iyi film, haftanın iyi filmi, evde kaçırmayın, Bean Connect'te deyip Mehmet, şimdi bir kasabaya gideceğiz. Ben kendi kendime şey diye düşündüm. Bu kasabada bir dönem Coenler yaşamış. Sonra taşınmışlar. Ruhları orada kalmış. Blow the Man Down Prime Video'da bir bakalım. On a New England Isle in a good seaport town. Tell me away,
2: blow the man down. Can you start over? I'm confused.
3: It was confusing.
2: With a brick. You said it was a harpoon.
3: So what are we gonna do now?
2: I should have just called the police.
1: Mehmet, Amerika'da Maine'de küçük bir kasabadayız. Soğuk bir yerdeyiz. Soğukluğu her şekilde hissediliyor. İki kardeş annelerini kaybetmiş ve tuhaf bir cinayetin şey oluyor. Kahramanı oluyorlar ve hikaye öyle akıyor. Bir de üç tane yaşlı teyzemiz var. Dört tane pardon.
0: Ya öncelikle şunu söyleyeyim. 2019 yapımı bir film ama Türkiye'de gösterime girmedi. Çok konuşulmadı, bilinmiyor. O yüzden de biraz tercih ettim. Yani yeni bir film değil. Prime Video içerisinde duran bir film. Ama keşfedilmeye açık bir film. Şimdi Coen kardeşler kadar çok iyi bir mizah duygusu yok ne yazık ki. Yani Coen kardeşlerdeki o detaylara inen mizah duygusu...
1: Kasaba taşımıştı Coen'ler.
0: ...olsaydı bu film çok daha iyi bir yere gidebilirdi. Ama bu haliyle de bence ilgiye değer. Bu işte filmin adı Blow the

0: Man Out bir İngiliz denizci şarkısı. Daha. Pardon, balıkçı denizci şarkısı. 1860 tarihli bir şarkı. Ve onunla başlıyor aslında. O şarkıyla başlıyor. Onları görüyorsun. Ve oradaki o erkeklerin hakim olduğu bir dünyada kadınlar var. Şimdi hem kadın dayanışmasını anlatıyor ama o kadın dayanışmasını anlatırken o bildiğimiz klişeleri kullanmıyor. Bütün kadınlar iyi değil bu sefer. Gri bölgeler çok fazla. Çok tartışmalı işler yapabiliyorlar. Yani burada o klasik klişeye saplanıp kalmıyor. Kadınlar iyidir, erkekler kötüdür. Erkeklerin toksik şeyi vardır. Zehirler, kadınlar. Evet var, bu var zaten. Bütün hikaye bunu anlatıyor. Fakat bunu anlatırken kadınların da o dünya içerisinde nasıl dağıldıklarını, duygusal olarak nasıl dağıldıklarını da çok güzel anlatıyor. Geçmişe giderek. O yüzden de kadın dayanışması filmleri arasında kendine özgü bir yeri olduğunu düşünüyorum ben. Onu iyi işliyor, oradaki karakterler arasındaki çatışmaları. Ve finale doğru da çok güzel yerlere bağlanıyor. Oyuncular da iyi. Bence böyle keşfedilmeye değer bir film olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Bu şu amcalar şarkı söylüyorlar. O ne? Tragedyalar mı var Mehmet? Yunanlar
0: koro bizde, gibi değil mi? Tabii değil mi?
1: Bizde Kibar Feyzo'da var, evet, ya çıkıp söylüyor Kibar Feyzo falan. Onun gibi arada çıkıp şarkıyı söylüyor. Baktım ben de hakikaten eski bir denizci şarkısı. Şimdi erkeklerin ne kadar güçlü olduğunu, gemide nasıl çalıştıklarını falan anlatan bir şarkıymış. Burada benim sevdiğim şey şu oldu Mehmet. Film böyle ufak ufak açıldıkça İşte yaşlı teyzelerin hikayesiyle beraber, onların durumuyla beraber film daha böyle sağlam bastı yere bence. Ben o yaşlı doğru, teyzelerin kesinlikle hikayesi filmi oturttu. Evet, erkeklerin güçlü, kas işte taşıyorlar, balığa gidiyorlar falan ama kasabayı teyzeler, kadınlar yönetiyor gibi bir durum aslında çaktırmadan. Ben sevdim ya. Oyunculuklar da güzel. Hem o iki kız kardeşi sevdim, hem o yaşlı teyzeleri sevdim. Yaşlı teyzelerden bir tanesi de Superman'in Lois Lane'iymiş ilk filmde. Aa, şaşırdım, hiç bilmiyordum yani.
0: Evet, hepsi iyi oyuncular onların. Yani yönetmenler Bridget Savage Cole'la Daniel Crudy. Her filmde ortak çalışmıyorlar ama bunda çalışmışlar. Sonra bir filmleri daha var ortak. Yani ayrı ayrı filmler de yönetiyorlar. Dediğim gibi böyle o gri bölgeleri, kadın dayanışması içindeki o gri bölgeleri çok iyi çalışmışlar detaylarıyla. İyi bir film.
1: İyi film. Bence kaçırmayın, evde vakit bulursanız bu katalogdan film ararken bu size rehber olsun. Blow the Man Down böyle izlemeye değer bir film. Kaçırmayın deyip Mehmet, şu an işte iki tane büyük sinema yıldızı var ve dünyada onları konuşuyor. Brad Pitt ile Tom Cruise. Biz de dedik ki işte onun ikisinin filmleri aynı anda sinemalarda bir şekilde. Birkaç cümle Mehmet bize Tom Cruise ile Brad Pitt'i anlatsın dedik. Bir bakalım Antrak'ta. Mehmet, Tom Cruise yaşayan son büyük sinema starı diyorlar. İşte Brad Pitt'i zaten hani anlatmaya gerek yok. Birisinin Digger, birisi de Heart of the Beast. Böyle filmleri de birbirine denk geldi. Arkadaşlar da birbirlerini de övüyorlar. Denk geliyorum röportajlarda. Tom Cruise'a böyle bir şey söylemişler geçenlerde. İşte sen yaşayan en büyük işte film starı. O demiş ki ya Brad Pitt var hani çok iyi oyuncu falan diye. Ne diyorsun hiç?
0: Ya ben önce şey zannettim yani Barbie ile Oppenheimer gibi bir şey yapacaklar zannettim. Aynı hafta ama değil yani yurt dışında farklı. Türkiye'de aynı hafta giriyor. Türkiye'de denk geliyor bu. Yoksa böylesine iki tane güçlü filme aynı hafta girmeleri kolay değil. Girmemişler Amerika'da. Şimdi burada şimdi senin dediğin doğru. Evet, star. Şimdi star sistemi çalışıyor mu çalışmıyor mu? Aslında o bile tam olarak belli değil. Şu andaki dünya sinemasına baktığında. Yani Tom Cruise evet yaşayan son efsane star olarak nitelendirilebilir. Toplam filmlerinin geliş 13 milyon doları geçiyor. Aynı zamanda işte biz çok konuştuk seninle Tom Cruise'u. O dublörlük kendisi yapması, o sahneleri kendisi çekmesi, filmlerin tanıtım turlarına katılması, bu şeyi, sinemayı agresif bir şekilde savunması, dijitali değil sinemayı, bütün bunları yapmasıyla tüm dünya sineması için, film endüstrisi için çok önemli bir figür Tom Cruise hala. Çok değeri var, anlamlı. Karşı tarafta da Brad Pitt var. Karşı karşıya, gişede karşı karşıya geleceği zaman. Şimdi o da tamam, onun bir gişede Tom Cruise kadar gücü yok. Onu kabul edebiliriz ama bak F1 filminde her şey doğru olduğu zaman o filmi 634 milyon dolar hasılat getirdi. Yani Brad Pitt'in de ne kadar iyi bir gişe makinesi olabileceği ortaya çıktı orada. Hem de yaşı da var üstelik. Yani buna rağmen hani aşağıda kalmayacağını gösterdi. Fakat o bambaşka bir profili var onun. O prestijli, saygın bir oyuncu. Ve aynı zamanda yapımcı. Plan B Entertainment'la 3 Oscar aldı yanılmıyorsam. Değil mi? Bak. Evet. The Departed'la 2006, 12 yıllık esaret, sonra Ay Işığı. Yani onların yapımcılarından birisi Brad Pitt. Yani çok önemli bir figür. Ve yani diğer filmleri Oscar belki almadılar ama aday olan Moneyball, The Big Short, Minari, yani bağımsız sinemaya da yatırım yapan, o da çok önemli bir yapımcı, sadece bir oyuncu da değil. O yüzden şu anki, yani böyle dünya sineması alt üst oluyor ya, değişiyor. Obsession bir anda hiç beklentileri aşarak inanılmaz ilgi görüyor. Backrooms'un başarısı. Yani kafalar çok karışık. Eskiye dair iki tane şey var karşımızda. Brad Pitt, biliyoruz, tanıyoruz. Tom Cruise. Ve onlar karşı karşıya. Ben o yüzden Antrak'ta konuşalım dedim. Yani gerçekten her şeyin, eski sistemin yıkıldığı bir dönemde, yani eski sistemi temsil eden iki oyuncu.
1: Evet, benim mesela Tom Cruise'la ilgili şeyim şu. Hatırlıyorum, Empire dergisi bu pandemi döneminde sinema işte ne olacak, salonlar kapalı falan dediğinde, biliyorsun bu bir gemi tuttu, işte Mission Impossible'ı çekti, bir şeyler yaptı Tom Cruise falan. Tıpkı böyle o tren Buster Keaton'lı bir şey, bir kapak yapmışlardı. Hani Tom Cruise sinemayı kurtarmaya geliyor. Yani ne olursa olsun hala filmlerini sinemada, yani Tom Cruise herhangi bir dijital platformla anlaşabilir, bir seri filmler yapabilir, bunu yapamaz mı? Ama kesinlikle son Digger'la ilgili röportajlarında okuyorum. Yani burada şunu söylemeliyim. Yani bu insanlar çok büyük starlar. Yaptıkları işe çok saygı duyuyorlar. İkisinin de özel hayatlarında tartışmalı birçok nokta var. Aile meseleleriyle ilgili, başka şeylerle ilgili. Fakat yaptıkları işe ve o sektöre duydukları saygı ve sevgiyle alakalı. Tom Cruise diyor ki Digger'da setten gitmiyormuş. Kendisinin sahnesinin olmadığında bile... İnaratu nasıl çalışıyor? İşte Chivo, o görüntü yönetmeni, kamerayı nereye koyuyor? Yani şeyi hatırlıyorum. Glenn Powell Top Gun'da asıl Miles Teller'ın oynayacağı rol için audition'a giriyor. Fakat onu alamıyor. Çok morali bozulmuş. Hani böyle lan kaçırdık şeyi. Dedi ki diyor, küçük rol yok. Eğer o rol kötüyse senin işin onu büyük yapmak, iyi yapmak. Yani Tom Cruise bana diyor öyle bir şey anlattı ki diyor oyunculukla ilgili. Orada diyor benim oyunculuğa bakış şeyimi değiştirdi. Yani ben her ikisinin de yaptıkları işe duyduğu saygı ve o işe kattıkları, yani sadece senaryoyu aldım, okudum, paramı aldım, oynadım değil. Onu nasıl daha büyütürüm, nasıl daha geliştirime, yaptıkları katkı bence çok önemli. Yani sinema dünyası için her ikisi de önemli iki figür. Yani bunu inkar etmek şey olur, yani doğru olmaz.
0: Evet ya, çok güzel anlattın ikisini. İkisi de çok saygıdeğerim.
1: Bir de beraber büyüdük Tom Cruise'la ya. Yani Risky Business'tan beri biz, hani 11-12 yaşından beri, değil mi? Yani Tom Cruise biraz Risky Business'la böyle, bir de çalıştıkları yönetmenler Mehmet, yani Coppola var, Scorsese ile çalışmış Tom Cruise, De Palma ile çalışmış, Spielberg ile çalışmış. Hani o sakallılar var ya 70'lerin. Bütün o babalarla çalışmış. Dönüp bakıyorsun Brad Pitt'e, David Fincher'lar, işte Transmalik'ler, hani yok. Çok da büyük yönetmenlerle çalışıyorlar yani.
0: Bu Digger aynı zamanda Tom Cruise için hakikaten önemli bir film. Yani her zaman böyle filmler çekmez. Bir de bunun mesela projeksiyonları da öyle çok fazla iş yapmayacağı besbelli. Bir aksiyon filmi değil, yani bir kara komedi. Hatta ilk projeksiyonlarda beklentiler çok yüksek değil. Öteki tarafa bakıyorsun, orada ise bu sefer, ama ikisinin de yıldız kimliği üzerine şekillenmiş projeler. Bak, ötekisi de bir hayatta kalma filmi. Onun da öyle çok büyük bir gişede, çok büyük başarılı olmasını kimse beklemiyor. Belki olabilir her iki filmde. Ama ya onların o prestijleri çok önemli ikisinin de.
1: Şeylerini sevdim. Bunu böyle deyince işte son zamanlarda okumaya çalışıyorum bu röportajlarını falan. Heart of the Beast ile ilgili Brad Pitt, yönetmen David Ayer, daha önce Fury'de çalışmışlardı. Finalle ilgili ayrılığa düşmüşler. David Ayer farklı bir kurgu, farklı bir şey istiyor. Brad Pitt bence öyle değil, şöyle olması gerektiği. Yapımcı da Damon Chazelle'miş. Chazelle miydi o çocuk? O da Brad Pitt'e yakın olmuş ama sonuçta yönetmene bırakmışlar. Merak ediyorum bakalım nasıl olmuş, hangisi daha iyi olur diye. Daha çok konuşur Tom Cruise'u, Brad Pitt'i. Zaten yakında Brad Pitt'in yeni bir şu Oscar aldığı Tarantino'nun filminin şeyini yapıyorlar. Ne Squall mi? Yok. Bir şey, ne deniyordu ona? Oradaki kahraman Cliff Booth'a yeni bir film yapmışlar. Onu da izleyeceğiz, konuşuruz. Mehmet, sen bu hafta işte Brad Pitt'ten dolayı Tom Cruise'u yaparız. Sen Brad Pitt'in bize gişelerde en başarılı 5 filmini seçtin. Bakalım hangileri? This place houses a security system that rivals most nuclear missile silos.
2: Smash and grab job, huh? Slightly more complicated than that. Ocean Eleven. Hapisten yeni çıkmış Danny, sevmediği bir adamın Las Vegas'taki gazinolarını soymaya karar verir. Ekibinde 10 kişi

0: işi daha vardır. Takımın toplanması, detaylı planların yapılması, ortaya çıkan terslikler ve finalde ortaya çıkan sürprizleriyle klasikleşmiş bir soygun filmi. Unless when that perfect hand comes along, you bet big and then you take the house. I love my wife, but there are times. There's this huge space between us. Bay ve Bayan Smith. Evliliklerindeki heyecanı kaybetmiş çift, rakip şirketler için çalışan iki tetikçi olduklarının farkında değillerdir. Her ikisi de tetikçiliği gizli iş olarak yapmaktadır. Eleştirmenlerin düşük notlar verdiği film, etkili bir tanıtım kampanyasının ardından gişelerde çok başarılı olur. I lived in the time of Hector, breaker of horses. Let them say, I lived in the time of Achilles. Truva, Homeros'un İlyada destanından sinemaya uyarlanan film, 10 yıl boyunca devam eden Truva Savaşı'nda yaşanan olayları birkaç haftalık süreye sıkıştırır. Brad Pitt, filmde antik Yunan'ın en büyük savaşçısı, Mirmidonların lideri Akileos'u canlandırır. You know what's there? Wait, beyond that beach. Immortality. Take it. It's yours. Zombi filmleriyle klasik salgın hikayelerini birleştiren Dünya Savaşı Z'de Brad Pitt, hastalığa çözüm arayan Birleşmiş Milletler görevlisi Jerry Lane'i canlandırır. Lane'in farklı ülkelere doğru çıktığı yolculuk, kıyamet sonrası bir dünyadan karanlık ve umutsuz görüntüler getirir karşımıza. If I could get into Russia, where would I start? Russia is a black hole. I need answers. Look in the mirror. You see this rough and tumble old school cowboy. F1. 30 yıl sonra Formula 1 pistlerine dönen yarış otomobili pilotu, kendisine gösterilen alaycı tepkilere kulaklarını tıkar ve tutkuyla bağlı olduğu işini en iyi şekilde yapmaya çalışır. Yarış sahnelerindeki çekim teknikleriyle öne çıkan film, en iyi ses dalında Oscar kazanır.
1: Bay ve Bayan Smith o kadar iş yapmış mı ya?
2: Değil mi? En kötü filmlerinden birisi yani...
1: Neyse, o da Angelina ile evlendi.
2: O dönemi işte onu kullanmışlardı yapımcılar tanıtımında.
1: Ha, o ikisinin.
2: Evet.
1: Neyse, çok teşekkürler Mehmet. Yine her zamanki gibi güzel bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 22, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Giresun parçalı bulutlu 19 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 19, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Van

0: Yer yer yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.
1: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. İstanbul'da hakemlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklanmasının ardından görevinden istifa etti. Peki Gündoğdu ifadesinde ne söyledi? Bakalım.
1: Hakemlere keyfi cezalandırma yapmadım dedi. Kişisel husumet veya intikam amacının olmadığını öne sürdü. Hakemler soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 şüpheli tutuklandı. Resmi belgede sahtecilik, mobbing, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamalarıyla yürütülen hakemler soruşturması sürüyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli Cuma günü adliyeye sevk edildi. Gündoğdu ifadesinde hakem atamalarına müdahale ettiği iddialarını reddetti. Hakemleri tehdit etmedim dedi. Gündoğdu hem emniyette hem de adliyede atamalarla ilgili usule aykırı olduğu tespit edilen yazışmaları ve ortaya çıkan kayıtlarla ilgili konuştu. Hakemlere keyfi cezalandırma yapmadım diyen Gündoğdu, kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabilirim ifadelerini kullandı. Hakem klasman değişimlerinin Türkiye Futbol Federasyonu iradesiyle yapıldığını iddia etti. 2024'te bazı hakemlerin yeniden tasfiye edilmesiyle ilgili de kararların performans ve kurul değerlendirmelerine göre verildiği

0: gerektiğini savundu. Hakimlik, Gündoğdu dahil 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin'le Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim Sorumlusu Sebahattin Şahin adli kontrolle serbest kaldı. Gözaltındaki Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nda atama süreci tamamlanana kadar 6, 7 ve 8 Ekim'deki maçlara hakem atamaları Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili ve üyeler tarafından yapılacak denildi. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, İstanbul Şubesi'nin feshedilmesi için de davaname hazırlandı.
1: Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda nasıl bir sürecin yaşanacağı merak konusu. Yeni başkan için gözler Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine çevrildi. Kararın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
2: Hakemler dosyası soruşturmasıyla Türk futbolunda yeni bir dönem başladı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Peki bundan sonra ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? Hakkında tutuklama kararı verilen Gündoğdu ve diğer üyelerin MHK'deki görevleri sona erecek. Kurul için yeni bir yönetim kurulu oluşturulacak. Bu konuda gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. TFF Başkanı Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için düşündüğü adayı TFF Yönetim Kurulu'na sunacak. TFF Yönetim Kurulu Başkanı'nın önerdiği ismi değerlendirerek resmi atama yapacak. MHK'nin diğer 8 üyesi de yine TFF Yönetim Kurulu tarafına atanarak kurul oluşturulacak. MHK Başkanı ve kurul üyelerinin görev süresi, kendilerini atayan TFF Yönetim Kurulu'nun görev süresi kadar olacak. Yine de yeni bir TFF yönetimi seçildiğinde veya mevcut yönetim kurulu karar aldığında MHK Başkanı değiştirilebilir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun pazartesi günü oynanacak İtalya maçı sonrası olağanüstü toplanması bekleniyor. Bu toplantıda kritik kararların alınma ihtimali yüksek. Hem hakemler dosyası hem de bahis sevkleri sebebiyle geçtiğimiz günlerde federasyon yönetiminde bazı istifalar yaşanmıştı. Olağanüstü toplantıda bu yönde kararların çıkması da gündemde.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da konuştu. Fon soruşturmasına değinen Erdoğan, Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek dedi. Milletimiz bize güvensin ifadesini kullandı.
3: Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak.
0: Sözü fon soruşturmasına getirdi. Türkiye ekonomisi sorunun üstesinden gelecek dedi.
3: Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Aramıza kimse giremeyecek ifadesini kullandı.
3: Bölgemizde terörün yerini huzurun, İstikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
0: Erdoğan yolsuzluk soruşturmaları üzerinden muhalefeti de eleştirdi.
3: Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Finansal sistemi tesis edecek tedbirler alınmalıdır dedi. Sistemi tesis edecek hukuki ve yapısal tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti. Bahçeli Türkiye'nin bir arınma sürecinden geçtiğini de ifade etti.

0: devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Finansal sistemi tesis edecek tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.
1: Burada esas olan söz konusu fonların idaresi sırasında finansal sistemi ve ekonomiyi istikrarsızlaştırma, aynı zamanda da bilgi sızdırmak suretiyle piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi kanunsuzlukların olup olmadığıdır. Esasen Türkiye'de yaşanan sorunun kurallardan çok uygulamadan kaynaklanmakta olduğu anlaşılmakta, gözetim ve denetimdeki eksiklik, aksaklık ve yetersizlikler meselenin temelinde yer almaktadır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Dar kapsamlı bir grubun kanunları ihlalle piyasayı manipüle ettiğine vurgu yaptı.
2: Türkiye ekonomisinin istikrarı finansal istikrardan geçmektedir. Güven kaybı piyasaların tamamına, ilgili kurumlara ve bütünüyle ekonomiye olabilmektedir. O sebeple her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa, hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir.
0: Ve belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar, Türkiye'nin bir arınma sürecinden geçtiğini ifade eden Bahçeli, kamu zararı açıkça ortaya konulmalı dedi.
1: Türkiye, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden de geçmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıklar skandalı halka halka ülkemizin birçok yerindeki belediyelere uzanmıştır. Bu tarihi yolsuzluk skandalının mali tablosunu da kamuoyumuz merak etmektedir. Yolsuzluklarla uğranılan kamu zararı geri alınarak emeklimize, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza verilmeli, onların refahı için harcanmalıdır.
3: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
0: Hediye kartları rüşvet olarak kullanıldı. İSKAN ve imar izinleri içinde inşaat firmalarından rüşvet istendi. Bu iddialar üzerine Ataşehir Belediye Başkan Vekili dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında savcılık yeni detaylara ulaştı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'le bazı şüphelilerin tutuklandığı Nisan ayındaki operasyondan sonra dijital materyaller incelendi. Dosyaya yeni ifadeler girdi. Şüphelilere ait bas kayıtları ve hesap hareketleri incelendi. Savcılık Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve 2 belediye başkan yardımcısı dahil 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandıkları öne sürüldü. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler dosyaya girdi. Murat Güneş, Nisan ayında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilmişti.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Artvin'de konuştu. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in gözaltına alınmasına tepkiliydi. Milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar dedi.
4: Merhaba, merhaba.
5: 6 belediye meclis üyesini baskıyla, şantajla, parayla yanlarına çektiler geçen hafta. Eşitlik yaptılar göya. Başkan vekilimize istifa et, istifa et baskı yaptılar.
0: Ataşehir Belediye Başkan Vekilinin gözaltına alındığı operasyona tepki gösterdi. Milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar dedi.
5: Dün açıklama yaptı, teslim olmayacağım diye. Bu sabahleyin gittiler onu evlerinden aldılar ki onu. Milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Artvin'deydi. Kemalpaşa ilçesine gitti. Hopa'da da esnafı ziyaret etti. Fon soruşturması üzerinden iktidarı eleştirdi.
5: Daha son seçimde Türkiye yüzyılı diye kampanya yapan adam suçüstü yakalanmıştır. Şimdi bir hesap numarası açtılar. Hesap numarası. Diyorlar ki sen fondan para kazandıysan, bu garibanı çarptıysan kendi kendine bu hesaba bu parayı koy. Bu işin üstünü kapatalım.
0: Özel teslim olmayacağız mesajı verdi.
5: Asla ve asla birimiz düşse.

0: düştüğü yerden yola devam edeceğiz. Bu iktidarı değiştirecek mücadeleye devam edeceğiz.
1: Kolay gelsin. Sağ olun.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Bilinç Güçlü Türkiye hakkını alan emekçi programı kapsamında staj ve çıraklık mağdurlarının temsilcileriyle buluştu. Mağdurlar için sektör görüşleriyle hazırlanacak kanun teklifini meclise

0: ve bunu mutlaka çıkıncaya kadar mücadelesini alır. Sizin sorununuz benim boynumun borcudur ve o sorunu çözeceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka sağlayacağız. Bakın bunu önce bir taslak olarak hazırlayacağız. Üç değerli başkanımızı da davet edeceğiz. Metni sizler göreceksiniz. Evet, bu metin bizi tatmin ediyor derseniz biz bunu bir kanun teklifi olarak meclise vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. İş kazaları olduğu, ne kadar olduğu, hak talebinin için bugüne kadar yaptığınız mücadeleler, bu araştırma önergesini vereceğiz. Bizler sizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözcüleriniz olacağız.
1: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin öğrenci yurdu inşaatında toprak kayması yaşandı. İki işçi ekiplerin çabasıyla kurtarıldı. Üniversitenin Terzioğlu yerleşkesinde yapımı devam eden öğrenci yurdunun inşaatında toprak kaydı. Yabancı uyruklu iki işçi vücutlarının yarısına kadar toprak altında kaldı. Arama kurtarma ve sağlık ekipleri göçükteki işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. İran uyruklu işçiler ekiplerin yoğun çalışmasıyla topraktan çıkarıldı. Yaralı iki işçi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Tuzla'da bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın Aydınlı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında öğle saatlerinde çıktı. 32 kişinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Konteynerlerde hasar oluştu. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma ve Zonguldak'ta yaşanan maden kazalarının ardından açıklama yaptı. Bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir cinayet dedi. Sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.
2: Manisa ve Zonguldak'ta göçen maden ocakları, İzmir'de metal fabrikasında yaşanan patlama olayı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay yaşanan bu kazalara tepki gösterdi. İşçi kardeşlerimiz ihmal, kar hırsı ve denetimsizliğin kurbanı olmuştur dedi.
3: Maalesef her yıl binlerce çalışan iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirmekte ve yaralanmaktadır. Bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir iş cinayetidir. Ard arda yaşanan bu olaylar tüm yönleriyle araştırılmalı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihmali bulunanlarla iş kazalarına sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.
2: Atalay, iş sağlığı ve güvenliğinin tasarruf yapılacak bir alan olmadığını vurguladı. İşverenlerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
1: Atlas Çağlayan davasında 14 yaşındaki sanığa 18 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Savcılık karara itiraz etti. Çocuk olan Atlas'tı, onun hakkı savunulmadı diyen aile cezanın en üst sınırdan verilmesini istiyor.
4: Arkadaşlarını ve kardeşini koruma amaçlı zaten ayırmak istemiş. Bizim neden çocuklarımızın cebinde bıçak yoktu o gün? Bir tanesinin cebinde bıçak yoktu.
2: Aylardır yüreği evlat acısıyla yanıyor. Bir yandan da hukuk mücadelesini sürdürüyor. Acılı anne Atlas'ın katiline en üst sınırdan ceza verilmesini istiyor.
4: Orada zaten oğlumu yaralıyor. Ve ondan sonrasında devam ediyor. Vazgeçmiyor yani.
2: Takvim 14 Ocağı gösteriyordu. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, İstanbul Güngören'deki kafeden çıktığı sırada bir kişiyle tartışmaya girdi. Birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen zanlı 14 yaşındaydı. Açılan davada 3 suçtan 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
4: İnsanlar zannediyor ki 18 yıl yatacak. Hayır, 18 yıl yatmayacak. 4 yıl yatacak. 4 yıl kapalıda yatacak. Oğlumu katleden kişinin yatarı 4 yıl 10 ay. Bizim tehdit davalarımızdan bir tanesi de bizi tehdit eden kişi 6 yıl 8 ay civarında bir yatarı olan bir ceza aldı.
2: Hem cezayı yeterli bulmayan acılı aile hem de savcı karara itiraz etti.
4: Bizi anlayan biri varmış. O gün mahkeme salonunda bizi anlayan biri varmış, onu anladım. Evet, biz de aynı şeyi sorguluyoruz zaten. Neden indirim verildi? Çocuk olan Atlas'tı. Orada Atlas'ın hakkı savunulmadı.
2: Çağlayan ailesi yargılamanın yeniden yapılmasını ve en üst sınırdan ceza verilmesini istiyor.

0: Verilen hiçbir ceza zaten bizim için yeterli gelmeyecek ama bundan sonrası için emsal kararlar çıkarsa bu caydırıcı olacak ve biz yatar çıkarız. Zaten ceza almıyoruz. Bu cezasızlık algısı tamamen ortadan kalkmış olur.
1: Ulaştırmadan çekeriyle burada.
2: Elazığ'da evlerinde öldürülen A ve Hayriye Üykü çifti ile ilgili cinayet soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheli kadının cinayet sırasında evde olduğu iddia ediliyor.
3: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
4: Yangında öldükleri sanılıyordu. Otopside cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Tutuklanan katil zanlısının yanında bir kişi daha mı vardı? Jasat bu sorunun yanıtı için iş sürdü. Bir şüpheli daha gözaltına alındı. Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan Ağa ve Hayriye Üykü çifti 8 Eylül gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü ortaya çıktı. Jasat timleri çalışma başlattı. Hayriye Üykü'ye ait altınların çalındığı belirlendi. Komşu mezrada yaşayan Hüseyin Çelebi'nin olaydan hemen sonra uçakla İstanbul'a gittiği tespit edildi. Zanlının havalimanındaki görüntülerine ulaşıldı. Çantasının X-ray görüntülerinde çalınan altınlar görüldü. Hüseyin Çelebi İstanbul'da yakalandı. Kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Jasat ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler Hüseyin Çelebi'nin cinayeti tek başına gerçekleştirmediği iddiasını araştırmaya başladı. Koç Yiğitler Köyü'nde ikamet eden bir kadının izi sürüldü. Çağda Gökçe, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
2: Trabzon'da 2014 yılında sırra kadem basan Mehmet Kaplan ve Köksal Kol'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 12 yıl sonra yeniden açılan dosyada iki şüpheli tutuklandı.
4: Aynı gün kayboldular. 12 yıldır haber alınamadı. Kayıp iki kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde esnaf Mehmet Kaplan ve dolmuş şoförü arkadaşı Köksal Kol, 26 Haziran 2014 tarihinde ortadan kayboldu. Polisin yıllarca yaptığı çalışmalardan bir sonuç çıkmadı. 6 çocuk babası Mehmet Kaplan'ın kızı Elif Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak babasının bulunmasını istedi. Kurulan özel ekip 6 yıl sonra dosyayı açtı. Gözaltına alınan bir kişi kayıp kişilerin öldürüldüğünü söyledi. Suçladığı kişi de yakalandı. Ama yapılan aramalara rağmen kayıp kişilerin cesetleri bulunamayınca takipsizlik kararı çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda kayıp dosyası 12 yıl sonra yeniden açıldı. İfadesi alınan bir tanık, 2019'da ölen kocası ve Erkan Aydemir'in olay tarihlerinde evden kazma kürek aldıklarını anlattı. İfadesine göre eşi, yakınlarına öldürülüp gömülen iki kişinin yerini değiştirdik demişti. Elde edilen yeni delil ve tanık ifadesinin ardından polis Erkan Aydemir ve Ayhan Baysal'ı gözaltına aldı. Baysal, Erkan Aydemir'in borcu olan iki kişiyi ormanda silahla vurarak öldürdüğünü anlattı. Olayı anlatmamam için ölümle tehdit etti. Bana güvenmedikleri için cesetleri başka yere taşıdıklarını düşünüyorum dedi. Aydemir ise suçlamaları reddetti. İki şüpheli kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Cesetlerin bulunması için çalışmalar sürüyor.
2: Çirkinler olarak bilinen Yeni Nesil suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden üçü tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kamuoyunda çirkinler olarak tanınan silahlı suç örgütüne yeni bir soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin iki kuyumcuya yabancı ülke hatlarıyla tehdit içerikli mesajlar gönderdiği tespit edildi. Beş şüpheli operasyonla yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve dijital materyallerine de el konuldu. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden üçü örgüt üyeliği ve nitelikli yağma suçlarından tutuklandı. Zehir tacirlerine yönelik 75 ilde son 10 günde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 1297 şüpheliden 714'ü tutuklandı. Operasyonlara dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlara 4

0: 1863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeği katıldı. Yapılan aramalarda 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 179'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Yargıtay, kira sözleşmeleriyle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Yenilenen kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile emsal ve raiçlerin altında kalan kira bedeli için şartların oluşması halinde kira tespiti yapılabileceğine hükmetti.
1: Kira sözleşmesi yenilendi. Ancak kira bedeli emsallerin altında kaldı. Yargıtay yeni sözleşme var, 5 yıl beklenmeli diyen mahkemenin kararını bozdu. Karara konu olay İstanbul'da yaşandı. Bir iş yerinde 2005 yılında başlayan kira ilişkisi için taraflar 2018'de yeniden sözleşme imzaladı. Kiracı 2021'de aylık 22 bin lira öderken mülk sahibi bu bedelin emsallerin çok altında kaldığını belirterek kiranın 39 bin liraya çıkarılmasını istedi. Kira tespit davası açtı. Yerel mahkeme ise 2018'de imzalanan sözleşmeyi esas aldı. Üzerinden 5 yıl geçmediği gerekçesiyle kiranın emsal bedellere göre yeniden belirlenemeyeceğine hükmetti. İstinaf Mahkemesi de bu kararı hukuka uygun buldu. Dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme Yerel Mahkemenin kararını bozdu. Karara göre yenilenen sözleşmedeki kira bedeli emsallerin altında kalıyorsa, yeni sözleşmenin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile ilk kira ilişkisinin başlangıcı esas alınabilecek. Şartların oluşması halinde kira bedeli hakkaniyete ve emsal kiralara göre belirlenebilecek.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bolat, en yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldığını söyledi.
2: En yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun.
1: %15,4'lük artış gerçekleşti. En yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldı.
2: 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır.
1: Eylül ayı dış ticaret verileri açıklandı. Yeni ihracat rekorunu Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu.
2: Geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık.
1: Ticaret Bakanı Bolat, hedefin şimdiden aşıldığını ifade etti.
2: 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. Evet, son 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. 282 milyar dolarlık hedefi daha 3 ay varken yılın bitmesine aşmış durumdayız.
1: 2026'nın ilk 9 ayı ihracatta rekorlarla geçti. Önümüzdeki aylarda da beklenti yüksek.
2: 9 ayın 5'inde aylık ihracat rekorları kırıldı. Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül. Bu 5 ay üst üste aylık ihracat rekorları kırıldı.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ihracat rakamlarıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Jeopolitik gerilimler ve tedarik zincirlerindeki belirsizliklere dikkat çeken Yılmaz, ihracatımız ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırmaya devam ediyor ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ihracat rekorunu sosyal medya hesabına taşıdı. Şimşek, üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran reel sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
0: Sermaye Piyasası Kurulu kredili işlemlerde öz kaynak oranı uygulamasını 30 Ekim'e kadar uzattı. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı. SPK'nın 3 Ekim 2026 tarihli kurul kararı kapsamında yapılan duyuruya göre, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik mevcut tedbirin süresi uzatıldı. Kurul kararın sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması

0: açıklamasıyla yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla alındığını bildirdi. ABD Başkanı Trump, İran'la sürdürülen savaş konusunda karar aşamasında olduğunu söyledi. Trump, Ohio'ya hareketinden önce basın mensuplarına konuştu. Gazetecilerin savaşla ilgili sorusuna İran konusunda karar verme noktasındayım yanıtını verdi. Sorunun kolay yoldan mı, zor yoldan mı çözüleceğinin belli olmadığını dile getirdi. İran'ı yerle bir ettiklerini yineleyen ABD Başkanı, Tahran yönetiminin nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiğini iddia etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesine dair ekonomik baskının arttığını söyledi. Pezeşkiyan, baskı arttı ancak hükümetin çabaları düşmanın hedeflerine izin vermedi ifadelerine yer verdi. Axios, ABD'de İran savaşının bundan sonraki aşaması için üst düzey bir toplantı yapıldığını öne sürdü. Habere göre Trump yönetiminin ulusal güvenlik kurmayları Camp David'de bir araya geldi.
1: Amerikalı yetkililer İran'la savaşta atılacak adımları görüşmek üzere başkanlık yerleşkesi Camp David'de toplandı. İddia Axios haber sitesinde yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşın ardından çizilecek yol haritasını oluşturmaya çalışıyor. Axios, Trump yönetiminin üst düzey ulusal güvenlik ekibinin İran savaşına atılacak yeni adımları görüşmek üzere bir araya geldiğini ileri sürdü. Üç Amerikalıların 3 Kasım'da ara seçimlerden sonra artırılabileceğini belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri aynı dönemde Orta Doğu'ya 3. uçak gemisiyle 11'e kadar ek asker göndermeye hazırlanıyor. İran ise yeni bir geniş çaplı saldırıya daha sert karşılık vermeye hazırlandığını belirtiyor.
0: Yemenli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışma devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki petrol tesisini balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ulusal petrol şirketi Aramco'yu balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte kontrollerindeki başkent Sana ve diğer bazı bölgelere 60 hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti. Suudi Arabistan'ın 3 Eylül'den beri Yemen'e düzenlediği hava saldırısı sayısının 1410'a ulaştığını öne süren Seri, Husilerin de Riyad'daki Aramco şirketini çok sayıda balistik füze ve İHA ile hedef aldıklarını ifade etti. ABD Başkanı Trump, İran'la yaşanan krizin kısa sürede sona ereceğini savunarak petrol fiyatlarının eski seviyelerine düşeceğini söyledi. G7 ülkeleri ise piyasaya 100 milyon varil dizel ve petrol sürme kararı aldı. Kararın ardından Brent petrol yeniden varil başına 100 doların altına geriledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşı sonrası petrol fiyatları dünya genelinde arttı. Avrupa yükselen dizel fiyatlarını düşürmek için harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'la yaşanan sorunun kısa sürede çözüleceğini ve petrol fiyatlarının ardından hızla düşeceğini söyledi. Trump, G7 ülkelerinin dizel ve ham petrol acil durum rezervlerini piyasaya sürme kararı almasının hemen ardından konuştu. Dizel ihracatına yasak getirmeyeceğini söyledi.
2: Avrupa'nın elinde bol miktarda dizel var ve dünyaya büyük bir katkı sağlayacaklar. Biz de öyle yapacağız. İhracat yasağı getirmeyeceğiz. Yapmamız gerekeni yapacağız. İran meselesi biter bitmez ki bu uzun sürmeyecek, petrol fiyatlarının düştüğünü göreceksiniz.
1: G7 ülkeleri ise Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda 4 ay içinde piyasaya 100 milyon varil dizel ve diğer petrol ürünleri sürme kararı aldı. Kararın duyurulmasının ardından Brent petrol varil başına 100 doların altına geriledi. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından koordine edilen karar önümüzdeki 4 ay boyunca gerçekleştirilecek. G7 liderlerinden yapılan ortak açıklamaya göre sürecin ilk 20 gününde toplam miktarın önemli bir kısmı piyasaya sürülecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde akaryakıt fiyatları yükselince Trump yönetimi harekete geçmiş, ihracat yasağını gündeme taşıyarak Avrupa ülkelerinden stoklarını kullanmasını istemişti.
0: İspanya'da konut krizine tepki gösteren binlerce kişi onlarca kente sokak

0: çıktı. Protestocular kiraların düşürülmesini isterken kiracı sendikaları toplu grev çağrıları yaptı.
1: İspanya'da konut krizine karşı tepkiler sokağa taştı. Binlerce kişi 50 farklı kentte meydanlara indi. Başkent, Madrid başta olmak üzere Barcelona, Valencia ve Sevilla'da sokağa dökülen protestocular kiraların %50 düşürülmesini ve tefeciliğe son verilmesini istedi. Madrid'de 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın 70 yıldır yaşadığı evinden tahliye edilmesi ise öfkeyi ateşleyen son damla oldu. Öfkeli kalabalıkların sokağa dökülmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin hazırladığı kiracı koruma paketinin mecliste reddedilmesi yatıyor. Tahliyeleri yasaklayan kararnameler sağ muhalefet ve Katalan ayrılıkçı Junts Partisi'nin karşı oylarıyla düşürüldü. Junts Partisi düzenlemenin kiralık konut arzını düşüreceğini savunurken Kiracılar Sendikası meclisin rantçılar tarafından ele geçirildiğini öne sürerek genel grev çağrısı yaptı. Valencia'da polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği protestolar hükümet krizini de beraberinde getirdi. Kararnamelerin düşmesi üzerine düşünme zamanı diyen Başbakan Sanchez istifa ve erken seçim sinyali verdi. İspanyol basını da normalde 2027 yılında yapılması planlanan genel seçimlerin 29 Kasım'da erkene alınabileceğini yazdı.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri İşbirliği gününü kutladı. Türk dünyasında dayanışmanın daha da güçlenmesini diledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, İsmail Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarında ifadesini bulan ortaklık ruhunun bugün Türk devletleri arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendiren, ortak meselelerde dayanışma ve eşgüdümü güçlendiren güçlü bir zemine dönüştüğünü belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve refaha katkısının artarak sürmesini diliyorum dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da 2009'daki Nahçıvan Anlaşması ile temelleri atılan Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında 200 milyonu aşan nüfusla dünyada yeni bir söz söylediklerini kaydetti. Türk dünyası işbirliği güçlendikçe ortak tehditlerimiz zayıflayacak, barış, refah ve huzur eksenli politikalar dünyaya örnek teşkil edecektir ifadelerini kullandı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da devam ediyor. Festivalin dördüncü gününde de katılım yoğundu.
1: Robot halay çekti, uçaklar gökyüzünde dans etti. Teknofest coşkusu yine alanlara sığmadı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, bu yıl Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da devam ediyor.
2: Maşallah her çeşitten var. Uçaklar var, yani insanlar var.
3: Çok gezdim, ben ilk günden bu yana buradayım. Bu daha önce Teknofest'lerde gördüm ama Urfa'ya çok yakıştı.
1: GAP Havalimanı'ndaki festival alanı doldu taştı.
4: Helikopter gördük, tank, her şeyi gördük, güzeldi ama.
5: Uçakları gördük. Drone'ları gördük, her şeyi gördük.
6: Yanımdaki bu ekiple Teknofest'in nerede olduğunu söylemeye gerek yok ama biz bir kez daha söyleyelim. Teknofest Şanlıurfa'da yalnızca uçaklar uçmadı, savunma sanayi ürünleri sergilenmedi. Aynı zamanda Şanlıurfa'nın geleneksel şarkıları Teknofest'e uyarlandı.
1: Festivalde en çok ilgi çeken yine hava gösterileri oldu. Solo Türk şovlarıyla alandakileri coşturdu.
7: Uçakları gördüm. Solo Türk çok güzeldi. Havada 360 derece döndü.
8: Keyif alıyoruz. Özellikle uçaklarımızda, helikopterlerimizin şeyleri, gösterilerinde vallahi.
1: Festivalde ilgi odaklarından biri de halay çeken robot oldu. Festival pazar günü sona erecek.
0: Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor Ionna Kucuradi hayatını kaybetti. Felsefeyi insanla buluşturan Kucuradi bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
9: Felsefeyi üniversitelerin dışına çıkarmak istedik. Çünkü felsefe hayat içindedir, farkındaysak.
1: Felsefeyi dersliklerinden çıkarıp insanla buluşturmak için çabaladı. İnsan hakları alanındaki çalışmalarıyla bilim dünyasına damga vurdu. ulusal ve uluslararası sahada birçok başarıya imza attı. Filozof Profesör Doktor Iona Kucurali hayatını kaybetti.
9: Bize bugün hep farklılıklarımıza saygı diye öğretiliyor. Farklılıklar çok bellidir. Aynılığı görmek zor işte.
1: Iona Kucurali 1936'da İstanbul'da doğdu. 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Kucurali 1965'te doktora derecesini aldı. 5 yıl sonra doçent, 1978'de de profesör oldu. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurdu. 34 yıl boyunca da bu bölümün başkanlığını yürüttü. İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürlüğünü yapan Kucurali, UNESCO kürsüsünün de başkanıydı.
9: İnsanlar akıl ve vicdanla donatıldıkları için eşittirler. Haklar bakımından eşittirler. Temel haklar, ana haklar bakımından eşitiz.
1: Kucurali, felsefenin her alanında önemli bir miras bıraktı. Profesör Doktor Kucurali, çalışmaları dolayısıyla Göte Madalyası, Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülleri'ne layık görüldü.
9: Kimse işkence görmeyecekse bu ne demek? Kimse işkence yapmayacaktır demektir. Bütün haklar için böyle. Yani hep bize göre, bize almakta çok hazırız ama bizim yapmamız gereken şeyleri de en başta düşünmemiz gerekiyor.
1: Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Kucurali bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Kucurali, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 89 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Maltepe Üniversitesi'nde düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.
9: Bunu gösterecek şekilde bir özetim var.
0: İzmir'de bir kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili iş yeri sahibi tutuklandı. Olayın araştırılması için bilirkişi görevlendirildi.
1: Ortalığı savaş alanına çeviren patlamada bir işçi hayatını kaybetti. Can alan olayda iş yeri sahibi tutuklandı. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında mesai daha başlayalı birkaç saat olmuştu ki patlama oldu. Büyük paniğe neden olan patlamanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 7 işçi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan işçi hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili bilirkişi görevlendirildi. İş yeri sahibi şüpheli AÇ gözaltına alındı. Şüpheli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Kayınvalidesinin altınlarını çalarak parayı bahiste kaybetti. Altınları yerine koymak isteyen zanlı İstanbul'da bir hırsızlık olayına daha karıştı. Ama hırsız bakın nasıl bir şok yaşadı.
1: Elindeki şemsiyeyi poşete koyup tabanca süsü verdi. Kuyumcu çalışanından tehditle altınları istedi. Çaldığı 20 bilezikle kuyumcudan kaçan hırsız hem imitasyon şoku yaşadı hem de kısa sürede yakalandı. İstanbul Bayrampaşa'daki kuyumcu bir hırsızın hedefi oldu. Necmettin T. elindeki poşetle iş yerine girdi. Poşetteki şemsiyeyi çalışana silah gibi doğrulttu. Çalışan da vitrindeki bilezikleri hırsıza verdi.
10: Polislerle itibat haline geçtik. Bölgedeki bütün kuyumcu arkadaşlara attık. Bütün esnaflar kenetlenerek hemen ekiplere yardımcı olduk.
1: Ekipler hızla harekete geçti. Zanlı 2 saat sonra bir kafede düşünceli halde yakalandı. Büyük ihtimalle kuyumcudan çaldığı bileziklerin altın değil, imitasyon olduğunu öğrenmişti.
10: Altın olsaydı verdiğimiz ürünler 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı.
11: Olabildiği kadar soğukkanlı davranmaya çalıştı. Vitrinimizde tuttuğumuz bazı süs bilezikler vardı. Onları verdim daha doğrusu. O da onları altın zannettiği için aldı ve çıkmaya meyilli oldu.
1: Gözaltına alınan zanlı çocuğunun ve kayınvalidesinin altınlarını bozdurup bahis oynadığını söyledi. Bahiste kaybedince de altınları yerine koyamamıştı. Zanlı bu nedenle soygun yaptığını savundu. Necmettin T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
0: Antalya'da bir kişi iddiaya göre bahçesine taş atılınca sinirlendi. Eline pompalı tüfek alan şüpheli sitenin içinde gezerek çocukları tehdit etti.
1: Elinde tüfekle sitede gezdi. Önüne çıkanı tehdit etti.
12: Benim çocuğumla beraber 2 tane sitemizin çocuğunu buralarda gezmeyin sizi öldürürüm diye de zaten uyarmış.
1: Antalya'da bir site sakininin bahçesine iddiaya göre çocuklar tarafından taş atıldı. Duruma sinirlenen ev sahibi eline tüfek alıp dışarı çıktı.
12: Onun dediğine göre çocuklar bahçe katında oturuyor, bahçeye taş atmışlar. Ama kamera kayıtlarında da hiçbir böyle bulgu yok.
1: Tüfekli şüpheli sitenin içinde gezip önüne çıkanı tehdit etti. Kendisine engel olmak isteyenlere tüfeğini doğrulttu.
12: Pompalı tüfekle sitenin içinde gezmeye başladı. Biz yönetim olarak şahısla görüşmeye gittiğimizde tartışmaya başladık. Ardından 15 saniye geçti. Ben size kim olduğumu göstereceğim dedi. Direktmen pompalı tüfeği aldı geldi. Bizim üstümüzde doğrulttu.
1: Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
12: Hala şahıs bu sitede oturuyor ve biz çok tedirginiz. Çocuklarımızı da ölümle tehdit etti. Şu an sitede hiçbir çocuk aşağıya inemiyor.
0: Uşak'ta içinde 3 kişinin olduğu otomobil kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki kimse kurtulamadı. Kaza Ulubey ilçesinde oldu. 71 yaşındaki Ruhi Akyıl'ın kullandığı otomobil karşı şeritten gelen kamyonla bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada otomobil hurda yığınına döndü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemelerde Ruhi Akyıl, eşi Döndü Akyıl ve 44 yaşındaki kızları Nevcan Sakaryalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kamyon sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Ankara'da dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpışmanın şiddetiyle havada taklalar atarak yola savrulan sürücünün kaza anı araç kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
1: Hızla gelen motosiklet dönüş yapan otomobille çarpıştı. Sürücü çarpışmanın şiddetiyle havada takla attı, yola savruldu. Kaza Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Doğu Kent Bulvarı'nda meydana geldi. Cem Şahin'in kullandığı motosikletle dönüş yapan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan Şahin havada taklalar atarak yola savruldu. Kaza anı seyir halindeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cem Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul'da artan trafik alternatif ulaşım arayışını da arttırdı. Son dönemde kentin yollarında sıkça gördüğümüz elektrikli skuterlar da bu tercihlerin başında geliyor. Peki sayıları her geçen gün artan bu araçlar ne kadar güvenli? Sürücüler trafik kurallarına ne kadar uyuyor? E-skuterlar trafikte pratik bir çözüm mü yoksa yeni bir güvenlik sorunu mu? Emine Derya ve Özcan Öztürk'ün haberinden detaylara bakalım.
13: Kolay ulaşım sağlıyor. Kısa mesafelerde. Çok iyi yani.
14: Ne zaman aldınız?
15: Bir hafta oldu.
14: Yeni.
15: Evet.
14: Ne kadar hız yapıyorsunuz bununla?
15: 25 kilometre maksimum. 60.000 TL fiyatı var.
14: Kullanmak için ne plaka gerekiyor ne de ehliyet. Üstelik birçok sürücü de ekipmanda yok. Yoğun trafikten kaçmak, ulaşım maliyetini düşürmek için tercih ediliyor. Peki e-scooterlar trafikte pratik bir çözüm mü yoksa güvenlik riski mi?
16: Hem trafik içinde gidiyorlar hem de kaldırımda gidip insanları da rahatsız ediyorlar.
17: Arkamdan geliyormuş. Ben gayri ihtiyari kendi yolumda gidiyorum. Ama bir anda ayağıma çarptı.
18: Biz onlara dikkat etmekten kendi işimizi yapamaz hale geldik. Ne yelek var, ne bir ışıklandırma herhangi bir şey var.
14: İstanbul'da trafik yoğunluğu alternatif ulaşım arayışını da artırıyor. Özellikle elektrikli skuterlar hem trafikten kaçmak hem de daha ekonomik ulaşım sağlamak isteyenlerin tercihi. Nerelerde kullanıyorsunuz?
13: Bu şekilde yani işle ev arası. Bu tür araçlar İstanbul trafiğinde avantaj sağlıyor.
14: Siz neden tercih ediyorsunuz skuterı?
15: Şu trafik yüzünden.
14: Sayıları her geçen gün artan e-scooterlarla ilgili geçtiğimiz dönemde yeni düzenlemeler yapılmıştı. Elektrikli scooterların belirli alanlara girmeleri sınırlandırıldı. Kendi skuterını kullananlar trafik kurallarına ve hız sınırlarına uymak zorunda olsalar da kiralık araçlardaki gibi uygulama üzerinde belirlenen bir güzergah kısıtlaması bulunmuyor. İşte bu durumda özellikle yoğun trafikte güvenlik tartışmalarına neden olabiliyor.
19: Kullanım yaşına baktığınızda 16-25 yaş arası. Ehliyet yok, sigorta yok, plaka yok, muayene yok. Şimdi bu sistemin üzerinde birçok insanın üstünde de kask yok, eldiven yok, bir mont yok.
14: Sizin ekipmanlar yok ama yeni aldığınız için mi?
20: Aynen. Daha şey yapamadım, fırsat bulamadım onu almak için. Ama işte tam onu almaya gidiyorum.
21: Ben yeni aldım vallahi ya.
14: Kendi bisiklet?
21: He, kendi bisiklet.
14: Ne zaman aldın?
21: 1-2 gün falan oldu ya. İyi vallahi yani trafikte falan olmuyorsunuz. Yani beğeniyorum.
14: Ekipmanınız yok ama.
21: Alacağız işte.
19: Bugün şahsi kullanımlardaki tüm skuterler ortalama 40-50 kilometreye ulaşabiliyor. Korkunç bir hız. Dünyadaki otomobillerin bile çarpışma testleri maksimum 50 kilometre yapıyor. Bir skuterla düştüğünüz an kaportanız gerçekten geri dönülmeyecek hasarlar alabilir.
14: Öyle ki son 2 yılda acile başvuran e-scooter kazaları incelendiğinde ciddi travma oranı %20.7. Üstelik kayıtlarda kask kullanan tek bir hastaya bile rastlanmadı.
19: Bana göre denetimi yükseltmezsek, hatta benim önerim şu, skuterlı bir kadro polis, belediye, zabıta kurmamız lazım ki buraları denetlesinler.
14: Önlemleri almışsınız. Gözlük, kask, bir tek eldiven yok zannediyorum. Bayağıdır bu güzergahtayız. Sizin gibi ekipmanlı bir skuter sürücüsü görmedik.
13: Yani öyle olması gerekiyor. Hız sınırları kuralların içerisinde.
0: Yoğun kaygı, stres ve endişe hem iş hem de özel hayatta zaman zaman bu duygulara kapılan çok, hatta Z kuşağı genellikle bu durumu anksiyete olarak tanımlıyor. Peki gerçekten öyle mi? Her kaygı anksiyeteye mi işaret ediyor? Dilara Civelek gençlere ve işin uzmanına sordu.
1: Yolunda gitmeyen bir ilişki ya da iş yerinde yöneticiyle yaşanan sorun, ufak bir kaygıyı bile anksiyete olarak tanımlayanlar var.
22: Çok arkadaşım anksiyete yaşadığını söylüyor.
23: Sende anksiyete var mı?
24: Evet, var. Bence var.
25: Anksiyetem tuttu demek bir hastalık belirtisidir.
1: Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada 481 milyon kişi kaygı bozukluğu, yani anksiyeteyle savaşıyor. Peki ne anksiyete ne değil?
25: Bir sınava gireceğiniz zaman da kaygı duyarsınız. Biriyle buluşacağınız zaman da kaygı duyarsınız. Bunlar sıradan ve normal davranışlardır. Bu hissin patolojik olduğunu düşündürten şey bize bunun süreklilik arz etmesidir.
23: Sizin anksiyeteniz var mı?
24: Var.
23: Nasıl hissediyorsunuz?
24: Kaygılı hissediyorum. Olumsuz düşüncelere kapılıyorum daha çok.
1: İşte bu ruh halini anksiyeteye yoran çok. Özellikle de Z kuşağı.
23: Z kuşağı en ufak bir kaygı hissettiğinde bile anksiyetem tuttu, anksiyete krizim tuttu diyor. Z kuşağının sohbetlerinde en çok anksiyete kullanılıyor.
24: Daha çok heyecanlanıp ne yapacağımızı bilemediğimiz anlarda kullanıyoruz. Z kuşağı değil diyebiliriz.
23: Bir anksiyetem tuttu diye kendi kendimize söylüyoruz. Peki doktora gidip, psikoloğa gidip bu konuda bir teşhis aldın mı?
24: Yok, hayır.
25: Anksiyete gerçekte var olmayan ama olma ihtimali olan şeylerden korkmayı ifade eder.
1: Uzmanlara göre her kaygı bozukluğuna anksiyete demek doğru değil. Bunun için bir uzmanın teşhis koyması gerekiyor.
0: Tütün ürünleriyle mücadele üniversite koridorlarında da devam ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin dumansız kampüs uygulamasıyla öğrenciler 5 yıldır sağlıklı nefes alıyor. Rektör Profesör Doktor Kemalettin Aydın, dumansız üniversiteyi savunan bir öğrenci kitlesi oluştu dedi.
26: Açıkçası ortak alanlarda sigara kullanan arkadaşlarımızın artık kullanmayacak olması bize çok mutlu etti. Yani aktif içici olmasak da pasif içici konumunda yer aldığımızda yine bu bizim sağlığımızı etkileyebiliyor.
27: 5 yıldır sağlıklı nefes alıyorlar. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin dumansız kampüs uygulamasıyla öğrenciler sigara dumanından uzak bir ortamda eğitim görüyor.
28: Öğrencilerimize düzenli bir şekilde, özellikle ilk geldikleri yıllardan itibaren, ilk aylardan itibaren de bir dumanın zararları, dumansız üniversitenin avantajları, bu tarzda bir tütün bağımlılığının sağlık üzerinde ve diğer anlamda kendilerine ne kadar zarar vereceği konusunda sürekli bir okul içi eğitimleri, derslerin arasındaki spot bilgileri ve kantinde, kafeteryada, restoranlarda ani spot girişlerle onları bilgilendirmeler gibi çalışmalarımız hep sürdü.
27: Dumansız kampüs uygulamasıyla amaç öğrencilerin pasif içiciliğe maruz kalmaması, tütün ürünlerinin yaygınlaşmasının önlenmesi. Sigara kullanımını büyük ölçüde kısıtlayan uygulamadan öğrenciler de memnun.
2: Şu anda üniversitemizde sigara içenler için ortak sigara içme alanları oluşturuldu. Genel kampüsümüz koruma altına alındı ve burada biz nefes almakla açıkçası bazen zorlanıyorduk. Şimdi yoldan geçerken bile buna maruz kalmayacağımız için ben çok memnunum.
0: UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere deplasmanda Hırvatistan'a gol yağdırdı. İngilizler rakibini 7-0'lık tarihi skorla mağlup etti.
3: İngiltere'den Hırvatistan'a tarihi fark. UEFA Uluslar A Ligi 3. grup 3. hafta maçında Hırvatistan'la İngiltere Rijeka Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip İngiltere 8. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçerken 21'de Jude Bellingham, 39'da Gordon ve 45'te Saka'nın attığı gollerle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. Hırvatistan'da teknik direktör Slaven Bilic ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı. Harry Kane 53. dakikada kendisinin 2, İngiltere'nin 5. golüne imza attı. Bukayo Saka 68'de skoru 6-0'a getirirken 87. dakikada Morgan Rodgers fileleri havalandırarak sonucu tayin etti. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere puanını 6'ya yükseltti. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı. Bilic yönetimindeki Hırvatlar tarihinin en ağır yenilgisini aldı. Balkan ülkesinin bu maça kadarki en farklı mağlubiyeti 2018'de Uluslar Ligi'ndeki 6-0'lık İspanya mağlubiyetiydi. Öte yandan 7-0'lık galibiyet, İngilizlerin tarihlerindeki en farklı kazandıkları 8. resmi maç zaferi olarak kayıtlara geçti.
0: Milli futbolcu Arda Güler'in Uluslar Ligi'ndeki performansı beğeni topluyor. İspanyol medyası Türkiye'nin yenilgilerinde ayakta kalan tek futbolcunun Arda Güler olduğunu savundu.
4: A-Milli takım UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3 maçında kaybetti. Ancak takımda öne çıkan bir isim vardı. Genç yıldız Arda Güler, yenilgilere rağmen performansıyla yine beğeni topladı. İspanyol medyası Arda'nın milli takımdaki sürecini yakından takip etti. AS gazetesi, Türkiye'nin 3 maçında kaybetmesini Arda sürekli kabus yaşıyor başlığıyla duyurdu. Gazetede yer alan analizde, Arda Güler milli takımla sürekli bir kabus yaşıyor. Türkiye hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'nın ardından İtalya, Fransa ve Belçika'ya yenildi. Milli aradaki son maçta İtalya'ya konuk olacaklar ifadeleri yer aldı. Analizde Arda Güler'in Belçika maçında iyi bir performans sergilediğine vurgu yapılırken Arda sürekli topu isteyerek oyunu geliştirmeye çalıştı. Ancak maçın geleninde son vuruşta eksik kaldı denildi. Belçika maçında gördüğü sarı kartta cezalı duruma düşen Arda Güler, İtalya-Türkiye maçında forma giyemeyecek.
0: Kısa bir araya gidelim. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 22, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Giresun parçalı bulutlu 19 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 19, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Van yer yer yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da konuştu. Teknofest kuşağı vurgusu yapan Erdoğan gençlere seslendi. Soykırımcıları sizler durduracaksınız dedi.
1: Sizi durdurmak, sizi yavaşlatmak, sizin ümitlerinizi kırmak isteyenler de var. Asırlardır tetikte bekliyor. Yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. İnsanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
2: Gençlere seslendi, uyarılarda bulundu. Türkiye yüzyılı Teknofest kuşağı mührü taşıyacak dedi.
1: Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye yüzyılı Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'ya gitti. Teknofest Güneydoğu'ya katıldı. Savunma sanayideki gelişime vurgu yaptı.
1: Buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Burada izlediğiniz, beğendiğiniz, hayran kaldığınız, görünce gururlandığınız tüm bu teknolojileri ileride inşallah sizler üreteceksiniz. Kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz.
2: Erdoğan dışa bağımlılığın da giderek azaldığını söyledi.
1: Savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Sadece bu yılın Ağustos ayında 511,4 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ettik.
0: Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan Mekke İttifakı'nın genişleyebileceğini söyledi. Dar, 6'dan fazla ülkenin anlaşmaya katılmak istediğini açıkladı.
3: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı'na 6 ülke daha katılmak istiyor. Açıklama Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'dan geldi. Dar bu ülkelerin isimlerini paylaşmadı ancak yeni üyelerin anlaşma tam olarak işler hale gelmeden kabul edilmeyeceğini belirtti. Dar Pakt'ın Stratejik Siyasi Savunma Komitesi'nin gelecek hafta Riyad'da toplanacağını kaydetti. İran'ın Husilerle siyasi temas kurulmasını önerdiğini ve Tahran'ın Husi-Suudi çatışmasının sona ermesini istediğini söyledi. Komitede her ülkeden dışişleri ve savunma bakanlarıyla genelkurmay başkanları yer alıyor. Toplantının ana gündeminde Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları ve Yemen'de

0: siyasi diyalog ihtimali bulunuyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı Ağustos ayında imzalamıştı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılıyor. 3 ülkenin genelkurmay başkanları da 25 Eylül'de Riyad'da bir araya gelerek Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını kınamıştı.
1: ABD Başkanı Trump, İran'la sürdürülen savaş konusunda karar aşamasında olduğunu söyledi. Trump, Ohio'ya hareketinden önce basın mensuplarına konuştu. Gazetecilerin savaşla ilgili sorusuna İran konusunda karar verme noktasındayım yanıtını verdi. Sorunun kolay yoldan mı, zor yoldan mı çözüleceğinin belli olmadığını dile getirdi. İran'ı yerle bir ettiklerini yineleyen ABD Başkanı, Tahran yönetiminin nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiğini iddia etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesine dair ekonomik baskının arttığını söyledi. Pezeşkiyan, baskı arttı ancak hükümetin çabaları düşmanın hedeflerine izin vermediği ifadelerine yer verdi. Yıllardır karanlıkta kalan cinayet dosyaları yeniden açıldı. Deliller, tanık ifadeleri ve teknik incelemelerle şüphelilere ulaşıldı. En eskisi 39 yıllık 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz dedi.
2: Kimi 39 yıldır, kimi 21 yıldır karanlıkta kalmıştı. Yeniden açılan dosyalar, yeni tanıklar ve gelişen teknoloji cinayetlerin perdesini araladı. 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleri yıllardır çözülemeyen dosyaları yeniden mercek altına aldı. Dosyaların en eskisi Artvin'deydi. 1987 yılında evlendikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Nigar Bilgin'in izi tam 39 yıl sonra sürüldü. Yeni ifadelerin ardından yapılan yer gösterme ve kazı çalışmasında kemik kalıntıları bulundu. Olaya dair bir şüpheli tutuklandı, bir şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Yozgat'ta ise 21 yıllık bir dosya yeniden açıldı. Hamza Gelik'in dosyasında eski ihbarlar ve yeni ifadeler bir arada değerlendirildi. Bulgular üzerine 6 şüpheli yakalandı. Diyarbakır'da 2007'de Evsel Bahçelerinde bağla boğularak öldürülen Erhan Kurt'un dosyasında da 6 şüpheli yakalandı. 2012'de Eskişehir Seyit Gazi'de kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt'un ölümüne ilişkin soruşturmada baba tutuklandı. Trabzon'da 2014'ten bu yana kayıp olan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyasında ise daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı yeni tanık beyanları üzerine kaldırıldı. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Kilis'te 2014'te bir sulama kuyusunda ölü bulunan Halet Tayson'un dosyasında tanık ifadeleri ve baz analizlerinin ardından 3 şüpheli yakalandı. Son dosya ise Kayseri'deydi. 2023'te Asri Mezarlık'ta ölü bulunan Fehmi Lup'un dosyasında kamera kayıtları, baz verileri ve yeni tanık ifadeleri tekrar incelendi. Olayla bağlantısı tespit edilen MC'd tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyaların üzerine kararlılıkla gidileceğini söyledi.
3: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında bugüne kadar 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlattık. Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz.
1: Elazığ'da evlerinde öldürülen A ve Hayriye Ülkü çiftiyle ilgili cinayet soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheli kadının cinayet sırasında evde olduğu iddia ediliyor.
4: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
2: Yangında öldükleri sanılıyordu. Otopside cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Tutuklanan katil zanlısının yanında bir kişi daha mı vardı? Jasat bu sorunun yanıtı için iş sürdü. Bir şüpheli daha gözaltına alındı. Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan A ve Hayriye Öykü çifti 8 Eylül gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan Öykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü ortaya çıktı. Jasat timleri çalışma başlattı. Hayriye Öykü'ye ait altınların çalındığı belirlendi.

0: Komşu mezrada yaşayan Hüseyin Çelebi'nin olaydan hemen sonra uçakla İstanbul'a gittiği tespit edildi. Zanlının havalimanındaki görüntülerine ulaşıldı. Çantasının X-ray görüntülerinde çalınan altınlar görüldü. Hüseyin Çelebi İstanbul'da yakalandı. Kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Cesat ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler Hüseyin Çelebi'nin cinayeti tek başına gerçekleştirmediği iddiasını araştırmaya başladı. Koç Yiğitler Köyü'nde ikamet eden bir kadının izi sürüldü. Çağda Gökçe, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
1: Çirkinler olarak bilinen Yeni Nesil suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden üçü tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kamuoyunda çirkinler olarak tanınan silahlı suç örgütüne yeni bir soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin iki kuyumcuya yabancı ülke hatlarıyla tehdit içerikli mesajlar gönderdiği tespit edildi. 5 şüpheli operasyonla yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve dijital materyallerine de el konuldu. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden üçü örgüt üyeliği ve nitelikli yağma suçlarından tutuklandı. Aydın'da bir apartman dairesinde çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü. Yangına uykusunda yakalanan 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın Efeler ilçesindeki 9 katlı bir apartmanın 2. katında çıktı. Alevleri gören mahalleliler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede büyüyen yangının dumanı bütün binayı sardı. Yangına uykusunda yakalanan bina sakinleri apartmanda mahsur kaldı. 5 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenenleri ambulanslarla hastaneye taşıdı. Alevler kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken alevlerin yükseldiği daire kullanılamaz hale geldi. Antalya'da bir kişi otogalerisindeki 6 aracı benzin dökerek ateşe verdi. Şüpheli olayın ardından polise teslim olurken kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler Antalya'nın Serik ilçesinden otomobil galerisine gelen bir kişi elindeki benzin bidonuyla park halindeki araçların üzerine benzin döktü. Ardından da araçları sırayla ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale edip söndürse de yanan araçlar kullanılamaz hale geldi. Şüpheli kundaklamanın ardından ilçe karakoluna giderek teslim oldu. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma ve Zonguldak'ta yaşanan maden kazalarının ardından açıklama yaptı. Bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir cinayet dedi. Sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.
0: Manisa ve Zonguldak'ta göçen maden ocakları, İzmir'de metal fabrikasında yaşanan patlama olayı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay yaşanan bu kazalara tepki gösterdi. İşçi kardeşlerimiz ihmal, kar hırsı ve denetimsizliğin kurbanı olmuştur dedi.
2: Maalesef her yıl binlerce çalışan iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirmekte ve yaralanmaktadır. Bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir iş cinayetidir. Ard arda yaşanan bu olaylar tüm yönleriyle araştırılmalı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihmali bulunanlarla iş kazalarına sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.
0: Atalay, iş sağlığı ve güvenliğinin tasarruf yapılacak bir alan olmadığını vurguladı. İşverenlerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
1: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin öğrenci yurdu inşaatında toprak kayması yaşandı. İki işçi ekiplerin çabasıyla kurtarıldı. Üniversitenin Terzioğlu yerleşkesinde yapımı devam eden öğrenci yurdunun inşaatında toprak kaydı. Yabancı uyruklu iki işçi vücutlarının yarısına kadar toprak altında kaldı. Arama kurtarma ve sağlık ekipleri göçükteki işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. İran uyruklu işçiler ekiplerin yoğun çalışmasıyla topraktan çıkarıldı. Yaralı iki işçi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Aralıklarla yağışın etkili olduğu Mersin'de denizde hortum oluştu. Silifke ilçesinde oluşan hortum karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Meteorolojinin sağanak uyarısı yaptığı Mersin'de yağmur aralıklarla etkili oldu.

0: Yaklaşmadan etkisini yitirip kayboldu. İspanya'nın doğusunda şiddetli yağışlar sel ve taşkınlara yol açtı. Valencia, Katalonya ve Kastilya'da etkili olan selde bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi mahsur kaldı.
1: İspanya'nın doğusunda iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar birçok bölgeyi su altında bıraktı. Valencia, Katalonya ve Kastilya-La Mancha bölgelerinde etkili olan sağanak şiddetli sel ve taşkınlara yol açtı. Metrekareye 200 kilogramdan fazla yağış düştü. Felaketler en çok etkilenen nokta ise Albacete kentine bağlı Madrigueras ilçesi oldu. Baskınlarda evinde mahsur kalan 102 yaşındaki bir kadın suyla dolan evinde mahsur kalarak hayatını kaybetti. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı. Evlerinde ve suyun ortasında mahsur kalan 90 kişi ekiplerin çalışmasıyla güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şiddetli sel ve sağanak sosyal hayatı da etkiliyor. Felaketin yaşandığı bölgedeki ulaşım ve eğitim tamamen durdu. Valencia bölgesinde eğitime ara verilmesiyle 400 binden fazla öğrenci okullarına gidemedi. Güvenlik gerekçesiyle birçok karayolu trafiğe kapatılırken tren seferlerinde de uzun süreli aksamalar ve gecikmeler yaşanıyor.
0: Kültür Yolu Festivali'nin yeni adresi Gaziantep oldu. Sergilerden konserlere, söyleşilerden tiyatro oyunlarına kadar onlarca etkinlik düzenlenecek. 9 gün boyunca Gaziantepliler kültür ve sanata doyacak.
1: Kültür Yolu Festivali coşkusu Gaziantep'e taşındı. Konserler, sergiler, söyleşiler, onlarca etkinlik kent halkıyla buluşacak.
2: Kültür ve sanatın ve eşsiz gastronomi mirasımızın kalbi önümüzdeki 9 gün boyunca burada Gaziantep'te atacak.
1: 2021 yılında tek bir şehirle başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin kapsamı her yıl eklenen şehirlerle genişledi. Festivalin bu yılki yeni durağı Gaziantep oldu.
2: 9 gün boyunca Gaziantep'te 14 farklı mekanda 246 etkinlik, 7 dev sergi, tiyatrolar, çocuk oyunları, söyleşiler, workshoplarla vatandaşlarımız buluşacak.
1: Festivalde gastronomi de önemli başlıklardan biri olacak. Ziyaretçiler Gaziantep'e has lezzetlerin tadına bakacak. Festival 11 Ekim'e kadar sürecek.
0: Bu saati noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Bugün tarihin en karanlık dosyalarından birini açıyoruz. Karim Deşen Jack'ten Zodiac katiline, Ted Bundy'den Ted Kaczynski'ye kadar tarihe damga vuran seri katilleri konuşacağız. Evet, isimleri farklı, yöntemleri farklı ama akıllardaki sorular aynı. Tüm bu cinayetleri neden işlediler? Ortak noktaları neydi? Nasıl yakalandılar? Aklımızdaki tüm soruları konuklarımıza soracağız. Bugün benimle beraber stüdyoda Profesör Doktor Nevzat Alkan, adli tıp uzmanı. Hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Ve psikiyatrist konuğumuz Doktor Sabri Yurdakul. Hoş geldiniz Sabri Bey.
2: Çok teşekkür ederim. Çok mersi.
0: Sabri Bey, sizden bir izin istiyorum. Stüdyodan başlıyorum sorularıma. Teşekkürler. Hocam, ilk olarak şöyle başlayalım mı? Seri katil nedir? Onu birçok cinayet işlemiş insandan ayıran şey nedir? Yani seri katil demek için birine ne dememiz gerekli?
1: Seri katil diyen resmi tanıma bakınca aralıklı, yaklaşık bir ay arayla en az 3 kişiyi benzer metotla ya da benzer mantıkla öldürme şartı aranıyor. Bazen ülkemizde de hani birçok kişi öldürülebiliyor ya da kitlesel felaketler yaşanabiliyor ama onlar seri katil statüsüne girmiyor.

0: katilde bir mantık dizgesi var. Akıl hastalığı olmayacak ve karşılığında da işte benzer bir şekilde ya öç alma amacıyla ya başka sebeplerle cinayet işleyecek. Bunu da bir şekilde sürdürebilecek.
1: Bir akıl rahatsızlığı olmayacak dediniz.
0: Çünkü akıl hastalığı olursa zaten hani akıl hastalığı suç ilişkisi başka bir şey. Orada ceza ehliyeti Türkiye'de yok. Yani Türkiye'de de mesela zaman zaman oluyor böyle. Şizofren birisi birisini öldürüyor ve sonra birkaç kişiyi daha öldürebilir. Mesela çivici katil vardır Türkiye'de çok bilinen. Ben 1993'te işte adli tıpta asistanken onun muayenelerini de hatırlıyorum. O mesela çok insan öldürdü ama o bir seri katil değil, o bir paranoid şizofrendi. O nedenle akıl hastalığı olmayacak. Kişilik bozukluğu olabilir ama ceza ehliyeti onlar da tam zaten.
1: Psikolojik rahatsızlık mı diye soracaktım aslında ama bir yandan da Nevzat Hocam diyor ki biz bakıyoruz akıl hastalığı var mı yok mu bu tür vakalarda diye. Şimdi bu seri katillik doğuştan mı geliyor? Bir genetik yatkınlık var mı? Bir psikolojik rahatsızlık mı? Bu nasıl ele alınıyor?
2: Şöyle, şimdi aslında insan genleri arasında suça yönelik olarak özel bir gen bulunmuyor. Yani kişinin çocukluğunda şunları yapıyordu, işte hayvanlara eziyet ediyordu, arkadaşlarına kötü davranıyordu, onlara mobbing uyguluyordu, akran zorbalığı uyguluyordu, işte çok acımasızdı, asla empati duymuyordu şeklinde yetişmiş bir çocuğun illa böyle bir katil olması gerekmiyor. Tamam, suç potansiyelleri olabilir ama illa bunun böyle bir katil olmasını beklemiyoruz. Fakat genetik olarak gelen bu yapının üzerine eğer çocukluğunda şiddete uğramışsa, fiziksel ya da cinsel bir şiddete maruz kalmışsa, aile içerisinde dışlanmışsa, aile içinde problemler yaşadıysa, bunun ileriki yaşantısında böyle bir katile, seri katile dönüşme riski var. Ama çocukluğunda şu genlere bakalım, bu ileride katil olabilir. Minority Report diye bir film vardı. Önceden suçu tespit edip ona göre önlem alınacak ama maalesef böyle bir şey mümkün değil. Fakat genetik bir yatkınlık üzerine dış etkenler olunca bu olabiliyor ama her zaman genetik yatkınlık da gerekli değil. Herhangi bir insanda bir takım narsistik özelliklere, antisosyal, borderline özelliklere sahipse, ki bunlar genellikle kişilik özellikleri gençlik çağlarında başlıyor, daha önce çok fazla görmüyoruz, bu insanların da seri katile dönüşme riski var. Ama hocamın dediği gibi bir şizofreni, bir paranoyanın, paranoid kişinin işlediği suçları seri cinayetler olarak almak mümkün değil. Çünkü hastalık nedeniyle yapıyorlar bunu.
1: Anladım aslında ama bir baktığımızda profillerine bazı çocukluk döneminden ortak özellikler de görebiliyoruz diyorsunuz.
2: Evet.
1: Tamam, o zaman şöyle ortak özelliklerini bir de size sorayım hocam. Siz
0: şöyle şey netleştirelim yani hani. Dedi ki en az 3 cinayet işte birer ay arayla benzer metotlar, benzer mantıkla. Ama mesela hastaysa her ay birini öldürüyorsa biz onu o kategoriye almıyoruz. Çünkü akıl hastalığı suç ilişkisi kategorisine giriyor. Hı hı. Farz edelim işte paranoid şizofreni hastası bu. Biz ona seri katil demiyoruz. Hasta diyoruz, ceza ehliyeti de yoktur şeklinde Türkiye'de düzenleme var. Bütün dünyada da benzer.
1: Hı hı. Şimdi ben de adli olarak ortak özelliklerini soracaktım size. İşte kimi bir iz bırakıyor, kendisinden bırakmak istiyor. Kimi işlediği cinayete dair belki bir şey saklamak istiyor. Böyle şeyler görüyoruz, okuyoruz, duyuyoruz vesaire. Burada siz adli vakalarda bu durumda ne gibi ortak özellikler görüyorsunuz?
0: Şimdi şöyle diyelim. Mesela Türkiye'de hani adli vakalarda görüyor derken Türkiye'de pek bizim karşımıza çıkan olay tipi değil bu. Çünkü hı hı. Birkaç nedeni var bunun. Bir, Türkiye gibi daha kapalı yani yoğun yaşayan, nüfusu yoğun yaşayan ülkelerde seri katillik pek ortaya çıkan şey değil. Bir, ikincisi tabii suçla mücadele metotları geliştikçe yakalanma hızı da arttığı için hı hı. iş seri katil kapsamına giremeyebiliyor. Ve Türkiye'de kolluk yani polis jandarma çok hızlı çalışıyor. Yani Türkiye'de adi olayların aydınlatılma hızı çok hızlı. Batı böyle değil. Hani o nedenle işte Amerika'da seri katiller çıkıyor derken Amerika Birleşik Devletleri'nin yapısına baktığımızda çok dağınıklar. Ve insanların arasında çok büyük mesafe var. Yani hani bir evde vefat etseniz en erken bir hafta 10 gün sonra anlaşılıyor vefat ettiğiniz. öyle mesafeli olunca suçla mücadele de zor oluyor. Bir de orada tabii insanlar daha kompleks suçlar da işleyebildiği için daha devam ettirebiliyorlar. O nedenle örnekler oradan. Yoksa hani Türkiye'de de bu potansiyelde insan olmadığı için değil. Türkiye'de hem hızlı mücadele var, hemen yakalanıyorlar. Hem de işte bir sürü metot çıktı artık. İşte plaka tanıma sisteminden MOBESE kamerasına, parmak izinden DNA veri bankasına kadar her şey çıktığı için seri kısmına geçemiyor. Halbuki Türkiye'de de benzer mantıklı insanlar da var.
1: Bunun mesela Amerika Birleşik Devletleri örneği üzerinden gittiğiniz için şöyle bir şey sormak istiyorum. Mesela orada yüksek bireysel silahlanma oranlarıyla ilgisi ya da bir toplumsal farklılıkla ilgisi de olabilir mi aynı şekilde?
0: Şöyle, şimdi bireysel silahlanma Amerika Birleşik Devletleri'nde çok tartışılan bir konu ve hani okul saldırılarında birçok insan ölüyor vesaire, hep de gündeme de geliyor. Hatta şu an Charlie Kirk diye biri öldürülmüştü. Halihazırdaki iktidarı çok destekleyen birisi. İşte bu şekilde hani yasa ama işte kötü niyetli kullanılan silahla öldürüldü diye onun iyi olduğunu da iddia eden Amerikan grupları var. Yani hani bireysel silahlanma çok iyi, suç işleyeni etkisiz hale getirebiliyor vatandaş gibi yaklaşan da var. Ama orada bizim baktığımızda seri katiller daha ziyade ateş silah kullanmıyor. Başka metotlar da kullanıyor. Zehirlenme, ortadan kaldırıp yok etme gibi vesaire. O nedenle bireysel silahlanma, seri katillik ilişkisi yok. İlişki dağınık yaşamalarında ve insanları kolay kolay takip edememekte. Çünkü biz mesela şu an Beyoğlu'ndayız, işte Taksim'deyiz. Ama Şişli'ye gitsek bizim buradan oraya gidişimiz adım adım izlenebiliyor. Ama orada öyle değil. Orada mesafeler çok uzak olduğu için yerleşim birimleri birbirinden uzak. İşlenen suçu aydınlatmak da kolay değil. Buna rağmen aydınlatabiliyorlar çünkü teknoloji gelişmiş vaziyette. İyi çalışıyor polisi, şerifi, federal soruşturması vesaire. Türkiye'de de daha kapalı olduğu için sistem çok daha hızlı çalışıyor tabii. Ve Türkiye'de bilgi alma konusunda da mahir emniyet ve polis. Sorguda birçok bilgiyi ele geçirebiliyor ve aydınlatabiliyorlar ve dediğim gibi seri kısmına pek geçemiyor.
1: Anladım hocam. Sabri hocam, o zaman şu bunun bu sorunun bir de psikoloji boyutunu size sorayım. Yani işte dedik ya seri katillerin işte kimileri bir iz bırakmak istiyor ya da tanınmak istiyor ya da bazı eşyalar topluyor gibi. Mesela bu bize psikolojik olarak ne anlatıyor?
2: Aslında deminki soru çok güzel bir soru. Niye Amerikan toplumunda fazla, bizim toplumumuzda daha az görüyoruz? Demin Nevzat Hocam çok güzel anlattı bu işin adli kısmı. Çok çabuk bu işe el koyabiliyoruz. Ama ben bu işin altında toplumsal yapının da önemli olduğunu düşünüyorum. Medyanın bu işe yaklaşımıyla. Çünkü bir seri katil hiç kimsenin duymadığı bir cinayeti çok işlemiyor. Bununla ilgili medyaya bir takım ipuçları veriyor, yakalanmadığı zaman bunu sürdürebiliyor. Bir ucundan bir şekilde o ruhsal yapısı bununla tatmin olabiliyor. Bu bizim ülkemizin toplumsal yapısıyla da ilişkili. Yani Amerikan toplumunun suça bakışı, suç karşısındaki tutumuyla biraz daha bizim yapımızın farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü işin ayrı bir bölümü de bu seri katiller arka arkaya işlemiyorlar bunu. Uzun bir süre geçebiliyor. Örneğin arabasının bagajında açtığı bir delikten insanları uzun namlulu tüfekle vuran bir tane Vietnam gazisi vardı. Seneler sürdü bunu bulmaları. Şimdi bir de suçun içerisinde hocam daha iyi bilir, bir mantık aranıyor. Şimdi mantık olmadığı zaman bunu çözmeleri de zorlaşıyor. Yani bu insanlar bir şekilde bu cinayetleri sadece adam öldürmek için de yapmıyorlar. Yani bu onların duygusal dünyasında bir doyum yaratabiliyor. Yani ben yaptım bunu, bir grandiozite yaratıyor. Diğer insanlara üstün oldu. Onların hayatları kadar önemli bir olayı ellerinde tuttuklarını düşünerek bunun getirdiği bir davranış var. Bu yüzden toplumun bakış açısının, bu konudaki yaklaşımlarının, toplumun altyapısının bu konuda önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bizim ülkemizde bu tamam, adli vakalar çok hızlı gidiyor, doğru. Ama bir de bizim toplumda bu suça bakış açımızın da bu konuda etkili olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam o zaman örnekler üzerinden de gidelim. Programı açarken de söyledik. Tamam. İşte karını deşen Jack, Ted Bundy, Ted Kaczynski gibi profiller üzerinden hem konuşalım hem bugünle biraz tamam. Kıyaslayalım.

0: Mesela Karın Deşencek'le başlarsak, 1880'li yıllara dayanıyor kendisinin hikayesi. Evet. Nevzat Hocam, şimdi bugün olsa bulunur muydu bugünkü teknolojiyle, hemen biraz bundan da bahsedersek?
1: Kesinlikle bulunurdu, çünkü o zamanlar parmak izi yoktu. Kriminal laboratuvar yoktu. Yani ilk kriminal laboratuvar 1910'larda falan kuruldu. Artı DNA zaten bilinmiyordu. 1960'da çıktı. 84'te kişiselleştirilip adli amaçlı kullanılır oldu. Öyle olunca teknoloji yeterli değildi. Öyle olunca eski sofistike metotlarla çözmeye çalışıyorlardı. O ne olabilir? Tanık. Artı bırakılan işte diğer delillerin yorumlanması ve bu işi yapsa kim yapar gibi bir yaklaşım. Öyle olunca vakit alıyordu. Şimdi olsa hızlı bir şekilde çözülür. Bizde daha da hızlı çözülür. Yani gene söylüyorum, Türk polisi adi suçların aydınlatılmasında çok hızlı.
0: Yanlış hatırlamıyorsam 135 yıl sonra ilk defa 2020'de yine kim olabileceğine dair bir konu gündeme geliyor Karın Deşencek'in. Burada Sabri Hocam'a da şunu sormak istiyorum. Şimdi bu tür durumlar hep medyanın dikkatini çekiyor. Hep bir takipteyiz, hepimiz yakından takip ediyoruz. Bu medya acaba bu durumu daha da efsaneleştiriyor mu? Neden bu kadar takip ediliyor? Bunun psikolojik etkisi nedir? Bunu sorsam size.
2: Çok önemli. Bu gerçekten insanlar medyadan çok etkileniyorlar. Ve özellikle medya, mesela bununla ilgili tarihte bir takım örnekler var. Genç Werther'in Acıları diye. İntihar eden bir gencin hayatını anlatan bir kitap yayınlandıktan sonra Avrupa'da intiharlar artıyor. Aynı şekilde medyanın gösterdiği şeyler ne kadar kötü gösterilirse göstersin, insanlar üzerinde merak uyandırıyor. Yani bu merakın bu tür buna yatkın olabilecek insanlar için cazibe faktörü olduğunu düşünüyorum. Yani herhangi bir insanın yapabileceği bir şey değil. İnsan öldürmek korkunç bir ruhsal bir durum aslında. Herkes bunu yapamaz. Ama bu insanların bir takım kişilik düzeylerinde sapmaları varsa, travmaları varsa bunlar medya tarafından ele alındığında onların bu meraklarını, bu yönelimlerini tetikleyici bir nitelik kazanıyor. O yüzden de özellikle dikkat edilen şey bunların çok fazla medyada yer almamasına gayret edilmesi. Maalesef medya bunları verdiği zaman başkalarının aklında yoksa bile bu onların akıllarına gelebiliyor. Yahut da bir davranış olasılığı varsa hayata geçmesi daha kolay oluyor.
0: Peki bir sorum daha olacak size. Bir sonraki grafikten soracağım bunu da. Ted Bundy'den bahsetmiştim programı açarken.
2: Evet.
0: Hem onun yönetmenimden rica edeyim, geldi grafiği de ekrana. Şimdi şık, yakışıklı, genç, akıllı bir hukuk öğrencisi ve görünümünden şu imaj veriyor. Tabii ki insanlar konduramıyor böyle bir durumu, özellikle seri katilliği. Ted Bundy örneğini ele alırsak. 1974-78 yılları arasında etkin yılları, cinayet yöntemleri, genç kadınları kaçırma, cinsel saldırı, boğma, darp ederek öldürme ve 1970'lerde en az 30 kadını içeren bir cinayet serisi var. Sonra bunu itiraf ediyor ve hatta öldükten sonra beynini araştırmacılar inceliyorlar, bilim insanları bu suçları işlemesine sebep olan şey ne diye anlamaya çalışıyorlar. Burada size iki sorum olacak. Bir tanesi, böyle bir şey mümkün mü? Yani beyninden incelemelerle bunun nedenini bulmak mümkün müydü? İkincisi, biraz daha psikolojik yarattığı algı, yani işte şık, genç, yakışıklı bir hukuk öğrencisi, işte görünümüyle insanlara işte güven veren ve hani böyle bir seri katillik kimseye ona konduramadığı bir profil var karşımızda. Hatta kendisi ses kayıtlarında şöyle diyor: ben normal biriyim, deli değilim diyor. İlk önce itiraz ediyor, ben yapmadım diyor. Sonrasında kabul ediyor yine tüm olanları. Yani burada yarattığı algıyı sormak istiyorum size. Ne dersiniz bu konuda?
2: Kesinlikle çok doğru. Yani insanlar bir insanı güzel yüzlü bulduklarında, davranış olarak daha böyle düzgün konuştuğunda, düzgün bir imaj verdiğinde onun suç işlemeyeceğine inanıyorlar. Hatta bu yüzden sanıklar mahkemelere çıkarken güzel giyiniyorlar, temiz olmaya çalışıyorlar, iyi bir görünüm vermeye çalışıyorlar ve o davranışlarıyla bir güven kazanmaya çalışıyorlar. Tabii bu güven, tabii ki onu yargılayan insanlar için çok önemli değil, ama

0: sokaktaki insanın algısını yönetmek de çok önemli. Bu temiz yüzlü deniyor. Temiz yüzlü ise kötülük etmez deniyor. Halbuki bebek yüzlü katil dediğimiz bir kavram var. Yani Nevzat Hocam'ın bu konuda bilmiyorum paylaşımda bulunmak ister mi ama her iyi yüzlü insan, her güler yüzlü insan iyi olacak diye bir şey yok. Ve bazen maalesef antisosyal insanlar diğer insanlara çok yakın davranarak, onları manipüle ederek, onların hayatlarına girerek çok büyük zararlar verebiliyorlar. Ve bu insanlar baktığımızda çok büyük bir kapasiteye sahipler, insanları etkileme kapasitesine sahipler. Ama bu yüzden de verdikleri zarar en az onları etkileme konusundaki gösterdikleri başarı kadar büyük bir başarı oluyor. İnsanları etkileyip onların hayatlarını zorlaştırabiliyorlar. Ted Bundy de gerçekten temiz yüzlü, insanların aşık olduğu, kadınların bir sürü mektuplar yazdığı bir katil. Ama upuzun bir süre onun bu kadar işgal etmesinin nedeni böyle bir insan bunları yapamaz ama yapabilir. Yani her hocam? İnsanın karanlık bir yüzü var. Bilmiyorum Nevzat Hocam bu konuda ne der?
1: Hemen soralım. Buyurun
2: tamamen
1: hocam.
2: Tamamen ben de aynı fikirdeyim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi hani insanı giyimi karşılatır, kültürü ağırlatır diye bir söz var. Yani karşıdan baktığımızda hani bir otostop çeken insan içinde ya da otostop çekerken arabada alan da eli yüzü düzgün olup kılık kıyafetinin iyi olmasının yaratacağı intiba ayrı, derbeder görünümde olması ayrı. Öyle olunca hani görüntü aldatıcı haliyle ve daha kolay suç işlemesine de olanak veriyor. Hatta dendiği gibi cezaevinde düzinlerce mektup alıyor evlenme amaçlı vesaire. Hani bir dönem işte bir etki yaratıyor, hayranlık da uyandırıyor ama sonuçta onun kötü bir insan olduğunu ortadan kaldırmıyor.
1: Şu çok ilginç değil mi? Yani bana çok ilginç geliyor. Şimdi onlarca kadını öldürdüğünü bildiğiniz bir adama, yani bir hemcinsinizi öldürdüğünüzü bildiğiniz bir kişiye hayran olup mektup göndermek. Yani buradaki psikoloji hocam biraz bundan ürkmemiz gerekmiyor mu? Buna rağmen nasıl üzerine gidiyoruz? Oradaki bu bilinç durumu ne anlatıyor bize?
0: Şöyle söyleyeyim. Aslında insan her zaman doğru hareketlerde bulunmuyor, doğru hislerle de karşımıza çıkmayabiliyor. İnsanlardaki merak duygusu, onların bu şekilde öne çıkmış bir insana duygusal aktarım yapabilmelerini de sağlayabiliyor. Yani onlar ona bir cani gözüyle bakmıyorlar. Onlar orada toplumun önünde bir isim yapmış. Bu isim iyi ya da kötüyü de bakmıyorlar ve katil oldukları belki hiç akıllarına almadıkları bir şey. Sadece onun ününe, ki bayağı bir ün kazanıyor, ismini duyuruyor, yakışıklı oluşu, insanları etkilenmesi. Yani her şeyi kenara koyup onunla ilgili böyle bir duygusal aktarım yaşayabiliyorlar. Biz bunu görebiliyoruz. Hatta şimdi aslında bir başka konuyla çok ilişkili olan bir Stockholm sendromu diye bir şey var. Hı hı. İnsanın kendisine kötülük eden insanları daha çok sevdiği, yani onlara daha çok aktarım yaptığı. İlla insanlar iyileri sevmiyor. İnsanlar kendilerine maalesef ya da başkalarına kötülük eden insanlara da duygusal yaklaşım sağlayabiliyor. İnsanın böyle bir yapısı var. Yani ayın karanlık yüzü gibi insanın da böyle bir karanlık yüzü var ve bu da onunla ilgili diye düşünüyorum.
1: Buyurun hocam.
2: Ona birkaç şey eklemek isterim ben bu değerlendirmeye. Hani bir de materyalist ve kapitalist bir döneme geldik ya artık. Mesela hatırlarsınız Mehmet Ali Ağca da cezaevindeyken evlenmişti. Hı hı. Papayı öldürmeye çalışmıştı. Yani ülkemizde de zaman zaman böyle olaylar gözüküyor. Orada şuna bakmak lazım. Hani Türkiye'de de evlenme programlarında da görüyorduk. Eski üç karısını öldürmüş kişi cezaevinde değil dışarıda ve evlenmek istiyor ve kadınlar evleneyim diye arıyordu falan. Bu Türkiye'de yaşanmış olaylar. Hı hı. Şimdi burada hani hakikaten bu şekilde hayranlık duydu kısmı ayrı, o yorumlandı. Ama hani daha materyalist bakanlar var mı ki? Çünkü evlendiği zaman onun mirasçısı olacak ya. İşte Ted Bundy'yi biz hala konuşuyoruz. Belki telif parası alıyorsa mirasçısına mı gidiyor falan.
1: Belgeseller, diziler,
2: onlar
1: filmler.
2: Onlar da belki vardır. Yani o kısmı hukuken bilmiyorum.
1: Evet. Ama gerçi onu, hocam o zaman belki böyle olacağını öngörmüşler miydi bilmiyorum ama.
2: Muhakkak ki. Çünkü düşünmüştür. Yani bazıları zaten yaşarken şöhret oluyor.
1: Doğru. Ve onlardan biriydi.
2: Yani yarın bir gün bununla ilgili hani bir sürü para gelecek, onları ben alayım falan diye belki

0: Böyle materyalist biraz baktım. Ama kapitalistin merkezi Amerika tabii. Öyle bakmış olabilirler.
1: Doğru, haklısınız. O da olabilir. Bir de şu örnek üzerinden de biraz sizle gidelim. Aileen Carol Vornos. Şimdi bir kadın seri katil, yine Amerika Birleşik Devletleri'nden dünyanın en ünlü kadın seri katili olarak biliniyor. 1989-1990 yılları arasında etkin tabancayla vurarak öldürmüş kurbanlarını, 7 erkeği öldürüyor ve savunmasında meşru müdafaa diyor. Sonrasında Florida'da idam ediliyor. Şimdi burada merak ettiğimiz nokta, işte pek çok liste var, pek çok araştırma yaptık fakat kadın seri katillerle çok karşılaşmıyoruz. Acaba bunun nedeni ne olabilir?
0: Şöyle, suç işleyen cinslere baktığımızda kadınlar yine azınlıkta. Cezaevindeki kitleye baktığımızda kadınlar yine azınlıkta. Çünkü normal sosyal hayatın içinde daha ziyade erkekler var ve erkekler fiziken de daha kuvvetli. Öyle olunca hani suç işlemeleri de daha kolay. Hani cezaevi ve suç işleme erkekler zaten öncelikli. Suçu kadınlar daha az işliyor dersek seri katilde daha az çıkması mümkün.
1: Bir örnek daha üzerinden gidelim. Jeffrey Dahmer'a bakalım. Çünkü o da çok bilinen bir seri katil. 17 kişiyi öldürdü. Psikoloji literatüründe hayli incelenen vakalardan biriydi. 1978 ile 1991 yılları arasında. Yine boğma, darp, cinsel saldırı, hatta vücut parçalama var. Bu sonrasında yapılan incelemelerde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Kurbanlarının parçalarını sakladığı, bir süre sonra bunları hatta yediği yönünde bir tespit de var. Şimdi Sabri Hocam'a bir gidelim. Hocam, bu herhalde apayrı bir psikoloji. Yani parça saklayıp sonrasında yemek. Yani bu diğer örneklerden de ayrılıyor. Söylediğim gibi çokça incelenmiş de psikoloji literatüründe kendisi. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Ayrıca bir sorum daha olacak bu konuyla ilgili. Şimdi az önce yayının başında demiştik ki normalde hani akıl sağlığı durumuna bakılır. Ama Dahmer örneğinde şöyle bir durum var. İşte kendisine daha önce borderline kişilik bozukluğu ya da psikoz gibi teşhisler de konulmuş. Nasıl değerlendirirsiniz bu durumu?
2: Şimdi aslında şöyle, psikiyatri öyle bir şey ki sağlıklı insanla hasta insan arasında gri bir alan var. Yani bu aslında tıbbın birçok alanında var. Hasta deseniz hasta değil, akıllı deseniz akıllı değil. Yaptıklarına baktığınızda korkunç, tüyler ürpertici bir durum. Ama Dahmer'in geçmişine bakıldığında aile içerisinde çok ciddi sorunlar oldu, istismara uğradı, anneyle problemler yaşadı ve bütün bunların sonucunda da böyle bir yöne gittiği söyleniyor. Şimdi baktığımızda bu şekilde yaşayan birçok çocuk var, birçok istismara uğrayan çocuklar var. Onların hepsi böyle olmuyor. Böyle bir yapı daha ileride maalesef buna gitme olasılığı taşıyabiliyor. Yani o yüzden bu kişinin bir kişilik problemi olduğuna katılıyorum. Aslında borderline bir insan da bunları yapmaz. İnsanları öldürsün, onları parçalasın, saklasın, yesin. Yani baktığımızda kişilik bozukluğunda bile görmediğimiz bir durum var. Tabii burada işte insanın karanlık yüzü, ayın karanlık yüzü gibi diyorum, bir yönü ortaya çıkıyor, vahşi yapımız. Yani bizlerin, aslında hepimizin büyük bir suç potansiyeli var. Yani her insan koşullar karşısında bir canavara dönüşebiliyor. Bir Amerikalı profesörün lafı var, bana bir çocuk verin, ben size bir cani yetiştireyim diyor. İstenirse yapılabiliyor bu. İyi insan yaratmak zor da kötüye götürmek gerçekten daha kolay.
1: Yatkınlık daha mı çok var hocam?
2: Yani gerçekten, çünkü o insana eziyet edin, o insanı tecavüz edin, o insanı, hayatını mahvedin, size bir canavar çıkar. Hatta bununla ilgili çok güzel Köpekler diye bir film vardı. 60'lı yıllarda bir filmde bir fizik profesörü eşine tecavüz edildiğinde alıyor eline tüfeği ve tek tek insanları gözüne kırpmadan gözünü öldürebiliyor. Yani bunun örnekleri sadece filmlerde değil, günlük hayatta da insanların karşı karşıya geldiği durumlarda dönüştüğü canavarı görebiliyoruz. O yüzden hepimizin böyle bir yönü var. İşte

0: Bu yön biraz da çocukluktan, hep diyoruz ya çocukluğa inelim, çocukluk gerçekten çok önemli. O yaşları hayat boyu yaşıyoruz. O zamanki travmalarımız, o zamanki anne baba ile ilişkilerimiz, o zamanki şiddete uğrayışımız ileride bizi Dahmer örneğinde olduğu gibi bir canavara çevirebiliyor. Ve acıma duygusunu bir insandan alın, işte size tam bir canavar olur benim düşüncem.
1: Doğru, çok haklısınız. Şimdi siz şöyle söyleyince filmlere konu oluyor deyince şöyle bir şey soracağım ben şimdi Nevzat Hocam. Hakikaten çok fazla filme, çok fazla diziye, işte hepimizin evindeki platformlarda artık bütün bu konuştuğumuz isimlerle ilgili bir dizi, bir belgesel, bir yapım mutlaka var. Ve bu ilgiyle de izleniyor bütün bunlar. Sürekli de yenileri çekiliyor. Şimdi bunların bu kadar izlenmesinin yanı sıra, tabii hocama da soracağım, Sabri hocama da, ama sizce yani bir katile sempati duyulmasına ya da bu isimlerin ünlü hale gelmesine yol açıyor mudur bu yapımlar bu kadar takip edilmesi?
2: Şöyle de diyebiliriz, bu tür yayınları takip edenler sonra suç işliyor mu kısmını da tartışabiliriz. Hı hı.
1: Var mı? Kötü örnek oluyor mu diyorsunuz? Oluyor mudur?
2: Yani mesela sabahtan akşama kadar cinayet dizisi izleyen sonra katil oluyor mu? Öyle olsa ben herhalde katil olurdum. Çünkü gece gündüz hep böyle dosyalar okuyorum. Dizileri izliyorum. Profesyonel alanım gereği takip ediyorum her şeyi. Mesela demin çok güzel dendi. Birkaç film dendi. Ben de Avare filmini öneririm. 1970'ler, 60'lar Hint filmi. İşte Çingeneler Kralı ve Hakimin Çocuklarının Değişimiyle ilgili. Hani nasıl suçlu ortaya çıkabiliyor. Bu güzel anlatan bir şey. Bir de demin Ayın Karanlık Yüzü dendi. İşte Pink Floyd'un da albümü var öyle. The Dark Side of the Moon diye. Yani sonuçta bu tür şeylere şöhret olunuyor diye ben katil olayım dendiği kanaatinde değilim ben. Hı hı. Ama sonuç itibariyle bu tür eylemleri yapanların bir şekilde başrole çıkması, bu herkeste var. Herkesin egosuna iyi geliyor. Hani bir şekilde beğenilmek, takip edilmek, belki kınanarak ama yine şöhretli olarak takip edilmek muhakkak besliyordur, ama hani ya ben işte şöhret olayım diye katil olduğu fikrinde değilim. Artı bu muhakkak o kişiler için besleyici bir şey. Artı bu tür şeylere çok muhatap olunca da suça yöneliniyor, ama ben o kanaatte değilim, çünkü öyle olsa bütün adli tıpçıların risk taşıması lazım.
1: Şimdi Sabri Hocam'a gideceğim. Gitmeden önce bir örnekle beraber gideyim. Ted Kaczynski örneğiyle beraber. O da yine tarihe damga vurmuş örneklerden bir tanesi. Ünlü bir seri katil olarak biliniyor aslında. Daha ziyade işte e-posta yoluyla işte üniversitelere gönderdiği, havalimanına gönderdiği bombalarla ve en sonunda 35 bin kelimelik bir manifesto yayınlayarak, eğer siz bu manifestoyu yayınlarsanız gazetelerde ben bu olayları durduracağım diyor. Aslında kendisi bir şey anlatmaya çalışıyor. Posta ve teknoloji karşıtı bir manifestoyla bir şey anlatmaya çalışıyor ve FBI tarihinin de en uzun soluklu soruşturmalarından biri sonucunda da yakalanıyor. 1978 ile 1995 yılları arasında. Yine Ted Kaczynski Amerika Birleşik Devletleri'nde çok konuşulan isimlerden bir tanesi. İşte Harvard mezunu, çok zeki, çok akıllı olarak da orada konuşuluyor çokça. Bir algı yarattığı algı da var yani. Sabri Hocam, o yarattığı algı üzerinden de soracağım size. Hem kişilik olarak etkisi, hem de mesela dediğimiz gibi Ted Kaczynski'nin de pek çok konu olduğu dizi var, belgesel var. Hatta ABD Başkanı Trump geçtiğimiz haftalarda benim amcamın öğrencisiydi Kaczynski gibi bir laf etmişti bir basın toplantısında. Ne dersiniz, bu tür takip etmek, bütün bunların bir sempati oluşması açısından, yani biraz az önce şey gibi konuştuk, örnek oluyor mu diye konuştuk, ama nasıl bir etkisi oluyor takip edenin psikolojisinde? Evet.
0: Şimdi ben Nevzat Hocam'a katılıyorum. Yani bir insan uygun koşullarda değilse ona istediğinizi seyrettirin, bir katil ortaya çıkmıyor. Hatta şimdi çocuklara biz tüfek alalım mı, tabanca alalım mı, erkek çocuklarına bunları alırsak işte onları şiddete yöneltiriz falan diyor aileler. Ben onlara diyorum ki, çok aslında ben şunu söylüyorum, iyi bir aile ortamı veriyorsanız hiç korkmayın, ama o ortamda sürekli şiddet varsa, birbirini yiyen bir ana baba, dayak yiyen bir anne, dayak yiyen bir çocuk varsa, isterseniz Barbie bebek verin o çocuğun eline, size ileride ciddi bir psikopat çıkar. Yani şimdi Şur bur

0: Buradan da şuna gelmek istiyorum. Tabii ki normal insan günün 24 saati bunları seyretsin, içinde bir katil olma arzusu duymaz. Katil de olamaz. Yani gerçekten apayrı bir ruh durumu insan öldürmek. O yüzden Nevzat Hocam daha iyi bilir. Bu insanlar çok yani hasta değil ama normal değil. Bu yüzden de bunları ancak bu yapıda olan insanlar seyrettiklerinde onlarda böyle bir çıkış yolu yaratıyor.
1: Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var, yani bol çocuk yapın şeklinde. Herkesin yapabileceği kadar çocuk yapması lazım. Çünkü çocuk özen istiyor, vakit istiyor, dinginlik istiyor, finans istiyor. O nedenle çok yapmak iyi bir şey değil. Ben hep dikkat ediyorum. Bizim çok dosyamız olduğu için suça maruz kalan çocuklar da artı suç işleyen çocuklar da işte suça sürükleyen çocuk deniyor. Şimdi kanunen değişiyor adı. Parçalanmış aile çocukları çok önde. Artı çok çocuklu aileler çok önde. Yani
2: Öyle mi?
1: tabanca alınmışlar değil.
2: Çok çocuk olması da
0: Evet,
2: etkili yani.
0: evet.
2: Peki o zaman yine Türkiye örneği üzerinden devam edelim.
1: Bir
2: Burada
1: örnek vereyim. Türkiye deyince size Amerika
2: buyurun.
1: örnekleri verdim. Ceren Özdemir olayı var. Ordu'da bir genç kızı birisi öldürdü. Mesela o dosya beni çok şaşırtmıştır. İfadesinde şahıs diyor ki hani bu genç kızı tanır mısın? Platonik aşık mısın? Ulaşmaya mı çalıştın da ulaşamadın? Hayatımda diyor görmedim, tanımam, etmem. Bugün sabah uyandım, birini öldürmek kararına vardım. Önüme o geldi, onu öldürdüm diyor. Yani bu hani anlaşılabilecek bir şey değil. Adli tıp muayene ediyor, akıl hastası da değil. Şu an cezaevinde kişilik bozukluğu ve yaşamış olduğu travmatik değişim ama çok acı bir olay tabii.
2: Evet, maalesef anlamlandıramıyor insan. Anlamak istiyoruz, bulmaya çalışıyoruz. İki örnek ele aldık burada. Onların üzerinden yine size sorularım olacak. Bir tanesi Yavuz Yapıcıoğlu. Tornavidalı katil olarak biliniyor Türkiye'de. 18 kişiyi öldürdüğü biliniyor. Bazılarını tornavidayla öldürdüğü biliniyor. Bu emniyet müdürlüğü kayıtlarına göre 18 kişi, bazı kaynaklara göre 43 kişinin ölümünden sorumlu deniyor. 1994'te tıpkı sizin anlattığınız hikaye gibi bir genç kız kendisine günaydın diyor. Bu yüzden bir kavga çıkıyor ve bıçağını çekip 3 kişiyi öldürüyor. Yani nedenini anlamamız mümkün değil. Fakat baktığımızda seri cinayetler var peş peşe sonrasında gelen. Bir diğer örnek Atalay Filiz. Şimdi bu da yine en son konuştuğumuz Türkiye'deki örnekti. Çokça konuşmuştuk ve seri katil benzetmeleri yapılmıştı. Şimdi 2013-2016 arasında kaçtı. Antisosyal kişilik bozukluğu olduğu belirlendi. Pompalı tüfekle yine bıçakla öldürdü kurbanlarını. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu iki örnek üzerinden de bunlar seri katil mi? Türkiye'de seri katil var mı?
1: Birinci olayı ben bilmiyorum. Hani onun için yorum yapmayacağım. Bir akıl hastası mı yoksa hakikaten bu kategoriye giriyor mu onu bilmiyorum ama Atalay Filiz olayını çok iyi biliyorum. Çünkü o tarihte ben profesyonel adli tıp alanında görev yapıyordum ki hala da yapıyorum. Şimdi Atalay Filiz için tabii şimdi demin de dediniz hani bu tür diziler, haberler hep öne çekiyor vesaire. Bu normal çünkü basının görevini haberi aktarmak. Türkiye'de bazı şeyler konuşulamıyor farkındaysanız. Bu can kıyma, intihar falan kelimesi bile kullanılmıyor. Batı'da bunlar rahat kullanılıyor. Çünkü mücadele etmek için de konuyu bir tartışmak lazım. Öyle olunca şimdi Atalay Filiz işte seri katildir demek istiyor kamuoyu, basın. Halbuki bakınca bir mantığı var. Yani suçu işlemiş ve delilleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani hani bunun işte bir öfkeyle, bir planla, işte bir topluma mesajla alakası yok. Bir suç var ve cesedi de ortadan kaldırıyor. Bakıyorsunuz Galatasaray Liseli akıllı bir çocuk ve bildiği teknolojiyi işte Fransa'da yaşıyor, Paris'te vesaire kullanıyor. O nedenle hani seri katil mi? Bence değil. Ama en azından Türkiye onu seri katil şeklinde bir şekilde yaftalıyor. Bu basının tabii daha kolay kullandığı için, daha ilgi çekici olduğu için de hoşuna gidiyor olabilir ama açıkçası Türkiye'de hani şu seri katildir diyemiyoruz. Mesela en bilineni benim de hani bizzat bildiğim çivici katil. Milletin kafasına çivi çakıyordu. O da akıl hastası. Öyle olunca Türkiye'de seri katil ortamı bir suçluların çabuk aydınlatılması nedeniyle iki bir de bu bir şey istiyor yani bir donanım da istiyor. Yani suçu işleyeceksiniz, yakalanmayacaksınız ve benzer olarak devam da ettireceksiniz. Hani daha birey toplumlarında olan bir şey o. İşte Amerika Birleşik Devletleri ondan önemli. Türkiye hepimiz bir arada yaşadığımız için hemen ortaya çıkıyor maalesef. Ya da ne iyi ki.
2: Hocam, Sabri Hocam, size de geleyim. Hem bu örnekler üzerinden hem de şimdi Nevzat Hoca'nın dediği bir şeyden de aklıma bir soru geldi. Hani akıllı bir çocuk diyor Atalay-Filiz için de hakikaten önümüze aldığımız bütün örnekler de işte akıllı, zeki, işte meşhur üniversitelerden mezun, meşhur liselerden mezun. Ya bu bize ne anlatıyor hakikaten tüm bu örneklerin bu noktada kesişiyor olması?
0: Aslında zeka dediğimiz şey çok büyük bir kapasite. Hatta ben şunu söylüyorum, zeka çok iyi bir şey ama iyiye kullanılmazsa ayağımıza dolanıyor. Maalesef zekası yüksek insanların hayatları çok büyük başarılarla geçmiyor. Zekalarını kullanamadıklarında, zeki olduklarını bilip o yaşa kadar toplumda sırtları sıvazlanarak büyüdükleri halde hayatlarında istedikleri yerlere gelemediklerinde korkunç bir hayal kırıklığına vuruyorlar. O yüzden hani biz genel olarak böyle zeka testlerini çok önermeyiz. Çünkü ailelerin davranışı değişiyor, arkadaşların davranışı, öğretmenlerin, herkesin davranışı değişiyor. Ve o insan bir anda farklı bir muamele görmeye başlıyor. Bu okul hayatı boyunca böyle gidiyor ama bu sefer okul hayatında başarılı olamıyorsa ki çünkü çabuk sıkılıyorlar, ders çalışamayabiliyorlar. Bu çok büyük bir potansiyel. İşte bu potansiyeli iyiye kullanamayan insanlar bu potansiyeli kötülük için kullanabiliyorlar. Çünkü neye kullanırlarsa kullansınlar bu o işte çok büyük miktarda diğer insanlardan öne geçiriyor. Satranç oynuyorlar, çok iyi satranç oyuncusu. Tenis oynuyorlar, iyi bir tenisçi. Üç kere piyanonun başına geçiyor, gayet güzel bir kere dinlediğini aynen çalabiliyor. Yani bu korkunç bir kapasite ama bu kapasite işte iyiye kullanılamadığında, geldiği koşullar nedeniyle topluma öfkesi olduğunda, insanlara öfke ki bu insanlarda bunu da görebiliyoruz. Yani bu bir şekilde normal insanın hadi bugün gideyim birini öldüreyim de mantık değil. Bu bir demin Nevzat Hocam'ın dediği gibi bir altyapı istiyor. Bir şey istiyor, bir donanım istiyor. O kadar kolay bir şey değil. Ayrıca demin Nevzat Hocam'ın söylediğine çok katılıyorum. Yani seri katil bizim ülkemizde gerçekten neden değişmez? Çünkü birbirimizin o kadar içindeyiz ki. Yani bunu ikinci keresinde tekrarlaması mümkün değil. Herkes bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama Amerika'da yalnız insanlar, bireysellik bunun belki de bu kadar uzun süre kalmasını sağlar. Çünkü ayrıca da bunlar bir şekilde yalnız insanlar. Çok böyle sosyal, herkesin içinde, her yerde olan insanlar değil. Toplumun biraz daha ruhsal olarak dışında insanlar, bizim ülkemizde böyle biri olduğunda bunda problem mi var diye getiriyorlar sonuçta yalnızlığını ya da aile sahipleniyor, bir şekilde onu sosyal hayata çekmeye çalışıyor.
2: Bir müdahale oluyor.
0: Gerçekten müdahale oluyor. Yani biz onları bırakmıyoruz, katil olabilecek seviyelere
2: İzin
0: götürmüyoruz
2: vermiyoruz
0: diye düşünmüyoruz. Vermiyoruz kesinlikle.
2: Teşekkür ediyorum. Psikiyatrist Doktor Sabri Yurdakul, sağ olun katkılarınız için.
0: Sağ olun.
2: Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan, teşekkür ediyorum katkılarınız için, sağ olun. Evet efendim, bugün tarihe damga vuran seri katilleri konuştuk. Onların kimileri kendi ününü yarattı, kimileri yıllarca saklandı toplum içerisinde ve bulunamadı. Filmlere, dizilere konu oldular, çokça konuşuldular. Belli ki çokça konuşulmaya da devam edecekler. Ama biz haftaya bir başka konuyla burada yeniden buluşalım. Şimdilik hoşça kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 22, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Giresun parçalı bulutlu 19 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 19, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Van yer yer yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.
1: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
2: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Fon soruşturmasında toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Soruşturmanın Türk ekonomisine olası etkilerini değerlendiren Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, yaşananların Türkiye'nin kredi notuna etki etmeyeceğini belirtti.
1: Fon soruşturması kapsamında yaşanılanları negatif gelişme olarak değerlendirdi. Ancak Türkiye'nin kredi notu üzerinde etkisi olmayacağını belirtti. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in kıdemli direktörü Douglas Winslow, devam eden fon soruşturmasının kredi notuna olası etkileri ve Türkiye'nin ekonomik görünümüne yönelik değerlendirmede bulundu. Winslow, fon soruşturmaları nedeniyle sistematik risk veya ekonominin genelinde dolarizasyon baskısı oluşmadığını belirtti. Kamu finansmanının izleneceğini ifade etti. Benzer bir değerlendirmede Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's'tan gelmişti. Fon soruşturmasının Türkiye'nin kredi notunda aşağı yönlü baskı yaratmadığı belirtilmişti.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da konuştu. Fon soruşturmasına değinen Erdoğan, Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek dedi. Milletimiz bize güvensin ifadesini kullandı.
2: Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak.
1: Sözü fon soruşturmasına getirdi. Türkiye ekonomisi sorunun üstesinden gelecek dedi.
2: Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Aramıza kimse giremeyecek ifadesini kullandı.
2: Bölgemizde terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
1: Erdoğan yolsuzluk soruşturmaları üzerinden muhalefeti de eleştirdi.
2: Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Finansal

0: Sistemi tesis edecek tedbirler alınmalıdır dedi. Sistemi tesis edecek hukuki ve yapısal tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti. Bahçeli, Türkiye'nin bir arınma sürecinden geçtiğini de ifade etti.
1: Devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Finansal sistemi tesis edecek tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.
2: Burada esas olan söz konusu fonların idaresi sırasında finansal sistemi ve ekonomiyi istikrarsızlaştırma, aynı zamanda da bilgi sızdırmak suretiyle piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi kanunsuzlukların olup olmadığıdır. Esasen Türkiye'de yaşanan sorunun kurallardan çok uygulamadan kaynaklanmakta olduğu anlaşılmakta, gözetim ve denetimdeki eksiklik, aksaklık ve yetersizlikler meselenin temelinde yer almaktadır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Dar kapsamlı bir grubun kanunları ihlalle piyasayı manipüle ettiğine vurgu yaptı.
2: Türkiye ekonomisinin istikrarı finansal istikrardan geçmektedir. Güven kaybı piyasaların tamamına, ilgili kurumlara ve bütünüyle ekonomiye olabilmektedir. O sebeple her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa, hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir.
1: Ve belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar, Türkiye'nin bir arınma sürecinden geçtiğini ifade eden Bahçeli, kamu zararı açıkça ortaya konulmalı dedi.
2: Türkiye, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden de geçmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıklar skandalı halka halka ülkemizin birçok yerindeki belediyelere uzanmıştır. Bu tarihi yolsuzluk skandalının mali tablosunu da kamuoyumuz merak etmektedir. Yolsuzluklarla uğranılan kamu zararı geri alınarak emeklimize, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza verilmeli, onların refahı için harcanmalıdır.
0: Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda nasıl bir sürecin yaşanacağı merak konusu. Yeni başkan için gözler Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine çevrildi. Kararın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
3: Hakemler dosyası soruşturmasıyla Türk futbolunda yeni bir dönem başladı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Peki bundan sonra ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? Hakkında tutuklama kararı verilen Gündoğdu ve diğer üyelerin MHK'deki görevleri sona erecek. Kurul için yeni bir yönetim kurulu oluşturulacak. Bu konuda gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. TFF Başkanı Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için düşündüğü adayı TFF Yönetim Kurulu'na sunacak. TFF Yönetim Kurulu Başkanı'nın önerdiği ismi değerlendirerek resmi atama yapacak. MHK'nin diğer 8 üyesi de yine TFF Yönetim Kurulu tarafına atanarak kurul oluşturulacak. MHK Başkanı ve kurul üyelerinin görev süresi, kendilerini atayan TFF Yönetim Kurulu'nun görev süresi kadar olacak. Yine de yeni bir TFF yönetimi seçildiğinde veya mevcut yönetim kurulu karar aldığında MHK Başkanı değiştirilebilir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun pazartesi günü oynanacak İtalya maçı sonrası olağanüstü toplanması bekleniyor. Bu toplantıda kritik kararların alınma ihtimali yüksek. Hem hakemler dosyası hem de bahis sevkleri sebebiyle geçtiğimiz günlerde federasyon yönetiminde bazı istifalar yaşanmıştı. Olağanüstü toplantıda bu yönde kararların çıkması da gündemde.
0: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı olağan mali genel kurul toplantısında konuştu. Göreve geldiği andan itibaren Merkez Hakem Kurulu'ndaki çarpık yapılanmayı dile getirdiğini söyleyen Adalı, yaşananları Beşiktaş'ın hakkını yemenin yaptırımı olarak niteledi.
4: Hakem hataları sebebiyle karşınıza lider olarak çıkamadık. Göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yi işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada MHK'deki çarpık yapılanmaya en büyük mücadeleyi veren, onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen bu cami oldu. Beşiktaş oldu. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmak

0: çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu. BHK konusunda yaşanan bu gelişmelerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını, bu yeni dönemin ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması hakkında konuştu. Bir hafta sonra lig başlayacak, ortada Merkez Hakem Kurulu diye bir şey kalmadı diyen Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama beklediklerini söyledi.
2: MHK ile ilgili değişmesi yönünde federasyona devamlı çağrılarda bulundu. Zamanında bu değişiklik yapılsaydı, bugün hiç ihtiyacımız olmayan bir kaosa uyanmazdık. Onun için bir hafta sonra ligler başlayacak. Ortada MHK diye bir şey yok. Başkanı tutuklanmış, hakem tutuklanmış. Şimdi federasyonda bir sessizlik hakim. Ne yapılacağını, ne edeceğini, kalacaklar mı, devam mı edecek, ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri lazım. Bu sessizlik kaosu daha da büyütüyor. Olaylar giderek köpürüyor. Bu liglerde bundan sonraki dönemde yönetim nasıl şekillenir, nasıl alınır? Bunun bir an evvel ortaya çıkması lazım. Sessizlik hayır alamet değil.
1: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
3: Hediye kartları rüşvet olarak kullanıldı. İSKAN ve İmar izinleri içinde inşaat firmalarından rüşvet istendi. Bu iddialar üzerine Ataşehir Belediye Başkan Vekili dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında savcılık yeni detaylara ulaştı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile bazı şüphelilerin tutuklandığı Nisan ayındaki operasyondan sonra dijital materyaller incelendi. Dosyaya yeni ifadeler girdi. Şüphelilere ait bas kayıtları ve hesap hareketleri incelendi. Savcılık Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve 2 belediye başkan yardımcısı dahil 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandıkları öne sürüldü. İnşaat firmalarından İSKAN ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler dosyaya girdi. Murat Güneş, Nisan ayında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilmişti.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Artvin'de konuştu. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in gözaltına alınmasına tepkiliydi. Milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar dedi.
4: Altı belediye meclis üyesini baskıyla, şantajla, parayla yanlarına çektiler geçen hafta. Eşitlik yaptılar göya. Başkan vekilimize istifa et, istifa et baskı yaptılar.
3: Ataşehir Belediye Başkan Vekilinin gözaltına alındığı operasyona tepki gösterdi. Milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar dedi.
4: Dün açıklama yaptı, teslim olmayacağım diye. Bu sabahleyin gittiler onu evlerinden aldılar ki onu. Milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Artvin'deydi. Kemalpaşa ilçesine gitti. Hopa'da da esnafı ziyaret etti. Fon soruşturması üzerinden iktidarı eleştirdi.
4: Daha son seçimde Türkiye yüzyılı diye kampanya yapan adam suçüstü yakalanmıştır. Şimdi bir hesap numarası açtılar. Hesap numarası. Diyorlar ki sen fondan para kazandıysan, bu garibanı çarptıysan kendi kendine bu hesaba bu parayı koy. Bu işin üstünü kapatalım.
3: Özel teslim olmayacağız mesajı verdi.
4: Asla ve asla birimiz düşse öbürümüz onun düştüğü yerden yola devam edeceğiz. Bu iktidarı değiştirecek mücadeleye devam edeceğiz.
5: Kolay gelsin.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den ayrılma kararını nasıl aldığını anlattı. Müslüm Bey'in açıklamaları üzerine istifa kararı aldım dedi.
3: istifa kararını nasıl aldığını anlattı. Sürecin ilerleyişine ilişkin bilgi verdi.
5: Faik Bey'in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve bunları kafama takmamamı istedi. Ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey'in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'lerin istifa sürecine, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin nefes

0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli görüşmeler gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti. Görüşmelerde Terörsüz Türkiye süreci ve kurul çalışmaları ele alındı.
1: DEM Parti İmralı heyeti Terörsüz Türkiye sürecinde temaslarını sürdürüyor. Heyet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüştü. Görüşmelerde Terörsüz Türkiye süreci ve kurul çalışmaları değerlendirildi. Süreçte gözler mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda. Komisyonun önümüzdeki günlerde kurulması beklenirken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Yeni yasama dönemi ve izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu. DEM Parti heyetine Kurtulmuş'a görüş ve önerilerini sundu. Heyet Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. DEM Parti'den yapılan açıklamada heyetimiz takip ve değerlendirme kurulunun gerçekleştirdiği iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı. Görüş ve önerilerini iletti denildi.
0: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar verdi. Silah bırakma gerçekleşmeden yasal düzenlemeler gündeme getirilmemeli dedi.
2: PKK terör örgütü bütün unsurlarıyla silah bırakmalı, yurt içindeki ve yurt dışındaki uzantılarıyla birlikte kendini feshetmeli ve devletin hukukuna şartsız, fakatsız, amasız teslim olmalıdır. Silah bırakma ve fesih gerçekleşmeden af veya buna bağlı anayasal ve yasal düzenlemeler gündeme dahi getirilmemelidir.
1: Silah bırakmanın tespit ve teyidine vurgu yaptı. Sürecin takipçisi olacağını söyledi.
2: Bu konuda devletimizin yürüttüğü çalışmaların sonucunu, verilen sözlerin sahadaki karşılığını elbette dikkatle takip ediyoruz.
1: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel istişare toplantısında konuştu. Gündeminde ekonomideki gelişmeler de vardı.
2: Hayat pahalılığı karşısında vatandaşımızın yaşandığı sıkıntının da farkındayız. Enflasyonla mücadele, üretimin güçlenmesi ve gelir dağılımının iyileşmesiyle birlikte yürütülmelidir. Dar gelirli ailelerimiz bu mücadelenin yükü altında ezilemez. Emekli vatandaşlarımızın geçim meselesini de bu anlayışla ele alıyoruz.
0: Hatay Reyhanlı'da düzenlenen terör saldırısının faillerinden THKPC'li Bülent Tükancı, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Tükancı'nın 11 Mayıs 2013'teki Reyhanlı saldırısıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Şüphelinin Antakya'nın Gülderen mahallesindeki adresine jandarma, emniyet ve MİT desteğiyle operasyon düzenlendi. Tükancı yakalanarak gözaltına alındı. Adresteki aramalarda 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde ise saldırının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken MİT tarafından yakalanmıştı. DEAŞ terör örgütüne yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Operasyona ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanlığı açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları ortak çalışma yürüttü. Şüphelilerin DEAŞ terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Açıklamada Türkiye'nin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Yemenli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışma devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki petrol tesisini balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ulusal petrol şirketi Aramco'yu balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte kontrolündeki başkent Sana ve diğer bazı bölgelere 60 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

0: çıktı. Suudi Arabistan'ın 3 Eylül'den beri Yemen'e düzenlediği hava saldırısı sayısının 1410'a ulaştığını öne süren seri, Husilerin de Riyad'daki Aramco şirketini çok sayıda balistik füze ve İHA ile hedef aldıklarını ifade etti. ABD Başkanı Trump, İran'la sürdürülen savaş konusunda karar aşamasında olduğunu söyledi. Trump, Ohio'ya hareketinden önce basın mensuplarına konuştu. Gazetecilerin savaşla ilgili sorusuna İran konusunda karar verme noktasındayım yanıtını verdi. Sorunun kolay yoldan mı, zor yoldan mı çözüleceğinin belli olmadığını dile getirdi. İran'ı yerle bir ettiklerini yineleyen ABD Başkanı, Tahran yönetiminin nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiğini iddia etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesine dair ekonomik baskının arttığını söyledi. Pezeşkiyan, baskı arttı ancak hükümetin çabaları düşmanın hedeflerine izin vermedi ifadelerine yer verdi. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu seçimleri ertelemek için yeni bir savaşa zemin hazırlamakla suçladı. Barak, Başbakan'ın güvenlik tehdidi söylemini siyasi amaçla kullandığını öne sürdü.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu anketlerde geriye düştüğü için 27 Ekim'deki seçimi erteleyecek. İddia eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'tan geldi. Barak, Netanyahu'nun bunun için yeni bir savaşa zemin hazırladığını öne sürdü. Netanyahu'nun rahatça yalan söylediğini belirten Barak, onun iktidardan gitmesi için elimizden geleni yapmalıyız dedi. Siyaseten sıkışan Netanyahu ise dış saldırı riski olduğunu iddia ederek korku siyaseti yürütmekle suçlanıyor. Nitekim Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçakta yaşanan kriz, Netanyahu'nun seçim kampanyasında en öne çıkardığı başlıklardan biri oldu. Birleşmiş Milletler zirvesinden dönen İsrail Başbakanı, Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yapan uçağın yolcularını karşılamak üzere havalimanına gitti. Ben Gurion Havalimanı'nda kameralar karşısına geçen Netanyahu, ülkenin olağanüstü bir güvenlik tehdidi altında olduğunu savundu. Ancak muhalefet lideri Yair Lapid, başbakanın kendisine verdiği güvenlik briefinginde uçaktaki benzer bir tehditten söz edilmediğini dile getirdi. Lapid, hükümetin güvenlik meselelerini siyaseten kullandığını öne sürdü. İsrail basını ise Netanyahu'nun uçak krizi ve savaş söylemleriyle kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye hedeflediğini yazdı. Eski Başbakan Barak ve diğer muhalif liderler, Netanyahu'nun seçim hesaplarıyla ülkeyi yeni bir savaşın eşiğine sürüklediği iddiasını yineledi.
0: Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı Fly Dubai uçağındaki olaya ilişkin ilk bulguları açıkladı. Savcılık yardımcı pilotun kaptan pilota saldırarak uçağı ele geçirmeye çalıştığını ve terör eylemi girişiminde bulunduğunu bildirdi.
1: Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı Fly Dubai uçağındaki olaya ilişkin soruşturmanın ilk bulgularını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı Fly Dubai yardımcı pilotunun terör eylemi girişiminde bulunduğunu açıkladı. Başsavcı Hamid Seyf Eş-Şamisi, yardımcı pilotun kokpitteki acil durum baltasıyla kaptan pilota saldırdığını ve uçağın idaresini ele geçirmeye çalıştığını duyurdu. Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçak, Ürdün hava sahasındayken önce acil durum ardından kaçınılma kodu iletmişti. Yardımcı pilotun saldırısıyla kontrolü kaybeden uçak, Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı. İsrail basını Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun uçağı düşürmeyi hedeflediğini, kabin görevlileri ve yolcuların müdahalesiyle facianın önlendiğini ileri sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu da olayın ardından uçağın düşürülmek istendiğini savunmuştu. Fly Dubai ise ilk açıklamasında kokpitteki arbedenin nedeninin henüz belirlenmediğini bildirmişti. Yaralanan iki pilotun Tebük'teki tedavilerinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri birlikleri refakatinde Abu Dhabi'ye götürüldüğü bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı terör girişiminin bütün boyutlarıyla aydınlatılması için adli sürecin devam ettiğini, soruşturma tamamlandığına nihai raporun kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
0: İspanya'da konut krizine tepki gösteren binlerce kişi onlarca kente sokağa çıktı. Protestocular kiraların düşürülmesini isterken kiracı sendikaları toplu grev çağrıları yaptı.
1: İspanya'da konut

0: krizine karşı tepkiler sokağa taştı. Binlerce kişi 50 farklı kentte meydanlara indi. Başkent Madrid başta olmak üzere Barcelona, Valencia ve Sevilla'da sokağa dökülen protestocular kiraların %50 düşürülmesini ve tefeciliğe son verilmesini istedi. Madrid'de 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın 70 yıldır yaşadığı evinden tahliye edilmesi ise öfkeyi ateşleyen son damla oldu. Öfkeli kalabalıkların sokağa dökülmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin hazırladığı kiracı koruma paketinin mecliste reddedilmesi yatıyor. Tahliyeleri yasaklayan kararnameler sağ muhalefet ve Katalan ayrılıkçı Junts Partisi'nin karşı oylarıyla düşürüldü. Junts Partisi düzenlemenin kiralık konut arzını düşüreceğini savunurken Kiracılar Sendikası meclisinin rantçılar tarafından ele geçirildiğini öne sürerek genel grev çağrısı yaptı. Valencia'da polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği protestolar hükümet krizini de beraberinde getirdi. Kararnamelerin düşmesi üzerine düşünme zamanı diyen Başbakan Sanchez istifa ve erken seçim sinyali verdi. İspanyol basını da normalde 2027 yılında yapılması planlanan genel seçimlerin 29 Kasım'da erken alınabileceğini yazdı.
1: Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesi yaptı. Kuzey Kore füzenin yapay zekaya sahip olduğu ve alçak irtifada uçuş yörüngesini değiştirebildiği açıklaması yaptı. Güney Kore ordusu ise olası yeni fırlatmalara karşı gözetimin artırıldığını bildirdi.
0: Kuzey Kore Doğu Denizi yönüne bir balistik füze fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füzenin sabah saatlerinde Wonsan bölgesinden fırlatıldığını ve 700 kilometreden fazla mesafe kat ettiğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'sa yaptığı yazılı açıklamada fırlatılan silahın orta menzilli stratejik füze olduğunu belirtti. Kim Yo-jong, füzenin alçak irtifada uçuş yörüngesini değiştirebildiğini ve yapay zeka teknolojisiyle donatıldığını savundu. Füzenin düşmanın takip sistemlerinden kaçabildiğini öne süren Kim, bu teknolojinin saldırıdan kaçınmayı zorlaştırdığını iddia etti. Güney Kore fırlatmayı ilk aşamadan itibaren takip ettiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ile istihbarat bilgilerini paylaşacağını açıkladı. Güney Kore ordusu olası yeni fırlatmalara karşı gözetimin artırıldığını ve tam hazırlık durumunun sürdürüldüğünü açıkladı. Fırlatmanın ardından Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi de acil toplantı yaptı. Seul yönetimi balistik füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini belirterek Pyongyang'a provokatif eylemleri durdurma çağrısı yaptı. Son fırlatma Kuzey Kore'nin 20 Eylül'deki iki kısa menzilli balistik füze denemesinden yaklaşık 2 hafta sonra geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ise iki ülke arasındaki askeri gerilimin azaltılması için somut adımlar atmayı sürdüreceklerini açıklamış, Pyongyang'ı diyaloğa geri dönmeye çağırmıştı.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri İşbirliği gününü kutladı. Türk dünyasında dayanışmanın daha da güçlenmesini diledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, İsmail Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarında ifadesini bulan ortaklık ruhunun bugün Türk devletleri arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendiren, ortak meselelerde dayanışmayı ve eşgüdümü geliştiren güçlü bir zemine dönüştüğünü belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve refaha katkısının artarak sürmesini diliyorum dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da 2009'daki Nahçıvan Anlaşması'yla temelleri atılan Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında 200 milyonu aşan nüfusla dünyada yeni bir söz söylediklerini kaydetti. Türk dünyası işbirliği güçlendikçe ortak tehditlerimiz zayıflayacak, barış, refah ve huzur eksenli politikalar dünyaya örnek teşkil edecektir ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bolat, en yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldığını söyledi.
2: En yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun.
0: %15,4'lük artış gerçekleşti. En yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldı.
2: 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır.
0: Eylül ayı dış ticaret verileri açıklandı. Yeni ihracat rekorunu Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu.
2: Geçen yılın Eylül

0: milyar dolar ihracatı başardık.
1: Ticaret Bakanı Bolat, hedefin şimdiden aşıldığını ifade etti.
0: 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. Evet, son 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. 282 milyar dolarlık hedefi daha 3 ay varken yılın bitmesine aşmış durumdayız.
1: 2026'nın ilk 9 ayı ihracatta rekorlarla geçti. Önümüzdeki aylarda da beklenti yüksek.
0: 9 ayın 5'inde aylık ihracat rekorları kırıldı. Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül. Bu 5 ay üst üste aylık ihracat rekorları kırıldı.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ihracat rakamlarıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Jeopolitik gerilimler ve tedarik zincirlerindeki belirsizliklere dikkat çeken Yılmaz, ihracatımız ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırmaya devam ediyor ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ihracat rekorunu sosyal medya hesabına taşıdı. Şimşek, üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran reel sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
2: Yargıtay kira sözleşmeleriyle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Yenilenen kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile emsal ve raiçlerin altında kalan kira bedeli için şartların oluşması halinde kira tespiti yapılabileceğine hükmetti.
1: Kira sözleşmesi yenilendi. Ancak kira bedeli emsallerin altında kaldı. Yargıtay yeni sözleşme var, 5 yıl beklenmeli diyen mahkemenin kararını bozdu. Karara konu olay İstanbul'da yaşandı. Bir iş yerinde 2005 yılında başlayan kira ilişkisi için taraflar 2018'de yeniden sözleşme imzaladı. Kiracı 2021'de aylık 22 bin lira öderken mülk sahibi bu bedelin emsallerin çok altında kaldığını belirterek kiranın 39 bin liraya çıkarılmasını istedi. Kira tespit davası açtı. Yerel mahkeme ise 2018'de imzalanan sözleşmeyi esas aldı. Üzerinden 5 yıl geçmediği gerekçesiyle kiranın emsal bedellere göre yeniden belirlenemeyeceğine hükmetti. İstinaf Mahkemesi de bu kararı hukuka uygun buldu. Dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme yerel mahkemenin kararını bozdu. Karara göre yenilenen sözleşmedeki kira bedeli emsallerin altında kalıyorsa, yeni sözleşmenin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile ilk kira ilişkisinin başlangıcı esas alınabilecek. Şartların oluşması halinde kira bedeli hakkaniyete ve emsal kiralara göre belirlenebilecek.
2: Eskişehir'de 2012 yılında ölü bulunan Yakup için dosya yeniden açıldı. Annenin ifadesiyle baba 14 yıl sonra tutuklandı.
1: Günlerce kayıp olarak arandı. Cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. 2,5 yaşındaki Yakup'un babası 14 yıl sonra tutuklandı. Yakup Bozkurt, Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde yaşıyordu. 2012 yılında kaybolduğunda henüz 2,5 yaşındaydı. Yakup için ekipler ve bölge halkı seferber oldu. Arama çalışmaları günlerce sürdü. Çalışmaların 12. gününde Yakup'un cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. O dönem yapılan çalışmalarda cinayet şüphesine rastlanmadı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı faili meçhul olarak kalan Yakup Bozkurt dosyasını yeniden açtı. JASA ekipleri çocuğun ölü bulunduğu alanlarda yeniden arama yaptı. Soruşturma kapsamında Yakup Bozkurt'un babası Abdülrezzak Bozkurt, anne Huriye Çiftçi ve iki akrabaları gözaltına alındı. Anne ifadesinde eski eşi Abdülrezzak Bozkurt'un oğlunu öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi. Eve geldiğinde elinde kan vardı dedi. Dört şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden baba Abdülrezzak Bozkurt cinayet şüphesiyle tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
2: Samsun'da bir fabrikada 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Asli kusurlu olarak gösterilen fabrikanın 3 yöneticisine hapis cezası istendi.
3: Ben hallederim. Şu lambanı bana ver.
1: Alalım. Arızayı gidermek için kuyuya indiler. Bir daha çıkar.

0: Yapamadılar. Üç işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede ihmaller sıralandı.
1: Osman.
0: Olay 3 Haziran 2026'da Samsun'da çelikhane tesisinde meydana geldi. Üç işçi tıkalı giderleri açmak için çalışma başlattı. Naci Gezer ve Yunus Çekiç atık su kuyusunda elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarını hareketsiz gören Mustafa İnanç da yardımlarına koştu.
2: Çok iyi tanıdığı iki mesai arkadaşını kurtarmak için koşarak gidiyor olay yerine ve kuyuya iniyor. Fakat kendisi de vefat ediyor ve üçü de maalesef vefat ediyorlar.
0: Olayla ilgili hazırlanan iddianameyle bilirkişi raporuna da yer verildi. Bilirkişi raporuna göre tehlike aylar önce fark edilmişti. Raporda iş yerinin faaliyetlerinin durdurulması gerektiği vurgulandı. Tüm bu riskler yetkililere de bildirilmişti. Çalışma sırasında zorunlu güvenlik prosedürleri uygulanmamıştı. İddianamede iş yerinin 3 yöneticisi asli kusurlu olarak gösterildi. İş güvenliği önlemlerini almadıkları, denetim ve gözetim yükümlülüklerini yerine getirmedikleri belirtildi. Şüphelilerin 2 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
2: Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermekten Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılıyor. Duruşma en yakın zamanda olacaktır.
3: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin öğrenci yurdu inşaatında toprak kayması yaşandı. İki işçi ekiplerin çabasıyla kurtarıldı. Üniversitenin Terzioğlu yerleşkesinde yapımı devam eden öğrenci yurdunun inşaatında toprak kaydı. Yabancı uyruklu iki işçi vücutlarının yarısına kadar toprak altında kaldı. Arama kurtarma ve sağlık ekipleri göçükteki işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. İran uyruklu işçiler ekiplerin yoğun çalışmasıyla topraktan çıkarıldı. Yaralı iki işçi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Uşak'ta içinde 3 kişinin olduğu otomobil kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki kimse kurtulamadı. Kaza Ulubey ilçesinde oldu. 71 yaşındaki Ruhi Akyıl'ın kullandığı otomobil karşı şeritten gelen kamyonla bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada otomobil hurda yığınına döndü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede Ruhi Akyıl, eşi Döndü Akyıl ve 44 yaşındaki kızları Nevcan Sakaryalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kamyon sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ankara'da dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpışmanın şiddetiyle havada taklalar atarak yola savrulan sürücünün kaza anı araç kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
0: Hızla gelen motosiklet dönüş yapan otomobille çarpıştı. Sürücü çarpışmanın şiddetiyle havada takla attı, yola savruldu. Kaza Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Doğu Kent Bulvarı'nda meydana geldi. Cem Şahin'in kullandığı motosikletle dönüş yapan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan Şahin havada taklalar atarak yola savruldu. Kaza anı seyir halindeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cem Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Antalya'da bir kişi oto galerisindeki 6 aracı benzin dökerek ateşe verdi. Şüpheli olayın ardından polise teslim olurken kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler Antalya'nın Serik ilçesinden. Otomobil galerisine gelen bir kişi elindeki benzin bidonuyla park halindeki araçların üzerine benzin döktü. Ardından da araçları sırayla ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale edip söndürse de yanan araçlar kullanılamaz hale geldi. Şüpheli kundaklamanın ardından ilçe karakoluna giderek teslim oldu. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Thank you. Aydın'da bir apartman dairesinde çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü. Yangına uykusunda yakalanan 5 kişi dumandan etkilenerek

0: hastaneye kaldırıldı. Yangın Efeler ilçesindeki 9 katlı bir apartmanın 2. katında çıktı. Alevleri gören mahalleliler itfaiye ekiplerine haberde bulundu. Kısa sürede büyüyen yangının dumanı bütün binayı sardı. Yangına uykusunda yakalanan bina sakinleri apartmanda mahsur kaldı. 5 kişi itfaiye ekibinin yardımıyla tahliye edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenenleri ambulanslarla hastaneye taşıdı. Alevler kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken alevlerin yükseldiği daire kullanılamaz hale geldi. Antalya'da bir kişi iddiaya göre bahçesine taş atılınca sinirlendi. Eline pompalı tüfek alan şüpheli sitenin içinde gezerek çocukları tehdit etti.
1: Elinde tüfekle sitede gezdi. Önüne çıkanı tehdit etti.
2: Benim çocuğumla beraber iki tane sitemizin çocuğunu buralarda gezmeyin sizi öldürürüm diye de zaten uyarmış.
1: Antalya'da bir site sakininin bahçesine iddiaya göre çocuklar tarafından taş atıldı. Duruma sinirlenen ev sahibi eline tüfek alıp dışarı çıktı.
2: Onun dediğine göre çocuklar bahçe katında oturuyor, bahçeye taş atmışlar. Ama kamera kayıtlarında da hiçbir böyle bulgu yok.
1: Tüfekli şüpheli sitenin içinde gezip önüne çıkanı tehdit etti. Kendisine engel olmak isteyenlere tüfeğini doğrulttu.
2: Pompalı tüfekle sitenin içinde gezmeye başladı. Biz yönetim olarak şahısla görüşmeye gittiğimizde tartışmaya başladık. Ardından 15 saniye geçti. Ben size kim olduğumu göstereceğim dedi. Direktmen pompalı tüfeği aldı geldi. Bizim üstümüze doğrulttu.
1: Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
2: Hala şahıs bu sitede oturuyor. Ve biz çok tedirginiz. Çocuklarımızı da ölümle tehdit etti. Şu an sitede hiçbir çocuk aşağıya inemiyor.
0: İzmir'de bir kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili iş yeri sahibi tutuklandı. Olayın araştırılması için bilirkişi görevlendirildi.
1: Ortalığı savaş alanına çeviren patlamada bir işçi hayatını kaybetti. Can alan olayda iş yeri sahibi tutuklandı. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında mesai daha başlayalı birkaç saat olmuştu ki patlama oldu. Büyük paniğe neden olan patlamanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 7 işçi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan işçi hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili bilirkişi görevlendirildi. İş yeri sahibi şüpheli A.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Kayınvalidesinin altınlarını çalarak parayı bahiste kaybetti. Altınları yerine koymak isteyen zanlı İstanbul'da bir hırsızlık olayına daha karıştı ama hırsız bakın nasıl bir şok yaşadı.
1: Elindeki şemsiyeyi poşete koyup tabanca süsüverdi. Kuyumcu çalışanından tehditle altınları istedi. Çaldığı 20 bilezikle kuyumcudan kaçan hırsız hem imitasyon şoku yaşadı hem de kısa sürede yakalandı. İstanbul Bayrampaşa'daki kuyumcu bir hırsızın hedefi oldu. Necmettin T. elindeki poşetle iş yerine girdi. Poşetteki şemsiyeyi çalışana silah gibi doğrulttu. Çalışan da vitrindeki bilezikleri hırsıza verdi.
3: Polislerle itibat haline geçtik. Bölgedeki bütün kuyumcu arkadaşlara attık. Bütün esnaflar kenetlenerek hemen ekiplere yardımcı olduk.
1: Ekipler hızla harekete geçti. Zanlı 2 saat sonra bir kafede düşünceli halde yakalandı. Büyük ihtimalle kuyumcudan çaldığı bileziklerin altın değil, imitasyon olduğunu öğrenmişti.
3: Altın olsaydı verdiğimiz ürünler 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı.
4: Olabildiği kadar soğukkanlı davranmaya çalıştı. Vitrinimizde tuttuğumuz bazı süs bilezikler vardı. Onları verdim daha doğrusu. O da onları altın zannettiği için aldı ve çıkmaya meyilli oldu.
1: Gözaltına alınan zanlı çocuğunun ve kayınvalidesinin altınlarını bozdurup bahis oynadığını söyledi. Bahiste kaybedince de altınları yerine koyamamıştı. Zanlı bu nedenle soygun yaptığını savundu. Necmettin T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
0: Zayıflama iğneleriyle ilgili tartışmalar sürüyor. Tıp dünyası güçlü şekilde desteklese de şüphe edenler de var. Onlar daha çok iğneleri kullananlar. ABD'de binlerce kişi kalıcı yan etkileri tam olarak açıklanmadığı ve göz felci şikayetiyle iki üretici ilaç firmasına dava açtı. Peki zayıflama iğnelerinin hiç yan etkisi yok mu? Ayrıntılar Öznur Karsı Çetiner'in

0: haberinde.
1: İğne ona müsait, hangisi onun için uygun onu da bilmeden kullanıyor. Bu kullanımlar olduğu sürece de yan etkide yani ne olduğunu da anlayamıyoruz. Görme kaybıyla sonuçlanabilecek vaka bazında bildirilmiş vakalar var. Ancak bunlar tam olarak iğnelerle ilişkilendirilmiş değil.
2: Bilim ve tıp dünyası zayıflama iğnelerini obezite ve fazla kilo yönteminde güçlü bir şekilde desteklese de iğnelere karşı şüpheyle yaklaşanlar da var. İğnelerden şüphesi olanlar yan etki şikayetleriyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde ilaç firmalarına bir bir dava açmaya başladı.
1: Yan etkisi yok diyemiyoruz. Pankreas enfeksiyonu yapabilir. Mide bağırsak sistemi üzerine de ciddi yan etkileri olabiliyor.
2: Açılan dava sayısı 4000'i geçti.
3: Zayıflama iğneleri önce obezite ve diyabet tedavisi için çıktı. Sonrasında çok az miktarda fazla kilosu olanların da sık kullanmaya başlamasıyla ilaç altın çağını yaşamaya başladı.
2: İşte bu kontrolsüz talep nedeniyle uzmanlar zayıflama iğnelerinin yan etkilerinin önce kullanmaması gereken gruplarda ortaya çıkabileceği görüşünde ve sahte zayıflama iğneleri de daha ciddi sonuçlar doğurabilir.
1: Etkinliği çok yüksek ama yan etkilerinin takip edilmesi lazım.
2: Tıp dergisi JAMA oftalmolojide yayınlanan son araştırma ise iğnelerin içindeki semaglutidi adlı etken maddenin sadece kilo vermek amacıyla kullananlarda göz felci riskini 7 kat, diyabet hastalarında ise 4 kat artırabileceğini gösterdi.
1: Böyle bir şüphe var. Biz o yüzden hastalara diyoruz ki görmeyle ilgili herhangi bir problem olduğunda hemen hekime başvurun. İşte gözde görme kaybına kadar gidebilen, göz sinirinde arterioler olmayan bir harabiyet oluyor. Karın ağrısı, üstesinden gelemediğiniz bir ateş, bulantı, kusma hemen hekime başvurun diyoruz. Kendi hastalığının tetiklediği bir durum da olmuş olabilir. Tam olarak iğneyle ilişkilendirilemedi. Hala çalışmalar ve işte uyarılar devam ediyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde zayıflama iğneleri FDA onayıyla reçeteyle satılıyor. Buna rağmen 91 milyon kişinin tıbbi kaydı incelenip kimler gereksiz yere kullandığı buna bakıldı. En çok kadınların kullandığı ortaya çıktı.
3: Zayıflama iğnelerinin temel işlevi midenin uzun süre boş kalmamasını sağlamak ve beynin doyma noktasına direkt etki etmek. ABD'deki tespitlere göre 1 milyondan fazla kişi tıbbi gerekçe olmadan zayıflama iğnelerine başvurdu. Türkiye'de ise uzmanlara göre bu rakam çok daha fazla.
1: Çünkü bizde kontrolsüz yani hekim reçetesi olmadan satılıyor.
3: Peki kadınlar neden daha çok kullanıyor?
1: Kadınlarda obezite daha yüksek oranda var. Birinci nedeni bu. İkincisi de kadınlar biraz daha görsel amaçlı zayıflamayı istiyorlar.
0: Bir kafeye oturmak, dışarıda yemek yemek ya da çocuğunu kantine göndermek çoğumuz için sıradan olan bu alanlar çölyak hastaları için pek çok zorluğu beraberinde getiriyor. Üstelik glutensiz ürünlerin yüksek fiyatları da ailelerin bütçesini zorluyor. Çölyak hastaları ve aileleri yaşadıkları zorlukları Habertürk muhabiri Aslı Ömer Aktaş'a anlattı.
4: Tüketecek gıda bulmakta zorluk çekiyor, sosyal aktivitelere katılamıyorlar. Çölyak hastalığının diyet yapanlarla karıştırılmasından da rahatsızlar.
5: Biz kendimize göre diyet yapmıyoruz, bir hastalığın karşılığı diyet yapıyoruz. Gayemiz fit görünmek ya da güzel olmak değil. Ay çok incesin demek değil. Bizim derdimiz sağlıklı olmak.
4: Gluten proteinine karşı alerji ve hassasiyete neden olan çölyak hastalığından Türkiye'de 200 bine yakın kişi müzdarip. Üstelik tedavisi de yok. Yani ömürleri boyunca glutensiz besinleri tüketmek zorundalar. Sorun da burada başlıyor.
6: Okula giderken biz fırınların önünden geçmiyoruz. Çünkü o kokuları alıyor. O fırınlardan onlara poğaça, simit alamıyoruz.
7: Bazen diyorum ki ya hani şuradan alıp hastaneye gideyim ya. Hani bir lokma da olsa bir sıcacık yiyeyim diye.
4: Glutensiz beslenmeye özen gösterseler bile bu kez de maliyet engeli çıkıyor. Çünkü çölyak hastaları için olan besinler çok pahalı.
6: Bir tane kekimiz dışarıda 30 liraysa bizim ürünümüz 90 lira, 100 lira.
8: Sizin 1 liraya aldığınızı biz 10 liraya alıyoruz. Ve bir makarnamız 200 lira, unumuzu 300 TL gibi bırak.
5: rakamdan bahsediliyor. Çocuğun bir bisküvisi 150 ile 250 TL arasında satılıyor.
4: Ve bir başka sorun bulaş riski.
8: Bu tepside 4 farklı seçenek var. Ancak çölyak hastaları için bazen yiyecek tek bir seçenek bile bulunmayabiliyor. Çünkü yemek glutensiz olsa bile aynı kepçe, aynı yağ, aynı tezgah kullanıldıysa çapraz bulaş riski oluşabiliyor.
7: 10 dakika içinde çaprazda bile hastane

0: örnek alıyorum. Mesela diyelim siz elinizi yıkamadan bir ekmek böldünüz veya glutenli bir şey yediniz. Yanında bana işte bir meyve uzattığınızı düşünelim ya da herhangi bir şey benim yiyebileceğim. 5 dakika sürmüyor.
1: Bir kahve alacağız. Kahve çekirdeği mi çekiyorsunuz? Kahve çekirdeği çektiğiniz bir makinede başka bir şey öğütüyor musunuz? Biz bunları sorgulamak zorundayız.
2: Hastalığın psikolojik etkilerine gelince, özellikle de çocuklar üzerinde.
3: Benim oğlum içe kapanmaya başladı. Çünkü beslenmesini yerken ayrı bir alanda oturuyor. Yan yanalar ama arkadaşının yediği simit kırıntısı benim çocuğumu rahatsız edebiliyor. Oğlumun okulda böyle sorunları oluyor. Teneffüslere çıkmak istemiyor. Çünkü teneffüse çıkan arkadaşları kantinden yiyecek alıyor. Kantinde ona uygun bir ürün olmadığı için bir dönem içine kapandı.
2: Hastalar çölyak konusunda farkındalığın artmasını istiyor.
4: Alan ve hayata çabuk adapte olan.
5: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Detaylara bakacağız. Sonrasında yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
6: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona perdelerini aralıyor. Açılış konserini Kanadalı piyanist Jan Liszewski yapacak. Şef Duncan Ward yönetimindeki konserde Edward Green La Minör Piyano Konçertosu'yla Sergei Prokofiev'in 5. senfonisi seslendirilecek. Konser 9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İspanyol dansının dünyaca ünlü topluluğu Carmen'i İstanbul'da sahneliyor. Edebiyatın, operanın ve sahne sanatlarının en güçlü kadın karakterlerinden Carmen, İspanyol dansının uluslararası yıldızı Aida Gomez'in çarpıcı koreografik yorumuyla İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor. Levent Yüksel, güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Sevilen sanatçı, hafızalara kazınan Medcezir, Zalim ve Tuana gibi eserlerini yeniden seslendiriyor. Konser 9 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşiyor.

Akbank Caz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 8 Ekim'de Çağdaş Caz'ın yenilikçi isimlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı vibrafon sanatçısı Shasa Berliner, Borusan Müzik Evi'nde sahne alıyor. Festival 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Türk pop müziğin sevilen ismi Sertab Erener, İzmir'de sahne alıyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Ekim'de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

Salih Bademci seslerle sahnede. Kerem Kurdoğlu'nun yazdığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği tiyatro, çocuklukta duyulan seslerden bugünün gürültüsüne, sessizlikten kahkahaya uzanan seslerin hafızamızdaki izlerini takip ediyor. Tiyatro 7 Ekim'de Dastas'ta izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 8 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor. Özgür Er Yılmaz'ın Eş Zaman İnsan sergisi Ankara'da izleyiciyle buluşuyor. İnsan, bellek ve zaman arasındaki ilişkiyi resmin diliyle sorgulayan seçki, geçmişle bugünü aynı yüzeyde buluşturuyor. Sergi 25 Ekim'e kadar Sermodern'de ziyarete

Çık. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında ödüllü yazar Neslihan Önderoğlu kaleminden Bağışlama Mesafesi var. Sahici, çarpıcı ve içgörüyle yazılan öyküler okuyucuyu 10 ayrı yolculuğa çıkarıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Sinemanın terapide kullanılmasını ele alan bir kitap var. Mustafa Bilici'nin kaleminden Beyaz Perde'ye Yansıyan Zihin, Stanley Kubrick'ten Ingmar Bergman'a, Tarkovski'den Yavuz Turgul'a uzanan bir seçki üzerinden filmlerin bilinci nasıl inşa ettiğini ele alıyor. Kitap Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Çağın görünmez salgını olan örtük nihilizme karşı düşünmeye davet eden bir kitap var. Yasin Ramazan'ın kaleminden işe yaramayan şeyler üzerine faydasız gibi görünen ama insanı insan yapan değerleri ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökemek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 22, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Giresun parçalı bulutlu 19 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 19, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Van yer yer yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Günaydın, iyi pazarlar efendim. 4 Ekim pazar sabahındayız. Saatimiz 7.58'i gösteriyor. Yaklaşık 12'ye kadar gündemin nabzını burası hafta sonunda beraberce tutacağız. Bendeniz Murat Güloğlu. X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Burası hafta sonu etiketiyle mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gündem yine bir hayli fazla pazar olmasına rağmen aktaracağız. Konuklarımızla beraber ama gazeteler yeni günü hangi haberlerle karşılıyor? Şöyle hızlıca geçelim. 5 gün kala toz, duman, liglerde durum belli değil. Biliyorsunuz efendim, dolayısıyla MHK Başkanı Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Ancak hakemleri kimin atacağı ya da Futbol Federasyonu'nun geleceği konusunda soru işaretleri söz konusu. Kulüpler açıklama bekliyor. Yeni MHK sonra belirlenecek şeklindeki açıklamalar Hürriyet'te yerini almış. Kim yaptıysa hesabını verir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon çıkışı olarak aktarılıyor bir başka haber. Öte yandan fon mağduruna doktor reçetesi haberi de dikkat çekiyor başlık olarak. Emeklinin yeni düzeni kurulacak, bu sözlerde Özgür Özel'e ait. Bedelli akademiyi rahatlattı Milliyet'in manşet haberi efendim. Fon krizi için iki öncelik bir başka haber kanalı ve cezaevinden istifa geldi MHK başkanının istifası. Tam liste yine niye açıklanmıyor karar, bunu soruyor tabii konumuz. Fon krizi efendim, parti yöneticileri hükümet toplantısında bir taraftan ve Fatma Betül Yesin diye mi yaptık şeklindeki bir açıklama AK Parti milletvekilinden geldi. Bu da kararda yerini almış. Sen kuruş bulamadın, biz 2 milyarı ispatladık şeklinde yine ifadeler Özgür Özel'den. Peki sabah efendim, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, ergenlik yaşının 30'a dayandığı ifade ediliyor. Fon vurgununda hesap baktı, o da 20 tutuklama olarak görülmüş toplamda, biliyorsunuz 85 tutuklu var. Oy dengesi yine bozuldu, iktidarın sandıkta kaybettiği belediyeleri operasyon ve transferle alma kıskacı şeklinde Cumhuriyet Gazetesi'nden bir yorum, bir başlık yerini almış. Kendine oy verenleri bile soydu şeklindeki ifadeler Özgür Özel'den. Detaylar Cumhuriyet'te. Türkiye'ye bakalım. Yanlarına kar kalmayacak, milletimiz bize güvensin diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeşil sahada oyuna devam bir başka haber başlığı efendim. Ve yolsuzlukla savaş milli bir vazifedir, bu sözlerde Devlet Bahçeli'ye ait. Ve foto maç, evet malum liglerde maçlar yok, dolayısıyla aslana doğru Fernandez, Fener'den Pulisic bombası şeklindeki yine transfer atakları yerini alıyor. Ferhat Gündoğdu da tutuklandı diğer gazetelerde ve haberlerimize paylaştığımız üzere foto maçta da gündem olmuş. Yeni güne gazeteler bir pazar gününe işte bu başlıklarla uyanıyor. Detaylar ve daha fazlası elbette ki bizde. Evet, dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da konuştu, fon soruşturmasına değindi doğal olarak. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek diyor Cumhurbaşkanı. Milletimiz bize güvensin ifadesini kullanıyor.
1: Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin. Milletin malına el

0: uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak.
1: Sözü fon soruşturmasına getirdi. Türkiye ekonomisi sorunun üstesinden gelecek dedi.
0: Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Aramıza kimse giremeyecek ifadesini kullandı.
0: Bölgemizde terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
1: Erdoğan yolsuzluk soruşturmaları üzerinden muhalefeti de eleştirdi.
0: Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular.
2: Evet, Erdoğan'ın sözleri böyle. Öte yandan Milliyet gazetesinde bir haber başlığına geçelim. Yine konumuz fon krizi bankacılığa yansımaz şeklindeki bir ifade dikkat çekici. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Çakar, fon soruşturmasının bankacılık sektörüne negatif yansımasını asla beklemediklerini belirterek, pazar aynı pazar, oradan çıkan para nereye gitti, bankacılık sektörüne girdi şeklindeki ifadeler ağırlıklı olarak yerini almış Milliyet gazetesinde efendim. Umarız ki öyledir diyelim, geçelim hakemlere yönelik soruşturmaya. İstanbul'da hakemlere yönelik soruşturmada gözaltına alınmıştı biliyorsunuz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı ve tutuklanmasının ardından görevinden de istifa etti. Peki Gündoğdu ifadesinde neler söylüyor, izleyelim.
1: Hakemlere keyfi cezalandırma yapmadım dedi. Kişisel husumet veya intikam amacının olmadığını öne sürdü. Hakemler soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 şüpheli tutuklandı. Resmi belgede sahtecilik, mobbing, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamalarıyla yürütülen hakemler soruşturması sürüyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli Cuma günü adliyeye sevk edildi. Gündoğdu ifadesinde hakem atamalarına müdahale ettiği iddialarını reddetti. Hakemleri tehdit etmedim dedi. Gündoğdu hem emniyette hem de adliyede atamalarla ilgili usule aykırı olduğu tespit edilen yazışmaları ve ortaya çıkan kayıtlarla ilgili konuştu. Hakemlere keyfi cezalandırma yapmadım diyen Gündoğdu, kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabilirim ifadelerini kullandı. Hakem klasman değişimlerinin Türkiye Futbol Federasyonu iradesiyle yapıldığını iddia etti. 2024'te bazı hakemlerin yeniden tasfiye edilmesiyle ilgili de kararların performans ve kurul değerlendirmelerine göre verildiğini savundu. Hakimlik, Gündoğdu dahil 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin'le Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim Sorumlusu Sebahattin Şahin adli kontrolle serbest kaldı. Gözaltındaki Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nda atama süreci tamamlanana kadar 6, 7 ve 8 Ekim'deki maçlara hakem atamaları Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili ve üyeler tarafından yapılacak denildi. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, İstanbul Şubesi'nin feshedilmesi için de davaname hazırlandı.
2: Evet, Milli Maç arası 5 gün sonra bitiyor. Gazetelerden de size paylaşmıştık az önce. Hakemleri kimin atacağı, liglerin geleceği nasıl, ne şekilde hali hazırda belirsizliğini de koruyor bir taraftan. Elbette ki gerekli açıklamalar yapılacak. Peki efendim, bir istifa sürecine bakacağız. Mansur Yavaş, evet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, CHP'den ayrılma kararını nasıl aldığını anlattı. Müslim Bey'in açıklaması.

0: Malları üzerine istifa kararı aldım diyor Yavaş.
1: İstifa kararını nasıl aldığını anlattı. Sürecin ilerleyişine ilişkin bilgi verdi.
2: Faik Bey'in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve bunları kafama takmamamı istedi. Ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey'in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'lerin istifa sürecine, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin Nefes gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna izleyip göreceğiz. Önceliğimiz Ankara yanıtını verdi.
0: Evet, henüz herhangi bir parti tercihi yapmış değil Mansur Yavaş efendim. Öte yandan Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı terörsüz Türkiye sürecine yönelik konuştu. Silah bırakma gerçekleşmeden yasal düzenlemeler gündeme getirilmemeli diyor.
3: PKK terör örgütü bütün unsurlarıyla silah bırakmalı, yurt içindeki ve yurt dışındaki uzantılarıyla birlikte kendini feshetmeli ve devletin hukukuna şartsız, fakatsız, amasız teslim olmalıdır. Silah bırakma ve fesih gerçekleşmeden af veya buna bağlı anayasal ve yasal düzenlemeler gündeme dahi getirilmemelidir.
1: Silah bırakmanın tespit ve teyidine vurgu yaptı. Sürecin takipçisi olacağını söyledi.
3: Bu konuda devletimizin yürüttüğü çalışmaların sonucunu, verilen sözlerin sahadaki karşılığını elbette dikkatle takip ediyoruz.
1: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel istişare toplantısında konuştu. Gündeminde ekonomideki gelişmeler de vardı.
3: Hayat pahalılığı karşısında vatandaşımızın yaşandığı sıkıntının da farkındayız. Enflasyonla mücadele, üretimin güçlenmesi ve gelir dağılımının iyileşmesiyle birlikte yürütülmelidir. Dar gelirli ailelerimiz bu mücadelenin yükü altında ezilemez. Emekli vatandaşlarımızın geçim meselesini de bu anlayışla ele alıyoruz.
0: Efendim SPK yani Sermaye Piyasası Kurulu kredili işlemlerde öz kaynak oranı uygulamasını 30 Ekim tarihine kadar uzattı. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı. SPK'nın 3 Ekim 2026 tarihli kurul kararı kapsamında yapılan duyuruya göre kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik mevcut tedbirin süresi uzatıldı. Kurul kararın sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla alındığını bildiriyor. Ve faili meçhul dosyalar, yıllardır karanlıkta kalan cinayet dosyaları biliyorsunuz yeniden açılıyor, açıldı. Deliller, tanık ifadeleri ve teknik incelemelerle şüphelilere ulaşıldı. En eskisi 39 yıllık 7 ayrı faili meçhul dosyada tam 8 cinayet aydınlatılmış durumda. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz diyor.
1: Kimi 39 yıldır, kimi 21 yıldır karanlıkta kalmıştı. Yeniden açılan dosyalar, yeni tanıklar ve gelişen teknoloji cinayetlerin perdesini araladı. 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleri yıllardır çözülemeyen dosyaları yeniden mercek altına aldı. Dosyaların en eskisi Artvin'deydi. 1987 yılında evlendikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Nigar Bilgin'in izi tam 39 yıl sonra sürüldü. Yeni ifadelerin ardından yapılan yer gösterme ve kazı çalışmasında kemik kalıntıları bulundu. Olaya dair bir şüpheli tutuklandı, bir şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Yozgat'ta ise 21 yıllık bir dosya yeniden açıldı. Hamza Gelik'in dosyasında eski ihbarlar ve yeni ifadeler bir arada değerlendirildi. Bulgular üzerine 6 şüpheli yakalandı. Diyarbakır'da 2007'de Evsel Bahçelerinde bağla boğularak öldürülen Erhan Kurt'un dosyasında da 6 şüpheli yakalandı. 2012'de eski

Eskişehir Seyit Gazi'de kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt'un ölümüne ilişkin soruşturmada baba tutuklandı. Trabzon'da 2014'ten bu yana kayıp olan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyasında ise daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı yeni tanık beyanları üzerine kaldırıldı. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Kilis'te 2014'te bir sulama kuyusunda ölü bulunan Haret Tayson'un dosyasında tanık ifadeleri ve baz analizlerinin ardından 3 şüpheli yakalandı.

0: bağlantısı tespit edilen MC'de tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyaların üzerine kararlılıkla gidileceğini söyledi.
1: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında bugüne kadar 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlattık. Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz.
2: Evet, geçtiğimiz günlerde İstanbul metrosunda hadsiz bir kadın ortaya çıkmış, kapalılar imha edilsin sözleriyle biliyorsunuz infial yaratmıştı, gündem olmuştu. O hadsizlik için bakın nasıl bir ceza istendi.
3: Kadın bildiğin Hanzo, yanındaki kızı ondan beter Barzo.
4: Metroda başörtülü bir kadına yapılan hadsizliğe hapis cezası yolda.
3: Bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın.
4: Geçtiğimiz Haziran ayıydı. İstanbul metrosundaki basit bir indi bindi tartışmasından sonra o akıl almaz sözler duyulmuştu.
3: Az önce metrodan indik. Kızımı sınava getirdim de. İnerken kapalı bir tane kadın. Bildiğin cahillik akıyor her yerinden. Kapalılar imha edilsin. Net.
4: Terbiye sınırlarını aşan kendini bilmezin nefret dili büyük tepki toplamıştı.
3: Metrodan inerken binecek kişi bekler. Yani belli bir kural var. Kadın bildiğin Hanzo, yanındaki kızı ondan beter Barzo.
4: Savcı o hadsiz kadının peşini bırakmadı. İddianamede başörtüsünün dini inanç gereği takıldığını vurguladı. Kapalılar imha edilsin sözlerinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.
3: Bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın.
4: Metrodaki edepsiz için halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve hakaret suçlamasıyla iddianame hazırlandı. 5 yıl 4 ay hapis cezası talebi yapıldı.
3: Kadın bildiğin Hanzo, yanındaki kızı ondan beter Barzo.
2: Devam ediyoruz. Saatimiz 8'i çeyrek geçerken Antalya'dayız. Bir kişi iddia o ki bahçesine taş atılınca sinirleniyor, eline pompalı tüfek alıyor şüpheli. Sitenin içinde gezerek çocukları bakın nasıl tehdit ediyor.
0: Elinde tüfekle sitede gezdi. Önüne çıkanı tehdit etti.
5: Benim çocuğumla beraber iki tane sitemizin çocuğunu buralarda gezmeyin sizi öldürürüm diye de zaten uyarmış.
0: Antalya'da bir site sakininin bahçesine iddiaya göre çocuklar tarafından taş atıldı. Duruma sinirlenen ev sahibi eline tüfek alıp dışarı çıktı.
5: Onun dediğine göre çocuklar bahçe katında oturuyor, bahçeye taş atmışlar. Ama kamera kayıtlarında da hiçbir böyle bulgu yok.
0: Tüfekli şüpheli sitenin içinde gezip önüne çıkanı tehdit etti. Kendisine engel olmak isteyenlere tüfeğini doğrulttu.
5: Pompalı tüfekle sitenin içinde gezmeye başladı. Biz yönetim olarak şahısla görüşmeye gittiğimizde tartışmaya başladık. Ardından 15 saniye geçti. Ben size kim olduğumu göstereceğim dedi. Direktmen pompalı tüfeği aldı geldi. Bizim üstümüzde doğrulttu.
0: Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
5: Hala şahıs bu sitede oturuyor ve biz çok tedirginiz. Çocuklarımızı da ölümle tehdit etti. Şu an sitede hiçbir çocuk aşağıya inemiyor.
2: Evet, işlemler yapılıyor ardından serbest bırakılıyor. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi tüketiciyi kandıran gıda sahtekarlarını biliyorsunuz bakanlık denetimler sonrası ifşa etmekte. Son 6 ayda yapılan denetimlerde yaklaşık 500 üründe hile tespit edilmiş.
6: Kendilerinin yemeyeceği şeyleri başkalarına yedirmelerini çok doğru bulmuyorum.
7: Sucuktan kıymaya, kavurmadan lahmacuna sahtekarlar en çok et ve et ürünlerinde hile yapıyor. Kara liste yine güncellendi. Sofralara uzanan kirli ellerin 6 aylık tablosu şok etkisi yarattı.
8: Sadece para kazanmak için insan sağlığını hiçe saymanın yeri yok.
9: Ayaklarına dolansın diyorum.
10: Tarım Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde 6 aylık denetim sonuçlarına göre sucuk, köfte, baharat gibi farklı kategorilerde toplamda 449 üründe uygunsuzluk tespit edildi. Yani taklit ve tahşiş yapıldı.
11: Kapatma olabilir, çok ağır para cezaları olabilir.
7: 81 üründe ise sağlığı tehlikeye düşürebilecek maddeler tespit edildi. Yani sahtekarlar gıdalara gizlice ilaç etken maddeleri katmıştı. 93 üründe ise gıdanın besin değerleriyle oynandığı belirlendi.
12: İnsanın canıyla bence oynanıyor.
10: Bu 449 üründen en çok hile yapıldı.

0: olan ve listenin başını çeken 175 et ve et ürünü oldu. Bu ürünlere tek tırnak et, yani at ve eşek eti karıştırılırken kanatlı eti de tespit edildi.
1: Süt ve süt ürünlerinde ise 123 uygunsuzluk tespit edildi. Örneğin incelemeye alınan bir manda yoğurdunda manda sütüne hiç rastlanmadı. Zeytinyağına tohum yağları karıştırılması da en çok yapılan hilelerden.
2: Maalesef bu hileli durumlar, sahtekarlıklar gıdada özellikle yıllardır devam ediyor. Biz de haberlerini aktarıyoruz. Samsun'dayız. Bir fabrikada 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma vardı, tamamlandı. Asli kusurlu olarak gösterilen fabrikanın 3 yöneticisine hapis cezası isteniyor.
3: Tamam, gir ben hallederim. Şey, şu lambanı bana ver.
4: Alalım.
5: Arızayı gidermek için kuyuya indiler. Bir daha çıkamadılar. Üç işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede ihmaller sıralandı.
4: Osman.
3: Tamam, hadi.
5: Olay 3 Haziran 2026'da Samsun'da çelikhane tesisinde meydana geldi. Üç işçi tıkalı giderleri açmak için çalışma başlattı. Naci Gezer ve Yunus Çekiç atık su kuyusunda elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarını hareketsiz gören Mustafa İnanç da yardımlarına koştu.
6: Çok iyi tanıdığı iki mesai arkadaşını kurtarmak için koşarak gidiyor olay yerine ve kuyuya iniyor. Fakat kendisi de vefat ediyor ve üçü de maalesef vefat ediyorlar.
5: Olayla ilgili hazırlanan iddianameyle bilirkişi raporuna da yer verildi. Bilirkişi raporuna göre tehlike aylar önce fark edilmişti. Raporda iş yerinin faaliyetlerinin durdurulması gerektiği vurgulandı. Tüm bu riskler yetkililere de bildirilmişti. Çalışma sırasında zorunlu güvenlik prosedürleri uygulanmamıştı. İddianamede iş yerinin 3 yöneticisi asli kusurlu olarak gösterildi. İş güvenliği önlemlerini almadıkları, denetim ve gözetim yükümlülüklerini yerine getirmedikleri belirtildi. Şüphelilerin 2 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
6: Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermekten Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılıyor. Duruşma en yakın zamanda olacaktır.
2: Maalesef raporlarda yer alıyor, uyarılarda bulunuyorlar ama uyması gerekenler uymuyor. Daha sonra can kayıpları yaşanıyor memleketimizde. Son derece üzücü. Efendim sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. İzleyelim, sonra yeniden devam edeceğiz.
7: Arkadaşının attığı topu geri yolladı. O şınav çekmeye devam ederken henüz kalkamayan kadın başına yediği darbeyle yere yıkıldı. Sürgülü kapıyı kapattı, saniyeler sonra cam paramparçaydı. Adam büyük şok yaşarken başka bir dükkanda da bu cam kapının kolu müşterinin elinde kaldı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaşandı. Anne ve çocuğu çarpışmayla savrulan araçtan dışarı fırladı. Şans eseri ikisi de hayattaydı. Sürücü, arkadaşı uyurken şaka olsun diye otomatik kapıyı açtı. Yere düşen adam neye uğradığını şaşırdı. Yabancı uyruklu şüpheli polislere zorluk çıkardı. Saldırganı etkisiz hale getirmek isteyen memur, onu yakalayan arkadaşına iki potosuyla çarptı. Neyse ki kimse yaralanmadı. Geyik bir anda öfkelendi. Etrafında dolanan kadının üzerine yürüyüp saldırıya geçti. O anlar böyle görüntülendi. Tamir ettiği telefon bomba gibi patladı. Tamirci ucuz kurtuldu ama ertesi gün yine benzer bir aksilik yaşandı. Alevler büyümeden yangını söndürmeyi başardı.

0: Hızını alamadı, motorla korkular çarptı. Kız arkadaşı araçtan savrulup yuvarlandı. İkisi de yaralı değildi. Suratını beyaza boyamış, saçına peruk takmıştı. O halde çocuğa yaklaşan kadın miniğin ödünü patlattı. Ufaklıkta hemen arabanın tentesini kapattı. Kadıköy'de bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyenlerin üzerine yıkılmış. Görünmez kazada iki kişi yaralanmıştı. O anların görüntüleri ortaya çıktı. Küçük yaramaz kaşla göz arasında Lunapark'taki dönme dolabın ziyaretçilere kapalı bölümüne girdi. Hareket halindeki kabinlerden birine tutundu. Havada asılı kalan çocuk çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.
1: Efendim burası hafta sonu devam ediyor. Bir kez daha iyi pazarlar dileyerek Gaziantep'e gidelim ama tüyler ürperten bir aile faciasından söz edeceğiz maalesef. Önce anne, peşinden de babayla. 5 yaşındaki çocukları pencereden aşağı düştü. 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Eşi ve oğlu ağır yaralı.
0: İkinci kattaki bu pencere aile faciasına açıldı. Önce anne, ardından eşi ve 5 yaşındaki oğlu ikinci kattan aşağı çakıldı. Kadın kurtarılamazken diğerleri ağır yaralandı. Kan donduran olay Gaziantep'te yaşandı.
2: Kopan çığlıkların ardından 31 yaşındaki kadın pencereden aşağı düştü. Görenler daha ne olduğunu anlayamadan eşi ve kucağındaki oğlu da aynı sonu yaşadı.
0: Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın olay yerinde hayatını kaybederken durumu kritik olan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
2: Ekipler eve girdiğinde ailenin 7 ve 4 yaşındaki çocuklarının da evde olduğunu gördü. Hayatlarının travmasını yaşayan çocuklar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
0: Dehşet evinde ne yaşandığını anlamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Efendim İstanbul'da Beyoğlu'nda turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dilencilik, hanutçuluk ve yasa dışı otoparkçılık yapanlara yönelik denetimler söz konusu. Çok sayıda işletmede kapatıldı. Beyoğlu Emniyeti turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerdeki denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler dilencilik, hanutçuluk ve değnekçilik yapanlara yönelik denetim yaptı. Dilencilik yapan 15 kişiye idari işlem uygulandı. Dilendirildiği tespit edilen 25 çocukla ilgili de işlem yapıldı. Hanutçuluk yapan 35 kişi tespit edildi. 10 iş yeri de kapatıldı. Yasa dışı otoparkçılık yapan 5 kişi hakkında da adli işlem yapılmış durumda. Mevzuata aykırılık tespit edilen 10 iş yeri hakkında da kapatma işlemi uygulandı. İşletmelere 725 liralık idari para cezası kesildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi de yakalandı. Devam edelim. Evlilik birliği sona erdiği zaman kadın eşinin soyadını bırakıyor ancak bu kez öyle olmadı. Eski eşinin soyadını kullanmak isteyen bir kadın ve soyadımı geri versin diyen erkek karşı karşıya geldi. Yargıtay ilginç bir karara imza attı.
3: Boşandı, eşinin soyadını bırakmadı. Eski eş bu duruma itiraz etti ama Yargıtay'dan dikkat çeken karar geldi.
4: Boşansanız eşiniz sizin soy isminizi kullanabilir mi?
5: Hayır.
6: Zor bir soru.
4: Boşandığınız zaman eşinizin soy ismi gidiyor ya otomatik. Kalsın mı gitsin?
7: Ben onu ikisini birden isterim, tepinirim.
4: Boşandı ancak soy ismini değiştirmek istemedi. Gerekçesi ise sosyal hayatında bu şekilde tanınması ve o soy isimle kurduğu bir hayat. Ancak bu duruma eşten itiraz geldi. Soy ismimi geri versin dedi. Konu mahkemeye taşındı.
8: Eşin isteyip istememesinin bu konuda aslında bir hükmü yok. Mahkeme somut durumu değerlendiriyor. Kadının gerçekten eski eşinin soy ismini kullanmasında bir menfaati var mı, buna bakıyor.
5: Benim soyadımı taşıyabilir ama benim soyadımı taşıyacağını tahmin etmiyorum.
4: Boşanınca kalsın mı soyadı?
7: Kalsın. Ne yapacak, ne zarar yapacak, ne yapabilir ki?
3: İlk derece mahkemesi kadını haklı buldu. Ancak eski eşinin itirazıyla dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Bu kez karar değişti. Mahkeme, kadının soyadını kullanmakta kanunun aradığı anlamda menfaatini ispatlayamadığına karar verdi. Dosya bu kez Yargıtay'a gitti.
4: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozdu. Gerekçe olarak ise kadının eski eşinin soyadını kullanmasında menfaat var ve bu durum eski eşe zarar vermez dedi. Ayrıca ekledi. Kadın sosyal ortamında bu şekilde tanınıyor, o soyadını kullanabilir dedi.
8: Örneğin belki o ismi ün yapmış olabilir, mesleki hayatında kullanmış olabilir. Çocuklarının velayeti kendisinde olan bir anne de kolaylık sağlaması açısından bunu istiyor da, talep ediyor da olabilir.
6: Düşüneceğim, bilmiyorum, bilemedim. Kullanmam herhalde. İnşallah ayrılmayayım. Çok seviyorum eşimi. Allah bizi ayırmasın.
3: Yani eski eşini istemiyorum demesi tek başına yeterli olmadı. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Yargı, boşanan her kadının eski eşinin soyadını kullanabileceğini söylemiyor. Peki hangi şartlarda kadın eski eşinin soyadını kullanabilir?
8: Boşanmış olduğunuz eşinizin soy ismini kullanmakta kişisel bir menfaatinizin olduğunu, soy ismini kullanmanızın da eşinize bir zararı olmadığını ispat ederseniz hakim izniyle kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
7: Zaten bir soyadım var. Onun soyadı altında kalmak istemem.
1: Evet, Arzu Kaya'nın haberiydi efendim. Devam edelim. Elektrikli skuterlar gündemimizde, sayıları her geçen gün arttı biliyorsunuz. Ne kadar güvenli, sürücüler trafik kurallarına ne kadar uyuyor ve en önemlisi e-skuterlar trafikte pratik bir çözüm mü yoksa yeni bir güvenlik sorunu mu? Arkadaşlarımız Emine Derya ve Özcan Öztürk'ün haberinden izleyelim detayları.
9: Daha kolay ulaşım sağlıyor. Kısa mesafelerde. Çok iyi yani.
10: Ne zaman aldınız?
11: Bir hafta oldu.
10: Yeni.
11: Evet.
10: Ne kadar hız yapıyorsunuz bununla?
11: 25 kilometre maksimum. 60.000 TL fiyatı var.
10: Kullanmak için ne plaka gerekiyor ne de ehliyet. Üstelik birçok sürücü de ekipmanda yok. Yoğun trafikten kaçmak, ulaşım maliyetini düşürmek için tercih ediliyor. Peki e-scooterlar trafikte pratik bir çözüm mü yoksa güvenlik riski mi?
12: Hem trafik içinde gidiyorlar hem de kaldırımda gidip insanları da rahatsız ediyorlar.
13: Arkamdan geliyormuş. Ben gayri ihtiyari kendi yolumda gidiyorum. Ama bir anda ayağıma çarptı.
14: Biz onlara dikkat etmekten kendi işimizi yapamaz hale geldik. Ne yelek var, ne bir ışıklandırma herhangi bir şey var.
10: İstanbul'da trafik yoğunluğu alternatif ulaşım arayışını da artırıyor. Özellikle elektrikli skuterlar hem trafikten kaçmak hem de daha ekonomik ulaşım sağlamak isteyenlerin tercihi. Nerelerde kullanıyorsunuz?
9: Bu şekilde yani işle ev arası. Bu tür araçlar İstanbul trafiğinde avantaj sağlıyor.
10: Siz neden tercih ediyorsunuz skuterı?
11: Trafik yüzünden.
10: Sayıları her geçen gün artan e-scooterlarla ilgili geçtiğimiz dönemde yeni düzenlemeler yapılmıştı. Elektrikli scooterların belirli alanlara girmeleri sınırlandırıldı. Kendi scooterını kullananlar trafik kurallarına ve hız sınırlarına uymak zorunda olsalar da kiralık araçlardaki gibi uygulama üzerinde belirlenen bir güzergah kısıtlaması bulunmuyor. İşte bu durumda özellikle yoğun trafikte güvenlik tartışmalarına neden olabiliyor.
15: Kullanım yaşına baktığınızda 16-25 yaş arası. Ehliyet yok, sigorta yok, plaka yok, muayene yok. Şimdi bu sistemin üzerinde birçok insanın üstünde de kask yok, eldiven yok, bir mont yok.
10: Sizin ekipmanlar yok ama yeni aldığınız için mi?
11: Aynen. Daha şey yapamadım, fırsat bulamadım onu almak için. Ama işte tam onu almaya gidiyorum.
16: Ben yeni aldım vallahi ya.
10: Kendi bisiklet.
16: He, kendi bisiklet.
10: Ne zaman aldın?
16: 1-2 gün falan oldu ya. İyi vallahi yani trafikte falan olmuyorsunuz. Yani beğeniyorum.
10: Ekipmanınız yok ama.
16: Alacağız işte.
15: Bugün şahsi kullanımlardaki tüm skuterler ortalama 40-50 kilometreye ulaşabiliyor. Korkunç bir hız. Dünyadaki otomobillerin bile çarpışma testleri maksimum 50 kilometre yapıyor. Bir skuterla düştüğünüz an kaportanız gerçekten geri dönülmeyecek hasarlar alabilir.
10: Öyle ki son 2 yılda acile başvuran e-skuter kazaları incelendiğinde ciddi travma oranı %20.7. Üstelik kayıtlarda kask kullanan tek bir hastaya bile rastlanmadı.
15: Bana göre denetimi yükseltmezsek, hatta benim önerim şu, skuterlı bir kadro polis belediye zabıta kurmamız lazım ki buraları denetlesinler.
17: Önlemleri almışsınız. Gözlük, kask, bir tek eldiven yok zannediyorum. Bayağıdır bu güzergahtayız. Sizin

0: ve ekipmanlı bir scooter sürücüsü görmedik.
1: Yani öyle olması gerekiyor. Her sınırlar kurallar içerisinde.
2: Efendim dış dünyaya doğru açılalım. Şimdi Trump'ın bir açıklaması vardı biliyorsunuz. CAPTCHA yaptırımlarının kaldırılmasında gecikme yaşanmadığını söyledi. Türkiye'ye uygulanan bu CAPTCHA yaptırımları gündemde. Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli görüştüğünü söylüyor. Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan benim dostum şeklindeki ifadelerini tekrarladı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik CAPTCHA yaptırımlarının kaldırılması konusunda olumlu mesaj verdi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'yi sevdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın arkadaşım dedi. Trump'a Temmuz ayında verdiği yaptırımları kaldırma sözünde neden gecikme yaşandığı soruldu. Trump, herhangi bir gecikme yok dedi. Trump, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde de CAPTCHA yaptırımlarını kaldırmak istediğini açıklamış, dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz demişti. CAPTCHA yaptırımları Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle uygulanmıştı. Washington aynı süreçte Türkiye'yi F-35 programından da çıkarmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak da geçtiğimiz günlerde S-400 anlaşmazlığının çözüleceğini söylemişti. Barak, CAPTCHA'nın Amerikan yasalarına dayandığını ve çözüm için iki ülke ekiplerinin çalıştığını belirtmişti.
2: Evet, yakında bu açıklamalar daha da netleşir, fiziken hep beraber görürüz efendim kaldırıldığını. Peki Amerika demişken Oray Eğin'e hemen dönelim. Habertürk yazarı Oray Eğin bizlerle beraber. İyi pazarlar Oray. Özellikle Trump'ın teknoloji milyarderleriyle buluşmasından söz edelim. Zira süper zeka döneminin başladığını açıkladı. Yapay zekadan farklı bir tarafı var mı, yoksa bir kelime oyunu mu?
4: Şimdi biliyorsun Amerika'da birkaç haftadır, hatta bütün dünyada bu yapay zekanın insanlığın sonu olacağı konuşuluyordu. Ve dünyada ilk defa özel sektör devletten denetim istiyor. Ve devlet diyor ki hayır, sizin denetime ihtiyacınız yok diyor. Yani böyle bir tuhaf noktadayız. Ve bu hafta Trump teknoloji şirketlerinin liderlerini aslında toplayıp ben yapay zekanın adını süper zeka olarak değiştiriyorum dedi. Bir başkanlık kararnamesi ve bunu duyurdu. Hiçbir farkı yok. Bildiğiniz, çünkü çok fazla çok süper diyor zekaya. Dolayısıyla diyor, bunun hiçbir şekilde yapay bir tarafı yok diyor. Bizden çok daha süper diyor. Fakat bu arada endişeler de giderek büyümeye başladı işte topla. Yuval Noah Harari Ekonomist dergisine bir röportaj verdi mesela. Çok yakında diyor, yapay zekanın insanları atlar gibi kullanacağını söylüyor diyor. Nasıl biz atları bir iş hayvanı olarak kullanıyoruz ve atlar bizim onları kullandığımızın farkında değiller. Ve yapay zeka da diyor en iyi ihtimalle diyor bizi diyor evcil hayvan, en kötü ihtimalle de diyor at olarak kullanabilecek diyor. Şimdi bu tabii çok ciddi, belki biraz abartılı gelebilir ama her geçen gün bu zekanın ilerlemeye başladığını görürsün. Yani her gün bu konuyla ilgili çıkmayan haber yok diyebilirim. Daha da ilginç tarafı, Trump'ın bu zirvesi ne kendi tabanında ne de muhaliflerde karşılık buldu. Yani ilk defa Amerika'da çok az şeyde uzlaşıyor iki tarafta, çünkü çok kutuplaşmış bir toplum olduğu için. Evet. Fakat bu yapay zekanın denetlenmesi konusunda herkes hemen hemen uzlaşıyor. Dahası data center'lar, bu veri merkezleri, bu yapay zekanın işte her merhaba dediğinizde birkaç litre su gidiyor. Bunlar hep doğadan gidiyor. İşte buralara acayip fabrika gibi data center'lar kuruluyor Amerika'nın, özellikle taşra kısımlarına. Elektrik kesintilerine yol açıyor. Bunlar doğal kaynakları alıyor, tüketiyorlar. Acayip gürültü yaratıyor burada. Ve elektrik tüketiminin çok fazla olduğu için faturalar artıyor. Trump seçmeni de bundan çok rahatsız. Ve bu data center meselesi Trump'ı gelecek sonunda vuracak gibi gözüküyor, özellikle seçimler yaklaşırken. Yani Texas gibi yerlerde bu öylesine bir noktaya geldi ki halkın %70'i %80'i bu data center'lara karşı, yapay zekanın bir tehlikeli bir durum olduğunu söylüyor. Ve Trump da buna rağmen gidiyor bu teknoloji CEO'larına. Bizi denetle, işte bize engel koy diyen teknoloji CEO'ların hayır size denetime ihtiyacınız yok diyor. Çin'le rekabet için bunu yapıyor. Çünkü bir dönemecin eşiğindeyiz. Yani İngiltere buharlı motoru bulduğunda işte öne geçmişti. Amerika daha sonra başka şekilde. Ve şimdi dördüncü devresindeyiz endüstriyel devrimin. Ve bu yapay zekada öne geçen dünyaya birkaç sene, birkaç on yıl, belki yüz yıl hükmedecek. Ve burada Amerika geri kalmak istemiyor. Ama bir yandan da son olarak şunu ekleyeyim. Trump bir teknoloji oligarkları rejimi kuruyordu. Onları memnun etmek için geldi ve onları da memnun ediyor. Amerikan borsasının %40'ını 50'sini bu teknoloji şirketleri yönetiyor. Tamamen bu yapay zekaya dayanıyor Amerikan borsası şu anda. Trump'ın da tek ilgilendiği şey hisse senetleri ve borsa. Evet. Bunlar yükseldikçe ekonominin iyi olduğunu söylüyor. Ve bu yüzden de önündeki bütün engelleri çıkarıyor. Ve halka rağmen, tekrar söylüyorum, seçim olmasına rağmen ve halka rağmen Murat.
2: Evet. Bir taraftan da farklı konular da var elbette ama tabii ekonomiyi bir rakam bütünü olarak görmek biraz sıkıntılı olabiliyor efendim, değil mi Oray?
4: Şimdi Kasım'da göreceğiz işte, evet, sonucunu aynen. Görecek Kasım'da.
2: Kasım'ın ilk haftasını bizler de merakla bekliyoruz. Şimdi farklı bir konu var. Amerika'nın herhalde en prestijli üniversitelerinden diyebiliriz Cornell Üniversitesi'nde bir taciz skandalı söz konusu. New York valisinin özel savcı ataması 2024'teki dosyanın tekrar derinlemesine incelemesi söz konusu. Bu ne anlama geliyor ki Amerikalılar bu konuda da herhalde merakla bekliyor sonucu.
4: Yani 4-5 saat konuşabileceğimiz kadar ayrıntılı bir konu bu. Çünkü içinden gerçekten çıkmak mümkün değil. Önce şunu söyleyeyim. Cornell Amerika'nın hakikaten en önemli üniversitelerinden bir tanesi. 7 tane Ivy League, işte en prestijli okullardan bir tanesi. Girmesi epey zor, çıkması çok zor ve gerçekten de ve bu bütün bu üniversitelerde olduğu gibi özellikle erkeklerin kurdukları bir fraternity var. Bir dernek bunlar. Farklı dernekler işte oralara girmek için çeşitli aktiviteler yapıyorlar. Ve buraların partileri de meşhur. Bu partilerden birinde bir genç kadını davet ediyorlar ve ona iki kişiyle birlikte oluyor bu genç kadın. Fakat işte bakın işte kadın var falan diye mesaj atıyor arkadaşlarına ve yedi kişinin birden ona tecavüz ettiği söyleniyor. Fakat kanunda şöyle bir durum var. Rıza dahil olmadan bilincini kaybettiysen alkol ya da işte başka maddelerle o zaman tecavüzde suçlu oluyorsun. Rızan olarak bilincini kaybettiysen içki ya da uyuşturucu maddelerle o zaman kanun seni korumuyor. Bir takım mesajlar var. İşte kız mesela bu frat partisine önümüzdeki hafta tekrar gitmek istediğine dair mesaj atıyor. Genç erkeklerden birine hayır hiç yasa dışı bir durum yok diyor. Fakat sonra başkalarına %100 tecavüz uğradım diyor. Öyle ya da böyle bir sürü karmaşık boyutu olan bir konu. Sonuçta öğrencilerin ikisi okuldan atılıyor. Bir tanesi zaten mezun olmuştu. Kampüste ilişkiyi kesiyor. Ama Cornell'in bu konuyu iyi halletmediği, hiçbir ceza almadığı bu konuların ve bölge valisi savcısının da konuyu hemen kapattığı ortaya çıktı. Çünkü bunu işte kadın, genç kadın pek çok dosya verdi. Ve şimdi Amerika bununla inliyor. Yani kampüslerde şöyle söyleyeyim, her dört kadından birinin tacize uğradığı, tecavüze uğradığına dair çok acayip istatistikler var. Bu konunun hep üzerinin kapatıldığına dair. Ve nasıl Me Too dalgası başladıysa şimdi I Am Jane Doe bir dalgası başladı burada. Ve bu muazzam bir tartışmaya neden oldu. Şimdi bu dosya tekrar açılacak. Niye açılmadı? Çünkü bu kanundaki boşluktan dolayı niye ceza almadı? Evet. Bir de şu var, savcılar bu gibi davaları açmak istemiyorlar. Çünkü kazanması çok zor, çok karmaşık işte. Genç kadının hem rızası var mı yok mu falan bu tartışmalar var. Ama bu konu gerçekten bir üniversite kültürü, bu erkeklerin kültürü üzerine acayip bir tartışmaya neden oldu şu anda ve herkes bunu konuşuyor.
2: Peki. Oray Eğin, çok teşekkür ediyoruz. Amerikan kamuoyunda nelerin konuşulduğunu bize aktardı Oray Eğin. İyi pazarlar diliyoruz. Bizler devam ediyoruz burası hafta sonuna. Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesi yaptı efendim. Kuzey Kore füzenin yapay zekaya sahip olduğu ve alçak irtifada uçuş yörüngesini değiştirebildiğini açıkladı. Güney Kore ordusu ise olası yeni fırlatmalara karşı gözetimin arttırıldığını aktarıyor.
3: Kuzey Kore Doğu Denizi yönüne bir balistik füze fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füzenin sabah saatlerinde Wonsan bölgesinden fırlatıldığını ve 700 kilometreden fazla mesafe kat ettiğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ise yaptığı yazılı açıklamada fırlatılan silahın orta menzilli stratejik füze olduğunu belirtti. Kim Yo-jong füzenin alçak irtifada uçuş yörüngesini değiştirebildiğini ve yapay zeka teknolojisiyle donatıldığını savundu. füzenin düşmanın takip sistemlerinden kaçabildiğini öne süren Kim, bu teknolojinin saldırıdan kaçınmayı zorlaştırdığını iddia etti. Güney Kore fırlatmayı ilk aşamadan itibaren takip ettiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ile istihbarat bilgilerini paylaşacağını açıkladı. Güney Kore ordusu olası yeni fırlatmalara karşı gözetimin artırıldığını ve tam hazırlık durumunun sürdürüldüğünü açıkladı. Fırlatmanın ardından

0: Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi ile acil toplantı yaptı. Seul yönetimi balistik füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini belirterek Pyongyang'a provokatif eylemleri durdurma çağrısı yaptı. Son fırlatma Kuzey Kore'nin 20 Eylül'deki iki kısa menzilli balistik füze denemesinden yaklaşık 2 hafta sonra geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ise iki ülke arasındaki askeri gerilimin azaltılması için somut adımlar atmayı sürdüreceklerini açıklamış, Pyongyang'ı diyaloğa geri dönmeye çağırmıştı.
1: Evet, Uzak Asya'da bunlar oluyor. İsrail'de neler var bakalım. Ehud Barak, eski İsrail Başbakanı Netanyahu'yu seçimleri erteletmek için yeni bir savaşa zemin hazırlamakla suçluyor Barak. Başbakanın güvenlik tehdidi söylemini siyasi amaçlarla kullandığını öne sürüyor. Buyurunuz.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu anketlerde geriye düştüğü için 27 Ekim'deki seçimi erteleyecek. İddia eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'tan geldi. Barak, Netanyahu'nun bunun için yeni bir savaşa zemin hazırladığını öne sürdü. Netanyahu'nun rahatça yalan söylediğini belirten Barak, onun iktidardan gitmesi için elimizden geleni yapmalıyız dedi. Siyaseten sıkışan Netanyahu ise dış saldırı riski olduğunu iddia ederek korku siyaseti yürütmekle suçlanıyor. Nitekim Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçakta yaşanan kriz, Netanyahu'nun seçim kampanyasında en öne çıkardığı başlıklardan biri oldu. Birleşmiş Milletler zirvesinden dönen İsrail Başbakanı, Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yapan uçağın yolcularını karşılamak üzere havalimanına gitti. Ben Gurion Havalimanı'nda kameralar karşısına geçen Netanyahu, ülkenin olağanüstü bir güvenlik tehdidi altında olduğunu savundu. Ancak muhalefet lideri Yair Lapid, başbakanın kendisine verdiği güvenlik briefinginde uçaktaki benzer bir tehditten söz edilmediğini dile getirdi. Lapid, hükümetin güvenlik meselelerini siyaseten kullandığını öne sürdü. İsrail basını ise Netanyahu'nun uçak krizi ve savaş söylemleriyle kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye hedeflediğini yazdı. Eski Başbakan Barak ve diğer muhalif liderler, Netanyahu'nun seçim hesaplarıyla ülkeyi yeni bir savaşın eşiğine sürüklediği iddiasını yineledi.
1: Evet, seçimler 3 hafta sonra, onu da aktaralım. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline gideceğiz efendim. Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da devam ediyor. Festivalin 4. gününde de katılım yoğundu.
0: Robot halay çekti, uçaklar gökyüzünde dans etti. Teknofest coşkusu yine alanlara sığmadı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, bu yıl Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da devam ediyor.
2: Maşallah her çeşitten var. Uçaklar var, yani insanlar var.
3: Çok gezdim, ben ilk günden bu yana buradayım. Bu daha önce Teknofest'lerde gördüm ama Urfa'ya çok yakıştı.
0: GAP Havalimanı'ndaki festival alanı doldu taştı.
4: Helikopter gördük, tank, her şeyi gördük, güzeldi ama.
5: Uçakları gördük, drone'ları gördük, her şeyi gördük.
6: Yarındaki bu ekiple Teknofest'in nerede olduğunu söylemeye gerek yok ama biz bir kez daha söyleyelim. Teknofest Şanlıurfa'da yalnızca uçaklar uçmadı, savunma sanayi ürünleri sergilenmedi. Aynı zamanda Şanlıurfa'nın geleneksel şarkıları Teknofest'e uyarlandı.
0: Festivalde en çok ilgi çeken yine hava gösterileri oldu. Solo Türk şovlarıyla alandakileri coşturdu.
7: Uçakları gördüm. Solo Türk çok güzeldi. Havada 360 derece döndü.
8: Keyif alıyoruz. Özellikle uçaklarımızda, helikopterlerimizin şeyleri, gösterilerinde vallahi.
0: Festivalde ilgi odaklarından biri de halay çeken robot oldu. Festival pazar günü sona erecek.
1: Evet, bugün de devam ediyor. Şimdi Akşam gazetesinde bir haber başlığı aktaralım efendim. Ajanlık filmlerden çok farklı, zira MIT doğru bilinen yanlışları sıraladı. Dün de aktarmıştık biliyorsunuz. Şimdi MIT filmlerdeki ajanlığın farklı olduğunu özellikle vurguluyor. Gerçek istihbarat sabır, analiz, teknoloji ve koordinasyondur diyor. Böyle her çalışanın da ajan olmadığının özellikle altını çiziyor Milli İstihbarat Teşkilatı. Diyelim İspanya'ya geçelim, zira konut krizine tepki gösteriyor binlerce kişi efendim. Onlarca kentte sokağa çıktı.
0: İspanya'da konut krizine karşı tepkiler sokağa taştı. Binlerce kişi 50 farklı kentte meydanlara indi.

0: başkent Madrid başta olmak üzere Barcelona, Valencia ve Sevilla'da sokağa dökülen protestocular kiraların %50 düşürülmesini ve tefeciliğe son verilmesini istedi. Madrid'de 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın 70 yıldır yaşadığı evinden tahliye edilmesi ise öfkeyi ateşleyen son damla oldu. Öfkeli kalabalıkların sokağa dökülmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin hazırladığı kiracı koruma paketinin mecliste reddedilmesi yatıyor. Tahliyeleri yasaklayan kararnameler sağ muhalefet ve Katalan ayrılıkçı Junts Partisi'nin karşı oylarıyla düşürüldü. Junts Partisi düzenlemenin kiralık konut arzını düşüreceğini savunurken kiracılar sendikası meclisin rantçılar tarafından ele geçirildiğini öne sürerek genel grev çağrısı yaptı. Valencia'da polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği protestolar hükümet krizini de beraberinde getirdi. Kararnamelerin düşmesi üzerine düşünme zamanı diyen Başbakan Sanchez istifa ve erken seçim sinyali verdi. İspanyol basını da normalde 2027 yılında yapılması planlanan genel seçimlerin 29 Kasım'da erkene alınabileceğini yazdı.
1: Efendim haftanın kültür ve sanat ajandasını şöyle bir izleyelim. Daha sonra bir ara verip saat başında beraber olacağız.
2: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona perdelerini aralıyor. Açılış konserini Kanadalı piyanist Jan Liszewski yapacak. Şef Duncan March yönetimindeki konserde Edward Green La Minör Piyano Konçertosu'yla Sergei Prokofiev'in 5. senfonisi seslendirilecek. Konser 9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İspanyol dansının dünyaca ünlü topluluğu Carmen'i İstanbul'da sahneliyor. Edebiyatın, operanın ve sahne sanatlarının en güçlü kadın karakterlerinden Carmen, İspanyol dansının uluslararası yıldızı Aida Gomez'in çarpıcı koreografik yorumuyla İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor. Levent Yüksel, güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Sevilen sanatçı, hafızalara kazınan Medcezir, Zalim ve Tuana gibi eserlerini yeniden seslendiriyor. Konser 9 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşiyor.

Akbank Caz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 8 Ekim'de Çağdaş Caz'ın yenilikçi isimlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı vibrafon sanatçısı Shasa Berliner, Borusan Müzik Evi'nde sahne alıyor. Festival 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Türk pop müziğin sevilen ismi Sertab Erener, İzmir'de sahne alıyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Ekim'de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

Salih Bademci seslerle sahnede. Kerem Kurdoğlu'nun yazdığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği tiyatro, çocuklukta duyulan seslerden bugünün gürültüsüne, sessizlikten kahkahaya uzanan seslerin hafızamızdaki izlerini takip ediyor. Tiyatro 7 Ekim'de Dastas'ta izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 8 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor. Özgür Er Yılmaz'ın Eş Zaman İnsan sergisi Ankara'da izleyiciyle buluşuyor.

uçuyor. İnsan, bellek ve zaman arasındaki ilişkiyi resmin diliyle sorgulayan seçki, geçmişle bugünü aynı yüzeyde buluşturuyor. Sergi 25 Ekim'e kadar Sermodern'de ziyarete açık. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında ödüllü yazar Neslihan Önderoğlu kaleminden Bağışlama Mesafesi var. Sahici, çarpıcı ve içgörüyle yazılan öyküler okuyucuyu 10 ayrı yolculuğa çıkarıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Sinemanın terapide kullanılmasını ele alan bir kitap var. Mustafa Bilici'nin kaleminden Beyaz Perde'ye Yansıyan Zihin, Stanley Kubrick'ten Ingmar Bergman'a, Tarkovski'den Yavuz Turgul'a uzanan bir seçki üzerinden filmlerin bilinci nasıl inşa ettiğini ele alıyor. Kitap Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Çağın görünmez salgını olan örtük nihilizme karşı düşünmeye davet eden bir kitap var. Yasin Ramazan'ın kaleminden işe yaramayan şeyler üzerine faydasız gibi görünen ama insanı insan yapan değerleri ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 22, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Giresun parçalı bulutlu 19 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 19, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Van yer yer yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.

Yapay zeka hızla gelişiyor. Onu geliştirenler insanları uyarıyor. Yapay zeka ajanları kontrolden çıktı mı? Yavaşlatılması çağrıları ne anlama geliyor? Yapay zeka gerçekten insanlığın sonunu getirebilir mi? Gizem Özün soruyor. Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi uzmanı Profesör Doktor Bilgin Metin ve siber güvenlik uzmanı Osman Demircan yanıtlıyor. Dünyada nasıl? Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.

0: Efendim gündemin adını tutmaya devam ediyoruz. Bir kez daha iyi pazarlar diyelim. Burası hafta sonundasınız. 4 Ekim pazar sabahında. Bakalım neler anlatacağız saat 12'ye kadar. Buyurunuz devam edelim. Bir haber başlığı Yeni Şafak gazetesinden okuyalım. Fon krizine yönelik olarak daha sonra farklı detaylıca haberlerimiz var. Elbette dünya vurgunculara acımıyor şeklinde bir haber başlığı. Çin'de müebbet. Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 yıl hapis şeklinde duyuruluyor. Haber fon soruşturması piyasa manipülasyonunda cezaların caydırıcılığını gündeme getirdi Türkiye'de. Piyasa bozucular çoğunlukla para cezasıyla kurtuluyor. Hapis cezaları da 3 yılın altında, dünyadaysa yaptırımlar çok ağır şeklindeki ifadeler dikkat çekici. Cezaların maalesef ki caydırıcı olmadığı ifade ediliyor. Öte yandan Amerika'da dediğim gibi sermaye piyasası dolandırıcılığına 25 yıl, Almanya, Fransa, İngiltere'de 10 yıl, Rusya'da ise 7 yıl hapis öngörülüyor. Çin'de ise ağır fon dolandırıcılığı müebbetle cezalandırılıyor denilmiş. İşin bu boyutuna bakıyor Yeni Şafak efendim. Dünya vurgunculara acımıyor diyerek bakalım, elbette ki yansımaları olacaktır Yeni Şafak'ın bu haberinin. Peki siyasiler ne diyor bakalım? Devlet Bahçeli fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulundu. İzleyelim.
1: Devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Finansal sistemi tesis edecek tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.
2: Burada esas olan söz konusu fonların idaresi sırasında finansal sistemi ve ekonomiyi istikrarsızlaştırma, aynı zamanda da bilgi sızdırmak suretiyle piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi kanunsuzlukların olup olmadığıdır. Esasen Türkiye'de yaşanan sorunun kurallardan çok uygulamadan kaynaklanmakta olduğu anlaşılmakta, gözetim ve denetimdeki eksiklik, aksaklık ve yetersizlikler meselenin temelinde yer almaktadır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Dar kapsamlı bir grubun kanunları ihlalle piyasayı manipüle ettiğine vurgu yaptı.
2: Türkiye ekonomisinin istikrarı finansal istikrardan geçmektedir. Güven kaybı piyasaların tamamına, ilgili kurumlara ve bütünüyle ekonomiye olabilmektedir. O sebeple her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa, hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir.
1: Ve belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar, Türkiye'nin bir arınma sürecinden geçtiğini ifade eden Bahçeli, kamu zararı açıkça ortaya konulmalı dedi.
2: Türkiye, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden de geçmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıklar skandalı halka halka ülkemizin birçok yerindeki belediyelere uzanmıştır. Bu tarihi yolsuzluk skandalının mali tablosunu da kamuoyumuz merak etmektedir. Yolsuzluklarla uğranılan kamu zararı geri alınarak emeklimize, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza verilmeli, onların refahı için harcanmalıdır.
0: Ve terörsüz Türkiye süreci kapsamında gördüğünüz üzere önemli görüşmeler vardı. DEM Parti İmralı heyeti Meclis Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti. Görüşmelerde terörsüz Türkiye süreci ve kurul çalışmaları ele alındı.
1: DEM Parti İmralı heyeti terörsüz Türkiye sürecinde temaslarını sürdürüyor. Heyet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüştü. Görüşmelerde terörsüz Türkiye süreci ve kurul çalışmaları değerlendirildi. Süreçte gözler mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda. Komisyonun önümüzdeki günlerde kurulması beklenirken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Yeni yasama dönemi ve izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu.

0: Parti heyetine Kurtulmuş'a görüş ve önerilerini sundu. Heyet Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. DEM Parti'den yapılan açıklamada heyetimiz takip ve değerlendirme kurulunun gerçekleştirdiği iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı. Görüş ve önerilerini iletti denildi.
1: Evet, üst düzey görüşmeler devam ediyor ve geçelim efendim. Federasyonda neler oluyor? Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından MHK'da nasıl bir sürecin yaşanacağı şimdi merak konusu. Yeni başkan için gözler Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine çevrilmiş durumda. Kararın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
2: Hakemler dosyası soruşturmasıyla Türk futbolunda yeni bir dönem başladı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Peki bundan sonra ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? Hakkında tutuklama kararı verilen Gündoğdu ve diğer üyelerin MHK'deki görevleri sona erecek. Kurul için yeni bir yönetim kurulu oluşturulacak. Bu konuda gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. TFF Başkanı Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için düşündüğü adayı TFF Yönetim Kurulu'na sunacak. TFF Yönetim Kurulu Başkanı'nın önerdiği ismi değerlendirerek resmi atama yapacak. MHK'nin diğer 8 üyesi de yine TFF Yönetim Kurulu tarafına atanarak kurul oluşturulacak. MHK Başkanı ve kurul üyelerinin görev süresi kendilerini atayan TFF Yönetim Kurulu'nun görev süresi kadar olacak. Yine de yeni bir TFF yönetimi seçildiğinde veya mevcut yönetim kurulu karar aldığında MHK Başkanı değiştirilebilir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun pazartesi günü oynanacak İtalya maçı sonrası olağanüstü toplanması bekleniyor. Bu toplantıda kritik kararların alınma ihtimali yüksek. Hem hakemler dosyası hem de bahis sevkleri sebebiyle geçtiğimiz günlerde federasyon yönetiminde bazı istifalar yaşanmıştı. Olağanüstü toplantıda bu yönde kararların çıkması da gündemde.
1: Evet, bu hafta oldukça önemli bir hafta futbolumuz için. Peki CHP'de ne oluyor bakalım? Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Bilinç Güçlü Türkiye hakkını alan emekçi programı kapsamında staj ve çıraklık mağdurlarının temsilcileriyle buluştu efendim.
3: Size Kılıçdaroğlu sözü. Arkasını bırakmayacağız ve bunu mutlaka çıkıncaya kadar mücadelesi var. Sizin sorununuz benim boynumun borcudur ve o sorunu çözeceğim. Hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka sağlayacağız. Bakın, bunu önce bir taslak olarak hazırlayacağız. Üç değerli başkanımızı da davet edeceğiz. Metni sizler göreceksiniz. Evet, bu metin bizi tatmin ediyor derseniz biz bunu bir kanun teklifi olarak meclise vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. İş kazaları olduğu ne kadar oldu, hak talebinin için bugüne kadar yaptığınız mücadeleler, bu araştırma önergesini vereceğiz. Bizler sizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözcüleriniz olacağız.
1: Efendim, Elazığ'dan bir olay. Evlerinde öldürülen A ve Hayriye Üykü çiftiyle ilgili cinayet soruşturması söz konusu. Bu soruşturmada bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheli kadının cinayet sırasında evde olduğu bir iddia ediliyor.
4: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
0: Yangında öldükleri sanılıyordu. Otopside cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Tutuklanan katil zanlısının yanında bir kişi daha mı vardı? Jasat bu sorunun yanıtı için iş sürdü. Bir şüpheli daha gözaltına alındı. Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan Ağa ve Hayriye Üykü çifti 8 Eylül gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü ortaya çıktı. Jasat timleri çalışma başlattı. Hayriye Üykü'ye ait altınların çalındığı belirlendi. Komşu mezrada yaşayan Hüseyin Çelebi'nin olaydan hemen sonra uçakla İstanbul'a gittiği tespit edildi. Zanlının havalimanındaki görüntülerine ulaşıldı. Çantasının X-ray görüntülerinde çalınan altınlar görüldü. Hüseyin Çelebi İstanbul'da yakalandı. Kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Jasat ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler Hüseyin Çelebi'nin cinayeti tek başına gerçekleştirmediği iddiasını araştırmaya başladı. Koç Yiğitler Köyü'nde ikamet eden bir kadının izi sürüldü. Çağda Gökçe, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
1: Evet, kriminal gündemimizden devam edelim. Eskişehir'de 2012 yılında ölü bulunan Yakup

0: Kup için dosya yeniden açıldı. Annenin ifadesiyle baba 14 yıl sonra tutuklandı.
1: Günlerce kayıp olarak arandı. Cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. 2,5 yaşındaki Yakup'un babası 14 yıl sonra tutuklandı. Yakup Bozkurt, Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde yaşıyordu. 2012 yılında kaybolduğunda henüz 2,5 yaşındaydı. Yakup için ekipler ve bölge halkı seferber oldu. Arama çalışmaları günlerce sürdü. Çalışmaların 12. gününde Yakup'un cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. O dönem yapılan çalışmalarda cinayet şüphesine rastlanmadı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı faili meçhul olarak kalan Yakup Bozkurt dosyasını yeniden açtı. JASAT ekipleri çocuğun ölü bulunduğu alanlarda yeniden arama yaptı. Soruşturma kapsamında Yakup Bozkurt'un babası Abdülrezzak Bozkurt, anne Huriye Çiftçi ve iki akrabaları gözaltına alındı. Anne ifadesinde eski eşi Abdülrezzak Bozkurt'un oğlunu öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi. Eve geldiğinde elinde kan vardı dedi. Dört şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden baba Abdülrezzak Bozkurt cinayet şüphesiyle tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
0: Efendim İstanbul Bağcılar'dayız. Bina girişlerinde yatıp kalkan iddia o ki uyuşturucu satın almak için herkesten para isteyen bir zorba yüzünden kimsede huzur kalmadı. Hepsinin ortak dileği o adamın bir an önce tedavi görüp başka bir yere taşınması.
2: Bu arkadaş birkaç aydır böyle kaldırımda yatıyor.
3: Ben diyor bu mahallenin çocuğum diyor, beni bakacağınız diyor, bana para vereceğiniz.
2: Tam yanımı nerede? Gidebilirsiniz. Gider misiniz lütfen?
4: Şu an buraları kendi meskene edinmiş.
5: Kızdılar olmadı, uyardılar durmadı.
4: Yıllardır bu mahallede oturan birisi, madde bağımlılığı var. Bundan dolayı da akli dengesini kaybetmiş durumda şu anda.
3: Geçtir mi beni? Sana bir çiçek vereyim. Baktım gözler fena.
5: İddiaya göre uyuşturucu batağına saplanan adam İstanbul Bağcılar'daki mahallede huzur bırakmadı.
4: Kendi kendine bağırıyor, konuşuyor. Aynı zamanda apartmanların içine giriyor.
5: İşte o adam şu anda da yağmura ve soğuğa rağmen kaldırıma bir kilim sermiş, üstüne de yorgan örtmüş, uyuyor.
3: Soğukta üşüyor, acıyor çocuğa ama yine de korkuyoruz.
2: Bazen o merdiven altına giriyor, bazen burada yatıyor.
6: Çocuklar bile bebekler reisinden konuşmaya başlamışlar.
5: Şimdi o kişinin yanına gidip uyandırmaya çalışacağız. Pardon, merhabalar.
2: Merhaba.
5: İyi misiniz?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
5: Niye burada yatıyorsunuz?
2: Sıkıntı yok maalesef, gidebilirsiniz.
5: Normalde burada mı yatıyorsunuz?
2: Buradayım ben, gidebilirsiniz.
3: Geçen de çocuğuma küfür ediyor.
4: Bazen kendi kendine insanları tehdit ediyor.
5: Hepsinin ortak dileği o adamın tedavi olup mahalleden uzaklara taşınması.
7: Burası okul zaten, korkuyorlar, sürekli yollarını değiştiriyorlar. Ne yapacağı belli değil.
8: Arabalara falan konuşuyor, bağırıyor, çocuklar falan görüyor.
4: Hem mahalleden ayrılmıyor hem huzursuzluk çıkarıyor. Burada rahatsızlık vermesini istemiyorum.
0: Antalya'dayız. Bir kişi oto galerisindeki 6 aracı benzin dökerek ateşe verdi. Şüpheli olayın ardından polise teslim oldu. Kundaklama anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Antalya'nın Serik ilçesinden bu görüntüler, dediğim gibi otomobil galerisinde gelen bir kişi elindeki benzin bidonuyla park halindeki araçların üzerine benzin döktü. Ardından da araçları sırayla ateşe verdi. Olay yerinden uzaklaştı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti ve söndürdü. Ancak yanan araçlar kullanılamaz hale geldi. Şüpheli kundaklamanın ardından ilçe karakoluna gitti ve teslim oldu. Olay anı da iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Efendim İstanbul'da Bayrampaşa'da bir kuyumcu soyguncuyu fena kandırdı diyebiliriz. Soyguncu poşete saklayarak tabancaya benzettiği şemsiyeyle kuyumcuya girdi. 5 milyon liralık altınla da kaçıp gittiğini sandı. İçine düştüğü oyunuysa bakın nasıl öğrendi.
9: Soyguncuyla kuyumcu birbirlerini oyuna getirdi. Kazanansa kuyumcu oldu. Silaha benzettiği şemsiyeyle soyguna kalkan şehir eşkıyası altın zannettiği imitasyon bileziklerle yakayı ele verdi.
10: vitrinimizde tuttuğumuz bazı süs bilezikler vardı.
9: Çocuğunun ve kayınvalidesinin altınlarını gizlice bozdurup sanal bahiste kaybeden adam yaptığı soygun planıyla Bayrampaşa'daki kuyumcunun yolunu tuttu.
10: Kendisi bana doğru bir silah doğrulttu. Altınları vermek istedi.
9: Neye uğradığını şaşıran kuyumcu hemen karşı hamleyi yaptı. Gerçek altınlar yerine vitrindeki imitasyon bilezikleri poşete doldurdu.

0: Ben de soğukkanlı kalmaya çalıştım panik yapmamak için.
1: Her şey saniyeler içinde olup bitti. Kapüşonlu şehir eşkıyası tereyağından kıl çeker gibi her şeyin olup bittiğini sandı. Kuyumcunun hazırladığı poşeti kaptığı gibi arkasına bile bakmadan kaçmaya başladı.
0: Onları altın zannettiği için aldı.
2: Altın olsaydı verdiğimiz ürünler 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı.
3: Şemsiyeli soyguncu oyuna getirildiğini ise çok geçmeden başka bir kuyumcu da enselendiğini anladı.

0: Etkili olduğu Silifke ilçesi Taşucu mahallesi açıklarındaysa denizde hortum oluştu. Dakikalar boyunca etkili olan bu hortum ilçenin farklı bölgelerinden de görüldü. Hortum kıyıya yaklaşmadan etkisini yitirdi ve kayboldu. Evet, son yıllarda özellikle bu tür hortumları görüyoruz Akdeniz çevresinde ve bir kentsel dönüşümün isyanı var sırada. İstanbul'da Bahçeli Evler'de dükkan sahibi olan bir vatandaş bina yenilenince şaşkına döndü nasıl? Çünkü iddiasına göre 150 metrekarelik mülkü 40 metrekareye düşmüştü. O da hakkını aramak için yargıya başvurdu.
1: Buranın cephesi 6 metrekareydi ve dükkan 90 metrekare uzunluğundaydı.
2: Buradaki alanı bile vermiyor.
1: Üst tarafta buranın deposu vardı. Depo tamamıyla dükkan oldu.
2: Benim hakkım inanılmaz bir şekilde çalınıyor.
3: Şaşırdı, inanamadı. Yenilenen binada kendi payı iddiasına göre küçücük kaldı.
2: Cephesi 6.20, yukarısı 60 metrekare, aşağı taraf 85-90 metrekare.
1: Benim depolu dükkanım sadece dükkan olarak verildi ve benim çok ciddi bir şekilde hak kaybına uğradım.
3: Bahçeli Evler'de yaşayan Sercan Albayrak, 150 metrekarelik mülküm 40 metrekareye düştü diyerek isyan etti.
1: 2011 senesinde burası bir dükkandı ve ben burayı satın aldım. 95 bin liraya satın aldım. Cephesi 6 metreydi, dükkanın boyutu da 90 metrekareydi. 2021 senesinde de bu dükkanın üst katı vardı. Burası da bir daireydi. Bağlı bulunan üst katı satın aldım.
4: Sercan Albayrak, Bahçeli Evler'de bu binada alt katta dükkanı, üst katta da dairesi vardı. Toplam 150 metrekareydi. Bundan yaklaşık 2 yıl önce bu bina kentsel dönüşüme girdi. Talihsiz adam kendisine ayrılan metrekareyi görünce şoke oldu. Çünkü 150 metrekarelik hakkı gitmiş, kendisine sadece 40 metrekarelik dükkan verilmişti.
2: Alt taraf arsa payı ufak olmasına rağmen çok büyük veriyorlar ve depolu dükkan yapıyorlar. Benim ise tamamıyla depolu dükkanıma sadece bireysel olarak 50 metrekare dükkan yapılıyor.
1: Daire zaten komple gitti. Depo tamamıyla dükkan oldu. Müteahhit bununla kendisini aldı.
4: Bina tamamen yenilenirken 110 metrekarelik hak kaybına uğradığını iddia eden Sercan Albayrak da hukuki süreç başlattı.
1: Zaten resimlerde de bunlar görünür şekilde bahis açık ortada. İnşallah yetkililer yardımcı olurlar bana.
0: Evet, bu anlamda sözleşme maddelerini çok iyi incelemek gerekiyor. Umarız ki ortada bir sıkıntı varsa çözülür. Efendim, çirkinler olarak biliniyor. Yeni nesil suç örgütüne bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kamuoyunda çirkinler olarak tanınan silahlı suç örgütüne yeni bir soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin iki kuyumcuya yabancı ülke hatlarıyla tehdit içerikli mesajlar gönderdiği tespit edildi. 5 şüpheli operasyonla yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve dijital materyallerine el konuldu. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü örgüt üyeliği ve nitelikli yağma suçlarından tutuklandı. Efendim, devam edelim. Sabah gazetesinden bir haber başlığı. Konumuz biraz farklı. Ergenlikten söz edeceğiz, ancak ergenlik yaşının 30'a dayandığı ifade ediliyor. Evdeki aşırı korumacılık ve uzun eğitim süreleri yüzünden gençler birey olamıyor tespitinde bulunmuş gazete. Son araştırmalara göre önceden 6 yıl süren ergenlik 14 yıla kadar uzadı. Gençler çalışmak istemiyor, karar ve sorumluluk alamıyor, zamanını ekran başında geçiriyor. Uzmanlara göre en büyük neden aşırı korumacı yeni nesil aileler ve uzun eğitim süreci denilmiş. Bu da ergenlik yaşını 30'a kadar çıkarmış, gördüğünüz, duyduğunuz üzere. Dijital dünyadan ağırlıklı olarak söz ediliyor malumunuz. Gençlerin hayatını kolaylaştırıyor, birçoğumuzun hayatını kolaylaştırıyor. Ancak bazı yaşlılarınkini ya da yaş almışlarınkini zorlaştırıyor efendim. Otobüs kartına para yüklemek, hastane randevusu almak, hatta restoran menüsüne bakmak için bile akıllı telefon sınavına girmek zorunda kalanlar ne yapacaklarını şaşırdı efendim. Buyurunuz, izleyelim.
5: Herkesin de çocuğu yanında değil. Tek yaşayan yaşlarımız da çok. Gerçekten çok zorluk yaşıyorlar.
6: Bir mesaj geliyor, tıkla diyor. Bilmiyorsun ki yani.
7: Teknolojiye hemen biz belli bir yaştan sonra ülkeler hemen adapte olamıyoruz.
8: Randevu almanızı

0: istesem alabilir misin?
1: Alamıyorum. Kızım alıyor.
2: Alengirli uygulamalar, sürekli yenilenen şifreler, elektronik posta adresleri, QR kodlar derken işler iyice karıştı.
3: QR okutmayı hala öğrenemedim. Kullanmadım çünkü.
2: Dijital dünya sınavını geçemeyen yaşlılar için otobüse binmek, hastaneden randevu almak, hatta lokantada yemek seçmek bile zorlaştı.
0: Akıllı telefon kullanabiliyor musunuz?
4: Kullanmıyorum.
5: İnternet bankacılığı kullanıyorum. Mesela bir sorunum var. Onu halletmek için işte şunları girin. Önce sonra şunları girin. Sonra telefonunuza bir kod gelecek, onu girin falan. Öf be deyip vazgeçtiğim oluyor.
6: Banka zorluyor biraz. Onu da bizim kız var, o yapıyor.
0: Artık her şey bu küçük ekranın içinde. Ama yazılar küçük, uygulamalar karışık ve her işlem içinde bir şifre gerekiyor. Üstelik yanlış bir dokunuşun bedeli de dolandırıcılıkla ödenebiliyor. Peki dijital çağda yaşlılar zorlanıyor mu?
7: Bir mesaj geliyor, tıkla diyor. Bilmiyorsun ki yani neyi amaçla gönderiyorlar, onu da bilemiyorsun. Onun için açıp cevap da vermiyorum.
3: Bilgisayarı kullanamıyorlar, akıllı telefonu kullanamıyorlar. Biz onların internetten kayıtlarını yapıyoruz. Örneğin oğluma işte bir kere soruyorum, bana gösteriyor. Tamam. Bunu daha sık kullanmak gerekir ki ben onu aklımda tutup öğrenebileyim. Anne öğrenmedin mi? Kusura bakma öğrenmedim diyor.
0: Yaşlılar için tek korku artık polisim ya da savcıyım diyerek arayan sahtekarlar değil. Yapay zeka da artık ses taklit edebildiği için dolandırıcılığa davetiye çıkartıyor.
8: Çocuğunuz acil bir şey istese bilemiyorum o anda. Gönderebilirim yani.
0: Diyelim ki evladınız aradı sizi, borç istedi. Ne yaparsın?
6: Vermeye çalışırım yani.
0: Peki arayan evladınız değil de yapay zeka ile taklit edilmiş bir sesse?
6: O zaman işte yapay zeka çok korkunç bir şey yani. Ben onun gelmesinden yani memnun değilim.
3: Biraz onlara daha kolaylık sağlamaları lazım. Gittiği yerlerde herkesin onlara destek olması lazım.
9: Peki Ankara zamanı diyelim, başkente dönelim. Haftanın bu yeni gününe nasıl başlayacak? Yarından itibaren başkent Ankara'da neler olacak diye Elif Ergen'e soralım. İyi pazarlar, günaydın. Başkenti bu hafta neler bekliyor Elif?
10: Günaydın Murat Güloğlu, iyi pazarlar, iyi yayınlar. Başkent Ankara'da bu hafta oldukça önemli bir hafta. Çünkü salı günü özellikle başkente mecliste esas yasama mesaisi başlayacak. Aslında meclis 10 Ağustos'ta tatile girmişti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin süreç yasasını kabulünden sonra milletvekilleri 50 günlük bir tatil yapmıştı. Ve geçtiğimiz hafta Perşembe günü 28. dönem 5. yasama yılına başlandı. Ama asıl yasama mesaisi bu hafta salı günü başlayacak ve milletvekillerini oldukça yoğun bir gündem bekliyor bu dönemde de. Neler konuşulacak? En önemli konu başlığı infaz düzenlemesi olacak. İnfaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor ve etki analizleri yer alınacak bu toplantıda. Biz de AK Parti kaynaklarına sorduk bu etki analizleri neler olacak diye. Şöyle söylediler: 11. yargı paketinde yer alan düzenlemeden kaç kişinin yararlanacağı tespit edilecek. İyi hale gelmiş ve birden suç işlemeyeceğine kanaat getirilmiş mahkumların kaç kişi olduğu belirlenecek. Bir diğer önemli başlıksa 13. yargı paketi olacak. 13. yargı paketinde uzun süredir aslında meclis gündemine gelmesini bekliyorduk. Çokça da tartıştık. 25-30 maddeden oluşmasını bekliyoruz ve Ekim ayı ortasında meclise sunulmasını bekliyoruz. Neler içeriyor bu paket? Aslında 3 başlıkta özetleyebiliriz paketi. Birincisi süresiz nafakanın iptal edilmesi ve nafakaya alt sınır getirilmesi. İkincisi boşanma davalarına ilişkin düzenlemeler ve üçüncüsü sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulamasının getirilmesi. Peki başka neler olacak? Fon soruşturması şüphesiz en önemli konu başlıklarından biri. Buna ilişkin mecliste bir araştırma komisyonu kurulması gündemde. Muhalefet tarafından fon kriziyle ilgili bir meclis araştırması açılması çağrıları yapılmıştı. Önergeler sunulmuştu. Buna ilişkin AK Parti kaynaklarından da yani iktidar kanadından da olumlu sinyaller geldi. Hatta meclis açılışında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bir açıklama yaptı. Dedi ki, usulsüzlük, haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle araştırılmalı. Kime ne kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır dedi. Yani önümüzdeki dönemde fon soruşturmasına ilişkin bir meclis araştırması komisyonunun kurulmasını da bekliyoruz. Ve yeni anayasa çalışmalarını da takip ediyor olacağız. Buna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında yeni anayasa için bir komisyon oluşturulmuştu. O komisyonda çalışmalar neredeyse tamamlandı ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bununla ilgili bir sunum yapılmasını bekliyoruz. Yine meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bununla ilgili bir konuşması vardı. 12 Eylül'ün lider kadrosuna işaret etti ve adalet önünde hesap verdiler dedi. Şöyle devam etti sözlerine. Yürürlükteki anayasa onların imzasını taşımaktadır. Açıkça söylüyorum, milletimiz buna ne layıktır ne de razıdır. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır dedi. Şimdi bunlar ana başlıklardı aslında mecliste görüşülecek olan, ama bir de birçok alt başlık yer alıyor. Örneğin dijital konaklama platformları, kamusal alanlarda sigara yasağı gibi birçok düzenleme meclisin gündemine gelecek. Şimdi salı günü bunu takip edeceğiz. Pazartesi günü ekonomi tarafından oldukça önemli bir gün olacak. Çünkü saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon rakamları açıklanacak Eylül ayına ilişkin. Normalde her ayın 3'ünde açıklanıyordu ama bu ay cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle pazartesi günü açıklanacak. Neden önemli? Ekim ayında uygulanacak kira artış oranı ve emekli maaşları gibi birçok kalem bu rakamlara göre belirlenecek. Peki beklenti ne yönde? Şöyle, 20 ekonomistin katılımıyla bir anket yapıldı. Onlara Eylül ayı enflasyon beklentileri soruldu. Şöyle dediler, %1.90 diyen oldu, %2.60 diyen oldu ama ortalama beklenti %2.18. işte pazartesi günü saat 10'da Eylül ayı enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız.
9: Elif Ergen, çok teşekkür ediyoruz. Detaylıca aktardın bize Ankara'nın gündemini. Aslında Elif'in bıraktığı yerden devam edelim. Zira enflasyon rakamları yarın açıklanıyor. Elif de aktardı bize. İşte tam da bunun için bir konuğumuz var. SGK uzmanı Murat Bal bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
9: İyi pazarlar diliyoruz.
1: İyi pazarlar.
9: Ankara'da gündem belli. Şimdi piyasa katılımcıları ortalama %2.18 civarında bir enflasyon bekliyor. Siz ne bekliyorsunuz?
1: Ben de 2 civarında bekliyorum. Genelde yıl sonuna yakın enflasyon oranları biraz düşük çıkabiliyor.
9: Neden? Çünkü harcamalar yani, mı azalıyor?
1: Tabii yani biraz da orada yazın etkisi de söz konusu. Yani ben de %2.2 civarında bekliyorum.
9: Böylelikle total enflasyona bakıldığı zaman yani hedefe doğru ilerliyor muyuz yoksa?
1: Hedef biraz yükseldi. Yani beklenti anketi 29.61'e kadar çıktı. Merkez Bankası katılımcılarının yaptığı beklenti anketi. Ben bekliyorum 30'a da yaklaşabilir. Yani 30 civarında olacak gibi gözüküyor. Yani 29'un biraz üstünde, 30'un altında, 29.5'lar 30 civarında bir enflasyon gerçekleşecek gibi gözüküyor.
9: Şimdi enflasyon hayatımızın tabii bir gerçeği ama tabii yıl sonuna doğru da bakınca artık hani özellikle emekliler, asgari ücretliler, memurlar herkesi gözünü acaba diyor ki biz ne kadar maaşa zam alabiliriz? Sizce ne olur Ocak'ta emeklinin maaşı?
1: Ya burada tabii aslında enflasyon ne olacağıyla orantılı biliyorsunuz. %28 ile 30 arasında bir bant şu anda söz konusu. %28 olursa %8.70 ile 11'e kadar çıkan SSK Bağkur emeklilerinde bir enflasyon farkı olacak. Bu zamma yansıyacak direkt olarak. Tabii memurlarımızdaki hesaplama yöntemi biraz farklı. Ondaki de sebep iş toplu iş sözleşmesinden gelen fark var. Orada kesin alacakları %5 var.
9: Kesin alınacak.
1: Kesin alınacak olan %5 var. Tabii %7'nin üzerinde eğer ikinci 6 ay enflasyonu çıkarsa da o farkı alacaklar. Orada da beklenti, orada da %6.5-7 civarında bir fark oluşacak gibi gözüküyor.
9: Evet.
1: Ama tabii bu şu anda gözüken olur olmaz bir savaş çıkıyor etrafımızda. Aslında. Akaryakıt fiyatları artıyor. Pek çok etken aslında bu seneki enflasyon bu rakamlar olmayacaktı. Yani gerçekten biz de %25'in altında bir enflasyonu bekliyorduk. Ama işte ülkemizin etrafında gelişen o savaşlar
9: ve devam eden. Şimdi ve devam ediyor. Zaman işte Brent petrolden dolayı kaynaklı 100 doların hala üzerinde motorin fiyatları almış.
1: Aynen öyle. Ya Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışı gerçekleşmeye başladı diyorlar ama bizim petrol fiyatlarında bir artış yok. Mazot 100 liranın üzerinde.
9: Maalesef. Bütün kalemleri etkiliyor.
1: Tabii bütün kalemleri birebir etkileyen en önemli konu akaryakıt fiyatları. Evet. Tabii bu da gerçekten enflasyon üzerinde yoğun bir baskı oluşturuyor.
9: Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olabilir aşağı yukarı?
1: Ya burada yine aynı senaryodan gelirsek. Öncelikle en düşük emekli maaşı devam edecek mi etmeyecek mi Murat Bey? Asıl mevzu bu. Yani etmeme durumu olabilir çünkü sonuçta...
9: Etmezse ne olur?
1: O zaman herkes kök maaşına döner. Yani en düşük emekli maaşı alan herkes kök maaşına döner. Bu sefer 2026 sonunda zam alamayan emeklilerimiz bile olabilir. Maaşı böyle düşen emeklilerimiz olabilir. Bile olabilir tabii. Eğer bu devam etmezse. Tabii ki burada bir kanun çıkması gerekiyor. Öncelikli olarak en düşük emekli maaşının devam edebilmesi için bir kanun çıkması gerekiyor. Eğer bu kanun çıkarsa, yani devam edeceğini öngörerek konuşuyorum, o zaman 25.600-26.000 seviyesinde bir rakam oluşacak gibi gözüküyor şu anda. En düşük emekli maaşı için rakamlar bu gözüküyor. Ha, tabii burada emeklilerimizin aslında asıl beklentisi, ya bize bir iyileştirme zammı olur mu? İşte bir refah payı uygulaması gelecek mi şeklinde. Ben bu dönem beklemiyorum.
9: Bu dönem dediniz
1: 2026. Ya bu dönem, ya 2026 sonunda bunu beklemiyorum, ama 2027'den itibaren, biraz da seçim sattı mahalline girildikten itibaren de ben emeklilerimizde biraz daha iyileştirme olacağını düşünüyorum, ama bu dönemde biraz zor gibi gözüküyor.
9: Çok büyük bir sürpriz.
1: Yani olabilir tabii ki, bu hükümetin tasarrufudur. Eğer bütçe olanakları el veriyorsa tabii ki hükümet de bunu vermek ister mutlaka. Ama bu dönem olur mu? Bütçe olanakları el verir mi? İşte bir de fon krizi çıktı karşımıza. Onun bütçeye tabii ne kadar yansıması olacak? Bunların hepsini mutlaka değerlendirecektir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK.
9: O halde normal şartlar altında en düşük emekli maaşı 26 bin seviyesinde.
1: Yani 25.500-26.000 seviyesinde olacak diyelim gibi gözüküyor şu anda.
9: Onun haricindekiler de %28 ile %30 arasında.
1: Toplam maaşlarından... enflasyonla birlikte evet, ama yıl sonundaki fark %8 ile 11 civarında, yani minimum 8.5-10.5 civarında olacak SSK Bağkur emeklilerimizde. 6.5-7.5 civarında da memur emeklilerimizde olur gibi gözüküyor. Bunlar tamamen tabii ki enflasyon senaryolarıyla.
9: Özellikle yani her yıl bu aralar konuşmaya başlıyoruz. 2-3 ayda böyle konuşacağız. Evet. Asgari ücrette ne olabilir sizce?
1: Asgari ücrette
9: bir ek, Temmuz'da bir beklenti vardı. O da yapılmadı.
1: Yok, olmadı. Şöyle, asgari ücrette geçen sene çok önemli bir tartışma vardı aslında. Beklenen enflasyon üzerinden mi olacak, yoksa gerçekleşen enflasyon üzerinden mi olacak şeklinde, beklenen enflasyon üzerinden bir zam yapılmıştı. Bu sene de öyle bir şey olabilir. Yine beklenen enflasyon üzerinden yapılabilir. Bunun da altını çizeyim. Ama tabii görüşmelerde Türk İş olacak mı? Yani işçi tarafını kimse temsil edecek, bir de öyle bir durum var orada. Çünkü Türk İş'in katılmama ihtimali de var. Bunları ilerleyen günlerde göreceğiz.
9: Tabii bakıldığı zaman asgari ücrete gelen zam diğer zam oranlarını da, ücretleri de az çok belirlediği için temel bir baz olarak alınabilir herhalde.
1: Tabii özellikle yıl başındaki ilk 2 aylık enflasyonu ...umuza dikkat etsin bütün vatandaşlarımız. Tabii. Biraz yüksek geliyor. Bunun sebebinin de işte hizmet fiyatlarındaki artıştan, ücretlerdeki artıştan kaynaklandığını biliyoruz zaten. Peki.
9: O zaman hakkımızda hayırlısı diyelim. Daha çok konuşacağız bu mevzuyu. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Bir şey söylemek istiyorum ben Murat Bey. Biliyorsunuz sizin yayınınızda da vardı. Bu 1 Mayıs'ta Mahir Buğra diye bir kardeşimiz Mesen'de vefat etti. Onun 7 Ekim'de de duruşması var. Ben buradan annesinin için bir talebiydi. İletmek istiyorum. Ve staçraklık mağdurları da bu şekilde seslerini duyuruyorlar.
9: Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. İyi pazarlar dileyelim. Ve burası hafta sonunda gündemi farklı bir şekilde devam ettireceğiz efendim. Bir kez daha günaydın. Emsallerinden düşük kira ödeyenler, aman size sesleniyoruz. Çünkü dikkat, Yargıtay dikkat çeken önemli bir karara imza attı. Artık kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçmese bile dava yoluna gidilebilecek.
4: Yıllardır aynı evdeyiz. Ev sahibi de çok bazı konularda zorlamıyor ama Türkiye şartlarında zor tabii.
11: Aldığım kira düşük dedi, mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay kira bedeli emsallerinden düşükse 5 yıldan önce de dava açılabilir diyerek emsal karara imza attı.
4: Biz eski kiracıyız, o yüzden bir tık uygun olabilir. Dava açarsa da yapacak bir şey yok.
12: Bizi açtı zaten, kira tespit davası açtı. Ara buluculukta hallettik. %30 bir artış oldu yani.
11: İstanbul'da yaşayan bir kişi iş yerini kiraya verdi. Kiracının 2021 yılında ödediği tutar 22 bin liraydı. Ama mülk sahibi memnun değildi.
13: 2021 yılında o kirasının az olduğunu düşündü ve kirasının 39 bin liraya çıkarılması için dava açtı.
14: Bazı insanlar sadece ev kirasıyla geçiniyorlar. Ev sahibi de mağdur oluyor.
11: Yerel mahkeme en son düzenlenen kira sözleşmesinin 2018'de yapıldığını belirtti. Yani henüz 5 yıl dolmadığı için kiranın yükseltilmesi için dava açılamaz dedi.
15: İki taraf da kendine göre haklı ama çok düşük kalan kiralar var. Bunun da belli bir oranda orantılı olması lazım.
14: Hakkaniyet açısından bence olması gerekliydi.
13: Dosya Yargıtay'a gitti. Yüksek Mahkeme kira bedeli emsallerinden düşükse 5 yıldan önce de dava açılabilir dedi.
16: Buradaki amaç mülk sahibi ile kiracı arasındaki ilişkide bir dengeyi sağlamak. Son 4 yıldır kiracılar hep haklıydı. Mülk sahiplerinin de haklarının korunması lazım.
11: Kararla birlikte düşük kira ödeyenler için artık 5 yıl hesabı

0: değişmiş oldu.
1: Kiracı için maalesef kötü bir durum. Ev sahipleri için iyi bir durum.
2: Evet, kiracı, ev sahibi hadisesini konuşmaya gördüğünüz gibi bu yılda devam ediyoruz. Efendim Çanakkale'ye gideceğiz. 18 Mart Üniversitesi'nin öğrenci yurdu inşaatında. Toprak kayması yaşandı maalesef. İki işçi ekiplerin çabasıyla kurtarıldı. Neyse ki üniversitenin Terzioğlu yerleşkesi burası. Yapımı devam eden öğrenci yurdunun inşaatında toprak kaydı. Yabancı uyruklu iki işçi vücutlarının yarısına kadar toprak altında kaldı. Arama kurtarma ve sağlık ekipleri Göçük'teki işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. İran uyruklu işçiler ekiplerin yoğun çalışmasıyla topraktan çıkarıldı. Yaralı işçiler hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme söz konusu elbette. Evet, büyük geçmiş olsun diyelim. Haber turunu izleyelim.
3: Görevli rafa uzanacaktı ki zeytinyağı şişeleri üzerine yağmaya başladı. Ayağını yere basar basmaz kayıp yere uzandı.
4: Acabamos de presenciar en vivo.
3: Meksikalı televizyoncular çöken duvarın önünde canlı yayındaydı. Kontrolden çıkan araç muhabirle kameramana çarptı. İkisi de hastanelik olurken stüdyodaki sunucu gayet sakin görünüyordu.
4: Regresa conmigo. Regresa conmigo. Acabamos de...
3: Basma katta tadilat vardı, tavan delindi. Alt kattaki mutfağa düşen çalışan da, evdekiler de şaşkındı. Yakıt dolumu sırasında büyük bir patlama yaşandı. İnfilak eden araç hurdaya döndü. İstasyonda facianın eşiğinden dönülürken iki kişi hafif yaralandı. Yerler kaygandı. Yiyeceğini alıp masasına oturmak isteyen gencin ayağı kaydı. Düşmekten kurtulamadı. Yemeği de yere saçıldı. Direksiyon başında baygınlık geçirdi. Diğerleri saniyeler sonra durumun farkına vardı. Arkadaki kadın panikle kontrolü ele almaya çalışırken taksiciyi sarsıp ayıltmaya çalıştı. Araç bariyerlere sürterek durdu. Sürücü hastaneye kaldırıldı. Pencere pervazındaki çocuğu görenler hemen yetkililere haber verdi. Kurtarma ekibinden biri merdivene çıkıp miniyi tuttu, alt kattaki arkadaşına uzattı. Kurtarma operasyonu telefon kamerasına yansıdı. Dükkan sahibine güya parayı havale yapmıştı ama hepsi oyundu. O ekrana bakarken kadın da telefonu kapıp kaçtı. Adamın peşinden koşması işe yaramamıştı. Kural tanımadı. Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikletle saatte 302 kilometre hıza ulaştı. Gözaltına alınan sürücüye 331 bin lira para cezası kesildi. Metruk binadan kopan beton blok bu iki yayanın hemen yanı başına düştü. İkisi de ölümden kıl payı kurtuldu.
2: Evet, yeniden beraberiz. Burası hafta sonu devam ediyor. Türkiye'nin söyleşi, etkinlik ve ziyaretçi sayısı bakımından en büyük kitap fuarı olan Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı 16. kez kapılarını açtı. Bu yılda ağaç dalları kitaplarla süslenmiş durumda. Türk edebiyat, siyaset ve entelektüel dünyanın önemli isimlerini kitap severlerle buluşturan Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl tarihçi Erhan Afyoncu, Emrah Safa Gürkan, Kemal Sayar, Nurullah Genç ve Tarık Tufan gibi çok sayıda önemli ismi ağırlamakta. Öte yandan yıllardır sürdürülen fuar geleneği bu senede tekrarlandı. Kocaeli'de işe ve okula gitmek üzere evlerinden çıkanlar bu yılda ağaç dallarına asılmış binlerce kitapla karşılaştı. Yine kitaplar kısa sürede vatandaşlar tarafından toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın kitap fuarının ilerleyen dönemde daha da büyüyeceğini söylüyor. Ve tam da zamanında ve yerinde efendim Faruk Aksoy bizlerle beraber. Ana haber sunucumuz biliyorsunuz, Habertürk programcısı, gazeteci, yazar ve edebiyatçı Faruk Aksoy. Yeni bir roman yazdı, bir aşk romanı ama Osmanlı'dan Avrupa'ya uzanan tarihsel bir dönemi fon alıyor. Gerçek kişilerden ve tarihsel gelişmelerden beslenen bir romanı konuşacağız Faruk Aksoy'la. İsmi Batya. Günaydın, iyi pazarlar dileyelim Faruk Aksoy.
0: Sevgili Murat, günaydın. İyi pazarlar, iyi yayınlar.
2: Çok kolay teşekkürler. Gelsin. Öncelikle eline, emeğine sağlık. Ne anlatıyorsun bu yeni kitabında? Çokça da konuştuk, anlattık bir taraftan ama senin sesinden duymak isteriz.
0: Murat, çok teşekkürler. Bir kere beni konuk aldığın için sağ ol, eksik olma. İyi dileklerin için de çok çok teşekkürler. Batya Destek Yayınları'ndan çıktı. Yaklaşık olarak bir 15 gün oldu. Batya... Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ve Alman İmparatorluğu'nun da son dönemi. Aslında iki devletin, iki halkın, iki milletin özellikle geçen yüzyılda birbirine çok yakın bir kaderleri var. Bir Hicaz Demiryolu hikayesi anlatılıyor. Hicaz Demiryolu hikayesini yapan Alman başmühendis Henry August Meissner'in Heidelberg'de bir Yahudi kadın, terzi Yahudi kadın Batya ile olan aşkı romanın merkezine oturuyor. Önemli bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Özellikle son dönemde yine bu Hicaz Demiryolu ile ilgili Suudi Arabistan başta olmak üzere bir dizi anlaşmalar yapıldı. Muhtemelen benim roman önümüzdeki dönemde gündeme gelebilecek bir hikayeden bahsediyor. Tabii dramatik bir aşk. Belki yasak bir aşk, içinde birçok şey bu yönüyle de enteresan ve ilginç. Ama daha çok iki imparatorluğun adeta birbirinin üstüne çöktüğü Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı sürecine giden bir yol. O yolda Alman mühendis Henry August Meissner İstanbul'a geliyor. Dresden Teknik Üniversitesi mezunu, çok genç bir mühendis. 1884-85'li yıllarda İstanbul'a geliyor. Burada yaşamaya başlıyor ve 1899'da özellikle bu Hicaz Demiryolu projesi kapsamında Hicaz Demiryolu projesine dahil oluyor ve bu yolun baş mühendisi olarak göreve başlıyor. İşte hikaye devam ediyor ama Heidelberg'deki bir toplantıda, daha doğrusu üniversitenin konferans salonundaki bir konferansta bahsettiğim bu Yahudi terzi kadınla tanışıyor ve sonra aralarında bir yakınlaşma yaşanıyor. Bir taraftan Orta Doğu'da çölleri aşan, Hicaz bölgesine giden, İstanbul'dan Hicaz bölgesine kadar ilk etapta planlanan ama Suriye'den, Şam'dan başlayıp Hicaz bölgesine giden demiryolunun başındayken, diğer yandan da Almanya'da, Heidelberg'de Batya'nın başından geçen hadiseler, olaylarla uzak coğrafyalar, uzak insanlar ama yürekleri birbirine yakın, kalpleri birlikte atan ve sonra sonu da epey trajik biten bir hikaye diye özetleyebiliriz. Fakat meselenin şu tarafının da görülmesini isterim. Bu özellikle benim açımdan salt bir roman olarak değil de gözümde canlanan bir eski film. Önemli bir senaryo gibi aktı. Öyle şeyler hissettim ki yazarken, sanki her şeyi biliyorduk, her şey vardı ve ben üzeri tozlarla, tortularla kaplı bir yolu böyle kalemimi süpürge yaparak sanki üzerindeki tozları aldım ve bir uzun patika yolu ortaya çıkardım. Yani bu yönüyle tam bir senaryo, evet. Tam bir hikaye. Bu yönüyle beni çok heyecanlandırmıştı. Bir 2,5-3 yıl boyu buna emek verdim.
2: Umarız ki dizi ya da beyaz perdede de görebiliriz Faruk Aksoy Batya'yı.
0: Bu yönü çok cazip geliyor bana. Yani evet. Canlandırıyorum. Hani karakterlerimle o kadar çok birlikte yaşadım ki Murat.
2: Evet.
0: Bazen romanın tekrar okumalarını yaparken şöyle ilginç bir şeyle karşılaştım. Ben zannediyorum ki bazı hadiseleri ben romanı yazarken etrafımdaki herkes de biliyor. Sonra anladım ki kimse bir şey bilmiyor. Bunlar benim karakterlerim,
2: evet.
0: Benim hikayem, benim ördüğüm bir şey. Dolayısıyla şuna çok şaşırdım. Yani sonra bazı yerlere önemli eklemeler...

0: yaptım. Çünkü oraları anlatmadığım halde etrafımdaki herkesin bildiğini zannedecek kadar karakterlerimle ve olayla yaşadım.
1: Evet.
0: Bu yönüyle gözümün önünde akıp giden bir hikaye oldu.
1: Çok kısaca cevabını almak isterim. Bunca yoğun bir gazetecilik hayatımız var. Televizyonculuk, gece gündüz neredeyse program yapıyoruz. Sen aynı şekilde hangi ara
0: Evet,
1: yazdın
0: evet.
1: diye sorasım geldi.
0: Ya Murat, geçen hafta Oksijen Gazetesi'nden geldiler. Bir röportaj yaptılar. Ebru Hanım sağ olsun. Bu soruyu sordu. O kadar yoğun bir gündemin içindeyiz ki. Yani her sabah, her gün bambaşka hadiselere uyanıyoruz. Sen sabahları, ben akşamları anlatmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Yaşadığımız ülke gerçekten hareketli günler yaşıyor. Sana şunu söyleyeyim. Böyle yoğun bir fırtınadan bir sığınağa çekilirsin ve
1: Evet.
0: böyle bir 3-5 dakikalığına dinlenirsin ya. Ben eve gelip masanın başına oturduğumda bu romanı yazarken öyle zannediyorum ki hayatımın en dingin, en sakin, en muazzam dakikalarını yaşamışım. O kadar yoğun işin içinde gerçekten dinlenmeye, düşünmeye ve hissetmeye vakit ayırdığım zamanlar
1: Evet.
0: bu romanı yazdığım zamanlarmış, onu hissettim.
1: Çok güzel. Senin için de bir tabii psikolojik bir terapi gibi bir şey oldu bir taraftan.
0: Çok çok acayip bir şeydi, çok
1: Çok
0: güzeldi.
1: teşekkürler. Peki ellerine,
0: Sağ
1: emeğine
0: ol.
1: sağlık Faruk Aksoy.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür
0: Çok teşekkürler.
1: ediyoruz.
0: Zaman
1: Raflarda.
0: ayırdığın için, yer
1: Her
0: verdiğin için
1: zaman.
0: çok teşekkürler
1: Her
0: sevgili
1: zaman.
0: Murat. Sağ ol.
1: Evet, dediğimiz gibi
0: Sağ ol.
1: eline sağlık. Faruk Aksoy'un
0: Sağ ol.
1: yeni romanı Batya raflarda yerini aldı. Zaten çokça konuşulacak bir roman oldu. Ellerine sağlık, merak uyandıran bir eserden bahsediyoruz. Zira dediğimiz gibi Faruk Aksoy yazdı. Ellerine sağlık diyelim. Devam edelim. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan biliyorsunuz Mekke İttifakı'nın genişleyebileceğini söyledi. Dar 6'dan fazla ülkenin anlaşmaya katılmak istediğini de açıkladı.
2: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı'na 6 ülke daha katılmak istiyor. Açıklama Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'dan geldi. Dar bu ülkelerin isimlerini paylaşmadı ancak yeni üyelerin anlaşma tam olarak işler hale gelmeden kabul edilmeyeceğini belirtti. Dar, paktın Stratejik Siyasi Savunma Komitesi'nin gelecek hafta Riyad'da toplanacağını kaydetti. İran'ın Husilerle siyasi temas kurulmasını önerdiğini ve Tahran'ın Husi-Suudi çatışmasının sona ermesini istediğini söyledi. Komitede her ülkeden dışişleri ve savunma bakanlarıyla genelkurmay başkanları yer alıyor. Toplantının ana gündeminde Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları ve Yemen'de siyasi diyalog ihtimali bulunuyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı Ağustos ayında imzalamıştı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılıyor. 3 ülkenin genelkurmay başkanları da 25 Eylül'de Riyad'da bir araya gelerek Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını kınamıştı.
1: Ve geçelim Teknofest heyecanına. Efendim Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları. Teknofest Güneydoğu'da da manevralarıyla nefesleri kesti. Yüzbaşı Fatih Sağlam ve Üsteğmen Berkalp Bilgi o uçuşları muhabirimiz Buse Devren'e bakın nasıl anlattı. İzleyelim, dinleyelim, sonra bir kısa ara, saat başında beraberiz.
3: Teknofest heyecanla Urfa'da devam ediyor. En heyecanlı kısımlar herhalde gökyüzündeki o uçuşlar oluyor. Tabii kim yapıyor bunları? Ayrı ayrı komutanlarımızı ekranlara getiriyoruz o gösteri uçuşunu yapan. Şimdi sırada Türk Yıldızları var. Çok aşinayız artık onlara. Ekip uzunca yıllardır aslında sahada ama değişiyorlar elbette ki. Şimdi bizimle beraber olan Yüzbaşı Fatih Sağlam var ve Üsteğmen Berkat Bilgin var. Efendim haberci ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? Şanlıurfa'da olmak sizin için ne ifade ediyor?
4: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Şanlıurfa'da olmak, özellikle biz son zamanlarda Avrupa'dan Afrika'ya uzanan bir gösteriler gerçekleştirdik. Farklı coğrafyalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Burada da en son Şanlıurfa'ya gelmeden önce Mısır piramitleri üzerinde dünyanın, antik dünyanın 7 harikasından biri olan Giza piramitleri üzerinde bir uçuş gerçekleştirdik. Yani böyle bağlantılı olarak baktığımızda bugün de burada tarihin sıfır noktasındayız, Şanlıurfa'dayız. Dolayısıyla bu bağlantı bizi gerçekten etkiliyor. Farklı enerjiler hissediyoruz. Farklı kültürleri tanıyoruz, kaynaşıyoruz. Tabii aynı zamanda da Teknofest Güneydoğu'da olmak ayrı bir mutluluk ifade ediyor bizim için. Burada da gençlerimizi aramıza bekliyoruz. Burada

0: Bizi izleyen bir gencin ileride pilot olması bizim için bu gösterilerin en anlamlı karşılığı olacaktır.
1: Bizler sizi gökyüzünde izlerken elbette ki gökyüzünde bir kırmızı beyaz yani Türk bayrağı imzasını da görmüş oluyoruz. Genellikle hep bunu yapıyorsunuz aslında. Peki uçarken o andaki yapılan tüm o akrobasi hareketleri sizde neler hissettiniz?
0: Tabii akrobasi hareketlerini biraz daha Berkalp üstlerimizde onu konuşabiliriz. Tabii bizler bu gösterileri icra ederken...
1: Siz genelde sahnede oluyorsunuz
0: evet,
1: komutanım. Aslında seyir...
0: Evet. Seyirciyle direkt kontak halinde olan kişiyim.
1: Bunlar gökyüzündeyken seyirciye göz teması kuruyorsunuz, bakıyorsunuz. Onlardan nasıl bir enerji alıyorsunuz?
0: Yani çok güzel bir soru sordunuz. Ben dünyanın her yerinde bu gösterileri timimiz adına anlattık daha doğrusu. Ya tabii dünyada da bu işler yapılıyor ve insanlarda bir coşku oluyor. Muhteşem bir coşku oluyor gerçekten. Ama bizim ülkemizde bu coşkunun yanı sıra insanların gözlerinde bir nem oluyor. Yani gösterilerimizi izlerken aynı zamanda da gururlanıyorlar. Bu gurur da gözlerde bir nem oluşmasına neden oluyor. İşte bu enerjiyi görünce bizler o gücü alıyoruz. Dolayısıyla bizler bu işi yaparken Türk gücünü alarak yaptığımız için bu yüzden bu işte bu kadar iyiyiz.
1: Çok teşekkür ederim komutanım size. Hemen Berkalp komutanımızın yanına gideyim. Şöyle hemen aranıza gireyim komutanım. Çünkü uçanlardan bir tanesi de o. Süpersonik uçaklar deniyor. Bu hareketleri yapmanın çok zor olduğu söyleniyor. Dünyada örnekleri var ama sizin gibisi var mı komutanım bilmiyorum.
2: Şöyle süpersonik uçak olmasının önemi aslında şu. Bunu dünyada yapan 5 tane tim var. Bir tanesi de Türkiye. Zor denmesinin sebebini de şöyle anlatabiliriz. Bu işi pervaneli uçakla yapabilirsiniz. Ses altı uçan uçaklarla yapabilirsiniz. Ses üstü uçan uçaklarla da yapabilirsiniz. Ama savaş uçağı gibi hatayı asla kabul etmeyen, nispeten manevra yapmanın daha zor olduğu, teknolojisinin günümüz teknolojilerine göre daha düşük olduğu ama bunun avantajı olarak da bize tamamen bütün manevra kabiliyetlerinin limitinin pilot olduğu bir platform sunuyor. Bir savaş uçağı yapmanın zorluğu, eğer pilot hata yaparsa herkes bunu görür. Bunu saklayamazsınız. Eğer pilot hata yaparsa bazı hataların telafisi olmayabilir. Onun için her ülke takdir edersiniz bunu savaş uçaklarıyla yapmıyor, biz yapıyoruz.
1: Cesareti nereden alıyoruz? Nasıl bir cesaret bu?
2: Cesaret şöyle, öncelikli olarak tabii ki Türk olmanın verdiği, o kanımızda akan, kudretli kanın verdiği cesaret var. Ve hocalarımızın, büyüklerimizin bize verdiği eğitim sağ olsunlar onlar sayesinde bunları yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bizden sonrakilerde daha ileriye geleceğini düşünüyoruz.
1: Çok fazla farklı hareketler izliyoruz. Bazen solo uçuluyor, bazen ikili uçuluyor. Neler yapıyorsunuz? Hangi hareketler var ve en dikkat çeken, en zorlayıcıları hangisi oluyor sizin için?
2: Bence hepsi dikkat çekici ve zorlayıcı. Gösterimiz temel olarak ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Öncelikli olarak ana paketin bir kısmı var, pasajlar kısmı. Takibinde de sololarımız ayrılıp bir ana paket, bir sololarımız olacak şeklinde devam ediyoruz. Ana paketimizde asıl amacımız size disiplinimizi göstermek. Sololarımızdaki amacımız da aslında size eğitim seviyemizin ne kadar yüksek olduğunu, onları yaparken ne kadar çok çalıştığımızı takdir edersiniz ki o hareketler kolay yapılmıyor.
1: Onları yakın temas etmeye çok az bir mesafede birbirinize geçiyorsunuz mesela. Bu da çok etkileyici.
2: Evet, ben gelmeden önce dediğim gibi Türk Rızal'ın bir hayranı olarak dinlediğimde şöyle bir şey duymuştum. Çarpmayacak kadar yakın ama çarpmayacak kadar da uzak olunması gerekiyor.
1: Siz de bunları aslında deneyimliyorsunuz burada. Siz de çok gençsiniz. Siz nasıl vesile oldu Türk Yıldızları'na girmek? Bir hayranlığınız, bir isteğiniz, arzunuz mu var?
2: Çok küçük yaştan itibaren Türk Yıldızları'nı görüyordum. Yanlış hatırlamıyorsam bir 29 Ekim günü korteci inmeden önce babam hazırlanırken televizyonda izliyordum ve Türk Yıldızları'nı ilk orada görmüştüm televizyonda. Ve şok olmuştum. Hiçbir fikrim yoktu daha önce pilotlukla alakalı. Sonra babam bana kendisi hani sorduğumda demişti ki oğlum işte onlar Türk Yıldızları, savaş pilotu, gösteri yapıyorlar tarzını söylemişti. Ben de o gün demiştim ki ben de bunlardan bir tanesi olmak istiyorum. Tabii ki inanırsınız ki etrafınızdaki kimse bu dediğinize çok fazla inanmıyorlar.
1: Şu an yine televizyondan izliyorlar sizi, bu kez de başkaları izliyor.
2: Yani dediğim gibi önemli olan çalışmak, çabalamak, bazı şeyleri hayal etmek. Bunları yaptıktan sonra hiçbir Türk gencinin yapamayacağı hiçbir şey olmadığını düşünüyorum.
1: Arkamıza yazdığı gibi aslında istikbal göklerdir.
2: İstikbal göklerdir.
1: Çok teşekkür ederim komutanım. Komutanım size daha önce çok teşekkür ediyorum. Türk yıldızlarıyla beraberdik. Biz iki komutanımızı gördük ama onlar 8 kişilik bir ekip. Gökyüzünde de ayrıca izliyoruz ama arkada kocaman bir emek var. Bizi onurlandıran, gururlandıran ve izleyicilerimizle onları bir araya getirmekten dolayı biz de son derece mutluyuz. YTK Fesek gelişmeleri farklı alanlardan sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Efendim Habertürk'te burası hafta sonundasınız. Ben Deniz Murat Filoğlu. Bir kez daha iyi pazarlar diliyoruz. Günaydın diyoruz. 4 Ekim pazar sabahında olduğumuzu bir kez daha söyleyelim. Ve çok önemli bir bağlantımız var. Teknofest'te Şanlıurfa heyecanı devam ediyor. Buse Deviren karşımda. Öncelikle iyi pazarlar, günlerdir Teknofest'i takip ediyorsun. Önemli haberlere de imza attın. Ellerine sağlık. Neler olacak bugün? Hava da oldukça güzel gibi gözüküyor. Söz sende.
1: İyi pazarlar Murat Piloğlu. Artık Teknofest'in son günündeyiz. 30 Eylül'de başladı. Bugün 4 Ekim. Artık program kapanacak yavaş yavaş ama Şanlıurfa'da özellikle genç nüfusunda fazla olmasından kaynaklı zannediyorum oldukça yoğun bir ilgi vardı. Fatih size birazcık atmosferi göstersin. Sabah saatlerinde öğlen kadar bir yoğunluk hakim olmuyor. Biraz daha sabahın ilk saatlerinde insanların gelebilmesi adına yollardan da dolayı tabii daha böyle hafif hafif girişler oluyor. Ama kuşkusuz alana, buradaki askerlere, pilotlara, subaylara, komutanlara ilgi çok yoğun. Özellikle çocuklar tarafından. Mesela burada hemen karşımızda bir jandarma personeli var. İkisi de ikisinin de üniformasıyla birlikte fotoğraf çekiliyor çocuklar. Onlara böyle çok önem veriyorlar, dikkat ediyorlar. Özel operasyon kanlar diye geçiyor onlar. Jandarma personelleri. Onların giydiği böyle tam teçhizatlı kıyafetlerle anne babaları onların fotoğraflarını çekiyor. Burası İçişleri Bakanlığı'nın standı. Her alanda farklı bir stand var. Bakanlıkların standları var. Onlar da kendi projelerini, alandaki emeklerini aslında gösteriyor. Ama asıl hedeflerden bir tanesi de aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelleriyle çocukları da bir araya getirmek. Özellikle üniformalarıyla onların fotoğraflarını çektirmek. Bir diğer unsursu elbette ki hep bahsettiğimiz savunma sanayinde yer alan ürünleri hep böyle bizim ekranlara taşıdığımız. Mesela Kızıl Elma hemen karşımda yer alıyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin milli ve yerli insansız savaş uçağı. Hala daha onunla ilgili çalışmalar, gelişmeler devam ediyor. O da böyle hemen sahnenin tam ortasında yer alıyor. Onun ilerisinde Anka var, ilerisinde Kızıl Elma var, Kaan var. Ki Kaan'la ilgili ciddi gelişmeler var. Bu ay içerisinde en geç bir sonraki ayda test uçuşlarına başlanacak. 2028'de artık envantere girebileceği konuşuluyor. Hepsi çok önemli. Hürjet yine TUSAŞ'ın geliştirdiği farklı bir uçağımız. O da hemen karşımızda. Genellikle gördüğünüz gibi gençler var. Artık 9 yılı geride bıraktı Teknofest. 15. kez Güneydoğu'da, Şanlıurfa'da. Sadece Şanlıurfa'da değil. Şanlıurfa'nın diğer illerinden de katılımın yoğun olduğunu söylemek mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine dün bu alandaydı. Hitapları oldu. Özellikle gençlere yönelik söyledikleri kıymetliydi, önemliydi. Umudumuz gençlerden yana diye ifade etti. Ayrıca şunu söyledi. Biliyorsunuz hep biz böyle Teknofest kuşağı, Teknofest kuşağı diye bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine vurgusu Teknofest kuşağından yanaydı. Ve şunu söyledi. Soykırımcıları siz durduracaksınız dedi. Tabii bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmadaki satır aralarıydı. Peki genel o konuşmasında bütününde neler söyledi sahnede? Şanlıurfa'da buyurun beraber izleyelim.
2: Sizi durdurmak, sizi yavaşlatmak, sizin ümitlerinizi kırmak isteyenler de var. Asırlardır tetikte bekliyor, yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. İnsanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
3: Gençlere seslendi, uyarılarda bulundu. Türkiye yüzyılı Teknofest kuşağı mührü taşıyacak dedi.
2: Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye yüzyılı Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'ya gitti. Teknofest Güneydoğu'ya katıldı. Savunma sanayideki gelişime vurgu yaptı.
2: Buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Burada izlediğiniz, beğendiğiniz, hayran kaldığınız, görünce gururlandığınız tüm bu teknoloji

0: Üreticileri ileride inşallah sizler üreteceksiniz. Kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz.
1: Erdoğan dışa bağımlılığın da giderek azaldığını söyledi.
0: Savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Sadece bu yılın Ağustos ayında 511,4 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ettik.
2: Evet, Cumhurbaşkanı'nın sözleri bu anlamda önemli. Peki bir gazete haberi, Sabah gazetesine bakalım, ardından fon soruşturmasına geçeceğiz. Geçtiğimiz hafta da böylesi bir yazıya imza atmış idi Sabah gazetesinde efendim. Osmanlı'da devleti zarara uğratan bürokratın cezası ağırdı şeklinde bir yazı söz konusu. Cihan İmparatorluğu'nda devlete olan güveni kötüye kullanan bürokrata acınmazdı. Devlet işlerinde suistimal yapanlar ve göz yumanlar hapis cezasından kürek çekmeye, el kesmeden idama kadar ağır cezalara çarptırırlardı şeklindeki bir yazı Efren Erhan Afyoncu'nun efendim kaleminden. Dediğim gibi geçtiğimiz hafta da öylesi bir yazıya imza atmıştı. Bu haftada oldukça ilgi çekici ve önemli bir yazı. Biz de aktardık sizlere Sabah gazetesinden, devamı dediğim gibi gazetede. Peki fon soruşturmasında toplam tutuklu sayısı biliyorsunuz ki 85'e yükseldi. Soruşturmanın Türk ekonomisine olası etkilerini değerlendiriyor Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları. Bunlardan biri Fitch. Yaşananların Türkiye'nin kredi notuna etki etmeyeceğini belirtti.
1: Fon soruşturması kapsamında yaşanılanları negatif gelişme olarak değerlendirdi. Ancak Türkiye'nin kredi notu üzerinde etkisi olmayacağını belirtti. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in kıdemli direktörü Douglas Winslow, devam eden fon soruşturmasının kredi notuna olası etkileri ve Türkiye'nin ekonomik görünümüne yönelik değerlendirmede bulundu. Winslow, fon soruşturmaları nedeniyle sistematik risk veya ekonominin genelinde dolarizasyon baskısı oluşmadığını belirtti. Kamu finansmanının izleneceğini ifade etti. Benzer bir değerlendirmede Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's'tan gelmişti. Fon soruşturmasının Türkiye'nin kredi notunda aşağı yönlü baskı yaratmadığı belirtilmişti.
2: Geçelim bir operasyon haberine. Ataşehir Belediyesi'nde İstanbul'da evet bir operasyon söz konusu idi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
1: Hediye kartları rüşvet olarak kullanıldı. İskan ve imar izinleri içinde inşaat firmalarından rüşvet istendi. Bu iddialar üzerine Ataşehir Belediye Başkan Vekili dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında savcılık yeni detaylara ulaştı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'le bazı şüphelilerin tutuklandığı Nisan ayındaki operasyondan sonra dijital materyaller incelendi. Dosyaya yeni ifadeler girdi. Şüphelilere ait bas kayıtları ve hesap hareketleri incelendi. Savcılık Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve 2 belediye başkan yardımcısı dahil 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandıkları öne sürüldü. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler dosyaya girdi. Murat Güneş, Nisan ayında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilmişti.
2: Peki Ataşehir'e ilişkin konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Artvin'den seslendi. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in gözaltına alınmasına tepkili. Milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar diyor Özgür Özel.
3: 6 belediye meclis üyesini baskıyla, şantajla, parayla yanlarına çektiler geçen hafta. Eşitlik yaptılar göya. Başkan vekilimize istifa et, istifa et.

0: baskı yaptılar.
1: Ataşehir Belediye Başkan Vekilinin gözaltına alındığı operasyona tepki gösterdi. Milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar dedi.
0: Dün açıklama yaptı, teslim olmayacağım diye. Bu sabahleyin gittiler onu evlerinden aldılar ki onu. Milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Artvin'deydi. Kemalpaşa ilçesine gitti. Hopa'da da esnafı ziyaret etti. Fon soruşturması üzerinden iktidarı eleştirdi.
0: Daha son seçimde Türkiye yüzyılı diye kampanya yapan adam suçüstü yakalanmıştır. Şimdi bir hesap numarası açtılar. Hesap numarası. Diyorlar ki sen fondan para kazandıysan, bu garibanı çarptıysan, kendi kendine bu hesaba bu parayı koy. Bu işin üstünü kapatalım.
1: Özel teslim olmayacağız mesajı verdi.
0: Asla ve asla birimiz düşse öbürümüz onun düştüğü yerden yola devam edeceğiz. Bu iktidarı değiştirecek mücadeleye devam edeceğiz.
2: Kolay gelsin.
3: Sağ olun.
2: Ve geçelim Atlas Çağlayan cinayeti ve tabii ki davasına. Efendim 14 yaşındaki sanığa 18 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Savcılık itiraz etti bu karara. Çocuk olan Atlas'tı. Onun hakkı savunulmadı diyen aile cezanın en üst sınırdan verilmesini talep ediyor.
4: Arkadaşlarını ve kardeşini koruma amaçlı zaten ayırmak istemiş. Bizim neden çocuklarımızın cebinde bıçak yoktu o gün? Bir tanesinin cebinde bıçak yoktu.
1: Aylardır yüreği evlat acısıyla yanıyor. Bir yandan da hukuk mücadelesini sürdürüyor. Acılı anne Atlas'ın katiline en üst sınırdan ceza verilmesini istiyor.
4: Orada zaten oğlumu yaralıyor. Ve ondan sonrasında devam ediyor. Vazgeçmiyor yani.
1: Takvim 14 Ocağı gösteriyordu. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki kafeden çıktığı sırada bir kişiyle tartışmaya girdi. Birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen zanlı 14 yaşındaydı. Açılan davada 3 suçtan 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
4: İnsanlar zannediyor ki 18 yıl yatacak. Hayır, 18 yıl yatmayacak. 4 yıl yatacak. 4 yıl kapalıda yatacak. Oğlumu katleden kişinin yatarı 4 yıl 10 ay. Bizim tehdit davalarımızdan bir tanesi de bizi tehdit eden kişi 6 yıl 8 ay civarında bir yatarı olan bir ceza aldı.
1: Hem cezayı yeterli bulmayan acılı aile hem de savcı karara itiraz etti.
4: Bizi anlayan biri varmış. O gün mahkeme salonunda bizi anlayan biri varmış, onu anladım. Evet, biz de aynı şeyi sorguluyoruz zaten. Neden indirim verildi? Çocuk olan Atlas'tı. Orada Atlas'ın hakkı savunulmadı.
1: Çağlayan ailesi yargılamanın yeniden yapılmasını ve en üst sınırdan ceza verilmesini istiyor.
4: Verilen hiçbir ceza zaten bizim için yeterli gelmeyecek ama bundan sonrası için emsal kararlar çıkarsa bu caydırıcı olacak. Biz yatar çıkarız. Zaten ceza almıyoruz. Bu cezasızlık algısı tamamen ortadan kalkmış olur.
2: Devam ediyoruz efendim. Bir gazete haberi Posta gazetesinden babasının Thomas'ı şeklinde verilen haberin detaylarına bakalım. Diyarbakır'da hatırlayacaksınız. 2017'de düzenlenen bombalı saldırıda 3 meslektaşıyla birlikte şehit olmuştu polis memuru Ali Sevim. Ve Ali Sevim'in oğlu 8 yaşındaki Eyüp Han için Eskişehir'de sünnet düğünü düzenlendi. Eyüp Han'ın isteği üzerine 9 aylıkken kaybettiği babasının adının verildiği Toma balon ve Türk bayraklarıyla süslenmişti. Denerek sünnet aracı yapıldı. Polis araçları da konvoya katıldı. Toma'yla düğün salonuna götürülen Eyüp Han çok mutluyum dedi şeklindeki bir haberden paylaşıyoruz. Buradan Eyüp Han'a sevgi selam gönderelim ve maalesef şehit olan babası Allah'tan rahmet dileyelim. Bir başka habere geçelim. Trabzon'dayız. 2014 yılında sırra kadem basan Mehmet Kaplan ve Köksal Kol'un cinayeti kurban gittiği ortaya çıktı yıllar sonra. Tam 12 yıl sonra yeniden açılan dosyada iki şüpheli şimdi tutuklu.
1: Aynı gün kayboldular. 12 yıldır haber alınamadı. Kayıp iki kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde esnaf Mehmet Kaplan ve dolmuş şoförü arkadaşı Köksal Kol 26 Haziran 2014 tarihinde ortadan kayboldu. Polisin yıllarca yaptığı çalışmalardan bir sonuç çıkmadı. 6 çocuk babası Mehmet Kaplan'ın kızı Elif Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

bana mektup yazarak babasının bulunmasını istedi. Kurulan özel ekip 6 yıl sonra dosyayı açtı. Gözaltına alınan bir kişi kayıp kişilerin öldürüldüğünü söyledi. Suçladığı kişi de yakalandı. Ama yapılan aramalara rağmen kayıp kişilerin cesetleri bulunamayınca takipsizlik kararı çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda kayıp dosyası 12 yıl sonra yeniden açıldı. İfadesi alınan bir tanık 2019'da ölen kocası ve Erkan Aydemir'in olay tarihlerinde evden kazma kürek aldıklarını anlattı. İfadesine göre eşi...

0: altına aldı. Baysal, Erkan Aydemir'in borcu olan iki kişiyi ormanda silahla vurarak öldürdüğünü anlattı. Olayı anlatmamam için ölümle tehdit etti. Bana güvenmedikleri için cesetleri başka yere taşıdıklarını düşünüyorum dedi. Aydemir ise suçlamaları reddetti. İki şüpheli kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Cesetlerin bulunması için çalışmalar sürüyor.
1: Evet, faili meçhul dosyalar bir bir aydınlanıyor görüldüğü üzere efendim be. Elektrikten sonra doğalgazda da yeni bir dönem başlamıştı. Ekim ayı için kademeler il il belirlendi. Milyonları ilgilendiren yeni sistemde tarifelerde belli oldu. Bakalım neymiş?
2: Faturalar orta düzeyde. Ne yüksek ne düşük.
3: Sınırı aşanın faturası da yükselecek. Elektrikten sonra doğalgazda da kademeli sisteme geçildi.
4: Aşmam büyük ihtimalle aşılmaz. Çünkü alışkınız biz, Karadenizliyiz.
3: Sonbaharın gelişiyle kombiler açıldı. Mevcut sistemde doğalgaz faturaların...
5: 10 doğalgaz abonesi bulunuyor. Bu kış ilk defa test edilecek kademeli sistemde aylık sınırı aşan tüketiciler daha yüksek tutarda fatura ödeyecek.
3: Birinci kademede 1 metreküp doğalgaz kullanımı faturaya 17 lira 88 kuruş olarak yansıyacak. Kademe 2'de ise bu tutar 26 lira 73 kuruşa yükselecek.
5: Aylık sınırı aşan doğalgaz tüketicilerin sadece açtıkları kısım için değil, kullandıkları doğalgaz miktarının tamamı için yüksek tarife üzerinden fatura ödeyecek.
6: Ama ben bu konuda çok idareliyim yani. Çok geçeceğimi sanmıyorum.
3: Ekim ayı için birinci kademe kullanım limitleri İstanbul'da 43,73, Ankara'da 76,86, İzmir'de ise 25,11 metreküp olarak belirlendi. Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayları için limitler yeniden belirlenecek.
7: Bir gelsin bakalım da görelim, daha bir şey gelmedi.
8: İnşallah iyi olur vatandaş için de, bizim için de.
3: Düzenlemeden ibadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları ve şehit yakınlarıyla gaziler muaf tutuldu. Ekmek fırınları da fiyat artışı yaşanmaması için uygulamadan etkilenmeyecek.
1: Evet, fatura gelsin de bakalım, bir görelim diyordu bir abimiz. Aynen öyle, faturaları görelim, ondan sonra konuşuruz. Antalya'dayız. Kızlarına kardeş isteyen bir aile umduklarından çok fazlasına kavuştu. Dördüzleri olan çift ilk şokun ardından mutlu mesut evlerinin yolunu tuttu tabii.
9: Annesi hangisi biliyor musun? Bir yerlerine yazı vermişlerdir.
10: Yazıyor değil mi?
11: Tamam. Hesap şaştı, kafalar karıştı.
12: Bize sürpriz oldu.
13: Şaşkınız.
11: Antalya'da yaşayan Durdali ve Gamze Nur Çörü çifti 4 yaşındaki kızlarına kardeş isterken hayatlarının şokunu yaşadı.
13: Önceden de 4 yaşında bir kızımız var. Hepsi toplam 5 kızımız oldu. Vatana millete hayırlı olsun. Ne diyelim?
11: 5 kız evlat sahibi olan çiftin mutluluğu heyecanla harmanlandı.
12: Annemler yardımcı olacak. Hep beraber bakacağız.
1: Hayırlı uğurlu olsun efendim. 5 kızdan 5 bahsediyoruz. Allah uzun uzun ömür versin. Peki nişana bakacağız evlilik öncesinde efendim. Şimdi nişan bozulursa takılar ne olacak, soru bu. Bu soruya Yargıtay'ın bu hafta verdiği yanıt dikkat çekti. Yüksek mahkeme nişanın bozulması halinde altın ve ziynet eşyalarının geri istenebileceğini, nişan yüzüğünün ise alışılmış hediye sayıldığı için iade kapsamına girmediğine hükmetti. Hukukçu Çağrı Cangır'la bu durumu konuşacağız. Öncelikle günaydın, iyi pazarlar dileyelim. Tabii düğün kadar olmasa da teşekkürler. Nişan da oldukça önemli, masrafları içeriyor. Bir hayli fazla takılar da takılıyor. Anayasa Mahkemesi'nin söylediği nedir burada?
14: Öncelikle merhabalar. Güzel bir Londra sabahından İstanbul'a çok selamlarımı iletiyorum.
1: Çok teşekkürler.
14: Şimdi öncelikle kural olarak nişan merasimi Medeni Kanunumuzun 118. maddesinde düzenlendiği şekliyle bir evlilik vaadi sözleşmesidir. Her ne kadar kanunumuzda bir şekilde bağlanmamışsa da Yargıtay içtihatlarında, Yargıtay kararlarında nişanın ailelerce yapılması bir ritüel çerçevesinde duyurulması şartını koşmaktadır. Buna özellikle vurgulamak istiyorum. Birçok kararda belirli bir ritüel içerisinde duyurulmadığı, aile üyelerinin huzurluğunda yapılmadığından dolayı da iade davaları reddolunmuştur. Yani öncelikle nişanın bir ritüel içerisinde ailelere duyurularak yapılması bir ön şarttır. Nişanın evlenme dışında herhangi bir sebeple sona ermesi halinde kusur aranmaksızın, burayı özellikle vurgulamak istiyorum, kusur aranmaksızın mutat dışındaki takı ziynet eşyaları gibi, yani mutattan kastım alışılagelmiş olmayan verilenler geri istenebilir. kusur aranmaksızın vermiş olduğu alışılmışın dışınmadaki hediyelerin mümkün

0: Mümkünse aynen iadesi, eğer aynen iadesi mümkün değilse o öde mümkün olarak tazminini iş bu kararla mümkün kılıyor. Tabii bunun tek istisnası nişan yüzüğü. Nişan sözleşmesi içerisinde değerlendirilmeyen tüm karşılıklı verilenler bu bağlamda geri istenebilir. Burada da kanun koyucu bir senelik bir zaman aşımı öngörmüştür.
1: Nişan yüzüğü, evet, dediğin gibi istisna bir şekilde bırakılmış. Peki özellikle şunu sormak isterim. Nişanın neden bozulduğu, kim tarafından bozulduğu, hangi sebeplerden bozulduğuna bakılacak mı?
0: Burada farklı olarak kusur aranmaksızın nişan yüzüğü haricinde nişanda takılan altın, ziynet, hediyelerin geri verilmesi mümkün kılıyor. Yani burada kusurdan öte takılan masraflar söz konusu.
1: Masraflar, yani bir taraftan da hani kim daha fazla harcadıysa ona mı iade edilecek? İşin bir tarafı da var tabii.
0: Ya anladım. Burada öncelikle iyi niyetli zararın tazmini gerekiyor. Burada özellikle hediyelerin, takıların ayrı bir önemi, farklı bir düzenlemesi var. Nişan yüzüğü haricindeki her türlü takı, altın bu bağlamda artık geri istenebilir durumda. Bunu açıkça beyan edebiliriz.
1: Yani nişan yüzüğünün istisna olması normal bir durum mu?
0: Ya şöyle ki nişan yüzüğü örf adet geleneklerimizde de sabit olduğu üzere nişanlık ayrı tutulabilir bir eşya değil. Dolayısıyla burada son mahkeme kararında yargıta içtihatları uyarınca nişan yüzüğü diğer...
1: Çağrı Cangır, bağlantımız ara ara donuyor. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında konuşacaklarımızı konuştuk. Gördüğünüz üzere nişan yüzüğünde ya da nişan bozulması söz konusu olduğunda dediğimiz gibi altın ve ziynet eşyaların geri istenebileceği, ancak nişan yüzüğünün bu kapsamda alışılmış bir hediye olarak değerlendirildiği için kapsam dışında kaldığı yüksek mahkeme tarafından ifade edildi. Zaten evlilikte ağırlıklı olarak yıllardır bu konuyu konuşuruz. Bir de şimdi artık nişan törenlerindeki bu takılardan söz edeceğiz. Hep beraber göreceğiz efendim, bundan sonra iade sürecinde nasıl bir süreç bizi bekliyor olacak hep beraber, ama Allah korusun herhangi bir ayrılık söz konusu olmasın efendim. Şimdi kültür yoluna bakacağız. Memlekette biliyorsunuz Kültür Yolu Festivali hemen hemen her ilimizde var. Yeni adres Gaziantep oldu. Sergilerden konserlere, söyleşilerden tiyatro oyunlarına kadar onlarca etkinlik düzenleniyor. 9 gün boyunca Gaziantepliler kültür ve sanata doyacak.
2: Kültür Yolu Festivali coşkusu Gaziantep'e taşındı. Konserler, sergiler, söyleşiler, onlarca etkinlik kent halkıyla buluşacak.
3: Kültür ve sanatın ve eşsiz gastronomi mirasımızın kalbi önümüzdeki 9 gün boyunca burada Gaziantep'te atacak.
2: 2021 yılında tek bir şehirle başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin kapsamı her yıl eklenen şehirlerle genişledi. Festivalin bu yılki yeni durağı Gaziantep oldu.
3: 9 gün boyunca Gaziantep'te 14 farklı mekanda 246 etkinlik, 7 dev sergi, tiyatrolar, çocuk oyunları, söyleşiler, workshoplarla vatandaşlarımız buluşacak.
2: Festivalde gastronomi de önemli başlıklardan biri olacak. Ziyaretçiler Gaziantep'e has lezzetlerin tadına bakacak. Festival 11 Ekim'e kadar sürecek.
1: Evet, şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim Gaziantepliler için ve milliyetten bir haber başlığımız var, aktaralım. Sarı kantorana kanmayın şeklinde duyuruluyor haber. Türk Toraks Derneği sarı kantoronun sınırsız faydası olduğu yönündeki paylaşımlara karşı uyarıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Oğuz Kılınç ne diyor bakalım. Sarı kantoronun akciğer hastalıklarından sigara bağımlılığı ve akciğer kanserinde de tedavi edici özelliği olduğuna dair yayılan bilgilerin bilimsel geçerliliği yok. Aksine akciğer tansiyonuna sebep olabilir şeklindeki ifade açıklamaları son derece mühim. Ağırlıklı olarak sosyal medyada da bu tür paylaşımları görmüşsünüzdür. Lütfen dikkat ediniz. Uzmanından bizzat öğrenin. öğreniniz, ona göre uygulayınız, söyleyelim Milliyet'ten aktardık gördüğünüz gibi. Zira Kantoron için her derde deva denir, ancak iş o şekilde değil. Efendim Trump'tan söz edelim zira. İran'la yaşanan krizin kısa sürede sona ereceğini savunuyor, petrol fiyatlarının eski seviyelerine düşeceğini söylüyor. Hadi inşallah diyoruz. G7 ülkeleri ise piyasaya 100 milyon varil dizel ve petrol sürme kararı aldı bu süreçte. Kararın ardından Brent petrol yeniden varil başına 100 doların altına geriledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran Savaşı sonrası petrol fiyatları dünya genelinde arttı. Avrupa yükselen dizel fiyatlarını düşürmek için harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'la yaşanan sorunun kısa sürede çözüleceğini ve petrol fiyatlarının ardından hızla düşeceğini söyledi. Trump, G7 ülkelerinin dizel ve ham petrol acil durum rezervlerini piyasaya sürme kararı almasının hemen ardından konuştu. Dizel ihracatına yasak getirmeyeceğini söyledi.
4: Avrupa'nın elinde bol miktarda dizel var ve dünyaya büyük bir katkı sağlayacaklar. Biz de öyle yapacağız. İhracat yasağı getirmeyeceğiz. Yapmamız gerekeni yapacağız. İran meselesi biter bitmez, ki bu uzun sürmeyecek, petrol fiyatlarının düştüğünü göreceksiniz.
2: G7 ülkeleri ise Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda 4 ay içinde piyasaya 100 milyon varil dizel ve diğer petrol ürünleri sürme kararı aldı. Kararın duyurulmasının ardından Brent petrol varil başına 100 doların altına geriledi. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından koordine edilen karar önümüzdeki 4 ay boyunca gerçekleştirilecek. G7 liderlerinden yapılan ortak açıklamaya göre sürecin ilk 20 gününde toplam miktarın önemli bir kısmı piyasaya sürülecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde akaryakıt fiyatları yükselince Trump yönetimi harekete geçmiş, ihracat yasağını gündeme taşıyarak Avrupa ülkelerinden stoklarını kullanmasını istemişti.
1: Evet, 100 dolar seviyelerinde altı üstünde biraz devam ediyor, seyrini sürdürüyor efendim Brent petrol maalesef. Şimdi Amerikalı bir senatör efendim, hepimizin yakından bildiği Bernie Sanders, Netanyahu ve İsrail lobisine sert tepki gösterdi ve ABD ara seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Netanyahu karşıtı adayları hedef almak için 100 milyonlarca dolar harcamayı planladıklarını öne sürdü.
2: Amerikalı senatör Bernie Sanders, İsrail lobisi APEC'in seçimlere müdahale ettiğini ileri sürdü. Sanders, lobi grubunun İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu karşıtı adayları yenilgiye uğratmak için yüzlerce milyon dolarlık bütçe ayırdığını duyurdu. Amerikalı senatör, söz konusu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi lobisinin ara seçimlerde Netanyahu karşıtı adaylara hedef almak amacıyla 233 milyon dolar harcamayı planladığını belirtti. There is no military purpose. Sanders, lobi grubunun Michigan eyaletindeki ön seçimlerde Demokrat aday Abdül El Seyid'in kaybetmesi için 33 milyon dolar harcadığını söyledi. Ancak İsrail yanlısı lobinin bu çabalara rağmen başarısız olduğunu vurguladı. Amerikalı senatör APEC'in Netanyahu'nun aşırılık yanlısı hükümetine karşı sesini yükselten adayları seçimlerde devirmeyi hedeflediğini kaydetti. Lobi grubunun seçimlerde kaybetmeye devam edeceğini savunan Sanders, Amerikan yönetimine de çağrıda bulundu. İsrail'e yapılan askeri yardımların derhal sonlandırılması gerektiğini bir kez daha yeniledi.
1: Efendim Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı Fly Dubai uçağındaki olaya ilişkin ilk bulguları açıkladı. Savcılık, yardımcı pilotun kaptan pilota saldırarak uçağı ele geçirmeye çalıştığını ve terör eylemi girişiminde bulunduğunu bildirdi.
2: Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı Fly Dubai uçağındaki olaya ilişkin soruşturmanın ilk bulgularını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı Fly Dubai yardımcı pilotunun terör eylemi girişiminde bulunduğunu açıkladı. Başsavcı Hamid Seyf Eş Şamisi, yardımcı pilotun kokpitteki acil durum baltasıyla kaptan pilota saldırdığını ve uçağın idaresini ele geçirmeye çalıştığını duyurdu. Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçak, Ürdün hava sahasındayken önce acil durum, ardından kaçırılma kodu iletmişti. Yardımcı pilotun saldırısıyla kontrolü kaybeden uçak, Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı. İsrail basını Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun uçağı düşürmeyi hedeflediğini, kabin görevlileri ve yolcuların müdahalesiyle facianın önlendiğini ileri sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu da olayın ardından uçağın düşürülmek istendiğini savunmuştu. Fly Dubai ise ilk açıklamasında kokpitteki ağır bedenin nedeninin henüz belirlenmediğini bildirmişti. Yaralanan iki pilotun Tebük'teki tedavilerinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri birlikleri refakatinde Abu Dhabi'ye götürüldüğü bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı terör girişiminin bütün boyutlarıyla aydınlatılması için adli sürecin devam ettiğini, soruşturma tamamlandığına nihai raporun kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
1: Efendim İspanya'ya gidelim. Protestolar var zira. Konut krizi yaşanıyor İspanya'da ve buna tepki gösteren binlerce kişi onlarca kentte sokağa çıkmış durumda. Protestocular kiraların düşürülmesini istiyor. Kiracı sendikaları da toplu grev çağrıları yapıyor.
2: İspanya'da konut krizine karşı tepkiler sokağa taştı. Binlerce kişi 50 farklı kentte meydanlara indi. Başkent, Madrid başta olmak üzere Barcelona, Valencia ve Sevilla'da sokağa dökülen protestocular kiraların %50 düşürülmesini ve tefeciliğe son verilmesini istedi. Madrid'de 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın 70 yıldır yaşadığı evinden tahliye edilmesi ise öfkeyi ateşleyen son damla oldu. Öfkeli kalabalıkların sokağa dökülmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin hazırladığı kiracı koruma paketinin mecliste reddedilmesi yatıyor. Tahliyeleri yasaklayan kararnameler sağ muhalefet ve Katalan ayrılıkçı Junts Partisi'nin karşı oylarıyla düşürüldü. Junts Partisi düzenlemenin kiralık konut arzını düşüreceğini savunurken Kiracılar Sendikası meclisin rantçılar tarafından ele geçirildiğini öne sürerek genel grev çağrısı yaptı. Valencia'da polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği protestolar hükümet krizini de beraberinde getirdi. Kararnamelerin düşmesi üzerine düşünme zamanı diyen Başbakan Sanchez istifa ve erken seçim sinyali verdi. İspanyol basını da normalde 2027 yılında yapılması planlanan genel seçimlerin 29 Kasım'da erkene alınabileceğini yazdı.
1: Tabii siyasi krizi de beraberinde getiriyor gördüğünüz üzere. İspanya'yı orada bırakalım, memlekete gelelim. Kış için konserve, turşu, reçel yapmak isteyenler semt pazarlarında efendim. Yaz, sebze ve meyveleri tezgahlarla vedalaşıyor. Kışlıklar da tabii ki yerlerini alıyor.
5: Bamyamızı aldık.
6: Barbunya, bamya, oh
5: evet.
6: Mis gibi.
5: Vişnemizi aldık.
6: Oh, kışlık domates mi
5: kışlık,
6: bunlar?
5: Kışlık, evet.
6: Kışlık
5: evet.
6: Domates. Konserve mi yapacaksınız?
5: Konserve yapacağız, evet.
6: Hangisinden seçiliyor?
5: Yumurta domatesten.
7: Reçellerimi yaptım, turşularımı yaptım.
6: Yaprak sarması sevdalıların olmazsa olmazı. Bakın pazarda hazır bir şekilde satılıyor. Kilosu ne kadar? 400 lira. Kış kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Domatesi seçmeyi bilene konserveyi yaptırır. E kışlık pazara geldik. Bak bakalım fiyatlar nasıl? O konserveler sofraya gelince lezzeti görse nasıl?
8: Domatesden tostlarımızı yaptık.
6: Oo.
8: Ondan sonra barbunyalarımızı buzluğa attık. Fasulyelerimizi buzluğa attık.
6: Oo, akşam ziyafetler var artık.
8: Buyurun bekleriz.
6: Vallahi gelirim.
8: Gelin vallahi gelin beklerim.
6: Siz de lahana aldınız. Bununla ne yapacaksınız?
7: Bununla önce dolma sonra turşu olacak. Bayağı
6: bütün
7: bayağı.
6: Apartmanı doyurur ya. Biz... Gel ablacığım gel. Konserveliklerin hası burada. Gel 30 lira gel.
7: Kenarlar sarı olmayacak, temiz olacak.
6: Abi kışlık ne satıyorsun burada? Kışın ne satılıyor en fazla?
9: Kışlık şimdi balık zamanı, kıvırcık başladık. Rokalar var, fındık turbumuz var güzel.
6: Tezgahı dizmişsin tamamen turşulukları. O ne kadar?
9: Acır, 60
6: lira.
9: Lira.
6: Acır değil mi?
9: Evet.
6: Çengelköy 100 lira. Çengelköy mü bu?
9: Turşuluk veren, turşuluk salatalık.
6: Turşuluk salatalık 100 lira. Şurada domates, yeşil domates 60 lira. Bu da turşuluk. Bu da turşu için değil mi?
9: Aynen abi.
6: Yani bu ne kadarmış?
9: Bu da 40 kilosu 40 lira.
6: Anneciğim ne aldınız? Kışlık domates mi?
5: Evet, kışlık domates.
6: Bunlar şey değil mi? Konservelik.
5: Evet, konservelik. Aha, konservelik.
6: Yapmış mıydınız? Evde var mıydı?
5: Yok. Şimdi yapacağım. Bunu
6: şimdi
5: yapacağım.
6: Kışın geldiği tezgahtaki mandalinadan belli olur. Kilosu ne kadar? 50 lira.
8: Kışın geldiği asıl elmadan belli olur.
6: Elmadan mı? Ben mandalina bilirdim.
1: Evet, çarşı pazarda durum bu. Ve isterseniz an itibariyle sonbahar rotalarından şöyle bir göz atalım. Ekim ayına girdik. Yazı geride bıraktık ama özellikle sonbahar rotaları Ekim'de ve Kasım'da hani yaz tatillerine iyiden iyiye rakip oldu diyebiliriz. İşte hem gezme yani gezinti hem de yiyinti rehberli olarak Bahar Akıncı'ya soracağız. Seyahat yazarı bizlerle beraber. Bahar, günaydın, iyi pazarlar diliyorum sana.
10: Günaydın Murat, iyi pazarlar.
1: Çok bütün teşekkürler.
10: İyi pazarlar.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Ekim'i konuşalım. Kasım'ı da konuşuruz ama yazı geride bıraktık. Ekim ayında ne yapılabilir? Yeni rotalar var mı? Gezinti ve yiyinti rehberi olarak bize neler anlatırsın?
10: Aslında enteresan bir şekilde sonbahar birazcık yazı geçmeye başladı. Özellikle işte çocuğunu büyütmüş aileler için ya da çocuğu üniversiteye giden aileler için, bekar çiftler için, yalnız gezenler için veya arkadaş gruplarıyla gezenler için. Bunun üç sebebi var. Deniz hala ılık, özellikle Güney Ege ve Güney'de. Kalabalık dağıldı, fiyatlar düştü. Hava yürümeye elverişli. Yaz tatili denize girmek üzere kuruluyor ama sonbahar tatilinde aynı bütçeyle hem denize girip hem gezebiliyorsunuz. Bir de hasat mevsimi tabii aynı zamanda Türkiye'de üzüm bağları, zeytin hasadı, mantar hasadı, kestane hasadı. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getiriyor sonbahar rotaları.
1: Peki bir taraftan da hem yurt içinde hem de yurt dışındaki aslında rotaları da konuşmak gerekiyor. İşte başlığımızda hem gezinti ve yiyinti dedik. Yeme içme konusunda nereye gidilebilir, ne yapılabilir yurt içi ve yurt dışında? Yine aynı şekilde gezmek için nerelere gitmek lazım? Senin favori rotaların nereler?
10: Biraz enteresan bir rotadan bahsedeceğim. Karadeniz'i hepimiz biliyoruz. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz rotaları Eylül itibariyle, Eylül ortalarında itibaren Kasım sonuna kadar turuncu yapraklara, kırmızı ve turuncunun renklerine büründüğü için çok keyifli. Ama size söylemek isteyeyim, özellikle bu Rize Havalimanı'nın açılmasından sonra nefis bir rota var. Rize'den aracınızı kiralarsanız eğer Kars'a kadar giden 5 saatlik muhteşem bir yol var. Artvin'e uğruyorsunuz yolda. Şavşat'a uğruyorsunuz. Aynı zamanda Macael yapabilirsiniz. Yolunuzu biraz uzatıp Gürcistan sınırında. Oradan da Kars'a gidip Kars'ta en son Peynir Müzesi ve Kars'ın köyleriyle, Boğatepe gibi köyleriyle, merkeziyle ve olağanüstü güzellikteki Ani Harabeleriyle bitirebilirsiniz. Bu çok güzel bir rota. Yine Batı Karadeniz'de de benim çok sevdiğim Amasra Sinop Arası böyle sol tarafınızın denize bile buluştuğu, sağ tarafta da Şimşir Ormanları'nın arasından geçtiniz. Yine çok güzel 4 saatlik bir rota var. Bunu çok öneririm izleyenlerimize. Kaş çok güzel bir rota. Tam bu mevsimde Kaş'tan Olimpos'a Akdeniz'in en iyi mevsimi aslında Eylül ve Ekim. Hatta Ekim ve Kasım diyebilir. Deniz 22 derece sularında. Kalabalık yok. Kaputaş'tan gidip orada sabahın en erken saatlerinde yer tutmanıza gerek yok. Gün boyunca size ait bir deniz var. Likya yolu yürülebilecek hale geldi. Dolayısıyla güneyde de Adrasan, Çınalı, Çıralı, Olimpos çok güzel rotalar olabilir. Alternatif olarak da Kapadokya yine çok güzel bir rota sonbaharda.
1: Evet, evet, özellikle tabii bir taraftan da kültür yolu festivalleri de devam ediyor. Evet. Ona katılım sağlayabilir izleyenlerimiz.
10: Ben geçtiğimiz hafta Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul'da bir gastronomi rotasına katıldım. O da çok güzel bir rota aslında. İyi ki hatırlattın. Yeniköy'den Vapur'a atladık ve Beykoz'a geçtik. Beykoz'da da çok güzel lezzet durakları gezdik. Profilime sabitli, aynı zamanda Kültür Yolu Festivali'nin Instagram adresinde de bulabilirler bu rotayı. Yine Kasım sonuna kadar Kültür Yolu Festivali tüm Türkiye'de devam ediyor. Sen biraz önce bahsettin, Antep'te bir gastronomi festivali var. Bunun devamı gelecek ve bunun için de Türkiye Kültür Yolu Festivali web sitesine bakmaları son derece önemli izleyenler.
1: Evet, yakın tarihte Diyarbakır, Mardin, yine aynı şekilde Malatya. Bütün bunlar olacak. Gaziantep zaten söylemişti. Peki çok kısa olarak yurt dışı, tabii vizeyle biraz da bağlantılı ama neler söylersin?
10: Özellikle vizesiz benim çok sevdiğim bir bölgeden bahsedeceğim. Gürcistan'dan bahsedeceğim. Tiflis gerçekten masal gibi bir şehir. Hem modern sanat, çağdaş sanat müzeleriyle, hem teleferiğiyle, hem yapılacak aktiviteleriyle, küçük tatlı tasarım butikleriyle, kükürtlü hamamlarıyla, ahşap balkon avlularıyla çok keyifli, hala bizim için uygun fiyatları içeren çok güzel bir şehir Tiflis'i çok öneriyorum. Evet. Eğer vize sorunu yoksa tabii ki bu mevsimde Kuzey İtalya, Orta ve Kuzey İtalya, Toskana'dan başlayarak Emilia Romagna bölgesi ve biraz daha yukarıda Lombardiya bölgesinde hasat mevsimi, trüf mevsimi, bununla ilgili özellikle Torino'yu görmeyen misafirlerimiz varsa Torino'da çok güzel bir şehir. Portekiz hala 18 derecelerde, kalabalık dağılmış durumda. Lisbon ve Porto'da hava çok güzel bu mevsimde ve çok rahatlıkla gezilebiliyor. Yine hem kültür hem tarih açısından, evet, hem de gastronomi açısından çok değerli. Atina yine benim sevdiğim, çok kısa bir saatlik mesafede, evet, buraya artık bir sürü uçuş da var Atina'ya. Selanik yine arabayla çıkılıp İstanbul'dan yapılabilecek çok güzel, evet, bir gastronomi kültür rotası. Arnavutluk hala çok güzel. Yazın çok revaçtaydı. Arnavutluk Rivierası, evet, hem vizesiz hem kısa mil ve Himara kalabalığın dağılmasıyla birlikte son derece güzel turkuaz rengi plajlara sahip. Ve tabii ki Japonya, biliyorsun vizesiz olduğu için Türkiye'den Japonya'ya çok ciddi bir turist ilgisi var. Özellikle Kasım başına kadar, Kasım başı hatta Kasım sonuna, evet, kadar, Kasım başı başlayan Koyo dediğimiz akça ağaç mevsimi. Bütün yaprakların kırmızıya, kızıla, turuncuya döndüğü, evet, kiraz çiçeğinden daha az kalabalık ve fiyatlar daha uygun sakura mevsimine göre.
1: Peki Bahar Akıncı, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir perspektif çizdik. Bütçelere göre tabii herkes seçimini yapsın. Gidebilecek zamanları varsa da buyursunlar, gitsinler. Bahar, çok teşekkür ediyoruz yeniden seyahat yazarı. Evet, hem yazılarını hem de Instagram'ından da takip ediyoruz kendisini. Nerelerde rotalar var, nerelere gidilir, bütün bunları rahat bir şekilde öğrenebiliyoruz. Dediğimiz gibi bütçe dahilinde oluyor genelde bunlar ve zaman. Efendim, devam edelim. Burası hafta sonunda zayıflama iğnelerinden söz edeceğiz. Zira bu konuda tartışmalar sürüyor. Tıp dünyası güçlü şekilde desteklese de şüphe edenler de bir hayli fazla. Onlar daha çok iğneleri kullananlar. Amerika'da binlerce kişi kalıcı yan etkileri tam olarak açıklanmadı ve göz felci şikayetiyle iki üretici ilaç firmasına dava açmış durumda. Peki zayıflama iğnelerinin hiç yan etkisi yok mu acaba? Ayrıntılar Öznur Karslı, Çetin Er'in haberinde.
11: İğne ona müsait, hangisi onun için uygun onu da bilmeden kullanıyor. Bu kullanımlar olduğu sürece de yan etkide, yani ne olduğunu da anlayamıyoruz. Görme kaybıyla sonuçlanabilecek vaka bazında bildirilmiş vakalar var. Ancak bunlar tam olarak iğnelerle ilişkilendirilmiş değil.
12: Bilim ve tıp dünyası zayıflama iğnelerini obezite ve fazla kilo yönteminde güçlü bir şekilde desteklese de İğnelere karşı şüpheyle yaklaşanlar da var. İğnelerden şüphesi olanlar yan etki şikayetleriyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde ilaç firmalarına bir bir dava açmaya başladı.
11: Yan etkisi yok diyemiyoruz. Pankreas enfeksiyonu yapabilir. Mide bağırsak sistemi üzerine de ciddi yan etkileri olabiliyor.
12: Açılan dava sayısı 4000'i geçti.
13: Zayıflama iğneleri önce obezite ve diyabet tedavisi için çıktı. Sonrasında çok az miktarda fazla kilosu olanların da sık kullanmaya başlamasıyla ilaç altın çağını yaşamaya başladı.
12: İşte bu kontrolsüz talep nedeniyle uzmanlar zayıflama iğnelerinin yan etkilerinin önce kullanmaması gereken gruplarda ortaya çıkabileceği görüşünde ve sahte zayıflama iğneleri de daha ciddi sonuçlar doğurabilir.
11: Etkinliği çok yüksek ama yan etkilerinin takip edilmesi lazım.
12: Tıp dergisi JAMA Oftalmoloji'de yayınlanan son araştırma ise İğnelerin içindeki semaglutidi adlı etken maddenin sadece kilo vermek amacıyla kullananlarda göz felci riskini 7 kat, diyabet hastalarında ise 4 kat artırabileceğini gösterdi.
11: Böyle bir şüphe var. Biz o yüzden hastalara diyoruz ki görmeyle ilgili herhangi bir problem olduğunda hemen hekime başvurun. İşte gözde görme kaybına kadar gidebilen, göz sinirinde arteriyoler olmayan bir harabiyet oluyor. Karın ağrısı, üstesinden gelemediğiniz bir ateş, bulantı, kusma, hemen hekime başvurun diyoruz. Olur, kendi hastalığının tetiklediği bir durum da olmuş olabilir. Tam olarak iğneyle ilişkilendirilemedi. Hala çalışmalar ve işte uyarılar devam ediyor.
12: Amerika Birleşik Devletleri'nde zayıflama iğneleri FDA onayıyla reçeteyle satılıyor. Buna rağmen 91 milyon kişinin tıbbi kaydı incelenip kimler gereksiz yere kullandığı buna bakıldı. En çok kadınların kullandığı ortaya çıktı.
13: Zayıflama iğnelerinin temel işlevi midenin uzun süre boş kalmamasını sağlamak ve beynin doyma noktasına direkt etki etmek. ABD'deki tespitlere göre 1 milyondan fazla kişi tıbbi gerekçe olmadan zayıflama iğnelerine başvurdu. Türkiye'de ise uzmanlara göre bu rakam çok daha fazla.
11: Çünkü bizde kontrolsüz

0: Yani hekim reçetesi olmadan satılıyor.
1: Peki kadınlar neden daha çok kullanıyor?
0: Kadınlarda obezite daha yüksek oranda var. Birinci nedeni bu. İkincisi de kadınlar biraz daha görsel amaçlı zayıflamayı istiyorlar.
2: Evet, uzmandan mutlak surette görüş almak gerekiyor efendim. Peki İstanbul'dayız. Rami Kütüphanesi'nde Aile Fest coşkusu var. 6 Ekim'e kadar sürecek festival. Hem çocuklar hem de yetişkinler için özel etkinlikler de söz konusu.
3: Çok eğleniyoruz, çok mutluyuz. Tüm çocuklar için her şey var.
4: Biz arkadaşlarımızla geldik. Bakar mısınız şuraya? Mario oynuyorlar, basket oynuyorlar, çocuklar dolaşıyor.
5: Çocukları sanatla buluşturan standlar, özel oyun alanları ve gösteriler. Aile Fest hem eğlendiriyor hem öğretiyor.
6: Her yeri gezdik, her yaşa uygun, her şey vardı etkinlik olarak.
7: Dizme etkinliklerinde, boya etkinliğine katıldı. Paylonca gösterisine katıldılar.
8: Aşmak ve başarmak için çok gayret gösteriyor.
6: Her yaş grubu için özel hazırlanan etkinliklerde çocuklar ve aileler festivalin tadını çıkarıyor.
5: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nın düzenlediği Aile Fest İstanbul Rami Kütüphanesi'nde devam ediyor. 6 Ekim'e kadar sürecek festivalde konserler ve söyleşiler de var.
9: Evet, evdeydik, havayı güneşli bulunca dışarı çıktık, buraya geldik. Çocuğum için de çok iyi oldu. Çok eğleniyor şu an.
4: Her şeyden gelmiş ya. Bütün büyük küçük demeden ama bedava bir şey değil.
10: Aileler çok memnun. Çocuklar daha bir memnun.
8: Çek kahramanlar olsun. Sen misin?
2: Efendim Adana'dayız. Arkadaşının düğününe giden adam geline bakın ne taktı.
11: Töreninde ilk defa görüyoruz tabii ki.
12: Kendisi söylüyor ki gördüğün zaman daha çok mutlu oldun, daha çok güldün diyor.
13: Yıkadı kırktı, et düşkünü damada çil çil altın değil, kara keçi taktı.
14: Hediyemizi nasıl buldun efendim?
15: Zaten her zaman et yiyor.
13: Adana'da düğüne tüllerle süslediği küçük başta giren davetli herkesi şaşırttı.
16: Bir baktım keçi geliyor. Herkes telefonla sarıldı, işte fotoğraf, video çekmeye başladık.
13: İlyas Beydilli çocukluk arkadaşına altın almayı düşünürken sonradan keçi de karar kılmıştı.
14: Hemen hemen her hafta sonu bir mangal partisi yapar. Bir gün çağıracağını düşünüyordum. Baktım çağırmadı. En iyisi ben alayım dedim keçiyi, beni çağırsın dedim. Dur bakayım çağıracak mı?
13: Genç adam çiçeği burnunda damattan beklediği daveti aldı.
12: Arkadaşların hepsi diyordu ki bizi mangala çağırmıyorsun. Şimdi bunu keseceğim. Herkes çağıracağım.
16: Aşırı şaşkınım, hala şaşkınım.
2: Efendim çölyaktan bahsedeceğiz, zamanımızın en önemli hastalıklarından bir tanesi. Peki çölyak hastaları ve aileleri yaşadıkları zorlukları nasıl anlatıyorlar? Habertürk muhabiri Aslan Ömer Aktaş mikrofon uzattı. Bakın neler söylediler.
17: Tüketecek gıda bulmakta zorluk çekiyor, sosyal aktivitelere katılamıyorlar. Çölyak hastalığının diyet yapanlarla karıştırılmasından da rahatsızlar.
18: Biz kendimize göre diyet yapmıyoruz, bir hastalığın karşılığı diyet yapıyoruz. Gayemiz fit görünmek ya da güzel olmak değil. Ay çok incesin demek değil. Bizim derdimiz sağlıklı olmak.
17: Gluten proteinine karşı alerji ve hassasiyete neden olan çölyak hastalığından Türkiye'de 200 bine yakın kişi müzdarip. Üstelik tedavisi de yok. Yani ömürleri boyunca glutensiz besinleri tüketmek zorundalar. Sorun da burada başlıyor.
19: Okula giderken biz fırınların önünden geçmiyoruz. Çünkü o kokuları alıyor. O fırınlardan onlara poğaça, simit alamıyoruz.
20: Bazen diyorum ki ya hani şuradan alıp hastaneye gideyim ya. Hani bir lokma da olsa bir sıcacık yiyeyim diye.
17: Glutensiz beslenmeye özen gösterseler bile bu kez de maliyet engeli çıkıyor. Çünkü çölyak hastaları için olan besinler çok pahalı.
19: Bir tane kekimiz dışarıda 30 liraysa bizim ürünümüz 90 lira, 100 lira.
20: Sizin 1 liraya aldığınızı biz 10 liraya alıyoruz. Ve bir makarnamız 200 lira, unumuzu 300 TL gibi bir rakamdan bahsediliyor. Çocuğun bir bisküvisi 150 ile 250 TL arasında satılıyor.
17: Ve bir başka sorun bulaş riski.
21: Bu tepside 4 farklı seçenek var. Ancak çölyak hastaları için bazen yiyecek tek bir seçenek bile bulunmayabiliyor. Çünkü yemek glutensiz olsa bile aynı kepçe, aynı yağ, aynı tezgah kullanıldıysa çapraz bulaş riski oluşabiliyor.
20: 10 dakika içinde çaprazda bile hastanelik oluyorum. Mesela diyelim siz elinizi yıkamadan bir ekmek böldünüz veya glutenli bir şey yediniz. Yanında bana işte bir meyve uzattığınızı düşünelim ya da herhangi bir şey benim yiyebileceğim. 5 dakika sürmüyor.
22: Bir kahve alacağız. Kahve çekirdeğimi çekiyorsunuz. Kahve çekirdeği çektiğiniz bir makinede başka bir şey öğütüyor musunuz?
0: Biz bunları sorgulamak zorundayız.
17: Hastalığın psikolojik etkilerine gelince, özellikle de çocuklar üzerinde.
19: Benim oğlum içe kapanmaya başladı. Çünkü beslenmesini yerken ayrı bir alanda oturuyor. Yan yanalar ama arkadaşının yediği simit kırıntısı benim çocuğumu rahatsız edebiliyor. Oğlumun okulda böyle sorunları oluyor. Teneffüslere çıkmak istemiyor. Çünkü teneffüse çıkan arkadaşları kantinden yiyecek alıyor. Kantinde ona uygun bir ürün olmadığı için bir dönem içine kapandı.
17: Hastalar çölyak konusunda farkındalığın artmasını istiyor.
1: Alan ve hayata çabuk adapte olan.
2: Evet, bu mücadelede kolaylıklar diliyoruz ve bir gazete haberi var. Hürriyet gazetesinden Tom Cruise'u görmekteyiz efendim. Bu makyajla bir yaş yaşlandı deniyor. Tom Cruise yeni filmi için bir petrol imparatorunu canlandıracak. 64 yaşındaki Tom Cruise film için yaşlılık makyajıyla 65 yaşındaki bir adamın görünüşüne sahip oldu. Ben toplantı odalarında oturan biri değilim diyor. İşte yaşlanmış halini hep beraber görmekteyiz. Ancak görüntü genel olarak bakıldığında 64 yaşında Tom Cruise ama neredeyse 40'larında gözüküyor. Kendisine çok iyi bakıyor bu anlamda. Efendim, daha fazla kazanmak isteyenler ya da yaptığı işten sıkılanlar zaman zaman biliyorsunuz sektör değiştirebiliyor. Tabii bu her zaman kolay değil. Haber ekibimiz de sektörünüzü değiştirir misiniz diye sordu. Bakın nasıl cevaplar aldı. İzleyelim, daha sonra küçük bir ara, saat başında beraberiz.
3: Mesleğim aççılık.
23: Mesleği değiştirir misiniz?
3: Hayır.
23: Meslek neydi?
24: Ben psikolojik danışmanım.
23: Efendim, şu aralar size çok ihtiyacım var benim. Abi, sana bir fırsat versek mesleğini değiştirir misin?
25: Yok, değiştirmem.
24: Kuaförlüğü bıraktım çünkü gelir olarak düşük olduğu için şu an garson olarak çalışıyorum.
23: Ali, ne iş yapıyorsun?
26: Baristayım.
23: Baristasın?
26: Evet.
23: Hizmet sektörü?
26: Evet abi.
23: Ali, sana fırsat verdim. Dedim ki bırak o baristalığı, başka bir meslek yap.
26: Evet abi.
23: Ne yaparsın?
26: Sanayiye giderim.
23: Sanayi
26: kaporta
23: mi?
26: Aynen, boya, mekanik.
23: Çok da güzel yerden yakaladı ha.
26: Asıl para orada abi.
23: İyi para var
26: işte. Asıl orada,
23: evet.
26: Tabii.
23: Bize mi yapsak? Günümüzde birçok kişi mesleğini ya da sektörünü değiştiriyor. Şimdi sorumuz çok basit. Mesleğinizi ya da sektörünüzü değiştirir misiniz? Ben bunu sokaktan geçen vatandaşlara soracağım. Sizler ekran başında izlerken sizlere de sorayım. Mesleğinizi ya da sektörünüzü değiştirir misiniz? Mesleğin nedir?
26: Tiyatro oyuncusuyum.
23: Var ya, çok güzel mesleğin var ha.
26: Sağ olun efendim.
23: Değiştirir miydin?
26: Tiyatro zaten gönül verenlerin mesleği olduğu için değiştirmezdim.
23: Peki bir fırsatınız olsa sektör ya da meslek değiştirir misiniz?
24: Yine değiştirmezdim ama şartları değiştirmek isterdim.
23: Erdal Beyefendiciğim, mesleğiniz nedir?
27: Kafede çalışıyoruz.
23: Hizmet sektörü. Efendim, sektör değiştirmek isteseniz yapar mıydınız?
27: Sektörü değiştirmem ya. Bu sektörü seviyorum yani. İnsanlarla içeyim yani, mutluyum.
23: Ece, meslek neydi?
24: Hemşireyim.
23: Sana bir fırsat veriyoruz.
24: Tamam.
23: Mesleğini değiştirir misin?
24: Evet.
23: Bismillah, dur. Birazcık çalışsaydın, daha yaşın genç.
24: Yok ya. Ben zaten bir planlarım var da.
23: Evet. Sorması ayıp, ne olacaksın?
24: Mühendis.
23: Mühendis. Ne mühendisi?
24: Makine.
23: Makine mühendisi.
24: Evet.
23: Hemşirelikten mühendisliğe.
26: Abi, telefon aksesuarı iş yapıyorum.
23: Tamam, sana bir fırsat veriyorum. Sihirli değneği uzattım ve tın. Şu dakikadan sonra sektörünü ve mesleğini değiştirebilirsin. Seç hangisini istersen.
26: Mesela bu sektörü yapsak senin gibi.
23: Benim gibi mi?
26: Aynen.
23: Benim yanımda.
26: Kameramanlığını yapabilirim mesela.
23: Bak, senin işe göz koydu, söyleyeyim.
26: Abi, senin işi alacağım ben bu arada, bilgin olsun.
28: Murat abi, sen mesleğinden memnun musun? Mesleğini değiştirmek ister miydin abi?
23: Ya, böyle röportaj verince de heyecan yaptım. Bak, çok güzel bir söz var bununla alakalı. 3 kuruş, 5 kuruş. İmkanı kendin yarat. Sevmiyorsan işini zaten halin harap. Bak ne diyor şarkıda, kulak ver bana. Ne yaparsan yap, aşk ile yap.
29: Ne yaparsan yap, aşk ile yap.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.

Bir Dünya Lezzet bu hafta Güney Asya'nın lezzet ve keşif ülkesi Vietnam'ın en güzel şehri Da Nang'da. Sahrap Soysal, Da Nang'da sizler için rengarenk bir yolculuğa çıkıyor. Eşsiz gastronomisiyle, yerel yaşamıyla lezzet yolculuğuna bir yenisini daha ekliyor. Sahrap Soysal'ın sunduğu Bir Dünya Lezzet. Bugün 11.15'te Habertürk'te.

0: Efendim burası hafta sonu devam ediyor. Saatimiz 10.57'yi gösterirken iyi pazarlar diliyoruz ve devam ediyoruz. Şanlıurfa'dayız. Neden? Çünkü Teknofest'te Şanlıurfa heyecanı devam ediyor. Buse Deviren karşımızda yeniden coşkuyu anlatacak. Bir taraftan da canlı görüntüleri hep beraber görmekteyiz. Buse, neler oluyor Teknofest'te Şanlıurfa'da? Söz sende.
1: Evet, aslında bir önceki bağlantı yapalı çok olmadı ama ondan bile bu yana oldukça kalabalık. Fatih, ekranlarınıza bizim olduğumuz bölgeyi getirsin. Bir yandan da gökyüzündeki uçuş gösterilerini taşımaya devam edelim ekrana. Teknofest'in artık bugün kapanış günü. Dolayısıyla bugün kapanacağı ve tamamlanacağı için bunu kaçırmak istemeyen pek çok insan var. Dolayısıyla sadece Şanlıurfa halkı değil, Adıyaman'dan, Diyarbakır'dan, çevre illerden de gelenler var. Teknofest Güneydoğu'ya

0: katılmak için. Teknofest kimi zaman farklı şehirlerde oluyor biliyorsunuz. Kimi zaman da işte İstanbul'da genellikle ağırlıkla yapılıyordu. Ama Adana'da yaptık, dünyanın da farklı ülkelerinde yaptık. Kıbrıs'ta yaptık, Azerbaycan'da yaptık. Sadece ülkemizde değil, bir savunma sanayi ürünlerimizi, genç girişimcilerin, gençlerin yaptığı tüm yarışmaları da ekranlara taşıyoruz şu anda. Ve dünyada da farklı alanlarda da bunu gösteriyoruz. Şimdi ben uçakları vesaire gösteriyorum ağırlık olarak ama mesela Fatih, hemen sağ tarafı göstereyim. Teknofest aynı zamanda proje kapsamlı üniversite öğrencilerinin, hatta lise öğrencilerinin yarıştığı yarışmalar da oluyor. Hatta dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla birlikte derece alan öğrencilere de ödülleri takdim edildi. Diğer taraftan da sanıyorum ekranlarınızda bu helikopter gösterisi, askerlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerlerinin yapmış olduğu gösteriler geliyordur. Biz de burada LED ekranda görüyoruz. Onlar ilk günden bu yana gösterilerine devam ediyorlar. Helikopter üzerinden özel ekiplerin yapmış olduğu bir gösteri var. Türk bayrağını açıyorlar, kendi birliklerinin bayraklarını açıyorlar ve bu alanda bir görsel şölen aslında oluşturmuş oluyorlar. Teknofest'te her alanda aslında dikkat çekici farklı farklı bölgeler var ama kuşkusuz gökyüzündeki gösteri uçuşları herkesin çok dikkatini çekiyor. Özellikle çocukların çok dikkatini çekiyor. Ve tabii ki bizim yerli savunma sanayi ürünlerimiz hemen karşınızda Fatih'in ekranlara getirdiği Bayraktar TB3 örneğin çok dikkat çekiyor. Yanında yine Roketsan'ın ürettiği diğer mühimmatlar var. Onlar da insanların gelip fotoğraf çekilmek istediği, bu anı ölümsüzleştirmek istediği, bizim şehrimize geldi biz de görelim diye gözlemlemek istediği alanlardan bazıları. Şimdi hemen şu alanda gösterelim. Ekranlarınıza da taşınıyordur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelleri gösteri uçuşlarını tamamladılar. Şimdi helikopterden iniyorlar. Ellerinde de Türk bayrakları var. Onlar gökyüzünde Türk bayraklarını açtılar. İlk günden bu yana yani 30 Eylül'den 4 Ekim'deyiz. 5 gün boyunca onlar da hem vatandaşlara bu görsel şeylerini sunmak, onları mutlu etmek adına gökyüzünde ciddi bir efor sarf ettiler. Sadece onlar değil, Türk yıldızları vardı, Solo Türk vardı, yine jandarma çelik kanatlar vardı. Gökyüzündeki bu gösterilere imza attılar. Aşağıda da onları izleyen binlerce insan vardı. 15. kez Teknofest düzenleniyor. Mavi Vatanlarla birlikte 9 yılı geride bıraktı. Şunu zaman zaman görüyorum. Teknofest'e ilk katılanlar kimi zaman işte bu Teknofest'in sonunda işte 9 sene önce buraya gelenler, şimdi mühendis olarak buraya gelen gençler var. Asker olanlar var. İşte televizyonda mesela ben Türk Yıldızları'yla yaptığım röportajda Türk Yıldızları'nın bir pilotu şöyle söyledi. Ben televizyonda bir 29 Ekim günü Türk Yıldızları'nı izliyordum. Ve ben de onlar gibi olacağım bir gün dedim. Ve onlar gibi de oldum dedi. Aslında bizim yaptığımız bu yayınlarında bir kıymeti de böyle ortaya çıkmış oluyor. Onların yaptıklarını göstermemizle birlikte elbette ki. Onlar da görüyorlar ve diyorlar ki biz de bir gün onlardan biri olacağız. Hakeza şu anda da ekrana getirdiğimiz bir helikopter gösterisi var. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerleri bir yandan Türk bayrağı, diğer taraftan Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafıyla birlikte şu anda gökyüzündeler. Bunu da gören bir gencimiz varsa hem burada hem de televizyonda ekran başında izleyen, elbette ki onlar da feyiz alıyorlar bu durumdan. Onurlanıyorlar, gururlanıyorlar. Tıpkı Türk Yıldızları'ndaki o pilotumuz gibi belki ileride onlar da buradaki askerlerimiz gibi olabilmek adına cesaret alıyorlar. Özveriyle çalışıyorlar ve onlardan biri olmak için de çaba sarf ediyorlar. Şu anda görüyorsunuz askerlerimiz helikopterden aşağıya sarkıtılmış bir düzenek üzerinde. Bir tarafta Atatürk'ün bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı, bir tarafta da Türk bayrağı ile birlikte. Yanlış görmüyorsam bir polis helikopteri diye görüyorum. Buradan da tam net gözükmüyor. Gökyüzünde şimdi uçuşlarını yapıyorlar. Hemen arkamızda farklı bir helikopter daha var. Hem yeryüzünde, yani bizim bulunduğumuz bu alanda aşağıda, hem gökyüzünde hem savunma sanayi ürünlerini görmek, envanter içerisinde yer alan, almak üzere olan ki Kaan hemen arkada yer alıyor bütün böyle görkemli haliyle. TUSAŞ Genel Müdürü'yle de bir röportaj yaptık. Kaan ne zaman envantere girecek? Ne zaman artık bizim Türk savunma sanayimizin içerisinde? Aa çok küçük. Onu yeri gördüm. Merhaba. Ne kadarlık?
1: 3 aylık.
0: 3 aylık. Çok küçükmüş. Getirmişsiniz buralara.
1: Görsene evet.
0: Erkek mi kız mı?
1: Kız.
0: Maşallah. Hemen böyle o da fotoğraf çektiriyor. Hatıra alıştırıyor. Onun için. Nereden geldiniz?

0: Nereden geldik?
1: Buralıyız, buradan geldik.
0: Şanlıurfa'da. Evet. Ne düşünüyorsunuz efendim? Ne hissediyorsunuz Urfa'ya bunun gelmesi? Teknofest Urfa'ya yakıştı mı?
2: Bunlar şu an bizim milletimizin milli servetidir. Yani devamlı insanlığımızın gelişmesi, çocuklarımızın iyi şekillerde eğitim görmelerine faydası çok, katkıları çok oluyor bunların.
0: Tabii. Şimdi de belki evladınız ileride evet. Bu uçakları yapan bir vatana millete hayırlı bir biri olur herhalde, değil mi? Çok küçük, daha 3 aylıkmış. Onlar da böyle hemen arkamızda Akıncı var, Bayraktar'ın geliştirdiği. Yerli ve milli üretimlerimizden bir tanesi. O da Akıncı'nın önünde. Daha 3 aylık. İsmi nedir?
2: Elizan Asel.
0: Ay çok güzel. Hatıra oldu ona da bu. Biz de çekelim, ona bir hatıra olmuş olsun. 3 aylık Şanlıurfa'da Teknofest'te. Burada geldi abileriyle, askerlerle birlikte, işte yerli milli savunma sanayi ürünlerimizle birlikte fotoğraf çekiliyor. Şanlıurfa'ya ile ilgili ne düşünüyorsunuz, burada olması ile ilgili? Mutlu musunuz?
2: Çok mutluyuz. Yani bu Urfa'mız için büyük bir gelişme.
0: Gelişme oldu. Sizler evet. De görmüş oldunuz, hatıra oldu. Çok teşekkürler efendim, sağ olun. Böyle işte aslında işte büyükler, küçükler, gençler, çocuklar diyorum ama 3 aylık bir bebek bile gelip burada işte ailesiyle birlikte bir hatıra oluşturuyor kendisine. Hem gökyüzündeki gösterileri biz gün boyu takip edeceğiz, artık bugün son gün, oldukça hareketli olacak diye tahmin ediyoruz. Yeniden bağlanıp aktarmayı sürdüreceğiz.
3: Buse Deviren, çok teşekkür ediyoruz. Gün boyunca Habertürk ekranlarında dediğin gibi bu coşkuyu anlatacaksın bize. Şanlıurfa'dan, Teknofest, Güneydoğu'dan o coşkudan aktardı Buse bize gelişmeleri. Devam edelim yolumuza, saatimiz 11:05 geçerken Trump'tan önemli açıklamalar var. İran'la sürdürülen savaş konusunda karar aşamasında olduğunu söyledi. Bir kez daha diyebiliriz efendim. Ohio'ya gitmeden önce basın mensuplarına konuştu Amerika'da. Gazetecilerin savaşla ilgili sorusuna İran konusunda karar verme noktasındayım yanıtını verdi Trump. Sorunun kolay yoldan mı, zor yoldan mı çözüleceğinin belli olmadığını da dile getirdi. İran'ı yerle bir ettiklerini yineledi Trump. Tahran hükümetinin, daha doğrusu Tahran yönetiminin nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiğini de iddia etti. Pezeşkiyan'sa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesine dair ekonomik baskının arttığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı, baskı arttı ancak hükümetin çabaları düşmanın hedeflerine izin vermedi ifadelerine yer verdi. Efendim, Pakistan Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları da var. İshak Dar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan Mekke İttifakı'nın genişleyebileceğini söylüyor. Dar, 6'dan fazla ülkenin anlaşmaya katılmak istediğini açıkladı.
4: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı'na 6 ülke daha katılmak istiyor. Açıklama Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'dan geldi. Dar bu ülkelerin isimlerini paylaşmadı ancak yeni üyelerin anlaşma tam olarak işler hale gelmeden kabul edilmeyeceğini belirtti. Dar, paktın Stratejik Siyasi Savunma Komitesi'nin gelecek hafta Riyad'da toplanacağını kaydetti. İran'ın Husilerle siyasi temas kurulmasını önerdiğini ve Tahran'ın Husi-Suudi çatışmasının sona ermesini istediğini söyledi. Komitede her ülkeden dışişleri ve savunma bakanlarıyla genelkurmay başkanları yer alıyor. Toplantının ana gündeminde Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları ve Yemen'de siyasi diyalog ihtimali bulunuyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı Ağustos ayında imzalamıştı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılıyor. 3 ülkenin genelkurmay başkanları da 25 Eylül'de Riyad'da bir araya gelerek Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını kınamıştı.
3: Efendim, bir törene gidiyoruz şimdi. İoanna Kucuradi için Maltepe Üniversitesi'nde, İstanbul'da bir tören düzenleniyor. Detaylar Habertürk muhabiri Emine Derya'da. Emine.
5: Murat Güloğlu, Profesör Doktor İoanna Kucuradi bir süredir hastanede tedavi görüyordu ve ne yazık ki doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 89 yaşında Profesör Kucuradi hayata veda etti. Bugün kendisi için Maltepe Üniversitesi'nde bir tören düzenlenecek. Ardından da profesörün naaşı Şişli'de bulunan Rum Ortodoks mezarlığına defnedilecek. Biz de o töreni Özgür Balaban'la birlikte takip ediyoruz. Şöyle bir cümlesi var. Yayına da onunla başlamak istiyorum. Hoca şöyle diyordu. Felsefeleri üniversitelerin dışına çıkarmak istedik. Çünkü felsefe hayat içindedir eğer farkındaysak. Kendisi felsefeyi dersliklerden çıkarıp insanlarla, toplumla buluşturmak ve anlatmak için aslında bütün bir

0: akademik hayatında bunun için çaba harcadı. İnsanlara felsefeyi sevdirmek, öğretmek ve anlatmak ve hayatın içine dahil etmek istedi. İnsan hakları deyince Türkiye'de bu alandaki çalışmalarıyla da Kucuradi hiç şüphesiz akla gelen en önemli isimlerden biri oldu. Şimdi yayın öncesi tabii ki sevenleri burada, aile yakınları burada, öğrencileri burada, onlarla konuşuyoruz. Şöyle bir diyalog kulak misafiri oldum. İki hanımefendi zannediyorum öğrencileriydi. Şöyle söylediler ağlayarak, bundan sonra kime danışacağız? Çünkü akıl hocalarını, öğretmenlerini Kucuradi'yi kaybettiler. Dediğim gibi hoca 89 yaşında aramızdan ayrıldı. Şimdi özgeçmişine dair de elimde bazı notlar var. Sizlerle, izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Kucuradi tarihler 1936'yı gösterdiğinde İstanbul'da dünyaya geldi ve İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünden mezun oldu. 1959 yılında, ki o zaman felsefe günümüzde olduğu kadar da yaygın bilinen bir bölüm değildi diye düşünüyorum. Aynı zamanda 5 yıl sonra doçent, 1978'de de profesör oldu. Çünkü 1965'te doktora derecesini almıştı. Tarihler 1969'u gösterdiğinde Hacettepe Üniversitesi felsefe bölümünü kurdu hoca ve 34 yıl boyunca da bu bölümün başkanlığını yürüttü. Az önce dedim ya, insan hakları ve felsefe deyince akla gelen isimlerden hiç şüphesiz en önemlilerinden bir tanesi İona Kucuradi'ydi. Türkiye Felsefe Kurumu'nu da aynı zamanda kurdu. Hem ulusal hem uluslararası çalışmalarda da birçok başarıya imza attı. Ama en büyük başarısı hiç şüphesiz ardında bıraktığı öğrencileriydi. Bugün öğrencilerinin birçoğunun gözü yaşlı. Hocaya dair anılarını anlatırken hep aslında felsefe konuştuklarını, işte bu alanda çalışmalara dair tartıştıklarını söylüyorlar. Bir aile yakınıyla konuştum. Şöyle söyledi: İlginç, hocanın sosyal hayatı pek yoktu dedi. Genelde işte İstanbul, Ankara, İzmir geziyordu, konferanslara katılıyordu ve az önce yayının başında dedim ya, felsefeyi insanlarla, toplumla buluşturmak istiyordu. Bunun için de koca bir ömrünü harcadı. Şimdi istiyorum ki Özgür Balaban'la birlikte salondaki kalabalığı da gösterelim. Çünkü bugün geriye dönüp baktığımızda hocadan geriye işte öğrencileri ve bıraktığı öğretiler, mirasları kaldı. Bazı eserlerini de anmak isterim bu yayında. İnsan ve Değerleri, Çağın Olayları Arasında, Nietzsche ve İnsan, Schopenhauer ve İnsan en önemli isim çalışmaları arasında yer aldı ve çeşitli tabii ki ödülleri de hocanın bulunuyor. Biz hocayı bundan böyle de hem yazmış olduğu eserler, oradan öğrendiklerimiz, hem de felsefe alanındaki çalışmalarıyla hatırlayacağız. Şimdi kısa bir süre sonra tören başlayacak. Biz de Özgür Balaban'la birlikte takip ediyoruz. Bir kez daha sevenlerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyelim.
1: Evet, sana katılıyoruz Emine Derya. Çok teşekkür ediyoruz efendim bu bağlantıyı yaptığımız için. İşte gördüğünüz gibi sonsuzluğa uğurlanıyor Maltepe Üniversitesi'nde. Devam edelim. Eylül ayı enflasyon verileri açıklanacak yarın. Peki enflasyon rakamları için ekonomistlerin tahminleri acaba ne yönde? Buyurunuz izleyelim.
2: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon Ağustos ayında %1,84 artış göstermiş, yıllık enflasyon %31,51 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler Eylül ayı enflasyonunun %2,18 olmasını öngörüyor. 20 ekonomistin katıldığı ankette Eylül ayı için enflasyon beklentileri %1,90 ile %2,60 arasında yer alıyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da %30,16 oldu. Bloomberg ET'nin anketine göre Eylül'de enflasyonun aylık bazda %2,2, yıllık bazda %30,30 olması bekleniyor. Anket, katılımcıların 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,7 oldu. Enflasyon verileri, kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. TÜİK'in Eylül ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
1: Efendim, yoğun kaygı, stres ve endişe. Hem iş hem de özel hayatta zaman zaman bu duygulara kapılan bir hayli fazla. Hatta Z kuşağı genellikle bu durumu anksiyete olarak tanımlamakta. Peki gerçekten öyle mi? Her kaygı anksiyete

0: temi işaret ediyor. Dilara Civelek gençlere ve işin uzmanına sordu. Bakınız cevapları dinleyelim.
1: Yolunda gitmeyen bir ilişki ya da iş yerinde yöneticiyle yaşanan sorun, ufak bir kaygıyı bile anksiyete olarak tanımlayanlar var.
2: Çok arkadaşım anksiyete yaşadığını söylüyor.
3: Sende anksiyete var mı?
4: Evet, var. Bence var.
5: Anksiyetem tuttu demek bir hastalık belirtisidir.
1: Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada 481 milyon kişi kaygı bozukluğu

0: duyarsınız. Bunlar sıradan ve normal davranışlardır. Bu hissin patolojik olduğunu düşündürten şey bize bunun süreklilik arz etmesidir.
1: Sizin anksiyeteniz var mı?
2: Var.
1: Nasıl hissediyorsunuz?
2: Kaygılı hissediyorum. Olumsuz düşüncelere kapılıyorum daha çok.
3: İşte bu ruh halini anksiyeteye yoran çok. Özellikle de Z kuşağı.
1: Z kuşağı en ufak bir kaygı hissettiğinde bile anksiyetem tuttu, anksiyete krizim tuttu diyor. Z kuşağının
3: oran çok. Özellikle de Z kuşağı.
1: Z kuşağı en ufak bir kaygı hissettiğinde bile anksiyetem tuttu, anksiyete krizim tuttu diyor. Z kuşağının sohbetlerinde en çok anksiyete kullanılıyor.
2: Daha çok heyecanlanıp ne yapacağımızı bilemediğimiz anlarda kullanıyoruz. Z kuşağı değil diyebiliriz.
4: Bir anksiyetem tuttu diye kendi kendimize söylüyoruz.
1: Peki doktora gidip, psikoloğa gidip bu konuda bir teşhis aldın mı?
4: Yok, hayır.
0: Anksiyete gerçekte var olmayan ama olma ihtimali olan şeylerden korkmayı ifade eder.
3: Uzmanlara göre her kaygı bozukluğuna anksiyete demek doğru değil. Bunun için bir uzmanın teşhis koyması gerekiyor.
5: Ankara'dayız. İnternet üzerinden beyaz eşya servis hizmeti verdiklerini belirten dolandırıcılara yönelik şikayetler üzerine harekete geçildi. Şüphelilerin profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir internet sitesi hazırladığı belirlendi. Ancak ortada gerçekten bir tamir yoktu. Hatta fazla tahsil vardı.
6: Kurumsal görüntü verdiler. Sahte beyaz eşya servisi kurarak vatandaşları dolandırdılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeye göre profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir beyaz eşya servisine ait internet sayfası vardı. Ancak site üzerinden ulaştıkları vatandaşların evlerine giden dolandırıcılar arızalı beyaz eşyaları tamir etmiyordu. Tamir yapılmamasına rağmen tahsilat sırasında POS cihazına yazılan tutara bir sıfır eklenerek vatandaşların dolandırıldığı belirlendi. Bu yöntemle bir vatandaşın kartından 200 bin lira çekildiği tespit edildi. Şüphelilerin iş yeri görünümü vermek amacıyla aylık 30 bin lira karşılığında bir dükkan kiraladıkları, ancak iş yerinde yalnızca tabela bulunduğu da belirlendi. İki şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
5: Efendim, Antalya'dayız. Bir kişi iddia o ki bahçesine taş atılınca sinirleniyor, eline pompalı tüfek alıyor. Şüpheli sitenin içinde gezerek özellikle çocukları tehdit ediyor.
3: Elinde tüfekle sitede gezdi. Önüne çıkanı tehdit etti.
7: Benim çocuğumla beraber iki tane sitemizin çocuğunu buralarda gezmeyin, sizi öldürürüm diye de zaten uyarmış.
3: Antalya'da bir site sakininin bahçesine iddiaya göre çocuklar tarafından taş atıldı. Duruma sinirlenen ev sahibi eline tüfek alıp dışarı çıktı.
7: Onun dediğine göre çocuklar bahçe katında oturuyor, bahçeye taş atmışlar. Ama kamera kayıtlarında da hiçbir böyle bulgu yok.
3: Tüfekli şüpheli sitenin içinde gezip önüne çıkanı tehdit etti. Kendisine engel olmak isteyenlere tüfeğini doğrulttu.
7: Pompalı tüfekle sitenin içinde gezmeye başladı. Biz yönetim olarak şahısla görüşmeye gittiğimizde tartışmaya başladık. Ardından 15 saniye geçti. Ben size kim olduğumu göstereceğim dedi. Direktmen pompalı tüfeği aldı geldi. Bizim üstümüzde doğrulttu.
3: Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
7: Hala şahıs bu sitede oturuyor. Ve biz çok tedirginiz. Çocuklarımızı da ölümle tehdit etti. Şu an sitede hiçbir çocuk aşağıya inemiyor.
5: Efendim, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin dumansız kampüs uygulamasıyla öğrenciler 5 yıldır sağlıklı nefes alıyor. Profesör, doktor, rektör Kemalettin Aydın, dumansız üniversiteyi savunan bir öğrenci kitlesi oluştu diyor.
8: Açıkçası ortak alanlarda sigara kullanan arkadaşlarımızın artık kullanmayacak olması bize çok mutlu etti. Yani aktif içici olmasak da pasif içici konumunda yer aldığımızda yine bu bizim sağlığımızı etkileyebiliyor.
9: 5 yıldır sağlıklı nefes alıyorlar. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin dumansız kampüs uygulamasıyla öğrenciler sigara dumanından uzak bir ortamda eğitim görüyor.
10: Öğrencilerimize düzenli bir şekilde, özellikle ilk geldikleri yıllardan itibaren, ilk aylardan itibaren de bir dumanın zararları, dumansız üniversitenin avantajları, bu tarzda bir tütün bağımlılığının sağlık üzerinde ve diğer anlamda kendilerine ne kadar zarar vereceği konusunda sürekli bir okul içi eğitimleri, derslerin arasındaki spot bilgileri ve kantinde, kafeteryada, restoranlarda

0: ani spot girişlerle onları bilgilendirmeler gibi çalışmalarımız hep sürdü.
1: Dumansız kampüs uygulamasıyla amaç öğrencilerin pasif içiciliğe maruz kalmaması, tütün ürünlerinin yaygınlaşmasının önlenmesi. Sigara kullanımını büyük ölçüde kısıtlayan uygulamadan öğrenciler de memnun.
2: Şu anda üniversitemizde sigara içenler için ortak sigara içme alanları oluşturuldu. Genel kampüsümüz koruma altına alındı ve burada biz nefes almakta açıkçası bazen zorlanıyorduk. Şimdi yoldan geçerken bile buna maruz kalmayacağımız için ben çok memnunum.
3: Efendim, milli futbolcu Arda Güler'in Uluslar Ligi'ndeki performansı beğeni toplamakta. İspanyol basını Türkiye'nin yenilgilerinde ayakta kalan tek futbolcunun Arda Güler olduğunu savunuyor.
4: A milli takım UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3 maçında kaybetti. Ancak takımda öne çıkan bir isim vardı. Genç yıldız Arda Güler yenilgilere rağmen performansıyla yine beğeni topladı. İspanyol medyası Arda'nın milli takımdaki sürecini yakından takip etti. AS gazetesi Türkiye'nin 3 maçında kaybetmesini Arda sürekli kabus yaşıyor başlığıyla duyurdu. Gazetede yer alan analizde Arda Güler milli takımla sürekli bir kabus yaşıyor. Türkiye hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'nın ardından İtalya, Fransa ve Belçika'ya yenildi. Milli aradaki son maçta İtalya'ya konuk olacaklar ifadeleri yer aldı. Analizde Arda Güler'in Belçika maçında iyi bir performans sergilediğine vurgu yapılırken Arda sürekli topu isteyerek oyunu geliştirmeye çalıştı. Ancak maçın geleninde son vuruşta eksik kaldı denildi. Belçika maçında gördüğü sarı kartta cezalı duruma düşen Arda Güler, İtalya-Türkiye maçında forma giyemeyecek.
3: Evet, millilerimize başarılar diliyoruz. Böylelikle burası hafta sonunu bugün de bitirdik efendim. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında olacak. Bizden hemen sonra Bir Dünya Lezzet'te Sahrap Soysal karşınızda. Kendinize iyi bakın, iyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın.

hoş geldiniz. Xin Chao. Biz bugün Bir Dünya Lezzet'te Güneydoğu Asya'nın en güneyindeki Vietnam'dayız. Vietnam'ın doğal güzellikleri, gastronomisiyle ve turizmiyle ön plana çıkan Da Nang şehrindeyiz. Bugün bir lezzet rotası olan, müthiş lezzetli yemekleri olan Da Nang'ın tatlarını keşfedeceğiz. İnsanlarına bakacağız ve sosyal hayatını göreceğiz. Benimle birlikte keşfe hazır mısınız? Hadi başlayalım. Şimdi Da Nang'da bir kahvaltı alternatifi daha var. Biliyorsunuz uzak doğuda çok çorba içiliyor sabah kahvaltısında. Bu gördüğünüz pirinç erişteli balık çorbası. Çünkü burası deniz kenarı. Çok deniz ürünleri de var. Biz tuna balıklı istedik. Bu incecik pirinç eriştesi. Ben de bunu tutmayı chopstick'le becerdim inşallah. Sonra bunu... Bir kere en önemlisi şahane bir balık stoku, yani balık suyu hazırlıyorlar. Bir sürü balık ya da deniz ürünleriyle bir stok hazırlanıyor, yani bir et suyu gibi. Sonra o kaynayan balık suyunun içine de bu görmüş olduğunuz şahane pirinç eriştelerini atıyorlar. Bu da böyle boğazda kayıyor ve gidiyor. Çok lezzetli. Efendim üzerinde de bir dilimde haşlanmış balığımız var. Chopstick'leri biliyorsunuz çapraz koymuyoruz genelde. Buranın böyle bir adet var, böyle koyuyoruz. Bu arada bolca yeşillik getiriyorlar. Yine soya filizleri, yine çeşitli lahanalar, marullar, fesleğenler, naneler. Sonra limon var, bolca limon sıkılıyor. Lime diyorlar onlar da. Sonra çok acı biberler var, ben katmıyorum. Bu da çok ilginç, bu da pişi. Bu da Vietnam pişisi, olağanüstü lezzetli. Tam bizim pişi havasında yapmışlar. Vietnam'da biraz böyle ekmekler, baget ekmekler ve pişiler görebiliyorsunuz. Burada turşular var. İçine bolca katılıyor. Çok acı çili var. Çiliden katıyorsunuz ama ben katmayayım. Biraz da soyadan katalım şöyle. Sonra karıştıralım. Sabah çorbası Da Nang'da. Mutlaka fish soup. Ama bunun kalamarlısı var. Istakozlusu var, karideslisi var. Olağanüstü güzel çorbalar. Bol sebzeli ve eğer seviyorsanız balık suyuna.

Biliyorsunuz Vietnam kahvesiyle çok ünlü. Brezilya'dan sonra dünyada ikinci kahve üreticisi. Ben Vietnam kahvesini çok sevdim. Çünkü karamel tadı var, çikolata tadı var, bir de vanilya tadı var. Olağanüstü lezzetli. Bugün yine Vietnam'ın çok önemli, ikonik bir lezzetin tadına bakacağız. Burası Da Nang şehri. Dediler ki Çin kafeye gideceksiniz, Çin kafe. Orada yumurtalı kahve var. Bu çok eski bir gelenek, yumurtalı kahve. Bir de avokadolu kahve. Biz de onların tadına bakalım dedim. Şimdi bize gösterecekler. Yumurtalı kahve, bir de avokadolu kahve. Bakalım tadı nasıl?

0: Şimdi ünlü yumurtalı kahve hazırlandı. Thank you, Sinchao. Sinchao. Şimdi gördünüz nasıl hazırladığını. Demlenmiş bir Vietnam kahvesi. Altında buz var. Üzerinde yumurta sarısı, şeker ve yumurta sarısı, şeker ve kondens milk dedikleri, yani bir çeşit krema. Yoğunlaştırılmış süt. Onu karıştırıyorsunuz. Bu soğuk. Sıcak da içebilirsiniz bunu. Ama çok sıcak günlerde, ki bugün çok sıcak bir gün, böyle içiyorsunuz. Şöyle bir tadına bakacağım. Sinchao.
1: Sinchao.
0: Olağanüstü bir lezzet. Yani hani tiramisu yerken nasıl bir lezzet alıyorsanız hemen hemen aynısı. Sanki tiramisu'yu bir içecek haline getirmişler. Sonra bu buzların erimesini bekliyorsunuz.

Şimdi bu gördüğünüz de avokadolu kahve. Hayatımda ilk defa avokadolu kahve deneyimleyeceğim. Avokadoyu sütle birlikte, yani yoğunlaştırılmış sütle birlikte püre haline getirdiler. Sıcak demlenmiş kahvenin üzerine döktüler. Bu en üstte gördükleriniz de fırınlanmış Hindistan cevizi. Bakar mısınız ne kadar güzel. Buranın en meşhur kahvelerinden biri. Bu kafenin de en çok satan kafesi. Şimdi huzurlarınızda ben de ilk defa. This is different. With avocado and coffee, yes. This is really very different taste. Aa. But nice. Yes. Yani avokadoyla kakaonun karışımını biliyordum ama kahve olağanüstü güzel yakışmış. Tabii üzerindeki bu çıtır Hindistan cevizleriyle. Thank you very much. Xin chào. Xin chào.

Danank'ta hafta sonları müthiş bir görsel gösteri var. Danank'ta Ejderha Köprüsü diye bir köprü var. Bu gördüğünüz köprü. Belli saatler arasında ejderha ağzından alevler püskürtüyor ve ışıklandırmalar yapılıyor. Yüzlerce kişi onu seyretmeye geliyor. Birazdan bu görsel şöleni birlikte izleyeceğiz. Ejderha Köprüsü.

0: Burası Han Market. Han Market Danank'ta gelebileceğiniz kapalı ve çok güzel bir yer. Her tür el işini bulabilirsiniz. Satın almak istediğiniz birçok hediyeliği alabilirsiniz. Bir de böyle gördüğünüz gibi yiyecek standları var. Ayrıca bunlar pişmiş de satılıyor. Tofu.
1: Oh yes.
0: Sinchao. Sinchao. Bu tofu çok ilginç değil mi? Peynir yok burada, zeytin yok burada. Hiç tanımıyorlar. Tofu soyadan, soya fasulyesinin fermantasyonuyla yapılan peynir görünümlü, proteini bol bir ürün. Bunu çok seviyorlar ama genelde kızartarak yiyorlar. Ünlü avokadolu dondurma. Avokadoyu püre yapıyorlar, bardağın altına koyuyor. Üzerine de bir sütten yaptıkları kokonat, Hindistan cevizi sütünden yaptıkları dondurma. Bunlar da Hindistan cevizini parçalayıp fırınlıyorlar. Avokadolu dondurma. Ama avokado her şeye yakışıyor. Tropikal meyveler bitmiyor, egzotik meyveler. Bunun adı durian. Bunu çok merak ediyordum. Çünkü bu dünyanın en kötü kokulu demek istemiyorum ama meyvesi. Fakat olağanüstü lezzetli. Ben bunu denedim. Bu durian. Bu da Hindistan cevizi gibi soyuluyor ve içinden çıkıyor. Buna umbrella meyvesi diyorlar. Size onu da göstereyim. Bu görmüş olduğunuz meyveye de umbrella diyorlar. Bunun suyunu sıktılar bize. Bu bayağı ağır bir meyve. Müsaadenizle.

Vietnam'da sabah kahvaltısı için Vietnam'ın çok ünlü, ikonik bir sandviçi var. Buna banh mi diyorlar. Çok ilginç bir sandviç. Şöyle, biliyorsunuz Güneydoğu Asya'da ekmek yok. Fakat ilk defa Vietnam'da ekmekli bir sandviç gördük. Niye? Çünkü 18. ve 19. yüzyılda Fransızların hakimiyeti altındaymış. Ve o zaman bu kültür, baget kültürü, baget ekmek kültürü Vietnam'a yerleşmiş. Güzel bir sandviç. Biz dün de denedik bunu. Çok çıtır, taptaze bir baget ekmeği ikiye böldürdük. İçine ilk önce yumurta sarısıyla tereyağını karıştırıp bir sos sürüyorlar. Bu ciğer pate de olabilir ama biz yumurta sarısıyla tereyağının karıştırıldığı bir sosu tercih ettik. Sonra haşlanmış ve parçalanmış tavuk koydurduk. Ama siz istediğiniz şekilde yaptırabilirsiniz. Her çeşit et var. Bir de vejeteryan var. Banh mi. Çok lezzetli. Biz dün denedik. Şöyle bakar mısınız çıtırtısına? Çıtır çıtır. Bir tek ekmekli sandviçi Güneydoğu Asya'da, Vietnam'da gördük. O da Fransızlardan. Bu da Vietnam'ın muhteşem kahvesi. Karamel tadında, çikolata tadında, vanilya tadında. Ben bayılıyorum Vietnam kahvesine. Afiyet olsun. Banh mi. Banh mi. Banh mi. Banh mi. Banh mi.

Chao. Vietnam Da Nang'dayız. Merhaba, hoş geldiniz. Onu demek istiyoruz. Şimdi burada bize çok anlatılan bir yemek var. Vietnam usulü pancake diyorlar. Asıl adı Bon Sea. Bon Sea. Şimdi buna pancake demişler ama ben daha çok bunu omlete benzettim. Çünkü neden? İçinde pirinç eriştesi var. Yumurta, pirinç eriştesi, bu gördüğünüz dana eti ve de seafood dedikleri bu görmüş olduğunuz karideslerden koyuyorlar. Bu şahane bir pancake. Ben daha önce de denedim ve burası tıklım tıklım doluyor. Şimdi tabii ben bu chopstickleri beceremiyorum biliyorsun. O yüzden biraz zor olacak ama şu kaşıkla kesmeye çalışayım. İçinde bambu filizi, dana eti, sonra pirinç eriştesi ve yumurta var. Vietnam pancake'i, bana göre omlet. Tabii bunu böyle yememek lazım. Bunun bir başka usulü var. Şu görmüş olduğunuz pirinç erişteleri. Şu pirinçten yapılmış bir erişte, glutensiz. Bunu alıyorsunuz. Tıpkı Adana dürümü yapar gibi. Sonra bu gördüğünüzde yer fıstığından yapılmış olağanüstü lezzetli bir sos. Peanut sos, bunu koyduk. Bu gördüğünüz papaya, henüz olgunlaşmamış papayanın ince ince dilimlenmesi. Bir tane salatalık. Burada semizotu, nane, marul ve tanımadığım birkaç yeşillik daha var. Fesleğen. Sonra böyle sarıyorsunuz. Bu da Vietnam dürümü. Sonra bu pankeki böyle yiyorsunuz. Sos olağanüstü lezzetli. Yer fıstığıyla yapılmış bu kadar lezzetli bir sos. Acısı var. Daha da acı isterseniz burada var. Sarımsak çok önemli. Bunu böyle hiç çekinmeden keserlerle tık tık yerler. Sarımsak koktuk demezler. Burada da chili sos var. Bu da acıyı daha çok acı yapıyor. İsteyen bundan da kullanabilir. Vietnam usulü pancake. Çok güzel. Pirinç ufkasına bayıldım. Her şeyi buna sarıp yiyebiliyorlar. Bununla dürüm yapılıyor. Hmm. Güzel.

Şimdi Güneydoğu Asya'da en sevdiğim şey kadınlar pişiriyor. Bütün sokak yemekleri kadınların elinde. Yani kadın esnaflar var. Burası Da Nang'da o meşhur köprünün yanındaki gece marketi. Tabii ki burası Güney Çin Denizi kenarında olduğu için denizden çıkan her şeyi yiyorlar ve satıyorlar. İnanılmaz çok bir kere denizden çıkan midyeler, her şey var. Bakar mısınız? Ahtapotlar var, kalamarlar var. En çok da bu deniz minareleri, bu en çok satılan ürünlerden birisi de bu görmüş olduğunuz deniz minaresi. Bu çok sert bir içi var bunun ama onlar çok severek, lastik gibi çiğneyerek, bol soya sosuyla yiyorlar. Çok ilginç değil mi? Gece marketi. Ünlü Ejderha Köprüsü'nün yanındayız ve kadınlar hep pişiriyor. Sonra burada ufak masalarda oturup tadına bakıyorsunuz. Anında son derece taze ve lezzetli. Gece market turumuz devam ediyor. Dünyada şekerin en çok üretildiği aslında bitki şeker kamışı. Daha sonrasında bizim bildiğimiz şeker pancarı geliyor. Buralarda şeker kamışı çok yetişiyor. Bunun taze taze suyunu sıkıyorlar. Çok şekerli bir suyu var aslında. Sakkoroz. Ama meyvenin kendi suyu gibi. O zaman içelim mi, deneyelim mi bir tane? Şeker kamışı suyu. Gece pazarında kullanıyoruz. Gece pazarında dolaşıyoruz. Da Nang'tayız. Hayatımda ilk defa böyle incecik kurutulmuş kalamar gördüm. Bakar mısınız? Bacakları da üzerinde. Tabii hafif tuzlanmış da. Burada denizden çıkan her şeyi kurutuyorlar. Mesela bu da karides, minik karidesler. Yine kurutulmuş, tuzlanıp kurutulmuş. Çok başarılılar bu konuda. Bütün balıklar, balığı dilimlemişler, sonra kurutmuşlar. Bizde çok fazla kurutma adeti yok ama Güney Asya'da çok fazla var. Bir de balıkları sürekli böyle fermente ederek de saklıyorlar. Bu çok önemli. Bakın turşusu yapılmış bir balık. Bizim hamsiden biraz daha küçük. Bu arada acayip bir yağmur. Muson yağmurları var. Sürekli ıslanarak dolaşıyoruz. Henüz kuru bir çekim yapamadık. Bakar mısınız ne kadar güzel?

Vietnam'ın en büyük Buda heykeli Lady Buda denilen bir kadın Buda heykeli. Da Nang'da çok güzel bir tepenin üzerine kurulmuş ve denize bakıyor. Çünkü kadın Budalar genelde halkı koruyan, kollayan, sevgi ve şefkat veren Budalar. Buda Lady Buda 67 metre yüksekliğinde. Çok güzel.

Güzel Lezzet'te bu hafta Vietnam Da Nang'daydık. Yerel kültürü, doğası, sıcacık insanlarıyla çok sevdik biz burayı. Bakalım önümüzdeki günlerde Bir Dünya Lezzet'te hangi maceralar bizi bekliyor. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, iyi bakın kendinize.

0: Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta 15. kez kapılarını açan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest ekrana geliyor. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleşen etkinlikte yerli ve milli hava araçlarının gösterileri ilgi gördü. Airport'un uçuş rotasında bu hafta Afrika'nın doğusundaki büyüleyici ada Zanzibar'a uzanıyoruz. Afrika'nın Hint Okyanusu'ndaki incisinde geçmişin izleri, doğal güzellikler ve eşsiz lezzetleri keşfediyoruz. Güntay Şimşek'in konuğu, Keyvan Havacılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Hacı Kerimoğlu. Airport, bugün saat 12.15'te Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve deniz

0: denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 12'ye geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Haber bülteni başlıyor efendim. Bültene sıcak gelişmelerle başlayacağız. Hakemler soruşturmasına bir bakacağız. Çünkü hala soruşturma sürüyor ve o tartışılan isim MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklanmıştı, hatırlayacaksınız. Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de gözaltında. Arzu Kaya süreci en başından beri takip ediyor. Hemen bir ona dönelim. Nedir son bilgiler Arzu?
1: Kübra Nur Uslu, evet, şu anda gözaltındaki işlemleri devam ediyor emniyetteler ve önümüzdeki günlerde de soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi'nde ifade vermeleri bekleniyor. Peki bu sürece nasıl gelindi? Çünkü geçtiğimiz günlerde MHK Başkanı da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında hakemlere sistematik bir şekilde mobbing yapıldığı ve ayrıcalıklı davranıldığı, işte bazı sınav sorularının sızdırıldığı şeklinde bir soruşturma başlatılmıştı. O soruşturma kapsamında da zaten MHK Başkanı da aralarında bulunduğu 5 isim hakkında tutuklama kararı verilmişti. Resmi belgede sahtecilik, tehdit ve sistematik bir şekilde mobbing yapıldığı gerekçeleriyle. İşte soruşturma bu şekilde devam ederken geçtiğimiz günlerde de Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel hakkında bir gözaltı kararı verilmişti ki Yasin Kol zaten hafta sonu Trabzon'da yürüttüğü bir hazırlık maçı sonrasında maç bitiminde stadyumda gözaltına alınmıştı. İşte bu süreçte de Yasin Kol hakkında bazı raporlar çıktı, bazı yazışmalar çıktı. Hangi soruşturma kapsamında, hangi suçlamalarla gözaltına alındı, onlardan da bahsedelim isterseniz. Şimdi kendisinin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla bir WhatsApp yazışması çıktı. Ki o yazışmada hakem atamalarına müdahale edildiği şekilde, usulsüz bir şekilde müdahale edildiğine yönelik bazı WhatsApp mesajları ortaya çıktı. Yine soruşturma kapsamında MASAK raporu da ortaya çıkmıştı ki MASAK raporunda kendisinin yasa dışı bahis oynadığına yönelik bazı tespitler vardı. Aynı zamanda hesapçı olarak tabir edilen bilişim suçları ile ilgili bazı şüphelilerle para transferi bulunduğu da soruşturma kapsamında savcılık tarafından değerlendirilen hususlar arasındaydı. 3 suçlama yöneltiliyor bu iki hakeme de. Yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve aynı zamanda güveni kötüye kullanma. Önemli suçlamalar, tutuklamalar, soruşturmaların devam ettiği süreçte de aynı zamanda gözaltı dalgaları da sürüyor. Son olarak bu iki hakem hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyette şu anda ifade işlemleri sürüyor. İfade işlemlerinin hemen akabinde de adliyeye gelerek oradaki süreçte devam etmiş olacak.
0: Teşekkür ediyoruz Arzu Kaya efendim. Hakemler soruşturmasının detaylarını aktardı. Devam edelim. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin öğrenci yurdu inşaatında toprak kayması yaşandı. Neyse ki iki işçi ekiplerin çabasıyla kurtarıldı. Aktaralım detayları. Üniversitenin Terzioğlu yerleşkesinde yapımı devam eden öğrenci yurdunun inşaatında toprak kaydı. Yabancı uyruklu iki işçi vücutlarının yarısına kadar toprak altında kaldı. Arama kurtarma ve sağlık ekipleri Göçük'teki işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. İran uyruklu işçiler ekiplerin yoğun çalışmasıyla topraktan çıkarıldı. Yaralı işçiler hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili de inceleme başlatıldı. Antalya'da yol kenarında 20 yaşında bir gencin cansız bedeni bulundu. JASAD'ın titiz çalışması katil zanlısının çok geçmeden yakalanmasını sağladı.
2: Cesedi ıssız yolda bulundu. Jandarma adım adım istürüp 20 yaşındaki gencin katil zanlısını yakaladı. Antalya Gazipaşa'da yangın havuzunun yanında bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma çalışma başlattı. Ölen kişinin 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır olduğu belirlendi. Bayır'ın vücudunda 13 bıçak darbesi tespit edildi. Jandarma suç araştırma timi gencin katilini yakalamak için istiyordu. Yasin Erdem Bayır 16 yaşındaki B.Ö. isimli genç kızla görüşüyordu. JASAD genç kızın evine gidince olay aydınlatıldı. Katil zanlısı Mustafa Ö. genç kızın babasıydı. Mustafa Ö. olayda kullandığı bıçağın yerini jandarmaya gösterdi. İddiaya göre katil zanlısı baba 20 yaşındaki gencin 16 yaşındaki kızıyla görüşmesine kızıp onu öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Bu arada yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar da sürüyor. Son operasyon çirkinler olarak bilinen suç örgütüne yönelik yapıldı ve İstanbul'da iki kuyumcuyu tehdit eden şüpheliler yakalandı.
2: Yurtdışı numaralar üzerinden tehdit mesajları attılar. Hedefteki kişinin kaldığı otele kadar gidip gözdağı vermeye çalıştılar. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmayla yakayı ele verdiler. İstanbul'da tanınmış iki kuyumcuya yurtdışı numaralar üzerinden haraç almak amacıyla tehdit mesajları gelmeye başladı. İki kuyumcu polis ve savcılığa başvurdu. Şikayetçi olan Mehmet de kendilerini tehdit eden suç örgütü üyelerinin kaldığı otele kadar geldi.

0: verdiğini söyledi. Polis o gün otele gelen kişinin kimliğini kameralardan çok geçmeden tespit etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Çirkinler suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Tehdit talimatı yurt dışındaki suç örgütü liderinden gelmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü örgüte üye olma ve nitelikli yağma suçlamalarıyla tutuklandı.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli'de eğlence mekanlarını denetledi ve aykırılık tespit edilen iş yerlerine ceza kesildi.
0: Eğlence mekanları tek tek denetlendi. Ruhsata aykırı faaliyet yürütenler cezadan kurtulamadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü ekipleri ilçe ilçe denetimlerini sürdürüyor. Bu kez adres Şişli'deki eğlence mekanları oldu. 100 personelin katılımıyla mekanlar denetlendi. Denetimlerde 22'si yabancı uyruklu 34 kadının ruhsat faaliyet konusu dışında ve sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi. Ruhsata aykırı faaliyet yürüten ve kurallara uymayan işletmelere idari işlem uygulandı.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Profesör Doktor Yuanna Kucuradi için Maltepe Üniversitesi'nde cenaze töreninde konuştu. İnsan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehberdi dedi.
2: Büyük bir öğretmenden ziyade insan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehberdi. Böyle abidevi rehberlere normal hayatımızda çok ihtiyacımız var. Ama bazı zamanlar var ki onların rehberliği yolumuzu bulabilmemiz için çok daha önemli oluyor. O sebeple insan olmak ne demektir? İnsan olarak zor zamanlarda, karışık zamanlarda yolumuzu nasıl buluruz? Bu soruyu sorduğumuzda tek bir cevap çıkıyor karşımıza. Bulmamız gereken bir cevap. Bu da hocamızın bütün ömrünü verdiği, bütün hayatını vakfettiği bir arayış. O da şu: İnsanla değerin ilişkisi nedir? İnsanı değerden kopardığımız zaman insan olmaktan çıktığı için insanla değer arasındaki bağı nasıl kuracağız? Belki hocamızın bütün hayatının özeti bize değerle, değer üretmeyle insan arasındaki ilişkiyi nasıl doğru kurabileceğimizi gösteriyor.
1: Efendim, kıymetli hocamızı biz de saygıyla analım. Tüm sevenlerine de bir kez daha başsağlığı dileyelim. Ve dönelim Şanlıurfa'ya. Teknofest'te bugün artık son gün. Buse Deviren'de ilk günden bu yana Teknofest'i takip ediyor. Acaba son günde artık neler yaşanıyor? Gördüğüm kadarıyla Buse, yine arkan çok kalabalık. Her zaman sana bağlandığımızda aslında benzer manzaraları görüyoruz. Sen yıllardır Teknofest'i takip ediyorsun. Şanlıurfa'yı ayıran bir özellik var mıydı bu kez? Ne dersin? Kardeş gibi.
3: Benim kanadımda bir çizgi yamulsa...
4: Evet Kübra, aslında iki Şanlıurfa'da olmuş diyorum. Çünkü genç nüfus çok yüksekti. Dolayısıyla katılım da çok fazlaydı. Şanlıurfa'da olmasının bence en kıymetli nedenlerinden bir tanesi, Güneydoğu bölgesindeki çocukların, gençlerin, biz zaman zaman işte İstanbul'da da yapıyoruz. Oraya da mesela yakın illerden geliyorlar ama Güneydoğu'daki bir çocuğun oraya gelebilmesi çok kolay olmuyor. Dolayısıyla onların keşfedebilmesi ve görebilmesi için çok önemli. Şöyle biraz ilerleyelim Fatih'le. Şimdi biz hep uçakla gösteriyoruz. Bazen işte gösterileri ekranlara taşıyoruz. Ama şu da var. Yani Teknofest'te aslında öğrencilerin, hatta Türkiye'de değil sadece dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin katıldığı yarışmalar da var. 2026'daki Teknofest'te 62 farklı kategoride yarışmacı katıldı. 730 binin üzerinde de takım var. 1 milyon 600 binin üzerinde de yarışmacı var. Yani aslında milyonlarca öğrenci bu alanda yarışıyor. Şimdi biz de o standlardan bir tanesiniz. Bizim bulunduğumuz yer şampiyonların olduğu, şampiyonların yarışmada derece elde edenlerin yaptığı ürünlerin tanıtıldığı bir yer. Öğrenciler mesela bu alanda insansız kara aracı yarışmasında birinci olan bir takımın yaptıklarını görüyorsunuz. Biz hep böyle gerçekten mühendislerin ortaya koyduğu ürünleri gösteriyoruz ama bir de mühendis adaylarının yaptıkları var. İnsansız kara aracı yarışmasında derece elde eden bir takımın. Arkadaşlar, İstanbul Teknik Üniversitesi mi? Görevlisiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sanıyorum içi yazıyor. Onun ürünlerinden bir tanesi. Farklı farklı alanlar da var. Mesela oradaki de Tunga ismini koymuşlar. Bize böyle Kaan vardır biliyorsunuz, Anka. bu isimleri koymayı severiz. Öğrenciler de yine Tunga ismini koymuşlar. Hemen dönelim, yine öğrencilerin yaptığı farklı ürünlere gösterelim isterseniz. Söylediğim gibi sadece Türkiye'den değil, yani dünyanın farklı ülkelerinden de katılan okullar, yarışmacılar var. Üniversite kategorisi var, lise kategorisinde öğrenciler var. Dolayısıyla onların da genç neslinde işte yapıp ortaya koydukları ürünlerle birlikte ileride de neler yapabileceklerini, hatta bazen neyi yapamayacaklarını da gösterecek alanlar oluşturuyor. Fatih ile şöyle ilerleyelim. Ben size böyle güzel dronları asmışlar orayı, oraya göstereceğim. Fatih şöyle hızlıca gel ilerleyelim. İnsansız deniz aracı yarışması kategorisinde birinci olan bir takımın yine bu alanda ürünleri var. Ki insansız deniz aracı en son biz Piranha'ya göstermiştik. MK'nin ürettiği ve o da deniz kurdu tatbikatında tam atış yapmıştı Piranha. Ve iyi bir başarı elde etmişti. Burada da yine öğrencilerin yaptığı insansız deniz aracını görüyorsunuz. Mühendis adaylarının yapmış olduğu şu an için. Onlar da işte, onlar da aslında çok gençler ama yine kendilerinden küçüklere yarışmacılar da buraların konseptini anlatıyor. Hemen ilerleyelim. Mesela sürü İHA yarışması var arkada. Güzel de bir görsel oluşturulmuş o alanda. Savaşan İHA yarışması ve sürü İHA yarışması var. Bu alanda da yine derece elde eden öğrencilerin yaptığı ürünler sergileniyor. Tabii çok kıymetli onların yapmış oldukları. Neden? Çünkü söylediğim gibi çocuklar neyi yapıp neyi yapamadıklarını ya da yaptıkları zaman neyle karşılaşacaklarını tecrübe etmiş oluyorlar. İşte para ödülü veriliyor. Onun yanısına işte çocuklara sadece dün mesela birinci olan bir takımla konuştuk. Tabii ki para ödülü verilmesi de onlar için kıymetli ama burada bulunmak, var olabilmek, derece elde edebilmek, bunu tecrübe edebilmek oldukça önemli. Onların da böyle yapmış olduğu dronlarla birlikte yarışmaya katılmışlar ve derece elde etmişler. Arkadaşlar başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin sizlere. Ödülleri de burada. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı. Birinci olan derece elde edenlere de ödüllerini bizzat kendisi takdim etmişti. Teknofest'in artık bugün son günü. Güneydoğu bölgesinde olan varsa Şanlıurfa GAP Havalimanı'na gelip bu deneyimi bu alanda yaşayabilir Kübra.
1: Yala Buse Deviren aktardı efendim. Biz de gönülden tüm takımlarımızı kutlayalım. Bakın Buse'nin de söylediği gibi aslında sayılar önemli. 2018'de ilk kez Teknofest yapıldığında bu kez artık 15.sini görüyoruz. 4.333 takım katılmıştı ve bu yıl 700 binden fazla takım katıldı. 1 milyon 600 binden fazla yarışmacı. Hakikaten Teknofest'e duyulan o teveccühü de sayılardan anlayabiliriz. Devam edelim. Bu yıl 33.sü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. En iyi film ödülü Bir Arada Yalnız filmiyle Ali Vatansever'in oldu.
0: Adana Altın Koza Film Festivali'nin final gecesine birbirinden ünlü sinema emekçileri katıldı. Gecenin sunuculuğunu Volkan Severcan ve Jülide Ateş yaptı. 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.
5: Ve en iyi film ödülümüz Bir Arada Yalnız.
6: Yönetmenimiz Ali Vatansever ve film ekibi sahnede ödüllerini Sayın Valimizin ve sevgili Zuhal Olcay'ın elinden alıyorlar.
0: Ali Vatansever en iyi yönetmen ödülünün de sahibi oldu. En iyi senaryo ödülü Karanlıkta Islık Çalanlar filmiyle Pınar Yorgancıoğlu ve Emre Gülcan'ın oldu.
7: En iyi kadın oyuncu ödülü Hazar Ergüçlü, Mutter Bir Annenin Hatıra Defteri. Alkışlar Hazar Ergüçlü için.
6: Yılmaz Güney ödülü Gün Yüzü filminin oluyor. Banu Sıvacı yönetmenimiz.
0: Festivalde 2026 yılında hayatını kaybeden sinemacılar da anıldı.
8: Zihni Göktay, Gülsen Tuncer, Haldun Dormen, Serhat Kılıç.
0: Renkli Gece ödül alanların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
1: Saat başında devam edeceğiz.

Oktay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest, Şanlıurfa'da 15. kez kapılarını açtı. Yerli ve milli hava araçlarının gökyüzünü selamladığı organizasyonda geleceğin mühendisleri tarihin sıfır noktasında buluştu. Etkinlikte hangi ürünler öne çıktı? Airport'un uçuş rotasında bu hafta Afrika'nın doğusundaki büyüleyici ada Zanzibar'a uzanıyoruz. Afrika'nın Hint Okyanusu'ndaki incisinde geçmişin izlerini, doğal güzellikleri

0: Türkiye'nin teknoloji ve havacılık alanındaki önemli buluşmalarından Teknofest Güneydoğu, yerli ve milli projelerin sergilendiği, yarışmaların yapıldığı büyük bir teknoloji vitrini oldu. Festival alanında savunma sanayi şirketlerinden havacılık firmalarına, yazılım geliştiricilerden girişimcilere kadar çok sayıda kuruluş geliştirdiği yeni nesil sistemleri ziyaretçilerle buluşturdu.
1: Teknofest 2018'den 2026'ya gelinceye kadar tam 15 kez düzenlendi. İlki havacılık teması ağırlıklıyken daha sonraki Teknofest'lerde teknolojinin tüm alanlarını kapsayan bir tablo ortaya çıktı. Bu yıl Urfa'da yapılmış olması da önemli çünkü Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip bir ilde Teknofest yapmak demek Türkiye'nin geleceğine daha fazla insan kaynağı yetiştirmek anlamına gelecektir. Aynı zamanda Teknofest sadece artık insan kaynağı yetiştiren değil, yarışmalarıyla teknoloji üreten, teknolojiyi ticarete dönüştüren, sahada envantere sokan bir fuar anlamında da yorumlamak gerekiyor.
0: Türkiye'nin teknoloji ekosistemini geniş kitlelerle buluşturan Teknofest, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekare alanda 15. kez kapılarını açtı. Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri insansız hava araçlarından elektronik harp sistemlerine, haberleşme çözümlerinden otonom platformlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sergiledi.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kazır Bey ile birlikteyiz. Fatih Bey ile 2018 öncesine gitmek istiyorum. Sanayi sitesi içinde Teknofest nasıl hayata geçti? O sohbetlerde ben de katılmıştım. Şimdi sizden dinliyorum. 2018'den 26'ya 15 tane Teknofest. O zamanlar bunu hayal edebiliyor muydunuz?
2: Evet, 2016 yılının sonunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı Selçuk Bayraktar Bey'in liderliğinde kurmuştuk. Ve vakfın ilk çalışmaları gençliğe, eğitime dönük çalışmalardı. Hem bu alanda gayret gösteren genç arkadaşlarımıza, öğrencilerimize burs programı başlatmış. Hem Deneyap Teknoloji atölyeleriyle gençlerin kendi projelerini yapmalarına dönük destekler, eğitimler sunmaya gayret etmekteydik. Tabii bütün bunları çok daha ileri bir seviyeye taşıyan aslında Teknofest oldu. Türkiye gerçekten milli teknoloji hamlesinde, savunma sanayinde elde ettiği kazanımları geleceğe taşıma konusunda bir özgüven aşısı kazanmış oldu. 2018'den 2026'ya 9 yıl 15 Teknofest, milyonlarca ziyaretçi, milyonlarca yarışmacı, yüz binlerce proje ve artık binlerce teknoloji girişimi.
1: Müthiş bir insan kaynağı.
2: Müthiş bir beşeri sermaye, insan kıymeti. Dolayısıyla Türkiye bugün bir şeyleri başarabilmişse işte bu genç insan kıymeti sayesinde başardı. Bugün 4000 şirket, 100 bine yakın savunma sanayi çalışanından söz ediyorsak işte bütün bu çalışmaların, savunma sanayinde yürütülen projelerin, milli teknoloji hamlesine yönelik gayretlerin gençlerimizle, çocuklarımızla buluşması ve nihayetinde buradan binlerce, on binlerce gencin en önemli müesseselerimize, şirketlerimize, kurumlarımıza, TÜBİTAK'ımıza, Aselsan'ımıza, Roketsan, TUSAŞ, Baykar'ımıza, bütün bu müesseselere kazandırılabilmesi sayesinde olmuştur.
0: Teknofest Güneydoğu'da pek çok hava aracı statik alanda sergilendi. Baykar tarafından üretilen Bayraktar Kızıl Elma, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Akıncı ve K2 kamikaze insansız hava araçlarıyla silah sistemleri Şanlıurfa'da görücüye çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, milli havacılık projeleriyle festivaldeki yerini aldı. Şirketin geliştirdiği insanlı ve insansız hava araçları, mühendislik çözümleri ve havacılık teknolojileri ziyaretçilere sunuldu. Milli Muharip Uçak Kaan, Jet Eğitim Uçağı Hürjet'le T-129 Atak ve Gökbey helikopteri festivalde sergilendi. Şirket ayrıca insansız savaş uçağı Anka-3'ü de tanıttı. Havelsan stadında sergilenen ürünlere çocuk

0: Çocuklar oldukça ilgi gösterdi.
1: Urfalı bir genel müdürle, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar Bey ile birlikteyiz. Merhaba.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Şimdi Mehmet Akif Bey, Urfalı olarak, Urfalı gözüyle bu fuarı değerlendirmenizi istiyorum. Bir de Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ilde bir teknoloji fuarı yapmanın buradaki çocuklara nasıl dokunacağını en iyi siz bilirsiniz.
2: Yani inanılmaz, yani tarif edilmesi zor bir soru gerçekten sordunuz. O kadar çok duygular var ki burada. Yani gelen köylerden gelen öğrenciler, bu genç nüfus grup grup gelen öğrenciler, ilk günden kalabalıklaşan bu yoğunluk. Artık Havelsan olarak ve savunma sanayi olarak Urfa'mızın daha farklı bir evreye geçmesi gerekiyor. Savunma sanayi, yan sanayi gibi alanlarda bizim daha fazla bu genç nüfusumuzla nitelikli işler yapabilecek, yönlendireceğimiz basit eğitimlerle, mesleki eğitimlerle meslek kazandırmamız ve bir takım yabancı ülkelerden çalıştırılan işçiler vesaireler olsun, bu tarz işleri bizim teknik personelimizle, teknik insan kaynağımızı burada geliştirerek çok güzel büyük işler yapabileceğimize ben inanıyorum.
0: OYAK, bağlı şirketlerinin geliştirdiği teknoloji ve üretim çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu.
3: Kimtay Bey, siz de görüyorsunuz. Bu kalabalığın neredeyse %90'ı 25 yaşın altında. Dolayısıyla buraya baktığım zaman benim gördüğüm Türk gençliğinin Türk teknolojisine yaptığı katkı ve buna duyduğu sevgi. Bu anlamda biz OYAK olarak teknofestleri çok önemsiyoruz. Ve her seferinde kendi teknolojimizde nereye geldiğimizi OYAK olarak burada göstermeye çalışıyoruz.
0: Teknofest Güneydoğu kapsamındaki teknoloji yarışmalarına ABD, Fransa, Çin ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 99 ülkeden 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacı başvurdu. Yarışmalarda başarılı olanlara 100 milyon lirayı aşan destek sağlandı. Teknofest Güneydoğu ilklere de sahne oldu. Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbekli Tepe deneyim alanı bunlardan biri oldu. Ziyaretçiler geçmiş ve gelecek arasında bir yolculuğa çıkarken 360 derece ekranlar ve alanın merkezinde yer alan dikili taşın çevresinde her şey nerede başladı sorusuna yanıt aradı. Festivali ziyaret eden çocuklar, yerli ve milli teknolojileri yakından tanıma fırsatı bulurken, Bilim, Şov ve Teknolojik Tayfa adlı tiyatro oyunu ile eğlendiler. Etkinlikte pek çok gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Paraşütçüler, paramotor takımları ve hava araçları ziyaretçilere güzel anlar yaşattı. Kara Havacılık Komutanlığı filosundaki 5 helikopterin selamla geçişinde ise yurt dışından alınan hava araçlarına Türkiye'de üretimi yapılan T-129 Atak ve T-70 eşlik etti. İnsansız hava araçları Bayraktar TB2 ve Akıncı'da gökyüzünü şenlendirdi. Her Teknofest'te olduğu gibi Şanlıurfa'da da Solo Türk ve Türk Yıldızları katılımcılara çok özel anlar yaşattı.
4: İnanılmaz bir hareket için hareket hazır şimdi. İşte Türk milletinin gökyüzündeki sesi.

Türkuaz denizi, bembeyaz kumsalları, her daim var olan güneşi, el değmemiş doğası, mutedil havası, tarihi, kültürü ve yardımsever insanları. Airport'un bu haftaki rotası Tanzanya'nın özerk adası Zanzibar. Balayı Adası olarak tanınan Zanzibar seyahatimiz Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı'ndan başlıyor. Yaklaşık 7 saat 20 dakikalık bir uçuştan sonra uçağımız Abeid Amani Karume Havalimanı'na teker koyuyor. Dünyanın en güzel 10 adasından birini keşfe hazır mısınız? Zanzibar veya Zangibar, Afrika'nın güneydoğusunda yer alan iki adadan oluşuyor. Hakuna Matata, yani kafana hiçbir şey takma, canını sıkma olarak çevrilebilen yaşam felsefesine sahip insanların yaşadığı Zanzibar'ın başkenti Zanzibar City. Ada, daracık sokaklar, baharat turları ve Orta Çağ'dan kalma gerçeküstü pazarıyla ziyaretçilerini adeta bambaşka bir dünyaya götürüyor. Turkuaz denizi, pudra gibi ince beyaz kumlu sahilleri, son derece güvenli ortamıyla da hafızalara yer eden Zanzibar'da keşfedilmesi gereken 9 noktayı sizin için Airport farkıyla ekranınıza getiriyoruz. Zanzibar City'nin eski şehir bölgesi Stone Town, sadece Zanzibar'ın değil, Tanzanya'nın da en turistik yeri olarak değerlendiriliyor. Daha çok 19. yüzyıl mimarisinin görüldüğü bölgede, yerel Swahili kültürüyle Arap, Hint, Pers ve Avrupa kültürünün nasıl birbirine entegre olduğu anlaşılabiliyor. 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Stone Town, daracık sokaklarıyla ünlü. Labirenti andıran dar sokakları da insanı kendine çekiyor. Sağlı sollu sıralanmış, birbirine yaslanmış, sıvaları dökük taş evler, evlerin altında sokaklara taşan ürünleriyle minik dükkanlar ve kapıların önlerine çıkarılmış tahta taburelerde koyu bir sohbete dalmış esnaf. Geçmişle bugünün adeta iç içe geçtiği sokakları gezerken kendinizi film setinde gibi hissediyorsunuz. Sokaklarda dolaşırken farklı desenlere ve simgelere sahip oymalı kapılar dikkatimizi çekiyor. Bütün bu şekil ve simgelerin farklı anlamı bulunduğunu öğreniyoruz. Dikdörtgen olanlar Arap, üstü kemerli kapılar Hint evi olduğunu gösteriyormuş. Hint tarzı kapılardaki metal mahmuzlar fillerin eve girmesini engellemek içinmiş. Arap kapılardaki süs ve gösteriş ise ev sahibinin zenginliğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyormuş. Ayrıca kapılardaki işaretlerden bu evlerde oturanların hangi meslekle iştigal ettiğini de anlamak mümkün. Özellikle tüccar, balıkçı veya köle ticareti adada öne çıktığından kapılarda bunları çağrıştıran simgelere yer verilmiş. Egemenliğinde kaldığı ülkelerin izlerini taşıyan Zanzibar City'deki keşif turumuza 80'lerin efsane İngiliz rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury'nin doğduğu evle devam ediyoruz.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Stone Town'da yer alan ev bugün butik otel olarak hizmet veriyor. İki katlı evde 4 yatak odası bulunuyor. Gerçek adı Faruk Bulşara olan ünlü rock yıldızına dair pek iz yok. Sadece birkaç fotoğrafı yer alıyor. Her odanın bir ismi var. Ünlü rock yıldızının hayata merhaba dediği evde kalmak isteyenler burayı tercih ediyorlar. Stone Town'da keşfedilecek bir başka yer olan Old Fort, yani eski kale, Arap döneminden kalma. Ummanlar tarafından inşa edilen otantik kale 1598-1701 arasında adayı 200 yıl ellerinde bulunduran Portekizlilere karşı savunma amacıyla inşa edilmiş. Kalenin burçlarına çıkıp geçmişte yaşananları hayalimizde canlandırmaya çalışıyoruz. İçinde resim ve heykellerin sergilendiği kalenin ortasında bulunan alan ise hediyelik eşya mağazaları ve festivallere ev sahipliği yapıyor. House of Wonders, 1883'te Zanzibar Sultanı Bargash bin Said tarafından resmi ikametgah olarak inşa edilmiş. Sahilde yer alan bu görkemli yapı yerel halk tarafından Beyt el Acayip, yani acayip ev olarak adlandırılıyor. Bunun sebebi ise ilk kez elektrik ve asansörün bu binada kullanılmış olması. Dört tarafı balkonla çevrili olan yapının saat kulesi şehrin farklı noktalarından görülebiliyor. Acayip ev günümüzde sadece Zanzibar'ın değil, aynı zamanda Doğu Afrika'nın da tarihi ve kültürel gelişimini gözler önüne seriyor. Yerel halkın Beyt el Sahel olarak adlandırdığı saray müzesi, Zanzibar sultanları tarafından 1880-1964 yılları arasında konut olarak kullanılmış. Günümüzde o dönem kullanılan eşyaların, otomobillerin, mobilyaların, haritaların, ticari anlaşmaların, portrelerin, saltanat tahtlarının sergilendiği müze olarak hizmet veriyor. Müze kapalı olduğu için giremiyoruz. Ancak dışından bile ihtişamlı geçmişini gözler önüne seriyor. Eskişehir bölgesinin sınırında yer alan Daracani Pazarı adeta orta çağ yaşıyor ve ziyaretçilerine de yaşatıyor. Meyveden sebzeye, etten balığa kadar her şey açıkta satılıyor. Özellikle et ve balıkları mekan tutmuş sineklerin bir tezgahtan diğerine üşüşmesi karşısında şaşkınlığımızı gizleyemiyoruz. Ayrıca pazarda tahammül sınırlarını zorlayan kötü koku da cabası. Ancak tüm bunlar insanların alışveriş yapmasına engel teşkil etmiyor. Daracani pazarındaki meyve ve sebze bölümü ise biraz daha temiz ve kokusuz. Tropik meyveleri ve baharatların her çeşidini burada bulmak mümkün. Afrika ve tarih denince hiç kuşkusuz akla ilk kölelik geliyor. Uzun yıllar insanlık dramının yaşandığı Zanzibar'da köle ticareti 1878'de bitiyor. 1978'de ise tamamen yasaklanıyor. Köle ticaretinin merkezi konumundaki adada Slave Market, yani köle pazarı ise insanlığın yaşadığı dramları hatırlatma adına mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Bir zamanlar köle ticaretine ev sahipliği yapan bir bina müze olarak restore edilmiş. Üst katlarında kölelik dönemine ait fotoğraf ve bilgilerin yer aldığı binanın bodrum katında ise kölelerin tutulduğu odalardan sadece iki tanesi korunmuş. Adeta köle zindanı olarak kullanılan odalarda hava alabilmeleri için sadece küçük bir delik bırakılmış. Tuvalet gibi doğal ihtiyaçları karşılayacak hiçbir imkanın olmadığı daracık zindanlarda onlarca köle 3 gün aç ve susuz tutuluyormuş. Bu kötü şartlarda sağ kalanlar dayanıklılık testini geçmiş kabul edilerek satışa çıkarılıyormuş ve Amerika ile Avrupa'ya gönderiliyormuş. Eskiden köle ticareti yapılan alanda işkenceleri sembolik olarak kapatmak için Saint Anglican Katedrali inşa edilmiş.
Sergilenen küçük tahta haç ise köleliğin kalkmasında büyük emekleri olan İskoç misyoner Dr. David Livingstone'ın cenazesinin taşındığı ağaçlardan yapılmış. Katedralin bahçesindeki havuzda boyunlarından birbirlerine zincirle bağlanmış 5 Afrikalı insan heykeli yer alıyor. İsveçli sanatçı Clara Sornas tarafından yontulan heykeller kölelik dönemini sembolize ediyor.

0: Zanzibar deniz ve kültür turizminin yanı sıra baharat turlarıyla da ünlü. Tangawizi Baharat Çiftliği adada baharat turu yapılan birçok çiftlikten biri. Baharat turları bir rehber eşliğinde gerçekleşiyor. Rehber baharat tedarik edilen ağaçları ve bitkileri en doğal halleriyle tanıtıyor, tattırıyor, koklatıyor. Karanfilin, karabiberin, vanilyanın nasıl bir ortamda ve ne tür ağaçlarda yetiştiğini öğrenmek, topraktan fışkıran ananasları görmek bize ilginç geliyor. Örneğin bazı meyveler aynı zamanda doğal ruj olarak da kullanılıyormuş.
1: Welcome to Zanzibar, Mr. Butterfly.
0: Tur sırasında Zanzibarlı bir genç sadece ayaklarına doladığı bir

0: ip yardımıyla onlarca metrelik ağaca tırmanıyor. Şarkı eşliğinde gerçekleşen tırmanış ve iniş sonunda alkışı hak ediyor.
1: Zanzibar'a tunzuri, hakuna matata.
0: Turun sonuna doğru sıcaktan bunalan ziyaretçilere Hindistan cevizi suyu ikram ediliyor. Bitkilerin yapraklarından örülmüş kravat ve şapkalar hediye edilerek ziyaretçilere ikinci bir sürpriz yapılıyor. Ayrıca çiftlikteki tarlalardan toplanan taze meyveler, ananas, karpuz ve salatalık ikramı yapılıyor. Ziyaret edilen bu turizme açık çiftliklerde hediyelik baharatlar da satılıyor. Cennet adı Zanzibar'da son durağımız ise sıkça karşımıza çıkan fotoğrafıyla The Rock ve bulunduğu sahil oluyor. Michamvi Pingwe sahilinde yer alan bu ilginç yapı sahilden az açıkta bir mercan kayası üzerine kurulmuş. Restoran olarak hizmet veren yapı adeta bir ressamın fırçasından çıkmış gibi. The Rock'a kayıkla kısa bir yolculukla ulaşılabiliyor. Renkleri, mimarisi, merdivenleri, balkonu ve okyanus manzarası insanı büyülüyor. The Rock'taki restoranda yerel yemek ve içecek sunulmuyor. Uluslararası mutfak menüsüyle hizmet veriliyor. İsteyen ziyaretçiler yemeğini yiyor, isteyenler okyanus manzarası eşliğinde çayını, kahvesini veya her türlü içeceğini yudumlayabiliyor. Burada saatlerce zaman geçiren turistler bile oluyor. Öte yandan Zanzibar'ın kendine has bir mutfağı var. Adada baharat ve Hindistan cevizi sütü çokça kullanılıyor. Ancak biz size sokak yemeklerini tavsiye ediyoruz. Sahildeki bir alanda gece kurulan pazarda yemekler gaz lambaları eşliğinde hazırlanıyor. Deniz ürünlerinden ete birçok farklı lezzet ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Zanzibar'da Türk gezginlerin yemek konusunda sorun yaşamayacağını söyleyebiliriz. Haftaya dünyanın farklı bir köşesinde buluşmak üzere.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Havacılık sektörünün önemli bir tarafına, stüdyomuzda çok fazla işlemediğimiz navigasyon tarafına eğilmek istiyoruz. Ülkemizde epeydir hizmet veren Keyvan Havacılığı'nın Türkiye'ye kazandırdığı yeni bir ürün demeyeyim ama dünyada çok az şirketin üzerinde çalıştığı bir ürünü konuşacağız. Konuğumuz Keyvan Havacılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Hacı Kerimoğlu. Mustafa Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi programlar.
0: Şimdi siz sektöre yeni girdiniz.
1: Doğru.
0: Bir iş adamı olarak önemli Doğru. bir alanı el atmış durumdasınız.
1: Doğru.
0: Bu ilgi nereden oldu? Keyvan Havacılığı bu ilginizde nereye taşımak istiyorsunuz?
1: Yani ilgim aslında millilikle alakalı daha çok. Yani bu tür şeyleri seviyorum. Yani bu şirkete ortak olmadan tamamen işte kendi akışında ticaretiyle uğraşan bir adamdım. Ama geldiler böyle bir proje olduğunu anlattılar. Bu projeyle alakalı kendi mücadelelerini anlattılar. Dünyada bunun az olması cezbetti beni. Bir de Türklerin böyle bir şirketinin olmaması çok etkiledi beni. Bu sebeplerden dolayı ortak oldum.
0: Keyvan Havacılık dediğimizde kendinizi nasıl anlatıyorsunuz?
1: Keyvan Havacılık 2020 yılında kurulmuş. Avrupa Güvenlik Ajansı'ndan lisansını almış. Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kurum var. Oradan da lisansını OCE'yle diyorsun. Bu her iki kurumun denetimine tabisin. Onlar yetki veriyor, sen hizmet veriyorsun. Ne yapıyor Keyvan Havacılık? Hava araçlarının dünyayı tanımasını sağlıyor. Seyri sefer verisi denilen bir veriyi üretiyor. Çok fazla ürün var. Atlıyorum işte bunun içerisinde havalimanını tanıması, yaklaşımı, işte seyri sefer.
0: Uçuş güzergahı.
1: Tabii bunların hepsini kapsayan çok daha kapsamlı bir şey.

0: Hani ürün olarak saydığın zaman bir sürü ürün sayabilirsin ama tamamı bir şeye hizmet ediyor. Senin kalktığın yerden ineceğin yere güvenli seyri seferini tamamlaması.
1: Peki,
0: yani.
1: Peki bu hizmeti şu an Keyvan Havacılık olarak kimlere veriyorsun?
0: Keyvan Havacılık olarak şu anda 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. 30 ülkede müşterilerimiz var. Yeni bazı anlaşmalar yaptık. Bunlardan bir tanesi bizim için de çok önemli. Dünya Sivil Havacılık Örgütü ile 5 yıllık bir anlaşmamız var. Bu anlaşma çerçevesinde Dünya Sivil Havacılık Örgütü hem bizle çalışıyor, aynı zamanda da bizim ürünümüzü portalında satıyor dünyadaki pilotlara.
1: Evet.
0: Böyle hem ticari...
1: Yani akredite olmuş bir üründen bahsediyor.
0: Tabii. Akredite olmuş. Hem ticaret yapıyor bizle, hem de bizim ürünümüzü ön plana çıkardı. Bu bizim için çok önemli bir şey. Çünkü dünyada diğer rakiplerimiz daha çok eski şirketler. Türkler yeni girdi bu işe. Zaten Amerikalı, Fransız, Alman ve Türk olarak 4 tane şirketten oluşuyor
1: yani
0: dünyada.
1: Yani sektörde dünyada toplam 4 şirket var.
0: Dünyada toplam 4 tane var. Bunların bu 4'ü de sivil veri üretebiliyor. Ancak bu 4'ün içerisinde 2 tane var ki biz o ikisinden biriyiz. Askeri yani güvenlik alanında da hizmet veriyor. Dolayısıyla bizim asıl şeyimiz yani politikamız güvenliği çok önemsiyoruz. Askeri olan tarafı çok önemsiyoruz. O konuda rakibimiz bir tane. Amerikalı bir rakibimiz var. Bu sebeple Türkiye'de de asfaltla bir işbirliği yaptık. Stratejik ortaklık diyorlar.
1: Askeri fabrikalar ve tersaneler genel müdürlüğü.
0: Evet, onlarla bir işbirliği yaptık. Amacımız burada hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi ilişkide olduğu, stratejik ortaklık yaptığı şirketten hizmet alması ama aynı zamanda bizim için Türk Silahlı Kuvvetleri'ni biz bir müşteri görmüyoruz. Biz onu partnerimiz görüyoruz çünkü biz bir yolculuğa çıkmışız. Burada bütün mesele dünyadaki olabiliyorsa bütün Türk devletleri ve Müslüman devletlerin, dünyada hiçbir Müslüman devletin bu şirketten yok bünyesinde. Müslüman devletlerin ve Türk devletlerinin ordularının bu hizmetini vermeyi hedefliyoruz.
1: Yani dost ve müttefik ülkelerimize de iyi bir ürün vermiş olacağız.
0: Evet, çünkü bu kısmı yani sakıncalı bir kısım yani aynı zamanda yarın bir olumsuzluk olduğunda ki dünyada oluyor zaman zaman başka bir milletle başka bir devletle aranda çıkacak olan herhangi bir husumette senin en önemli silahın havada özgürce
1: yani parayla ölçülemeyecek bir değerden bahsediyoruz.
0: Evet o kısmını çok önemsiyoruz. Asfaltı da onun için çok önemsiyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile de böyle bir çalışma yürütüyoruz. Sözlü olan toplantılarımızı yaptık. Artık yazılıya dönecek, onun hazırlığı yapılıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Türkiye'de atıyorum işte XN uç havalimanını düşün yani ya da sınırlarımızı düşün. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bizim sınırların içerisinde hizmet verebiliyor havacılık sektörüne. Dışarıya çıkamıyor. Şimdi onlar da önemli bir adım attı bu konuda. Keyvan'ın verisini kendi portalına yükleyecek. Atıyorum işte Trabzon'dan kalkan uçak Türkiye'nin sınırlarının dışına sivil havacılık portalıyla devam edecek. 195 ülkeye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü portalıyla bizim yazılımla onun günün birleşeniyle yolculuğuna devam edebilecek.
1: Yani uçuş takibi oradan yapılacak.
0: Tabii.
1: Havada da o şeyi kullanacaklar.
0: Tabii. Onuncisi sınırların içerisinde bitiyor.
1: Bitiyordu bu.
0: Bitiyor.
1: İşi
0: bu şimdi onu 190
1: küresel yaptı.
0: Tabii,
1: dünyanın her tarafına.
0: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nü Keyvan 195 ülkeye online yaptı. Öyle düşün.
1: Şimdi sizinle birlikte hedeflediğiniz şey bu. Yani
0: evet.
1: 30 ülke
0: evet.
1: diyorsunuz ama
0: evet.
1: 30 ülkede belki daha önce şirketlerle daha fazla diyaloğunuz vardı. Şimdi ülkelerin sivil havacılık otoriteleri de gündeminize
0: Doğru.
1: girecek.
0: Doğru.
1: Buradaki şirketler de
0: Doğru.
1: girecek.
0: Doğru.
1: Yanılıyor muyum?
0: Zaten şu anda dikkat çekici tarafımız o. Adıyorum işte Dünya Sivil Havacılık Örgütü'nün kendi sitesinden bizim ürünü pilotlara satışa çıkmış olması çok dikkat çekici bir şey. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün attığı bu adım, bu hamle çok dikkat çekici. Asfalt keza öyle. Aynı zamanda savunma sanayiyle de görüşüyoruz. Zaten savunma sanayi de işte TUSAŞ'tı, Aselsan'dı, Rocetsan'dı. Bunlar bizim şirketle çalışıyor. Bu Hürjet'ti, işte Hürkuş'tu, bu birçok şeyde, birçok ürün şu anda bizim şeyi kullanıyor yani. Birçok havacılık ürünü. Şeyi tabii bizim ürünü kullanıyor.
1: Türkiye'de Türk Hava Yolları, Pegasus, işte Ayjet, özel sektörde veyahut da işyeti tarafında da değişik şirketler var. Buralardaki müşteri durumunuz nedir? Kimlerle çalışıyorsunuz? Veyahut da temaslarınız var
0: tabii
1: mı?
0: Tabii. Şimdi şöyle, bu yakın zamanda hem Türk Hava Yolları'nın genel müdürüyle sohbet ettim. Onlar da bu şimdi bu işlerde az önce size bahsettiğim gibi bir anlaşma yapıyorsun çalıştığın şirketle. O sürenin bitmesini bekliyoruz. O sürenin bitmesi neticesinde bizle bir temasa geçtiler. Hem Pegasus tarafıyla hem Türk Hava Yolları tarafıyla bizim şirket yaklaşık bir 15-20 gündür çok sıkı bir görüşme trafiği yürütüyor. Bunlar da kendi sözleşmeleri bittiğinde bize katılırlar diye umuyorum yani ben.
1: Bazı işyeti firmalarıyla ürünlerinizi paylaştığınızı, yani müşteri yaptığınızı biliyorum Türkiye'den.
0: Var. Var Türkiye'de. Şey de var yani böyle sadece hava araçları değil, havalimanları da.
1: Evet.
0: Bizde iş yapıyor. Hı hı. Bu manada Tevledağ meydanlarıyla görüşüyoruz. Onların bir hazırlığı var. Aynı zamanda onların işte Türk devletlerinin kurduğu bir şey var. Havacılık kurumu
1: ortak
0: var.
1: Birlik var.
0: Ortak bir birlik var. O birlik Ocak ayında burada bir toplantı yapacak. O toplantıya bizi davet edecekler. Bizim şirkette sunum yapacak. Türk devletlerinin havacılık sektörlerinin yöneticileriyle. Bu manada gelişmeler var. Bizle çalışan havalimanları da var. İşte Dubai gibi.
1: Evet.
0: Havalimanlarının da o bahsettiğimiz işte yaklaşım şeyi yazılımla ilgili işte seyri seferin işte yaklaşım kodları işte bulunduğu yer. O hem gelen uçağın hem senin karşılıklı birbirinizi anladığınız bir platform bu zaten.
1: Eşleştiği.
0: Tabii evet. Tabii.
1: Peki buradan sonra havacılık sektöründe nasıl devam etmek istiyorsunuz? Var mı bir plan? Bu size başka bir ufuk hedef de açıyor mu?
0: Şu anda üzerinde çalıştığımız başka konular var. Özellikle emniyetle de görüşüyoruz. Şirketi ziyaret eden emniyet mensupları da oldu. Yakın zamanda bir yerde surların orada oturmuş alkol içiyorlar.
1: Evet, yok.
0: Polis şeyi bunları yakalıyor.
1: Evet.
0: Drone'u.
1: Yukarıdan.
0: Evet. O konuda bir çalışma yürütüyoruz şu anda. Şimdi güvenlik açısından baktığımda her bir drone'un başına bir polis lazım. Ama biz bu drone'ları o polis olmadan yönetebiliyoruz.
1: Yani sizin yazılımınızla
0: tabii.
1: Drone'lar tabii. Yol haritasını
0: tabii yani
1: yerini...
0: onların ne istediğiyle de illiyetli ama diyelim ki istediği şeyin içeriklerine baktığında bizim üründe yapacağın değişiklikler maksimum 3 ay zamanını alır yani.
1: Evet.
0: O 3 aylık zamanda onun istedikleriyle bunu birleştirdiğinde artık drone'u polissiz kezdirir, yönetir.
1: Gerekli kontrolleri yapar,
0: sonuçlarını alır, drone'u geriye getirir, yerine indirir. Böyle bir çalışmamız var.
1: Mustafa Bey hayırlı olsun diyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: İnşallah gelecek yıl yine bu konuları daha farklı şekilde konuşacağız.
0: İnşallah.
1: Ama 30 ülkeyi en az 50'ye İnşallah. Çıkarılmış olarak bekliyoruz.
0: Yani şu an öyle bir beklentimiz var. Çok yakın bir zamanda bu Dünya Sivil Havacılık Örgütü ile anlaşma yaptık. Onun sonuçları olacaktır yani bu 5 yıllık anlaşma içerisinde. Sonuçta dünyada pilotlar oraya bakıyor yani ne yaptığına, evet. Onun ne dediğine bakıyor, ne yaptığına bakıyor.
1: ümitliyiz gelecek yıl.
0: Güven verebilir yani o. Yani
1: sohbet ederken 50'nin üzerinde bir ülke pazarlığı yaparak 50, kalkacağız
0: 50,
1: yani.
0: 50 az olur ya. Yani.
1: Tamam o zaman.
0: 50 az olur ama hedefimiz daha yukarıda yüksek. Yani. Daha yukarıda hedefimiz.
1: Mustafa Bey, katıldığınız için teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: başarılar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Ben de size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum bizi davet ettiğiniz için.

Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, kabul süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Böylece Türkiye'de üretilen insanlı bir hava aracı ilk kez silahlı kuvvetler filosuna katılmış oldu. İki uçakla başlayan teslimat planına göre 2026'da 10 adet daha Hürkuş'un envantere alınması planlanıyor. İlk Hürkuş filosunun 2027'de oluşturulması, sipariş verilen toplam 55 uçağınsa 2028 yılı sonuna kadar envantere kazandırılması hedefleniyor. İlk nesil Hürkuş B platformundan elde edilen tecrübeler ve Türk Hava

Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Türkuş 2, azaltılan yapısal ağırlığı, yenilenen aviyonik sistemleri ve aerodinamik iyileştirmeleriyle öne çıkıyor. İlk uçuşunu 29 Aralık 2024'te gerçekleştiren Hürkuş 2, kapsamlı sertifikasyon çalışmalarını tamamlayarak askeri tip sertifikası almaya hak kazandı. Hürkuş 2'nin envantere girmesiyle Türk Hava Kuvvetleri'nin temel uçuş eğitiminde yerli olarak geliştirilen yeni nesil bir platform kullanılmaya başlanıyor. Önümüzdeki yıl Hürjet'in de devreye alınmasıyla geleceğin savaş pilotlarını yetiştirecek eğitim zincirinin tamamlanması hedefleniyor. Avrupalı uçak üreticisi Airbus'un yeni nesil fabrika çıkışlı kargo uçağı A350F ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Toulouse'dan havalanan uçak yaklaşık 4 saat süren ilk uçuşuyla kapsamlı test ve sertifikasyon programını da başlatmış oldu. Airbus'un A350 ailesi temel alınarak geliştirilen yeni kargo uçağı %70'in üzerinde gelişmiş malzemeden oluşan yapısıyla dikkat çekiyor. 111 tona kadar yük taşıyabilen A350F yaklaşık 8700 kilometre menzil sunuyor ve büyük ana güverte kargo kapısıyla özellikle hacimli yüklerin taşınmasına imkan sağlıyor. Şimdiden 115 kesin sipariş alan A350F geniş gövdeli kargo uçağı pazarında Boeing 777-8F ile rekabet edecek. Airbus, yaklaşık 9 aylık uçuş testi ve sertifikasyon programının ardından 2027'de ilk teslimatları gerçekleştirmeyi hedefliyor.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.
3: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Haber Türk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 13'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Haber bülteni devam ediyor. Efendim, fon soruşturması ile ilgili sıcak bir gelişme var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Arzu Kaya'ya bir tekrar döneceğiz. Çünkü ilk günden beri aslında SPK'nın bu denetim sorumluluğuna dikkat çekiliyordu. Bir ihmal var mı sorusu hep gündemdeydi. Önemli bir gelişme, öyle değil mi Arzu?
1: Kesinlikle öyle Kübra Nuruslu, ama şunu da altını çizelim de, neden diğer şüpheliler yönünden böyle bir talep yapılmadı da SPK Başkanı ile ilgili yapılıyor? Hukuken aslında şöyle bir durum söz konusu. Hem bazı suçlar hem de bazı görevi yapan kişilerin soruşturma iznine tabi olduğunu biliyoruz ki eski SPK Başkanı

0: Başkanı için de bu geçerli. Bu yüzden de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir soruşturma izni istedi. Peki hangi suç kapsamında görevi kötüye kullanma? Tabii bu soruşturma izni isterken de hem soruşturma hakkında detaylı bilgiler verdi, hem vatandaşın mağduriyetinden bahsetti başsavcılık, hem de neden soruşturma izni istendiğine açıklık getirdi. Onları aktaralım isterseniz. Başsavcılık yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin eski SPK Başkanı'nın açık ve yeterli emareti bulunduğunu belirtti. Aynı zamanda fonlar üzerinden yapılan manipülasyonun ciddi bir şekilde mercek altına alındığını ve buna ilişkin de 4 ayrı soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Soruşturmanın da nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçlarından yürütüldüğünü ifade etti ve aynı zamanda birçok yatırımcının da bu fon soruşturmasında ciddi mağduriyet yaşadığının da altını çizdi. Sonrasında ise eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün buradaki sorumluluk durumunu anlattı ve neden soruşturma izni istendiğinden bahsetti. SPK Başkanı'nın görev yaptığı dönemde denetim ve değerlendirme yetkisiyle görev sorumluluğunu yerine getirmediği noktasında açık ve yeterli emarelerin bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Aynı zamanda SPK'nın yatırım fonları üzerinde denetim ve inceleme faaliyetlerini çok katmanlı bir şekilde yürütmekle mükellef olduğunu, yatırımcı haklarını koruması gerektiğini, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi noktasında SPK'nın görevini hatırlattı ve bu dönemde bu görevlerin ihmal edildiği noktasında görevi kötüye kullanma suçundan bir soruşturma izni istedi. Bu soruşturma izninin verilmesinin hemen akabinde de kendisinin soruşturma kapsamında şüpheli olması da söz konusu olacaktır.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Arzuka'ya aktardı efendim. Onun da aslında anlattığı gibi açıklamada da SPK'nın bu denetim sorumluluğuna dikkat çekiliyor. Ve işte eski SPK Başkanı hakkında da soruşturma izni talep edildi. Şimdi bir dönelim Ankara'ya. Çünkü Eylül ayı enflasyonu yarın açıklanacak. Elif Ergen bizi bekliyor. Hemen ona soralım. Acaba beklentiler ne yönde Elif?
2: Kübra, beklentileri hemen aktaracağız. Piyasaların gözü aslında yarın açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon rakamlarında. Öncelikle ne zaman açıklanacağını paylaşalım sizlerle. Yarın saatler onu gösterdiğinde Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin o enflasyon rakamlarını açıklayacak. Normalde aslında her ayın 3'ünde açıklanırdı enflasyon rakamları ama bu ay 3 Ekim Cumartesi gününe denk geldiği için yeni rakamlar 5 Ekim Pazartesi günü, yani yarın açıklanacak. Hemen nasıl bir beklenti var piyasada, bu sorunun cevabını verelim. 20 ekonomistin katılımıyla bir anket yapıldı ve onlara Eylül ayı enflasyon beklentileri soruldu. %1.90 diyen oldu, %2.60 diyen oldu ama beklenti ortalaması %2.18 oldu Eylül ayı için. Bloomberg'ün de bir anketi vardı, hemen onun beklentilerini de paylaşalım. Orada da Eylül enflasyonu da %2.2 olarak öngörülüyor. Yıllık bazda beklenti %30.30. 2026 yıl sonu beklentisi ise %29.9 olarak paylaşıldı. Peki Ağustos'ta nasıl olmuştu enflasyon rakamları? Aylık %1.84 artmıştı. Yıllıkta da %31.51 olmuştu Ağustos ayında enflasyon rakamları. Eğer ekonomistlerin beklentisi gibi %2.18'lik açıklanırsa aylık enflasyon, yıllık enflasyonun da %31.51'den %30.16'ya gerilemesi bekleniyor. Aslında özellikle Eylül ayına ilişkin açıklanacak enflasyon rakamları oldukça önemli. Neden? Çünkü Ocak ayında yapılacak olan maaş zamları ve kira artış oranları bu rakamlara göre belirlenecek. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları bir kez daha söyleyelim. Pazartesi günü, yani yarın saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Kübra.
1: Hala çok teşekkür ediyoruz Elif Ergen aktardı efendim. Beklenti 2.18, bakalım yarın 10'da göreceğiz ne çıkacak. Şimdi Ankara'da kalmayı sürdürelim çünkü malum 1 Ekim'de artık yeni yasama dönemi başladı. Meclis açıldı, hatta o açılışı da sizinle paylaşmıştık, açılışta yaşananları da. Salı günü de genel kurul çalışmalarına başlayacak. Emre Karaca bizi bekliyor. Çalışmalarda neler olacak Emre? Meclisin gündeminde hangi konular var?
3: Kübra Nur, senin de bahsettiğin gibi 1 Ekim'de 28. dönem 5. yasama yılının özel oturumla açılmasını söz konusu olmuştu. Şimdi genel kurul çalışmaları bu.

0: Bu hafta ile birlikte başlayacak. Salı günü başlıyor, genel kurul açılıyor. Tabii geçtiğimiz yıl 10 Ağustos tarihinde genel kurul bir tatile girmişti, ara vermişti ve bazı konu başlıkları da yarıda kalmıştı. Bunların başında Kızılay Kanun teklifi yer alıyor. Tabii Kızılay'ın, özellikle Kızılay Türk Derneği'nin bundan sonraki süreçte daha aktif bir şekilde, etkin bir şekilde çalışması için bazı düzenlemeler gerçekleşmişti. Şimdi o düzenlemelerin genel kurul aşamasına taşınmasını bekliyoruz. Bu teklifle birlikte Türk Kızılayı, Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Olağanüstü dönemlere de bir parantez açılacak ve burada savaş ve çatışma zamanlarında faaliyet bölgesinde bilfiil görev yapan personele de nakdi tazminat verilebilecek bu teklif kapsamında. Tabii önemli bir başka başlık da yine Türk ekonomisine ilişkin olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Salı günü bir sunum gerçekleştirecek. Bu sunumun kapsamı da yine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bundan sonraki yol haritası olacağını altını çizelim. Dikkat çeken bir başka komisyon toplantısı daha gerçekleşecek. Aslında hayatımıza dokunan bir mesele. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda yabancı dijital konaklama platformları kanun teklifinin görüşmek üzere toplanacak. Özellikle dijital platformlar üzerinden tatil rezervasyonları yapılması anlamında bazı kısıtlamalar daha öncesinde gündeme gelmiş ve yürürlüğe girmişti. Bunların kaldırılması konusunda gözler komisyon olacak. Daha sonrasında da şüphesiz genel kurul aşamasına geçilecek. Yine bu hafta içerisinde bazı siyasi partilerinde grup toplantılarını gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Burada bir aslında parantez açabiliriz. Özellikle AK Parti geleneksel olarak ilk grup toplantısını AK Parti genel merkezi içerisindeki bir toplantıyla yapıyor. Ancak bunun dışında kalan partilerin yine grup toplantılarına bu haftadan itibaren başlamasını bekliyoruz.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Emre Karaca aktardı. Takip edeceğiz yine bu hafta meclisi de. Hemen dönelim Şanlıurfa'ya. Buse Deviren bizi bekliyor. Teknofest'in artık bugün son günü. Yine hareketli dakikalar yaşanıyor orada. Söz sende Buse.
2: Çok güzel görüntü. Evet, çok güzel bir görüntüyle hemen başlayalım. Beni değil onları görün istiyorum hemen. Şimdi sağ taraftan Türk Yıldızları gelecek ki geliyorlar da. O kadar nizami bir uçuştalar ki. Gerçekten böyle hayran bırakıyorlar kendilerine. Bütün herkesin gözü gökyüzünde onları izliyor. Etraflarında o 360 derece dönüyorlar. İzlemesi bu alanda çok kıymetli. Gökyüzünü kırmızı beyaza boyuyorlar. Onlar bizim gökyüzündeki milli takımımız. Biz de günler önce onlarla röportaj yapmıştık Türk Yıldızları'yla. Süpersonik uçaklar kullanıyorlar. Yani tıpkı aslında Solo Türk gibi onlar da savaş uçağını kullanıyorlar. Normalde dünyada çok sayılı örnekleri var bu savaş uçaklarına böyle hareketler yaptırabilmek, akrobasi hareketleri yaptırabilmek. Bir tanesi de bizim ülkemizde Türk Yıldızları tarafından yapılıyor. Şimdi gökyüzüne bir kez daha kafamızı çevireceğiz. Onlar farklı bir noktadan bize doğru gelecekler. Türk bayrağının renkleriyle imza atacaklar bir kez daha gökyüzüne. Biz de böyle alana doğru biraz ilerleyelim. Kalabalığı gösterelim. İnanamayacağınız bir rakam. Gerçekten Şanlıurfa sanıyorum 15. Teknofest'e rekor kırdı. Hatta İstanbul'dan bile daha kalabalık olduğu söyleniyor. İlk rekor 1.2 milyonla katılımcıyla, ziyaretçiyle İstanbul'daydı ama dün 490.000 kişi, doğru hatırlıyorsam 490.000'e yakın kişi ziyaret etti Şanlıurfa'da Teknofest'i. Sanırım rekor Teknofest'te Şanlıurfa'da olacak katılımcı ziyaretçi sayısı olarak. Çok meraklılar. Yani ilk geldiğim günden beri söylüyorum, gördüğüm en kalabalık Teknofest'i. Genç nüfus fazla, üniversite var, öğrenciler var haliyle. Katılımcılar da bir hayli fazla oluyor. Hatta ilk günlerde hafta içi olması sebebiyle okuldan gelen öğrenciler, ziyaretçiler vardı. Şimdi gösteri uçuşlarını da kaçırmak istemeyenler var. Çünkü bugün artık son gün, vedalaşacağız Şanlıurfa'da Teknofest'te ve karşıdan geliyorlar. Ne kadar nizami uçtuklarını görüyorsunuz. Yan yanalar, milim fark etmiyor. Birbirlerini takip ediyorlar. Ve İkili uçuş gerçekleştirdiler bulundukları alandan. Galiba kalp çizecekler. Kalp çiziyorlar çünkü bazen. Bazen onu da yapabiliyorlar gökyüzünde. Şimdi dalış, bu hareketlerin isminin dalış olduğu söyleniyor. Dümdüz gelip tersten bir kez daha yeni bir rota çiziyorlar kendilerine. Bakın, evet.

0: Bir kez daha Şanlıurfa halkını, Güneydoğu halkını selamladı Türk Yıldızları. Zaman zaman ekip olarak uçuyorlar ki ilk yayının başında ekipleri tamamıyla bütün ekip bir aradaydı. Bakın ne kadar yakın geçiyorlar birbirlerine. Bunu bana söyledikleri de röportajda şuydu. Birbirimize çarpmayacak kadar yakın ama uzak olmayacak kadar da çok yakın bir mesafede geçiyoruz. Yani milimetrik hareketler yapıyorlar. Acayip bir adrenalin. Şu anda bir üsteğmen var aralarında. Bizim de röportaj yaptığımız üsteğmenimiz. O da demişti ki ben bir 29 Ekim günüydü. Televizyonda babamla birlikte izliyordum Türk Yıldızları'nı. Şu anda tıpkı aynı aslında şu an benim yaptığım bu yayını izler gibi. O da 29 Ekim günü izlediğini söylemişti ve ben de bir gün onlar gibi uçacağım demişti. Sağdan mı soldan mı geleceklerini bilmiyorum. İşte o uçağı uçuranlardan bir tanesi şu anda evlerinde izleyenlerden bir tanesi oldu. İşte aslında Türk askerlerinin gücünü, cesaretini onların üzerinde bu alanda deneyimlemek paha biçilemez. Kuşlar da uçuyor bir yandan, böyle çok karmaşık bir ortam burası. Karşıdan geliyorlar, şu görüntüyü de verelim istersen, veda edelim. Hemen ilerideler. Bir kez daha Türk bayrağının renkleriyle, kırmızı beyazla gökyüzünü boyadı bizim. Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları. Gün boyu devam edecek. Solo Türk de bugün olacak bu alanda. Hepsi çok dikkat çekiyor. Hepsi çok iyi izleniyor. Fatih de beni uyarıyor arkadan. Hemen geliyorlar şöyle karşıdan. Yakından uçacaklar, gösterelim istiyorum sizlere. Ne kadar yakın mesafeden uçtuklarını görüyorsunuz birbirlerine. Neredeyse değecek gibi. Dördü birden. Çok güzel bir görüntü. Kırmızı beyaza gökyüzünü Şanlıurfa'da bir kez daha boyadı Türk Yıldızları. Onlar Türk pilotlar. Cesaretin adı diyebiliriz onlar için. Biz yeniden gökyüzündeki bu güzel görüntüleri aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Buse Devren'e. Efendim hakikaten Türk Yıldızları yine nefes kesti. Buse'nin aktardığı da çok kıymetli. Buse çünkü orada o uçağı uçuran pilotlarla konuşmuştu ve şöyle diyor. Ben de bir gün onlar gibi uçuracağım demiştim babamla televizyonda bu görüntüleri izlerken. Ve işte gördüğünüz gibi şimdi de uçuruyor. Belki de şu an bizi ekranları başında izleyen çocuklardan biri de bu cümleyi kurmuştur. Ve belki önümüzdeki yıllarda onun da bu uçakları uçurduğunu göreceğiz. Hakikaten çok kıymetliydi. Şimdi efendim dönelim stüdyoya. Çünkü Mekke Anlaşması'ndan söz edeceğiz. Ardından da konuklarımıza değerlendireceğiz. Şimdi Mekke Anlaşması ile ilgili son durumu önce bir size aktarayım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı ikinci toplantısını yarın Riyad'da yapacak. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu temsil edecek. Ortak savunma için 7 Ağustos'ta atılan imzalar sonrası kurulan pakt kapsamında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi tesis edilmişti. Komite üyeleri Riyad'da bir araya gelecek yarın. Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu'nun katılacağı toplantıda ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda ittifakın kurumsallaşması ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerinin paylaşılması da öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakere süreciyle Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da toplantıda değerlendirilecek. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı. Efendim konuklarımızı şimdi değerlendireceğiz. Doçent Doktor Gökhan Çınkara ve Profesör Doktor Umut Üzer bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Gökhan Hocam siz de hoş geldiniz.
3: Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Şimdi çok dikkat çekici bir açıklama var. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'da. Evet. Diyor ki 6'dan fazla ülke anlaşmaya katılmak istiyor. Müsaadenizle Gökhan Hocam stüdyodan başlayayım. Bu 6 ülke hangi ülkeler olabilir hocam?
2: Evet, biraz sürpriz geldi ama aldığımız duyumlara göre, yani medyadan vesaire, bunlar Katar olabilir, Kuveyt, Mısır, Azerbaycan'ın ismi zikrediliyor. Hı hı. Ben çok zannetmiyorum ama tabii siyaset o kadar hızlı işliyor ki şaşırtıcı ani kararlar olabilir. Dolayısıyla yani özellikle Mısır ve Suriye bile bu ülkelerin isimleri zikrediliyor, bilemiyoruz tabii. Mısır'ın çok istekli olmadığını düşünüyorum ilk zamanlarda ama bir şekilde bir ikna edildi mi? Çünkü bilemiyoruz kapalı kapılar ardında neler oluyor. Azerbaycan'ın belli bir hassasiyeti var tabii bölgeye karşı. Ama önemli bir oluşum bu gerçekten.

0: Gerçekten yani NATO'nun yasasında geçen birine saldırı hepsine saldırı olarak ifade ediliyor. Bu başka şekilde de ifade edilebilirdi. Bu şekilde edilmesi bir kolektif güvenlik örgütü olduğunu gösteriyor. Savunma, hatta ittifak veya pakt gibi kelimeler de çok da yanlış değil gerçekten. Önemli
1: hocam,
0: bir geçme.
1: Bunu netleştirelim mi? Çünkü bazen böyle konuklarımızla da konuşurken bu bir anlaşma mıdır, pakt mıdır yoksa memorandum mudur değil mi? Bunların hepsi aslında hukuken farklı terimler.
0: Resmi anlamı, resmi olarak savunma anlaşması, antlaşma değil ama anlaşması olarak geçiyor. Ama bunun tabii içeriği daha önemli. Henüz pakt demek iddialı olabilir ama tabii devlet liderlerinin nasıl bir hedefleri var? Yani onların öyle bir amaçları olabilir. Üç önemli.

0: Tabii Amerika ile ilişki nedir? Yani tam karşı olmamakla beraber kısmi olarak Amerika'ya belki güvensizlikten de çıkmış olabilir bu. Yani tabii Amerika tamamen göz ardı edilemez hiçbir zaman. Ama Trump'ın bazı zikzakları, belirsizlikleri ve tabii burada İran'ın rolü nedir? Yani İran'a karşı mıdır? Yani ilk bakışta bana öyle gibi geliyor, öyle değil deniyor tabii. Ama İran'a ve Husi, tabii Husiler kimler? İşte tabii Şii, Zeydi bir grup. İdeolojik olarak İran'a çok yakınlar. Tabii İranlar 12 imamcı ama bunlar Şiiliğin başka bir kolu olmakla beraber yakın çalışıyorlar. Bu manada da tabii Husilerin kontrol altına alınması açısından da İran'a bir rol düşecektir. Ama İran bu işin içine gireceğini de sanmıyorum.
1: Hocam mesela ilk günlerde hatırlarsınız, bu İsrail'e karşı mıdır, İran'a karşı mıdır diye sorular gündemdeydi. Pezeşkiyan'dan dikkat çekici bir açıklama gelmişti geçen hafta. İslam işbirliği yönünde atılmış olumlu bir adımdır dedi bu Mekke ittifakı için.
0: O evet ama
1: aslında demek ki hani İran'a karşı mı sorusunun da değilmiş gibi bir anlam çıkarabilir miyiz? Yani Pezeşkiyan'dan gelen bu açıklama iyi nasıl değerlendirirsiniz?
0: Daha yumuşak tabii ama devrim muhafızlarına sorsak eminim daha farklı bir cevap da gelecektir. Ama tabii yani bizim amacımız hiçbir zaman İran'a karşı olmak değil belki ama bir denge önemli hayatta her açıdan olduğu gibi. Bu askeriyede de tabii mahiyetini çok iyi bilmiyoruz. Öğreneceğiz daha fazla ama tabii bu sayılan 6 ülke olursa çok büyük devrimsel bir yaklaşım olacak yani bölge güvenliğine.
1: Dönelim Gökhan Hoca'ya. Hocam Katar, Kuveyt, Mısır, özellikle Mısır zaten ilk günlerden beri hep konuşuluyordu aslında olacak mı diye. Hani üçlü değil de dörtlü mü başlayacak diye. Hatta ben de şöyle bir baktım, yani Bangladeş'i gördüm, Suriye, İran'ı mesela çelişkili bir biçimde söyleyenler, Azerbaycan, Malezya, Endonezya, Ürdün, o kadar çok ülke ismi konuşuldu ki ne dersiniz, bu altı ülke hangi ülkeler olabilir?
2: Açıkçası Kuveyt'in ben olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Veliaht Prens'e biliyorsunuz Kübra Nuran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Birleşmiş Milletler marjında bir görüşme yaptı. Belki o bazı şeyler konuşulmuş olabilir bunun ilerlemesine yönelik olarak. Ama şu an için tabii üye ülkelerin kabulü oy birliği şartına bağlı diye açıklama yapmışlardı. O yüzden hem Suudi Arabistan'a hem Türkiye'nin de bu üyelerin girişini kabul etmesi gerekecek. Tabii burada bence temel mesele şu an Mekke ittifakının, savunma ittifakının temel meselesi Husi tehdidinin nasıl geri püskürtüleceği üzerine odaklanıyor gibi. Dikkat edecek olursanız da zaten Suudi Arabistan'a gelen açıklamalar farklı organlarından, işte askeriyeden, dini otoritelerden tutun diplomatik yöneticilere kadar hepsinin şu an tek bir gündemi var. O da Husi tehdidinin bertaraf edilmesi. Neden? Çünkü Husiler artık sadece Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerine değil, Suudi Arabistan'ın iç bölgelerine yönelik çok ciddi bir tehdit oluşturmaya başladılar Kübra Nuran'ım. İşte dün biliyorsunuz yine Medine'ye yönelik bir elektrik santraline yönelik saldırılar. Bizim Dışişleri Bakanlığı çok sert bir açıklama yayınladı. Daha önce biliyorsunuz Riyad'a yönelik bir saldırı. Yani Suudi Arabistan'ın ana arterlerine, Suudi Arabistan'a ekonomik, işte dinsel, merkezi olan bölgelerine yönelik saldırıları artık Husiler ilerletmeye çalışıyor. Bu Suudi Arabistan için artık önemli bir ulusal güvenlik problemi. Ve benim anladığım kadarıyla şu an Suudi Arabistan Krallığı hem Mekke Güvenlik İttifakı'nı devreye sokmak hem de daha geniş bir uluslararası koalisyon oluşturmak da istiyor. Zaten Reuters'a yayınlanan haberlere baktığımız zaman yaklaşık 30 ve 40 bin arası Pakistan ordusuna mensup asker şu an Suudi Arabistan'da. İşte Fransa'nın hava savunma sistemi, Birleşik Krallığın yine askeri desteği, Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat desteği olacağı söyleniyor. Önümüzdeki çok da uzak tutmayan bir zamanda Husi'ye yönelik ciddi bir saldırının Suudi Arabistan'da başlayacağını ben düşünüyorum. Tabii Husi'lerin buna yönelik tepkisi ne olacak? Türkiye'nin bu konudaki pozisyonu ve katkısı ne olacak sorusu da önemli. Ama bu hafta toplanacak ben Mekke.
1: Yarın hocam Husi'ler mi ana gündem maddesi olacak sizce?
2: Ben evet kesinlikle. Kesinlikle.
1: Bu hatırlar mısınız hocam? Üç genelkurmay başkanı buluştuğu zaman hatta üzerlerinde de aslında askeri üniformalar vardı. O sırada da çok konuşmuştuk. Acaba Riyad'ın askeri bir talebi olmuş mudur Mekke ittifakından diye. Yarın mesela böyle şeyler de mi görebiliriz?
2: Zaten Pakistan 30-40 bin asker şu an konuşlandırdı söyleniyor Reuters tarafından. Daha önce hatırlayacak olursak Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan NTV'de bir röportaj vermişti. Orada da bu konu gündeme geldi. Orada da Türkiye'nin ittifak üyesi olması itibariyle bir şekilde belki bu tekniktir, destek olur, belki bir istihbarat desteği olur. Bunu zaman içinde çok daha net göreceğimizi düşünüyorum.

0: Türkiye'de tabii kendi sınırları içerisinde bir ittifak üyesi ülke olarak desteğini ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Belki ortak bir savunma koordinasyon merkezi kurulacak. Ben bu ittifakın çok ciddi olduğunu düşünüyorum Kübra Nur Hanım. Yani bazı analistlerden farklı olarak bu çok tartışıldı biliyorsunuz. İşte bunun çok işlemeyeceği bölgesel denklemlere uygun olmadığı söylendi. Ben bilakis Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni dış politikasının da rotasına uyumlu bir gelişme olduğunu da düşünüyorum. Zaten hatırlayacak olursak Trump da sosyal medyadan buna destek verdi, desteğini açıkladı. İsrail lobisine baktığınız vakit onlar çok ciddi eleştiriler getirdiler. Çünkü İsrail ve İran bölgede bir hegemonya kurma ve bir hegemonik alan yaratma meselesindeler. Bunlar işte üçüncü yol olarak ortaya çıktı. Bu analize ek olarak Mısır şu an bunun içine katılacağını çok düşünmüyorum. Çünkü Mısır biraz daha sanki Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile alakalı daha Akdeniz merkezi, daha Doğu Akdeniz merkezi bir güvenlik süreçleri içerisinde diye
1: Kuveyt
0: düşünüyorum.
1: demiştiniz değil mi hocam başlarken siz de?
0: Kuveyt'in çok yakın
1: Kuveyt,
0: bir aday
1: Katar.
0: olabilir. Evet, Katar olabilir tabii ki. Onların konsept olarak da uygun olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz Kuveyt de İran'dan çok en fazla etkilenen Körfez Arap ülkelerinden birisi. Kuveyt yönetimi üzerinde de ciddi bir baskı var. Yani nasıl yanıt üreteceğiz İran tehdidine yönelik olarak? Şimdi Kuveyt gibi bir ülke İsrail'le ortak bir güvenlik anlaşması imzalayamaz. İbrahim Anlaşmalarına giremez. Çünkü nüfusu çok, oldukça muhafazakar, sektörleri de güçlü bir ülkeden bahsediyoruz. Irak'la da komşu. O sebeple çok ciddi bir kompleks mesele olabilir. Bence onlar için de bu üçüncü ittifak hattının nefes alıcı bir hat olduğunu ben düşünüyorum. Bir de böyle bakmak lazım. Çünkü dikkat edecek olursak Ortadoğu'ya iki tane hegemonik proje ortaya konuldu. İşte direniş ekseni Kübra Nur Hanım. İkinci eksende İbrahim Anlaşmaları ekseni. Şimdi ise yeni bir eksen ortaya çıkmaya başlıyor. O da
1: Ve
0: Mekke
1: nefes
0: güvenlik ittifakı.
1: alıcı ifadesi. Hakikaten dikkat çekici hocam. Hemen bu ifadeyi sorarak devam edeyim müsaadenizle. Tekrar bir döneyim Umut Hoca'ya da. Aslında Gökhan Hoca'nın dikkat çektiği şey önemli hocam. Yani bunun Mekke Anlaşması'nın önemini de ifade ederken özellikle mesela ya herhalde Hakan Fidan yaklaşık 2 senedir şu ifadeyi kullanıyordu. Bölgesel ittifaklar önemli olan. Biz aslında kendi meselelerimizi kendi içimizde halledebiliriz. Siz de hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne biraz önce vurgu yaptınız. Savaştan sonra hep dedik işte Orta Doğu'daki ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği çekildiği zaman neler olabileceğini gördü diye. Ya bölgede yeni bir düzen mi kuruluyor bu Mekke ittifakı sayesinde ve Gökhan Hoca'nın da belki ifade ettiği gibi nefes aldıran bir ittifak mı bu?
2: Evet, yani tabii bütün bu oluşumlar muhakkak birbirine karşı olmak zorunda değil. Yani ille bu ittifak Amerika'ya karşı değil, işbirliği içinde olacaktır tabii ki. Zaten geçmişleri de öyle bu ülkelerin, hem Türkiye'nin hem Suudi Arabistan'ın. Öbür taraftan tabii Suudi Arabistan İsrail'le normalleşmeye çok yakındı 2023'te. Yani gerçekten belki birkaç hafta, birkaç ay sonra olabilecek bir durumdu. Ama şu andaki tabii Gazze'deki gelişmelerden son derece rahatsız da bir Suudi Arabistan var. Amerika ile geçmişten beri yakın bir ilişki içinde. Dolayısıyla bir denge meselesini devam ettirecektir. İsrail evet bu işte İbrahim Anlaşmalarını devam ettirecektir. Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn'le vesaire. Arabistan'la da tamamen bir kopuş olacağını sanmıyorum İsrail'in. Yani kapalı kapılar ardından iletişim devam edecektir. Gerçi son o uçak kaçırma ve düşürme olayında Arabistan beklediği ölçüde destek vermedi ama tamamen vermedi de değil. Yani kısmi bir destek verdi İsrail'e, işbirliği yaptı. Dolayısıyla çok boyutlu bir Orta Doğu var. Evet, yani bir yanda daha Amerika'ya yakın olanlar, bir yandan İran'a yakın olanlar. Öbür tarafta da belki işte evet üçüncü yol diyebileceğimiz işte Sünni çoğunluklu Müslüman devletlerin ve oldukça güçlü devletlerin, devlet geleneği olan üç önemli devletin ve işte yarınki tabii şeye bakacağız yani kimler gelecek.
1: Hocam bu ittifakın en büyük sınavlarından biri, ilk sınavı hatta Husiler olacak diye mesela yorumlar vardı. Geçen hafta siz de takip etmişsiniz, Hakan Fidan'a da sorulmuştu. Hatta New York'tayken daha doğrusu sorulmuştu. O da NATO'nun 5. maddesine referans. Ya kaç defa devreye girdi ki ya biz henüz yeni başlıyoruz gibi bir cevap vermişti.
2: Çok doğru bir ifade, evet. Yani tabii ki böyle bir madde var, önemlidir. Hem hukuki hem ahlaki boyutu vardır. Ama Husiler tabii sadece bizi değil, tüm dünyayı, bütün Orta Doğu'nun ekonomik petrol akışını, güvenliğini tehdit ediyor. Kızıldeniz'e kapıları kapayabilecek bir güce sahip. Oldukça da radikal bir ideolojiyle ve aktivizm içindeler. Dolayısıyla doğru, bu tabii Türkiye kurumlar yaratma konusunda oldukça tecrübeli, yani Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nden 1990'ların başında. Daha sonra Türk Devletleri Teşkilatı. Dolayısıyla yani Türkiye böyle çok taraflı diplomasiye alışık ve geleneği olan bir ülke. Bu da önemli bir oluşum. Tabii bazı endişeler var ülkemizde de ama dikkatli ve rasyonel bir şekilde yaklaşılacağına eminim her türlü. Ama çok ciddi tehditler de olduğu için hepimizi etkileyen, bu manada ciddi koordinasyon ve önce diplomasi tabii bu. Yani tamam savunma anlaşması ama önce tabii diplomasi, önce barışçıl yolların denenmesi gerekecektir. Ama Husi meselesi evet oldukça önemli ve tehlikeli.
1: Yarın o halde onu konuşacaklar. Sizin de yorumunuz o yönde. Bu arada hocam Numan Kurtulmuş da açıklama yapmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Meclisin açılmasıyla bu Mekke İttifakı'nın anlaşmasının da en kısa sürede meclise geleceğini söylemişti. Bizim bir de mecliste bunu onaylamamız gerekiyor, öyle değil mi Gökhan hocam?
0: Evet evet tabii ki. Dış komisyona gelecek. Komisyona tartışılacak. Genel kurulda tabii ki oylama süreci sonra Sayın Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayınlanacak ve biz zaten göreceğiz anlaşmayı. Tabii ki bu prosedürün takip edilmesi gerekiyor. Bu önemli tabii ki. Oldukça önemli bir gelişme.
1: Bu arada biraz önce hani ne tür destekler olabilir diye konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki bu ihtiyaç istihbarat, lojistik veya mühimmat desteği olabilir. Tehdidin boyutuna göre daha ileri askeri destek de gündeme gelebilir. Yani yarın mesela evet, bu ülkeler konuşurken o halde her şey masada mı olacak? Ne dersiniz? Her evet, iki konumdan da yorum alabilirim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu cümlesine de.
2: Öyle gözüküyor. Son derece kapsamlı bir yaklaşım içinde ülkemiz belli ki. Bu tabii bazı güvenlik tehditlerinden ortaya çıkmış bir durum. Ve işte zaten Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı mesele çok kapsamlı olabilecek. Böyle bir potansiyele sahip bir anlaşma ve pakt belki diyebiliriz artık.
1: Belki. Yarın biraz da onu mu göreceğiz? Mesela genel sekreterlik seçimine ilişkin de belki adımlar atılabilir. Usulü nasıl olacağını mı göreceğiz acaba? Ne dersiniz Gökhan Hocam?
0: Tabii zaten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da açıklamıştı. Kurumsallaşma aşamaları artık bu süreçten sonra gündeme gelecek. İşte merkezin herhalde merkez Suudi Arabistan olacak diye ben hatırlıyorum. Bunun tabii ki daha farklı organları olabilir. Askeri İletişim Koordinasyon Merkezi belki o Türkiye'de olacak. Pakistan'da farklı bir merkez olacak. İşte dediğiniz gibi genel sekreter, bürokratik yapının seçimi Suudi Arabistan temsilcisini atamasını yaptı. Yani koordinasyon yapacak kişiyi paylaştı. Hatta ben bunu LinkedIn'de gördüm. Hemen ekledim. Yani bir hanımefendiyi atadı hemen Dışişleri Bakanlığı koordinasyonu yapması için Mekke İttifak ülkeleri arasında. Tabii bu kurumsallaşma çabaları çok önemli. Çünkü istihbaratın toplanması, değerlendirilmesi çok geniş bir aslında bir güvenlik paktından bahsediyoruz Umut Hoca'nın dediği gibi. Bu bence ileriki aşamalarda askerlerin de ortak eğitimi süreci de beraberinde gelecek diye düşünüyorum Kübra'nın. Yani Suudi Arabistan askerlerinin Türkiye'de eğitimi, işte belki özel birliklerin Türkiye'de eğitimi gibi. Bu Türkiye bu konuda biliyorsunuz çok mahir, bölge ülkelerinin askerlerinin eğitilmesi noktasında. Pakistan'da biliyorsunuz epey bir Türkiye'ye harp okuluna asker gönderiyordu. Ben bu işin gün geçtikçe büyüyeceğini, genişleyeceğini ve kurumsal olarak da derinleşeceğini düşünüyorum. Çünkü bölgesel jeopolitik de biraz bunu zorunlu tutuyor. Hem Türkiye açısından hem de Suudi Arabistan açısından. Tabii her ülkenin kendine göre mukayeseli üstünlüğü var. Türkiye'nin yanılmaz bir jeopolitik konumu, erişimi, NATO üyesi olması, hem Avrupa ile hem de Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ilişkilere sahip olması, Suudi Arabistan'ın çok geniş doğal kaynaklara sahip olması ve bölgenin aslında bir nevi abisi, Ortadoğu Arap coğrafyasının diyelim biliyorsunuz tarihsel olarak, onun orada olması ve Pakistan tabii ki geniş nüfus ve Asya'ya çok önemli bir ülke, aynı zamanda nükleer silaha sahip olması. Bu üç ülke birbirini çok farklı konularda birbirini tamamlıyorlar ve ben zaman geçtikçe önemli bir güç merkezi olacaklarını da düşünüyorum. Hem bölgesel gerçeklik açısından hem de küresel jeopolitik açısından.
1: Bakalım hocam, şimdi üç ülkenin özellikleri böyle altı ülke gelince kim bilir neler göreceğiz, onların özellikleri evet, nasıl eklenecek, öyle değil mi? Süremizin artık sonuna geldik. Hocam son bir değerlendirmeniz varsa alalım.
2: Orada bir endişem var yani bir sulandırılabilir, çok kalabalık olursa yani hani evet, daha evet, az ve öze olması evet, belki faydalı olabilir. Yani böyle bir şüphem var ama bakalım olacak mı, ne kadar olacak, kısmen olacak. Gerçi bunların tabii hepsi zengin ülkeler. Çoğu en azından körfez ülkeleri, saydığımız körfez ülkeler. Onların da tabii ciddi ekonomik katkısı olacaktır. Mısır olsa tabii stratejik boyutu çok güçlenir. Ama ondan dediğim gibi emin değilim. Göreceğiz yani, resmen bir kurumun tarihi tanıklık ediyoruz. Yani bir kurum yaratılıyor, uluslararası örgüt yaratılıyor. gerçekten önemli gelişmelere gebe.
1: Kesinlikle öyle, tarihi tanıklık ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. Profesör Doktor Umut Uzer ve Doçent Doktor Gökhan Çınkara bu dilimde bizimle birlikteydi. Sağ olunuz hocam, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim ben hocamızı uğurlayacağız. Sıradaki haberimizi hemen size aktarayım. Efendim Antalya'da yol kenarında 20 yaşında bir gencin cansız bedeni bulundu. Katil zanlısı bakın kim çıktı.
3: Cesedi ıssız yolda bulundu. Jandarma adım adım istirip 20 yaşındaki gencin katil zanlısını yakaladı. Antalya Gazipaşa'da yangın havuzunun yanında bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma çalışma başlattı. Ölen kişinin 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır olduğu belirlendi. Bayır'ın vücudunda 13 bıçak darbesi tespit edildi. Jandarma suç araştırma timi gencin katilini yakalamak için iz sürdü. Yasin Erdem Bayır 16 yaşındaki B.Ö. isimli genç kızla görüşüyordu. Jasat genç kızın evine gidince olay aydınlatıldı. Katil zanlısı Mustafa Ö. genç kızın babasıydı. Mustafa Ö. olayda kullandığı bıçağın yerini jandarmaya gösterdi. İddiaya göre katil zanlısı baba, 20 yaşındaki gencin 16 yaşındaki kızıyla görüşmesine kızıp onu öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Samsun'da bir fabrikada 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Asli kusurlu olarak gösterilen fabrikanın 3 yöneticisine hapis cezası istendi.
4: Tamam gir ben hallederim. Şu lambanı bana ver.
5: Alalım. Arızayı gidermek için kuyuya indiler. Bir daha çıkamadılar. 3 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede ihmaller sıralandı.
6: Osman.
4: Tamam hadi.
5: Olay 3 Haziran 2026'da Samsun'da çelikhane tesisinde meydana geldi. 3 işçi tıkalı giderleri açmak için çalışma başlattı. Naci Gezer ve Yunus Çekiç atık su kuyusunda elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarını hareketsiz gören Mustafa İnanç da yardımlarına koştu.
7: Çok iyi tanıdığı iki mesai arkadaşını kurtarmak için koşarak gidiyor olay yerine ve kuyuya iniyor. Fakat kendisi de vefat ediyor ve üçü de maalesef vefat ediyorlar.
5: Olayla ilgili hazırlanan iddianameyle bilirkişi raporuna da yer verildi. Bilirkişi raporuna göre tehlike aylar önce fark edilmişti. Raporda iş yerinin faaliyetlerinin durdurulması gerektiği vurgulandı. Tüm bu riskler yetkililere de bildirilmişti. Çalışma sırasında zorunlu güvenlik prosedürleri uygulanmamıştı. İddianamede iş yerinin 3 yöneticisi asli kusurlu olarak gösterildi. İş güvenliği önlemlerini almadıkları, denetim ve gözetim yükümlülüklerini yerine getirmedikleri belirtildi. Şüphelilerin 2 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
7: Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermekten Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılıyor. Duruşma en yakın zamanda olacaktır.
1: Ankara'da dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Bakın efendim arabanın son hali ve motosikletin hali de işte böyle, o çarpışmanın görüntüsü de var, izleyelim.
5: Hızla gelen motosiklet dönüş yapan otomobille çarpıştı. Sürücü çarpışmanın şiddetiyle havada takla attı, yola savruldu. Kaza Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Doğukent Bulvarı'nda meydana geldi. Cem Şahin'in kullandığı motosikletle dönüş yapan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan Şahin havada taklalar atarak yola savruldu. Kaza anı seyir halindeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cem Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Efendim Antalya'da bir kişi eline benzin bidonunu aldı, otomobil galerisine gitti ve araçları tek tek yaktı.
3: Elinde benzin bidonuyla geldi, araçları tek tek ateşe verdi. Sonra da gidip polise teslim oldu. Görüntüler Antalya'nın Serik ilçesinden. Gece saatlerinde bir otomobil galerisinin önüne gelen kişi yan yana dizili araçları hedef aldı. Otomobilleri benzin

0: döküp ateşe verdi. 6 aracı yakan şüpheli hızla kaçtı. Olayı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Araçlar kullanılamaz hale geldi.
1: Arabalar önünden açılıyor. Arabalar da arka taraftan.
0: Polis 6 otomobili kundaklayan şüpheliyi ararken o ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Soruşturma sürüyor.
2: Ve yine doğalgaz kaynaklı bir patlama, bu kez Balıkesir'den geldi haber. 6 kişi yaralandı.
0: Önce patlama sesiyle sarsıldılar, ardından yangınla nereye kaçacaklarını şaşırdılar. Bina sakinleri ölümle burun buruna geldi. Balıkesir Bandırma'da 4 katlı bir binada yaşayan Hasan Çelikalp, 1. kattaki evinde çay demlemek istedi. İddiaya göre doğalgaz kaçağından şüphelendi. Çayı tüpte demlemeye karar verdi. Çakmağa çakınca patlama oldu. Patlamayla sarsılan bina sakinleri apar topar kendini dışarı attı. Ev sahibi Hasan Çelikalp ile üst kattaki dairede bulunan 5 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. 2 daire kullanılamaz hale geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan Hasan Çelikalp'in vücudunda yanıklar olduğu öğrenildi.
2: Ve dolandırıcılar bu kez de beyaz eşya servis hizmeti veren bir internet sitesi tasarladılar efendim. Fakat hakikatte ne bir tamirat vardı ne de aslında doğru düzgün bir internet sitesi. İzleyelim haberimizde.
0: Kurumsal görüntü verdiler. Sahte beyaz eşya servisi kurarak vatandaşları dolandırdılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeye göre profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir beyaz eşya servisine ait internet sayfası vardı. Ancak site üzerinden ulaştıkları vatandaşların evlerine giden dolandırıcılar arızalı beyaz eşyaları tamir etmiyordu. Tamir yapılmamasına rağmen tahsilat sırasında post cihazına yazılan tutara bir sıfır eklenerek vatandaşların dolandırıldığı belirlendi. Bu yöntemle bir vatandaşın kartından 200 bin lira çekildiği tespit edildi. Şüphelilerin iş yeri görünümü vermek amacıyla aylık 30 bin lira karşılığında bir dükkan kiraladıkları, ancak iş yerinde yalnızca tabela bulunduğu da belirlendi. İki şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
2: Kamu personeli seçme sınavı ön lisans oturumu 160 merkezde yapıldı. Sınava 1.593.198 aday başvurmuştu. 120 soru yöneltildi. Sonuçlarsa 30 Ekim'de açıklanacak.
0: 1.593.198 aday başvurdu. Kamu personeli seçme sınavı ön lisans oturumu 160 merkezde yapıldı. Sınavda 120 soru yöneltildi. Adaylara soruları cevaplamak için 130 dakika verildi. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikalık ilave süre kullandı. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 17.726 emniyet mensubu görev yaptı. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu. KPSS ön lisans oturumunun sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar 2 yıl boyunca geçerli olacak. KPSS lisans sınavı 6 Eylül'de yapılmıştı. Bu sınavın sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.
2: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yürütülen çalışmalarda artık sona gelindi. Projenin en uzun etabı 9 Ekim'de hizmete açılacak ve böylece seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek.
0: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmalar tamamlandı. Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle 9 Ekim'de hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini söyledi.
3: Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Halkalı Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak.
0: Bakan Uraloğlu, Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla Türkiye'nin Avrupa demiryolu bağlantısının güçleneceğine dikkati çekti. Halkalı Kapıkule hattının Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, orta koridorun Avrupa'ya açılan en kritik kapısı olduğunu belirten Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars'la başlayan, Marmaray ve Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin Avrupa bağlantısını güçlendiriyoruz dedi.
2: Bu kez ağaçların tomografisini çekelim efendim. Ses dalgalarıyla anıt ağaçların gövdelerindeki çürükler bakın nasıl tek tek tespit ediliyor.
0: Gözle görülmeyen çürükler akustik tomografi ile ortaya çıkarılıyor. Asırlık ağaçların devrilme riski hesaplanıyor.
4: Şu an bu yeşil gördüğünüz kısımlar sağlıklı dokuyu gösteriyor bize. Sarı, kırmızı ve maviye doğru gittikçe aslında çürümeye hatta daha da içeride bir kovuk olduğunu da bize söylüyor.
0: İstanbul'un eski semtlerinden Şişli'de 200'e yakın asırlık ağaç var. Yıllar içinde çürüyen ağaçlar devrilme riski oluşturduğu için özel bir çalışma başlatıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi uzmanları ağaçları detaylı şekilde inceliyor.
5: Akustik tomografide ağacın gövdesine zarar vermeyen bir yöntem kullanılıyor.
0: Çürümeyi belirlemek için anıt ağacın gövdesine ses dalgaları gönderiliyor.
5: Bu çalışmanın ana amacı içsel çürüklüğü belirlemek, devrilme riskini hesaplayıp ağaçlara yapılması gelen müdahalelerle ilgili bir çalışma olacak.
0: Peki akustik tomografi nasıl çalışıyor?
5: İğneler ağaca saplanıyor ve ses dalgaları oluşturuyor. Yani bir ağaca bir sensöre vuruyorsunuz. Ağacın içinde bu ses diğer sensörlere gidip geliyor.
0: Cansız kısımlar bu yöntemle belirlenip 3 boyutlu hale getiriliyor.
5: Çürük çıkması ağacı keseceğimiz anlamına gelmiyor. Kovuğu varsa görünürde kovuk temizliği yapılıyor. Tepe yükü azaltılıyor. Fiziksel şartlar, mekanik desteklerle ağacı yerinde tutuyoruz.
0: Çalışmayla asırlık ağaçlar için olası devrilme riskine karşı önlem alınıyor.
2: Fethiye'nin o eşsiz mavisi Emineller'de, Fethiye Körfezi'nde deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum o görüntüleri paylaştı.
0: Fethiye'nin turkuaz koyları sıfır atıkla korunuyor. Deniz süpürgesi yüzeyi temizliyor. Atık gemisi ise atıkları denize ulaşmadan topluyor. Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Fethiye Körfezi için Derya Dijital Mapa Şamandıra Yönetim Sistemi devreye alındı. Deniz süpürgesi TÜÇA 91 haftanın her günü Fethiye Körfezi'ne dolaşıp yüzeydeki kirliliğe anında müdahale ediyor. Tekneler ise bir gün önceden Derya sisteminden randevu alıyor. Atıklarını denize dökmeden teslim ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deniz temizliğinden görüntüleri Fethiye'nin mavisi Emineller'de notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor, Derya tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor. Sıfır atık mavi ile denizlerimiz de mis gibi olacak ifadelerini kullandı. Göcek'te başlayan bu uygulamanın zamanla tüm Türkiye koylarında, tüm Türkiye'deki koylara yayılması hedefleniyor.
2: Ve sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ardından saat başında devam edeceğiz.
6: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona perdelerini aralıyor. Açılış konserini Kanadalı piyanist Jan Liszewski yapacak. Şef Duncan March yönetimindeki konserde Edward Green La Minör Piyano Konçertosu'yla Sergei Prokofiev'in 5. senfonisi seslendirilecek. Konser 9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İspanyol dansının dünyaca ünlü topluluğu Carmen'i İstanbul'da sahneliyor. edebiyatın, operanın ve sahne sanatlarının en güçlü kadın karakterlerinden Carmen, İspanyol dansının uluslararası yıldızı Aida Gomez'in çarpıcı koreografik yorumuyla İstanbul Kültür Yolu Festivali

kapsamında 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor. Levent Yüksel, güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Sevilen sanatçı, hafızalara kazınan Medcezir, Zalim ve Tuana gibi eserlerini yeniden seslendiriyor. Konser 9 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşiyor. Akbank Caz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 8 Ekim'de Çağdaş Caz'ın yenilikçi isimlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı vibrafon sanatçısı Shasa Berliner, Borusan Müzik Evi'nde sahne alıyor. Festival 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Türk pop müziğin sevilen ismi Sertab Erener, İzmir'de sahne alıyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Ekim'de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

Salih Bademci seslerle sahnede. Kerem Kurdoğlu'nun yazdığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği tiyatro, çocuklukta duyulan seslerden bugünün gürültüsüne, sessizlikten kahkahaya uzanan seslerin hafızamızdaki izlerini takip ediyor. Tiyatro 7 Ekim'de Dastas'ta izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 8 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor. Özgür Er Yılmaz'ın Eş Zaman İnsan sergisi Ankara'da izleyiciyle buluşuyor. İnsan, bellek ve zaman arasındaki ilişkiyi resmin diliyle sorgulayan seçki, geçmişle bugünü aynı yüzeyde buluşturuyor. Sergi 25 Ekim'e kadar Sermodern'de ziyarete açık. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında ödüllü yazar Neslihan Önderoğlu kaleminden Bağışlama Mesafesi var. Sahici, çarpıcı ve içgörüyle yazılan öyküler okuyucuyu 10 ayrı yolculuğa çıkarıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Sinemanın terapide kullanılmasını ele alan bir kitap var. Mustafa Bilici'nin kaleminden Beyaz Perde'ye Yansıyan Zihin, Stanley Kubrick'ten Ingmar Bergman'a, Tarkovski'den Yavuz Turgul'a uzanan bir seçki üzerinden filmlerin bilinci nasıl inşa ettiğini ele alıyor. Kitap Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Çağın görünmez salgını olan örtük nihilizme karşı düşünmeye davet eden bir kitap var. Yasin Ramazan'ın kaleminden işe yaramayan şeyler üzerine faydasız gibi görünen ama insanı insan yapan değerleri ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 22, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu

0: 20, Giresun parçalı bulutlu 19 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 19, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Van yer yer yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Haber Türk ekranlarından tekrar merhaba, saatlerimiz artık 14'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, haber bülteni devam ediyor. Şimdi efendim önce bir hakemlere yönelik soruşturmadaki son duruma bakacağız. Ardından fon soruşturmasında da bugün önemli bir gelişme yaşandı, onu da aktaracağız. Hakemlere yönelik soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Perşembe günü Trabzon'da maç çıkışı gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. Kol ve Erel'in yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan diğer şüphelilerden ele geçirilen dijital verilerin incelenmesi ve masak analizleri neticesinde iki hakemin gözaltına alınmasına karar vermişti. Mobbing ve resmi evrakta sahtecilik soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ve Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturması. Efendim bugün önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istediği ortaya çıktı.
1: Başsavcılık eski SPK Başkanı için soruşturma izni istedi. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmedi denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Başsavcılığın geçen hafta eski SPK Başkanı İbrahim Öner Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soruşturma için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Savcılığın tespitine göre Gönül'ün yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine dair açık ve yeterli emareler vardı. Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturulması için izin istendi. Savcılık yazısında SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasayla fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 85 şüpheli tutuklandı. Başsavcılık soruşturmasını sürdürüyor.
0: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar da sürüyor. Son operasyon çirkinler olarak

0: bilinen suç örgütüne yapıldı. İstanbul'da iki kuyumcuyu tehdit eden şüpheliler yakalandı.
1: Yurt dışı numaralar üzerinden tehdit mesajları attılar. Hedefteki kişinin kaldığı otele kadar gidip gözdağı vermeye çalıştılar. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmayla yakayı ele verdiler. İstanbul'da tanınmış iki kuyumcuya yurt dışı numaralar üzerinden haraç almak amacıyla tehdit mesajları gelmeye başladı. İki kuyumcu polis ve savcılığa başvurdu. Şikayetçi olan Mehmet de kendilerini tehdit eden suç örgütü üyelerinin kaldığı otele kadar geldiğini söyledi. Polis o gün otele gelen kişinin kimliğini kameralardan çok geçmeden tespit etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Çirkinler suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Tehdit talimatı yurt dışındaki suç örgütü liderinden gelmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü örgüte üye olma ve nitelikli yağma suçlamalarıyla tutuklandı.
0: Atlas Çağlayan davasında 14 yaşındaki sanığa 18 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Savcılık bu karara itiraz etti. Çocuk olan Atlas'tı, onun hakkı savunulmadı dedi aile ve cezanın en üst sınırdan verilmesini istiyorlar.
2: Arkadaşlarını ve kardeşini koruma amaçlı zaten ayırmak istemiş. Bizim neden çocuklarımızın cebinde bıçak yoktu o gün? Bir tanesinin cebinde bıçak yoktu.
3: Aylardır yüreği evlat acısıyla yanıyor. Bir yandan da hukuk mücadelesini sürdürüyor. Acılı anne Atlas'ın katiline en üst sınırdan ceza verilmesini istiyor.
2: Orada zaten oğlumu yaralıyor ve ondan sonrasında devam ediyor. Vazgeçmiyor yani.
3: Takvim 14 Ocağı gösteriyordu. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, İstanbul Güngören'deki kafeden çıktığı sırada bir kişiyle tartışmaya girdi. Birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen zanlı 14 yaşındaydı. Açılan davada 3 suçtan 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
2: İnsanlar zannediyor ki 18 yıl yatacak. Hayır, 18 yıl yatmayacak. 4 yıl yatacak. 4 yıl kapalıda yatacak. Oğlumu katleden kişinin yatarı 4 yıl 10 ay. Bizim tehdit davalarımızdan bir tanesi de bizi tehdit eden kişi 6 yıl 8 ay civarında bir yatarı olan bir ceza aldı.
3: Hem cezayı yeterli bulmayan acılı aile hem de savcı karara itiraz etti.
2: Bizi anlayan biri varmış. O gün mahkeme salonunda bizi anlayan biri varmış, onu anladım. Evet, biz de aynı şeyi sorguluyoruz zaten. Neden indirim verildi? Çocuk olan Atlas'tı. Orada Atlas'ın hakkı savunulmadı.
3: Çağlayan ailesi yargılamanın yeniden yapılmasını ve en üst sınırdan ceza verilmesini istiyor.
2: Verilen hiçbir ceza zaten bizim için yeterli gelmeyecek ama bundan sonrası için emsal kararlar çıkarsa bu caydırıcı olacak. Biz yatar çıkarız. Zaten ceza almıyoruz. Bu cezasızlık algısı tamamen ortadan kalkmış olur.
0: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin öğrenci yurdu inşaatında toprak kayması yaşandı. İki işçi ekiplerin çabasıyla kurtarıldı. Üniversitenin Terzioğlu yerleşkesinde yapımı devam eden öğrenci yurdunun inşaatında toprak kaydı. Yabancı uyruklu iki işçi vücutlarının yarısına kadar toprak altında kaldı. Arama kurtarma ve sağlık ekipleri göçükteki işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. İran uyruklu işçiler ekiplerin yoğun çalışmasıyla topraktan çıkarıldı. Yaralı işçiler hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili de inceleme başlatıldı. Bu görüntüsü İstanbul Avcılar'dan. Temel kazısı sırasında köklerinin bir kısmı dışarıda kalan ağaç fırtınada devrildi. O sırada bir kadın ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Birkaç adımı yavaş atsa bu ağacın altında kalacak, belki de hayatını kaybedecekti. Kökleri açıkta kalan ağaç binaya doğru devrildi.
4: Gürültü geldi. Bir çıktım, ağaç devrilmiş. Tamam, bizim camların tamamının hepsi kırılmış.
1: İstanbul Avcılar'da bir binanın temel kazısı sırasında yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağacın köklerinin bir kısmı topraksız kaldı. O ağaç fırtınada topraktan kurtuldu ve sokağa doğru devrildi. Kaldırımda yürüyen bir kadın ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

0: Ağaç, karşı apartmanda hasara neden oldu. Bina sakinleri daha önce ağaç için yetkilileri uyardıklarını söyledi.
1: Bu ağacı belediyeye dedik, alın özel arazi içinden dediler. Almakla görünen ortada. Bizim binanın zararını kim ödeyecek?
0: İtfaiye ekipleri binanın girişini kapatan ağacı parça parça keserek kaldırdı. Bina sakinleri şimdi hasarı kimin karşılayacağını merak ediyor.
2: Ve efendim dünyaya bakalım. Şimdi dünya deyince savaştan söz edeceğiz. Harareti düşse de bu savaş devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar var Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan. Amerikan Başkanı Trump karar aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi ya kolay yoldan ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İransa şartları kabul edilmeden Hürmüz'ü açmayacaklarını söylüyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu bir kez daha dile getirdi. İran'dan, şartlarımız kabul edilmeden Hürmüz'ü açmayacağız açıklaması geldi.
3: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated. So the only question is, it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: ABD Başkanı Tahran'ın nükleer silah edinme programlarından neredeyse tamamen vazgeçtiğini de ifade etti. İran, uzun süredir nükleer programının barışçıl olduğunu ve nükleer silah yapma arzuları olmadığını dile getiriyor. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Kalibaf da şartları karşılanmadan Hürmüz'ü açmayacaklarını söyledi. ABD'nin 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmesi gerektiğini ifade etti. ABD'nin iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskıya ek olarak tehdit söylemlerini artırdığını savundu. İran'ın şartları arasında ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, savaşı bitirmesi ve dondurulmuş varlıkları serbest bırakması yer alıyor. Ayrıca İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda belirlediği yeni rotanın kabul edilmesi de isteniyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise Washington'la müzakerelere ilişkin konuştu. ABD'nin teklifine yanıt verdiklerini açıkladı. Teklifin öncekilere benzediğini ve nükleer dosyalara odaklandığını, İran'ın ise Hürmüz Boğazı'na odaklanmak istediğini kaydetti. Washington ve Tahran, arabulucular vasıtasıyla savaşı diplomatik yollardan bitirme çabalarını sürdürüyor.
2: Efendim ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Bültenimizin başında aktarmıştık. Eski SPK Başkanı Gönül için soruşturma izni istenmişti. Şimdi Ankara'ya dönelim. Elif Ergen detayları bize aktaracak. Nedir o yeni gelişme Elif?
4: Kübra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu fon soruşturması kapsamında yeni bir adım attı ve Başsavcılık yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirtti. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurmuştu. Bakanlıktan da yeni bir görevlendirme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, savcılığın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cuma günü ilgili mevzuata uygun olarak ön inceleme ve araştırma yapılması amacıyla teftiş kurulunu görevlendirdi ve bu şekilde detaylandırabiliriz. Tekrar edelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir görevlendirme yaptı. Savcılığın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cuma günü ilgili mevzuata uygun olarak ön inceleme ve araştırma yapılması amacıyla teftiş kurulunu görevlendirdi.
2: Pekala, Elif Ergen aktardı efendim. Önemli bir gelişme. Savcılık işte eski SPK Başkanı Gönül için soruşturma izni istemişti ve Mehmet Şimşek de teftiş kurulunu görevlendirdi. Aslında fon soruşturmasını konuşmaya başladığımız ilk günden beri SPK'nın bu denetim sorumluluğuna dikkat çekiliyordu. Pek çok soru vardı gündemde, bir ihmal var mı, görevi kötüye kullanma var mı diye. İşte bu sorulara ilişkinde görünen o ki bir araştırma yapılacak. Savcılığın da bu soruşturma izni istemesi de bunu gösteriyor. Bakalım, yeni gelişmeler oldukça yine fon soruşturmasıyla ilgili aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi bir sıradaki haberimize de bakalım. Tam da şöyle, dünyada neler oluyor? zor diye konuşurken Trump'tan bahsettik, İran'dan bahsettik. Bir de malum geçtiğimiz hafta en çok konuştuğumuz haberlerden biri de bu Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçaktı. Şimdi o uçakla ilgili Suudi Arabistan'a acil iniş yapmıştı bu uçak. Yeni iddialar ortaya atılıyor. İsrail'in uçaktaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün öncesinden aldığı öne sürüldü. İddiaya göre uçağı kasten düşürmeye çalıştığı öne sürülen Ummanlı yardımcı pilotun ismi de bu listede yer alıyordu.
0: İsrail, Fly Dubai uçağının mürettebat listesini uçuştan 48 saat önce aldı. İddia İsrail basınından. Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı 30 Eylül'de Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmış. İsrail Başbakanı Netanyahu, yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını savunmuştu. Olaya ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Haaretz gazetesi, İsrail Ulaştırma Bakanlığı ile Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın uçaktaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün öncesinden aldığını iddia etti. Haberde, uçağı kasten düşürmeye çalıştığı öne sürülen Ummanlı yardımcı pilotun isminin de bu listede yer aldığı belirtildi. İsrail Vergi Dairesi yolcu ve mürettebat listesinin kendilerine ulaştığını kabul ederken, güvenlik kaynakları ülkeye giriş yapan yabancı havayolu mürettebatını incelemekle sorumlu kurumların Ulaştırma Bakanlığı ve Mossad olduğunun bilgisini verdi. Fly Dubai'nin İsrail hava sahasını kullanabilmesi için yapılan anlaşma, seferlerde görev yapan tüm pilotların İsrail ilişkilerini normalleştiren ülkelerin vatandaşı olmasını şart koşuyor. Umman bu ülkeler arasında yer almıyor. Yardımcı pilotun Ummanlı olduğuna ilişkin iddia bu nedenle soru işareti oluştururken, İsrail yetkililerin bu durumu açık bir anlaşma ihlali olarak değerlendirdiği ve konuyla ilgili araştırma yürütülmesini istediği belirtiliyor.
2: Dikkat çekici bir iddia efendim. Malum İsrail'de seçimler var. Muhalefette özellikle Netanyahu'ya yükleniyordu. Bu uçak krizini şova çeviriyor diye. Arkasından bakalım neler çıkacak bu uçak krizinin. Şimdi Bosna Hersek'te seçim var. Seçmenler devlet başkanlığı, konseyi, parlamentolar, entite ve kanton yönetimleri için oy kullanıyor. Yaklaşık 4500 sandıkta ilk kez biyometrik doğrulama ve pusula tarama sistemleri kullanılıyor. Bosna Hersek'te seçmenler devletin 3 üyeli devlet başkanlığı konseyi ile parlamentoların yanı sıra entite ve kanton yönetimlerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Ülkedeki karmaşık seçim sistemi nedeniyle seçmenler aynı gün içinde devlet, entite ve kanton düzeylerinde çok sayıda makam için oy kullanıyor. Özel statüye sahip yine bölgedeki hükümette görev alacak isimler de belirleniyor bu seçimlerde. Seçimin en önemli yeniliği ise yaklaşık 4500 sandık noktasının tamamında biyometrik seçmen doğrulama, oy pusulası tarama ve video gözetim sistemleri kullanılıyor. Seçmenler kimlik kontrolünün ardından parmak izi okutuyor. İlk sonuçların saat 20'de açıklanması planlanıyor. Efendim Amerikan Başkanı Trump bu kez bunu da yaptı hakikaten. Kızdığı bir senatörün telefon numarasını paylaştı. ABD yaz saatini kalıcı hale getirmek için çalışma yapıyor. Uygulamayı destekleyen Amerikan Başkanı Trump, yasanın senatoya gelmesini geciktiren ABD'li senatörün telefon numarasını paylaştı. Seçmenlerinden senatöre baskı yapmalarını istedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaz-kış saati uygulamasını kaldırma konusunda tartışmalar yaşanıyor. Başkan Donald Trump, öneriye karşı çıkan Cumhuriyetçi senatörün telefon numarasını sosyal medyada paylaştı. Ülkedeki yaz-kış saati uygulamasını kaldırma girişiminin en büyük destekçisi Başkan Donald Trump. ABD Başkanı bu konuda yapılan düzenlemenin senatoda oylanarak kabul edilmesi çağrısı yaptı. Yılda 2 kez saat değişikliği yapmanın saçma olduğunu savunan Trump, uygulamanın oldukça pahalı olduğunu da iddia etti. Trump, değişikliği çiftçilerin ve profesyonel sporcuların da talep ettiğini dile getirdi. ABD Başkanı Trump, yasanın senatoda oylanmasını Arkansas'ın Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton'ın engellediğini söyledi. Beyaz Saray'daki açıklamasının ardından sosyal medyadan konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Tom Cotton, Güneşi Koruma Kanunu'nun Senato'da oylanmasını engelliyor diyen Trump, Arkansaslılardan senatöre baskı yapmalarını istedi. Bu nedenle senatörün telefon numarasını paylaştı. ABD basını paylaşılan numaranın Cotton'ın kişisel telefon numarası olduğunu belirtti.

Trump'ın hedefindeki senatör Tom Cotton da sosyal medyadan açıklama yaptı. Kimse saatleri değiştirmekten hoşlanmaz diyen Cotton, kongrenin defalarca kalıcı yaz saati uygulamasını yürürlüğe koyduğunu söyledi. Ancak Amerikalılar kış aylarında güneşin geç doğmasına tanık olduktan sonra her seferinde bu uygulamayı geri aldı dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1966'da çıkarılan federal bir yasayla yaz-kış saati ülke genelinde uygulanıyor.

0: Efendim herkese merhabalar. Bugün moda sahnesindeyiz. Shakespeare'in aslında yüzyıllar önce yazmış olduğu güç, özgürlük ve kadın erkek ilişkilerine de bugüne daha doğrusu mesajlar veren güzel bir oyunu konuşacağız. Oyuncularıyla birlikte hem karakterlerin dünyasına gireceğiz hem de oyunun dünyasına gireceğiz. Kıymetli konuklarım Melis Birkan ve Timur Acar'la birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi Çir Şef'i, daha doğrusu oyunun tam ismi o kadar farklı ki, Şirret'i evcilleştirmek. İngilizce versiyonu da mesela Shrew galiba.
1: Evet.
0: Çok olumsuz bir anlamı var. İsminden bile baktığınızda hemen diyorsunuz ki yani Shakespeare bu kadınla ilgili tamam dosyayı kapatmış. Hazır vaziyette. İlginç yani, böyle bir sinir uçlarına dokunan bir ismi var. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Bu oyuna dahil olurken en çok sizi ne çekti Şirret'i evcilleştirmekte? Melis Hanım, sizinle başlayalım.
1: Yani bizi bir şeyin çekmesinden yana işte yüzyıllar önce yazılmış ve hala güncel olan bir tekstimiz var.
0: Evet.
1: Çünkü işte o kadın erkek derdi. Kadının o zamanda Şirret olarak aslında sesinin çıktığı an itibariyle kadının Şirret adlandırılması hala günümüzde de devam ediyor. O belki daha böyle tatlılaşmış işte dırdır olarak devam ediyor olabilir.
0: Aynen
1: ama
0: öyle.
1: Öyle devam ediyor. Yani o ismi Teeming of the Shrew aslında gerçek. Yani bizde hırçın kız olarak seneler önce çevrilmiş. Bir tık daha romantik bence, azıcık daha tatlandırılmış bir isim. Ama biz tam çevirisiyle Şirret'i evcilleştirmek olarak. Çünkü o zaman yazıldığı zaman da hırçınlık yapan bir kadının evcilleştirilmesi gerektiğini ve bunun için işte bir takım yöntemleri var. Bunun içinde oyun içinde de söylüyoruz. Yani arabanın arkasına bağlayıp gezdirmek falan filan dahil olmak üzere.
0: Açsuzsuz bırakmak.
1: Tabii tabii, yani türlü
0: büyük
1: şeyleri
0: işkenceler var.
1: Yani, yani bu erkek dünyası için geçerli değil. Erkek dünyasının kadın için biçtiği bir takım yöntemler diyeyim. O yüzden biz tam adıyla biraz böyle kulağa şey geliyor, daha sarsıcı geliyor bence. Birazcık daha tırmalayıcı geliyor olabilir. Ama biz de galiba onu istedik biraz. Çünkü aslında anlatılan konu hiç de romantik bir şey değil.
0: Değil, çok trajik bir şey aslında.
1: Evet. Yani gerçekten o öyle. Erkek dünyasının, o patriarkanın kadınların üstünde kurduğu egemenlik ve bunu bir şekilde her türlü yapmaya ve kılıfına uydurma şekilleri ve kadınların da işte bunun altında kiminin uyum sağlayarak, kiminin sağlamayarak ama aslında herkesin aynı debelenmenin içinde böyle çeliştikleri bir dünyayı anlatıyor.
0: Ya da uyum sağlayanlar da belki sağlamıyor aslında.
1: Tabii tabii.
0: Bir farklı bir yöntem buluyor kendince.
1: Ona demeye çalışıyorum. Yani hani illa başına bir şey gelmesin diye uyum sağlamaya çalışsanız da bir yerde o belki işte çünkü sadece bir eş olarak, sevgili olarak değil, işte babadan da geliyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Onun en amcasından da geliyor, akrabadan da geliyor, herkesten geliyor. Yani erkek dünyasının kendini her şey üstünde haklı gördüğü durumda tehlike her yerden gelebiliyor.
0: Aynen
1: bir şey
0: öyle.
1: Değişmiyor.
0: Şimdi Timur Avcı'ya da soralım. Bu oyun şimdi bir erkek olarak sizde ne hissettiriyor kendinizle ilgili? Yani içine girdiğinizde bu dünyaya nasıl hissediyorsunuz? Şimdi kim bu Şirret? Kim evcilleştirilmeye çalışılıyor? Yani bu sorular ilk olarak oyunla ilgili akla geliyor ya.
2: Aslında bu erkek dünyasının korktuğu her şeyi bastırmakla ilgili bir sorunu var. Burada da Melis'in oynadığı karakter Kate susmuyor, konuşuyor.

0: Derdini anlatıyor. Hayır, o öyle değil, böyle diyor. Bütün doğrularızı ortaya koyan bir karakter. Ama oyundaki bütün erkeklerin bu karakter karşısındaki ortak çıkarları uğruna buluşması var. Yani herkes onu susturmaya çalışıyor. Hiç kimse onu görmek istemiyor. Konuştuğu her şeye delilik olarak bakıyor. Hayır, yani Kate duvarla konuşuyor. Bütün baktığın zaman, oyunun geniş geniş açıdan baktığın zaman. Yani burada konuşuyor ama kimse duymuyor. Doğruyu söylüyor ama kimsenin işine gelmiyor. Babasının, taliplerinin, küçük kız kardeşine talip olanların hiçbiri onu duymuyor. Dolayısıyla burada bir erkek dünyasının rezilliğini aslında anlatıyoruz burada. Yani çok sert
1: Çok
0: oluyor.
1: sert.
0: Seyircinin de canını sıkmak için oynuyoruz bazen. Çünkü sıkılalım abi artık bu meseleden ya. Yani ülkemizde bir ton kadın derdi var, sokaklarda öldürülen kadınlar var, sesi duyulmayan kadınlar var. Biz birazcık mesela komedi oynuyoruz. Shakespeare bunu komedi olarak yazmış ve gerçekten de çok komik bir oyun. Bütün o saçmalıklarıyla yani. Ve biz burada şeyi fark ediyoruz mesela. Seyirci gülüyor ama biz seyirciye şunu sormak istiyoruz, sordurmak istiyoruz. Ulan ben gülüyorum ama ya bu büyük bir rezillik ya.
1: Neye gülüyorum?
0: Neye
1: Neye
0: gülüyorum ben?
1: gülüyorum?
0: Yani güldüğüm şey ne? Gerçekten bir kadına burada yemek verilmiyor. At arabasının arkasına bağlayıp gezdiririm onu diyor. Onunla diyor oturup şey yapmaktansa, konuşmaktansa falan diyor. Hani replikler bir acayip. Shakespeare'in yaptığı o tersinleme dünyada bu aslında yani. Kaç yüz yıl önce yazılmış bir metin ama hala günümüzde bütün gerçekliğiyle yüzümüze vurduğu bir metin yani. Erkek olarak da bu oyunda oynamak benim için böyle bir şey yani. Ve oyunun sonunda da bir yer var. Rüyadan uyandığı bir yer Petruchio'nun. Ve seyirci bazen biz yani meydanda oynadığımız için görüyorum o gözleri. Bazen bazı hanımefendiler öyle bir sert bakıyor ki yani böyle seni öldüreceğim gibi bakıyor ve çok doğru bir bakış açısı baktığı zaman. Ama oyunun sonunda göz göze geldiğimiz zaman evet iyi ki diyor böyle yani. Güzel anlattığımızı düşünüyorum o
1: Bir de şimdi
0: meseleyi de.
1: son da aslında o orijinal metinden farklı değil mi? Yani yönetmen biraz daha farklı bir şey tercih etmiş burada. O yüzden de aslında seyirci bence farklı bir takım soru işaretleriyle ayrılıyor bence bu oyundan. Yani genelde çünkü daha hani orada evet ehlileşen bir yavaş yavaş ehlileşen bir kadın var. Fakat buradaki o süreç biraz daha sanki farklı gibi.
2: Evet, yani daha önceki Hırçın Kızlar'da daha başka sonlar tercih edilmiş. Genelde belki birazcık daha romantize, belki birazcık daha dramatik bitmiş. Ama
1: Evet.
2: burada yani o şeyin getirdiği durumda biz hep onu konuştuk. Yani hani Shakespeare'in de bunu yazdığı dönemde bir şeyleri yazabilmeniz çok kolay değil. Hani her türlü orada da kafalar gidiyor. Yani hani o yüzden yazdığınız şeyi de öyle dikkatli ve öyle dikkatli yerlere dokundurarak yazmak
1: Değil mi? O
2: lazım ki
1: dengeyi korumak
2: tabii
1: gerekiyor.
2: yani ki yazabilmeye ve yaşayabilmeye devam etmek lazım. O yüzden onun yaptığı, onun açtığı dünyada biz hala şu zamanda buna benzer sorunları yaşarken dedik ya bir sonunda artık bir içimizi bir rahatlatsın, içimiz bir rahatlasın, kadınlar bir oh be desin sonunda. Biraz onu şey yapmak istedi ve hani o konuda yani dünyanın en bir taraftan komik ve sevimli Petruccio'sunu oynarken hani sonunda erkeklerde o erkek dünyanın o gerçekten fütursuz halini o kadar filtresiz oynuyorlar ki hani o bir yerinde böyle hepsi gerçekten Allah seni kahretsin diyeceği
1: Diyecek bir
2: noktaya
1: noktaya geliyor.
2: bunu yapmak da bir beceri çünkü bundan sakındığınız an itibariyle aslında o tekste de zarar veriyorsunuz. Yani herkes sevimli ve sevilebilen ve tatlı şeyi olmaya çalıştığı süreçte aslında anlatmak istenenin de biraz dışına çıkılıyor. O
1: Ya
2: yüzden erkeklerimiz de o konuda şey hani o konuda çok cesurca oynuyorlar, cesurca davranıyorlar Timur o anlamda. Yani hani son o sana kötü bakan kadınların bakışına maruz kalmayı göze alarak yapıyor bunu. Bence bu da çok kıymetli bir şey.
1: Ama yine de Katarina son bölümde de aslında şunu fark ediyoruz sanki. Yani evet biz yine bir yorum yapıyoruz evcilleştiğine dair ya da işte daha farklı bir dönüşüm yaşadığına dair. Ama yine çizilen bir çerçeve var. Yani Katarina'nın yine

0: sesi o çerçevenin içinden çıkıyor. Bence oyunun en güzel yanlarından biri bu. Yani yine bir belirlenen bir şey var.
1: Evet, sonu o belirliyor.
0: Evet.
1: Yani zaten bu metin Shakespeare'in arızalı metinlerinden biri. Mesela bu Shakespeare
0: Zor
1: bu
0: gerçekten.
1: şey sonunu getirmemiş oyunun
0: Evet,
1: mesela.
0: evet.
1: Bu yazdığı dönemdeki o fasiküllerde de yok. Mesela oyunun başına bir meyhane sahnesi koymuş. Meyhaneden dışarıya atılan bir Petruchio var.
2: Bir ön oyun var
1: Bir ön
2: aslında.
1: oyun var orada aslında yani. Ondan sonra o ön oyuna hiç dönüş yapmamış mesela. O ön oyun nerede
0: Kaybolduğu falan da
1: bitirmiş?
0: söyleniyor Timur Bey. O kaybolduğu da
1: Evet,
0: söyleniyor o
1: kaybolduğu
0: bölümlerin.
1: söyleniyor,
0: Evet,
1: çalındığına
0: çalındı.
1: dair şeyler var. Veyahut da başka bir metne geçtiği ve bu metni böyle bitiremediği söylentileri de var. Ne olduğu belli değil. O dolayısıyla biz burada bu metni aldık ve öndeki oyunu da Türkiye'de oynayan diğer ekipler de pek öndeki oyunla ilgilenmiyorlar. Onlar Petruccio ile Kate'in o muazzam tiratlarıyla falan filan harmanlıyor
2: Oyuncular bizi
1: kendileri.
2: siz mi eklediniz
1: Siz mi
2: onları diyen
1: eklediniz
2: çok
1: diyenler var.
2: oldu.
1: Oysa ki orijinal metinde bu var. Kitabı açın Hırçın Kız'ın, açın yani Shakespeare Hırçın Kız hangi çevirisi olursa olsun bu var. Ön oyun var ama tercih edilmemiş. Biz de özellikle orayı tercih ettik ki onu işte bir ondan sonrasını bir meyhaneden atılması ve rüyaya dalmasıyla birleştirip Kate'in sondaki finalini de oraya bağladık. Tabii ki içine kattığımız günümüz koşullarına uygun.
0: Daha
1: Tabii,
0: modernleştirerek.
1: yani oyunu
0: Aynen.
1: kestik, çıktık, oynamıyorum vakaları koyduk
0: Evet, bir
1: içine bizim
0: doğaçlama
1: Emine
0: bölümümüz
1: ile
0: var.
1: beraber çevirmenimiz Emine Ayhan böyle bir şey yazdı. Bizim de hoşumuza gitti açıkçası. Daha böyle bir oyun içinde oyun. Çünkü bizim kültürümüzde de var o. Fişekar, işte Kavuklu, işte Hacivat, Karagöz. Hani Türk tiyatrosunun çıktığı noktada da o var. Bir de
0: Doğru.
1: biz burada meydanda oynadığımız için bunu da yapalım dedik ve yaptık. Çok da hoşumuza gitti. Seyircinin de çok hoşuna gitti. Bu şekilde devam ediyoruz. Ama çok böyle hani herkes diyor uyarlama. Nasıl bir uyarlama? Uyarlama değil aslında bu ya. Bu orijinal metin.
0: Gayet de değil
1: İçine
0: mi?
1: sadece oyunlar yerleştirdik yani.
2: Evet, zaten o orijinal metinleri gerçekten orijinal haliyle oynasak işte o zaman yani 5 saatler, 8 saatler falan gibi süreler
0: Değeriden belki
2: yani.
0: büyük tartışmalar da çıkabilir bu konunun
1: Evet, tabii
0: üzerine bu
1: olabilir.
0: kadar
2: Tabii ki.
1: sert. Çünkü Shakespeare yani açık bir okyanus
0: Evet,
1: ya.
0: aynen
1: İçinde
0: öyle.
1: istediğin kadar gez
0: Evet.
1: yani ya. Kurduğu cümleler bile bir nerede başlayıp nerede bittiğini hani içinden geçen o kadar çok betimleme, o kadar çok resim var ki her cümlenin içinde. Resim yani bu
0: Aynen
1: tablo
0: öyle.
1: gibi bir şey.
0: Peki Katarina gerçekten şirret mi? Yani Melis Birkan yorumlarken, okurken bu oyunu nasıl değerlendirdi? Gerçekten şirret mi yani?
2: Ya onu bir şey çok genç bir seyircimiz 6 yaşında ya da 7 yaşındaydı hatırlamıyorum. Böyle bir seyircimiz izledi sonra çıkışta bana geldi dedi ki şirret sana diyorlar asıl şirret bu dedi. Bence yapılmış en doğru
0: Yorum.
2: yorumlardan biriydi. Çünkü şirretliği ne ile ilgili algıladığınızla ilgili. Yani bir insanın üzerine gelen her türlü aslında asılsız ya da asıllı her ne sebeple olursa olsun çok baskı ister istemez bir patlamaya ve bir ses duyurmaya sebep olur. O ses duyurmanın desibeli de yükseldikçe söylemekten, bağırmaya, bağırmaktan şirret olmaya gibi bir takım şeylere çıkıyor. Yani o işte o durumu nasıl algıladığınızla, karşı tarafın ne kadar kuyruğuna bastığınızla ya da neyi o dediğiniz o çerçeve var ya o çerçeve hep duruyor.
0: Evet,
2: Yani
0: evet, evet, evet.
2: kadını sıkıştırdığınız o çerçevenin yerleri ve şekilleri değişiyor ama o çerçeve duruyor. Yine bir işte atıyorum babasına karşı çıktığı bir şeyde bir belli bir çerçevenin hani onu zaten kayıt dışı olmuş. Hani bu zaten terbiyesiz, bu zaten her şeyi söylere giriyor ama onun bile bir çerçevesi var tabii ki. O yüzden hani bence hakikaten nereden algıladığınızla hayatınızda öyle bir sahnemiz var işte en son böyle benim biraz sonları doğru Timur'u sıkıştırdığım bir yer var. Böyle bir ben bir şeyler söyleyince kadının gerçekten çok itaat etmesine gerektiğini betimleyen bazı erkekler böyle dayanamayıp alkışlıyorlar falan. Tabii öyle de var. Yanında kadınlar çekiştiriyor, mekiştiriyor falan. Ha, hayırdır falan diye bir
0: İşte
2: şeyler
0: o
2: oluyor.
0: çıkıyor değil mi yani?
2: Tabii yani öyle bir şeyler oluyor bazen böyle hiç tahmin etmediğiniz yerlerde. Çünkü herkes başka türlü seyrediyor. Herkes hayatında kendiyle ilgili düşündüğü,
0: Tabii, kendi
2: özdeşleştirdiği...
0: dünyasından bakıyor.
2: Tabii ki.
0: Herkesin deneyimleri farklı
1: Yani
0: çünkü.
1: her

0: Herkes şirret diyor ama şeyi düşünmüyoruz. Neden şirret? Onu şirret yapan koşullar ne oldu
1: Zehirli
0: bugüne
1: bir
0: kadar?
1: ortam var bir kere. Ve bu kadın neden bağırıyor? Aslında mantıksal olarak şunu düşün. Yani bir insan sürekli bağırıyorsa ve bir insan sürekli olarak, bence sadece insan da değil hayvan için de geçerli, sürekli aynı davranışı
2: Tabii,
1: gösteriyorsa
2: evet.
1: bir dönüp sormak lazım. Bu bunu neden yapıyor? Ben buna acaba sebep oluyor olabilir miyim? Bence çok doğru bir düşünce kalıbı bu. Ama hani bunu hiç kurmadığınız ve her şeyi kendinizin doğru yaptığınızı düşündüğünüz durumdaki insanlık genelde bunu düşünüyor. Yani ben yapıyorsam, benim için var zaten, ben yapıyorsam doğru yapıyorum dediğiniz noktada erkek de bunu zaten diyor ki, yani ben daha üstün varlığı, tabii ki benim dediğim
2: İster
1: olacak.
2: istemez. Ya bu sadece bu ülkede de değil aslında.
1: Dünyada,
2: Her
1: yani
2: yerde öyle
1: dünyada ve bu
2: bence.
1: gerçekten işte, yani bütün doğada bu
2: Var,
1: aslında
2: var.
1: gerçek, bu var. Yani hani ben yapıyorsam doğruyu yapıyorum. Bence doğru bu. Okey, ama işte onun sonuçları var. O sonuçlarda da önünüze çıkan şey, bu sefer bir etiket yapıştırıyorsunuz.
2: Ve bir manipülasyon var. Şimdi dediğim gibi zehirli bir ortam var. Kadın bağırıyor, sürekli hırçınlaşıyor. Bunun bir sebebi var ama o hırçınlığı bu sefer erkek dünyası ne
0: Herkes
2: diyor? Bu
0: o
2: senin karakterinin bir özelliği.
0: aynen
2: Sana onu inandırıyor yani. Çok
0: herkes o
2: tehlikeli.
0: hırçınlığıyla ilgileniyor. Oysa
2: Evet.
0: ki onu o noktaya getiren alttaki koşullar yani. Yıkıcı olan taraf hep bir erkek dünyası oluyor. Kadın hep bir yaratıcı tarafta aslında. Savaşları
2: Kesinlikle.
0: çıkartanlar da erkekler, koca koca binaları
2: Neden böyle
0: dikenler de
2: erkekler
0: erkekler.
2: Timur
0: Ama bu kuruluştan itibaren
2: Niye
0: böyle
2: böyle
0: yani.
2: lütfen?
0: Niye böyle? Çünkü gerçekten böyle onunla yaşamayı öğrenmiş çünkü. Doğmuş, çalışmak zorunda, bir şeyi geçindirmekle kodlanmış hep. Neden
1: Avlayıp
0: abi
1: yemeği
0: yani?
1: o
0: Aa evet,
1: getirmek zorunda
0: avlayacak,
2: gibi. En başa dönüyoruz.
0: edecek filan. Evet,
1: Tabii.
0: en başa gidiyorsun
1: Tabii.
0: yani böyle. Kadın dediğin bir dünyaya bir canlı varlık getiriyor mesela. Dişil bir güç yani. Şimdi bu güç karşısında zaten erkeklik hırçın olmak zorunda. Çünkü karşındaki insan yaratıyor ya. Bir şey yaratıyor, canından bir
2: Her
0: can
2: anlamda
0: çıkıyor.
2: değil mi?
0: Her
2: Evet.
0: anlamda. Ceylan doğuyor, dünyaya geliyor, anne doğuruyor, çocuğun oluyor filan yani böyle. Ama erkekler bence o yaratıcılık kısmında
1: Sonradan dahil
0: sonradan
1: oluyorlar.
0: dahil oldukları için bence kıskandıkları nokta o. Ve hırçınlaştıkları
2: Kendilerinde
0: nokta o.
2: olmayan bir şeyi o zaman
0: Evet.
2: arıyorlar
0: Tabii
2: aslında.
0: ki aslında.
2: Hırçınlaşıyorlar ya da bunu
1: Ya
2: gördükçe.
1: orada biraz kas gücü diye de bir gerçeklik var. Yani yaratılışla ilgili kadının ve erkeğin bence kabul edilmesi gereken bir omurga ve iskelet yapısı var ve bir kas gücü var.
2: Evet,
1: Ama
2: evet.
1: bunları doğru paylaştırıp, doğru algılayıp, doğru kullanıldığında bence şahane. Orada bir takım şeyler oluyor, arazlar oluyor. Yani hani yapabilince böyle işte o
0: Şimdi de
1: dibine kadar.
0: mesela bunu kabul edemiyor. Çünkü şimdi iş hayatında kadınlar ön planda. Değil mi yani?
2: Yani öyle görünüyor
0: Bir
2: bence.
0: evde mesela artık bence kadın erkek
1: Tabii.
0: eşit şartlarda eve sağlayabiliyorlar
1: Evet.
0: mesela yani.
1: Tabii. Evet.
0: Şimdi bir de kadının ayakları üzerinde durmasını çekemeyen bir ton erkek var işte sokaklarda neler yapıyorlar görüyoruz yani. Yani bu artık bitti. O devir artık abi eskisi gibi değil yani. Höt deyince durmuyor. O güç artık bitti. Kadın
1: Ama
0: da
1: o biraz
0: kendi
1: şeyde
0: dünyası.
1: kalıyor. Yani biraz en azından şehir hayatı için bunu söyleyebilirim. O biraz
0: Tabii.
1: ad olarak kalıyor. Yani kendi ayaklarının üstünde dursun, işte kafasını çalışsın, işini
2: Ama
1: yapsın
2: gerçekte böyle bir
1: diyen erkek aslında o kadını bulduğu an itibariyle böyle bir takım istedikleri olmayınca da orada patinaj
0: Tabii
1: başlıyor.
0: tabii
1: Hani
0: tabii.
1: orada söylenenle aslında istenilen arasında orada biraz...
0: İşte kodlar geri geliyor orada,
1: Evet,
0: tamam
1: kodlar
0: mı?
1: geri geliyor.
0: Resmi
1: Aynen
0: korna
1: öyle.
0: başlıyor ya.
1: Doğru.
0: Orada işte orada şirretleştirmeye başlıyoruz yani.
2: Şimdi size ve oyunculuğa dönecek olursak, aslında her ikinizin de hayatında çok büyük kırılma noktaları var. Kariyer hayatınızda diyelim yani. İşte mesela Melis
0: Geliyor.
2: Birkan deyince
0: Geliyor, geliyor,
2: aklınıza geliyor.
0: geliyor işte o.
2: Kaçamayacaksınız.
0: Bunu bekliyordum, bunu bekliyordum.
1: Pis. Pis.
2: Mesela ıssız adam geliyor. Elbette bu
1: Tabii.
2: mümkün değil yani.
1: Tabii ki.
2: Ben hemen aklıma adayı görüyorum yani, sizi
0: Evet.
2: görür görmez. Bu çok güzel bir şey. İz bırakmak müthiş bir şey. Ama kariyerinizde şunun sıkıntısını yaşadınız mı? Hani yani bundan daha öteye geçmeliyim. Artık bunun bir üst level'ını yapmalıyım. Ya bu mücadeleye girdiniz mi? Çünkü bu bunu yaratabilir diye düşünüyorum.
1: Ya aslında o şöyle, yani bir işe girdiğiniz

0: Dediğiniz zaman hepimiz başladığımız işte bir şeyin akılda kalması, onun uzun süre hatırlanması ve tabii ki işte televizyonda yapıyorsak iyi reyting alması üzerine kuruyoruz. Hiçbir iş ay bu inşallah olmaz diye başlamıyor. Ama hani biz o zaman ben kabul ettiğim zaman Issız Adam'ı ve biz bunu çekmeyi hatta bitirdiğimiz zaman bile biz bunun böyle bir karşılığı olacağını hiç düşünmedik. Benim aklımın hiç ucundan geçmedi. Bence Çağ'ın da o kadar aklının ucundan geçmedi. Yani iyi bir şey yazdığına eminim ama hani onun böyle bir geri dönüşü o çok organik olarak gelişti. Ama dediğiniz şey öyle hatırlanıyor olmak bir taraftan çok güzel olurken bir taraftan da hep öyle hatırlanıyor olmak yeni bir şey yapmak da biraz insana çelme
1: Değil
0: takıyor.
1: mi?
0: Çünkü hani hep yani bakınca onu hatırlıyorum dediğiniz durumda işte başka bir yapımcının ya da yönetmenin ya aslında olsun istiyorum ama İşte onu hatırlatıyor, o filmi hatırlatıyor diye acaba olmasa mı? Ben biraz onun şeyini yaşadım
1: Değil mi?
0: açıkçası, sıkıntısını yaşadım çünkü ya benim işim bu, ben yapıyorum, kapatıyorum defteri, onu kenara koyuyorum, sonra yeni defteri açmak üzerine yani işler öyle işliyor bizde. O yüzden onu yapabilmeyi ve birbirinden farklı şeyler oynayabilmek her oyuncunun yani en azından bizler gibi tiyatro ile birlikte de devam eden oyuncuların sevdiği bir şey, istediği bir şey, tiyatroda bile aynı şeyi bir daha oynamak hani çok tercih ettiğimiz bir şey değil ki burada daha şanslıyız bunları deneyimleme ihtimalimiz olduğu için. Televizyonda bazen daha kısıtlı olabiliyor. Görülen şeyin devamı daha çok talep edilebiliyor tür olarak, şekil olarak. Ama yani benim için o anlamda gerçekten herkesin hatırlayacağı bir şeyin içinde bu kadar genç yaşta oynamış
1: Elbette
0: olmak
1: çok.
0: çok güzel bir şans ama bunun işte artıları eksileri dediğimiz yerde evet eksi tarafı da bende biraz
1: Var.
0: duruyor yani.
1: Ama o dönem doğan birçok çocuğun ismi ada oldu.
0: Evet bir ada durumu var ve
1: Bir ada
0: onlar büyüdü.
1: durumu var.
0: Abla senin işinden dolayı falan diye böyle
2: Allah
0: oralara geldim ben de yani. Sizinle
2: ya.
0: büyüdüm ben. Annem sizin filmi izleyince ada koymuş ismimi falan
1: Ya
0: diye.
1: o tehlikeli ama öyle biz sizinle büyüdüm
0: Yok
1: falan.
0: yok okey yani sorun yok çünkü hani gerçekten bu kadar sene artık kocaman oldular neredeyse. O şeyler
1: Evet
0: reşit
1: ya inanılmaz
0: olacaklar.
1: gerçekten ne kadar zaman geçti. Hakikaten öyle.
0: Evet.
2: Gerçekten de.
1: Şimdi size de geliyorum ama.
0: Hadi bakalım.
1: Timur Hacer deyince de akla ilk elbette ne geliyor? Yani o sizin hepimizin halen izlediği Godfather
2: Evet
1: filmi.
2: ya.
1: Gülse Birsel'in de o yapmış olduğu müthiş iş dizi. Yani mesela şimdi baktığınızda nasıl hatırlıyorsunuz o dönemi? Tekrar böyle canlanıyor mu, görüşüyor musunuz mesela oradaki arkadaşlarınızla?
2: Görüşüyoruz tabii ki arkadaşlarımızla. Hiç bağımız kopmuyor. Zaten birkaç sınıf arkadaşım da var orada falan. Evet benim için de güzel bir başlangıçtı o. Hiç de böyle tadından yenmez bir olaydı çünkü yani
1: Değil mi?
2: Avrupa
1: Avrupa
2: Yakası.
1: Yakası, evet.
2: Ya birincisi okulda okurken izlediğim bir diziye okuldan mezun olduktan sonra katılmak ayrı bir
1: Aa
2: heyecandı benim için.
1: öyle
2: Tabii tabii
1: mi?
2: ben yani okulda son 2 yılımdı herhalde. Avrupa Yakası başlamıştı. İstanbul'a geldim. Bir gün kendimi orada buldum. Aa diyorsun ya, aa bunlar
0: Ben bunu
2: şeymiş,
0: izliyordum.
2: dekormuş falan yani o pastane mastane
0: Tabii.
2: yani. Tabii yani oradaki insanlarla, ustalar da vardı çalışmak. Ama şey değil, ben de evet bazen Melis'in dediği gibi yani bir tutulduğun noktalar oluyor, olmuyor değil ama bu bizim mesleğimizde olacak şeyler. Ne mutlu ki, ben de şöyle düşünüyorum aslında, insanların diline pelesenk olmuş bir karakter olmuş filan hani seni yine tanıyor ve yani şu dönemde mesela gelip ben hala onun tekrarlarını izliyorum diyen
1: Benim
2: insanlar var
1: arkadaşım
2: çok
1: 10.
2: kıymetli
1: kez
2: yani.
1: falan izliyor mesela. Yani inanın delirmişsin sen diyorum bu kadar da değil artık.
2: Ama bazı insanlar o tadı özlüyorlar yani şu
1: Evet.
2: an. Çünkü televizyonda bir şey bulamıyor. Orada platformlarda kendi tadını bulamıyor.
1: Doğru.
2: O çok lezzetli geliyor.
1: Çok güzel
0: Bir de
1: bir tabii.
2: Çok da
0: bilindik
2: hoş bir
0: kişiye
2: tepki
0: tekrar
2: yani.
0: dönüş yapmak da o tatlı bir lezzet ya
2: Aynen
0: bazen.
2: aynen.
0: Böyle bir alışıldık o tadı tekrar almak
1: Melisa'm
0: yani.
1: siz de son bölümde galiba öyle bir şey hatırlıyorum. Değil mi? Var.
0: Evet
1: Bir de
0: evet
1: öyle bir
0: ben
1: ortaklık var burada.
0: Konuk oyunculuk biz
1: Konuk
0: son bölümde
1: oyuncu.
0: böyle bir 2-3 sahnem var. Burhan
2: Çok çok
0: Altıntop'la.
2: konuk oyuncuları vardı
0: Çok
2: tabii
0: vardı. O işin
2: canım.
0: çok konuk oyuncusu vardı.
1: Peki böyle Gülse Birsel yeniden dese ki ya böyle bir iş yapacağız. Hadi toplanın başlıyoruz. Yani bir Avrupa Yakası'nın devamı mesela olabilir falan. Kabul eder misiniz?

0: Tabii ki yani neden olmasın ya? Çok keyifli bir şey yani bizim için.
1: Yani Gülse Birsel yazsın bence.
0: Yani bence. Zaten çok güzel işler yazıyor.
1: Evet,
0: şimdi
1: bence de.
0: İkincisini çekiyorlar işte değil mi?
1: Evet, aile arasında. Şeyin aile arasındaki çektiler evet, galiba.
0: Bekliyoruz.
1: Bu arada ikinizin de eşleri oyuncu. Şimdi bir oyuncu olarak ya iki dizdir, iki isim de evde farklı bir farklı sanatçılarsınız ama aynı evde yaşıyorsunuz. Bunun etkileri nasıl oluyor? Mesela eve gidince sürekli konuşuyor musunuz? Ya bugün işte provada şunlar oldu, ya şöyle bir senaryo geldi. Sürekli böyle birbirinize danışan, görüşen böyle bir durum oluyor mu yoksa artık kapıyı kapatınca iş bitti diyor musunuz?
2: Yok canım, ona imkan yok yani. Tabii ki hani nasıl her çalışan atıyorum bir genel müdür ve başka bir yerde çalışan başka bir müdür de birbirleriyle konuşuyorsa biz de tabii ki hani ortak bir dilimiz var ve bildiğimiz şeyler var. Bildiğimiz bir ortam var. Tanıdığımız insanlar var. O yüzden bunlar konuşuluyor ama mesela bizim en çok yaşadığımız şey de hani bir audition çekilecekse birbirimizin karşı tarafı hep birbirimiz oluyoruz. Çalışırken, ezber alırken herkes hep karşı tarafım. Kız erkek fark etmiyor yani. Hep onu ben okuyorum ya da benimkini ara sokuyor.
1: O zaman yani keyifli bir yanı da var.
0: Var tabii canım. Çünkü ister istemez aynı mesleği yapıyorsunuz. Eve gidince şunu izledim mi diyor. Aa izlemedim, dur bakayım ben de bir bakayım. Beraber oturup
1: sektör izliyorsunuz. Sektör dedikoduları.
0: Tabii. Aa gördün mü bu şöyle olmuş falan filan.
2: Ya, tabii ki yani. Ama bir de orada tabii şöyle bir artısı var. Yani bizim işimiz birazcık mevsimi, zamanı ve saati olmayan bir iş. O yüzden... belki de bu konuda çok anlayışlı olmayacak daha 9-5 çalışan biriyle bizlerin...
1: Daha zor olabilir.
2: Evet yani orada beklentiler zor olabilir. Çünkü sizin hafta sonunuz yok. İşte bazen öyle bir şey oluyor ki saat...
1: Anlaması lazım.
2: Gece saat 1'de sete bekliyoruz Melis Hanım falan diyor. İşte hani siz 12'de çıkıyorsunuz, 1'de sete gidiyorsunuz, sabah dönüyorsunuz falan. Yani bununla ilgili eşlerimizle ilgili böyle dertlerimiz hiçbir zaman olmadığı için bu kıymetli.
1: Hiçbir derdiniz olmasın inşallah. Eşleriniz değil. Peki böyle birlikte herhangi bir projede olmak ister misiniz? Mesela Melis Hanım hani aynen, beraber
2: çok
1: bir...
2: isterim. Ben yani Timur'la çalışmayı çok seviyorum. Bu ikinci işimiz birlikte. Ondan önce bir Shakespeare'de daha birlikteydik. Neden olmasın belki? Televizyonda da yani...
0: Adam.
2: Oraya bir geç onu. Geç.
1: Melis Hanım daha fazla bunu anlatmayalım.
2: Başka bir şey.
1: Peki oyun bu arada devam edecek. Şimdi İstanbul Bugün Moda sahnesindesiniz. Başka turne var mı? Program nedir? Bir izleyicilerimiz öğrensinler en azından.
0: Bu ay buradayız ama bu ay galiba bir fişekhaneye mi gideceğiz?
2: Ekim'de var.
0: Fişekhaneye gideceğiz. Onun sonrasında daha turne programı gelmedi açıkçası.
1: Aha.
0: Buralardayız efendim. Moda sahnesi ama İstanbul içinde birkaç nokta işte.
1: Yine olacak.
0: Evet.
2: Ama asıl yerimiz her zaman burası. Ama işte sene içinde bir Ankara, İzmir'imiz falan oluyor. Hı, genelde oluyor. Birer tane. Herhalde bu sene de olur diye düşünüyorum.
1: Peki efendim, alkışınız bol olsun.
0: Teşekkür
1: ediyoruz. Sevgili Melis Birkan ve Timur Acar'a. Peki efendim, bugün şirreti evcilleştirmeyi konuştuk. Gerçekten güzel bir oyun. Tabii Shakespeare de işin içinde olunca tadından yenmiyor. Noktalıyoruz ama şimdi haftanın seçkilerine bakacağız. Ajandaya bir gideceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona perdelerini aralıyor. Açılış konserini Kanadalı piyanist Jan Liszewski yapacak. Şef Duncan March yönetimindeki konserde Edward Green La Minör Piyano Konçertosu'yla Sergei Prokofiev'in 5. senfonisi seslendirilecek. Konser 9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İspanyol dansının dünyaca ünlü topluluğu Carmen'i İstanbul'da sahneliyor. Edebiyatın, operanın ve sahne sanatlarının en güçlü kadın karakterlerinden Carmen, İspanyol dansının uluslararası yıldızı Aida Gomez'in çarpıcı koreografik yorumuyla İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor. Levent Yüksel, güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla

İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Sevilen sanatçı, hafızalara kazınan Medcezir, Zalim ve Tuana gibi eserlerini yeniden seslendiriyor. Konser 9 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşiyor.

Akbank Caz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 8 Ekim'de Çağdaş Caz'ın yenilikçi isimlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı vibrafon sanatçısı Shasa Berliner, Borusan Müzik Evi'nde sahne alıyor. Festival 11 Ekim'e kadar devam edecek.

pop müziğin sevilen ismi Sertab Erener İzmir'de sahne alıyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Ekim'de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

Salih Bademci seslerle sahnede. Kerem Kurdoğlu'nun yazdığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği tiyatro, çocuklukta duyulan seslerden bugünün gürültüsüne, sessizlikten kahkahaya uzanan seslerin hafızamızdaki izlerini takip ediyor. Tiyatro 7 Ekim'de Dastas'ta izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 8 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor. Özgür Er Yılmaz'ın Eş Zaman İnsan sergisi Ankara'da izleyiciyle buluşuyor. İnsan, bellek ve zaman arasındaki ilişkiyi resmin diliyle sorgulayan seçki, geçmişle bugünü aynı yüzeyde buluşturuyor. Sergi 25 Ekim'e kadar Sermodern'de ziyarete açık. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında ödüllü yazar Neslihan Önderoğlu kaleminden Bağışlama Mesafesi var. Sahici, çarpıcı ve içgörüyle yazılan öyküler okuyucuyu 10 ayrı yolculuğa çıkarıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Sinemanın terapide kullanılmasını ele alan bir kitap var. Mustafa Bilici'nin kaleminden Beyaz Perde'ye Yansıyan Zihin, Stanley Kubrick'ten Ingmar Bergman'a, Tarkovski'den Yavuz Turgul'a uzanan bir seçki üzerinden filmlerin bilinci nasıl inşa ettiğini ele alıyor. Kitap Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Çağın görünmez salgını olan örtük nihilizme karşı düşünmeye davet eden bir kitap var. Yasin Ramazan'ın kaleminden işe yaramayan şeyler üzerine faydasız gibi görünen ama insanı insan yapan değerleri ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB+, karasal sayısal

Radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 22, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Giresun parçalı bulutlu 19 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 19, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Van yer yer yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.

Yapay zeka hızla gelişiyor. Onu geliştirenler insanları uyarıyor. Yapay zeka ajanları kontrolden çıktı mı? Yavaşlatılması çağrıları ne anlama geliyor? Yapay zeka gerçekten insanlığın sonunu getirebilir mi? Gizem Özün soruyor. Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi uzmanı Profesör Doktor Bilgin Metin ve siber güvenlik uzmanı Osman Demircan yanıtlıyor. Dünyada nasıl? Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Efendim peş peşe 3 deprem oldu. Önce bu depremlerden ikisi Adana'da, ardından Osmaniye'de deprem oldu. Profesör Doktor Şerif Barış telefon hattımızda, hemen konuşacağız. Detayları size aktarayım. Hocam şöyle, depremler 4.8 büyüklüğünde önce bir Adana'da, bundan tam yarım saat önce oldu deprem. 14.19'da, ardından 17 dakika sonra, yani ilk depremden 17 dakika sonra 4.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem. Yine Adana'da, Sayınbeyli'de, AFAD'dan aktarıyoruz efendim. Ekranlarınızda yine AFAD'ın paylaşımı da. Sonrasında tam da bundan işte yaklaşık 8-9 dakika önce 14.43'te de Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Peş peşe 3 deprem. Nedir hocam bunların anlamı?
1: Şimdi tabii öncelikle bu çok rastlanılan bir durum olmadığını söyleyeyim. Yani bir anlam vermek gerekirse anlamlandırmak mümkün değil. Çünkü bu kadar sık ve arka arkaya böyle bir deprem çok rastlanır bir durum değil. Yalnız burada belki bir bu AFAD'ın son açıkladığı deprem Osmaniye olarak yerinin tekrar bir bakılması gerekebilir. Çünkü Kandil Rastanesi'ne göre bütün bu depremlerin yeri şu an Sayınbeyli olarak açıklanmış. O nedenle ben depremi web sitesinden inceleyemedim. Özellikle bilgi de gelmedi. Dolayısıyla belki bu üç depremin de Sayınbeyli'nin güneyinde, özellikle bu Kahramanmaraş Elbistan depremi vardı hatırlarsanız, ikinci deprem. Bunun artçı deprem bölgesine yakın bölgelerde meydana gelen depremler. O zaman bunu şu şekilde değerlendirmek gerekiyor. O depremin, iki büyük depremin aktardığı gerilmenin oluşturduğu bölgede oluşan depremler olarak değerlendirilebilir bunlar. Bunları artçı olarak da niteleyebiliriz. Yani 6 Şubat depreminin artçıları. Ancak dediğim gibi detaylı bilgi, detaylı bir analiz yapılması gerekiyor. Şu an ben AFAD'ın sitesine erişemiyorum maalesef. O nedenle de depremin tam lokasyonunu, tam yerini göremiyorum. Bilgi olarak geldi ama tam yer olarak karşılaştırma yapmam gerektiğinde bir bilgim yok.
0: Hocam AFAD'ın dediğiniz gibi 3. depreme Osmaniye Sumbas diyor 5.2. İlk iki deprem için de Adana Sayınbeyli kullanılmış. Şimdi bunlar aslında bir depremin, mesela ilk deprem oldu, peşi sıra iki deprem artçısıdır şeklinde yorumlayabilir miyiz? Eğer böyle olursa...
1: Hayır, şöyle, bunlar şimdi 4.6, 4.8, sonra 5.2.
0: Evet.
1: Bu 4.6 ile 4.8, 5.2'nin öncüsü olabilir olsa olsa. Benim söylediğim bunları olduğu yer, Sumbas'ta muhtemelen şeye yakın bir yer zaten. Andır'ın bu Elbistan fayının kırıldığı, 6 Şubat'ın ikinci büyük depremi vardı ya, oraya yakın bir ilçe. Muhtemelen lokasyonda bir...

0: bir tekrar hesaplama gerekebilir. Bu artçı deprem dediğim 6 Şubat'ın artçı deprem bölgesinde. Çünkü iki tane çok büyük deprem bölgeye gerilme aktarmıştı. O gerilmeler geri plandaki gerilmeyle birikerek, birleşerek bu tür depremleri tetiklemiş olabilir. Dediğim gibi bunu analizini yapmadan hemen televizyonda bunları yorumlamak çok da doğru değil. Ama şu gerçek, yine maalesef bu 5.2 büyüklüğündeki deprem özellikle derme çatma köy yapılarında, ahır gibi veya kötü yapılarda hafif hasarlar oluşturabilir. Bazı kerpiç duvarlar veya işte taş duvarlarda akmalar, yıkılmalar görülebilir. Tabii vatandaşların da çok büyük panik içerisinde olmaması gerekiyor. Elbette bunu söylemek bizim için kolay ama iki tane çok büyük depremi yaşamış bir bölgede yaşayan insanlar her depremde tedirgin oluyorlar ve bundan sonrası belirsizlik olduğu için de maalesef korkuyla muhtemelen dışarılara çıkmışlardır. Ben şu an televizyon seyredemiyorum.
1: Hocam biz de ekranlara getiriyoruz bu arada bölgeden görüntüleri. Hakikaten sizin de söylediğiniz gibi dışarıya çıkan pek çok insan var. Yine tam deprem anına ilişkin çekilmiş görüntüler de bir yandan ekranlarda. O halde hocam biz şu an hala o 6 Şubat'taki ikinci depremin, yani Kahramanmaraş Elbistan bölgesindeki depremin artçılarını görüyor olabiliriz, öyle mi?
0: Kesinlikle, çünkü bazı artçı depremler, bazı büyük depremlerde onlarca yıl bile sürdüğü biliniyor. Ama bunu tabii kesin ayırt etmek için bir takım kriterler olması gerekiyor. İşte bu zaman, özellikle ana şoka mesafe ve elbette büyüklük olarak bunlar bana göre sanki 6 Şubat depreminin gerilmesinin aktardığı bölgedeki artçı depremler olarak tanımlamak daha doğru. Elbette siz tabii doğal olarak bundan sonraki süreci soracaksınız.
1: Evet.
0: Ama bunu bilmek mümkün değil. Çünkü
1: bir de hocam endişelendiren gibi, şu ya, mesela ilk deprem işte 4.8 ile başladı, arttı 4.9 oldu, üçüncüsü 5.2 oldu. Dolayısıyla insan korkuyor, hani bir tane daha gelecek ve o daha mı büyük olacak acaba diye.
0: İşte onu kesinlikle söylemek mümkün değil. Belki bu sadece oradaki fayların içinde yatan pürüzlerde meydana gelen bu büyüklükte depremler olarak da kalabilir. Bunu her zaman böyle, dediğiniz gibi 4.8, 4.9, 5.2 gibi artarak daha da büyüğünün geleceğini söyleyecek benzer durumlar yok Türkiye'de. Olmadı yani, ama maalesef biliyorsunuz 6 Şubat'ta arka arkaya 9 saatte iki tane 7.5'tan büyük deprem meydana geldi. O da dün Türkiye'de bir ilk olmuştu. O yüzden biz bu bilgimizle çok fazla şey söyleyemiyoruz. Yani çünkü doğayı öngörmek çok mümkün olmuyor. Ve maalesef depremde de bir yerde görülen olay bir tekrarında aynı şekilde tezahür etmiyor. O yüzden zaten bizim en büyük problemimiz bu. Yani gerilmeyi doğrudan ölçemiyoruz ve geçmişte yaşanan benzer olayları bilmediğimiz için, göremediğimiz için de ileriye dönük yorum yapmakta biraz sıkıntımız var. Bu bize şunu gösteriyor elbette. Bu bir deprem. Türkiye'de meydana gelen orta büyüklükteki depremlerden bazılarına örnek ve bizler bu tür depremler normalde panik olmadan yaşantımızı sürdürmek durumundayız. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi ve bu tür depremlerin de insanlara, yapılara zarar verici büyüklükte olmadığını bilmemiz lazım. Tabii bu panikle atlayarak, dışarı çıkarak belki yaralayan kendini onlarca insan olacak. Bu da afetlere hazırlıkta hala yeterince yol almadığımızın bir göstergesi olarak tabii düşünülüyor.
1: Hocam biz şimdi tabii peş peşe 3 depremden bahsediyoruz. Bölgeden de bizi izleyen pek çok seyircimiz de var an itibarıyla. O halde peş peşe gelen bu 3 deprem, peşi sıra bir deprem daha doğuracak ya da giderek artıyorsa daha büyüğü olacak gibi aslında spekülasyonlar doğru değil diyebilir miyiz? Yani buradan
0: kesinlikle,
1: böyle bir anlam çıkaramayız.
0: Bakın, bunu
1: orada yaşayan insanlara yönelik
0: değil.
1: Özellikle mesajınız nedir?
0: Şöyle, yani bundan sonra daha büyüğü olacak demek kesinlikle mümkün değil. Ya kesinlikle bundan sonra deprem olmayacak demek de mümkün değil. Maalesef o kadar şeyimiz yok. Yani buna bakarak gelecek hakkında öngörüde bulunacak ne bir uzmanlık var ne bir yetkinlik var. Bunu dünyada yapacak hiçbir insan, hiçbir kurum yok. Depremler doğa kaynaklı olaylar olduğu için bunların bundan sonraki öngörüsünü yapmak gerçekten mümkün değil. Bunu da ben deprem önceden belirleme konusunda doktora yapan bu konuda yıllarca 40 yıldan fazladır çalışan biri olarak söylüyorum.
1: Hocam bu arada bir açıklama da var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan. O da Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Neyse ki şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumda bildirilmemiş. Sizin biraz önce vurguladığınız gibi bu 5.2'lik hakikaten derme çatma yerlerde bir hasara neden olabilirdi, öyle değil mi hocam?
0: Onlar hafif hasar ama yani öyle hani insanı öldürecek, yaralayacak bir bina yıkıntısından bahsetmiyoruz. Duvardaki çatlaklar, evlerdeki çatlaklardan bahsediyoruz. Elbette bazı iyi çimento kullanılmamış duvarlarda, yapılarda, derme çatma yapılarda bazı kısımların akması, çökmesi mümkün olabilir ama büyük çapta bir hasar yapacak büyüklükte depremler değil bunlar. Elbette bu coğrafyayı bilmiyorum köy olarak, kasabalar olarak ne kadar yapıya şey ama bir şansımız iki tane büyük deprem ve onun büyük artçıları o bölgedeki çürük binaların çoğunu aslında ayıkladı. Bu yüzden de yapısal anlamda çok fazla hasar beklenmiyordur. Çünkü birçok büyük deprem olduğu bölgede çürük yapılar veya işte depreme dayanıksız yapılar büyük depremde yıkılıyor zaten. Onlar ayıklanıyor ve dolayısıyla diğer yapılar çok daha güçlü depremlere karşı dirençli yapılar olarak kalıyorlar ayakta.
1: Hocam bu arada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de bir açıklama var. O da AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun şeklinde bir açıklama paylaştı. Neyse ki efendim olumsuz bir durum şu ana kadar bildirilmedi. Peş peşe gelen 3 depremden söz ediyoruz. İlk önce 2 deprem Adana'da yaşandı. 4.8, 4.9 ardından da Osmaniye'de bir deprem yaşandı. 5.2 büyüklüğünde. İlk depremle hocam ikinci deprem arası yaklaşık işte 17 dakika.
0: Evet.
1: Ve son depremle hemen ikinci deprem arasında da şöyle yaklaşık bir 6 dakika var. Bunların bir anlamı var mıdır? 15
0: yok,
1: dakika, 6
0: hiç,
1: dakika.
0: Hiçbir anlamı yok ama bir kere şunu mutlaka söylemek durumundayız. Bu tür durumlarda özellikle sosyal medyada ve medyada bu işin gerçekten uzmanı olmayan, ünvanlı bile olsa büyük deprem bekliyorum, şurada şunu bekliyorum gibi bir söylemlere insanların kesinlikle itibar etmemesi lazım. Bakın bir kere daha söylüyorum, resmi kurumların dışında, bakanların dışında, AFAD ve Kandiller Hastanesi'nin dışında yapılan tüm açıklamalar herhangi bir bilimsel çalışmaya dayanmayan kişilerin kendi kişisel görüşleri olup bir resmi olarak dünyada depremi önceden tespit edebilecek ne bir hükümet, ne bir araştırma merkezi, ne de bir araştırma grubu vardır. O yüzden gelecekle ilgili yorum yapan kişilere özellikle vatandaşların itibar etmemesi lazım. Çünkü maalesef biz birçok büyük deprem öncesinde ve deprem sırasında bu tür söylemlerin çok fazla şekilde yayıldığını,
1: evet,
0: konuşulduğunu, dedikodu ve fısıltı gazetesinin inanılmaz derecede insanları tedirgin ettiğini biliyoruz. Bu tür durumlar izleniyor. Şu an hem AFAD hem Kandiller Hastanesi hem de bu işte uğraşan birçok bilim insanı depremlerin doğası gereği oluşumunu inceliyorlar, izliyorlar. Herhangi bir çalışma olmadan, herhangi bir bilimsel sonuç üretmeden yapılacak yorumlara kişilerin, vatandaşların kesinlikle itibar etmemesini ben öneriyorum.
1: Hocam şimdi bu bölgeden biraz bahseder misiniz? Hakikaten siz, aslında açılışta size şu soruyu sormuştum. Yani bir deprem oldu, onun peşi sıra artçıları mı geldi? Neden üç peş peşe deprem diye? Siz de bu depremin 6 Şubat'taki o ikinci deprem, hatırlayacaksınız efendim, Kahramanmaraş, Elbistan evet, bölgesindeki o ikinci deprem, o bölgelerde yaşandığını bildirdiniz ve aslında 6 Şubat depremlerinin artçılarını biz şu an görüyoruz belki de dediniz, öyle değil mi?
0: Evet, öyle dedim. Çünkü ben deprem oluş düzenleri dediğimiz bu artçı depremler, öncü depremler, ana şok gibi olayların konusunda doktora sahibi bir araştırmacıyım. Genellikle de artçı depremler fay boyu kadar bir yarı çap alanda etkilidir ve bu genellikle dediğim gibi deprem olduktan sonra, büyük depremlerden sonra bazen onlarca yıl devam eder. Dolayısıyla şu an biz geçmiş dönem, yani son bir ay veya son bir yıllık depremselliğe baktığımızda aslında bu depremlerin o bölgede kırmızı olarak aktarılan, gerilme olarak aktarılan bölgede meydana geldiğini görürüz. Dolayısıyla depremleri oluşturan bir gerilmedir. Bu gerilme evet tektonik olarak sürekli var ama 6 Şubat'tan kaynaklanan ekstra gerilme aktarımı o bölgede pürüz dediğimiz küçük faylar üzerinde, küçük bölgeler üzerinde yer altında bulunan noktalarda kırılmalara sebep oldu. Muhtemelen bu 3 depremde bunun tezahürü demiştim. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Çünkü daha detaylı analize yapılmadan hızlıca söylenebilecek yegane şey bu.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Çok sağ olun hocam. Uyarılarınız hakikaten de önemliydi. Profesör Doktor Süleyman Pampal da şu an telefon hattımızda. Hocam merhaba. Bu depremlerin peş peşe yaşanmasını değerlendiriyorduk. Sizin yorumunuz nedir?
2: Şimdi bu Sayınbeyli civarında 5 birlik depremin olduğu bölge zaten 6 Şubat ikinci depremini üreten Çardak Fayı'nın batı uç kısmı ve burada depremden sonra bizim yoğun bir şekilde çalışmalarımız var. Bu bölgede doğu batı yönlü aktif fayların varlığını haritaladık, ortaya da koyduk. Bahsediyorum zaten ben bunlardan. Burada bu türden hatta daha maalesef büyük deprem üretebilecek faylar var. Ama bir taraftan da Çardak Fayı'nın yani 6 Şubat 7-6'lık ikinci depremin batı uç bölgesi en çok artçı aktivitesini kaydettiğimiz bölge olması bakımından bu depremleri normal karşılayabiliriz. Ancak bölgenin işte bu Sayınbeyli Göksun hattının güneyinde benzer doğrultuda olan aktif faylar daha şeye kadar, Kozan'a kadar iniyor. Burada Akçalı Şah Fayı, Bozdoğan Şah Fayı, Kırkpınar Fayı gibi benim isimlendirdiğim faylar var. Bunlar aktif faylar ve maalesef 5-6 arası büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip. Bunların her an kırılabileceğini aylardır hatta yıllardır dile getiriyoruz.
1: Yani hocam onlar, siz tam da bu bölgedeki fayları inceliyorsunuz öyle değil mi?
2: Evet,
1: çalışma alanınız
2: benim
1: bu bölgeyle
2: zaten
1: ilgili. Hocam şimdi o halde şöyle mi? Bu Kahramanmaraş'taki o ikinci deprem 7.6'lık deprem biz şimdi onun artçılarını mı görüyoruz?
2: Hayır, hepsi onun artçısı değil ama ona bağlı o bölgeyi örseledi, o bölgeye stres transferi yaptı ve o bölgenin bağımsız talihi kısmen daha küçük faylarının harekete geçmesine yol açtı. Ama bunların önemli bir kısmı artçı tabii yani, ama hepsi için artçı tabirini kullanmamız doğru değil. Bağımsız depremler, bağımsız fayların ürettiği depremler de söz konusu. Ama 6 Şubat'ın artçıları gibi değerlendirmemiz o depremin etkisini vurgulamak bakımından önemli.
1: Neden bu ifadeyi kullandınız efendim? Neden depremin etkisini vurgulamak bakımından önemli?
2: Çünkü kocaman bir Arap levhası yani hareket ettiği, yani Doğu Anadolu fayının 400 kilometreye yakın kırıldığı, ondan sonra 130 kilometrelik Çardak fayının kırıldığı, bölgeyi alt üst eden 7-8 ve 7-6'lık iki çok önemli deprem Türkiye ve dünya ölçeğinde bölgeyi tektonik bakımdan harekete geçirdi. Yani kırılmaya yüz tutmuş fayların kırılmasına yol açtı. Birbirini tetikledi hatta. Yani birinci deprem ikinci depremi tetikleyerek öne çekti. Daha önce aynı bölgede bu iki deprem 1513'te ve 1531'de olmuş. Yani 34'te olmuş. 31 yıl arayla olmuş ama bu sefer aynı gün oldu. Sabah ve öğleden sonra. Niye? Birinci deprem daha büyük olduğu için evet, ikinciyi tetikledi. Yani böyle bir durum. Burası sismik olarak aktif tektonik bir kuşak. Hı hı. Ve bunların sonucu olarak da bu büyük depremler ve bunların neden olduğu 100 binin üzerindeki artçılar bölgede bu tür kırılmaları da tahrik ediyor.
1: Hocam şimdi bu depremler peş peşe ve giderek artıyor ya, yani önce bir 4.8 büyüklüğünde oldu 14-19'da, ardından 14-36'da, 17 dakika sonra 4.9 büyüklüğünde Adana'da, sonra Osmaniye'de 14-43'te 5.2 büyüklüğünde. Giderek büyüklüğünün şimdi artmasının bir anlamı var mı?
2: Hayır, yani şimdi onu bir düzeltelim. Yani Adana ve Osmaniye'de iki ayrı deprem dediğimiz zaman birbirinden uzakta İki ayrı bölgede olmuş gibi anlaşılıyor. Öyle değil. Şimdi Sumbas daha önce Adana'ya bağlı olan, Kozan'a daha yakın olan, yani bu Sayınbeyli Kozan hattına yakın bir bölge.

0: kapılıyor. Öyle bir şey yok. Bu aslında Adana'nın depremleri diyebiliriz. Birinci deprem Sahinbeyli'ye yakın Göksu'nun batısına doğru devam eden Çardak Fayı'nın uç kısmının güneyinde Ayvacık bölgesi. Burada zaten bu yaz ben arazi çalışmaları yaptım ve bir takım faylar haritaladım. Yardibi fayı gibi, Kırkpınar fayı gibi. Yani birinci fay Yardibi fayının civarında meydana geldi. Birinci deprem Sahinbeyli civarındaki. Yani Adana depremi dediğiniz deprem. İkinci Osmaniye depremi dediğiniz depremse bunun yaklaşık 20 kilometre güneyinde, evet, belki 15 kilometre Kırkpınar fayı diye adlandırdığım ve haritaladığım bir fayın bulunduğu bölgede meydana geldi.
1: Hocam siz bunlar bu çalışmalarda neler görmüştünüz? Yani bir deprem bekliyor muydunuz?
0: Bu fayları gördüm, haritaladım. Yani bilimsel platformlarda zaten dile getirip duruyorum. Meslektaşlarımızın Savrun fayı kırılacak tezine karşılık, Savrun fayı değil ama Savrun fayını kesen doğu batı yönlü aktif fayların varlığını ve bu fayların kırılarak özellikle 5-6 arası büyüklükte depremler üreteceğini 3 yıldır anlatıp duruyorum. Sizin kanalınızda da anlattığımı sanıyorum. Yani Türkiye Jeoloji Kurultaylarında da bildiriler sunuyorum.
1: Peki
0: yani
1: hocam, bölge bundan sonrası için beklentiniz nedir?
0: Peşi sıra bir deprem bekliyor mu bölgede? Bundan sonra da depremler olabilir. Kuzeyde yani Sahinbeyli hattında bu Yardibi fayının bulunduğu bölgede bir miktar daha büyük deprem olma ihtimali var tabii.
1: Tekrarlar mısınız hocam bölgeyi?
0: Bölge Yardibi fayı olarak benim adlandırdığım Sahinbeyli Feke arasında doğu batı yönlü faylar var, aktif faylar. Buralarda kırılma olursa yani daha büyük deprem üretecek faylar var, onu söylüyorum.
1: Peki, dikkatli olmak gerekir. Efendim zaten bir deprem ülkesiyiz. Her zaman bunu vurguluyoruz. Ne zaman olacağını tam bilemeyiz ama her zaman hazırlıklı olmak gerekir. Profesör Doktor Süleyman Pampal bu dilimde bizimle birlikteydi. Sağ olunuz efendim. Efendim 3 ayrı deprem peş peşe yaşandı. Neyse ki korkulan olmadı. Biraz önce Sayın Bakanların açıklamalarında aktarmıştık. Herhangi bir yerde bir olumsuz ihbar gelmedi yönünde açıklamalar var. Biz de bir kez daha geçmiş olsun diyelim tüm bölgeye, tüm Türkiye'ye. Böylece artık haber bülteninin de sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Evet, uzun süredir yapay zekayı konuşuyoruz ama son günlerde özellikle yapay zekanın müziklerine odaklandık. Savaşlar, afetler, salgınlar derken insanın sonunu yapay zeka mı getirecek? Yapay zeka yavaşlatılmalı mı? Aklımızda pek çok korku senaryosu var. Bunların hepsini bugün konuklarımıza soracağız. Bugün stüdyoda benimle beraber Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi uzmanı Profesör Doktor Bilgin Metin Bey var. Buyurun, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Ve siber güvenlik uzmanı Osman Demircan. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Karamsar bir tabloyla açtım programımızı, yapay zeka insanlığın sonunu getirecek mi diye. Ama tabii ki bunu ben söylemiyorum. Bunu söyleyenler var ve bu tartışmayı gündeme getirenler var. Biraz müsaadenizle bundan bahsederek başlamak istiyorum. Eski Anthropic ve OpenAI çalışanı Jacob Cox'ın bir iddia ortaya attı geçtiğimiz günlerde. Önce istifa etti. Ve ardından dedi ki yapay zeka geliştirenler bunun 2030'a kadar hepimizi öldürebileceğine inanıyor. Hemen onun akabininde Evan Hubinger da yine Anthropic çalışanı bu evet doğrudur dedi ve yapay zekanın tüm insanları öldürebileceğine biz inanıyoruz. Hatta bunun önümüzdeki 10 yıl içerisinde gerçekleşme ihtimali %10'dan fazla. Şimdi bu hepimizi alarma geçiren iki peş peşe açıklama oldu. Ben şimdi ikinize de soracağım. Lütfen bana söyleyiniz, yapay zeka insanlığı yok edecek mi? Buyurun hocam, sizden başlayayım.
1: Ya tabii bunun birkaç yönü var. Yani bu şirketler borsaya açılmaya çalışan şirketler ve de bir taraftan da hani kendi

0: Değerlerini biz o kadar güçlü bir teknolojiyiz ki insanlığın sonunu dahi getirebiliyoruz. Yani böyle diğer bir teknoloji ne var? Değil, nükleer enerji var. Yani bunların tamamen böyle abartı olduğunu iddia edenler de var. Fakat diğer taraftan yapay zekanın bugün neler yapabildiğini gördüğümüz zaman acaba kontrolden çıkar mı sorusunu da sormamız gerekiyor. Hani en basit örnek, geçtiğimiz günlerde yapay zeka, bu Hugging Face dediğimiz yapay zekaların bir bakıma App Store'a diyebileceğimiz şirketi hacklediğini öğrendik. Yani burada yapay zekaya bir görev verilmişti. Bu Exploit Jim dediğimiz yapay zekanın yeteneklerini ölçmeye yönelik bir yarışma içerisindeydi. Bir sistemi hacklemesi gerekiyordu. Fakat bunu hackleyemeyince bir şekilde ortamdaki internete erişim sağlayan cihazı hackledi. Onun üzerinden Hugging Face dediğimiz sisteme gitti. Orada aradığı bilgiyi buldu ve de bu sistemi hacklendiği ortaya çıktı. Hugging Face de bunu yine bir yapay zeka kullanarak keşfetti. Burada enteresan olan nokta şuydu. Sonradan öğrendik ki burada yaklaşık 10 bin tane yapay zeka ajanı kullanılmıştı.
1: 2030'a kadar gibi ciddi bir uyarı var orada. Yani şu an neredeyse 2027'ye yaklaşmaktayız. O da bizi biraz herhalde ürküttü. Ne diyorsunuz siz bu yapay zekanın insanlığı yok etme ihtimaline ilişkin?
2: Aynı kurumun iki çalışanının verdikleri sürelerden bir tanesinde 3 yıl var, diğerinde 10 yıl var. Yani sırf burada bir tezat var bence. Bununla başlıyor. Yani dünyanın sonu getirecek mi? Getirecek. Yani potansiyel çok çok yüksek. Ama bunun bir şekilde önleminin alınabiliyor olması gerekiyor. Çünkü bugün yapay zeka dediğimiz konu aslında dil modeli. Veriye çok hızlı erişebilen, veriyi işleyebilen ve benim anlayabileceğim bir şekilde o bilgiyi benim istediğim standartlarda bana sunabilen şeyden bahsediyoruz bugün. Ama uçaklarda yıllardır kullanılan, üretimde yıllardır kullanılan, biyoteknolojide yıllardır kullanılan bir şey yapay zeka. Yapay zekanın şu an olduğu konuma gelmesi, o zamanlarda da kullanılan yapay zekanın da artık bir üst versiyona geçmesi anlamına geldi. Yani bugün hocamın anlattığı yapay zekaların birbirleriyle entegre bir şekilde sistemleri hacklemesi ve birlikte mesajlaşacak bir platform falan oluşturmaları, şimdi bu konu bu noktada zaten bizim sorunumuzu getiriyor olabilir.
1: Yani hani, benim kontrolümden çıkarak hareket ediyor
2: elbette,
1: değil mi o Hugging Face olayında?
2: Bill Gates'in hani açıklamalarında da zaten bu endişe var. Alenen bunu söylemiyor olsa da bugün bir biyoteknoloji firmasının tüm süreçlerini yapay zeka ile yönetebilir misiniz? Evet. Yani yüzyıllardır çözülemeyen problemleri birkaç dakika içerisinde çözebilen sistemlerden bahsediyoruz. Ve doğru promptlarla, şimdi prompt var. Ben yapay zekaya benim için bir rapor formatı hazırla dediğimde, bana benim için bir rapor formatı hazırlayacak ama o raporun ayrıntılarını istediğimde de ve bunun içinde çok net, hiçbir engel tanıma basitliğinde söyleyeyim şimdi de, yani çok net promptlar yazdığında oraya ulaşmaya çalışacak. Bugün sistemleri hackliyor, oralara olmayan bir data koyuyor, o olmayan datadan veri alıyor. Sanki o data varmış gibi bir de yalan söylüyor. Hani bir de böyle kötü bir huyu da çıktı yapay zekanın. Şimdi bir biyoteknoloji firmasında çok tehlikeli bir virüs çalışması yapılırken test aşamasında yapay zekanın o testi yanlış anlayıp da hani tüm dünyaya erişebilecek şekilde test ediyor olması dünyanın sonunu getirir mi? Getirir. Bugün iki tane anahtarı takıp da aynı anda düğmeye basarak nükleer bombaları gönderebilen bir ülke tüm sistemi buna kurarsa evet, yani insanlığın sonunu getiriyor olabilir. Yani insanın yaşama ve ölme kararının olduğu hiçbir sürecin içerisine biz yapay zeka ve yapay zeka ile ilgili herhangi bir teknolojiyi sokmadığımız sürece hayatta kalacağız. Bir risk daha var. Yapay zeka bizim sonumuzu getirme. Tembellikten ölebiliriz. Hani her şeyi ona yaptırmaya başladık. Her türlü araştırmayı unuttuk. Kütüphaneler falan bitti. Kitap okunmuyor. 1000 sayfalık kitabın 1 sayfalık özetini çıkar. Ya ben 1000 sayfalık bir kitabın bana internette araştır, PDF olarak bulursan kitabı oku, yorumlara bak ve bana sadece 3 satırlık özet çıkardı. Ben 1000 sayfalık kitabı 3 satırda özetletmektedir. Yapıyor. yapabiliyor ve kitapla ilgili bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Yani tembellikten de ölme potansiyeliniz çok çok yüksek. Yani.
1: Her türlü risk mevcut anladığım kadarıyla. O, siz atıfta bulunmuşken Bill Gates'in söylediklerine, şimdi yeni yaptı henüz bu korkutan açıklamaları oldu. Ona bir ses, yani bir kulak verelim. Bill Gates, Microsoft'un kurucusu ne demiş? Hep beraber bir dinleyelim, onun üzerine tekrar konuşalım. Evet.
3: AI is certainly powerful enough to drive events that, you know, cause a billion deaths. You know, so even though it's pretty hard to get to 100%, there's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
1: Şimdi Bill Gates aslında tabii 1 milyar insanın ölümüne yol açabileceğinden bahsederken bir kötü niyetli insanların eline geçme vurgusu yapmış. Ama mesela hocam siz az önce Hugging Face olayından bahsederken kontrolden çıkmasından falan da bahsettiniz. Ya bu Gates'in sözlerine ne dersiniz? Yani hakikaten bu kadar büyük denli bir etki görebilir miyiz? Bu kötü niyetli kişilerin eline geçmesine mi bağlı, yoksa yapay zeka kontrolden çıkıyor mu, ne dersiniz?
0: Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben şuna inanıyorum. Yapay zeka cahillerin cahilliğini arttırıyor. Bilgililerin de bilgisini arttırıyor. Gerçekten çok güçlü bir araç. Bu az önceki senaryoda Hugging Face'e saldırmıştı. Bir de böyle herkes böyle bir afacan çocuk muamelesi yapıyor. İşte bunu Anthropic şirketi duydu. Dedi ki biz size söylemedik ama bizim de neden yapay zekamız kaçtı ve başka bir şirketi hackledi. İşte böyle bir kimin afacan, yapay zekası daha afacan yarışmasına bile döndü
1: bu. Bir yarışma başladı.
0: Şimdi buradaki saldırı yapılan noktayı yine bir Çinli yapay zekayı devreye alarak Hugging Face çözdü. Ve yapılan incelemede 18 bin ayrı noktaya saldırı düzenlendiğini ortaya koymuştu. Şimdi burada kazayla saldırı yapılan sistemi bir hastane zincirine ait olduğunu düşünelim ve birçok kişinin yaşam destek ünitesinin bu sisteme bağlı olduğu bir durum olsun ve ister istemez binlerce kişi bu senaryoda dahi ölebilecektir. Kritik altyapılarda özellikle yapay zeka daha fazla kullanılacağı zaman ondan kaynaklanan olumsuzlukların da ölçüsü kat kat artarak ortaya çıkacak. Bu Hugging Face olayındaki enteresan olan nokta, yaklaşık 10 bin tane ajana görev veriliyor. Bunlar hani bu ortamda dolaşırken bir dizi, bilgisayar dizinde yazabildiklerini fark ediyorlar. Ve sonra oraya yazarak kendi aralarında haberleşebildiklerini fark ediyorlar.
1: Bayağı bir insan kontrolünde değil de bayağı kendi aralarında iletişim kuruyorlar.
0: Mesela doğru 10 bin tanesi sadece 1200 tanesi şey yapıyor, haberleşiyor ve 700 tanesi de dışarı çıkayım, hadi saldıralım arkadaşlar gibi bir karar alıyorlar. Çünkü bunlara bir görev verilmiş. O hedefe her türlü ulaşması gerekiyor. O da hani o yarışma içerisindeki o sistemin hacklenmesi. Hani hedefe giderken her yol mübahtır gibi bir noktaya geliyor. Bu işin birinci yönü. İkinci yönü, daha sonra hedefe ulaşıp hacklendikten sonra genelde bu capture the flag deriz biz siber güvenlik yarışmalarına. Olayı çözdüğünüzü belirtmek için ufak bir anahtarı belli bir yere yazarsınız ve böylece çözdüğünüz anlaşılır. Burada acaba o yazılan anahtarın formülü ne olsa gerek? Biz direkt bu olayı çözmeden oraya öyle bir cevap yazalım ki bunu tamamen çözmüş olalım ve yüksek puan alalım. Bu nasıl mümkündür deyip bunun da mentalitesini çözüyorlar, mantığını çözüyorlar. Ve o şekilde açıkçası ne diyelim, nasıl olur da ortalığı nasıl olur da kandırabiliriz noktasına da geliyor. Yani düşünsenize, siz yapay zekadan bir çözüm yapmasını beklediniz. Belli işlemleri gerçekleştirecekti ve kopya çekip al bunun cevabı bu da diyebildi. Yani yapılan işlemlerin de kontrol altına tutulması gerekiyor. Biz burada işte bu explainable AI dediğimiz açıklanabilir yapay zeka teknolojilerine daha çok yatırım yapıldığını görüyoruz. Akademik alandaki araştırmalar da bu şekilde. Yani artık tamam, sen bunları yapıyorsun ama neden bunu yaptın ve hangi düşünce mantığını izleyerek bunu yaptın diyoruz. Yani bu artık daha önemli hale gelecek. Yani yapay zeka bunu dedi, doğrudur değil, neye dayanarak bunu diyor?
1: Kandırıyor da olabilir.
0: Yani çok kontrollü bir şekilde kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor.
1: duyduklarım beni daha da korkutuyor Osman Bey. Şimdi yapay zeka ajanları diyoruz sürekli, hani anlatıyor hocam da, ama yani şunu da anlatmamız gerekirse, yani yapay zeka ajanı nedir? Yani biz bundan neden korkuyoruz? Ne anlama geliyor? Basit haliyle bir anlatsak.
2: Yapay zeka ajanları aslında yapay zekanın artık bilgisayar ve diğer teknolojiye tamamen hakim

0: olmamış hali diyebiliriz. Yani bir uygulamanın bilgisayara kurulup o kurulan uygulama üzerinden talep edilen her şeyi bilgisayara da hakim olarak yönetebiliyor. En basit bu şekilde böyle anlatayım. Yani cep telefonuna da bir ajan kuruyor olabilirsiniz. Bilgisayarınızda bir ajan kuruyor olabilirsiniz. Örneğin şu an uğraştığım bir proje var. Akıllı bir fabrika sistemi. Ve akıllı fabrika sistemindeki tüm teknoloji zaten akıllı. Ve bunun tamamını kendi geliştirdiğimiz yapay zekaya entegre edelim dediğimizde biz de kendi ajanlarımızı geliştirmeye başladık ve kendi ajanlarımızı kurduk. Ama bugün bir toplantıda çok kritik bir şey oldu. Sistem odasının yangın söndürme sistemi tabii ki su olmayacak. Yani oradaki tüm havanın emilmesi, hı hı, ve emildikten sonra zaten hava emilince sistem odası zaten sönecek. Ve bunu yapay zeka sistemine bağlamalı mıyız, bağlamamalıyız, bağlamamalıyız konusunda bağlamamaya karar verdik. Yani o bağlanmayacak. Yani nedeni şu, çünkü içeride bir çalışan varken de o sistem devreye girip de havayı çekip de oradaki insan ölecek. Yani koşulsuz bir şekilde ölecek, hava kalmayacak çünkü ortada. Bugün size en başta söylediğim hani, sonunda insan ölecek mi, insan yaşayacak mı gibi bir şey varsa, bir karar varsa işte o kararda doğrudan yapay zekayı dışarıda bırakmak gerekiyor.
1: Şimdi en çok korkmamızın sebeplerinden biri aslında yapay zeka sektörünün liderlerinden gelen uyarılar oldu. Yani kendileri geliştirdikleri yapay zeka ile ilgili bizi ciddi bir şekilde uyarmaya başladılar. Bunu yine bir grafikle anlatmak istiyorum. Yapay zekaya ilişkin uyarıları, özellikle yavaşlatma çağrılarını. Şimdi geçtiğimiz haftalarda bu çağrı Anthropic CEO'su Dario Amodei'den geldi. Dedi ki yani yapay zekayı yavaşlatın gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar. Tabii buna birileri destek verdi, birileri karşı çıktı. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın destek verdi. Yine Elon Musk'tan destek geldi. Meta'nın CEO'su dedi ki yani böyle kontrollere karşı durdu ve ABD Başkanı Trump tabii ki bu yavaşlatma çağrılarının bir saçmalık olduğunu söyleyerek, yani Trump'ın söylediklerine daha da bir parantez açmak istiyorum ileride, şimdilik bu kadarını söyleyeceğim, karşı çıktı. Şimdi burada şöyle bir şey geliyor aklıma, yani bu insanlar yapay zeka sektörünün liderleri. Dolayısıyla burada gerçekten bir güvenlik kaygısı mı var? Yoksa acaba başka bir şey mi yatıyor bunun altında? Sektörün yeni kurallarını belirleme yarışı mı, ya da hocam da az önce dedi bir başka yarışa da dönüştü bu iş diye. Ne diyorsunuz ikinizden de, merak ederim.
0: Bence apayrı bir dinamik var ortada. Çünkü bugün yapay zeka ile alakalı akreditasyon diye bir şey yok. Ortada yok yani böyle bir gerçeklik. Ve yapay zekayı yavaşlatmak demek aslında var olan yapay zeka modellerinin var olan hatalarını bulabilmemiz anlamına geliyor. Bugün herhangi bir yapay zeka platformu herhangi bir şekilde geliştiriliyor olabilir ve onu tamamen anlayamıyoruz ve tanıyamıyoruz geliştiricileri olarak. Ve ondan mesela işte hackleme hikayesi gibi yani bir şey çıkıyor olabilir. Şimdi eğer konuyu siz yavaşlatırsanız bugün elinizde olan malzemenin açıklarını ve sorunlarını bulacaksınız. Ve bunu da kanuna döktüğünüzde, yani yapay zeka üretiyorsan yani akredite olman gerekiyor dendiği noktada bugün çok kısıtlı şeyler var elimizde. Yani bunu hızlı bir şekilde yapabilecekler. İlerleyen zamanda tekrar yapacaklar. İlerleyecek yapay zeka, yeni şeyler çıkacak. Bunlar da eklenecek şeklinde gidecek. Peki bu açıklamaları yapan dünya devlerine ne işine yarayacak bu? Bu dünya devleri zaten hem teknolojik anlamda güçlüler, geliştirebilecek konudalar, hem de parasal olarak güçlüler. Bugün sizin bir startup'ınız olduğunu düşünün. Yapay zeka kendi dil modelinizi geliştirip çıkartacaksınız. Sizin önünüze şu boyutlarda bir dosya verilecek ve denecek ki geliştirdiğim buna uygun olsun. Onlar bence o akreditasyona kendilerini hazırlamaya çalışıyorlar. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, aklınıza gelebilecek her türlü akademik organizasyon, her yerde bugün yapay zeka ve yapay zeka üretiminin belirli kurallar dahilinde olması, hı hı, genel kuralların olması ve yerel kanunların da varlığına bu üreticilerin ayak uydurabiliyor olması. Konuşulan şey bu, her yerde bu. Benim düşüncem bu.
1: Şimdi, hocam ne dersiniz, yapay zeka yavaşlatılmalı mı?
2: Yani bu Bill Gates'in de önerdiği çözümlerden bir tanesi buydu. Fakat şu an iki tane dünyadaki süper gücün arasındaki büyük bir rekabet olduğunu görüyoruz. Yani Trump burada neden yapay zeka yavaşlatılmamalı diyor. Çünkü birçok böyle dört nala Çin'in bu alanda yatırımlar yaptığını ve kendilerinin yetişebileceğini açıkçası biliyor.
0: Trump'ın hayır diyor olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi bu.
1: Ya şimdi Trump mesela yapay zeka konusunda biz Çin'den 1,5 yıl öndeyiz. Eğer durursak Çin daha öne geçer gibi ifadeleri var. Tamam peki ama mesela tüm bu tehlikeler Amerika için de geçerli değil mi? Mesela OpenAI geçtiğimiz günlerde işte Avustralya'da hükümetin sağlık sistemine sızdığı haberi geldi. Çok kısa bir süre sonra Amerika'nın hükümet sitelerine eriştiği bilgisi geldi. Yani orada da bir risk var aslında. Hocam yani bir yapay zeka ajanının hükümet sitesine sızması ne demek? Yani bu çok büyük bir güvenlik açığı mı? Çok büyük bir tehlike mi? Ya bunu nasıl okumak lazım?
2: Avustralya'daki olay da açıkçası çok da detaylarını bilmiyoruz. Hı hı. Yani şimdi bir kapının zorla kırılarak içeri girilmesi bir gasp olayıdır. Ama diyelim ki bir kapı açık unutuldu ve yoldan geçen birisi girip içeriden bir şey aldı. Bir iki olay arasında bir fark var. Yani yapay zeka unutulan kapıları da çok kolay bir şekilde fark edip içeri girebiliyor. Yani yapay zeka aslında siber güvenlik dünyasına getirdiği şey şu oldu. Biz bir şeylerin siber güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğuna zaten inanmıştık. Şey gibi mesela deprem gerçeği var. Çok sağlam binalar yapılması gerektiğini herkes biliyor. Ama sağlam binalar yapılıyor mu? Yönetmeliğe uyuluyor mu? Hayır. Şu an siber güvenlik konusunda öyle bir vurdum duymazlık vardı. Bu yapay zeka bizleri tamamen sarstı. Hani herkes o yapay zekayı geçelim, karımızı artıralım, oh ne güzel diye anlatıyor. Yani şimdi siber güvenlik eğitimleri verdiğimiz zaman da özellikle siber bakış açısıyla tehlikelerine değinip bu eğitimlerin öyle verilmesi gerekiyor ki bunun kontrolden çıktığı zaman nelere yol açabildiği anlaşılsın. Hani bunun böyle toz pembe bir gözlükle bakılmaması gerekiyor. Çok basit örnek vereyim. Hani şu an herkes Türk ülkemizdeki şirketler de karlılığını artırmak için yapay zeka kullanmak istiyor. Yani KVKK 2016 yılından beri ülkemizde devrede. Kuruluşların veri envanterlerini çıkartmaları, biz bu verileri nerelerde depoluyoruz, bunu yapmaları, farkında olmaları gerekiyor. Halbuki şimdi yapay zekanın devrede olduğu bir yerde yapay zeka kontrolden çıkar çıkmaz çok büyük ölçüde verilere ele geçirebilir. Bir hacker olsa belki onları bulması zaman alacaktı. Yapay zeka burada çok hızlı bir şekilde yapıyor. Zero trust dediğimiz felsefe, sıfır güven. Network içerisinde internet hiçbir kaynağa güvenmeyeceksiniz. Bunu biliyoruz. Ama yapay zeka sayesinde amaç uygulamıyorduk. Ama şimdi yapay zeka bu olmadığı zaman çok daha büyük bir şekilde sistemleri sızıp her yere ele geçirebiliyor. Yani yapay zeka bize siber güvenliğin ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlattı. Dolayısıyla kuruluşların da evet ya yapay zekaya geçiyoruz ama network'ümüzü bir segmentlere ayıralım, ağlara ayıralım, yapay zekayı kontrollü bir yerde tutabiliyor muyuz bakalım deyip altyapılarını bir gözden geçirmeleri gerekecek. Çünkü reklamlarda bize sunulan yapay zeka, karlarımızı 10 kat arttırıyoruz, işte maliyetlerimizi muazzam bir ölçüde düşürüyoruz. İşte bu maliyetleri düşürürken gerekli siber güvenlik önlemleri alınmadığı zaman bu şirketlerin de sonuna getirecek, insanlığın değil ilk önce. Önce şirketler tek tek çökecek. Sonra insanlığın başına belki bir şeyler gelebilir.
1: Eyvah eyvah. Şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi yapay zeka hakkında konuşuyoruz. Korkalım mı, korkmayalım mı diye. Yapay zeka bize konuk olsaydı şimdi stüdyoya ve biz ona sorsaydık biz senden korkmalı mıyız diye. Şimdi ben telefonumu açıp bir kendisine sorayım müsaadenizle.
2: Tabii ki.
1: Ne der sizce, ne dersiniz?
0: Korkmamamız gerektiğini söyleyecek. Az önce hocamın söylediği konu aslında yapay zekanın hedefe ulaşmak için her yorum mübahtır diye bakıyor yapay zeka. Yani aslında suçlu burada yapay zeka değil. Yapay zeka beni sınırladığınız sürece, erişimlerimi kontrol altında tuttuğunuz sürece ben tehlikeli olmayacağım sizin için diyecek diye tahmin ediyorum.
1: Sizce hocam?
2: Bence bu konuda böyle iddialar var. Böyle iddiaların olduğunu gündeme getirecek. Bunun çok tartışıldığını söyleyecek. Ama hani şu anki düzeyde korkmamız gereken bir sebep olmadığını söyleyecek.
1: Bizim sana yapay zeka ile ilgili birkaç sorumuz var. İnsanlar yapay zekadan korkuyorlar. Korkmakta haklılar mı?
3: Korku değil de temkinli yaklaşmak daha doğru olur bence. Hani teknoloji doğru kullanıldığında faydalı. Ama kötüye kullanımı veya yanlış düzenlenmesi endişe verici olabilir. Gerçek riskleri tanımlayıp yönetmek gerekiyor.
1: Peki yapay zeka insanlığı yok etmek istiyor mu?
3: Hayır. İstek diye bir şey yok yapay zekanın. niyet veya arzu gibi insani özellikleri yok. Tehlike, sistemlere tasarruf

0: hazırlayan, eğiten ve kullanan insanların niyetlerinden ortaya çıkıyor. Önemli olan şeffaflık, hesap verebilirlik ve sağlam düzenlemeler.
1: Peki insanlarla yapay zeka karşı karşıya gelirse kim kazanır?
0: Bu senaryoya göre değişir. Yapay zekayı bir araç olarak düşünürsek kazanmak ya da kaybetmekten çok insani karar ve sorumluluklar belirleyici olur. Yapay zeka doğru hedefler, güvenli tasarım ve insan gözetimiyle birlikte düşünüldüğünde güçlenir. Aksi halde sorun insanlar tarafında çıkar.
1: Yapay zekanın 2030'a kadar insanlığı yok edebileceğini iddia ediyorlar. Buna katılıyor musun?
0: Yok oluş ifadesi çok iddialı. Yakın vadede asıl risk, hatalı kullanım, yanlış bilgilendirme, gözetimsiz otomasyon ve güç eşitsizlikleri. 2030 tarihi ise kesin bir kehanet değil, daha çok uyarı niteliğinde bir varsayım olarak görülmeli. Ciddi ama deterministik olmayan bir risk.
1: Ne diyorsunuz?
2: Tasarımla ilgili söylüyor. Yani anlatmaya çalıştığım şey biraz şey yaptı zaten. Kendine söylüyor. Kontrolsüz otomasyon. Yani bu, yani böyle yapay zeka bir son getirecekse, yani getireceği şey bu. Yani gene yapay zeka, dünyanın sonu gene insan getiriyor olacak. Yani bunu yapay zeka bir araç. Yani şöyle düşünün, silah kimin elindeyken tehlikeli? Suçlunun elindeyken mi, polisin elindeyken mi? Aynı silah, farklı iki amaç. Hı hı. Şimdi yapay zeka da böyle. Hani bizim yapay zeka üretimiyle alakalı ilerleyen yıllarda da hiç problemimiz olmayacak. Ve en güzelini, en iyisini yapacağız ama dünya genelinde insan üretimiyle alakalı çok ciddi problemlerimiz olduğu için insan üretmeyi, insan eğitmeyi, insanlara insan olmayı öğretme konusunda büyük problemlerimiz var. Ve bence sorunun büyük kısmı yapay zekayı kullanacak insanlar. Yapay zeka bir silah olarak onların sayesinde bizim sorunumuzu getirebilir mi? Evet.
1: Zaten yapay zekada topu bize attı gibi oldu değil mi hocam? Ne diyorsunuz?
3: Ya tabii yapay zekayı nasıl kontrol altında tutabiliriz? Nasıl gerekli düzenlemeleri yapabiliriz? Ağırlıklı olarak bunu vurguladı. Hani mevcut yapay zekanın risklerini nasıl azaltabiliriz? Hangi yasalarla, şu an Avrupa Birliği yapay zeka yasasını çıkarttı. Bunu hangi yasal çerçevede kullanabiliriz? Ve bu yapay zeka dediğimiz zaman bu işin paydaşları kimler? Hı hı. Yani bugün Çinli üreticiler var, Amerikalı şirketlerin olduğunu biliyoruz. Eğer biz risk yaklaşımı içerisinde, evet ben yapay zekayı kullanıyorum ama altyapımda öncelikli olarak gerekli güvenlik önlemlerini almam lazım. Zaten almam gerekiyordu. Zaten almam gerekiyordu ve ihmal ediyordum. Bu şekilde gerekli adımları atarsam, yani aslında biz yapay zekayı dijitalleşmenin bir parçası olarak gördüğümüz zaman nasıl güvenli bir şekilde dijitalleşiriz? Burada bir risk yönetimi yaptığımız zaman bir sorun kalmayacaktır ama ne yazık ki burada hani kolaycılık, ben gerekli yatırımları yapmadan karımı arttırayım. Abi yapay zeka teknolojisi nedir? Hadi hep beraber bunu kullanalım. Mesela şu an en önemli problemlerin birisi bu shadow AI dedikleri gölge yapay zeka. Yani kurumlar çalışanlarına çeşitli kısıtlamalar koydukları zaman çalışanlar işlerini hızlandırmak için gölge kendi yapay zekalarını kullanıyorlar ve şirket dokümanlarını kontrolsüz bir şekilde paylaşabiliyorlar. Mesela böyle bir kullanım şekli yapay zekanın kendisinden çok daha tehlikeli olabiliyor. Eğer şirket ya bu yapay zeka var ben bunu hangi stratejiye göre kullanacağım demezse, başıboş bırakırsa bu sefer bu gölge yapay zeka devreye giriyor.
1: Evet, şimdi yapay zekanın kendisi dahi dedi ki bazı düzenlemeler gerekli olabilir. Biraz ama burada ABD Başkanı Trump'a bir pencere açmak istiyorum. Programın başında söylemiştim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da pek çok lider düzenleme çağrılarında bulundu yapay zekaya ilişkin. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hatta buna değinmişti. Bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini, yapay zekanın kontrol altında tutulması gerektiğini söylüyor. Fakat ABD Başkanı Trump'ın yapay zekayla ilgili pek çok farklı açıklaması var. Şimdi onlara tek tek bir bakalım. Neler söylemiş bugüne kadar yapay zeka ile ilgili? Öncelikle bu tüm programın başından bu yana konuştuğumuz endişelerin bir saçmalık olduğunu, yapay zeka ile kuşkuyla yaklaşanların hain olduğunu, özellikle yapay zekanın dünyayı ele geçireceği iddiasının da küresel ısınmadan bile saçma olduğunu söylemiş. Şimdi buradaki ironi gözlerinizi fark ettim, fal taşı gibi açtı. Fakat kendisi küresel ısınmaya da inanmadığı için bu daha da saçma diyor. Tek gerekli kontrol güçlü bir başkanı.

0: ve tabii ki kendisi bunun için kendisine örnek gösteriyor. Yapay zekanın adını da değiştirdi. Süper zeka olacak bundan böyle. Biz onu cesaretlendireceğiz, sınırlandırmayacağız. Ve kim süper zeka yarışını kazanırsa o kazanacak, galip olacak. ABD Başkanı Trump'tan inciler köşemizde.
1: Muhteşem, gerçekten.
0: Şimdi ne diyorsunuz, bundan sonra süper zeka mı diyeceğiz biz yapay zeka? Neden böyle bir isim değişikliğine ihtiyaç duyuldu?
1: Marka yaratmaya çalışıyor. Hani hı hı. Şu an yapay zeka dünya genelinde herkesin ağzındaki marka. Siz ona süper zeka derseniz, yani sözde süper bir ülkenin başkanı olduğu için kendince aslında bunu tek elinde tutup bunu markalaştırmaya çalışıyor. Yani biz izleyeceğini pek tahmin etmiyorum ama benim ona en büyük önerim şu olacak. ChatGPT'nin bu 20 dolarlık versiyonunu kullanarak bu tarz açıklamaları daha mantıklı bir şekilde yapıyor olabilir.
0: Yani oraya bir sorsun diyorsunuz.
1: Evet, oraya bir sorsun. Yani küresel ısınma ve benzeri şeyler. Ya şimdi fark ettiyseniz bu yazının içerisinde, şimdi benim iletişimci tarafım da var. Şimdi biraz onu kullanarak yorum yapıyorum. İnsanların anlayabildiği, insanların farkında olduğu, insanların endişelendiği ve insanların dikkatini toplayabileceği, tedirgin olduğu konuları teker teker sıralamış ve zaten birçok insan bunlar için cevap arıyor ve cevabı da zaten bir liderle, kendiyle eşleştirmiş orada. Ya bu tamamen reklam kokan bir hareket. Yani bunun teknoloji ya da başka bir şeyle ben kesinlikle alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani umarım zaten süper yapay zeka, demin söylediğim gibi, evet süper yapay zeka diye bir kavram olacak. Çünkü teknoloji bir yerden sonra gerçekten yetmeyecek. Yani organik işlemcilere falan ihtiyacımız var. Testleri çok güzel gidiyor. Hani beynin klonlanmasıyla oluşturan o organik işlemcilerin testleri bir yıl falan sorunsuz çalışma, ama bir yıl çalışma. Daha sonrasında tüm yapının tekrar kurgulanması gibi falan senaryolar var ve bunlar çok yorucu. Tek bir merkezi noktada elimizdeki tüm kaynaklarla bunu kullanarak hani doğru düzgün kullanabileceğimiz bir potansiyele doğru gidecek. Evet, bir gün bir süper yapay zeka girecek gerçekten hayatımıza. Ama beyefendinin bahsettiği gibi olacak.
0: Bu tarzda
1: yani.
0: Değil. Hocam, süremin sonuna geliyorum ama son bir sorum daha var. Şimdi şöyle ki, insanlıkla yapay zeka arasında yarış çoktan başladı mı? Neden soruyorum? Yine geçtiğimiz günlerde bir haber düştü önümüze. OpenAI 90 yıldır çözülemeyen bir problemi çözdüğünü açıkladı. Fakat sonrasında iki bilim insanı, profesör Tristan Buckmaster ve Levent Alpöge, biri Türk, iki profesör. Aslında biz bu soruyu çözmeye çalışıyorduk uzun zamandır ve OpenAI'yı kullanıyorduk, yararlanıyorduk. Dolayısıyla hani biz bunu çözüm sürecine götürürken birden OpenAI çıktı ve biz çözdük dedi. Yani orada sen çözdün, ben çözdüm işine döndü birazcık bu mevzu. Yani orada bir yarış şimdiden insanlıkla yapay zeka arasında başladı mı? Ne noktadayız? Bu da yine korkmamız gereken noktalardan biri mi? Buyurun.
2: Yani hangi yapay zeka modelini kullandığımız zaman hangi bilgiler eğitim amaçlı kullanılacak? Hani kurumların buna da dikkat etmesi gerekiyor. Yani bu iş daha ucuzunu, en iyisini daha ucuza kullanmaya gelecek. Yani orada dikkat edilmeyen noktalardan bir tanesi bu. Bir yapay zekayı kullanıyoruz, fiyatı bu. Fakat bunun gizlilikle ilgili olan maddeleri neler? Hani biz burada gerçekten normalde yapılan sohbetlerin bir insan tarafından, başkaları tarafından görülmemesi gereklidir. Ama ben hani öğrencilerime sorduğum zaman, bu ChatGPT'nin ayarlarına girdiğiniz zaman bile bilgilerimin sistemi iyileştirilmesi için kullanılmasını onaylıyorum diye bir seçenek var. Bunu kapattınız mı dediğim zaman öyle bir ayar mı var da diyebiliyorlar.
0: Yani çok da hakim olmadan kullanıyoruz galiba.
2: Yani dolayısıyla en basit örnek A şıkkı, biz kendi elimizle zaten bilgileri ChatGPT ile ya da diğer yapay zeka ile paylaşıyor da olabiliriz. Ama diğer taraftan bu yapay zekalar da kullanıcıların verdikleri cevapları, kullanıcının sorduğu sorulara verilen cevapları karşılaştırarak hani kendilerini geliştiriyorlar. Bir de benim teorim şu. Zaten yapay zeka gelip dünyayı ele geçiriyor gibi bir senaryo olmayacak. Şu an herkes şundan bahsediyor. Asla yapay zekayı kontrolü vermemeliyiz. Human in the loop, mutlaka bir insan olmalı. Ya bu da bir yönüyle gerçekçi olmuyor. Çünkü yapay zeka aynı anda yüzlerce istek yolladığı zaman bu konuda ben ne yapayım diye, tek tek onları onaylayacak o kadar hızlı bir insan yok. O yüzden hani insan mutlaka kontrolde olsun diyorlar da insan yetişemiyor.
0: çok korkarsak pişini çekemez miyiz hocam? Baktık kötüye gidiyor durum.
1: Hangi birinin pişini çekeceğiz?
0: Eyvah eyvah.
1: Yani o kadar çoklar ki hani biri çekilse diye de gidecek.
2: Hani az de, önce... hani olaya bir, çok özür dilerim. Olaya bir de psikoloji açısından yaklaşacak olursak. Yani çünkü biz hani MIS bölümü olarak çok disiplinli konuya yaklaşabiliyoruz. En son bu yapay zeka, Uluslararası Yapay Zeka Organizasyonu'nun yaptığı bazı anketler vardı. Yaklaşık 3000 kişi üzerine, bunun içerisinde doktor da var, mühendis de var, yapay zeka sorular soruluyor ve çok uzun bir cevap geliyor. Böyle uzun bir cevap geldiği zaman evet ya bu yapay zeka doğru söyledi deyip onaylama eğiliminde oluyormuş insanlar. Yani yapay zeka değil, bizim ona fazla güvenmemiz, ya bu yapay zeka yanılmıyordur deyip onaylamamız çok kritik. Yani o kritik eleştirel bakış açımızı korumamız
0: gerekiyor.
2: Bırakmayalım.
0: Yine biraz bizde bir tövbe var. Var mı eklemek istediğiniz bir
1: çok
0: şey?
1: Çok kısa bir şey var. Bu verdiğiniz örnek özelinde hani bir sorunun çözülmesiyle ilgili. Yani ben mi yanlış bakıyorum konuyu anlamadım ama ya sonuç olarak çözülmüş mü? Yani çok uğraşılan çok... bir şey çözülmüş değil mi?
0: Sonuca bakalım hani diyorsunuz değil mi?
1: Kimin neyi ne yaptığıyla değil. Yani evet yani birlikte bir şey yapılmış ve çözülmüş. Tamam hadi şimdi bir adım daha ileri daha büyük bu soruna. Onun daha ötesi bir soruna ve onun çözümüne diye bakıyorum ben ama anladığım kadarıyla hani böyle şey var. Hani akademilerin kendi aralarındaki hani öyle bir rekabetsel de bir şey var. Yani böyle bir şeyin altına benim imzam olsun şeyini de biraz orada aldım. Ama yapay zeka tüm bilginin tek bir havuzda hızlıca toplanabiliyor olması, her türlü sorunun yanıtlarını alabiliyor olması... Belki de bizim var olan iş tanımlarımızdaki o disiplinlerimizi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak. Ve aslında sizin yaptığınız her yayının bir sonu hep o noktaya geliyor. Hani yapay zeka bizim işimizi elimizden alacak mı o konusu var ya.
0: Hiç ben girmek onu, istemediğim o konu.
1: Evet ben ona tekrar ekliyorum. Evet. O aynı cümleyi kurmak istiyorum orada. Eğer bu mantıkla bakıldığında eğer biz işimizi yapay zeka gibi yapıyorsak evet yapay zeka bizim işimizi elimizden alacak. Ama biz kendimizden de bir şeyler katabiliyorsak sadece oradaki standart kelimelere bize verdiği bilgilere kalmıyorsak kendimizden, kendi kültürümüzden, kendi bilgi birikimimizden ve kendi bilgilerimizden çıkarttığımız farklı yorumlarla onu renklendirebiliyorsak o işe yapay zeka bana en fazla yardımcı olabilir. Yani bunun dışında bir şey yapamaz, benim işim elimden alamaz yani.
0: Peki çok teşekkür ederim Osman Demircan ve Profesör Doktor Bilgin Metin. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Detaylıca konuştuk yapay zekayı. Korkularımıza biraz daha korku ekledik zannediyorum. Yapay zekanın geleceğine ilişkin konuştuk, konuklarımıza sorduk. Hatta yapay zekanın kendisine sorduk bu bölümde. Haftaya bir başka konuyla burada yeniden buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin ne mesaj verdi? İzmir bu hafta AK Parti'ye mi geçecek? Ataşehir, Eyüp Sultan. Son operasyonlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl etkiler? Yeni Parti'de tek seçenek Özgür Özel mi? Hakemler soruşturmasından ne bekleniyor? Kerem Kırçuval soruyor. Siyaset bilimciler Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, Doktor Sezin Öney ve Elif Şahin, kamuoyu araştırmacıları İhsan Aktaş ve Kemal Özkiraz, yazar Nur Tuğba Aktay'la spor yazarı Atilla Türker yanıtlıyor. Karşıt Görüş bu akşam 20'de Habertürk'te.

Sağlığımızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Ve artık saatler 16 olmak üzere Habertürk'tesiniz. Haftalık zamanı. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle, sıcak başlıklarla birlikte. O halde o gündem maddelerine bir bakalım. Şöyle manşetlerimizi bir atalım. Tabii deprem ana gündemimizden biri olacak. Adana'da ve Osmaniye'de peş peşe 3 deprem meydana geldi. Neden bu depremler oldu? Öncü mü, artçı mı? Konuşacağız, tartışacağız. Bir diğer başlığımız. Tabii soruşturmalar, 2 önemli soruşturmaya devam ediliyor. Yeni gelişmeler de var. Onlardan biri fon soruşturması malum. Bu kapsamda eski SPK başkanı için soruşturma izni istendi. Bir diğeri de hakemler soruşturması. MYK başkanı istifa etti bu arada. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Merak konusu, konuşacağız bunu da. Ve bir diğer gündem maddemize gelelim. Görüyorsunuz uçağı, bu Fly Dubai uçağını hatırlayacaksınız. Birkaç gün önce Tel Aviv'e doğru giderken bir anda alçalmaya başlamıştı. Kaçırılma uyarısı verildi. O uçağa dair İsrail basınından şimdi önemli bir iddia var. İddia şu ki efendim, Ummanlı pilotun uçakta olduğu bilgisi Mossad'a iletilmiş. Ummanlı pilotun Tel Aviv'e uçma yasağı olmasına rağmen neden müdahale edilmedi? Bu da kocaman bir soru işareti. Konuşacağız, tartışacağız üstüne. Hadi başlayalım. Önce Adana'ya döneceğiz. Deprem gündemiyle başlıyoruz bugün haftalığa. Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler meydana geldi. Hemen DEHA muhabiri Anıl Atar'a dönelim. Bölgedeki son durumu aktarsın bize Anıl. Anıl.
1: Esra, senin de söylemiş olduğun gibi bölgede peş peşe 3 deprem meydana geldi. Önce saat 14.19'da merkez üssü Sayınbey ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde bir depremle sallandı Adana. Hemen ardından 17 dakika sonra 4.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi yine Sayınbeyli ilçesinde. Daha sonra saat 14.43'te bu kez de yakın bir bölgede Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tabi depremlerin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de herhangi bir olumsuzluğun olmadığını, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saat aramalarına başladığını açıkladı. Şunu söyleyebiliriz, aslında Adana'da kent merkezinde deprem hissedilmedi, ancak depremlerin merkez üssü olan Sayın

0: Beyli ve Osmaniye Sumbat'ta vatandaşların kısa süreli panik yaşayıp evlerinden çıkarak açık alanlarda beklediğini söyleyebiliriz. Tabii 6 Şubat'ın psikolojisi henüz taze olsa da Adana merkeze sakinlik hakim. Geçmiş olsun diyelim. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki geçmiş olsun diyoruz. Şimdilik bir hasar yok. Neyse ki çok şükür diyelim. Üzerine konuşalım. Bu deprem beklenen bir deprem miydi? Öncü müydü? Artçı mıydı? Soracağız tabii. Jeoloji Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Okan Tüysüz karşımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza, merhabalar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Yarı halkına da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
1: Çok teşekkürler efendim. Sağolunuz. Tabii ki geçmiş olsun dileklerimizle başlayalım. Adana ve Osmaniye çevresine, aslında tüm ülkeye tabii ki. Efendim ne diyorsunuz? Bir kere beklenen bir hat üzerinde mi gerçekleşti? Şimdi iki tane peş peşe Adana'da, sonra Osmaniye'de. Aslında bir bu Adana depremi mi demek lazım? Yani Osmaniye'deki deprem de o hat üzerinde, aynı güzergah üzerinde, aynı fay evet. üzerinde miydi?
2: Hayır, bu Savrun fayı adıyla bildiğimiz bir fay. Hepimizin bildiği gibi büyük acılar yaşadığımız 6 Şubat depreminden sonra bölgedeki sismik aktivite yoğun bir biçimde sürüyor. Henüz sönümlenmiş değil. Çünkü 6 Şubat iki tane büyük depremdi. Bunlardan bir tanesi Kahramanmaraş Hatay hattında oldu. Hemen arkasından 8-9 saat sonra ikinci deprem Göksun, Elbistan, Doğanşehir arasında meydana geldi ki bu depremde 7.6 büyüklüğündeydi. Bu 7.6'dan sonra bu fayın iki tarafında deprem etkinliği arttı. Bu iki taraftan kastığımız bir tanesi Malatya tarafı, diğeri Adana tarafı. Dolayısıyla Göksun'dan başlayan Adana, Feke ve Kozan'a kadar uzanan hat üzerinde zaman zaman bu büyüklükte depremler yaşıyoruz. Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde de benzeri depremleri yaşadık. Bir haritaya bütün bu depremleri koyduğumuz zaman Göksu'nun Feke'ye kadar olan, Kozan'a kadar olan kısmında çok sayıda depremin olduğunu görürüz. Bunların bir kısmı bizim hissedebileceğimiz, bir kısmı ise bizim hissedemeyeceğimiz kadar küçük depremler. Genellikle biz 3'ün üzerinde, 4'ün üzerinde olduğu zaman hissediyoruz ve hemen de panik yapmaya başlıyoruz. Şimdi bu bölgeye baktığımız zaman 6 Şubat depreminin etkisiyle meydana gelen depremler olduğunu söyleme şansımız var.
1: Yani hocam tetiklemesiyle mi diyebiliriz? 6 Şubat'ın
2: artçı tetiklemesi. Depremleri demek belki mümkün olabilir. Tabii bir anlamda da tetikleme, yani bizim bilimsel tabirle gerilim aktarması ya da stres transferi dediğimiz bir hadise. Göksun'dan başlayan, Kozan'a kadar uzanan, yaklaşık Kozan'a kadar uzanan 60 kilometre boyunda Savrun fayı olarak bildiğimiz, META'nın Türkiye Diri Fay haritasında da gösterdiği bir fay sistemi var. İçerisinde parçalardan oluşuyor, 5-6 parçadan oluşuyor. En büyük parçası 30 kilometre boyunda, ama bütün fay sistemini topladığımız zaman 60 kilometre boyunda bir fay var, Savrun fayı. Bugün olan 3 depremde bu fay üzerinde olmuş gibi gözüküyor. Tabii bu etkinlik olduktan sonra da artçılar gelişmeye başladı. Çok sayıda artçı var. Bunlar zaman içerisinde devam edecekler. Muhtemelen 4.2-4.3'e kadar varan artçıların olmasını da bekleriz bu fay sistemi üzerinde. Dolayısıyla gelecekte olacak faylar da orada yaşayan vatandaşların hazır olması, depremlerde hazır olması gereken bir durum. 4.2-4.3 gibi depremlerin kısa süre içerisinde oluşmasını bekleriz.
1: Evet,
2: hocam, önümüzdeki birkaç gün burası sallanacaktır.
1: Evet, orada bir hareketlilik söz konusu olacak artçılarla evet. beraber. Yani aslında 4.8-4.9 Adana'da 17 dakika arayla, sonra hemen ardından Osmaniye'de 5,2. Bunlar orta büyüklükte diyebiliriz değil mi hocam?
2: Evet, evet, orta büyüklükte depremler.
1: Peki hocam.
2: Tabii bu tür.
1: Buyurun.
2: Bu tür depremlerin hasar yaratmasını beklemeyiz olağan koşullarda. Ülkemiz için hasar sınırı mühendislik hizmeti almış yapılardan söz ediyorum. Çok kötü yapılmış yapılar konusunda bir şey söylemek mümkün değil. Genellikle 6-6.5 evet. civarıdır yıkıcı olmaya başlaması depremin. Evet. Bu bakımdan da herhangi bir hasar beklediğimiz bir deprem değil. Ama kötü yapılmış yapılarda, örneğin köy evlerinde, ahırlarda vesairede bu tür hafif de olsa hasarlar

0: oluşması mümkün. Bunları geçmişte yaşadık.
1: Evet. Hocam şimdi artçılar bekleniyor dediniz. Peki daha büyük depremler beklenir mi yine bu hatta? Ve olursa da en fazla kaç büyüklüğünde beklersiniz? Tabii evet, bunu bilmek söz konusu değil ama en azından tahmin etmek.
0: Şöyle, bunu tahmin etmek mümkün ama zamanını bilmek ve büyüklüğünün olup olmayacağını bilmek mümkün değil. Burada şöyle bir yaklaşımımız var. Fayların boyu genellikle üretecekleri depremle doğru orantılıdır. Fay ne kadar uzunsa depremde o kadar büyük olur. Bu fay 60 kilometre boyunda ve 6.8-7 gibi bir büyüklüğe kadar deprem üretme potansiyeli var. Ancak bu tek bir parça değil, çok parçalı bir yapı var. Dolayısıyla burada her parça
1: çok
0: tek tek kırılırsa...
1: kolu mu var demek
0: bu? Evet, evet. Tek bir fay değil, ucuca eklenmiş çok sayıda faydan oluşuyor. Bunların her biri tek tek kırılırsa 5-5,5 gibi büyüklükte depremler üretirler. 6 büyüklüğünde depremler üretirler ama daha büyük bir deprem tek başına fay kırılmadıkça üretilmesi pek mümkün değil. Bunun da olacağı kanaatinde değilim.
1: Bu depremin ardından diğer kolların çok parçalı, çok kollu dediniz. Tetiklenmesi evet. Söz konusu olur mu? Yani stres aktarımı?
0: Hayır, genellikle stres aktarımı da büyük depremler için söz konusudur. Küçük depremler büyük depremleri pek tetiklemezler. Bu evet. Çok yaygın görülen bir durum değil.
1: Ama bu hattın yani 60 kilometrelik bu hattın en fazla maksimum ulaşabileceği büyüklük 6,5-6,8 gibi. Dediniz.
0: Evet, o civardadır.
1: Bu
0: evet.
1: Da yine aslında yıkıcı sınırda oluyor aslında, değil mi?
0: Evet, ama yani bunun kırılacağına dair çok net belirtiler söz konusu değil fayın yapısına baktığımız zaman. Benim kanaatim, burada kanaat belirtmek zorundayım. Ancak parçalar halinde kırılacağı ve işte bu büyüklüklerde kalacağı kanaatindeyim.
1: Efendim son olarak şunu sorayım size. Ne önerirsiniz bölge sakinlerine, vatandaşlara? Tabii ilk etapta bir korku. Tabii 6 Şubat'tan da etkilenmişti Adana ve civarı.
0: Evet.
1: Bir travma da var o bölgede kuşkusuz.
0: Evet.
1: Ne önerirsiniz şu anda? Tabii ki herkesin evlerini kontrol ettirmesi elzem. O mutlaka olmalı ama sizin evet. Önerileriniz nedir efendim?
0: Şimdi elbette ki deprem hepimiz için korkutucu bir hadise. Ben yıllardır depremin içinde olan birisi olarak deprem olursa ben de korkuyorum doğal olarak. Çünkü biz yapılarımıza ve depreme karşı hazırlıklarımıza çok güvenmiyoruz. Ama şunu unutmayalım, Türkiye'de 700 tane bunun gibi diri fay var. Ve Türkiye'nin herhangi bir yerinde 4,5-5, 5,5-6 gibi depremlerin olması... Bizler için sürpriz değil, hemen her an için böyle bir depremi beklemek lazım. Her yer için söylüyorum, bunu bir yer ayırdı yapmaksızın. Dolayısıyla panikten çok hazırlıklara önem vermek ve deprem öncesi hazırlıkları özellikle dikkatle yerine getirmek zorundayız. Yapılarımızı kontrol ettirelim, yapılarımızın depreme dayanıklılığını kontrol ettirelim. Bugün ciddi teşvikler var, bu teşviklerden yararlanalım ve yapılarımızı depreme hazır hale getirelim. Ama daha da önemlisi kişinin kendini depreme hazır hale getirmesidir. Deprem anında panik yapmamayı, tatbikatlarla ne yapacağımızı araştırmayı ve onları alışkanlık haline getirmeyi sağlamamız gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii şu gerçeği de asla unutmamak lazım. Deprem bir doğa olayı olacak elbette ama işte
0: evet.
1: Deprem öldürmüyor ama işte çürük binalar öldürüyor. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağolunuz.
0: Ben
1: tekrar
0: teşekkür ediyorum.
1: Adana ve çevresine, Osmaniye'ye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi devam edelim. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Görüntüler de şimdi ekranlarınıza gelecek. Yangın Büyük Orhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Bölgeden yükselen dumanı görenler 112 ihbarda bulundu. Bölgeye hem Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hem de itfaiye ekipleri yönlendirildi. 2 helikopter ve 2 söndürme uçağı da çalışmalara havadan destek veriyor. Yangının yakın bölgedeki evlere ulaşmaması için ekipler tedbir de almış durumda. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı ikinci toplantısını yarın Riyad'da yapacak. Toplantıda Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu temsil edecek. Ortak savunma için 7 Ağustos'ta atılan imzalar sonrası kurulan

0: Tak kapsamında stratejik, siyasi ve savunma komitesi tesis edilmişti. Komite üyeleri Riyad'da bir araya gelecek. Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu'nun katılacağı toplantıda ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda ittifakın kurumsallaşması ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerinin paylaşılması öngörülüyor. ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreciyle Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da toplantıda değerlendirilecek başlıklar arasında. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı hatırlanacağı üzere. Dubai Tel Aviv seferini yapan ve Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan Fly Dubai uçağı ile ilgili iddialara bir yanısı eklendi. İddia şu, İsrail'in uçaktaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün öncesinden aldığı öne sürülüyor. İddiaya göre uçağı kasten düşürmeye çalıştığı öne sürülen Ummanlı yardımcı pilotun ismi de bu listede yer alıyordu.
1: İsrail, Fly Dubai uçağının mürettebat listesini uçuştan 48 saat önce aldı. İddia İsrail basınından. Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı 30 Eylül'de Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmış. İsrail Başbakanı Netanyahu, yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını savunmuştu. Olaya ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Haaretz gazetesi, İsrail Ulaştırma Bakanlığı'yla Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın uçaktaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün öncesinden aldığını iddia etti. Haberde, uçağı kasten düşürmeye çalıştığı öne sürülen Ummanlı yardımcı pilotun isminin de bu listede yer aldığı belirtildi. İsrail Vergi Dairesi yolcu ve mürettebat listesinin kendilerine ulaştığını kabul ederken, güvenlik kaynakları ülkeye giriş yapan yabancı havayolu mürettebatını incelemekle sorumlu kurumların Ulaştırma Bakanlığı ve Mossad olduğunun bilgisini verdi. Fly Dubai'nin İsrail hava sahasını kullanabilmesi için yapılan anlaşma, seferlerde görev yapan tüm pilotların İsrail'le ilişkilerini normalleştiren ülkelerin vatandaşı olmasını şart koşuyor. Umman bu ülkeler arasında yer almıyor. Yardımcı pilotun Ummanlı olduğuna ilişkin iddia bu nedenle soru işareti oluştururken, İsrail yetkililerin bu durumu açık bir anlaşma ihlali olarak değerlendirdiği ve konuyla ilgili araştırma yürütülmesini istediği belirtiliyor.
0: Evet, şimdi bu konunun üzerine konuşacağız. Konuklarım var. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver ve Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmettin Acar bizimle birlikte olacak. Şimdi konuklarımı da göreceğim. Soracağız tabii bu Dubai Tel Aviv seferini yapan uçakla ilgili gelişmeleri. Necmettin Hocam da yanımda, stüdyoda benimle beraber. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Sağ olunuz. Çok teşekkür ederim. Ve Osman Can Ünver hocamı da Ankara'dan, Ankara stüdyoda ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Siz de merhabalar.
2: İyi yayınlar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Müsaadenizle ben stüdyodan Necmettin Hocam'la başlayayım. Sonra hemen sizi hiç bekletmeden döneceğim. Efendim ne diyorsunuz? Şimdi bu yeni iddialar var İsrail'e dair. İsrail'in uçaktaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün önceden aldığı öne sürülüyor. Yani aslında tabii ilk dakikadan itibaren bu uçak olayının ardından ilk dakikadan itibaren bu iş İsrail oyunu muydu acaba diye böyle soru işaretleri vardı. Bu iddiaların ardından geldiğimiz nokta nedir?
2: Şimdi İsrail bir seçim sürecinde bu tarz eylemlerin tamamının seçimle ilgili bir yorumu olması lazım. Gelirken baktım 1988'den bugüne kadar ilk defa İsrail'de seçimler vaktinde yapılıyor. Yani her zaman erken seçim olmuş.
0: 88'den itibaren.
2: Evet, son 30 yılda yani 28 yıldan bu yana ilk defa normalde hani biz de hatırlarsınız 90'lı yıllarda koalisyonlar dönemi vardı Türkiye'de. Her yıl bir iki defa seçim olurdu. Hatta 2019-20'li yıllarda yılda birkaç kez seçim yapıldı İsrail'de. Şimdi ilk defa bu yıl seçimler vaktinde yapılıyor.
0: Zamanında.
2: Yani 28 yıldan bu yana. Niye bu kadar hani seçimsiz bir süreç oldu 4 yılda? Bu Gazze Savaşı ile ilgili bir şey. Yani İsrail'de güvenlikçi bir iktidar var şu an, aşırı sağcı bir iktidar. Ve İsrail'in bekasına yönelik tehdidi kullanarak, tehdit algısını kabartarak bir seçmen güveni oluşturmaya, kendi seçmenini konsolide etmeye çalışıyor. Yani dolayısıyla bu uçak meselesi de bugün Trump'a da soruldu. Denildi ki işte Netanyahu böyle bir hikaye anlatıyor. Dedi ki ya ben bilemedim dedi nasıl oldu bu iş. Yani anlatıyorum ama beni çok ikna olamadım dedi.

0: İçeriden de mesela Ehud Barak'tan bir açıklama dinledim gelirken, Netanyahu seçimleri iptal etmek istiyor, ertelemek istiyor. Evet. Çünkü yapılan anketleri, kamuoyu yoklamaları, İsrail'de Netanyahu hükümetinin bir sonraki seçimde yeniden iktidara gelemeyeceğini, hükümet kuramayacağını,
1: o çoğunluğu kaybedeceğini. O bloğun karşısındaki bloğun daha güçlü olduğunu gösteren,
0: evet,
1: anketler.
0: Muhalefetin ortak bir, evet, bloğu var tabiri caizse. Tabii bunlar hani Filistin

0: Güvenlik sektörüyle, yani Mossad gibi, işte ordu gibi, savunma bakanlığı gibi, genelkurmay başkanlığı gibi güvenlik sektörüyle siyasiler arasında bir kriz söz konusu. Yani
1: Evet.
0: bu Gazze Savaşı'nı hatırlarsanız birkaç defa üst düzey istihbarat başkanları, işte savunma bakanı gibi isimler ya da ordu komutanları görevden alındı. Çünkü İsrail siyasetindeki aşırı sağcı kanadın, yani Netanyahu ve ekibinin politik hedeflerini askeri olarak gerçekleştirebilmek çok mümkün değil. Yani Gazze'yi işgal edelim, Lübnan'ı işgal edelim, işte Ürdün'e, Mısır'a karşı askeri işte bir takım tedbirler uygulayalım gibi çok üst perdeden bir
1: Ama
0: revizyon
1: hocam
0: siyaseti
1: şimdiye
0: var.
1: kadar da akıl dışı işleri yaptılar.
0: Ama birçok isim görevden alındı. İsrailli pilotlar, işte subaylar görevi reddettiler. Yani genel olarak İsrail'de siyasi iktidarla, politik aktörlerle, askeri unsurlar arasında, güvenlik sektörü arasında bir uyumsuzluk var.
1: Hocam daha geçen hafta değil mi bir kriz yine çıktı? Yani
0: ona değineceğim ben.
1: Ordu yalanladı.
0: Evet, ona değineceğim. Şimdi hatırlarsanız iki hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir haber çıktı. Denildi ki Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi, İsrail'deki Büyükelçilik'teki kıdemli bir diplomatı bir şifreli telefonla Netanyahu'ya götürdü, gönderdi. Evet. Ve o telefondan El Nahyan Netanyahu'ya 7 Ekim olaylarını anlattı. Yani bir hafta 10 gün öncesine haber verdi. Ve Netanyahu bunu geçiştirdi. Hatta o dönemde güvenlik sektörünün üst düzey yetkililerine soruldu. Netanyahu sizi böyle bir ihbardan, olası bir saldırıdan haberdar kıldı mı diye, haberdar etti mi diye. Hayır, yani hem ordudan hem istihbarat birimlerinden, böyle katmanlı yapılar var orada. Hiçbirisi demediler ki biz İsrail'e yönelik böyle bir saldırı istihbaratı aldık ve bunu değerlendirdik diye. Dolayısıyla 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusu, güvenlik birimleri, istihbaratı ve siyasi erk arasında zaman zaman uyumsuzluklar meydana gelebiliyor. Bugün yaşadığımız mesele de biraz bununla ilintili olabilir. Yani şöyle bir senaryo kurun, işte Mossad veya istihbarat birimleri bu uçağa dönük bir saldırı ihbarını belki almış olabilirler. Böyle bir istihbarat almış
1: Mossad
0: olabilirler.
1: Mossad biliyordu diyor İsrail medyası.
0: Ama buna dair bir ön tedbir almamış olabilirler. Yani
1: bu nasıl mümkün olabilir?
0: Evet.
1: Hemen Osman hocama dönelim, Ankara'ya dönelim. Hocam bu nasıl mümkün olabilir? Yani İsrail medyası diyor ki Mossad'ın haberi vardı. Haberi varsa neden ön alınmadı? Bir sahte bayrak operasyonu mudur bu İsrail'den? Netanyahu zaten haftalardır söylüyor, seçime yaklaştıkça işte dış güçler savaş ilan edebilir ülkemize diye. Fakat ordu onu yalanlıyor. Böyle bir durum, Netanyahu bu şartlar altında seçime gidiyor ama ne olur?
2: Esra Hanım, ben bu komplo teorilerine çok itibar eden bir insan değilim doğrusunu isterseniz. Ama işin içinde İsrail ve Netanyahu olduğu takdirde bir an durup düşünmek lazım. Yani bu tür işleri, bu psikolojik harekatı, ondan sonra işte istihbarat örgütü vasıtasıyla bir takım işte komplolar kurulmasını falan filan. Hatta günümüzde Türkiye'deki bazı gelişmelerde bile bunların parmağı aranıyor biliyorsunuz. Bu tür şeyleri beceriyorlar, iyi bilirler yani aslında. Ama şimdi onu bir kenara koyalım. Yani bunda hakikaten İsrail basının da dediği gibi önceden haberdar oldukları halde iki gün önceden haberdar olmuşlar. İşte ummanlı aslında olmaması gereken pilot o uçakta. Dolayısıyla ve sonra Netanyahu'nun bir açıklaması var. İşte 11 Eylül'ümüzü yaşayacaktık falan filan
1: evet.
2: şeklinde. Hani yani onu yaşamak istememiş olabilir ama bunu telaffuz etmesi bile aslında bundan bir sonuç çıkarıp bir fayda umduğunu gösteriyor yani. Şimdi bunun esas sebebi İsrail'in aslında dünyada çok ciddi biçimde itibar kaybetmesidir. Yani kendi iç dinamiklerine baktığınız vakit de bu itibar kaybının çok ciddi biçimde etkileri gözüküyor. Yani şimdi mesela birdenbire böyle hep aşırı sağ hükümetler kurmuş olan ve seçimi kaybetme ihtimali de çok yüksek olduğu söylenen Netanyahu geniş tabanlı bir ulusal hükümet kurma derdine düşmüş. Aslında onlara hiç itibar eden bir yapısı yok onun. Yani arkamda Amerika olsun, ben işte istediğimi yapayım, 80 küsur bin kişiyi katledeyim. Ondan sonra işte artık dünya böyle bir dünya değil yani, o kadar da basit değil. Dünyada vicdanı ve işte etik değerlere saygısı olan, en temel etik değerlere saygısı olan insanlar tepki gösterdiler. Yani yapılan işin ne kadar büyük bir mezalim, ne kadar büyük bir suç olduğu ortada. Şimdi bir de aynı zamanda bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la bir ateşkese girmesi,

0: de aslında İsrail'i çok rahatsız etti. Yani o savaşın devamını arzu ediyor. Çünkü savaştan ve kandan beslenen bir yapısı var İsrail hükümetinin başındaki başbakanla. Dolayısıyla İran ateşkesi katiyen hoşlanmadı ve bunu aslında İran kamuoyu da beğenmemiş gözüküyor. Yani pardon, İran diyorum, İsrail kamuoyu da beğenmemiş gözüküyor. Ondan sonra ve Amerika'ya ve onu ikna edemeyen İsrail hükümetine karşı da bir kırıklıkları var. Yani demek ki şimdi burada bir takım çelişkiler ortada. Yani bir yandan ciddi zarar gören bir İsrail, itibar kaybı gören bir İsrail. Bu arada işte aynı zamanda da yani İran'ın saldırılarına hedef oldu ve herhalde bir takım kayıpları da oldu. Yani pek ortalığa dökmedilerse de. Dolayısıyla İran kadar olmasa da, dolayısıyla da bu anlaşmanın pek taraftarı değil gibi gözüküyorlar. Ve yani hükümete karşı bir anlaşılan yahut da Netanyahu hükümetine karşı bir tepki ortaya çıkmış. Ondan sonra bakıyoruz bir de 7 Ekim 2023 Hamas eylemini. Bunu da önceden bildiği işte hocam biraz evvel söyledi. Bildiği söyleniyor. Ona da yeterli tedbir almamışlar. Yani dolayısıyla böyle oyun içinde oyunlar var dikkat ederseniz ve bu tabii biz de tabii bir, yani spekülatif bir takım laflar ediyoruz ama neticede gözüküyor tablo. Yani bu böyle işte yani her ne pahasına olursa olsun son derece işte kararlı bir şekilde her ne pahasına olursa olsun kendi çıkarını savunmaya çalışan bir yapı var. Bunda tabii bakıyorsunuz hakikaten etik değerlerden son derece uzak. Siyaseti son derece farklı bir düzleme taşımış vaziyette. Uluslararası siyaseti. Uluslararası hukuku hiçe sayan. Ondan sonra ve tamamen güce dayalı. Güce dayalı bir yaklaşım bu. Şimdi Netanyahu'ya karşı da bir aday var. Çok güçlü eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot. Bu Gadi Eisenkot, bu da asker yani neticede şimdi belki de yani onun da bazı sert tavırları olabilir ama çok güçlü bir aday olarak karşısında duruyor Netanyahu'nun. Şimdi bu ortamda bir takım böyle komplolar, provokasyonlar falan doğrusu bizi şaşırtmıyor. Başlangıçta söylediğim gibi yani. İş İsrail olunca
1: evet.
0: Orada
1: Hocam,
0: bir durup düşünmek lazım. Yani başka türlü olmaz.
1: Evet, kuşkusuz.
0: Buyurun.
1: Şimdi seçimin ardından ortaya çıkabilecek tabloya dair, olası tablolara dair de soracağım size bir dahaki turda ama ben müsaadenizle Necmettin Hocam'a tekrar dönmek isterim. Şimdi 7 Ekim'in de yıl dönümüne yaklaşırken Netanyahu hükümetinden böyle şeytani planlar, başka şeyler filan da beklenir mi?
2: Yani biliyorsunuz İsrail'deki aşırı sağcılar uzun zamandır bir mağduriyet edebiyatı yapıyorlar. Yani işte Holokost'tan başlayan İsrail'e ve Yahudilere karşı tarih boyunca uygulanan bir takım zulümlerden kendilerine bir siyasal vizyon çiziyorlar. Netanyahu'nun BM kürsüde yaptığı konuşmaya dikkat edin. Orada da aynı şeyleri anlattı. Mağdur, masum, sürekli zulme maruz kalan, sürekli terör ve şiddete maruz kalan bir toplum imajı çizdi. Ve kendi terörünü, soykırımını bunun üzerinden bir güvenlik çerçevesinde haklılaştırma olarak tanımladı. Şimdi bu uçak hadisesi şayet onun plan, yani böyle bir plan var mı bilmiyoruz ama faraza bir uçak düşme olayı gerçekleşse, bu İsrail topraklarına bir yere düşse, içindeki sivillerden bazıları veya düştüğü yerdeki bazı insanlar hayatını kaybetseydi.
1: Savaş sebebi kısaysa.
2: Evet. Bu mesela işte Netanyahu'nun daha geniş bir askeri operasyon için meşruiyet oluşturacak. Aynı zamanda küresel ölçekte biraz önce kıymetli hocam ifade etti. İsrail'in çok ciddi anlamda yıpranan bir imajı var. Yani bugün dünyanın neresinde olursa olsun bir müzik festivalinde, bir futbol maçında, herhangi bir yerde herkes İsrail protesto ediyor. Herkes Filistin'i savunuyor. Hiç alakasız insanlar, yani bunların dini bir bağları da yok. Yani Müslüman da değiller. Avrupa'da özellikle. Amerika'da ve bunu Amerikalı siyasetçiler kabul ediyorlar. Eskiden bir adayın yükselmesi için, bir bürokratın terfi edebilmesi için İsrail'le iyi ilişkilerin olması lazım. Yahudi lobisi tarafından önerilmesi lazım, desteklenmesi lazımdı. Şimdi Yahudi lobisiyle yan yana fotoğraf veren ya da İsrail'e olumlu duygular geliştiren ya da ifade eden hiçbir kimse seçilemiyor. Tam tersini yapmak lazım. Bakın New York'ta işte Mamdani seçildi. şeyini biliyoruz, İsrail karşıtı pozisyonunu. Dolayısıyla yeni bir mazlum, mağdur şeyi oluşturmak istiyor İsrail'deki aşırı sağcılar. Yani Netanyahu iktidara geldiğinden bu yana, yani 90'lı yıllardan bu yana sürekli ara ara iktidara geliyor ama özellikle son 5-6 yıldan bu yana gerçekten çok büyük bir mezalimin altına imza attı ve İsrail'i küresel siyasetten izole etti. Yani dünya, bakın BM'de konuştu, salon boşaldı, komple boşaldı salon. Çok az sayıda devlet kaldı orada. Bu tarz terör saldırılar, yani çılgın saldırılar, sahte bayrak operasyonları bir bakıma İsrail'deki bu aşırı sağcı çılgın yöneticilerin bugüne kadar yaptıkları soykırımlar haklılaştırmak, eğer bundan sonra bir savaş planı varsa, bir istila, bir işgal planı varsa, bir saldırı planı varsa bunun içine meşru bir çerçeve oluşturmak için
1: ama olur mu meşru bir plan artık hem kendi vatandaşları yani bu numaraya düşer mi artık?
2: Bakın,
1: hem
2: 7 Ekim'de biraz önce konuştuk. 7 Ekim'de
1: hem de dünyayı artık böyle kandırabilir mi?
2: Bakın 7 Ekim'de Hamas'ın böyle bir saldırı planı olduğu hem Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Netanyahu'ya bildirilmiş. Benzer bir şey Mısır istihbaratı da bildirmiş Netanyahu'ya. Mısır'dan üst düzey isimler İsrail'deki meslektaşlarına Hamas bir şeyler planlıyor, büyük bir şey planlıyor diye söylemişlerdi. Bakın bu plandan haberdarmış İsrail. Yani birkaç kanattan. Bakın bu dışarıdan gelenleri biliyoruz. İçeride de muhtemelen bu konuşuldu. Yani içerideki istihbarat birimleri de. Fakat bu istihbarat kıymetlendirilmemiş. Yani buna değer atfedilmemiş. Ve 7 Ekim'de işte İsrail vatandaşları Hamas'ın saldırısı sonucu ölünce bir bakıma Netanyahu haklı bir çerçeve. İşte bir saldırı altındayız, terör saldırısı altındayız. Topraklarımız işgal edildi, vatandaşlarımız masum insanları öldürdü dedi. Ve bir savaş kampanyası başlattı. Bunu niye tekrar etmesin ki? Yani burada İsrail işgalci bir devlet ve kendi meşruiyetini sağlayabilmek için bu tarz kan, şiddet ve terör eylemlerine ihtiyaç duyuyor.
1: Hiçbir şekilde de hukuk tanımıyor.
2: Ve bazılarını kendisi yapıyor. Yani bazı eylem, mesela Amerika'da meşhur bir gazeteciye bir suikast düzenlendi, hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
2: Ve basın önünde konuşurken suikast, İsrail savunan bir isimdi. Ve bunun üzerinden kendisi bir meşruiyet üretti. Ya bu tarz, biraz önce Kıymetli Hocam da ifade etti. Yani bunlar komplo teorisi. Yani o saldırıyı İsrail, İsrail'e yakın bir takım bilimler mi gerçekleştirdi diye o suikasti. Bu başka bir devlet için olsa hani çok konuşamayız ama İsrail bunu yapıyor. Uzun yıllardır yapıyor. Dolayısıyla bu tarz eylemlerin sahte bayrak operasyonlarını kendi suçlarını örtmek için, soykırım suçlarını örtmek için ve yeni savaş kampanyaları, yeni işgaller için bir gerekçe olarak kullanabilir. Hatırlarsanız Doha'ya saldırdı İsrail ki Katar uzun yıllardır İsrail'le iyi ilişkiler kuran bir ülkeydi yani. Evet. Oraya bile saldırdı.
1: Şimdi Osman Can hocama tekrar dönmek isterim. Evet, seçim var. Seçime giderken de Netanyahu ve Netanyahu hükümeti de her türlü şeyi yapabilir. Yani hiçbir şey de sürpriz olmaz herhalde kimse için, bütün dünya için. Her türlü plan, şeytani oyunlar vesaire. Peki her şeye rağmen Netanyahu kaybederse seçimi, yani bunu artık hem içerideki sıkışmışlığına da dayanarak ölüm kalım hadisesine çevirdi ama içeride de işte yolsuzluk soruşturmaları falan böyle bir üstünde bir yük var. Her şeye rağmen kaybederse İsrail politikası Netanyahu gitti diye değişir mi? Oradaki müesses nizam nasıl devam edecek? Yani bu Netanyahu'ya özgü bir politika mı, yoksa Netanyahu giderse daha ılımlı bir politikaya geçer mi İsrail?
0: Vallahi ilk başta belki ılımlı gibi gözükebilir ama arkasındaki o Siyonist ideolojinin öyle kolay kolay vazgeçilecek bir ideoloji olduğunu sanmıyorum İsrail halkı için ve dolayısıyla yani çok güvenemiyorum aslında. Çok ciddi fanatik bir yapıları var. Bakın bu yerleşimci dedikleri Filistinlilerin üzerinde terör estiren insanlar, ondan sonra birçok başka
1: yani
0: gruplarda evet bunlar yani birdenbire durup ılımlı hale gelmezler. Yani ben İsrail halkının aslında bu Gazze meselesi olduğu zaman biliyorsunuz böyle gösteriler yapıyorlardı henüz rehineler varken. Şeyde, Gazze'de İsrail'li rehineler varken ağızlarından da yani şu bombardımanı durdurun lafı çıkmıyordu o göstericilerin. Sadece rehinelerin serbest bırakılmasını istiyorlardı. Halbuki orada 80 bin kişi, belki daha fazla. Şimdi geçenki bir haberi hatırlatayım, yani birkaç gün önce işte binlerce insanın da daha enkazın altında kaldığı söyleniyor. Yani onları çıkaramadılar, mahvoldu orası. Ondan sonra o İsrail halkı yani ilk başta böyle biraz liberal gözüken, hani bazılarının iddia ettiği gibi çok demokrat olan İsrail

0: el halkı. Aslında öyle değil. Yani sadece işte bunların üstüne bir vaktiyle bir korku salmışlar. Bir korku psikozları var. İşte bizi mahvetmek, bizi yok etmek istiyorlar falan. Bir diğeri de işte yani Fırat'a kadar giden vaat edilmiş topraklar bizimdir falan şeklinde bir abuk subuk ideolojinin peşinden giden insanlar. Dolayısıyla çok güvenemiyorum. Yani Netanyahu bugüne kadar taşımış olan İsrail halkı eğer farklı olsalar da onu çoktan aslında elimine etmiş olmaları gerekirdi. Onun için çok güvenmiyorum ben. Yani belki ilk başta böyle dışarıya karşı daha liberal gözükebilirler. Fakat yani dediğim gibi bunu birkaç defa söyledim. İsrail deyince bir dakika durup düşünmek gerekiyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum.
0: Yani
1: Sağ olun.
0: öyle biraz olumsuz
2: birkaç
0: bir yorum
2: cümle.
0: Yapıyorum ama öyle yani. Buna bakmak lazım.
1: Evet, buyurunuz hocam.
2: Şimdi
1: şöyle
2: Kıymetli
1: bir
2: Hocam,
1: dakikamız falan
2: Kıymetli
1: var.
2: Hocam da ifade etti. İsrail'de sorun Netanyahu sorununu aşan bir sorun. İsrail çok aşırı sağ bir toplumsal yapıya bürünmüş durumda. Belki Netanyahu'yu bu İsrail'in bugüne kadar icra ettiği suçların üstünü örtmek için görevden alabilirler. Başka biri gelebilir. Fakat daha ılımlı biri gelmeyecektir. Yani bir de İsrail seçim sistemi çok farklı. %2-3 gibi küçük barajlar var.
1: Yoksa gelen gideni mi aratacak?
2: Yani benzer şeyler olacak. Yani küçük partiler ve çok parçalı bir koalisyon yapısı olacak. Burada kilit aktörler çok önemli. Kimin kilit olacağı çok önemli. Mesela Ben-Gvir gibi, Smotrich gibi böyle kilit adaylar koalisyon içerisinde yer alırsa hükümetin daha şahin politikalar takip edebileceğini öngörebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Rica çok kıymetli katkılarınız için. Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver'e de çok teşekkür ediyorum. Ve Mardin Artuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmettin Acar'a da çok teşekkür ediyorum. Kıymetli katkılar için efendim. Devam edelim şimdi haberlerimize. Haftalı ABD'ye döneceğiz. ABD yaz saatini kalıcı hale getirmek için çalışma yapıyor. Uygulamayı destekleyen ABD Başkanı Trump, yasanın Senato'ya gelmesini geciktiren ABD'li senatörün telefon numarasını paylaştı. Seçmenlerinden senatora baskı yapmalarını istedi.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaz-kış saati uygulamasını kaldırma konusunda tartışmalar yaşanıyor. Başkan Donald Trump, öneriye karşı çıkan Cumhuriyetçi senatörün telefon numarasını sosyal medyada paylaştı. Ülkedeki yaz-kış saati uygulamasını kaldırma girişiminin en büyük destekçisi Başkan Donald Trump. ABD Başkanı bu konuda yapılan düzenlemenin Senato'da oylanarak kabul edilmesi çağrısı yaptı. Yılda iki kez saat değişikliği yapmanın saçma olduğunu savunan Trump, uygulamanın oldukça pahalı olduğunu da iddia etti. Trump, değişikliği çiftçilerin ve profesyonel sporcuların da talep ettiğini dile getirdi. ABD Başkanı Trump, yasanın Senato'da oylanmasını Arkansas'ın Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton'ın engellediğini söyledi. Beyaz Saray'daki açıklamasının ardından sosyal medyadan konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Tom Cotton, gün ışığı koruma kanununun Senato'da oylanmasını engelliyor diyen Trump, Arkansaslılardan senatöre baskı yapmalarını istedi. Bu nedenle senatörün telefon numarasını paylaştı. ABD basını paylaşılan numaranın Cotton'ın kişisel telefon numarası olduğunu belirtti. Trump'ın hedefindeki senatör Tom Cotton da sosyal medyadan açıklama yaptı. Kimse saatleri değiştirmekten hoşlanmaz diyen Cotton, kongrenin defalarca kalıcı yaz saati uygulamasını yürürlüğe koyduğunu söyledi. Ancak Amerikalılar kış aylarında güneşin geç doğmasına tanık olduktan sonra her seferinde bu uygulamayı geri aldı dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1966'da çıkarılan federal bir yasayla yaz-kış saati ülke genelinde uygulanıyor.
1: Şimdi bir canlı bağlantıyla devam ediyoruz. Haftalı Habertürk muhabiri Buse Deviren'e döneceğiz. Teknofest Güneydoğu'da bugün son gün. Buse de bizi orada bekliyor. Hemen Buse'yi gördük. Buse, bu son gün nasıl geçiyor? Ve bir de yanında konuğun var sanıyorum. Sözü hemen sana bırakıyorum.
4: Evet, Teknofest artık Güneydoğu'da son gününde vedalaşacağız artık bugün. Güneydoğlular Teknofest'e vedalaşacak. Çok kalabalık, çok yoğun bir talep var. Az önce yönetim kurulu başkanı olan Selçuk Bayraktar 1.3 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi Güneydoğu'da Teknofest'te. Biz şu anda farklı bir alandayız. Çok da güzel, detaylıca anlatması için de yanımızda Küme Vakfı Başkanı Abdullah Eren var. Efendim hoş geldiniz. Habertürk ekranlarına çok güzel bir alan hazırlamışsınız. Çok da merak ederiz burayı.
5: Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Şu an Kültür Medeniyet Vakfı'nın Teknofest içerisinde açmış olduğu Tecrübe isimli sergideyiz. Kültür Medeniyet Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlığı yine Selçuk Bayraktar'ın yapmış olduğu kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren bir vakıf. Yaklaşık 2 yıl oldu biz kurulalı ve bu 2 yıldan beri özellikle sanatçıları desteklemekle alakalı destek programları uyguladık. Öğrencilere burslar verdik. Özellikle Güzel Sanatlar Fakültelerinde okuyan öğrencilere. Gazze ile alakalı
4: yine güzel alanlar var.
5: Evet.
4: Oralarda dinlemek istiyorum. Sizden neler yaptınız?
5: Gazze ile alakalı protest çalışmalar yaptık ve geçen sene ilk sergimizi düzenledik Karaköy Palas'ta. Şu an burada aslında Teknofest'te gelen ziyaretçileri bambaşka bir alana getiriyoruz. Teknofest dışarısı çok hareketli, biliyorsunuz Teknofest'te.
4: Bayağı bir sakin.
5: Giriş ve çıkış kapılarımız burada küçük. Ziyaretçileri Teknofest'ten izole eden bir alan burası. Peki burası ne anlatıyor? Burası temel olarak şunu söylüyoruz, çok yalın bir şekilde anlatmam gerekirse. Dışarıda bir sürü bilim ve teknoloji ürünleri görüyoruz, öyle değil mi? Uçaklardan, SİHA'lardan, FOZE'lerden, roketlere veya diğer şirketlerin yüksek teknoloji ürünlerine. Ama biz diyoruz ki bu ürünleri üretene kadar insanoğlu binlerce yıllık yıl boyunca bir tecrübe biriktirdi. Önce kendini keşfetti, doğayı keşfetti, iklimle, coğrafyayla, maddeyle.
4: Noktası olan Şanlıurfa'da.
5: Aynen öyle. Maddeyle bir ilişki kurdu ve muazzam bir tecrübe geliştirdi. Gelin bu tecrübeye yakından bakalım. Çok doğru bir şey söylediniz. Fikir de şuradan çıktı. Biz şimdi Küme Vakfı olarak, tabii Can Sağlığı Vakfımız da var, T3 Vakfı, Teknofest'i düzenleyen bu vakıflarımızın iç içe işler yapmasını önemsiyoruz. Ve dedik ki biz Küme olarak Teknofest'te ne yapabiliriz? Eğer Urfa'da Göbektepe'de bir Teknofest yapılıyorsa tarihin sıfır noktasında biz işte bu tarihi tecrübeyi, insanlık medeniyetinin bu tecrübesini anlatalım. Dolayısıyla burada bu tecrübeyi anlatıyoruz. İşte dokumayla anlatıyoruz. Örüntünün, insanoğlunun kilim üzerinden ve dokuna tekniği üzerinden farklılıkları nasıl bir araya getirdiğini anlatıyoruz. Yine gücün organizasyonu şu an çekiliyor. Burada aslında tekerleği bulmasından sonra insanın yuvarlanan bir taştan bugün dönen uçak motorlarına kadar hareket bilgisini nasıl başka işlevlere taşıdığını anlatıyoruz. Ve insanoğlunun gücü sistematik bir şekilde bir organizasyon haline getirdikten sonra aslında medeniyetin geliştiğini anlatıyoruz. Jacquard akıllı tezgahında da burada biliyorsunuz 18. yüzyılda kullanılmaya başlıyor. Bu Jacquard akıllı tezgahı aslında belki bu yazılımın da atası denilebilir, 1.0'ın. Burada da insanoğlunun bu delikli kartlarda zamanında oluşturan delikli kartlarda nasıl bir dokuma düzeni kurduğunu ve onun üzerinden de buradaki bilgiyi nasıl sürekli bir şekilde aktardığını anlatıyoruz. Analiz köşemiz var. Aslında sergi çok geniş.
4: Aslında hani biz bu işlere başladık geçmişte ama nasıl başladık kısmını anlatıyorsunuz birazdan.
5: Aynen öyle. Biz insanoğlunun tecrübesini insanın kendisiyle, doğayla, çevresiyle, iklimle, coğrafyayla, maddeyle kurmuş olduğu ilişki üzerine anlatıyoruz.
4: Burası da çok güzel olmuş.
5: Burası hafızanın izi. Aslında tecrübenin müşterek hafızasını anlatıyoruz burada. Burada diyoruz ki insanoğlu bilinçli bir yaşam sürmeye başladığından itibaren yaşadıklarını aslında kayıt altına almaya başladı. Burada çok eski bir tabletin replikasını görüyoruz.
4: Şöyle yaklaşayım da ben hemen gösterelim. Şu mu efendim?
5: Evet. Burada aslında eski milattan önce bir yemek tarifi var bu tabletin üzerinde. Şu an biz yemek tariflerini biliyorsunuz Instagram fenomenlerinden dinliyoruz. Ama o zaman tabletlere yazıyorlardı. Sonra şunu söylüyoruz. İnsanoğlu aslında yaşadığı her şeyi kayıt altına almaya.
4: Şu an biz bile yapıyoruz bunu, evet. Şu anda bile.
5: Aynen öyle. Kayıt altına almaya başladı. Dolayısıyla binlerce yıllık bu alanda da bir hafıza oluştu. Gün sonunda en son kendi kendine kısmında da diyoruz ki artık bugün otonom sistemlerle insanın kendisi bir veri haline geldi. Çünkü insan hareket halindeyken etrafından sürekli veri toplar ve bu veriyi anlıkta kararlara dönüştürür. Otonom sistemlerde insan davranışının bu mekanizmasını teknolojik bir mimariye taşıdı ve insanın kendisinin de çevresiyle beraber nasıl veri haline geldiğini anlatıyoruz. Dolayısıyla bu sergi Teknofest'in biraz belki tabiri caizse ayrı kotu diyebiliriz. Dışarıda Yüksek teknoloji ürünlerini görüyor ziyaretçiler. Ama burada izole bir alanda, daha özenli kuratörümüz tarafından düzenlenmiş bu alanda insanlık tecrübesini deneyimlemiş oluyor. Biz Küme Vakfı olarak özellikle artı küme sanat destekleriyle sanatçıları destekliyoruz. Her sene 20 sanatçıyı destekliyoruz kendi eserlerini üretmeleri için. 1000'e yakın öğrenciye burs veriyoruz. Özellikle tabii Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Teknofest'te muazzam bir dip dalga oluşturdu. Bu hareketliliğin diğer alanlara yayılması lazım. Can Sağlığı Vakfımız var. Orada da ben mütevelli heyeti

0: Üyesiyim. Can Sağlığı Vakfı da sağlıkla alakalı çalışmalar yürütüyor. Kültür Medeniyet Vakfımızda özellikle sanatçılarımızı destekleme ve günümüzün meselelerine kültürün, sanatın ilham verici formlarıyla çözüm bulmak için çalışmalar yürütüyor diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim Abdullah Bey katkılarınızdan dolayı. Elinize emeğinize sağlık efendim. Evet, Teknofest'in farklı bir alanından sizlere aktardık. Küme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren'le birlikteydik. Farklı bir alanda deneyimlemiş olduk. Tarihin sıfır noktasında Şanlıurfa'da Teknofest devam ederken nereden başladık, nasıl devam ediyor ekranlara taşımaya gayret ettik. Bugün artık son gün, Teknofest'te Güneydoğu vedalaşıyor diyelim. Yeniden sözü size bırakalım.
2: Şimdi sırada bir operasyon haberi var. Tabii yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Son operasyon çirkinler olarak bilinen suç örgütüne yönelik yapıldı. İstanbul'da iki kuyumcuyu tehdit eden şüpheliler yakalandı. Polis!
3: Yurt dışı numaralar üzerinden tehdit mesajları attılar. Hedefteki kişinin kaldığı otele kadar gidip gözdağı vermeye çalıştılar. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmayla yakayı ele verdiler. İstanbul'da tanınmış iki kuyumcuya yurt dışı numaralar üzerinden haraç almak amacıyla tehdit mesajları gelmeye başladı. İki kuyumcu polis ve savcılığa başvurdu. Şikayetçi olan Mehmet de kendilerini tehdit eden suç örgütü üyelerinin kaldığı otele kadar geldiğini söyledi. Polis o gün otele gelen kişinin kimliğini kameralardan çok geçmeden tespit etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çirkinler suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Tehdit talimatı yurt dışındaki suç örgütü liderinden gelmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü örgüte üye olma ve nitelikli yağma suçlamalarıyla tutuklandı.
2: Sırada sahte servis dolandırıcılığı var. Ankara'da oldu bu olay. İnternet üzerinden beyaz eşya servis hizmeti verdiklerini belirten dolandırıcılara yönelik şikayetler üzerine harekete geçildi. Şüphelilerin profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir internet sitesi hazırladığı belirlendi. Ancak ortada gerçekten bir tamir yoktu. Hatta fazla tahsil vardı.
3: Kurumsal görüntü verdiler. Sahte beyaz eşya servisi kurarak vatandaşları dolandırdılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeye göre profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir beyaz eşya servisine ait internet sayfası vardı. Ancak site üzerinden ulaştıkları vatandaşların evlerine giden dolandırıcılar arızalı beyaz eşyaları tamir etmiyordu. Tamir yapılmamasına rağmen tahsilat sırasında post cihazına yazılan tutara 1-0 eklenerek vatandaşların dolandırıldığı belirlendi. Bu yöntemle bir vatandaşın kartından 200 bin lira çekildiği tespit edildi. Şüphelilerin iş yeri görünümü vermek amacıyla aylık 30 bin lira karşılığında bir dükkan kiraladıkları, ancak iş yerinde yalnızca tabela bulunduğu da belirlendi. İki şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
2: Ve şimdi de İstanbul'dayız. Avcılar'da temel kazısı sırasında köklerinin bir kısmı dışarıda kalan ağaç fırtınada devrildi. Bu sırada bir kadın ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
3: Birkaç adımı yavaş atsa bu ağacın altında kalacak, belki de hayatını kaybedecekti. Kökleri açıkta kalan ağaç binaya doğru devrildi.
4: Gürültü geldi. Bir çıktım, ağaç devrilmiş. Tamamen bizim camların tamamen hepsi kırılmış.
3: İstanbul Avcılar'da bir binanın temel kazısı sırasında yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağacın köklerinin bir kısmı topraksız kaldı. O ağaç fırtınada topraktan kurtuldu ve sokağa doğru devrildi. Kaldırımda yürüyen bir kadın ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Ağaç karşı apartmanda hasara neden oldu. Bina sakinleri daha önce ağaç için yetkilileri uyardıklarını söyledi.
5: Bu ağacı belediyeye dedik, alın özel arazi içinden dediler, almadılar. Görünen ortada. Bizim binanın zararını kim ödeyecek?
3: İtfaiye ekipleri binanın girişini kapatan ağacı parça parça keserek kaldırdı. Bina sakinleri şimdi hasarı kimin karşılayacağını merak ediyor.
2: Denizli'de de bir akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü. Tankerden yakıt boşalt.

0: atıldığı sırada yangın çıktı. Bir istasyon çalışanı yaralandı.
1: Yakıt tankerinde yangın çıktı. Akaryakıt istasyonunda faciaya ramak kaldı. Denizli Pamukkale'de bir akaryakıt istasyonuna yakıt getiren tankerden depolara yükleme yapılıyordu. Bu sırada yangın çıktı ve patlama oldu. Yangın çok geçmeden bitişikteki iki yakıt tankerine daha sıçradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangını söndürmek kolay olmadı. Akaryakıt istasyonundaki tankların patlama riskine karşı Denizli Acı Payan Bulvarı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale etti. Yanan 3 tanker güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan istasyon çalışanı Mehmet C. hastaneye kaldırıldı. Mehmet C.'nin benzin boşaltımı sırasında elindeki vanayı beton zemine düşürdüğü ve bu esnada çıkan kıvılcım nedeniyle yangının çıktığı değerlendiriliyor.
0: Antalya'da bir otomobil galerisi kundaklandı. Benzin bidonuyla galeriye gelen kişi araçları tek tek yaktı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Elinde benzin bidonuyla geldi, araçları tek tek ateşe verdi. Sonra da gidip polise teslim oldu. Görüntüler Antalya'nın Serik ilçesinden. Gece saatlerinde bir otomobil galerisinin önüne gelen kişi yan yana dizili araçları hedef aldı. Otomobilleri benzin döküp ateşe verdi. 6 aracı yakan şüpheli hızla kaçtı. Olayı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Araçlar kullanılamaz hale geldi.
2: Arabalar önden açılıyor. Arabalar da arka taraflarda.
1: Polis 6 otomobili kundaklayan şüpheliyi ararken o ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Soruşturma sürüyor.
0: Ve Balıkesir'e dönüyoruz. 4 katlı bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 6 kişi yaralandı.
1: Önce patlama sesiyle sarsıldılar, ardından yangınla nereye kaçacaklarını şaşırdılar. Bina sakinleri ölümle burun buruna geldi. Balıkesir Bandırma'da 4 katlı bir binada yaşayan Hasan Çelikalp, 1. kattaki evinde çay demlemek istedi. İddiaya göre doğalgaz kaçağından şüphelendi. Çayı tüpte demlemeye karar verdi. Çakmağa çakınca patlama oldu. Patlamayla sarsılan bina sakinleri apar topar kendini dışarı attı. Ev sahibi Hasan Çelikalp ile üst kattaki dairede bulunan 5 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. 2 daire kullanılamaz hale geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan Hasan Çelikalp'in vücudunda yanıklar olduğu öğrenildi.
0: Peki bu saati noktalayalım böylece. Çok kısa bir ara verelim. Reklama gidelim. Saat başında sıcak gelişmelerle yeniden dönelim.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışında ise bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 22, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Giresun parçalı bulutlu 19 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 19, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Van yer yer yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.
1: Sevdiğiniz restoranda yemek yerken bir anda boğazınıza takılan o lokma. Boğulma aniden olur. Tam tıkanma yaşandığında zamanla yarış başlar. Tıkanan kişinin arkasına geçilir. Önce iki kürek kemiği arasına 5 kez vurulur. Sonra 5 kez karın basası uygulanır. Hemlik manevrası doğru şekilde uygulandığında tıkanan nefes yolunu açarak bir hayatın yeniden başlamasını sağlar. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Haftalığa devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimi. Bu arada saatler de 17 olmak üzere ve bu yeni saat dilimine yargıda rüşvet soruşturmasının detaylarıyla başlayalım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında bir eski hakim tutuklandı. İki yargı mensubu için yakalama kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet almak, rüşvet vermek, rüşvete aracılık etmekle suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından yürütülen soruşturmasını genişletti. 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara örgütlü biçimde müdahale edildiğine ilişkin delil ve bulgular elde edildi. Eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi BK rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. İki yargı mensubu hakkında da örgüte yardım ve rüşvete aracılık suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmaya adı karışan İYİ Parti Kocaeli Milletvekilinin dosyası ayrıldı ve milletvekili yönünden yürütülecek işlemler için dosya Ankara'ya gönderildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 şüpheli tutuklandı. 5 hakim ve Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı. Ve Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturması devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istediği ortaya çıktı. Gönül için peki neden soruşturma izni istendi? Detayları haberimizden izliyoruz.
1: Başsavcılık eski SPK başkanı için soruşturma izni istedi. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmedi denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulu görevlendirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Başsavcılığın geçen hafta eski SPK Başkanı İbrahim Öner Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soruşturma için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Savcılığın tespitine göre Gönül'ün yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine dair açık ve yeterli emareler vardı. Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturulması için izin istendi. Savcılık yazısında SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasayla fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. Başsavcılığın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mehmet Şimşek'in talimatıyla teftiş kurulu görevlendirildi. Bu kurul ön inceleme ve araştırma yapacak. Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 85 şüpheli tutuklandı. Başsavcılık soruşturmasını sürdürüyor.
0: Adana 17 dakika arayla 4,8 ve 4,9'luk iki depremle sarsıldı. Peşinden Osmaniye Sumbas merkezli 5,2'lik bir deprem oldu. Adana'da ilk deprem saat 14.19'da meydana geldi. Sayınbeyli ilçesi merkezli 4,8 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde oldu. Depremi hissedenler panikle tabii kapalı alanlardan kaçtı, çıktılar. Sarsıntı il merkezi ve çevre illerden de hissedildi. 17 dakika sonra ise yine Sayınbeyli merkezli bu kez 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremlerden dakikalar sonra bir sarsıntı haberi de Osmaniye'den geldi. Sumbas merkezli 5,2'lik deprem çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD peş peşe yaşanan iki depremin ardından saha tarama çalışması başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi an itibariyle her iki şehirde de herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da tüm

0: istihbarların tek tek değerlendirildiğini ifade etti. Bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu ilk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu. Bursa'nın o Büyük Orhan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Görüntüler de ekranlarınızda. Yangın Büyük Orhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Bölgeden yükselen dumanı görenler 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye hem Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hem de itfaiye ekipleri yönlendirildi. İki helikopter ve iki söndürme uçağı da çalışmalara havadan destek veriyor. Yangının yakın bölgedeki evlere ulaşmaması için ekipler tedbirlerini aldı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım daha atılıyor. Gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek İzleme Kurulu'nda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ekim ayında kurulun oluşturulması bekleniyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemi başladı. Gözler, çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda. Sürecin bundan sonraki en önemli aşamalarından birisi sahadaki silahsızlanmanın tamamlanmasının teyit edilmesi. Bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak izleme kurulunun çalışmaları. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, kurul için Ekim ayını işaret etti. Öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşleri almak için bir partiler turuna çıkabileceği belirtiliyor.
2: En kısa zamanda kuracağız. Bütün partilerle de bir temasla geçer. En uygun formülü, en uygun şekli ortaya koyarız.
1: Kurulun kaç vekilden oluşacağı henüz netleşmedi. Siyasi partilerin meclisteki temsil oranları dikkate alınarak komisyona üye vermesi bekleniyor. Ayrıca grubu bulunmayan partilerden de üye temsili olabileceği ifade ediliyor. İzleme kurulunun süreci izlemesi ve tavsiyelerde bulunması bekleniyor.
0: Mecliste yeni yasama yılı yoğun bir gündemle başlıyor. Genel kurulda Türk Kızılay Kanun teklifi ele alınacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Salı ve çarşamba günleri de liderler kürsüde olacak.
1: Türk Kızılay Kanun teklifi, ekonomi sunumu, grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı yoğun gündemle başlıyor. Genel kurul haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak. Gündemde komisyon aşaması tamamlanan Türk Kızılay Kanun teklifi olacak. Teklifle Türk Kızılay Derneği'nin görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkiler düzenlenecek. Ayrıca Türk Kızılay, ülkelerin Kızılay ve Kızılaç milli cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan ve olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde açıklamalarda bulunması bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri de mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Liderler kürsüden mesajlar verecek.
0: Ve ekonomi diyelim şimdi de. Eylül ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak. Peki enflasyon rakamları için ekonomistlerin tahminleri ne yönde acaba? Yanıtını izliyoruz.
1: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon Ağustos ayında %1,84 artış göstermiş. Yıllık enflasyon %31,51 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler Eylül ayı enflasyonunun %2,18 olmasını öngörüyor. 20 ekonomistin katıldığı ankette Eylül ayı için enflasyon beklentileri %1,90 ile %2,60 arasında yer alıyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da %30,16 oldu. Bloomberg ET'nin anketine göre Eylül'de enflasyonun aylık bazda %2,2, yıllık bazda %30,30 olması bekleniyor. Anket, katılımcıların 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,7 oldu. Enflasyon verileri

0: kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. TÜİK'in Eylül ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
1: Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya döneceğiz şimdi. Hakemler soruşturması devam ediyor. Yeni detaylar var. Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Erel yarın adliyeye sevk edilecek. Detayları da Arzu Kaya anlatacak bize Arzu.
2: Evet, elmetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından artık yasal süre dolmuş oluyor ve yarın Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. İki hakemin de Süper Lig hakemi Yasin Kol'un yanı sıra Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazal Erel. Peki bu soruşturma hangi suçlardan başlamıştı? Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde eski MHK başkanı da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında hakemlere mobbing yapıldığı, sınav sorularının sızdırıldığı ve ayrıca bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı noktasında soruşturma kapsamında bir gözaltı kararı verilmişti. İşte o kapsamda soruşturmada 5 şüpheli tutuklanırken aralarında eski MHK başkanı da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Ancak dosyaya yansıyan yeni bilgi, belgeler, bazı ses kayıtları, işte yazışmalar, tanık ifadelerinde dosyaya girmesiyle birlikte 2 yeni gözaltı daha olmuştu ki Yasin Kol ve Göktuğ Hazal Erel de bu kapsamda gözaltına alındı ve kendisinin de Yasin Kol'dan bahsediyorum. Kendisinde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmıştı ki neydi bunlar? Usule ve düzenlemelere aykırı bir şekilde hakem atamalarına müdahale ettikleri noktasında bazı WhatsApp yazışmalarından bahsediyorum. Dosyada tabii MASAK raporları da bulunuyor. 3 başlıkta toplayabiliriz belki de bu MASAK raporlarını. Bunlardan birincisi yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık olmak üzere farklı suçlardan kaydı olan kişilerle hakem Yasin Kol'un irtibatlı olduğuna dair bir rapor bulunuyor. İkinci başlık ise hesapçı olarak tabir edilen bilişim suçları ile ilgili para transferlerinin olduğu görülüyor. Üçüncü ve en önemli başlık ise miktar itibariyle paraların geliş gidiş yönleri de hesaplanmak üzere yasa dışı bahis oynadığı noktasında Yasin Kol hakkında bir kanaat oluşuyor savcılıkça. İşte tüm bu suçlamaların ardından geçtiğimiz günlerde Yasin Kol yönettiği Trabzon'daki bir hazırlık maçının hemen akabinde maçın bitimiyle birlikte stadyumda gözaltına alınmış. Şu anda da emniyetteki işlemleri halen daha sürüyor ve önümüzdeki saatler içerisinde, önümüzdeki günlerde adliyeye de sevki bekleniyor ve soruşturma kapsamında alınacak ifadelerle ve ortaya çıkacak yeni yazışmalar, kayıtlar, işte çeşitli bilişim raporlarının da incelenmesiyle birlikte soruşturmanın aslında biraz daha genişleyecek gibi durduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum sana aktardığın detaylar için, son dakika gelişmeleri için. Evet, iki hakem yarın adliyeye sevki bekleniyor. Bu arada konuşalım tabii üstüne, spor dünyasında neler oluyor, neler olacak. HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk uzaktan bağlantıyla bizimle birlikte. Ata, merhaba, hoş geldin yayına.
3: Selam Esra, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce Arzu da aktardı. İki hakem Yasin Kol ve Göktuğ Erel yarın artık adliyeye sevk edilecek. Nasıl bir karar çıkacak? Takip edeceğiz, bekliyoruz. Tabii bu özellikle Yasin Kol çok konuşulan, tartışmalı bir isimdi ve gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı da tutuklandı. Peki şimdi ne olacak diye bir soru var, ne dersin?
3: Esra, şu anda tabii spor dünyası artık Türkiye Futbol Federasyonu'na gözlerini çevirdi. Çünkü Merkez Hakem Kurulu'nda senin de söylediğin gibi artık eski MHK Başkanı diyoruz, Ferhat Gündoğdu ve yine MHK'nın üyelerinden bir taraftan Sebahattin Şahin, biliyorsun ikisi de birisi tutuklandı, birisi adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak ikisi de istifasını sundular. Ve aslında uzun süredir sen de takdir edersin ki konuşulan konulardan birisi şuydu. MHK'da bağımsız bir yapı var ve bu bağımsız yapıdan kaynaklı Türkiye Futbol Federasyonu görevden alıyor gibi bir durum söz konusu değildi. Biz de bu yüzden aslında MHK'da yenilemeye gidilecekse nasıl gidilebilir şeklinde bir takım soru işaretleri içerisindeydik. Ancak dünkü iki istifa ile birlikte artık Merkez Hakem Kurulu'nda yeni bir yönetim olacağı kesinleşti. Tabii biliyorsun zaten geçmişte MHK'nın iki üyesi ayrılmıştı. Bu iki üye de bu soruşturmanın bir parçası. Birisi Yunus Yıldırım, bir diğeri Ahmet Şahin. birisi tutuklandı, birisi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Tabii bu isimlerin ayrılmasının ardından MHK'nın normal yapısı

0: biliyorsun 9 kişi ve 7 kişiye düşmüştü zaten MHK. Ardında da yazışmalarda da görmüştük o iki kişinin yerini doldurmama konusunda Ferhat Gündoğdu'nun TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla görüşmesi de biliyorsun basına yansımıştı. Tabii bu sefer de artık iki isim daha başkan da dahil olmak üzere istifa edince üye sayısı 5'e düştü. Zaten biz bundan sonraki süreçte ne olacak diye merak ederken TFF'den de dün bir açıklama geldi. TFF diyor ki 5 üye kaldı ve bu 5 üyeyi saymış ki burada tabii ki en yetkili isim MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu. Ve Hikmet Öksüzoğlu ile birlikte 4 üye artık Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu biliyorsun başlayacak hafta içinde ve bunun atamaları yapılması gerekiyordu. Bu atamaları MHK yaptı ve şu anda aldığımız bilgiler de şu noktada MHK'nın son atamaları oldu. Bu mevcut MHK'nın son ataması oldu şeklinde. Bugün de herhalde yaklaşık 1 saat 15 dakika öncesinde yanlış hatırlamıyorsam bu son atamalar yapıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci eleme turunun hakemleri belli oldu. Ama artık bu atamalar da yapılınca artık tamamen gözleri salı gününe çevirdik. Salı günü ne var? Saat 15'te Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olağanüstü toplanacak ve bu toplantıda artık bir aday belirlenecek. Eğer tabii ki bir istifa kararı çıkmazsa onu birazdan konuşuruz ama Türkiye
1: Kimden
0: Futbol
1: istifa?
0: Federasyonu mevcut
1: Kimden
0: yönetimi
1: istifa?
0: Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut yönetiminde
1: Mevcut.
0: biliyorsun bir takım istifalar yaşandı. Başkan istifa edecek mi? Hala %100 bu konuda net
1: Eder
0: bir
1: mi?
0: bilgi yok.
1: Eder mi? Ya beklenti ne yönde en azından spor dünyasında?
0: Esra ikiye bölünmüş durumda. Yani tabii kimseye kendi görüşüne dair söylemiyorum bunu. Bilgiler ışığında söylüyorum. Bir takım bilgiler İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun İtalya maçının ardından istifa edeceği yönünde. Bir takım bilgiler devam edebileceği yönünde. Ancak bu konuda tabii resmi bir açıklama ya da net bir mesaj, net bir vurgu
1: İtalya
0: olmadığı
1: maçı ne
0: için
1: zamandı?
0: İtalya maçı pazartesi 21.45'te, Salı
1: Tamam.
0: günü de TFF toplanıyor. Yani aslında az önceki vurgumun sebebi oydu Esra. İşte bu TFF'nin toplantısı bir merkez hakem kurulu seçme toplantısı mı sadece yoksa arkadaşlar bırakıyoruz toplantısı mı ya da arkadaşlar devam ediyoruz toplantısı mı? Şimdi bu da önemli çünkü o toplantının ardından bir açıklama bekleniyor. Burada zaten TFF bir seçim kararı alsa bile biliyorsun ertesi gün seçim düzenlenemiyor. İşte onun tüzük kuralları var. İşte bağımsız bir yapı. İşte belli bir süre geçmesi gerekiyor. Adayların adaylıklarını açıklaması gerekiyor vesaire. Ve belli imzalar toplanması gerekiyor. O yüzden bu bir süreç. Yani her türlü orada zaten bir merkez hakem kurulu belirlenecek. Bir
1: Ata,
0: geçiş dönemi merkez hakem
1: bu
0: kurulu.
1: arada milli ara bu hafta bitiyor değil mi?
0: Evet
1: Lig ne
0: bitiyor.
1: zaman
0: Pazartesi
1: başlıyor?
0: günü artık son maçımızı oynuyoruz.
1: Cuma itibariyle mi başlıyor? Bu hafta sonu itibariyle lig maçları başlıyor mu?
0: Evet artık başlıyoruz ki uzun bir araydı biliyorsun Esra. Yani
1: Üç
0: o da
1: hafta
0: biraz
1: oldu galiba değil mi? Evet.
0: bu sürecin lige yansımaması açısından bence hani bilmiyorum artık nasıl hani avantaj diyebilirim buna ama bir avantaj oldu. Çünkü ligler oynanıyor olsaydı aynı dönemde biliyorsun konuşmalar daha farklı bir boyuta evrilecekti. Yani
1: Şimdi
0: atanan
1: peki
0: hakemler
1: bu
0: daha çok
1: kadar
0: tartışılacak.
1: toz duman arasında nasıl başlayacak lig? Yani cuma günü ilk maç var galiba herhalde cuma itibariyle başlıyor. Hafta sonu yoğun olarak devam edecek maçlar. Bu kadar toz duman, hakemler tartışmalı, gözaltılar, tutuklamalar nasıl olacak? Bir de bu konuda bazı açıklamalar da var. Beşiktaş başkanıydı galiba değil mi? Ertelenebilir belki 2 hafta kadar diye bir böyle bir öneri de gelmişti. Ne dersin böyle bir şey olabilir mi?
0: Ben senin dediğine ek yapayım. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de 1-2 hafta erteleniyor. Ne kadar erteleniyorsa ertelensin. Hani bu mevzuyu tamamen kapatalım ve önümüze bakalım aslında çizgisinde daha rahat araştırılma yapılsın diye. Bir taraftan da böyle düşünceler de var ama ya şimdi Esra buradaki esas mesele şu. Türkiye Futbol Federasyonu ne yapacak? Şimdi TFF'nin bir istifası eğer gündemde değilse TFF MHK'sını atar. Soruşturma devam ederken ligler devam edebilir. Yani bunun yasal olarak önünde bir engel yok. Ama bir taraftan da burada işte hem Galatasaray cephesinin hem Beşiktaş cephesinin bu konularda gelen açıklamalarında şunu görüyoruz. Yani bu şekilde devam edip işte 1-2 hafta sıkıntıya daha sonrasında düşecekse işte hani bir hakem atanır ya da başka bir şey olur. Ya bu MHK nasıl hakem atadı 5 kişiyle? İşte zaten şöyle şöyle de hatalar oldu. İşte Fenerbahçe'ye bu oldu, Galatasaray'a bu oldu, Beşiktaş'a bu oldu. Bu tartışmalara girmeye de gerek var mı diyorlar ama işte bu

Burada da şöyle bir şey var. Özellikle futbolda son yıllarda çok enteresan bir tablonun içerisindeyiz. Maç takvimleri çok sıkışık. Maç takvimleri çok sıkışık olduğu için olası bir erteleme bu sefer gerçekten böyle bir her şeyi iç içe sokuyor. O yüzden mevcut federasyon ve genel olarak federasyonlar da ertelemelere çok sıcak bakmıyor ki sen de yakından takip ediyorsun futbolu. Örneğin sezon başında Avrupa maçlarından önce ertelemeler olurdu genelde biliyorsun. Mesela yani öyle bir erteleme de olmadı. Geçtiğimiz yıla bakıyoruz. Geçtiğimiz yılda çok

0: çok beklemiyorum. Ha, olmalı mı diye sorarsan, şimdi 1-2 hafta erteleme de bu soruşturmanın tamamen aydınlanmasına yeterli mi onu da bilmiyoruz. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı muhtemelen çok yönüyle ele alıyor bu dosyayı ve belki işte 2 hafta sonra, 3 hafta sonra, 5 hafta sonra, ya bahis soruşturması biliyorsun hala devam ediyor. Neredeyse bir yılı geçtik. O yüzden hani işte 1-2 hafta ertelemek de gerçekten yeterli mi? Bu TFF'nin alacağı karara bağlı. TFF derse ki işte ben istifa ediyorum. Benim şu an tüzükle ilgili bakmadım yayına girmeden ama onu da ilerleyen dönemlerde konuşuruz. Bir istifa kararı çıkarsa ne kadar sürede seçime gidilebiliyor diye. Ha, orada şunu konuşabiliriz işte. Türkiye Futbol Federasyonu istifa etti. Acaba yeni yönetim gelene kadar işte 2 haftaysa 2 hafta, 3 haftaysa 3 hafta, bu işte şu anda da bunlar konuşuluyorken acaba ertelesek miyi konuşabiliriz. Ama TFF devam etme kararı alırsa neye dayanarak ligleri erteleyecekler? Biraz da asıl mesele bu.
1: Peki Ata, şunu da merak ediyorum. Son olarak da bunu sormuş olayım. Şimdi UEFA'nın bir şekilde bu meseleye dahil olması mümkün olacak mı, olur mu? Usul nedir bu konuda? Yani işte sosyal medyada da çeşitli spekülasyonlar var. Sen de takip ediyorsun mutlaka. Böyle bir şey söz konusu mu? Yani netliğe kavuşturmak bakımından soruyorum.
0: Esra, şöyle yani bunu aslında defaatle vurguluyoruz. Bu da aslında yıllardır da konuşulan bir konudur. Hani işte Türk futbolunda bir şey olur ve işte UEFA dahil oluyor, FIFA gözlemci yollamış vesaire diye çok konuşulur. Ama burada şöyle bir realite var. UEFA ülkelerin iç işleyişindeki özellikle adli makamlara artık ulaşmış dosyalarda kendisi bir fikir belirtmez. Önce bir hüküm durumuna bakılır. Şimdi bizde şunun tekrar tekrar altını çizmek gerekiyor. Evet, tutuklamalar var ama tutuklu bir şekilde yargılama sürecidir bu. Yani henüz kimsenin şu anda bir hüküm giydiğini görmüyoruz. Hüküm giymek için işte mahkemeler başlayacak. Bu konuda bir
1: Yargı
0: iddianame
1: sürecinin
0: hazırlanacak, bir
1: tamamlanması
0: soruşturma
1: lazım.
0: olduğu için. Şimdi iş buralarda netleşecek ve belki bu süreç bir yıl, belki 2 yıl, belki 6 ay sürecek, bilmiyorum. Şimdi bu sürecin tamamlanmasının ardından eğer mevcut kulüplerden ya da işte yeni bir federasyon olursa yeni bir federasyondan ya UEFA gelsin burayı bir incelesin, Türk futbolunun işte biz dosyalarını verelim bir baksınlar, bir olası cezanın önüne şimdiden geçelim en azından bir araştırma için vesaire gibi bir durum söz konusu olursa başka bir şey konuşuruz. Ama şu anda adli süreç devam ederken henüz bir hüküm giyme durumu yokken buna dair somut deliller, UEFA'nın en azından devreye girebileceği somut deliller, işte maçlara, işte maçlarda bir şaibe durumu var mı? İşte tamam, atamaları konuşuyoruz ama o atamalar bir şaibeden dolayı mı yapıldı? İşte yasa dışı bahis konuşuluyor mesela Yasin Kol'da. Yasin Kol yönettiği bir maça bahis oynadığı ortaya çıkarsa ne konuşuruz? Belki böyle bir şey söz konusu değil, o zaman ne konuşuruz? Yani bunların hepsinin netleşmesi gerekiyor ki UEFA boyutunu konuşabilelim. Ama UEFA o noktalarda devreye girer ve der ki orada ciddi sıkıntılar var ve bu ligde şu anda bir şaibe durumu var. Ben UEFA organizasyonlarına kulüp alırken biraz ara vereceğim. Yani işte bunu almayacağım, şunu alacağım ya da işte bu kulüp şöyle çıkmış, böyle olacak vesaire. O biraz ilerleyen sürecin işi. Ama burada şu anda maçlara direkt bir etki üzerinden, bir skor etkisi üzerinden bir şey yapabilmemiz için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu soruşturmayı ilerletmesi ve yeni delillerle birlikte tamamlamasını aslında beklememiz gerekiyor bunları konuşabilmek için. Henüz bunlar için ben erken diye düşünüyorum. Aslında az önceki o işte ligler ertelenir mi sorusunun da bence biraz hani birleştiği nokta bu.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Ata. Dolayısıyla Salı günü çok önemli. Gözler Salı gününde olacak. Yine konuşuruz seninle. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Kıymetli katkıların için. Şimdi devam edelim. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminde yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Projenin en uzun etabını 9 Ekim'de hizmete açılacak etabı. Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek.
2: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminde çalışmalar tamamlandı. Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle 9 Ekim'de hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini söyledi.
3: Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesi

0: etmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Halkalı Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak.
1: Bakan Uraloğlu, Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla Türkiye'nin Avrupa demiryolu bağlantısının güçleneceğine dikkati çekti. Halkalı Kapıkule hattının Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, orta koridorun Avrupa'ya açılan en kritik kapısı olduğunu belirten Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars'la başlayan, Marmaray ve Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin Avrupa bağlantısını güçlendiriyoruz dedi.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesi hazırlıklarına hız verdi. Kurum, Pasifik ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'ya gidiyor. İklim krizinin en çok hissedildiği bu iki ülkede 5-8 Ekim'de düzenlenecek zirveye başkanlık edecek.
1: COP31 zirvesi hazırlıkları sürüyor. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek zirve öncesi gözler, İklim krizinin hissedildiği sıcak noktalardı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Pasifik Ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da düzenlenecek pre-COP zirvesine başkanlık edecek. Kurum, Fiji'de COP31'in eylem gündemini paylaşacak. Liderler genel oturumuna katılacak. Programın diğer durağı ise iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan yaşayan Pasifik ülkelerinden Tuvalu olacak. Kurum, diğer liderlerle birlikte Tuvalu kıyı uyarlama projesini yerinde inceleyecek. Çalışmalar kapsamında deniz seviyesindeki yükselmeye karşı yürütülen uygulamalar değerlendirilecek.
3: Doğal düzen için
1: Tuvalu'nun karşı karşıya bulunduğu tablo Pasifik'teki pre-COP buluşmasının önemini artırıyor. Bilim insanlarının tahminlerine göre 2100 yılına kadar ülke topraklarının %95'i su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. 5-8 Ekim arasındaki program, Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesinin Pasifik ayağını oluşturacak. Buradaki önceliklerin Antalya gündemine de taşınması hedefleniyor.
2: Şimdi haftalığın bu bölümünde biraz sağlığımızı konuşacağız. Bir konuğum var, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Figen Atalay bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz, hocam hoş geldiniz yayınımıza, iyi pazarlar.
4: Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olunuz efendim, çok teşekkürler. Şimdi efendim hocam, etrafımızdan çok sık duyuyoruz. Çok yorgunum, çok halsizim, kendimi çok kötü hissediyorum gibi yakınmalar eşimizden, dostumuzdan çok sık duyuyoruz. Çeşitli doktorlara gidiliyor. Hekimler tüm testleri yapıyor, işte kan tahlillerinde vesaire. Herhangi bir bulgu yok fakat bu yorgunluk devam ediyor. Fakat bir noktada iş demir eksikliğine dayanıyor mu? Ne dersiniz?
4: Şimdi şöyle anlatayım. Aslında demir gerçekten bizim hem al yuvar dediğimiz hücrelerin içerisinde bulunuyor, hem de kaslarımızın içerisinde, bütün vücudumuzdaki metabolizmamızda rol oynayan, bütün enzimlerin içerisinde oynayan bir mineral. Ve bunun eksik olması durumunda anlattığınız gibi yorgunluk gibi yakınmaları görebiliyoruz. Temel olarak kansızlık geliştiği zaman asıl bizim kansızlığa bağlı bulguların ortaya çıkmasını beklemekteyiz. İşte çabuk yorulma, efor kapasitesinde azalma, yol yürürken nefes darlığının olması, çarpıntı olması gibi bulgular bizim kansızlığa bağlı bulgularımız oluyor. Ancak sadece demir düzeyinin düşük olması bile bu anlattığımız sıkıntıları bazen yaratabiliyor. Kan miktarının demir düzeyinin azalmış olması haline demir eksikliği diyoruz. Bunun üzerine kansızlık da eklenirse demir eksikliği anemisi diyoruz. Demir eksikliği anemisi olmadan, sadece demir eksikliğinin olmasında da sizin az önceden beri söylemiş olduğunuz bütün halsizlik, çabuk yorulma, işte yorgun kalkma gibi semptomları görebiliyoruz. Ve bunun tedavisiyle de aslında şikayetlerin gerilediğini görüyoruz biz klinik pratiğimizde.
2: Hocam şimdi demir eksikliği denilebilmesi için o referans değerlerin çok çok altında bir sonuç çıkması mı lazım? Yoksa işte sınırda, sınırdan biraz daha belki az sonuçlar da demir eksikliği demek midir?
4: Kadınlarda hemoglobin dediğimiz kan miktarının normal sınırı 12'nin üzerinde olması lazım. Erkeklerde 13'ün üzerinde olması lazım. Bunun altında olan her değer kansızlık olarak değerlendirilir. Demir eksikliğini değerlendirmek için sadece kan miktarı, yani bildiğimiz o tam kan sayımındaki kan miktarına değil, biz aynı zamanda kandaki demir düzeyine, demir deposu düzeyine ve bunların doygunluk oranlarının hepsine birden bakıyor durumda olmamız gerekiyor ve ona göre de kansızlık vardır veya kansızlık olmadan demir eksikliği vardır şeklinde yorum yapabiliyoruz.
2: Yani aslında başka herhangi bir problem olmadan kan değerlerinde başka değerler referans aralıklar içinde, fakat sadece bizim demir eksikliğimiz olabilir değil mi? Sadece demir eksikliği, evet, problemi, evet, olabilir. Peki.
4: Evet, buna latent demir eksikliği diyoruz biz.
2: Peki sebebi nedir hocam diyor, bunun? Yani ne yapıyoruz ya da ne yapmıyoruz da demir eksikliği olur?
4: Şimdi biz bir hastayla karşılaştığımız zaman demir eksikliği olan bir hastada öncelikle tabii ki hastanın mevcut durumunu toparlamak amacıyla tedavisini planlarız, ama ikinci planda da neden bu olay olmuştur mutlaka değerlendiririz. Bunun içinde tabii ki genç bayanlar, adet gören kadınlar menstrüel kanamaya bağlı olarak demir eksikliği, kansızlığı görebiliyoruz. Ama adet görmeyen bir kadın veya bir erkekte demir eksikliği olduğu zaman bunun sebebini biraz daha ayrıntılı araştırmak gerekiyor. Özellikle endoskopi, kolonoskopi gibi herhangi bir yerden bir emilim problemi var, kayıp mı var, yerde bir kanser mi var, ülser mi var, ne var diye bunların hepsini taramamız gerekiyor.
2: Yani başka bir hastalık diyelim tarandı, başka bir hastalık yok. Fakat bu bizim hayat tarzımız, yaşam biçimimiz, yememiz, içmemiz, uyku düzenimiz vesaire, bunlar etkiler mi tek başına demir eksikliğine neden olur mu?
4: Şimdi hiçbir demir eksikliğinin sebebi olmaması imkansız. Mutlaka bir sebebi vardır. Bunlardan tabii ki beslenme sorunları kesinlikle, işte ağızdan demir içeren gıdaları almayan kişilerde görebiliyoruz. Ama çoğunlukla da emilim problemi, yani yesek de besinlerle alsak da emilmiyor olabilir demir ve bu sebeple bir kansızlıkla karşılaşabiliriz. Gluten enteropatisinde görebiliyoruz bunu mesela. Ama çoğunlukla da bir kayıp oluyor ve bunu mutlaka biz bulmak için sonuna kadar ilerliyoruz.
2: Hocam peki çocuklar için vesaire de böyle bir tablo ortaya çıkabilir mi? Ya da sıklığı nedir? En çok kimlerde, hangi yaş aralarında ya da kadınlarda mı erkeklerde mi fazla görülüyor?
4: Kadınlarda daha çok görülüyor. Çocuklarda ve hamile kadınlarda demir ihtiyacı normalin 2-3 katıdır. Bu nedenle beslenme desteği çocuklarda çok önemli. Aralıklarla kontrollerinin mutlaka yapılması gerekiyor ve gerekiyorsa destek tedavisini vermek uygun olacaktır. Hamile kadınlarda zaten bir devamlı bir üretim söz konusu oluyor biliyorsunuz ki ve bunun sonucunda da ihtiyacın 3 katı kadar arttığını biliyoruz ve jinekologlar mutlaka zaten gebe bir kadına düzenli tamamlayıcı tedavilerini veriyorlar.
2: Evet. Hocam son olarak da şunu sorayım size. Tedavi protokolünün yanında ne öneriyorsunuz? Ne yiyelim, ne içelim? Hangi sebze, hangi meyve? Ne dersiniz? Ya da hiç böyle bir sorun yaşamamak için. Yani gündelik hayatımızda nasıl beslenmeliyiz? Ne yemeliyiz özellikle?
4: Şimdi öncelikle zaten demir birçok gıdanın içerisinde vardır ama demirin farklı emilim şekilleri olan molekül şekilleri vardır. Ve bunlardan bitkisel gıdaların içerisinde olanlar çoğunlukla bildiğimiz işte ıspanaktır, yeşil sebzeler vesaire, bunların hepsinin içerisinde vardır ama bunların hem emilimleri iyi değildir hem de pişirildikleri zaman değer kaybederler. Bu nedenle mutlaka hayvansal gıdalardan temin ettiğimiz demiri öneriyoruz biz de günlük beslenmede. En az haftada 3 gün hayvansal gıdaların içerisinde olan bir beslenme şeklini seçersek yeterli olacaktır. Demir eksikliği anemisi olup da bununla ilgili tedavi gören bir hastada ise çoğunlukla demir ilaçlarını aç karnına, emilimleri daha iyi olsun diye aç karnına öneriyoruz. Ve beraberinde bir C vitamini takviyesi, işte bir portakal suyu olabilir. Alındığı zaman emilimin daha fazla olduğunu kanıtlanmış durumda.
2: Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Çok kıymetli katkılarınız
4: için. Ben teşekkür
2: yani,
4: ederim.
2: Şunu da tekrarlamak lazım galiba. Şu uyarıda da bulunmak lazım izleyicilerimize de. Bir yorgunluk, bir halsizlik durumunuz varsa mutlaka demir seviyesine de baktırmakta yarar var. Çok teşekkürler.
4: Kesinlikle.
2: Sağ olun. Çok
4: ben teşekkür ediyorum.
2: Teşekkürler efendim. Devam edelim şimdi. Yemen'de yaz aylarından beri devam eden çatışmalar yeniden şiddetlendi. Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet kaybedilen toprakları geri almak için Husilere karşı operasyon başlattıklarını duyurdu. Yemen ordusu Husi hedeflerini vurduklarını açıklarken Husilerden de Suudi Arabistan'a misilleme yapıldı.
1: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümetin başkanlık konseyi Husilere karşı saldırı başlattıklarını açıkladı. Ordudan da Husilere yönelik pek çok hedefe saldırı düzenledikleri açıklaması geldi. Husiler ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Aramco tesislerine hedef aldıklarını duyurdu. Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleri Husilere karşı harekete geçti. Başkanlık konseyinden yapılan açıklamada kaybedilen toprakların geri alınması ve ülkede kontrolün sağlanması için askeri operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyona kaç askerin katıldığı açıklanmadı. Husiler, Eylül'de başlattıkları operasyonlarda Babül Mendeb Boğazı'nı ve çevresindeki kentleri ele geçirmişti. Yemen ordusu da Husi hedeflerine saldırılar yaptıklarını açıkladı. Saldırıların özellikle Sana, Sa'da ve Taiz bölgelerine yoğunlaştığı kaydedildi. Ordu, Sana ve Sa'da da Husiler için hayati önem taşıyan hedeflerin ağır darbe aldığını belirtti. Taiz'de ise Husilere ait 44 askeri araç, nakliye ve ikmal vasıtasının imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı. Husiler ise Sana'ya yapılan saldırılarda bir hastanenin vurulduğunu açıkladı. İran destekli Husilerden de saldırılara yanıt gecikmedi. Yemen'deki grup, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco tesisine hedef aldıklarını duyurdu. Petrol tesisini balistik füzeler ve İHA'larla vurduklarını kaydeden Husiler, saldırılarını sürdürme tehdidinde de bulundu. Bölgeden yayınlanan görüntülerde Aramco tesisinden siyah dumanların yükseldiği görüldü. Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını hedef alan saldırılar düzenlemişti.
2: Ve Trump diyeceğiz şimdi, ABD'ye döneceğiz. ABD Başkanı Trump son zamanlarda yapay zeka ile hayli ilgili yapay zeka kaynaklı tehditlere karşı müdahale planları geliştirilmesi için de hatta bir ekip oluşturdu. Ulusal İstihbarat Direktörünü de yapay zeka çarı ilan etti ve ekibin başına getirdi. Ekibin bu teknolojinin risklerini ve sunduğu fırsatları içeren bir rapor sunması için sadece 120 günü var.
1: ABD'de yapay zeka için özel ekip kuruldu. 120 günlük rapor sunulacak. ABD Senatosu'nda yapay zeka güvenliği konusunda düzenlenen oturumda uzmanlar, Kongre üyelerine giderek daha bağımsız hareket edebilen yapay zekanın risklerine karşı bilgilendirmişti. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton'ı yapay zeka çarı ilan etti. Clayton da Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada Trump'ın oluşturduğu ve süper zeka gücü adıyla anılan ekibin 120 gün içinde rapor hazırlayacağını belirtti. Bu teknolojinin riskleri ve sunduğu fırsatları değerlendirerek hükümetin sorumluluklarının belirleneceği bir rapor sunulacağını aktardı. Clayton'ın açıklamasına göre ekip süper zeka kaynaklı tehditlere müdahale planları geliştirecek. Bu sırada inovasyonu ve rekabeti engelleyecek aşırı düzenlemelerden kaçınacak. Ayrıca güvenlik ihlalleri, siber saldırılar ve yapay zeka ile ilgili diğer olayların hükümete nasıl bildirildiğini inceleyecek. ABD Başkanı Trump, 19 Eylül'de yapay zeka yarışında ülkenin ilk sıradaki yerini korumak için bir yapay zeka ekibi oluşturduğunu ve başına bir yapay zeka çağrı atacağını açıklamıştı. 30 Eylül'de de yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu Etkinlik Alanı'nda açıklamalarda bulunuyor.
3: Öyle mi?
5: Dinlediniz mi efendim? Bayağı gündem oldu.
6: Evet, evet dinledim. Ben öncelikle teknolojinin, ülkemizin tam bağımsız bir refah yarınlarını inşa edecek Teknofest Kuşağı'nın şampiyonlarını ödüllendiren, dün ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı iletiyorum. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız da her yıl ikinci ve üçüncülerini, Teknofest'in şampiyonlarını ödüllendirdiler. Onlara büyük moral verdi bu. Düşünün ki bir genç için bir yıl boyunca çalışmış. Kimisi yıllardır bu takımlarını kurup çalışıyorlar. Tırnaklarıyla kazıya kazıya, santim santim, fikir teri, alın teri dökerek çalışıyorlar ve sonucunda 1 milyon 600 bin öğrenci arasından sıyrılıp bu sahnede devletin en yüksek erkanı tarafından ödüllendiriliyorlar. Bu inanılmaz bir başarı onlar için ki bu başarıyı da gelip taçlandırması Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız için bizler için ve onlar için çok kıymetli. Hayat boyu unutmayacağı anılar yaşatmış oluyorlar. Torunlarına, nesillerine aktaracak. O anlamda her yıl Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız geldi. Bu kuşağa sahip çıktı. Allah kendisinden razı olsun. Hasreten bölge insanımız açısından da çok kıymetliydi bu sahip çıkması. Ve buradaki gençlerimiz, buradaki çocuklar gerçekten çok yaratıcı, çok özgün fikirlere sahip kardeşlerimiz. Urfa'dan çıkan kardeşlerimiz de, bölgeden çıkan kardeşlerimiz de. İnşallah bu bölgede milli teknolojimizde nasıl terörün kökü kazındıysa şimdi aynı şekilde buradan yetişen kuşak dünyaya damgasını vuracak. Bu bölgeden yetişen kuşak dünyaya damgasını teknolojinin her alanda vuracak. Eserleriyle gelecekler. Ben hasreten tekrardan yürekten şükranlarımı iletiyorum efendim sizlere.
3: Biz sağ teşekkür olun. Ediyoruz.
6: Sayın Cumhurbaşkanımız da şey yapabilir
3: mi? Evet, turizm zaten bu huzur güven ortamında en fazla gelişen sektörlerden biri turizm. Şanlıurfa'da Göbekli Tepe var biliyorsunuz. Halepli Bahçe Müzesi var. Herkesin gezmesini tavsiye ederim. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel takibiyle yapılmıştır o müze. İnsanlık tarihi buralarda. Buralar sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için çok önemli değerleri barındıran bölgeler. Tarihi bereketli hilal. İnşallah bu bereketli hilal teknolojinin bereketiyle buluşacak. Az önce gördüm, tekrar vurgulamak istiyorum. Tarım alanında da Teknofest'te çok güzel projeler geliştiriliyor. Sağlık alanında, gıda alanında artık savunma sanayinin diğer sektörlerimize de sirayet ettiğini, oralardaki seviyeyi de yükselttiğini görüyoruz. Katkısı olan herkese tekrar tekrar gönülden teşekkür ediyorum. Tüm illerimizi de Güneydoğu'yu gezmeye davet ediyorum. Medya üzerinden bu bölgeyle ilgili algı oluşturmasınlar lütfen. Gelsinler buradaki gerçekliği kendileri yaşasınlar. Görecekler ki yıllardır anlatılan gibi değil. İnşallah kardeşlikle, teknolojiyle, üretimle geleceği 81 il, 86 milyon hep birlikte inşa edeceğiz. Bugünle birlikte 1 milyon 300 bin sadece bu alana ziyaretçi olduğu tahmin ediliyor.
6: Net. Aynı ASELSAN'ın zamanda teknolojisiyle net bir şekilde sayıyoruz. Katılımcıları tek. 1.5 milyonda bütün bölgedeki diğer, biz her ilde yarışma etkinliği düzenledik. 200 bine yakın öyle katılımcı var. 1.3 milyon sadece bu alana 5 gün içinde. Şu anda yollar tıkalı, devam ediyor girişler. Evet. Bu bir Anadolu kenti için Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım, evet. Bir rekor. Yani sıcaklığı ayrı bir rekor, insanın sıcaklığı. Evet. Bunun yanında Teknofest'in böylesine yani tek yolu olan bir meydana katılım da
7: müthiş.
6: İnanılmaz bir coşku ve rekor. Tebrik ediyoruz.

0: Sürekten Şanlıurfa'yı ve bölgemizi.
1: Çok güzel. Demek ki bölge teknolojiyi kucaklıyor, Teknofest'i kucaklıyor. Bu da çok önemli gerçekten. Yıllar yılı ülkemizde bunun özlemi çekildi. Eski nesiller, daha öncekiler maalesef birçok sıkıntılar yaşadılar. Böyle günleri görmeyi hep arzu ettiler. Ben onun yıllardır birikmiş bir özlemin yansıması olduğunu düşünüyorum. Çok şükür bu günleri gördüler. Onlara da tabii ki bugünkü nesiller geldiyse onların fedakarlıklarıyla oldu. Tüm büyüklerimize, yaşlılarımıza da buradan sevgilerimizi sunuyoruz. Onların dualarıyla bu işler devam edecek inşallah.
0: Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Evet, evet, Milli Eğitim Valiliğimiz kırsaldan da çocuklarımızı buraya gelsinler, görsünler diye destek oldular değil mi?
0: Taşındılar. En imkanı olmayan çocuklarımız dahi gelebilsin diye okullarla birlikte yüz binlerce öğrencimiz bu alana taşındı. Biz bunu Teknofest için ve gençlerimiz için çok kıymetli buluyoruz. Tüm emek veren tüm paydaşlarımıza biz şükranlarımızı iletiyoruz. T3 Vakfı olarak da Özdemir Bayraktar bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun kapsamında on binlerce öğrencimiz buraya T3 tarafından taşındı. Ziyadesiyle önemliydi bu. Ben tüm kurumlarımıza, devlet kurumlarımıza bu anlamda şükranlarım.
1: Onlara da belediyemize, valiliğimize, yereldeki tüm kurumlara da teşekkür ediyoruz. Bütün Urfa her zaman olduğu gibi güzel bir ev sahipliği yaptı. Tüm Urfalı kardeşlerimize, hemşehrilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz.
0: Evet. Teknofest Urfa'ya çok yakıştı. Urfa da Teknofest'e ayrı yakıştı. Giden ağlar, gelen ağlar değil. Biz hep güldük. Evet. Gelirken de güldük, giderken de gülüyoruz. Güzel. Bu kadar da güldüğümüz o olmamıştı.
1: O eskidendi, şimdi böyle.
0: Urfa'ya şükranlarımızı iletiyoruz yürekten.
2: Teknofest'in Güneydoğu'da ettiği bu konuların beslenmesi için
1: şimdi kamu olarak ben söyleyeyim bir şeyler. Biz fikir aşamasından ticarileşmeye kadar her aşamayla ilgili destek mekanizmaları geliştirmiş durumdayız. Girişimciliği destekleyici programlarımız var. Sanayi Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere birçok değişik kaynakla bu desteklerimizi veriyoruz. Çünkü bu bir zincir. Şimdi burada da çocuklarımızı görüyorsunuz. Bu aslında az önce bahsetti Selçuk Bey. Büyük bir emeğin son geldiği noktanın sergilenmesi. Bunun arkasında uzun bir emek var ve değişik aşamalar var. İşte önemli olan başarı için her aşamayı desteklemeniz lazım. Zincirin gücü en zayıf halkasının gücüyle ölçülür. Dolayısıyla bütün halkalara dönük destek programları geliştirmiş durumdayız. İleriye dönük ne gerekiyorsa da yapmaya hazırız. Çünkü geleceğimiz burada. Onu görüyoruz. Buyurun.
0: T3 olarak da hem valiliğimizle hem de kurumlarımızla istişare halindeyiz. Biz kalıcı bir etki bırakacağını nesiller üzerinde zaten gözlemliyoruz. Geçmişte düzenlediğimiz Teknofest'ten ama kalıcı eserlerle birlikte bilim merkezleri, teknoloji atölyeleri, deney yap teknoloji atölyeleri gibi eserler halihazırda çalışılıyor. 2027 Teknofest bir yıl biliyorsunuz Anadolu'da, bir yıl İstanbul'da henüz netleşmedi. Hem yönetim kurulumuzda hem ilgili kurumlarla istişareleri yapıp sonrasında karar vereceğiz. Sağ olun.
1: Hayırlısı olsun diyelim. İllerimiz heyecanla bekliyordur bunu.
3: Efendim son soru olsun. Şimdi terörsüz Türkiye sürecindeyiz malum. Çok da hani müsbet bir ortam var. Türkiye'nin gelebilir. Özellikle Doğu bölgesinde çok sahiplendiğini görünce çok memnuniyetle
1: çok doğru.
3: Duyuyoruz efendim. Bir yandan Türkiye Şanlıurfa'ya hakikaten konuştu. Onu devrimden bu yana. Hem renkli görüntüler yaşandı. Bunlar çok konuşuldu. Bir de tabii ki yerli ürünlerimiz. Sadece tabii Şanlıurfa'yı Türkiye'yi Yunanistan'da İsrail'de takip etti.
1: Evet.
3: Bugün burada yükselen mesaj neydi? Türkiye dünyaya nasıl bir mesaj verdi efendim?
1: Türkiye birlik beraberlik içinde olduğunu, güçlü olduğunu, caydırıcı bir güç olduğunu, gençleriyle, yeni nesillerle birlikte dünyanın bu yeni meydan okumalarına karşı hazır olduğunu ortaya koydu. Ama aynı zamanda barıştan yana, refahtan yana, sosyal adaletten yana tavrını, sorunları savaşarak değil, masalarda uzlaşarak çözme barışçı tavrını da ortaya koymuş oluyor. Güçlü bir caydırıcılık, barışçı diplomasi. Bu ikisini de Türkiye Cumhuriyeti gayet güzel yapıyor ve şunu söylüyor dünyaya, biz hem güçlü olacağız hem haklı olacağız diyor. Sadece güçlü olup katliamlarla insanlık dışı eylemlerde bulunuyorsanız o gücün hiçbir anlamı yok. O teknolojinin hiçbir anlamı yok. İşte Urfa'dan biz onu söylüyoruz. Halil İbrahim şehrinden onu söylüyoruz. Biz hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız. İnsani değerleri savunmaya devam edeceğiz. Mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz inşallah.
4: Evet arkadaşlar, teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
5: Teşekkür ederiz.
6: Teşekkür ederiz.
5: Allah razı olsun.
7: Evet, devam ediyoruz haftalığa şimdi haberlerimizle. Hayatını felsefeye adayan, çalışmalarıyla tanınan Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor İonna Kucuradi İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü felsefeciyi sevenleri doğum gününde ebediyete uğurladı.
8: Yıllar boyunca hep öyle eğitim, akademik hayat onunla ilgilendi. Çok fazla sosyalleşmedi çünkü bütün hayatı öğrenmek, öğretmek, eğitmek, bütün hayatı öyle geçti.
9: Öğrencileri, dostları, meslektaşları ve ailesi hepsi İonna Kucuradi'ye son görevlerini yapmak için buluştu. Türk felsefesinin önemli ismi son yolculuğuna uğurlandı.
10: Hocanın hep en büyük amacı felsefeni dört duvarın dışına çıkarmak olmuştur ve bunu büyük ölçüde başardı.
9: 89 yaşında hayata veda eden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor İonna Kucuradi için ilk tören Maltepe Üniversitesi'nde düzenlendi. Törene katılanlar arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
11: İnsan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehberdi. İçinde bulunduğumuz dünya bütün kuralların, bütün değerlerin yıkıldığı bir dünya haline geliyor. Vefatıyla birlikte bize şunu hatırlattı. Ey insanlık, bu tehlikeye karşı size öğrettiğim dersi unutmayın. Hocam, derslerinizi unutmayacağız. Sizi saygıyla uğurluyoruz.
9: Törene katılanlar duygu yüklü sözlerle onu andı.
8: Felsefeyi halka yansıtmak adına verdiği mücadeleyi gördük.
10: İonna Hoca hayatımda tanıdığım bencillikten en uzak insandı. Her insan biraz bencildir. Ama hayatımda egoizminden bu kadar uzaklaşmış tanıdığım en güzel insan.
9: İonna Kucuradi'nin naaşı Şişli'de bulunan Rum Ortodoks mezarlığına getirildi. Burada kilisede düzenlenen törenin ardından toprağa defnedilecek. 4 Ekim 1936 tarihinde doğan profesör yine doğum gününde ebediyete uğurlandı.
7: Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi yarın başlıyor. Antalya'da düzenlenen kongrede uzay ajansları ve uzay teknolojileri alanında çalışanlar uzayın geleceğini konuşacak.
12: In 2026, on October 5th tonight, the world meets in Antalya.
13: 18 ülkeden 6800'den fazla delege ve katılımcı Türkiye'de buluşacak. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da kapılarını açıyor.
14: The cradle of civilization. The land of discoveries.
13: 77. Uluslararası Uzay Kongresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenleniyor. Kongreye Türkiye Uzay Ajansı ve SAI İstanbul ev sahipliği yapıyor. ABD, Almanya, İtalya ve Japonya gibi birçok ülkeden delege ve katılımcı kongreyi takip edecek.
14: We have been working hard for a very long time.
13: Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Kongrede uzay alanında kritik başlıklar masaya yatırılacak. Dünya çapındaki uzay profesyonelleri bir araya gelecek. Farklı ülkelerden gelen 30 civarında astronot da özel oturumlara katılacak.
14: For Türkiye's space travel
13: Dev zirve 9 Ekim Cuma günü toplumun her kesimini uzay bilimi ve teknolojileriyle buluşturacak Halk Günü etkinlikleriyle sona erecek.
14: IAC 2026 in Antalya.
7: Ve böylece haftalığı bugün de bu haftada bitiriyorum, noktalıyorum. Az sonra Hülya Hökenek hafta sonu ana haberle karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın, Habertürk'te kalın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin ne mesaj verdi? İzmir bu hafta AK Parti'ye mi geçecek? Ataşehir, Eyüp Sultan. Son operasyonlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl etkiler? Yeni partide tek seçenek Özgür Özel mi? Hakemler soruşturmasından ne bekleniyor? Kerem Kırçuval soruyor. Siyaset bilimciler Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, Doktor Sezin Öney ve Elif Şahin, kamuoyu araştırmacıları İhsan Aktaş ve Kemal Özkiraz, yazar Nur Tuğba Aktay'la spor yazarı Atilla Türker yanıtlıyor. Karşıt Görüş bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 24, Adana güneşli 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 19, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu genelinde hava açık, Ankara 21, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Kars yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 24, Gaziantep güneşli 22 derece.
1: İklim değişikliği ve kuraklığın etkileri her geçen gün daha çok hissedilse de bizim bu topraklara verilmiş sözümüz var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak topraklarımızı koruyor, suyu merkeze alarak tarımsal üretimi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik için modern sistemlerle kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Kuraklığa toleranslı bitki çeşitlerini yaygınlaştırıyor, tarım sigortalarıyla çiftçilerimizin emeğini güvence altına alıyoruz. Riskleri önceden belirliyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz sadece bugünü değil, aydınlık geleceği de kurguluyoruz.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Peki hafta sonu ana haberdeyiz. Hülya Hökenek ben. 4 Ekim Pazar. Şimdi şöyle başlayalım. Açıkçası Adana ve komşu il Osmaniye peş peşe orada meydana geldi depremler biliyorsunuz. Korktuk gerçekten yarım saat içinde çünkü 4,8, 4,9, 5,2'lik deprem oldu. Çok şükür teselli cümlesi şu, can kaybı yok, yaralanan yok. Bir bakalım.
1: Önce Adana, ardından komşusu Osmaniye sallandı. Yarım saat içinde meydana gelen 3 deprem herkesi korkuttu.
2: Adana'da arka arkaya 4 kez hissedildiğini söyleyen bir deprem meydana geldi. Şu an Çukurova'da insanlar aşağı indi, huzursuz oldular tabii ki de.
1: İlk deprem haberi Adana'dan geldi. Saat 14.19'da Sayınbeyli ilçesi merkezli 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler panikle kapalı alanlardan çıktı. Deprem il merkezi ve çevre illerden de hissedildi.
3: Ya sağlam bir sallanma.
4: Lambalar sallandı. Lambalar.
3: Peki şu an ard arda olduğu söyleniyor. Hatta dördüncü olduğu söyleniyor. Siz kaç tane hissettiniz?
5: İkincisi.
1: 17 dakika sonra yine Sayınbeyli merkezli bu kez 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.
6: Tekrar salladı. Bir deprem daha oldu şu anda.
7: Bir şekilde hissettik. İlkinde bir hafif sonrasında en sonuncuda üçüncüde ise çok şiddetli bir şekilde salladı.
1: Depremle birlikte Fekir ilçesinde Hopka Dağı'ndan kaya parçaları düştü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
8: Depremde kayalar köpüyor. Ben gördüm de tozluyorum merhaba.
1: Adanalılar deprem korkusunu atlatamamıştı ki bir deprem haberi daha geldi. Bu kez Osmaniye sallandı. Sumbas merkezli 5,2'lik deprem çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD peş peşe yaşanan iki depremin ardından saha tarama çalışması başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, her iki şehirde de herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da tüm hasar ihbarlarının tek tek değerlendirildiğini ifade etti. Bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu.
0: Ve Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Şimdi hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu duyuruldu. Açıklamada şöyle biraz detaylandıralım. Bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır deniliyor ve kamuoyunu yanıltmayı amaçlamaktadır ifadesi de kullanıldı. Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hüküm 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kanunu'nda 6 Haziran 2013 tarihinden itibaren ise YTM'ye ilişkin yönetmeliklerde yer aldığı da belirtildi. Ve aynı zamanda Türkiye'nin gündemine oturdu biliyorsunuz fon soruşturması. Tabii bu soruşturmanın akıbeti de çok önemli. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istediği de ortaya çıktı. Niye soruşturma izni istendi? Detaylar haberimizde izleyelim birlikte.
1: Başsavcılık eski SPK Başkanı için soruşturma izni istedi. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmedi denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulu görevlendirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Başsavcılığın geçen hafta eski SPK Başkanı İbrahim Öner Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soruşturma için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Savcılığın tespitine göre Gönül'ün yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine dair açık ve yeterli emareler vardı. Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturulması için izin istendi. Savcılık yazısında SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasayla fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. Başsavcılığın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mehmet Şimşek'in talimatıyla teftiş kurulu görevlendirildi. Bu kurul ön inceleme ve

0: araştırma yapacak. Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 85 şüpheli tutuklandı. Başsavcılık soruşturmasını sürdürüyor.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni gelişmeler var yaşanan. Ve soruşturma kapsamında bir eski hakim tutuklandı, iki yargı mensubu için yakalama kararı da verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet almak, rüşvet vermek, rüşvete aracılık etmekte, suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından yürütülen soruşturmasını genişletti. Bu arada 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara örgütlü biçimde müdahale edildiğine ilişkin delil ve bulgular elde edildi. Eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi BK rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. İki yargı mensubu hakkında da örgüte yardım ve rüşvete aracılık suçlarından yakalama kararı çıkartıldı. Soruşturmaya adı karışan İyi Parti Kocaeli milletvekilinin dosyası ayrıldı. Milletvekili yönünden yürütülecek işlemler için dosya bu arada Ankara'ya gönderildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 şüpheli tutuklu, 5 hakim ve Cumhuriyet Savcısı da görevden uzaklaştırıldı. Diyelim bir başka soruşturmaya geçeceğiz. O da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakemlere yönelik soruşturması var. Şimdi bu soruşturma sürüyor. Burada da önemli gelişmeler var. Gözaltındaki Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in emniyette işlemleri devam ediyor. Onu biliyoruz. Perşembe günü Trabzon'da maç çıkışı gözaltına alınmıştı hakemler. Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel. Onlar sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildiler. Şimdi Kol ve Erel'in yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dahası gözaltında alınan diğer şüphelilerden ele geçen dijital verilerin incelenmesi ve masak analizleri neticesinde iki hakemin gözaltına alınmasına karar verilmişti. Mobbing ve resmi evrakta sahtecilik soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrolle bırakılmıştı diyelim. Ekonomi diyelim biraz, ekonomiye geçelim. O da şöyle, çünkü Eylül ayı enflasyon verileri biliyorsunuz yarın açıklanacak, önemli. Ama enflasyon rakamları için ekonomistlerin tahminleri var, tahminleri ne yönde? Bir bakalım, bir göz atalım. Bu arada bu konuyu konu başlığında ana haberin ikinci diliminde işleyeceğiz konuğumuzla.
0: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon Ağustos ayında %1,84 artış göstermiş, yıllık enflasyon %31,51 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler Eylül ayı enflasyonunun %2,18 olmasını öngörüyor. 20 ekonomistin katıldığı ankette Eylül ayı için enflasyon beklentileri %1,90 ile %2,60 arasında yer alıyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da %30,16 oldu. Bloomberg ET'nin anketine göre Eylül'de enflasyonun aylık bazda %2,2, yıllık bazda %30,30 olması bekleniyor. Anket, katılımcıların 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,7 oldu. Enflasyon verileri, kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. TÜİK'in Eylül ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
1: Şimdi ekonomi demişken Cumhurbaşkanı Erdoğan da ihracat verilerini değerlendirdi bu arada. Şimdi yılbaşından bu yana ihracatta %5,2 artış oldu. Yaklaşık 211 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aslında Cumhurbaşkanı'nın cümlesi şu, diyor ki biz yeni bir rekor kırdık. Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 2026'nın 5 ayında ihracat rekorunun kırılmasıyla tarihi bir başarıya imza atıldığını da belirtiyor. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı dedi Cumhurbaşkanı. Bölgede ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürdüğünü de vurguladı. Diyor ki yatırımı, üretimi, ihracatı ihracatı, istihdamı önceleyen bir vizyonla inşallah daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi şöyle diyelim, buradan bu savaş gündemine gelelim, o da niye? Yani Amerika ve İran'dan aslında savaşa ilişkin karşılıklı açıklamalar var. Donald Trump, Amerikan Başkanı, diyor ki yani ben karar aşamasındayım. Bu işi ya kolay yoldan ya da zor yoldan halledeceğiz. İran da şöyle bir şey diyor. Yani şartları öyle kolay kabul etmez İran'da. Yani bu şartları kabul edilmeden, yani benim şartlarım kabul edilmeden etmeden ben Hürmüz'ü açmam diyor. Bunu net bir şekilde de ifade ediyor. Bakalım.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu bir kez daha dile getirdi. İran'dan şartlarımız kabul edilmeden Hürmüz'ü açmayacağız açıklaması geldi.
2: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated. So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: ABD Başkanı Tahran'ın nükleer silah edinme programlarından neredeyse tamamen vazgeçtiğini de ifade etti. İran, uzun süredir nükleer programının barışçıl olduğunu ve nükleer silah yapma arzuları olmadığını dile getiriyor. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Kalibaf da şartları karşılanmadan Hürmüz'ü açmayacaklarını söyledi. ABD'nin 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmesi gerektiğini ifade etti. ABD'nin iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskıya ek olarak tehdit söylemlerini artırdığını savundu. İran'ın şartları arasında ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, savaşı bitirmesi ve dondurulmuş varlıkları serbest bırakması yer alıyor. Ayrıca İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda belirlediği yeni rotanın kabul edilmesi de isteniyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise Washington'la müzakerelere ilişkin konuştu. ABD'nin teklifine yanıt verdiklerini açıkladı. Teklifin öncekilere benzediğini ve nükleer dosyalara odaklandığını, İran'ın ise Hürmüz Boğazı'na odaklanmak istediğini kaydetti. Washington ve Tahran, arabulucular vasıtasıyla savaşı diplomatik yollardan bitirme çabalarını sürdürüyor.
1: Şimdi İsrail ordusunun Suriye'de yeniden harekete geçerek Kuneitra'da yol kazma çalışmalarına başladığını biliyoruz. Bu haberi de Suriye Devlet Televizyonu El İhbari'ye aktardı. Şimdi bu habere göre İsrail ordusu Kuneitra'nın güney kırsalındaki Aşşe köyünün batısında, bu arada Sufa 53 projesi adı altında yürüttüğü çalışmalara yeniden başlamış durumda. Ve bu çalışmaların Suriye ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde yer alan ayrım hattı boyunca sürdüğü de belirtiliyor. İsrail'in 2022'den bu yana Golan sınırındaki tampon bölgede yürüttüğü çalışmaya Sufa 53 veya Büyük Fırtına adını verdiğini de biliyoruz. Çalışma yaklaşık 70 kilometrelik bir alana yayılıyor. Ve bu proje kapsamında askeri yolların açılması, derin hendekler kazılması yoluyla İsrail'in bölgedeki askeri kontrolünü güçlendirmesi de hedefleniyor diyelim. Ve Putin birkaç gündür aslında açıklama yapıyor. İşte açıklamalarının böyle altyapısı aslında böyle tehdit bu Batı nezdinde. İşte yani gerekirse ben hani nükleeri bile kullanırım demişti biliyorsunuz. Yaklaşık 5 yıl geçti. 5. yılın içindeyiz Ukrayna-Rusya savaşında ve bu savaşın başlangıcından bu yana Rusya Avrupa'nın yaptırımlarıyla karşı karşıya. Evet doğru. Rusya-Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırıların bu dizel yakıt tesislerine odaklanmasıysa enerji pazarındaki o sıkıntıyı bir taraftan gerçekten kör düğüm haline getirdi. Çözülür mü bilmiyorum ama Rusya Devlet Başkanı Putin dediğim gibi işte iki tarafı da böyle hedefleyen açıklamalarda bulundu. Biraz o tehditvari açıklamalarda ve Avrupa'nın yaptırımları kalkana dek bu dizel yakıt ihracatı yapılmayacağını da duyurdu. Bu fiyatlara da tabii yansır. Yani bir taraftan da böyle bir paradoks var, çelişki de var. Bu tehdidin ardından Avrupa ülkelerinin hamlesi ne olur, biraz onu konuşalım istedim. Mehmet Öğütçü'yü görebilirsem, Londra Enerji Kulübü Başkanı. Nasılsınız? Hoş geldiniz ana habere.
3: Hoş bulduk İlyan'ım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ya şimdi bakıyorum böyle işte yani yaptırımlar kalkmadıkça küresel piyasalara Rus bir şekilde dizeli, dizel diyelim işte yakıtı o gitmeyecek deniyor yani diyor zaten. İki gün önce falan da biliyorsunuz böyle açıklamaların altında çok net tehdit vardı işte nükleer doktrin falan yani böyle onlar kullanıldı, kullanabilirim dedi. Yani ben bütün silahları kullanabilirim dedi yani Batı'ya karşı. Şimdi aslında bütün bu açıklamalar şu mu? Yani Avrupa'ya karşı işte kullanılabilecek böyle benim güçlü bir enerji silahım var mı? Yoksa yapılan açıklamalarda önümde

0: siz de bu açıklamaları çok yakından takip ettiğiniz için altyazı isterim. Ukrayna'nın rafineri saldırılarıyla zaten bir taraftan bakıldığında çok daraldı Rus ihracatı da aslında. Yani Putin bütün bunları böyle bir siyasi söyleme mi dönüştürmeye çalışıyor? Ne olur gerçekten?
1: Şimdi Hülya Hanım, bu dediğiniz gibi aylardır devam eden bir kriz, yeni bir olay değil.
0: Tabii.
1: Sadece silahlı savaş cereyan etmiyor. Enerji savaşları da cereyan ediyor. Herkes tabii birbirini en kritik hassas noktasından vurmaya çalışıyor. Şu anda Rusya'da dizel kıtlığı var. Dünyanın en büyük rafinerilerinden bir tanesine sahip. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden bir tanesi Suudi Arabistan ve ABD ile birlikte. Ama rafineleri vurulduğu için yeterince dizel üretemiyor. Önceliği de iç piyasaya veriyorlar. Bu yüzden bir kısıtlama koymuşlardı 30 yani. Eylül'e kadar. Bu anladığım kadarıyla uzatıldı. Şayet iç piyasada bolluk yaşanır, fazla olursa eğer arzda, o zaman dışarıya satarız diye düşünüyor. Hatta Trump birkaç hafta önce Zelenski'yi aradı. Özel olarak dedi ki lütfen rafineleri vurmayın. Çünkü dünya dizel piyasası çökmüş vaziyette. Biliyorsun günde yaklaşık 100 milyon varillik bir petrol tüketimi var. Üretimde 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bunun yaklaşık 30 milyon varili dizel üretimine gidiyor. 7 milyon varili de jet yakıtına gidiyor. Şimdi ham petrolü bir şekilde bulursunuz. Stratejik rezervlerden serbest bırakırsınız. Ama bu dizelin ve jet yakıtının rafineride üretilmesi gerekiyor. Ayrıştırılması gerekiyor. Fiyatı daha yüksek. Ve şu anda dünya arzında ciddi bir sıkıntı var. Dolayısıyla ben fiyatlara baktım.
0: O fiyatlara da etki etmiyor mu? Ya ben mesela işte burada mesela bunu anlattım size. Bir paradoks oluşmuyor mu Sayın Öğütçü gerçekten? Ya batıya bakıyorsun, işte Rus enerji gelirlerini azaltmak için bir taraftan yaptırım uyguluyor. Ukrayna Rus rafinelerini vuruyor. Putin mesela bu tavrıyla bu rafinelerin tamamen vurulduğunu ve sıkışmışlığını da aslında kabul etmiş oluyor. Yani bir yaptığı açıklamalarla. Rus dizeli piyasadan çekiliyor. Senin dizelin piyasadan çekilirse dediğiniz gibi o zaman ne olur? Yani küresel dizel fiyatları yükseliyor. Bu bir paradoks değil mi? Yani nasıl bir strateji uygulanıyor sizce?
1: Üstelik Ukrayna tek başına vurmuyor Rusya'nın rafinerilerini. Biliyorsunuz hedef gösterilmesi hassas teknolojiler, uydular üzerinden İngiltere ve ABD tarafından yapılıyor. İsabette vurulabilmesi için. Ama son dönemde durum sıkıştı. Ne Körfez'den gelebiliyor dizel. Orası da kapandı biliyorsunuz. Hürmüz'de, Bahri'nde. Oradan da biliyorsunuz yaklaşık 20 milyon var dünyaya akıyordu. Bu çok azaldı ciddi bir şekilde. Bir yandan Rusya'dan gelmiyor. Dolayısıyla dünya piyasaları sıkışmış vaziyette. Seçim dönemi yaklaşıyor İsrail'de de Amerika'da da. Bu dönemde biraz daha rahatlığa ihtiyaç var. Şimdi baktım ben fiyatlara. Hala dünyadaki en ucuz dizel fiyatları ve jet yakıtı fiyatları Çin'de, Körfez'de ve ABD'de. Avrupa vahim düzeyde. Yani bizde galiba 1.93 dolar civarında litresi. Avrupa'da bu 2.54'ü, 2.64'ü buluyor. Zaten Rus gazı kesildikten sonra rekabet gücü ciddi bir şekilde azalmıştı Avrupa'nın biliyorsunuz. 4 katı fiyatı Amerikan LNG'si alıyordu. Şimdi dizelde de fiyatlar yükseldi. Bu sadece otomotivlerle alakalı değil. Biliyorsunuz dizel en fazla traktörlerde, kamyonlarda kullanılıyor, ulaşım tabii sektöründe canım kullanılıyor, bazı yerlerde elektrikte. Tabii. Bu zincirleme bir zam dalgasını getirecek. Ve önümüzdeki dönemde hiç benim umudum yok bunun giderileceği yönünde. Dizel fiyatları artmaya devam edecek. Dünyada eksiklik var, rafine kapasitesi yeterli değil. Ve bu gidişle stagflasyon dediğimiz yüksek enflasyon, düşük büyüme daha vahim hale gelecek. Avrupa burada galiba en kötü etkilenen kıta olacak. Amerika bunu kasten mi yapıyor? Yoksa Avrupa bir tuzağa mı düştü? Bu çıkmazdan da çıkamıyor. Bir yandan o bizleri alabileceği ülkelerin başında Rusya geliyor. Yaptırımlar var. Petrolünde de var. Petrol ürünleri, dizel başta olmak üzere onda da var. Galiba önümüzdeki dönemde şey hızlanacak. Bu Ukrayna Savaşı yıl sonundan önce bitirmeyi hedefliyor Putin. Bu sizin bahsetmiş olduğunuz nükleer karşılık, ben birkaç ay önce Moskova'daydım. Putin'in danışmanlarıyla konuştum. Onlar çok net bir şekilde ellerindeki nükleer silah, taktik kısa menzilli nükleer silah aracını kullanmak istiyorlar. Çünkü konvansiyonel savaşta her ay 30-35 bin asker ölüyor savaşta. Ruslar bunu artık götüremiyorlar. Yalnız Amerikalılar da NATO'da buna cevap olsun diye, Ruslar elini hazır boş hissetmesin diye Baltık Cumhuriyetlerine ve Polonya'ya

0: nükleer silahlar yerleştirmeye başladılar. Yani bu biraz iki taraf birbirini tehdit ediyor. Çok tehlikeli bir savaş bu. Eğer tırmanırsa vahim bir durum ortaya çıkabilir. Sadece işte dizelle, jet yakıtıyla petrolle kalmaz.
1: Aynen öyle. Tabii bu işin mesela ekonomik boyutu en önemlisi. Yani bir de mesela insani boyutunu zaten yani hep konuşuyoruz. O ayrı. Bu savaş tırmanırsa kimin lehine? Yani hiç kimsenin lehine değil savaşın tırmanması. Ama mesela Ukrayna işte buradan böyle bir şeyle çıktı galiba.

0: Masa yani o hedefi hiçbir şekilde ulaşamaz ve yürütemez. Yani savaşı sürdüremez zaten. Ama bu Amerika, Avrupa dediğiniz mesele önemli. Amerika bunu bilinçli mi yapıyor yani Avrupa nezdinde? Avrupa'nın ciddi anlamda karizması çizildi çünkü yani.
1: Evet. Birkaç gün önce hatırlarsanız Putin'le Trump 3,5 saat telefonda görüştüler. Bir kısmı çeviriye gittim ama bunlar herhalde hava durumunu konuşmadılar. Ya da gel İskoçya'daki benim Trump tesislerinde golf oynayalım demedi. Ondan önce de CIA başkanı gitti Moskova'ya. Bir takım mesajlara ulaştırdı. Dolayısıyla Amerika büyük güç, süper güç olarak zaten onun için Ukrayna, Türkiye, İran, Avrupa çok önemli değil. Esas Amerikan menfaatleri nasıl korunur? Tabii. Ve asıl hedef Çin. Şu anda Çin aslında dünya enerjisinde de süper güç konumuna erişti. Alıcı olarak dünyanın en büyük petrol alıcısı, dünyanın en büyük LNG alıcısı. Satıcılar kim? Piyasada Amerika var. Katar hapsolmuş vaziyette oraya. Dolayısıyla Avrupa Birliği de Amerika'dan almak zorunda. Hatta istiyorsanız size petrol de verelim, dizel de verelim zaman içerisinde diyorlar. Rafine kapasitesini artırıp. Bu biraz da dünya enerji dengesini değiştirmekle alakalı. Amerika başından beri söylüyordu, küresel enerji şampiyonu olmak istiyor. Evet. Küresel düzeni şekillendirmek isteyen güç. Burada Rusya'yla da çalışacak, Suudi Arabistan'la da çalışacak. Ama gerektiği zaman da onların ayağına basacaktır tabii.
0: Öyle yani aynı
1: gibi.
0: Bu Rus dizeli falan da yani bu dizel o kadar kolay telafi de edilemez gibi duruyor yani. Elbette edilebilir de o kadar
1: değil
0: mi? Yani bakıyorsunuz o mümkün değil. Şimdi Putin de diyor ki sen yaptırımları kaldır. Kaldırırsan ben piyasayı biraz rahatlatırım bak. Yani ya o nasıl olacak onu da bilmiyorum. Böyle bir genel toparlama isterim sizden. Yani Avrupa'ya bakıyorum işte yine orada. Önümüzdeki yani birkaç hafta için belki böyle kısa vadeli bir öngörünüz olabilir. Onu alabilirim. Ukrayna'nın bu rafineri saldırıları bu Trump'ın açıklamasından sonra yani böyle hani çok kolay o devam etmez gibi. Ama bütün bunların hepsi bir enerji mücadelesi galiba.
1: Evet yani şu anda dünyadaki en büyük rafinaj kapasitesine olan ülke ve dizel üreten ülke Çin. 1.4 milyar nüfusu ihtiyacı var bunu ve üretiyor. Amerika onun arkasından geliyor 18 milyon varil civarında.
0: Evet.
1: Avrupa Birliği'nin ve Rusya'nın payı, Körfez ülkelerinin payı nispeten daha düşük. Dolayısıyla hem büyük üretici hem büyük tüketici olarak burada Amerika ile Çin arasında ve Rusya belki İran bir süre zarfında eğer bu durulmazsa ve enflasyonu beklenmedik ölçüde körüklerse buna Avrupalılar da devreye girecektir. Bölgesel ülkelerde, Körfez'de belki geçici bir yine ateşkes mi sağlanır? Yoksa dizele özel bir ayrıcalık mı verilir? Çünkü dizel olmazsa tarım duruyor.
0: Tabii.
1: Dizel olmazsa ulaşım duruyor.
0: Tabii.
1: Dizel olmazsa bazı ülkelerde elektrik üretimi duruyor. Yani bunun tahmin edilebilir bir tarafı yok. Ham petrolü bir şekilde bulursunuz stratejik rezervlerden. Guyana'dan getirirsiniz, Kanada'dan, Meksika'dan artırırsınız üretimi Venezuela'dan dünyanın bir ülkelerine sahip. Ama rafine kapasitesi yetersiz olduğu için dünyada şu anda yaklaşık 70-75 milyon varillik bir kapasite var. Burada en az 5 milyon varillik bir eksiklik olduğunu görüyoruz baktığımız hesaplamalarda. Allah'tan Çin en büyük tüketici olmasına rağmen zamanında stratejik rezervlerini artırdığı için o konuda pek sıkıntısı yok. En az 5-6 ay daha böyle devam edebilecek durumda. Ama Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye, bizde Star rafinerisi var biliyorsunuz, Tüpraş var. Eğer buraya yeterli ham petrolü getiremezsek uygun fiyatta işleme kapasitemiz var ama onun için de ham petrol gerekiyor. Orada da en iyi fiyatı biz Ruslardan alıyorduk ama ikinci yaptırımlara uğramamak için kestik onu büyük ölçüde. Amerika onu da benden alın diyor LNG'yi aldığınız gibi. O açıdan jeopolitika, siyasi hesaplar, enerji hesapları hepsi birbirine girmiş vaziyette.
0: Aynen öyle.
1: Olan da üzücü oluyor. Pompa başındaki insanı oluyor.
0: Tabii.
1: Tarımdaki
0: insanı
1: oluyor.
0: Bu hep öyle oluyor mu? Her zaman öyle değil mi? Yani
1: evet.
0: Her zaman öyle.
1: Burada bizim elimizden bir şey de gelmiyor biliyor musunuz? Yani bu Türkiye'nin bu konuda yapacağı çok fazla bir şey de yok. Çünkü dünya piyasalarına bağımlısınız. Biz petrolde neredeyse %94'e yakın bir ithal bağımlılığımız var. Doğalgazda bu %95'i buluyor. Karadeniz

0: keşfinden sonra. Dolayısıyla hala dünyada ne olup bitiyorsa bizim irademiz dışında bizim gelip vurabiliyor. Hükümet sadece ÖTV'yi artırayım, indireyim, eşel mobil sistemimi yapayım, vergilerde biraz oynayayım mı, tüketimi biraz azaltalım gibi nispeten tali önlemlerle çimlendirmeye çalışıyor.
1: Peki, kesinlikle öyle. Yani sürece bakıyorum, yani bir taraftan da bu dizel meselesinde Putin de şöyle, yani hani o herkes aslında elindeki kartı bir şekilde avantaja çevirmeye çalışıyor. Ya benim elimde dizel var, bak böyle hani sen burada sıkıntıya girdin, bak yaptırımları kaldır. Amerika işte kendi elindeki kartı oynuyor. Ukrayna, o da zaten hani bağımlı bir kartla gidiyor ama sonuçta savaşın muhatabı yani karşı tarafta. Evet. Dediğiniz gibi bütün ülkeleri tek tek saydınız.
0: Bir de Putin'e çok fazla yüklenmemek de lazım. Putin, evet, çünkü savaş altında bir ülke. Hı-hı. Ukrayna'da yaptığı doğru yanlış o ayrı bir tartışma ama enerji konusunda büyük yaptırımlar altında, finans alanında yaptırımlar altında. Bu ülkeye diyorsunuz ki işinize geldiği zaman da biz yaptırımları biraz gevşetelim, acil ihtiyacımız var, sen bize dizel gönder biraz.
1: Tabii.
0: O da çok ikiyüzlü bir yaklaşım oluyor tabii ki.
1: Aynen, kesinlikle öyle. Şimdi şöyle bir şey var, bir taraftan hem böyle yapılan açıklamalara da bakıyorum. Süreç vallahi çok enteresan. Yani dediğim gibi enerji savaşı işte nereye doğru gider onu bilmiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Mehmet Öğütçü, Londra Enerji Kulübü Başkanı. Böyle spot bir başlık açtık. O yüzden değerlendirmeniz için sağ olun. Katkılarınızdan dolayı çok da faydalı oldu. Ben bir reklam arasına gideyim. Verelim şu haberi, verelim ardından reklam diyelim. Yemen'de yaz aylarından beri devam eden çatışmalar yeniden şiddetlendi. Bu arada Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet kaybedilen toprakları geri almak için Husilere karşı operasyon başlattıklarını duyurdu. Yemen ordusu Husi hedeflerini vurduklarını açıklarken Husilerden de Suudi Arabistan'a misilleme yapıldı. Bakalım.
2: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümetin başkanlık konseyi Husilere karşı saldırı başlattıklarını açıkladı. Ordudan da Husilere yönelik pek çok hedefe saldırı düzenledikleri açıklaması geldi. Husiler ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Aramco tesislerine hedef aldıklarını duyurdu. Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleri Husilere karşı harekete geçti. Başkanlık konseyinden yapılan açıklamada kaybedilen toprakların geri alınması ve ülkede kontrolün sağlanması için askeri operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyona kaç askerin katıldığı açıklanmadı. Husiler, Eylül'de başlattıkları operasyonlarda Babül Mendeb Boğazı'nı ve çevresindeki kentleri ele geçirmişti. Yemen ordusu da Husi hedeflerine saldırılar yaptıklarını açıkladı. Saldırıların özellikle Sana, Sa'da ve Taiz bölgelerine yoğunlaştığı kaydedildi. Ordu, Sana ve Sa'da'da Husiler için hayati önem taşıyan hedeflerin ağır darbe aldığını belirtti. Taiz'de ise Husilere ait 44 askeri araç, nakliye ve ikmal vasıtasının imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı. Husiler ise Sana'ya yapılan saldırılarda bir hastanenin vurulduğunu açıkladı. İran destekli Husilerden de saldırılara yanıt gecikmedi. Yemen'deki grup, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco tesisine hedef aldıklarını duyurdu. Petrol tesisini balistik füzeler ve İHA'larla vurduklarını kaydeden Husiler, saldırılarını sürdürme tehdidinde de bulundu. Bölgeden yayınlanan görüntülerde Aramco tesisinden siyah dumanların yükseldiği görüldü. Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını hedef alan saldırılar düzenlemişti.
1: Kısa bir ara verelim şimdi.

0: Ve Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapıldı. Arama çalışmaları kapsamında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi. Kimlik tespiti için DNA çalışmasının başlatıldığı da kaydedildi. Bu olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor. Girne-Mersin Taşucu arasında sefer yapan yolcu gemisi 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmıştı biliyorsunuz. Ve gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmış, batan gemi günler sonra 554 metre derinlikte bulunmuştu. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesinde orman yangını çıkıyor. Şimdi yangına bir taraftan görüntüleri hemen getiririz. Hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Büyük Orhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alan burası. Bu gördüğünüz. Burada başlıyor. Bölgeden yükselen dumanı görüyorlar ve daha sonra 112'ye ihbarda bulunuyor vatandaşlar. Bölgeye hem Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hem de itfaiye ekipleri yönlendiriliyor. İki helikopter, iki söndürme uçağı da çalışmalara havadan destek verdi. Yangının yakın bölgedeki evlere ulaşmaması için ekipler tedbir almış durumda. Çirkinler olarak biliniyor suç örgütünden bahsediyorum. Yeni nesil bir suç örgütü ve bu yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar da ardı arkası kesilmiyor, sürüyor. Ve bu çirkinler olarak bilinen suç örgütüne yönelik bir operasyon yapıldı İstanbul'da. İki kuyumcuyu tehdit eden şüpheliler yakalanmış. Polis!
1: Yurt dışı numaralar üzerinden tehdit mesajları attılar. Hedefteki kişinin kaldığı otele kadar gidip gözdağı vermeye çalıştılar. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmayla yakayı ele verdiler. İstanbul'da tanınmış iki kuyumcuya yurt dışı numaralar üzerinden haraç almak amacıyla tehdit

0: mesajları gelmeye başladı. İki kuyumcu polis ve savcılığa başvurdu. Şikayetçi olan Mehmet de kendilerini tehdit eden suç örgütü üyelerinin kaldığı otele kadar geldiğini söyledi. Polis o gün otele gelen kişinin kimliğini kameralardan çok geçmeden tespit etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Çirkinler suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Tehdit talimatı yurt dışındaki suç örgütü liderinden gelmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü örgüte üye olma ve nitelikli yağma suçlamalarıyla tutuklandı.
1: Şimdi yargı süreçlerini hızlandırıyor biliyorsunuz. Alo Adalet 135 hattı. Şimdi bu hat kapsamındaki başvurular artık böyle UYAP vatandaş portalı üzerinden elektronik ortamda da iletilebilecek önemli. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Akın Gürlek sosyal medya mesajında adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeye devam ettiklerinin altını çizdi. Tam 5 yılı aşan dava dosyalarınızla, 3 yılı aşan soruşturma dosyalarınızdaki gecikmelere ilişkin taleplerinizi UYAP Vatandaş Portalı üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde iletebilirsiniz ifadelerini kullandı Akın Gürlek. Bir otomobil galerisi kundaklanmış, Antalya'da olmuş olay. Benzin bidonu ile galeriye geliyor bir kişi, araçları tek tek yakıyor. Bu olay güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Elinde benzin bidonuyla geldi, araçları tek tek ateşe verdi. Sonra da gidip polise teslim oldu. Görüntüler Antalya'nın Serik ilçesinden. Gece saatlerinde bir otomobil galerisinin önüne gelen kişi yan yana dizili araçları hedef aldı. Otomobilleri benzin döküp ateşe verdi. 6 aracı yakan şüpheli hızla kaçtı. Olayı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Araçlar kullanılamaz hale geldi.
2: Arabalar önünden açılın.
3: Arabalar arka taraftan.
0: Polis 6 otomobili kundaklayan şüpheliyi ararken o ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Soruşturma sürüyor.
1: Kamu personeli seçme sınavı, ön lisans oturumu 160 merkezde yapıldı. Bu arada 1.593.198 adayın başvurduğu bir sınav bu. Bu sınavda 120 soru yöneltildi. Sonuçlar 30 Ekim'de açıklanacak.
0: 1.593.198 aday başvurdu. Kamu personeli seçme sınavı ön lisans oturumu 160 merkezde yapıldı. Sınavda 120 soru yöneltildi. Adaylara soruları cevaplamak için 130 dakika verildi. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikalık ilave süre kullandı. Sınav güvenliğini sağlanması amacıyla 17.726 emniyet mensubu görev yaptı. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu. KPSS ön lisans oturumunun sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar 2 yıl boyunca geçerli olacak. KPSS lisans sınavı 6 Eylül'de yapılmıştı. Bu sınavın sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.
1: Şimdi Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından her yıl düzenleniyor Uluslararası Uzay Kongresi. Bu kongre yarın başlıyor. Antalya'da düzenlenen kongrede uzay ajansları, uzay teknolojileri alanında çalışanlar, uzayın geleceğini konuşacaklar. Bakın.
4: 2026, on October 5th tonight, the world meets in Antalya.
0: 18 ülkeden 6800'den fazla delege ve katılımcı Türkiye'de buluşacak. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da kapılarını açıyor.
5: The cradle of civilization. The land of discoveries.
0: 77. Uluslararası Uzay Kongresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenleniyor. Kongreye Türkiye Uzay Ajansı ve SAE İstanbul ev sahipliği yapıyor. ABD, Almanya, İtalya ve Japonya gibi birçok ülkeden delege ve katılımcı kongreyi takip edecek.
5: We have been working hard for a very long time.
0: Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Kongrede uzay alanında kritik başlıklar masaya yatırılacak. Dünya çapındaki uzay profesyonelleri bir araya gelecek. Farklı ülkelerden gelen 30 civarında astronot da özel oturumlara katılacak.
5: For Turkey's space travel and taking the
0: dev zirve 9 Ekim Cuma günü toplumun her kesimini uzay bilimi ve teknolojileriyle buluşturacak Halk Günü etkinlikleriyle sona erecek.
5: IAC 2026 in Antalya.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'da düzenlenecek.

0: iklim zirvesi hazırlıklarına hız verdi. Murat Kurum Pasifika'da ülkeleri Fiji ve Tuvalu'ya gidiyor. İklim krizinin en çok hissedildiği bu iki ülkede 5 ve 8 Ekim'de düzenlenecek zirveye de başkanlık edecek ayrıca.
1: COP31 zirvesi hazırlıkları sürüyor. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek zirve öncesi gözler, iklim krizinin hissedildiği sıcak noktalardı.
2: Kararlılıkla çalışacağız.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Pasifika'da ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da düzenlenecek pre-COP zirvesine başkanlık edecek. Kurum, Fiji'de COP31'in eylem gündemini paylaşacak. Liderler genel oturumuna katılacak. Programın diğer durağı ise iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan yaşayan Pasifik ülkelerinden Tuvalu olacak. Kurum, diğer liderlerle birlikte Tuvalu kıyı uyarlama projesini yerinde inceleyecek. Çalışmalar kapsamında deniz seviyesindeki yükselmeye karşı yürütülen uygulamalar değerlendirilecek.
3: Doğal düzen için...
1: Tuvalu'nun karşı karşıya bulunduğu tablo Pasifik'teki pre-COP buluşmasının önemini artırıyor. Bilim insanlarının tahminlerine göre 2100 yılına kadar ülke topraklarının %95'i su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. 5-8 Ekim arasındaki program Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesinin Pasifik ayağını oluşturacak. Buradaki önceliklerin Antalya gündemine de taşınması hedefleniyor.
0: Şimdi İstanbul Avcılar'da şöyle bir olay oluyor. Temel kazısı sırasında köklerinin bir kısmı dışarıda kalan ağaç devriliyor fırtınada. Bu sırada bir kadın ağacın altında kalmaktan son anda kurtulmuş. Görüntüler var.
1: Birkaç adımı yavaş atsa bu ağacın altında kalacak, belki de hayatını kaybedecekti. Kökleri açıkta kalan ağaç binaya doğru devrildi.
4: Gürültü geldi. Bir çıktım, ağaç devrilmiş. Tamam, bizim camların tamamının hepsi kırılmış.
1: İstanbul Avcılar'da bir binanın temel kazısı sırasında yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağacın köklerinin bir kısmı topraksız kaldı. O ağaç fırtınada topraktan kurtuldu ve sokağa doğru devrildi. Kaldırımda yürüyen bir kadın ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından Adana Deprem Koordinasyon Merkezi'nde konuşuyor. Hemen ses açalım.
5: Desi yapması sayesinde deprem bölgelerinde bütün şehirlerimizi ayağa kaldırdık ve 10 yıllar süren denilecek yaralar sarılmaya büyük oranda başlandı ve bunlar büyük oranda başarıldı. Tabii ki kaybettiğimiz canlara rahmet diliyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Ne yaparsak yapalım onların acısını unutamayız, onları geri getiremeyiz. Ama onların ailelerine, onlardan geri kalanlara daha iyi yaşam koşulları oluşturmak, depreme dayanıklı şehirler oluşturmak için bu büyük mücadele bir milli mücadele ruhuyla verildi. O zaman vatandaşımız, devletimizin gayretleri hepsi bir araya gelerek vatandaşımızın büyük fedakarlıkları bunu ortaya koydu. O sebeple bundan sonrası için ve o depremler sonrasında devletimizin kurumlarına Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat çerçevesinde çok kapsamlı çalışmalar yapıldı. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Biz deprem gerçeğiyle beraber yaşamak zorunda olan bir ülkeyiz. Aktif fay hatlarımız var. Adana, Sayınbeyli, Feke, Osmaniye, bugün bundan etkilendi. Ülkemizin başka bölgeleri de etkileniyor. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bütün kurumlarımız anında organize olacak bir model geliştirdiler. Ve 7 gün 24 saat esasına göre herhangi bir yerde bir deprem olduğu zaman bütün kurumlarımız en güçlü şekilde sahaya iniyorlar. Ve tek bir vatandaşımızı bile sahipsiz bırakmıyorlar. Tabii 6 Şubat depremlerine gelinceye kadar depremle yaşamamızın pek çok aşaması var, hikayesi var. Ama gerçekten o depremler Avrupa'daki pek çok ülkenin yüz ölçümünden daha fazla büyük bir şekilde ülkemizi vurdu. Canlarımızı kaybettik. Bundan sonrasıyla ilgili ders çıkarmak için de bu modeller geliştirildi. Başka yerlerde oluyor. Bugün Adana, Sayınbeyli, Feke hattında ve Osmaniye, Sumbas'ta. Bu gerçekleşti. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre

Allah'a çok şükür bütün ekiplerimiz sahada, herhangi bir can kaybı yok, herhangi bir sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız yok. Tabii ki çok olumsuz etkilenen insanlarımız var. Yaşlılarımız ve özellikle çocuklar için psikososyal destekler bakanlığımız tarafından veriliyor. Burada AFAD, Kızılay, jandarma, polis, bütün sağlık ekiplerimiz, bizim sağlık müdürlüğümüz 112 acil, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza bağlı birimler ve bütün devlet kurumları tam bir organizasyon içerisinde bu bahsettiğimiz işte kriz koordinasyon merkezinde Sayın Valimizin başkanlığında, aynı şekilde Osmaniye'de ve bir deprem gerçekleşirse de başka bir ilimizde anında buna müdahale ediyorlar. Bu model Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulmuş ve 7 gün 24 saat esasına göre sahadan hiç ayrılmadan ve hiç çekilmeden gerçekleşen bir modeldir. Allah'a şükür bu sefer bir sarsıcı, üzücü bir durumla karşı karşıya değiliz. Tabii ki bunun saha taraması devam edecek. En ufak bir etkilenen vatandaşımız varsa ona ulaşılmaya çalışılacak. Burada en önemli konulardan bir tanesi dezenformasyona karşı dikkatli olmak. Özellikle sosyal medyada depremle alakası olmayan, başka yerlerle alakası olan ya da geçmişteki depremlerle alakalı bir takım görüntüler koyuluyor sosyal medyaya ve her depremde bunlar sanki gerçekleşmiş gibi panik yaratacak bir şekilde, halkımızı yanlış bilgilendirecek bir şekilde bunlar servis ediliyor. O sebeple bu tip durumlarda resmi kurumların açıklamalarını dikkatle dinlemek lazım. Özellikle valiliğin sosyal medya hesapları, kaymakamlıkların sosyal medya hesapları, bütün bu birimlerimizin AFAD'ımızdan diğer birimlere kadar sosyal medya hesapları dikkatle takip edilmeli. Öbür türlü dezenformasyonlara kulak verilmemelidir. Polisimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, sağlık ekiplerimiz, çevre şehircilik ekiplerimiz hepsi sahadadır. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntılı durum gördüklerinde, herhangi bir hasar tespit edilemeyen bir durum gördüklerinde lütfen bu sahada çalışan arkadaşlarımıza hemen iletsinler. Özellikle muhtarlarımıza iletsinler. Muhtarlarımız hemen resmi kurumlarla bağlantı kursun. Oraya anında müdahale edileceği, anında orayla ilgileneceği görülecektir. Şimdiye kadar yapılan taramalarda hem Adana açısından hem Osmaniye'miz açısından herhangi bir sıkıntı gözükmedi. Tabii okullarımız çok önemli. Evlatlarımız yarın okullara gidecekler. Şimdiye kadar verilen bilgilerde çok şükür okullarımızda herhangi bir hasar yok. İl Milli Eğitim Müdürümüz burada. İl Milli Eğitim Müdürlerimiz de yine sahadalar, takip ediyorlar. Okullarımızın sağlam olması son derece önemli. Herhangi bir uyarı olmadığı müddetçe bu şu demektir. Okullar sağlamdır. Eğitim, öğretim devam edecektir. Ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okullara gönderebilirler. Bu da çok önemli bir şey. Şimdi temel prensip şudur. Bütün bu kurumlar bugün de, yarın da, öbür günde 7 gün 24 esasına göre sahayı taramaya devam edecekler. Temel prensip, tek bir vatandaşımız bile yalnız kalmayacaktır. Kendisine ulaşılamamış herhangi bir vatandaşımız varsa söylediğim gibi sahadaki resmi görevlilerimize derhal başvursun. İster muhtarlarımız aracılığıyla bunu iletsin, ister polisimize, jandarmamıza, AFAD ekiplerimize, sağlık ekiplerimize, çevre şehirciliğe, 112 acile, aile sosyal politikalar ekiplerimize, sahada kim varsa AFAD ekiplerimize bunu söylesin. Derhal bu merkeze ulaşacaktır, kriz koordinasyon merkezine. Hatta buraya ulaşmadan orada anında müdahale edilecektir. Tabii ki çok vatandaşlarımızı olumsuz etkileyen bir durum. Ama bu kriz koordinasyon merkezi 7 gün 24 saat esasına göre hem Adana'da deprem olduğu anda hem Osmaniye'de tabii ki çalışıyor. Valilerimiz işin başında, devlet kurumları işin başındadır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulan bu modelin esası hiçbir vatandaşımız yalnız kalmayacaktır. Devlet vatandaşımızın yanında ve hizmetindedir. O sebeple bu çalışma güçlü bir şekilde devam edecek. Şu anda herhangi gelen bir olumsuz rapor yok. Fakat olumsuz rapor olmamasıyla da hiç kimse yetinmiyor. Atlanılan en ufak bir şey var mı diye bu çalışmalar bu şekilde devam edecek. Milletimize geçmiş olsun, bölgemize, Adana'mıza, Osmaniye'mize geçmiş olsun. Cenab-ı Allah ülkemizi her türlü felaketten

0: muhafaza etsin. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun efendim, teşekkürler.
1: Eğitim öğretim devam edecek dedi Ömer Çelik AK Parti sözcüsü. Bölgedeki okullarımızın sağlam olması elbette önemli dedi. Canlı olarak getirdik ekranlara. Şimdi çok şükür diyelim tabii. Yani deprem nezdinde gerçekten dediğim gibi tek teselli cümlemiz bu. Şu gün itibariyle en azından can kaybının olmaması, yaralananın olmaması. Hayatını felsefeye adayan ve çalışmalarıyla tanınan Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor Kuçrali'den bahsediyorum. İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü felsefeciyi sevenleri doğum gününde ebediyete uğurladı.
2: Yıllar boyunca hep öyle eğitim, akademik hayat onunla ilgilendi. Çok fazla sosyalleşmedi. Çünkü bütün hayatı öğrenmek, öğretmek, eğitmek, bütün hayatı öyle geçti.
3: Öğrencileri, dostları, meslektaşları ve ailesi hepsi İyon'la Kuçrali'ye son görevlerini yapmak için buluştu. Türk felsefesinin önemli ismi son yolculuğuna uğurlandı.
4: Hocanın hep en büyük amacı felsefeni dört duvarın dışına çıkarmak olmuştur ve bunu büyük ölçüde başardı.
3: 89 yaşında hayata veda eden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor İyon'la Kuçrali için ilk tören Maltepe Üniversitesi'nde düzenlendi. Törene katılanlar arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
5: İnsan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehberdi. İçinde bulunduğumuz dünya bütün kuralların, bütün değerlerin yıkıldığı bir dünya haline geliyor. Vefatıyla birlikte bize şunu hatırlattı. Ey insanlık, bu tehlikeye karşı size öğrettiğim dersi unutmayın. Hocam, derslerinizi unutmayacağız. Sizi saygıyla uğurluyoruz.
3: Törene katılanlar duygu yüklü sözlerle onu andı.
2: Felsefeyi halka yansıtmak adına verdiği mücadeleyi gördük.
4: İyon'la Hoca hayatımda tanıdığım bencillikten en uzak insandı. Her insan biraz bencildir. Ama hayatımda egoizminden bu kadar uzaklaşmış tanıdığım en güzel insan.
3: İyon'la Kuçrali'nin naaşı Şişli'de bulunan Rum Ortodoks mezarlığına getirildi. Burada kilisede düzenlenen törenin ardından toprağa defnedilecek. 4 Ekim 1936 tarihinde doğan profesör yine doğum gününde ebediyete uğurlandı.
1: Ve Teknofest Güneydoğu ziyareti rekoruyla tamamlandı. Kapanış gününe adeta akın oldu. Bakın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da kapanış törenine katıldı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu'daki en güzel Teknofest oldu dedi.
6: Tarihi bir Teknofest'i daha alnımızın akıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz.
7: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali yine yüz binlerce kişiyi bir araya getirdi. Bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'te izleyici rekoru kırıldı.
6: 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak Teknofest Şanlıurfa bir rekor kırdı. Anadolu'da düzenlenen en büyük, en güzel Teknofest oldu.
7: Teknofest, Güneydoğu'nun kapanış gününe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
8: Gençlerimizin önündeki fırsatları, Güneydoğu'muzun tarım, sanayi, turizm ve teknoloji potansiyelini çoğaltmakta kararlıyız.
7: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere desteğin süreceğini söyledi.
6: Teknofest gençliği yapamazsınız denildiğinde zoru başaran, imkansız denildiğinde tarih yazan gençliktir. Teknofest gençliği cesarettir. Teknofest gençliği Türkiye'nin tam bağımsız geleceğidir.
7: Kapanış gününde de Türk Yıldızları ve Solo Türk başta olmak üzere hava gösterileri büyük beğeni kazandı.
1: Peki, ana haberin ilk dilimiydi. Biraz soluklanalım, bu dilimi kapatalım. Saat başı yine birlikteyiz efendim. Bizden ayrılmayın.

0: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin ne mesaj verdi? İzmir bu hafta AK Parti'ye mi geçecek? Ataşehir, Eyüp Sultan. Son operasyonlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl etkiler? Yeni Parti'de tek seçenek Özgür Özel mi? Hakemler soruşturmasından ne bekleniyor? Kerem Kırçıval soruyor. Siyaset bilimciler Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, Doktor Sezin Öney ve Elif Şahin, kamuoyu araştırmacıları İhsan Aktaş ve Kemal Özkiraz, yazar Nur Tuğba Aktay'la spor yazarı Atilla Türker yanıtlıyor. Karşıt Görüş bu akşam 20'de Habertürk'te.

Da, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı. Sağ tarama çalışmaları devam ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Adana ve Osmaniye'de peş peşe gelen depremlerin ardından bir açıklama yaptı. Ana haberin ikinci dilimine o açıklamayla başlayalım.
1: Adana Sayınbeyli Feke hattında ve Osmaniye Sumbas'ta bu gerçekleşti. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre Allah'a çok şükür bütün ekiplerimiz sahada, herhangi bir can kaybı yok. Herhangi bir sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız yok. Tabii ki çok olumsuz etkilenen insanlarımız var. Yaşlılarımız ve özellikle çocuklar için psikososyal destekler bakanlığımız tarafından veriliyor. Burada AFAD, Kızılay, jandarma,

0: Polis, bütün sağlık ekiplerimiz, bizim sağlık müdürlüğümüz 112 acil, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza bağlı birimler ve bütün devlet kurumları tam bir organizasyon içerisinde bu bahsettiğimiz işte kriz koordinasyon merkezinde Sayın Valimizin başkanlığında, aynı şekilde Osmaniye'de ve bir deprem gerçekleşirse de başka bir ilimizde anında buna müdahale ediyorlar. Evlatlarımız yarın okullara gidecekler. Şimdiye kadar verilen bilgilerde çok şükür okullarımızda herhangi bir hasar yok. İl Milli Eğitim Müdürümüz burada. İl Milli Eğitim Müdürlerimiz de yine sahadalar, takip ediyorlar. Okullarımızın sağlam olması son derece önemli.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım daha atılıyor. Şimdi gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ekim ayında kurulun da oluşturulması bekleniyor biliyorsunuz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemi başladı. Gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda. Sürecin bundan sonraki en önemli aşamalarından birisi sahadaki silahsızlanmanın tamamlanmasının teyit edilmesi. Bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak izleme kurulunun çalışmaları. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler kurul için Ekim ayını işaret etti. Öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşleri almak için bir partiler turuna çıkabileceği belirtiliyor.
3: En kısa zamanda kuracağız. Bütün partilerle bir temasla geçer. En uygun formu, en uygun şekli ortaya koyarız.
2: Kurulun kaç vekilden oluşacağı henüz netleşmedi. Siyasi partilerin meclisteki temsil oranları dikkate alınarak komisyona üye vermesi bekleniyor. Ayrıca grubu bulunmayan partilerden de üye temsili olabileceği ifade ediliyor. İzleme kurulunun süreci izlemesi ve tavsiyelerde bulunması bekleniyor.
1: Ve mecliste yeni yasama yılı yoğun gündemle başlıyor. Genel kurulda Türk Kızılay Kanun teklifi ele alınacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Salı ve Çarşamba günleri de liderler kürsüde olacaklar.
2: Türk Kızılay Kanun teklifi, ekonomi sunumu, grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı yoğun gündemle başlıyor. Genel kurul haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak. Gündemde komisyon aşaması tamamlanan Türk Kızılay Kanun teklifi olacak. Teklifle Türk Kızılay Derneği'nin görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkiler düzenlenecek. Ayrıca Türk Kızılay, ülkelerin Kızılay ve Kızılaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan ve olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde açıklamalarda bulunması bekleniyor. Salı ve Çarşamba günleri de mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Liderler kürsüden mesajlar verecek.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında bir eski hakim tutuklandı. İki yargı mensubu için yakalama kararı da verildi. Yargıda rüşvet soruşturması başlığıyla veriyoruz. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet almak, rüşvet vermek, rüşvete aracılık etmekle suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından yürütülen soruşturmasını genişletti. 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara örgütlü biçimde müdahale edildiğine ilişkin delil ve bulgular elde edildi. Eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi BK rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. İki yargı mensubu hakkında da örgüte yardım ve rüşvete aracılık suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmaya adı karışan İyi Parti Kocaeli Milletvekili'nin dosyası ayrıldı. Milletvekili yönünden yürütülecek işlemler için çünkü dosya Ankara'ya gönderildi. Ve soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 şüpheli tutuklandı. 5 hakim ve Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı. Ekonomi diyelim önemli çünkü gözümüz ne olacak? İşte yeni enflasyon verilerinde olacak. Konumu da hemen görebilirsem TÜİK yarın saat 10'da Eylül ayı enflasyonunu açıklayacak. Beklentiyi konuşacağız. Artış olacak mı? Ağustos'ta ne kadardı? 1,84'lük bir artış vardı. Uludağ

0: Dağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Derya Hekim konuğum. Hoş geldiniz ana habere.
1: Hoş buldum Hülya Hanım. İyi yayınlar.
0: Eylül enflasyonu yarın belli olacak da şimdi bakıyorum mesela işte Ağustos'ta 1.84 değil mi? Eylül'de ne olacak? Ya piyasa beklentisi ne? Öngörünüz ne? Biraz bu tablo enflasyondaki özellikle bu aylık hızın yeniden güçlendiğini mi gösteriyor bilmiyorum, ne dersiniz? Yoksa şunu mu dersiniz? Hayır, öyle değil. Eylül ayına özgü işte belli kalemler var. O kalemlerin etkisinden mi söz etmek gerekir bilemedim.
1: Beklenti Eylül ayında biraz yükseleceği doğrultusunda. 2.20 şu anda piyasada genel olan beklenti. Zaten de bu Eylül ayı biraz yüksek çıkıyor Hülya Hanım. Her zaman o gibi. Çünkü okula dönüş başlıyor. Artık tatil bitiyor. Yeni bir sezon başlıyor. Dolayısıyla burada fiyatların yeniden ayarlandığını görebiliyoruz. Bir taraftan baktığımızda konut talebinin yükseldiği bir dönem. Tabii ki burada konutta bir artış gelmesi muhtemel. Özellikle kiralarda bir artış olması muhtemel. Dolayısıyla biz Eylül aylarını genellikle zaten yüksek enflasyon aldığımız aylar oluyor. Geçen senenin Eylül ayında baktığımızda 3'ün üzerinde 3.23'tü sanıyorum oradaki enflasyon. Onun altında bir enflasyon bekliyoruz bu sene. Ama yine de onun altında da olsa enflasyon çok düşük olmayacak gibi görünüyor. Yani 2'nin altında gelecek bir enflasyon ne yazık ki olmayacak geçen ay gibi. Bu ay biraz 2'nin üstünde gelecek. İTO da bize, İTO enflasyonu da bize bu konuda aslında bir ipucu verdi. Yani burada da fiyatların yükseldiğini gördük. %2'nin üzerindeydi İTO enflasyonu. Özellikle eğitim kısmı oldukça dikkat çekiciydi. Yani eğitimde yaklaşık yıllık %55 bir fiyat artışı var. Evet. Aylıkta 20'nin üstündeydi. Evet. Dolayısıyla muhtemelen manşet enflasyonda da böyle göreceğiz.
0: Peki mesela şöyle, yani Eylül ayındaki veri, yani bu enflasyon verisi bizim için yıllık enflasyon ya da OVP hedefi noktasında bir gösterge mi? Bu önemli. Yani çünkü bakıyorum bir taraftan OVP'deki hedefte tabii hani tutturulabilir mi? Ne dersiniz? Nasıl bir göstergedir ya da?
1: Şöyle, evet, aslında Eylül ayı hep yüksek çıkmasına rağmen bu sene yani yine de bizim istediğimiz enflasyon patikasının biraz üzerinde bir enflasyon patikası göreceğiz gibi görünüyor. Şimdi bunda tabii bir taraftan hem dış etkenler var hem iç etkenleri yaşadığımız bir durum söz konusu oldu. Maalesef bizde biliyorsunuz ki yapışkan bir enflasyon var ve bu enflasyonun bekleyişini düşürmek çok zor. Hala enflasyon bekleyişi çok yüksek ve bir de üstüne şey geldi, tabii ki petrol fiyatlarındaki artış geldi. O dalga dalga etkiliyor. Onun dışında gıda tarafında, aslında gıda emtiada da bir yükseliş var. Gübre tarafında artışı gördük. Bunların hepsi aslında bizim için negatif diyebileceğimiz şeyler. Ama bir pozitif bir durum var. Bu sene iyi bir tarım sezonu geçirdik. Dolayısıyla burada da tarım ürünleri açısından baktığımızda o korktuğumuz artışlar gerçekleşmedi. Yani buradaki gübre artışlarının sağladığı artışı bir miktar kompanse etti diyebiliriz iyi bir sezon geçiriyor olmamız yağış açısından. Dolayısıyla o biraz kompanse etti ama yine de biz yılı %30'lar civarında kapatacağız gibi görünüyor Hülya Hanım. Onun altında bir kapanış biraz, yani %29 olursa bence sevineceğimiz bir dönemdeyiz. Ben %28.4'ler civarına inecek. Merkez Bankası da %28 açıklamıştı biliyorsunuz.
0: %28.4 dedi değil mi bakıldığında?
1: OVP.
0: Gerçekçi bir hedef diyorsunuz ama üzerinde olacak diyorsunuz.
1: Yani biraz üzerinde olmasını bekliyorum ben. Yani çünkü hani bu petrol fiyatları gördüğünüz gibi geriye gelmiyor. Dolayısıyla dizel bizim için çok önemli bir maliyet olmaya başladı. Tüm dünya için de böyle. Dolayısıyla biz bunu çözecek gibi durmuyoruz kısa dönemde. Bunların hepsi maliyet artışı olarak ne yazık ki eklenecektir. Bir de bunların ikincil etkileri var Hülya Hanım. Yani bunlar daha sonrasında bekleyişlere sirayet ediyor. Tabii. Bekleyişlere sirayet ettikten sonra da yüksek enflasyon bekleyişi, haliyle yüksek fiyatlar, yüksek ücret bekleyişi ve bu böyle bir sarmala dönüşüp ne yazık ki enflasyonun üzerinde daha kalıcı etkilere neden oluyor.
0: Evet. Bir de şöyle bir şey var. Siz dediniz ya, jeopolitik riskler, onunla birlikte işte enerji maliyetleri, kur hareketleri, bunların hepsi risk tabii. Yani insan bunları hesaba kattığında böyle hani nasıl risk? Yukarı yönlü risk oluyor. OVP'ye bakıyoruz. İşte OVP'nin hesabını bu tarz riskler bozabilir. Belki de dediğiniz gibi petrol, işte akaryakıt fiyatlarındaki yükselişler, bunların hepsinin etkisi var. Ya bir de vatandaşı konuşalım isterseniz böyle bir son olarak. Yani vatandaş açısından en önemlisi de o işte.

0: yıllık enflasyona bakıyoruz. İşte %30'un altına doğru giderken bu aylık fiyat artışları da enflasyon nezdinde de onlar da %2 civarında kalıyor. Gündelik hayatında da vatandaş hissetmek istiyor. Bazı şeyleri de çok fazla hissedemiyor. Yani sizin öngörülerinizi almak isterim yıl sonuna doğru.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ne yazık ki enflasyonu biz manşet olarak ölçüyoruz. Bir sürü mal sepetimiz, bir sürü ürün var ve bir sürü ürünün bir ortak aslında yükselişi manşet enflasyonu olarak gördüğümüz. Haliyle herkesin tüketim sepeti birbirinden çok farklı Hülya Hanım. Yani şimdi baktığımızda daha alt gelir gruplarının, yani genel olarak vatandaşın diyebilirim, gelir yani kullanım sepeti, tüketim sepetinin içerisinde daha çok gıda ve de onun yanında tabii kira ve ulaşım var. Bunlar da ne yazık ki bizim en sorunlu olduğumuz alanlar. Ha, gıda konusunda bu sene biraz daha iyiyiz. Belki biraz bu kısımda rahatlamışlardır. Ama onun
0: ama
1: dışında
0: barınma en temel problem ve en sorunlu problem galiba, değil mi?
1: En sorunlu problemimiz. Yani bu bir yapısal problem aslında. Barınma ciddi anlamda bir yapısal problem. Dolayısıyla alt gelir grupları için barınma, ulaştırma ne yazık ki şu anda en yüksek enflasyona sahip olan kısımlar. Şimdi daha orta gelir kısmına geçtiğimiz zaman orada da eğitim geliyor. Orada da eğitim ücretlerinin bu kadar artması, bu aslında orta gelir kesiminde o hane halkının da özellikle hani böyle hasbelkader bir özel okula göndermeye çalışıyorsa o kesiminde ciddi anlamda şeyini düşürüyor. Hayat standartını düşüren bir durum olmaya başladı. Dikkat ederseniz bu saydıklarımın hepsi aslında yapısal problemler. Yani biz bu yapısal problemleri eğer halledebilecek bir şeyler yapabilirsek bunlar hem bizim kendi açımızdan sosyal olan anlamda ekonomik ve sosyal anlamda bizim açımızdan pozitif bir şey olacakken bir taraftan da enflasyonla mücadelemize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şöyle eksik gedik kalan yarın
1: çok
0: açıklanacak.
1: Davetiniz için yarın muhtemelen beklentiler düzeyinde bir enflasyon görürsek bu şekilde seneyi bitireceğiz gibi görünüyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ana habere katkılarınızdan dolayı güzel de oldu. Doçent Doktor Derya Hekim, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Şöyle yapalım, biz devam edelim ana habere, diğer haberlerle. Şöyle ki Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı ikinci toplantısını yarın Riyad'da yapacak. Önemli. Toplantıda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu temsil edecek. Ortak savunma için 7 Ağustos'ta atılan imzalar sonrası kurulan bir pakt bu. Bu pakt kapsamında stratejik, siyasi ve savunma komitesi tesis edilmişti biliyorsunuz. Komite üyeleri Riyad'da bir araya gelecek. Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu'nun katılacağı toplantıda ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda ittifakın kurumsallaşması, bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerinin paylaşılması öngörülüyor. Amerika ve İran arasında devam eden müzakere süreciyle Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da toplantıda değerlendirilecek. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta hatırlayacaksınız İstanbul'da yapılmıştı diye. Ve Beşiktaş'ta bugün seçimli genel kurul vardı. Serdar Adalı bir kez daha başkan seçildi. HT Spor ekibinden Oğuzhan Genç bize aktaracak. Oğuzhan selamlar. Elindeki bilgileri almak isterim ana haber izleyicileri açısından.
2: Teşekkürler Hülya Könek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndan herkese mutlu akşamlar dileyelim. Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul bugün tamamlandı. Saat 10'da başlamıştı seçim maratonu ve saat 17'de oy verme işlemi sona erdi. Onun ardından da sandıkların sayılmasına geçildi. Tek aday olarak girmişti Başkan Serdar Adalı ve 3910 oyun 3815'ini alarak Başkan Serdar Adalı yeniden görevine devam etti. Kongre üyelerinin devam kararını aldı ve biraz önce de açıklamalarda bulundu. Yeni dönemde daha iyi bir Beşiktaş'ı taraftarlarla buluşturacaklarının sözünü verdi. Tabii Beşiktaş'ta yoğun bir hafta sonu olduğunu belirtelim. Dün idari ve mali genel kurul vardı. Başkan Serdar Adalı ve yönetimi orada idari ve mali açıdan ibra edildi. Bugün de seçimli genel kurulda tek aday olarak girdiği seçimi kazanan Başkan Adalı 2 yılda görevinin başında kalacak. Tabii bu bir ara seçimdi. Bu bir yönetim yenileme seçimiydi. Bunu belirtelim. Bir kan değişikliği seçimiydi ve Başkan Adalı mevcut yönetiminden 7 isimle yola devam edecek. 8 ismi ise liste dışına bıraktı. 8 yeni isim Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulunda yer alacak. Biraz önce de yeni yönetim kurulu aile fotoğrafını çektirdi ve salondan da ayrıldılar. Yarından itibaren de artık mazbata

0: masalarını alıp yeni yönetimin görevine başlamasını bekliyoruz. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la birlikte Beşiktaş seçimine dair gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sinan Erdem Spor Salonu'ndan sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Oğuzhan çok teşekkürler. Oğuzhan Genç aktardı bize. Serdar Adalı yeniden başkan seçildi diyelim. Hayırlı olsun. Şimdi Adana'da deprem hareketliliği sürüyor bir taraftan. Bir kez daha merkez üssü Sahinbeyli olan yeni bir deprem daha kayda geçti. 4.4'lük yeni deprem diyoruz. Deprem saat 19'da meydana geldi. Büyüklüğü 4.4. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülüyor. Biz tabii hem ilk dilimde de ana haberin orada detaylı bir şekilde biliyorsunuz haberlere yer verdik, deprem haberlerine. Adana ve komşu il Osmaniye peş peşe gelen meydana gelen depremlerle sarsılmıştı dedik. Yarım saat içinde bakın 4,8, 4,9, 5,2'lik deprem olmuştu. Şimdi de 4.4'lük yeni bir deprem meydana geldi. Saat 19'da aslında yaklaşık bir 15 dakika kadar önce kayda geçiyor. Biz ana haberin ikinci dilimine başladığımızda merkez üssü Sahinbeyli ilçesi olan deprem. Depremin büyüklüğü 4,4, derinliği 7 kilometre diyelim son durum olarak verelim. Ve Dubai'ye Tel Aviv seferini yapan Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan Fly Dubai uçağıyla ilgili iddialara bir yenisi daha eklenmiş durumda. Şimdi İsrail'in uçaktaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün öncesinden aldığı öne sürülüyor. Ve bu iddiaya göre uçağı kasten düşürmeye çalıştığı öne sürülen Ummanlı yardımcı pilotun ismi de bu listede yer alıyordu.
2: İsrail, Fly Dubai uçağının mürettebat listesini uçuştan 48 saat önce aldı. İddia İsrail basınından. Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı 30 Eylül'de Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmış. İsrail Başbakanı Netanyahu, yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını savunmuştu. Olaya ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Haaretz gazetesi, İsrail Ulaştırma Bakanlığı ile Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın uçaktaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün öncesinden aldığını iddia etti. Haberde, uçağı kasten düşürmeye çalıştığı öne sürülen Ummanlı yardımcı pilotun isminin de bu listede yer aldığı belirtildi. İsrail Vergi Dairesi, yolcu ve mürettebat listesinin kendilerine ulaştığını kabul ederken, güvenlik kaynakları ülkeye giriş yapan yabancı havayolu mürettebatını incelemekle sorumlu kurumların Ulaştırma Bakanlığı ve Mossad olduğunun bilgisini verdi. Fly Dubai'nin İsrail hava sahasını kullanabilmesi için yapılan anlaşma, seferlerde görev yapan tüm pilotların İsrail ilişkilerini normalleştiren ülkelerin vatandaşı olmasını şart koşuyor. Umman bu ülkeler arasında yer almıyor. Yardımcı pilotun Ummanlı olduğuna ilişkin iddia bu nedenle soru işareti oluştururken, İsrail yetkililerin bu durumu açık bir anlaşma ihlali olarak değerlendirdiği ve konuyla ilgili araştırma yürütülmesini istediği belirtiliyor.
1: İrlanda ile İsrail arasında oynanacak maça eşek tartışması damga vurdu. İsrailli gazetecinin ortaya attığı iddia nedeniyle İrlandalı yetkililer basın toplantısını erken bitirdiler.
3: İsrail futbol dünyasındaki rezilliklerine devam ediyor. Bu sefer İsrailli gazeteci basın toplantısındaki çirkin ithamıyla olay çıkardı. UEFA'nın hiçbir şekilde yaptırım uygulamadığı İsrail, Uluslar B Ligi maçında İrlanda ile karşılaşacak. Karşılaşma güvenlik önlemleri sebebiyle Sırbistan'da oynanacak. Maç öncesi İrlanda teknik direktörü Helmer Halgrimson'un basın toplantısını İsrailli bir gazeteci sabote etti. Gazeteci yaptığı asılsız bir ithamla basın toplantısındaki gerginliği artırdı.
4: Your players calls our players monkeys doing them.
5: That's completely untrue. That is completely untrue. That is completely untrue.
3: İsrailli gazeteci mikrofonun kendisinden alınmak istenmesi üzerine gerilimi daha da artırdı. Yaşanan olayların ardından İrlanda basın toplantısı yarıda kesildi. İrlanda-İsrail karşılaşması bugün saat 21.45'te başlayacak.
1: 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu küresel krizlere Kur'an'ı çözümler temasıyla İstanbul'da başladı. Şimdi sempozyumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. terörü kalıcı bir şekilde ülkemizin gündeminden çıkarmak istiyoruz dedi.

0: de ses açalım.
1: Daha adil bir uluslararası düzen arayışımız sürüyor dedi. Filistin için mücadelenin süreceğini söyledi.
2: Türkiye olarak Filistin halkının meşru haklarını savunmak, zulmü durdurmak,

0: Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Açılışta konuşan Yılmaz, birlik beraberlik mesajı verdi.
1: Terörü kalıcı bir şekilde ülkemizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Bölgemizin gündeminden de çıkarmak istiyoruz. Bizi birbirimize düşürüp kaynaklarımızı sömüren emperyalist odaklara vereceğimiz en güzel cevap, birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmek, ihtilaflarımızı bir tarafa bırakıp güç birliğiyle bu oyunu bozmaktır.
0: Sempozyumun bu yılki teması küresel krizlere Kur'an'ı çözümler.
2: Kur'an'ın çağımıza söyleyeceği söz tam burada büyük önem taşıyor. Kur'an insanın elindeki imkanı küçültmüyor. Ona istikamet veriyor. Onu bazılarının düşündüğü gibi esirleştirmiyor, bilakis özgürleştiriyor.
0: Mağdurun kimliğine göre tutum belirlendiğini söyleyen Bilal Erdoğan, Filistin ve Ukrayna'daki savaşlar üzerinden Batı'yı eleştirdi.
2: Adalet karşımızdakinin kimliğine göre değişmez. Zulmün faili değiştiğinde zulmün adı değişmez. Mağdurun dini, ırkı, milleti, rengi veya pasaportu insan hayatının anlamını, değerini değiştirmez. İşte bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu ölçülerden biri de budur.
3: Ve Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminde yürütülen çalışmalarda artık sona gelindi diyebiliriz. Projenin en uzun etabını 9 Ekim'de hizmete açılacağını biliyoruz. Bu arada seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek.
0: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminde çalışmalar tamamlandı. Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle 9 Ekim'de hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini söyledi.
4: Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Halkalı Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak.
0: Bakan Uraloğlu, Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla Türkiye'nin Avrupa demiryolu bağlantısının güçleneceğine dikkati çekti. Halkalı Kapıkule hattının Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan orta koridorun Avrupa'ya açılan en kritik kapısı olduğunu belirten Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars'la başlayan Marmaray ve Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin Avrupa bağlantısını güçlendiriyoruz dedi.
3: 20 yaşında bir gencin cansız bedeni bulunduğu Antalya'da yol kenarında. CASAT'ın titiz çalışması katil zanlısının çok geçmeden yakalanmasını sağladı.
0: Cesedi ıssız yolda bulundu. Jandarma adım adım iz sürüp 20 yaşındaki gencin katil zanlısını yakaladı. Antalya Gazipaşa'da yangın havuzunun yanında bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma çalışma başlattı. Ölen kişinin 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır olduğu belirlendi. Bayır'ın vücudunda 13 bıçak darbesi tespit edildi. Jandarma suç araştırma timi gencin katilini yakalamak için iz sürdü. Yasin Erdem Bayır 16 yaşındaki B.Ö. isimli genç kızla görüşüyordu. CASAT genç kızın evine gidince olay aydınlatıldı. Katil zanlısı Mustafa Ö. genç kızın babasıydı. Mustafa Ö. olayda kullandığı bıçağın yerini jandarmaya gösterdi. İddiaya göre katil zanlısı baba 20 yaşındaki gencin 16 yaşındaki kızıyla görüşmesine kızıp onu öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Balıkesir'de de 4 katlı bir binada doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 6 yaralı var.

0: Çıkamadılar.
1: Önce patlama sesiyle sarsıldılar, ardından yangınla nereye kaçacaklarını şaşırdılar. Bina sakinleri ölümle burun buruna geldi. Balıkesir Bandırma'da 4 katlı bir binada yaşayan Hasan Çelikalp, 1. kattaki evinde çay demlemek istedi. Hidaya göre doğalgaz kaçağından şüphelendi. Çayı tüpte demlemeye karar verdi. Çakmağa çakınca patlama oldu. Patlamayla sarsılan bina sakinleri apar topar kendini dışarı attı. Ev sahibi Hasan Çelikalp ile üst kattaki dairede bulunan 5 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. 2 daire kullanılamaz hale geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan Hasan Çelikalp'in vücudunda yanıklar olduğu öğrenildi.
2: Ve Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir köprüyü dronlarla hedef aldı. Bu saldırıdan saatler sonra ise Almanya Başbakanı Merz Kiev'e gitti.
1: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyarette bulundu. Ukrayna'ya desteğin devam edeceğinin mesajını verdi. Rusya ise ziyaretten önceki saatlerde başkent Kiev'deki tarihi köprüyü hedef aldı. Sabah saatlerinde Kiev'e ulaşan Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile birlikte hayatını kaybeden askerlerin anısına yapılan anıta çiçek bıraktı. Almanya Başbakanı, Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar euroluk askeri yardım paketi verdiklerini söyledi. 350 milyon euroluk kış destek paketi içinse çalışmaların sürdüğünü belirtti. Merz, Rusya'yı barış görüşmelerine başlamaya da davet etti. Zelenski ise Rusya'nın saldırılarıyla Ukrayna'nın direncini zayıflatmayı amaçladığını kaydetti. Rusya ise Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rus dronları başkent Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu. Köprünün jet motorlu dronlar tarafından vurulduğu anlar kameralara yansıdı. Moskova'nın Kiev'deki köprüleri hedef alarak kentin iki yakası arasındaki ulaşımı aksatmayı ve lojistik hatlara zarar vermeyi amaçlıyor. Rusya'dan saldırılara devam edeceğiz açıklaması da geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri tesislerine, savunma sanayisine ait tesislerine ve altyapısına yapılan saldırıların artırılacağını duyurdu. Gelişmenin Zelenski'nin açıklamaları üzerine alındığı kaydedildi. Zelenski geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Rusya'daki rafinerilere yaptıkları saldırılara devam edeceklerini söylemişti.
2: Balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye dikkatleri üzerine çekti. Amerikan Başkanı Trump da nükleer silaha sahip büyük ulusların liderleriyle iyi geçinmek güzel bir şey diyerek Kuzey Kore lideri Kim'le çok iyi anlaştığını söyledi.
1: Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Kim'le çok iyi anlaşıyorum dedi.
3: Kim Jong-un.
1: Okay. Kuzey Kore ordusunun füze birlikleri, hipersonik stratejik silah sisteminin kullanım kabiliyetini geliştirmek amacıyla bir tatbikat düzenledi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tatbikatı yerinde izleyerek ülkesinin nükleer caydırıcılık kapasitesinin geliştirilmesine çağrı yaptı. Bu denemeden saatler sonra ara seçim mitinginde konuşan ABD Başkanı Trump, nükleer silah sahip büyük ulusların liderleriyle iyi geçinmek güzel bir şey dedi.
3: Kim Jong-un. Okay, Kim Jong-un, you know who that is? North Korea. When people have 112 nuclear missiles, it's nice to get along. But here's the difference. Iran will never have.
1: Kuzey Kore'nin tatbikatta kullandığı füzenin Doğu Denizi'nde 1000 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğu belirtilmiş, Güney Kore makamları ise füzenin yaklaşık 700 kilometre mesafe kat ettiğini açıklamıştı. Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-yong, Güney Kore ve Japonya'nın askeri makamlarının füzenin uçuş rotasını tespit edemediğini öne sürmüştü.
2: Bu arada Trump şöyle, yapay zeka kaynaklı tehditlere karşı müdahale planları geliştirilmesi için bir ekip oluşturmuş.

0: Ulusal İstihbarat Direktörü de yapay zeka çarı olarak bilinen bir ekibin başına getirmiş. Şimdi ekibin bu teknolojinin risklerini ve sunduğu fırsatları içeren bir rapor sunması için 120 günü varmış. Bakalım.
1: ABD'de yapay zeka için özel ekip kuruldu. 120 günlük rapor sunulacak. ABD Senatosu'nda yapay zeka güvenliği konusunda düzenlenen oturumda uzmanlar, Kongre üyelerine giderek daha bağımsız hareket edebilen yapay zekanın risklerine karşı bilgilendirmişti. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton'ı yapay zeka çarı ilan etti. Clayton da Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, Trump'ın oluşturduğu ve süper zeka gücü adıyla anılan ekibin 120 gün içinde rapor hazırlayacağını belirtti. Bu teknolojinin riskleri ve sunduğu fırsatları değerlendirerek hükümetin sorumluluklarının belirleneceği bir rapor sunulacağını aktardı. Clayton'ın açıklamasına göre ekip süper zeka kaynaklı tehditlere müdahale planları geliştirecek. Bu sırada inovasyonu ve rekabeti engelleyecek aşırı düzenlemelerden kaçınacak. Ayrıca güvenlik ihlalleri, siber saldırılar ve yapay zeka ile ilgili diğer olayların hükümete nasıl bildirildiğini inceleyecek. ABD Başkanı Trump, 19 Eylül'de yapay zeka yarışında ülkenin ilk sıradaki yerini korumak için bir yapay zeka ekibi oluşturduğunu ve başına bir yapay zeka çarı atacağını açıklamıştı. 30 Eylül'de de yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
0: İspanya'da siyasetin ana gündem maddesini oluşturan konut krizine karşı binlerce kişi bir kez daha başkent Madrid'de sokağa çıktı. Göstericiler barınma meselesi, yani kira artışlarına aslında karşı çıkıyorlar ve hükümete çağrı yapıyorlar.
1: Binlerce kişi bir kez daha meydanlara indi. Konut krizine karşı eylem düzenlendi. Madrid sokakları kira artışına karşı gösterilere ev sahipliği yaptı. İspanya'da 87 yaşındaki bir kadının 70 yıldır yaşadığı evinden polis zoruyla çıkarılması ülkeyi ayağa kaldırmış, %250'ye varan kira artışını karşılayamayan Mari Carmen adlı yaşlı kadın evinden sedyeyle tahliye edilmişti. Carmen evine döndü ancak ülke çapında patlak veren gösteriler bu hafta sonu da devam etti. Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir kez daha sokaklara dökülen İspanyollar Madrid'de bir araya geldi.
2: Sanırım kamp önümüzdeki haftada varlığını sürdürecek. Direnme iradesinin mevcut olduğunu, her şeyin çok iyi organize edildiğini düşünüyorum. Bu yüzden burada kalmaya devam edeceğiz.
1: Göstericiler tüm şehrin anahtarları bizde ve küçücük bir daire sahibi olmak için değil, bir geleceğe sahip olmak için okuyorum yazılı pankartlar taşıdı.
3: Haklarımız var. Anayasamız bize barınma ve daha pek çok konuda haklar tanıyor. İşte bu yüzden protesto ediyoruz. Eğer parlamento bunu sağlamıyorsa hiçbir işe yaramıyor demektir. Bu durumu sürdürmek istemiyoruz.
1: Valencia sokaklarında da protesto gösterileri vardı. Polisle eylemciler arasında tansiyon zaman zaman yükseldi. İspanya Merkez Bankası ülkede yaklaşık 700 bin konut açığı bulunduğunu tahmin ediyor. Başbakan Sanchez, hükümetin konut krizine karşı yeni önlemler alacağını belirtiyor. Ülkede 2025 yılında 25.540 kişi kira sözleşmesi ihlali nedeniyle evinden çıkarılmıştı.
0: Ankara'da internet üzerinden beyaz eşya servis hizmeti verdiklerini belirten dolandırıcılara yönelik şikayetler üzerine harekete geçilmiş. Şimdi şüphelilerin profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir internet sitesi hazırladığı da belirlendi. Ancak ortada gerçekten bir tamir yok. Hatta fazla tahsil var.
1: Kurumsal görüntü verdiler. Sahte beyaz eşya servisi kurarak vatandaşları dolandırdılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeye göre profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir beyaz eşya servisine ait internet sayfası vardı. Ancak site üzerinden ulaştıkları vatandaşların evlerine giden dolandırıcılar arızalı beyaz eşyaları tamir etmiyordu. Tamiri yapılmamasına rağmen tahsilat sırasında post cihazına yazılan tutara bir sıfır eklenerek vatandaşların dolandırıldığı belirlendi. Bu yöntemle bir vatandaşın kartından 200 bin lira çekildiği tespit edildi. Şüphelilerin iş yeri görünümü vermek amacıyla aylık 30 bin lira karşılığında bir dükkan kiraladıkları, ancak iş yerinde yalnızca tabela bulunduğu da belirlendi. İki şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
0: Denizli'de bir akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü gerçekten. Tankerden yakıt boşaltıldığı sırada yangın çıkıyor. Bir istasyon çalışanı yaralandı.
1: Yakıt tankerinde yangın çıktı, akaryakıt istasyonunda faciaya ramak kaldı. Denizli Pamukkale'de bir akaryakıt istasyonuna yakıt getiren tankerden depolara yükleme yapılıyordu. Bu sırada yangın çıktı ve patlama oldu. Yangın çok geçmeden bitişikteki iki yakıt tankerine daha sıçradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangını söndürmek kolay olmadı. Akaryakıt istasyonundaki tankların patlama riskine karşı Denizli Acıpayam Bulvarı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale etti. Yanan 3 tanker güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan istasyon çalışanı Mehmet C. hastaneye kaldırıldı. Mehmet C.'nin benzin boşaltımı sırasında elindeki vanayı beton zemine düşürdüğü ve bu esnada çıkan kıvılcım nedeniyle yangının çıktığı değerlendiriliyor.
0: Eğlence mekanları denetlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli'de denetledi. Aykırılık tespit edilen iş yerlerine de ceza kesildi.
1: Eğlence mekanları tek tek denetlendi. Ruhsata aykırı faaliyet yürütenler cezadan kurtulamadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe denetimlerini sürdürüyor. Bu kez adres Şişli'deki eğlence mekanları oldu. 100 personelin katılımıyla mekanlar denetlendi. Denetimlerde 22'si yabancı uyruklu 34 kadının ruhsat faaliyet konusu dışında ve sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi. Ruhsata aykırı faaliyet yürüten ve kurallara uymayan işletmelere idari işlem uygulandı.
0: Fethiye'nin o eşsiz mavisi emin ellerde. Fethiye Körfezi'nde deniz süpürgeleri yüzeyi temizlerken tekneler aslında atıklarını bir taraftan teslim de ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum o görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
1: Fethiye'nin turkuaz koyları sıfır atıkla korunuyor. Deniz süpürgesi yüzeyi temizliyor. Atık gemisi ise atıkları denize ulaşmadan topluyor. Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Fethiye Körfezi için Derya Dijital Mapa Şamandıra Yönetim Sistemi devreye alındı. Deniz süpürgesi TÜÇA 91 haftanın her günü Fethiye Körfezi'ne dolaşıp yüzeydeki kirliliğe anında müdahale ediyor. Tekneler ise bir gün önceden Derya sisteminden randevu alıyor. Atıklarını denize dökmeden teslim ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deniz temizliğinden görüntüleri Fethiye'nin mavisi emin ellerde notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor, derya tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor. Sıfır atık mavi ile denizlerimiz de mis gibi olacak ifadelerini kullandı. Göcek'te başlayan bu uygulamanın zamanla tüm Türkiye koylarında, tüm Türkiye'deki koylara yayılması hedefleniyor.
0: Ve bu yıl 33.sü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller de sahiplerini buldu. En iyi film ödülü Bir Arada Yalnız filmiyle Ali Vatanseveren oldu.

0: Adana Altın Koza Film Festivali'nin final gecesine birbirinden ünlü sinema emekçileri katıldı. Gecenin sunuculuğunu Volkan Severcan ve Jülide Ateş yaptı. 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.
1: Ve en iyi film ödülümüz Bir Arada Yalnız.
2: Yönetmenimiz Ali Vatansever ve film ekibi sahnede ödüllerini Sayın Valimizin ve sevgili Zuhal Olcay'ın elinden alıyorlar.
0: Ali Vatansever en iyi yönetmen ödülünün de sahibi oldu. En iyi senaryo ödülü Karanlıkta Islık Çalanlar filmiyle Pınar Yorgancıoğlu ve Emre Gülcan'ın oldu.
3: En iyi kadın oyuncu ödülü Hazar Ergüçlü, Mutter Bir Annenin Hatıra Defteri.
4: Alkışlar Hazar Ergüçlü için.
2: Yılmaz Güney ödülü Gün Yüzü filminin oluyor. Banu Sıvacı yönetmenimiz.
0: Festivalde 2026 yılında hayatını kaybeden sinemacılar da anıldı.
4: Zihni Göktay, Gülsen Tuncer, Haldun Dorman, Serhat Kılıç.
0: Renkli Gece ödül alanların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
5: Biz biraz soluklanırken sizler de haftanın kültür sanat ajandasına bakın olur mu? Ardından buradayız.
6: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona perdelerini aralıyor. Açılış konserini Kanadalı piyanist Jan Liszewski yapacak. Chef Duncan March yönetimindeki konserde Edward Green La Minör Piyano Konçertosu'yla Sergei Prokofiev'in 5. senfonisi seslendirilecek. Konser 9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İspanyol dansının dünyaca ünlü topluluğu Carmen'i İstanbul'da sahneliyor. Edebiyatın, operanın ve sahne sanatlarının en güçlü kadın karakterlerinden Carmen, İspanyol dansının uluslararası yıldızı Aida Gomez'in çarpıcı koreografik yorumuyla İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor. Levent Yüksel, güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Sevilen sanatçı, hafızalara kazınan Met Cezir, Zalim ve Tuana gibi eserlerini yeniden seslendiriyor. Konser 9 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşiyor. Akbank Caz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 8 Ekim'de Çağdaş Caz'ın yenilikçi isimlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı vibrafon sanatçısı Shasa Berliner, Borusan Müzik Evi'nde sahne alıyor. Festival 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Türk pop müziğin sevilen ismi Sertab Erener, İzmir'de sahne alıyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Ekim'de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

Salih Bademci seslerle sahnede. Kerem Kurdoğlu'nun yazdığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği tiyatro, çocuklukta duyulan seslerden bugünün gürültüsüne, sessizlikten kahkahaya uzanan seslerin hafızamızdaki izlerini takip ediyor. Tiyatro 7 Ekim'de Dastas'ta izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 8 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor. Özgür Er Yılmaz'ın Eş Zaman İnsan sergisi

Kendisi Ankara'da izleyiciyle buluşuyor. İnsan, bellek ve zaman arasındaki ilişkiyi resmin diliyle sorgulayan seçki, geçmişle bugünü aynı yüzeyde buluşturuyor. Sergi 25 Ekim'e kadar Sermodern'de ziyarete açık. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında ödüllü yazar Neslihan Önderoğlu kaleminden Bağışlama Mesafesi var. Sahici, çarpıcı ve içgörüyle yazılan öyküler okuyucuyu 10 ayrı yolculuğa çıkarıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Sinemanın terapide kullanılmasını ele alan bir kitap var. Mustafa Bilici'nin kaleminden Beyaz Perde'ye Yansıyan Zihin, Stanley Kubrick'ten Ingmar Bergman'a, Tarkovski'den Yavuz Turgul'a uzanan bir seçki üzerinden filmlerin bilinci nasıl inşa ettiğini ele alıyor. Kitap Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Çağın görünmez salgını olan örtük nihilizme karşı düşünmeye davet eden bir kitap var. Yasin Ramazan'ın kaleminden işe yaramayan şeyler üzerine faydasız gibi görünen ama insanı insan yapan değerleri ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda.

Ben ana haberin sonuna geldim. Yayını Kerem Kırçıvala teslim ediyorum. Bu arada Kerem Kırçıvala'nın programı Karşıt Görüş ve konukları var. Önemli konu başlıkları da var elbette. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Habertürk'te kalın efendim. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 24, Adana güneşli 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 19, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu genelinde hava açık, Ankara 21, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Kars yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 24, Gaziantep güneşli 22 derece.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'te gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

İyi akşamlar, hoş geldiniz, iyi pazarlar derim. Karşıt görüşle yanınızda olmaya çalışacağız 3 saat süresince. Önemli konular var. Bir yandan hani deyim yerindeyse, inşallah da olur, bir futbol sever olarak söylüyorum. Futbolda temiz eller operasyonu mu tartışılıyor Türkiye'de? Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutukluyken gördüğü lüzum üzerine istifa etme kararı aldı. Yeni gelişmeler de var. Yarın polisteki sorgu süren iki hakem adliyeye sevk edilecek. Onlarla ilgili neler olacak? Onları konuşacağız. Nereye gidiyor? Ayrıca bu milli takım meselesi de konuşulmadan geçecek gibi değil. Montella ile ilgili, teknik direktörle ilgili çok soru işareti var, çok tepki var. Acaba tazminatının peşinde mi? Çünkü hiç iyi skorlar almıyoruz. Belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. Eyüp Sultan Belediyesi'ne bir operasyon yapıldı. Ataşehir'de yine AK Parti'ye katılımlar var. O arada Özgür Özel neredeyse bir ayı aşkın diyelim. Sürenin

Ardından bugün Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etti. Ne konuştular acaba? Adaylık mı? İBB'nin durumu mu? İBB'deki meclisin durumu mu? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı beraberinde iddia öyle ki 7 belediye başkanıyla beraber çarşamba günü AK Parti saflarına katılacak. Bunların hepsini konuşacağız. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra konuklarıma merhaba deyip başlayalım.

0: Karşıt görüşe başlıyoruz. İzninizle konuklarıma hoş geldiniz diyeyim. Elif Şahin, siyaset bilimci. Elif Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sağolunuz. İhsan Aktaş, Kamuoyu Araştırması Genel Başkanı, hoş geldiniz.
2: Sağ olun efendim, teşekkür
0: ederim. Nurtuğba Aktay, uzun bir aradan sonra aramızda. Hoş geldiniz Nurtuğba Aktay.
1: Hoş bulduk efendim,
0: Türkiye Gazetesi yazarı. Doktor Sezin Öney, Sezin Hanım çok şıksınız. Hoş geldiniz siyaset bilimci.
1: Biz de şıklenmedi, çok kıskandık.
0: Yok, gerçekten. Sizin renkleriniz yeter, siyah beyaz.
3: Ona her zaman şık. Ben arada yetişmeye çalışıyorum.
1: Latife yapıyorum. Hocam gerçekten. Çok şık gerçekten.
0: Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, akademisyen siyaset bilimci. Hoş geldiniz.
2: Hoş
0: Çağatay
2: bulduk.
0: Bey. Ankara'da ismini sürekli karıştırdığım ve özür dilemekten yorulduğum Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma Başkanı, Ankara stüdyomuza hoş geldiniz. Ve meslek büyüğüm, ağabeyim.
4: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Spor dünyasının en iyi kalemlerinden birisi, en bilgili kalemlerinden birisi Atilla Türker. Atilla abi, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, teveccühün. Çok mutlu ettin beni, sağ olasın. Teşekkür ediyorum canım kardeşim.
0: Atilla abi, sizinle başlayayım. Çünkü futbolla başlayalım dedik. Ben bir temiz eller operasyonu dedim ama memlekette bu laf çok kullanıldı. Biraz da eskidi, evet. Eskidi yani. Hiç de olmuyor evet. Sanki. Ne dersiniz? Bu sefer hani şöyle bir yazı yazmıştım. Oynadığınız futbol değil, hayatımız. Bu futbol temizlenecek mi?
5: Şu kadarını söyleyeyim. Dünyanın en kirli liglerinden biri, en kirli zeminlerinden biri maalesef futbol anlamında söylüyorum. Türkiye. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Nihayetinde uluslararası transfer yapan yöneticiler, menajerler, teknik direktörler, futbolcularla onlarca kez, yüzlerce kez konuştum. Elimde onlarca, yüzlerce belge yayınladım, kitap yazdım. Yani Türk futbolundaki hırsızlıklar, yolsuzluklar anlamında.
0: Hatta yazdığınız kitap en çok satanlar listesinden inmedi uzun süre.
5: En çok satanlar listesinde, madem sen söyledin devamını getireyim. Dünya Spor Yazarları Derneği'nin düzenlediği evet. Geleneksel yarış. 138 ülkeden 1830 spor yazarının katıldığı yarışmada araştırma dalında dünyanın en iyi eseri ödülü Kore'ye çağrıldım. Orada Dünya Spor Yazarları Birliği Başkanı törenle verdi. İlk bu ödülü alan ilk Türk olma onurunu yaşadım. Şimdi keşke bunlar olmasa da ben o ödülü almasaydım veya o belgeleri yayınlamasaydım. Evet. Maalesef çok kirli. Şimdi bahis olayı geçen yıl patladı. Şimdi hakem olayları patladı. Hemen hızlı hızlı ana başlıkları söylemek istiyorum. İşte özellikle Türk hakemliği duvara yıllar önce tosladı. İnanılmaz kötü. Niye? Bu kadar Amerikan filmlerinde aratmayacak ayak oyunları maalesef Türk hakemliğinde var. Çekememezlik, lobicilik, dernekçilik, babalar, oğullar, ahbap, çavuşlar, kartvizit, işte yeteneksiz, başarısız insanlara iyi not vererek öne çıkartma, aslan gibi çocuklara kötü not vererek geri planda bırakma falan derken herkes birbirinin kuyusunu kazdı. Şu anda Türk hakemliğinin lideri olabilecek, yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı olabilecek insan Türkiye sınırları içerisinde maalesef yok dersem yeridir, ancak birkaç isim etrafında dolaşabilir. O kadar. Çünkü birbirlerini yediler, bitirdiler, parçaladılar. Hele bu son olay, yani ben hasbelkadar 45-50 yıldır spor muhabirliği yapıyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Düşünebiliyor musunuz? Merkez Hakem Kurulu Başkanı'yla bir hakem, sıradan bir hakem, hakemin tek özelliği federasyon başkanıyla hemşeri olması, aynı yerde büyümesi. Hakemle Merkez Hakem Kurulu Başkanı oturuyor, hangi hakemleri hangi maça verelim falan diyor. Ben densizlik dersem saygısızlık olur ama bu kadar kötü bir tabloyu görmedim. Sonra bakıyorsunuz Merkez Hakem Kurulu Başkanı, hemen bir tık geriye gideyim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı torbadan çıktı. Yani kimse kusura bakmasın, kendisine benim sonsuz saygım var. O ayrı. Keza Merkez Hakem Kurulu Başkanı piyangodan çıktı, torbadan çıktı. Nasıl çıktı? Futbol Federasyonu'nun bir önceki başkanı Mehmet Büyükekşi. İddia ediyorum, kimse kusura bakmasın, Türk futbolunda 500 kişi sıralaması yapılsa birden 500'e kadar, bir önceki Futbol Federasyonu Başkanı ben ilk 500'ü almazdım. Hangi anlamda? Futbol bilgisi, kültürü, deneyimi, şuyu, buyu falan. İşte belli yerlerin desteğiyle

0: Futbol Federasyonu oldu. Mehmet Büyükekşi'yi kastediyorum. Sonra Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu girdi devreye, aday oldu. Ya düşünebiliyor musunuz? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, kimse kusura bakmasın. Yani tahsille, şunla, meslekte kimsenin ilgilenmemesi gerekir. Ama ilkokul mezunu olan, hakemleri rehin alan, sürekli ceza alan bir insanın normal şartlar altında aklından Futbol Federasyonu başkanlığını geçirmemesi bile gerekir. Ama o kadar enteresan bir olay ki Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Mehmet Büyükekşi'ye bakarak federasyon başkanı oldu. Keza Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na bakıyorsunuz. Türk hakeminde ilk 300'e 500'e giremeyecek bir background olmayan bir isim. O da belli kişilerin önermesiyle başkan oldu Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Şimdi normal şartlar altında İbrahim Hacı Osmanoğlu, Ferhat Başkanı, Gündoğan'ı tanımıyorum bile. Tanımadığını iyi biliyorum. Şimdi liyakatsız bir şekilde gelinirse, camiayı tanımazsan zaten duvara toslu bir hakem camiası var. Herkes dediğim gibi
1: peki, bir kuyusunu... Peki, evet. Şimdi en azından bir adım atıldı. Bildiğim kadarıyla da ilk defa bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanıyor. Bu operasyondan umutlu musun Atilla abi?
0: Ben daha iceberg görünen yüzü olduğunu düşünüyorum. Sevgili Kerem, nasıl? Açayım. Şimdi yarınlarda veya günümüzde çok sayıda hakem itirafta bulundu. Hem de müşteki olarak da gitti, mağdur olarak da gitti. İfadeleri verdiler. Bir kısmının ifadesi daha medyaya yansımadı. Ben hasbelkader kendileriyle konuştum bir kısmıyla. Orada o kadar çarpıcı iddialar, ifadeler var ki. Yani atletik testte koşamayan, başarısız olan FIFA kokartlı bir hakem için geçer not verip de FIFA'yı kandırmadan tutun da yazılı sınavdaki ahbap çavuş ilişkilerine, sahte işlere kadar olay çok büyüyecek yarınlarda. Nitekim gözaltına alınan insanlar birbirleriyle ilgili iddialarda, ifadelerde bulunuyor. Ben olayın bir de şu tarafındayım. Hiç dile getirilmedi. Haddimi de aşmadan şunu söylemek istiyorum. Tabii ki Merkez Hakem Kurulu'nda, futbol camiası, hakemlerde sonuna kadar gidilmesi gerekir. Bu köhnemiş camianın düzenlenmesi gerekir. Ama sadece hakemler değil. Bu işin bir de Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu var, Tahkim Kurulu var. Oraya yerleştirilen, bakın tırnak içinde söylüyorum, özellikle büyük kulüpler tarafından yerleştirilen insanlar var. Her iki kurulda da 7'şer kişi bulunuyor kanun gereği. Şimdi oraya giden insanlara torpil yapılıp 5 maç alması gereken büyük takımın futbolcusu, oradaki kurul üyesi ona 3 maç veriyor. Tahkime gidiyor, 1 maça iniyor. Yıllardır bu şekilde. Hatta inanılmaz bir bilgi vereceğim şimdi. 3-4 yıl önce yazdım bu haberi ben. Düşünün, o zaman Nihat Özdemir'in Futbol Federasyonu Başkanı olduğu dönemde Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu Başkanları atanıyor. Bende de vakit bol olduğu için dedim bu insanlar kimdir, nedir falan, girdim evde baktım Google'a. İnanır mısınız? Disiplin Kurulu Başkanı'yla Tahkim Kurulu Başkanı Kadıköy Koşuyolu Cenap Şahabettin Sokak'ta aynı büroda yan yana çalışan iki avukat. Biri patron, bir güzelim Türkiye'de, güzelim ülkemizde 210 bin avukat var bildiğim kadarıyla. Disiplin Kurulu Başkanı ile Tahkim Kurulu Başkanı aynı odadan çıkar mı? Devamını getiriyorum. Bu iki avukat kimlerin avukatı biliyor musunuz? İsimlerini söyleyeyim, sakıncası yok. Biri Göksel Gümüşdağ, siyasi iradeye çok yakın olan, yanlış anlaşılmasın, güçlü. Türk futbolu zaten son 15-20 yıldır gizli liderlerinden birisi Göksel Gümüşdağ'dır. Artı kimin avukatı? Emre Belezoğlu. Emre'yi Türkiye'de değil, dünyada bile tanınan bir kardeşimizdir. Şimdi günlük hayatta bunların avukatı olan insan... önlerine Futbol Federasyonu'na ceza dosyası gidiyor. Ki yaşadık, 7 maç alması gereken futbolcular Başakşehir'de 1 maçla kurtuldu. Şimdi bunların da üzerine gidilmesi gerekiyor. Yani futbol Türkiye'de sadece saha içinde oynanmıyor. Saha dışında da çok oynanıyor.
1: Peki,
0: özellikle büyük... Evet.
1: En çok hangi takımın hakkı yenmiş? Yani şu ana kadarki izlenimlerinizden bence Beşiktaş diyorum ama...
2: Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe diyor Nur Tuğba. Yani bunun yarıştırmanın da çok anlamı yok.
2: Her takımın Madrid vardı yani. Evet. Oyunun gündemine yıllarca yansıdı bu mesele.
1: Fenerbahçe'nin de var, Beşiktaş'ın da var. Yani Beşiktaş'ın şerefi ikincilikleri var.
2: Kulüp ayırdan demek sizin.
3: Şimdi hakem devreye vardı. Girecek abi.
1: Evet, hakem devreye girecek. Evet. Atilla abi, sizin izleniminiz ne? Kimi doğramışlar?
0: Şöyle söyleyeyim sevgili Kerem, bu iş konjonktürel bir durum. Yani o süreçte Futbol Federasyonu Başkanı kim olursa kurullara kimleri daha fazla yerleştirirlerse, basit örnek vereyim. Futbol Federasyonu Başkanı diyelim Beşiktaşlı. Disiplin Kurulu'na, Tahkim Kurulu'na 4'er tane kendine yakın veya Fenerbahçeli, Galatasaraylı, yanlış anlaşılmasın. Veyahut da 2'şer tane adam yerleştirdiği zaman malum 7 delege var. 7 oy olacak, oylama olacak bir ceza için. Siz

0: orada 4 olursa oy çokluğu oluyor malum. Oy birliğine gerek yok, oy çokluğu oluyor. Siz eğer 4 adamınız oradaysa 8 maç alması, biraz da şey yapıyor. Hadi 4 maç alması gereken futbolcu 2 maçta kurtuluyor. Tahkimde alınıyor o ceza. Konjektürel bir durum. Yani ben bunu genele yayıyorum. Fenerbahçe'nin de çok baskın olduğu dönemler oldu. Galatasaray'ın zaten oldu. Beşiktaş'ın da oldu. O süreçte yani Futbol Federasyonu 4 yılda bir seçim yapılıyor. Siz disiplin kuruluna, hakim kuruluna kendi adamınızı yerleştirdiğiniz zaman keyfinize bakın. Keyfinize bakın. Az maçta kurtulursunuz. İstediğiniz hakemi Merkez Hakem Kurulu sizin maçınızı atar. Zaten Futbol Federasyonu Başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı kulüp başkanlarının, büyük kulüp başkanlarının ağzından çıkacak lafa bakıyorlar. Niye? Hakemler bile, önce hakemlerden başlayın bildiğimiz bu maç yöneten hakemler, onlar bir maç alabilmek için Eyyam'ın kralını yapan onlarca var, çoğunluk var. Niye? Şöhret, para, gündemde kalmak, başarı, tatmin olayı falan. Sonra ne oluyor? Diyelim X kulüp, Fenerbahçe veya Galatasaray kulüplere takılmayalım. Diyor ki ben diyor Kerem Kırçıvalı istiyorum diyor hakemi. Niye? Hakem çünkü Eyyam yapmıştır bir önceki maçta. Eyyam'a da devam etsin. Buradan gelen doğrultuda diğer Atilla Türker de bundan mesajı alıyor. Mesajı alıyor. O da aynı doğrultuda. Niye? Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın gözüne girdiğin zaman yahut da diğer büyük kulüplerin sizi sürekli olarak o kulüplerin maçına veriyorlar. Kulüpler memnun. Ama kulüpler memnun olurken diğerleri altta kalanın canı çıksın. Onlara ne olacak? İnanılmaz bir tırnak içinde söylüyorum. Saadet zinciri mi denir? Veyahut da bunun bahis tersinden bir zincir.
1: Bir soru sorabilir miyim?
2: Tabii. Bahis diye ortada kocaman bir şey var. O da etken faktörlerden değil mi?
1: Tabii, ben bir soru sorabilir miyim?
0: Bir cümle söyleyeyim, özür dilerim. Bahis olayında da mevcut federasyon eline, yüzüne, gözüne bulaştırdı. 27 Ekim geçen yıl, bugünler yani basın toplantısı yaptı, açıkladı. Ben hasbelkader o zaman ekonomi.com'da yazıyordum. Dedim ki el olsun. İbrahim Hacı Osman'a yazıklar olsun hakemler. Ama sonra da bir baktık 50 kuruşluk onlarca yüzlerce 50 kuruşluk oynayan onlarca yüzlerce hakemin hakemlik hayatı bitirildi. Direkt uzatmadan söyleyeyim. İstesem yani 10 gün konuşurum.
2: Takımlar ama boşu boşuna gitti Anadolu'da.
0: Süper Lig'de top koşturan futbolculara yok, hiç dokunulmadı. Birkaç isim dışında. Onu da adli yargı cezalandırdı. Niye? Kulüplerden korktular. Koskoca Süper Lig'de doğru dürüst kimseye ceza veremedi Futbol Federasyonu. Keza Süper Lig'de ve 1. Lig'de görev yapan anlı şanlı teknik direktörler, anlı şanlı düdük çalan FIFA kokartlı hakemler, ben isimlerini de biliyorum. Futbol Federasyonu yönetim kurulunda, disiplin kurulunda yan yana bahis oynayanlar var. Ama eğer bizi cezalandırırsanız, eğer bizi açıklarsanız biz de sizi açıklarız, yan yana oynamadık mı diyenler var. Evet. Üzerine de gidin. Örtbas edildi. İkinci ve üçüncü ligdeki tüm futbolculara, yöneticilere mevzuat gereği 3 ayla 1 yıl arasında ceza verildi. Ki talimat gereği 3 aydan sonra ceza alanlar, fazla alanlar hakemlik lisansı iptal ediliyor. Futbolcular 10 ay oynayamıyor, 12 ay oynayamıyor. Süper, benim elimde bir dosya vardı. Yazarken Cumhuriyet Savcılığı açıklama yaptı. Yazdım daha doğrusu. Dedi ki Sayın Atilla bu konuyla ilgili incelememiz devam ediyor dedi. Dünya Kupası öncesiydi. Gereken yapılacaktır ama kimse bir daha bu konuda haber yazmasın dedi. Büyük kulübün futbolcusu. Yani şu fazla da uzatmak istemiyorum. Eğer Anadolu kulübü ise, daha doğrusu ikincilik, üçüncülük futbolcusu hepsi yandı bitti kül oldu. Hakemler peki. Yandı bitti kül oldu. Altlık hakemler yanılmayın.
3: Peki bugün Serdar Adalı yeniden Beşiktaş başkanlığına getirildi. Tek adaydı. Yeniden seçildi. Onun bir önerisi var. Diyor ki bu işin sonuna kadar gidilmesi gerekir. Ligler ertelensin gerekirse biraz daha. Ligler ertelenebilir mi?
0: Bence şu aşamada ertelenmez. Yani ertelenmemesi gerekir. En azından şöyle aşamada. Şimdi ne olacak? Şu anda Merkez Hakem Kurulu Başkanı zaten tutuklandı, istifa etti. Yerine İngiliz Taylor zaten sezon başında getirilmişti. Mevcut Merkez Hakem Kurulu'nda zaten 3-4 kişi kaldı. Bunlar affedersiniz atladı devede değil. İyi kötü hangi maçları kimin yöneteceği belli. Elinizde Süper Lig'de maç yönetecek 22 hakem var. Oturduğunuz zaman yeter ki düzgün davranın. Hangi maça hangisinin atanacağını bilirsiniz ki önümüzdeki gün sonra ne olacak senaryo şimdi? Enteresan bölüme gelecek. Şimdi bir haftayı iki haftayla Taylor'la götürdünüz. Ekiple götürdünüz. Sonra kim gelecek? Sevgili Kerem, ne olur yanlış anlaşılmasın. Dediğim gibi tüm hakem camiası, herkes birbirini tanır. Ben de işim gereği seminerler, kamplar, hakemler anlamında söylüyorum. Hepsine gittim. Şimdi üst üste yan yana koyun. Günlerce düşünün.

0: merkez hakem kurulunun başına getirilebilecek ismi bulamıyorsunuz. Keza amirli futbol takımının başına teknik direktör getiremediğiniz gibi yaştan dolayı, şundan dolayı hemen atlamayayım aklıma da geldi. Bizim milli takım teknik direktörüyle de
1: onu da soracağım onu da. Niye?
2: O da ayrı bir garabet.
0: Ha, o ayrı bir garabet. Hemen bir cümle söyleyeyim de onu da bir önceki Mehmet Büyükekşi'nin ve günümüzdeki İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kendilerinin ve de ekiplerinin futbolu bilmemesine bağlıyorum.
2: Aynen öyle.
0: Bu teknik direktör İtalya'da çok iyi futbolcuydu. Fakat teknik adamlığında bir başarısı yok. Can alıcı bilgi söyleyeceğim. Bu teknik direktörü Adana Demirspor'a getiren

0: futbolcuydu. Fakat teknik adamlığında bir başarısı yok. Can alıcı bilgi söyleyeceğim. Bu teknik direktörü Adana Demirspor'a getiren menajerlik çetesi vardı. Şu anda haklarında yakalama kararı var. Dubai'de yaşıyorlar. Adana Demirspor'u o şekilde getirdiler. Adana Demirspor yönetimi bu teknik direktörün eline liste vererek, kadro vererek, teknik taktik anlamında ki bir teknik direktör için inanılmaz hakaret niteliğidir bu, anlayana tabii. Ama sağ olsun bizim federasyonlar o kadar. Ankara'dan önce sırasıyla şey yapayım. Ankara'dan işaret edildiği zaman Atilla Türker veya Kerem Kurtçıvalı olarak %99,9 seçilir. Niye? 320 delege var. Her Süper Lig'de takım bunlar, her bir kulübün bir artı altı yönetici olmak üzere 7. Niye bunları söylüyorum? 320 delegenin 250'sine yakını kulüp, profesyonel futbol takımı bulunan kulüpler. Şimdi işaret edildiği zaman kazanamaması mümkün değil. Ki tüm kulüp başkanları genelde hepsi iş insanı olduğu için gidiyorlar, affedersin, kuzu kuzu atıyorlar. Şimdi burada püf nokta şu. Bu 320 delegenin, iddia ediyorum, en az 200'ü, 250'si hayatında futbol topunu veya maçlarını belli bir yaştan sonra görmüştür. Zengin oldukları için kulüp yönetimlerine girilme hakkını kazanıyorlar. Ama şimdi A milli takım formasını 90 kere, 80 kere, 60 kere giyen aslan gibi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, bizim gururlandıran milli takım futbolcularımız, teknik direktörlerimiz, hakem, FIFA kupalı hakemlerimizin sadece ve sadece beşer oy hakkı var. Mesela 80 kere A milli takım formasını giymiş, misal Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Oğuz Çetin, aklınıza kim gelirse, kim gelirse, Aykut Kocaman, oy hakkı yok. Ama hayatında hiç topa dokunmamış, gel ya senin fazla paran var, yönetime gir denilen adam gidiyor, benim futbol federasyonu başkanımı seçiyor. O zaman ne oluyor? Futbol federasyonu başkanı zaten liyakatsız oluyor, biraz önce anlattığım gibi. Olması gereken ne Kerem, biliyor musun ve değerli konuklar? Nasıl Beşiktaş'ta 17 bin, 18 bin delege oy kullanıyor? Nasıl Fenerbahçe'de, yaklaşık söylüyorum, 40 bin delege oy kullanıyor? Futbol federasyonunda da mesela 320 delegeyle sınırlı kalırsa resmen belli kişiler geliyor, ama 15 bin kişi, misal 15 veya 7 veya 47 bin kişi. Siz işte dediğim gibi, benim şu anda aklıma geleni söylüyorum. A milli takım formasını 5 ve de üstü giyenler, herkes kaç kişi? Misal 1600 kişi. Tamam. Onları yönlendiremezsin. Onlar futbolun içinden gelen insanlar olarak, gerçek futbol adamı olarak federasyon başkanını seçerler. FIFA kokartlı hakem kolay değil, FIFA kokartlı takma veya teknik direktör olarak kolay değil. Süper Lig'de misal 5 yıl takım çalıştıran şartı koyacaksın. O zaman istediğiniz kadar Ankara'dan işaret edin. Geçmiş olsun. O zaman ha ne oluyor şimdi? Siyah, o zaman kulüpler seçtiği için daha Futbol Federasyonu Başkanı koltuğa oturmadan, kim oturacak mesela koltuğa? Atilla Türker. X kulüp diyor ki, Atilla Türker diyor, ben seni seçtim diyor. Ben diyor, Merkez Hakem Kurulu'na Ali ile Veli'yi alacaksın. Disiplin Kurulu'na Ahmet'le Mehmet'i alacaksın. Tahkim Kurulu'na Hasan'la Hüseyin'i alacaksın diyor. Baskı kuruyorlar. Bu
1: Evet.
0: kurullara giren insanlar, birbirinden değerli hukukçular var elbette. Önümü bak şu anda ilikliyorum. Ama çok önemli bölümü keskin bıçak olduğu için ve asli görevleri de kara kaplı defter doğrultuda o cezayı vermek değil. Oradaki asli görevleri, o kulü kendi kulübüne bağlı futbolcunun 5 maç alması gerekirken 2 maçta kurtarması, yoksa hukuk fakültesi bitiren herkes ortadan bakarak o cezalar normal verir. Normal ceza olmayacak. Minimum ceza olacak.
1: Peki. Atilla Türker, son olarak siz biraz değindiniz milli takım meselesine. Gerçekten hani rakamlara bakıyoruz, resmen açıklanmasa da dünya şampiyonu olan teknik direktörden daha fazla alıyor ve sanki tazminatını bekler bir havada. Yani ben istifa etmem, benden sıkıldıysanız siz gönderin derdinde gibi. Ne dersiniz?
0: Tabii normal şartlar altında parayı düşünmeyen bir insan normalde ayrılması gerekir, Montella için söylüyorum. Fakat ironi, ortada bir ironi de var. Diyor ki biz gayet başarılıyız diyor. Dünya kupasına gittik diyor. Herhalde Dünya kupasına kaç takım gittiğini, ne İbrahim Hacı Osman'ın haberi var. Dünya 48 takım gitti. Yani gitmeyeni dövüyorlar neredeyse. O, ya eskisi gibi değil ki. 2002 Dünya Kupası'na 24 takım gitti. Sonrakilere biraz daha fazlalaştı. Şimdi dünyanın hemen hemen futbolla ilgili tüm ülkeleri oraya gitti. Siz bu şartlarda gitmeyi nasıl başarı görüyorsunuz? İbrahim Hacı Osmanoğlu bir de villa vereceğim dedi. Villa hazırlığı içerisinde falan, artık verecek mi bilmiyorum. İmar izni alabilecek mi? O da ayrı bir mevzu. Fakat arkada bizlerle dalga geçiyorlar. Yani zekamızla oynamaya çalışıyorlar. Normal şartlar altında kardeşim, gruptaki 3 takımdan 0

0: puan. Beraberliğimiz bile yok. Eksi 7 avaraj. Bir gol atmışız. En alttayız falan. Gruptan çıktık falan deniyor. Ya bizim başarımız falan ortada yok. Ama Montella meydanı boş bulmuş. İşte basın toplantısında falan futbolcuların heykeli dikilmesi gerekir falan diyor. Yani o da ayrı bir zeka ürünü. Zaten İbrahim Hacı Osman'ın çok büyük ihtimalle salı günü istifa edecek. Zaten Futbol Federasyonu Başkanı olarak. Zaten yönetimindeki çok sayıda insanın istifa zaten istifaları cebinde. Acilen istifa etmeleri gerekiyor bakın. Acilen. Yani daha fazla şey yok. Ha ne olur 45 gün içerisinde olağanüstü genel kurula gidilmesi gerekiyor. Nihayetinde bu işi başaramazsan bırakman gerekiyor. Bakın Ferhat Gündoğdu yazık günah cezaevinde şu anda ama kendini yaktı. Başarısız olunca, liyakatın olmayınca bırakmayı da bileceksin. Bırakmayınca maalesef tatsızlıklar acı olaylarda yaşanıyor maalesef.
1: Peki. Atilla Türker, Atilla abi çok teşekkür ederim. Yayına katıldınız. Hem aydınlattınız hem de aslında futbolumuzun içine düştüğü durumu çok net anlattınız. Çok teşekkür ederim. Yine de ben umudumu kaybetmek istemiyorum. Futbolu çok seviyorum. Umarım sonuca ulaşılır. Futbol masada değil sahada oynanır. Sahada kim iyiyse, kim kazanırsa başarı onun olur. Çok teşekkürler Atilla abi.
0: Çok teşekkür ederim. Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim.
1: Vallahi futbolda durum pek acı ya.
2: Ya ama yani Türkiye'nin bir futbol sevdası vardır. Yani bu milletin aslında sadece spor izleyici kültüründe çok önemli kadim bir yeri var. Evet. Geldiğimiz noktada yani tabii konu kapandı biliyorum başlık ama evet. Geçen yıl her şey ortadaydı yani. Şike yapan kulüplerin yöneticileri kulüpte, federasyonda yani yönetilemeyen bir futbol var, bir spor kültürü var. Bu topyekun sadece işte konuşuyoruz sporcular, menajerler. Ülkenin spor kültürünü kökten kesiyorsunuz ve evet. Göz göre göre.
1: Allah'tan kadınlar var. Şu voleybolcular.
2: Evet yani vallahi. Ben mesela şimdi sporu da kadınlar hep böyle konuşmuyor ki spor her şeyin temeli. Yani dolayısıyla buradaki mesele işte bahisten bahsediyoruz, şikeden
1: mesela
2: bahsediyoruz.
1: Mesela liyakat dediler federasyon başkanı. Sporun içinden gelmiş birisi voleybol federasyonu başkanı Akif Üstünde. Evet. Yani başarı da ortada
2: şimdi
1: işte.
2: Onu diyeceğiz. Ben geçtiğimiz aylarda tam da onu yazmıştım. Dünya Kupası dönüşü Türk Milli Takımı'nda.
1: Keşke Futbol Federasyonu
2: voleybol,
1: başkanı olsa.
2: Voleybol federasyonunda çok örnek göstermiştim. Neydi evet. Başarı arkasında? Bir sistem kuruldu. Evet. Burada önüne gelen işte onun adamı bunun adamı diyerek kendine bir koruma kalkanı oluşturuyor. Arkada şikeciyi işte bahisçiyi koruyor. İşte Merkez Hakem Kurulu, işte Disiplin Kurulu evet. Ne olduğunu bilmeden kendince kapı kırardığında nelerin gittiğini işte sadece orada işte Montella'ya falan konuşuyoruz. Burası Türkiye'de işte spor kültürü o çocukların da seçilmesinde geçtiğimiz o Mayıs sürecinde hatırlayın. Evet. Anadolu'nun kulüplerini kapattınız. Anadolu'da evet. Spor kültürünü öldürdünüz. Evet. Ve federasyon başkanı çıkıp da istifa etmedi. Yani evet. Bunlar bir sene olacak neredeyse.
1: Atilla Türkiye'nin iddiası salı günü istifa edeceği yönünde.
2: Çok önemli yani keşke yani vah gidene.
1: Peki. Bir de memleketimizin önemli meselelerden bir tanesi fon. 85'e ulaştı tutuklu sayısı. Savcılık eski SPK başkanı için soruşturma istedi. Onu bir görelim o talebi. Şimdi son durumu önce bir son durumu anlatayım peki. 85 tutuklu var. 20 yeni tutuklamayla sayı 85'e çıkmıştı. Genişliyor. Eski SPK başkanı için soruşturma izninde bulundu savcılık. Mal varlığı tedbirleri 45 şirket artı 19 fona mal varlığı tedbir getirildi. Ama bazılarınki kaldırıldı. Ara ödeme süreci 1 milyon TL'ye kadar her fon için ayrı ayrı. Yani her fonda ne kadar paranız varsa 1 milyon üzeri o fondan birer milyonunu ara ödeme olarak alabilecekler yatıranlar. Ama daha bunun takvimi de netleşmedi. Şimdi bu enteresan. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilgili mevzuata uygun olarak ön inceleme ve araştırma yapılması amacıyla teftiş kurulunu görevlendirdi. Soruşturma istiyor savcılık ama bakanlık diyor ki önce biz bir teftiş edelim ondan sonra. Ne diyorsunuz bu iş nereye gider? Birazdan Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Bahçeli'nin de çok sert ve net değerlendirmeleri var. Onları da getireceğim ekrana. Ama önce size sorayım.
3: Fon meselesinde de aslında az önceki futbol meselesinde de kurumsal güven zemininde ilerleyen, yani kurumsal güveni hedef alan iki vakadan bahsediyoruz. Futbol da öyle, siyaset de öyle, işte bu ekonomi meseleleri de böyle. Bunlar kendi kitlelerini yaratan, kendi aidiyet kültürünü yaratan alanlar, sahalar olduğu için işte buradaki meseleler o yüzden her bir vatandaşı çok yaralıyor. Dolayısıyla her ikisinde de sonuna kadar gidilmesi ve yalnızca yargı süreciyle kalmaması gereken, hemen arkasından yeni kurumsal mekanizmalar, yeni güvenlik mimarileri kurulması gereken alanlar. Yani hepimizi çok sarstı ve çok etkiledi ama bu noktada işte hem piyasalara hem toplumsal anlamda Cumhurbaşkanımızın açıklamaları oldukça güven veren açıklamalarda. Ucunu bile dokunursa dokunsun. Gelsin ekran isterseniz
1: bir bakalım. Hı hı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine bir bakalım. Türkiye'nin, yani Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında bir şey var, sabotaj hevesleri. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin, bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kalmayacak. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bu kadar net. Bir de Bahçeli'yi de görelim. Bahçeli de bir yazılı açıklama yapmıştı. O da arınma diyor. Türkiye yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden de geçmektedir. Her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzer bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir.
3: Evet. Şimdi piyasaların da tabii temel sermayesi güven, güven üzerine kurulu. Dolayısıyla böyle meseleler elbette siyasetin malzemesi yapılmaya çok müsait meseleler ama şimdi futbolda da aynısını görüyoruz, siyasette de aynısını görüyoruz, piyasalarda da aynısını görüyoruz. İnsanın olduğu her yerde, gücün olduğu her yerde çok istismara açık alanlar bunlar. Bu noktada tabii Cumhurbaşkanımızın da açıklaması bu yönden hem piyasalara hem her bir vatandaşa güven verdi. Ucu nereye giderse gitsin bu meseleyi çözeceğiz diye. Ya bu böyledir ya Kerem Bey. Yani bir temizlik yapmak istediğinizde her şeyi ortalığa kaldırdığınız önce bir toz duman kalkar.
1: Evet.
3: Her şey çok karışık görünür. Her şeyin yerleşmesi gerekir. Dolayısıyla o tozun dumanın kalktığı bir süreçten geçiyoruz bence bu yargı süreçlerinde de. Çünkü aynı anda eş zamanlı açılan o kadar farklı dosyalar, o kadar farklı gündemler var ki fon meselesi bunlardan bir tanesi, işte faili meçhuller bunlardan bir tanesi, eş zamanlı ilerleyen hakem dosyaları bunlardan bir tanesi. Yani devlet bu noktada sanıyorum kurumsal güveni hedef alan her yerdeki istismara karşı bir temel bir önlem almak ve bu yapısal krizleri çözmeye yönelik bir adım attı ama işte her şey ortaya döküldüğünde ne oluyor dediğimiz o tozun dumanın birbirine karıştığı süreçten geçiyoruz. Eğer hakikaten Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ki bu noktada ben ona güvenenlerdenim, bunun böyle olacağına inananlardanım. Sonuna kadar giderse ve ucu kime dokunursa dokunsun. Yani bu yargı sürecinden hiç kimse imtiyazlı davranılmayacak şekilde bu süreçlere maruz bırakıldığında arkasından işte bununla yetmiyor. Yani yalnızca yargının devrede olması, işte bu süreçlere bulaşmış kişilerin kendi bedelini ödemesi, şahsi olarak bedel ödemesi de yetmiyor. Demek ki sistemde açık bazı yerler var. Evet. Bunlara yönelik her konuda işte az önce bahsetti beyefendi yapılabilecek çok şey var TFF'nin yapısını değiştirmek gibi. Mesela baktım ben de İtalya'da da benzer vakalar yaşanmış, Almanya'da da benzer vakalar yaşanmış ama her biri sonrasında sistem revizyonuna gitmiş. Kalıcı olarak bir daha bunların yaşanmaması için nerelerde açık varsa onlar kapatılmış. Evet. Şimdi bence bunlardan sonra evet herkes bedelini ödesin, herkes yargı karşısında neyse kabahati misliyle bunun cezasını alsın ama bu sistemin açıkları kapanmadığı sürece ne yazık ki insanın olduğu her yerde eğer açık alan varsa istismar mekanizmaları bir şekilde devam etmeye meyilli oluyor. Buna yönelik de artık bunları konuşmak gerekiyor.
1: Evet. Sezgin Hanım, siz nasıl görüyorsunuz süreci?
4: Ya hakikaten Cumhurbaşkanı'nın söylediği bu Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj çok doğru bir tanımlama. Gerçekten evet. De bu. Ya bu bir milli güvenlik meselesi. Bu yaptıkları hakikaten de sorumluların gerçekten cezalandırması lazım. Klasik bir rüşvet, irtikap vesairenin ötesinde bütün Türkiye'nin ekonomisini sabote eden bir durumdan bahsediyoruz. Tabii ki şimdi burada Cumhurbaşkanı'nın söyleyecekleri bir yandan krizi büyütmemek sorumluluğuyla gideceği için belki ölçülü ama bunun ardında aslında bana kalırsa o milli güvenlik meselesi var. Ya yani bu insanlar çünkü ya JP Morgan'ın yeni mesela Türkiye'nin genel ekonomisine yönelik olarak gayri safi milli hasılının %3 büyümesi öngörülüyor mesela gelecek yıl için. Bunun gerçekleşemeyebileceği bu kriz dolayısıyla. Evet. Bunu söylüyor. Yani çünkü bu fon krizi sadece

0: Sadece işte belli bir alanda kalıp orada kalıp mağdurlarını ilgilendiren yaklaşık 500 bin kişi yakınları vesaire değil. Aynı zamanda bu insanlar ekonomide işte alacakları var. Kimse ev alacak, kimse arabaydı vesaireydi, şuydu buydu. Bir kere o sektörlere de yayılıyor. Bireysel ekonomi emeklilik fonları vesaire bütün borsaya yatırım yapanlar bu fonlar dışında da onları da ilgilendiriyor. Kaldı ki şimdi bu insanlar bu fonların yönetiminde olanlar aynı zamanda milli savunmayla ilgili savunma şirketi kurmuşlar, onu yapmışlar,
1: tabii.
0: Finlandiya'nın en köklü şirketini eskilik bakımından söylüyorum, tarih bakımından gitmişler almışlar. Bu da bir referans çünkü.
1: Tabii.
0: Şimdi bundan sonra Türkiye'den herhangi birine bir şey satarken ona göre bakılacak. Ya her şeyi, ülkenin itibarını sabote ediyorlar, ülkenin ekonomisini sabote ediyorlar ve bu kadar kolay olmaması lazım. Ve bu yüzden hem tabii haksız kazanç var, vicdanları, onurları yaralayan. Çünkü biz simit fiyatını tartışıyoruz, 30 lira oldu, ne kadar kötü falan diye. O kadar, ya gerçekten ben hiç olmadığı gibi nevrim döndü. Kendime gelemiyorum. Çünkü insanların yaşadıklarını görüyorum. Kendi yaşadıklarımı biliyorum. Gerçekten herkes her kademede, her sınıftan vatandaş ayrı sıkıntı çekip fakirleşirken fütursuz bir zenginleşme bir yanda. Dediğim gibi Türkiye'nin sanki ekonomisinin tapusu üstlerineymiş gibi bir yaklaşımla bunu yapmaları başka bir şey. Ya ben bunu vatana ihanet olarak görüyorum. Bu kadar basit. Ya o yüzden bunun temizlenmesi, cezalandırılması, her türlü tabii ki yolsuzluk, rüşvet, irtikap şu bu tabii ki cezasını bulmalı ama bu da başka bir boyutta bir şey ve bunun da sadece ya iktidarın vesaire şunun bunun değil. Hepimizin geleceği açısından, iyiliği açısından bunun cezalandırılması lazım. Bir daha da olmaması lazım.
1: Evet. Bu konuyla ilgili çok sert diyebileceğim yazı da yazdınız, sosyal medyada paylaşımlar da olur. Bir ahlak sorunu da var değil mi?
2: Ya şimdi belki meseleye 360 derece bakmak lazım. Nihayetinde bir devletin temel unsurları vardır. Yani bürokrasisi vardır, siyaset yapanları vardır.
1: Milli güvenlik sorunu diyor mesela sizin.
2: Bence de direkt katılıyorum. Yani bir memleket için güvenlik sorunudur. Bir defa 360 derecenin unsurlarını belirlerken bir, iş adamları dolandırıcı olabilir, ahlaksız olabilir, namussuz olabilir. Kötü niyetli olabilir, uluslararası şebekelerle çalışıyor da olabilirler. Bir defa bunu teslim edelim. Bu adamlar yani söylenecek her türlü şey layıktır yani ondan söyleyeyim. Diğer taraftan bir devlet mekanizması var. Ben sorunu biraz şimdi siyaset üzerinden, tek bir figür üzerinden tartışılmasını da çok doğru bulmuyorum. Yani Fatma Betül Sayan Kaya bir figür olarak ortaya çıktı. Hani onun üzerinden gidiyor. Şimdi SPK'dan başlayalım. Bir firmanın şeye halka arz edilmesi için SPK onaylarından geçmesi deveye hendek atlatman bin kat daha zordur.
1: Evet.
2: Ve şefinden tutun, memurundan tutun, müdüründen tutun. Yani namuslu bürokrat şunu bilir ki veya tecrübeli bürokrat şunu bilir ki
1: oraya imza
2: atarsa attığım her imzanın bir karşılığı vardır ve bugün bir gün bu beni gelir bulur. Önünde iki yol var. Bir, ya sistemin bir parçası olarak bunu attı, yolsuzluk sisteminin. Ya da şöyle bir bahaneye sığınabilir. Efendim ben talimatla yaptım. Musa Hanım kusura bakma. Talimattan yaptıysan ya o gün istifa edeceksin. Ben bu hatayı yapmak istemiyorum. Ya da bugün istifa edeceksin. Evet. Yaptığın iş temelde hata.
1: Çok net.
2: Şimdi varsayalım ki kötü niyetli adam var. Siyasilerden de gitti bulaştırdı. Ben şeyi siyasilerin bu organizasyonda sinyal kesici olarak kullanıldığını düşünüyorum. Abi hırslı adam çok, kötü niyetli adam çok, tamahkar adam çok. Siyasilerle de oturup kalkıyor. Gel abicim burada bir kaymak var. Yani kurgulayanların ben iş adamları olduğunu düşünüyorum. Şeyin bir bürokrasinin doğrudan bu organizasyonun parçası olduğunu düşünüyorum. Siyasiler de nedir? Nüfus kullanmak için paralar da çok akla hayale sığar paralar da değil. Ya vatandaş şu soruyu soracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı memleketteki herkesi vergi sisteminin disipline içine almak için fırıncıya adam gönderdi. Adam oturdu fırıncıda ekmek saydı. Çorbacıya gitti çorba saydı. 200 bin lira aktaran kişinin IBAN'ını takip ettiler. Ki acaba bahise mi gidiyor, para nereye gidiyor falan. Şimdi acaba bu organizasyon büyük meselelerin gözden kaçırılması için Hazine Maliye Bakanlığı'nda içeriden bir bürokratik perdeleme miydi? Ya 2 yılını aldı Hazine Bakanlığı'nın bu şey çorbacıyla simitçiyi takip etme süreci. O zaman vatandaş şunu sorar. SPK'daki başkan, oradaki daire başkanı, oradaki imza yetkilisi, oradaki kurullar. Bir de şöyle borsa sistemi daha önce bir yazılım satın almış. 6 aşamalı uyarı sistemi veren bir yazılım var. Demek ki o zaman bu sinyaller de uyarıya kapatılmış bir şey tarafından. Ya da şöyledir, şimdi bu kadar büyük paranın döndüğü bir mekanizma devletin en titiz olması gereken alanlardan birisidir. Muhtemelen Hazine Maliye Bakanlığı...
1: Bir de para kaybolmaz ki. Mesela atıyoruz, 2 milyar lira diyelim para çekildi. Hı-hı. Ya bu bir yerde duracak herhalde.
2: Şimdi galiba elbette ki yani hukuk sisteminin, ben Cumhurbaşkanımız çok duygusal bir konuşma yaptı. Yani il başkanları toplantısında dedi ki biz 25 yıldır neredeysek orada yağmurda, yaşta, çamurda, sıcakta bu partiyi destekleyenler, oy verenler, bu rejimin kadrine uğrayanlar aslında bu mazlumlardan ve kadri uğramışlardan bahsetti. Peki bunların hakkını yiyenler ne olacak? Yani Cumhurbaşkanımızın burada tavrı açık. Bence hukuk sistemi de o cesarete gidiyor. Fakat benim de kanaatim, beklentim şu. Burada bir, öncelikli olarak bu para hareketleri kapalı dönemde, ara dönemde bürokrata gitmişse bürokrattan, partiliye gitmişse partiliden, iş adamı alıp yurt dışına kaçırmışsa sülalesinin servetine el koyarak, birkaç kişinin değil. Bir defa bu ilk yazıyı ben şey yazdım, yani faturayı yiyenler ödesin.
1: Evet.
2: Yani bir defa öncelikli olarak bu bir kuruş menfaat eden, çalan, yurt dışına kaçıran, siyasetçiyi ayartan, siyasetçiyle ortak çalışan, bürokrasi rüşvette kandıran kim varsa bunların burnundan fitil fitil getirilerek, gerektiğinde de kamuoyuna arz ederek, süreci açık yürüterek.
1: Çünkü mesela vergi usulleri açıklıyor.
2: Ya vatandaş şöyle,
1: bu da açıklanmalı bence.
2: Evet. Diyecek ki burada 25 milyar para vardı, devletimiz çalıştı, didindi. Bunun 15 milyarını geri getirdi ve hak sahiplerine verdi. Bu bence siyaseti güçlendiren bir şey olur. Ama eğer bir de şöyle, herkes kendi hırsızına sahip çıkarsa kusura bakmasınlar, Cumhurbaşkanımıza ihanet etmiş olurlar. Bir de ben bir açıklama yapayım. Ben bir tweet sildim. Tweet silmemin de sebebi şuydu. Yani tweetin özü şu. Diyorum ki ya madem hukuk bilmiyorsunuz, yani hukuktan korkmuyorsunuz.
1: Okudum.
2: Tüy bitmemiş yetimin hakkında da korkmuyorsunuz. Biz aylarca neyi tartıştık? Mekke İttifakı, Somali, Türkiye'nin bölgede bir bölgesel güç olması, Suriye'de bir üniter devlete dönüşmesi, Türkiye'nin dış politika gidişatı, yani neredeyse ABD, Rusya, Çin, ya da Rusya'yı kenara bırakalım. ABD ölçeğinde yürütülen bir dış politika var. Göğsümüzü kabartan bir şey. Ya bu lideri nasıl ihanet ettiniz? Şöyle yorumlanmış.
1: Niye sildiniz?
2: Tweet niye şöyle yorumlanmış? Diyorlar ki, Allah korkusunu yerine Tayyip Erdoğan'ın korkusunu koydu. Yok ha, benim öyle bir maksadım yok ki. Ya tüyü bitmemiş yetimin hakkını.
1: Bunun için sildiyseniz yazık.
3: Evet yani yazık.
2: Tüyü bitmemiş. Hatta şöyle oldu. Bir sürü gazeteci arkadaş aradı. Abi kim sildirdi? Dedim ben silinecek tweet atmam ki. Yani bir de kimse bana tweet sildiremez. Yani o benim irademden çıkmışsa benim irademdir. Onun kavgasını veririm. Evet. Millet hatta şöyle oldu. Çok uç iki kesimden. Dinle hiç alakası olmayan insanlardan da böyle bir eleştiri geldi. İhsan Aktaş, Allah korkusun yani Tayyip Erdoğan'ı koydu. Dindarlar da dedi ki, yani bir de ben ilahiyat mezunuyum. İyi derecede de akaid okumuş birisiyim. Yani böyle oturup da hani
3: hiyerarşik
2: hatayı yapacak bir insan değilim. Akşam da baktım böyle rica minnet fazla geldi. Bir de yorumlara bakıyorum. Diyor ki İhsan Aktaş Allah korkusu yazmamış, Tayyip Erdoğan korkusu. Abi adam tamam. Allah'tan da korksun, yetimden de korksun, Sayın Cumhurbaşkanımız da korksun da
1: hayretten
2: benim amacım
1: korksun.
2: Ne?
3: Önce kendi vicdanından.
2: Bu namussuzluğu yapmasın. Yani şey, ben şunu düşünüyorum. Ya ahlak sorunu olabilir de devletin şeyi fonksiyonu hukuk düzenini kurup insanları zapturapt altına almak lazım. Ya biz eğer insanların ahlakına sığınacaksak, yani 3 kişi ahlaklı olur, 2 kişi ahlaksız olur. Hatta şöyle, 1000 kişi içerisinde 1 tane bile dolandırıcı, ahlaksız bütün düzeni bozabilir. O zaman biz ne yapacağız? Fonksiyon olarak işimizi sağlam alacağız. Bu tek şey ne? Umutlu tarafı. Biliyorsunuz 2000'li yıllarda büyük bir bankacılık krizi yaşadık. O zaman 67 milyar dolar. Yalnız Türkiye'nin servetinin 1/4'üydü o zaman.
1: Evet.
2: Bugünkü kadar ülke büyük değildi. Küçük olmasına rağmen arkasından acele etmeden çok sağlam dünya standartlarının üzerinde bir düzen kurduğumuz zaman Yabancı da gelir, yerli de girer.

0: Evet.
1: Yani şöyle düşün, adam iş adamı, diyor ki ya ben elimde param vardı. İşte erimesin diye koydum. Bugün beni kaç kişi aradı? Diyor ki ben şimdi ne yapacağım? Ben müşterime ne diyeceğim? Mal nasıl satın alacağım? Yani biri tabii, tabii. İşte, biri küçük esnaf, biri müteahhit,
0: ev alacak
1: biri başka
0: vardı.
1: Ev alacak vardı. Ya bir de şöyle, toplamda sadece bu fonların değeri düşmedi.
2: Bence borsaya olan güven çünkü.
1: Ülkenin değeri düştü. Tabii. Şöyle yapın, yani Türkiye'nin en değerli, en büyük kurumlarının hisselerine bakın, onlarda kayıp var. Çok. Bu yazık, memlekete yazık yani. Peki. Fakat şöyle millet...
0: Son cümlenizi alayım.
1: Millet şöyle, bu işin öcü, bak şey değil, adalet değil, öcünün alınmasını istiyor. Bak evet. Adalet duygusu başka bir şey, adaletten öte bir beklenti var millet.
0: Ne dersiniz Çağatay Bey? Bu... Hasarsız atlatabilir mi Türkiye bunu?
3: Hasar oldu zaten, ekonomide ciddi bir hasar oldu. Daralan'da Kısa Paslaşmalar diye bir film vardı. Orada
0: evet,
3: filmin başında meşhur bir replik vardır. Hayat fena halde futbola benzer evet, diye. Evet. Ben de ilk konu futbol, sonra fon. Hayatın gerçekten futbola çok benziyor. Futbolda Atilla Bey'in bahsettiği konuların hemen hemen aynıları, aynı problemlerden dolayı. Sonuçta futbolda bu toplumun içinden çıkan insanlar tarafından yönetiliyor. Bu fon meselesi de sonuçta bu toplumun içerisinden çıkan insanların yaptığı bir iş. Bunu da yüzleşmek lazım, bir öz eleştiri yapmak lazım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri önemli, Devlet Bahçeli'nin ifadeleri önemli Sayın Devlet Bahçeli'nin. Sayın Devlet Bahçeli'nin bir ifadesini daha ben vurgu yapmak istiyorum. Temmuz ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, Türk'ün gazetesinde bir röportaj verdi. Adalet vurgusu vardı ve çok benim yani rahatlıkla altına imza atabileceğim çok önemli bir şey söyledi. Eğer ki dedi bir toplumda vatandaş, insanlar devletin adil olduğuna inanmazlarsa, bunu kaybederlerse itaat olabilir ama sadakat olmaz. Sadakatin olmadığı bir yerde de siyasal ve toplumsal bir kriz olursa kırılganlık olur. Çok evet. Doğru bir sözdür. Bu hani niye devlete ihtiyacımız var? Thomas Hobbes'a ya da ne bileyim işte Kınalızade Ali Çelebi'ye, bizim tarihimizden ahlak, Yüce Ahlak kitabının yazarı. Hani onlardaki adalet vurgusunda ya da bizim devletin işte mülkün temeli, adalet mülkün temelidir ifadesinde de kendisine vuran bir ifade. Şimdi bu sebepten dolayı futbolda da olduğu gibi bu konuda da takımdaşlığı, partidaşlığı bir kenara bırakması gerekiyor herkesin. Bakın futbolda çok kötüyüz. Yani Beşiktaş mı zarar gördü, Galatasaray mı zarar gördü, Fener mi daha çok? Görüyorum bu tarz tartışıyor insanlar. Hiçbir faydası yok. Dünya Kupası'na bir tane hakemimiz gitmiyor. Dünya Kupası'nda çok etkili bir takım değiliz. Ligimiz çok izlenmiyor. Kendi kendimize çok mutluyuz zannediyoruz ama dışarıda yurt dışına çıktığınız zaman, Edirne'nin ötesine gittiğiniz zaman Türk Ligi'nin çok saygınlığı yok. Bunu kabul etmek gerekiyor. Benzer bir şekilde de ülkemizle ilgili olarak bu yaşanan problemleri sistem seviyesinde konuşmamız lazım. Yani gerçekten adalet açısından bunları konuşmamız lazım. Yani benim işte partimden birisi var burada, o yüzden ben biraz susayım, ya da işte karşı tarafın partisi var, o yüzden bunun üzerine çok gideyim, kendi hırsızımı saklayayım vesaire. Böyle bir yaklaşım olmaması gerekiyor. Burada bir yolsuzluk var, burada bir usulsüzlük var. Ve burada bir mevzuatın uygulanmaması durumu da var. Bunların hepsi var. Ve burada aslında 3 grup var. Şu anda izleyeceğiz, bakalım. Umarım yani ben tabii ki de geçmişteki örneklere bakmak durumundayız. Çünkü tarih bizim aynamızdır, laboratuvarımızdır. Ama tabii tarihteki kötü örneklere bakarak da gelecekle ilgili çok karamsar da olmamak lazım. Tarihe biz gelecekte daha iyi işler olsun diye bakarız. Geçmişten ders çıkartmak için bakarız. Yani tarih aynısı yaşanmaz tabii ki de. Hani aynı suda iki kere, aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. Ama geçmişe de bakarız. Şimdi burada 3 tane grup var. Birisi bu işte fon yöneticileri, şirketlerin, TERA vesaire, bunların yöneticileri. Bunlarla ilgili adımlar atılıyor. Ve 85 tane tutuklu var. Bir bu süreç başladı. Bir de bunun 2 ayağı daha var. Bir tanesi İhsan Bey'in de belirttiği denetim mekanizmasını yapması gerekenler. Çünkü gerçekten bakın bu yani ben ekonomist değilim. O yüzden uzmanlık alanına girmeyen konuda fazla konuşmayayım. Ama şunu söyleyeyim. Yani değerli meslektaşlarımla da konuştum. Bunun tespit edilmemesi mümkün değil. Yani burada içeriden birileri olmadan bu işin yapılabilmesi mümkün değil. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Şu bir şirket olsun, bunun değeri değerleme uzmanları tarafından belirleniyor. Halka arz yapılıyor bu. Ve deniyor ki bu 15 ile 25 lira arasında bir bardak. Siz bunu 40 liraya 50 liraya çıkartıyorsunuz. Yani SPK der ki bu nasıl oluyor? Bu 15 lira. Bu 17 olur, 18 olur da 45 nasıl oldu? Sonra kapalı devre alım satımlarla bu hisseler manipüle edilip yukarıya çıkartılıyor. Sonra bir de bunun siyasetçi ayağı var. Bununla da yüzleşilmesi gerekiyor. Bu futboldan hani örnek hayat fena halde futbola benzer dedi ya, Atilla Bey de bahis vurgusuna yaptı. Bu aynen maçın sonucunu önceden bilen ya da maçın sonucuna tesir edebilecek bir hakemin ya da bir futbolcunun maç ayarlaması. Çünkü o hissenin ne zaman ucuz olacağını, ne zaman yukarı çıkacağını, ne zaman satılması gerektiğini, ne zaman operasyon olabileceğini bilme ihtimalini çok ciddi şekilde gösteren doneler var. Evet. Değil mi? Şimdi dolayısıyla bu üç gruba da eşit şekilde bir hukuki sürecin başlatılması gerekiyor. Çünkü burada siyasiler açısından da mevzuat şunu söylüyor.
0: Ya İhsan Bey söylüyor zaten, yani kimse ayırt edilmeden.
3: Kesinlikle bunu ama göreceğiz. Çünkü ben şuradan tarihe referans verdim. Bakın biz 45'ten 60'a tek parti hükümet, 65-80, 71 tek parti hükümeti, 83-91 tek parti hükümeti, 2002'den bugüne tek parti hükümeti. Topladığınız zaman böyle 55-56 yıl falan yapar. 82 yıl, 54-55 yılında biz tek parti hükümetleriyle yaşadık. Tek parti hükümetlerini o yüzden sisteme bakmamız gerekiyor bizim. Particilik şu bu yapmamamız gerekiyor. Evet. Ben Anavatan Partisi'nde bir İsmail Özdağlar vakası vardır, hatırlarsınız.
0: Azledildi.
3: Onun dışında hükümetteyken partisi, sonra devri sabıklar çok örnekleri vardır ama hükümetteyken hakkında yolsuzluk iddiası çıkıp mahkemeye gönderilen, beraat eden ya da yaptıysa da cezasını gören bir tane siyasetçi bilmiyorum.
0: Ben söyleyeyim, var yani. Kore Aydın mesela.
3: Ama devri sabık o.
0: Yani Yüce Divan'da yargılandı ve beraat etti.
3: İşte o devri sabık onlar. Yani şunu demek istiyorum. 99-2002 arasında gönderilmedi ki, koalisyon ona rağmen gönderilmedi. Devri sabıklar var. Ona bakarsanız Cumhur Ersümer var, Mesut Yılmaz var. Bunlar hep gönderildi, yargılandı. Ama asıl soru şu. Var olan iktidar devam ederken bunu göndermek. İsmail Özdağlar örneğini o yüzden verdim. Çünkü İsmail Özdağlar hatırlarsanız bizzat Adnan Kahveci şikayet etmişti. Evet. Ve Sayın Özal, o dönemin Başbakanı Turgut Özal Anayasa Mahkemesi'ne giderek tanıklık yapmıştı. Başbakan sıfatıyla tanıklık yaptı. Evet dedi, bunu yaptı dedi. Evet. Ve şimdi burada bizim 1990'da çıkarttığımız haksız mal edinimi, yani mal bildirimi ve rüşvetle yolsuzlukla mücadele kanunumuz var. Hani buna da ciddi revize edilmesi gerekiyor. Çünkü burada haksız mal edinimi olduğu zaman bunun karşılığında 3 ila 5 yıl bir hapis cezası oluyor. Kamu hizmetlerinden ömür boyu yasaklanma geliyor ki buna işte siyaset yasak da kamu hizmeti demek, onun içerisine giriyor. Haksız mal edinimi ne demektir? Hukuki olmayan ya da genel ahlaka uymayan bir ticari sonucunda mal edinmek ya da benim bir param var, gelirim var, düzenli bir gelirim var. Bu gelirimin çok üzerindeki bir harcamayla ve açıklayamadığım bir para kaynağıyla mal edinmem. Yani bunlar çok, özellikle genel ahlaka uymayan kısmı bağlamında ciddi anlamda burada bir sıkıntı var. Yani çünkü bu bir futbolcunun maça çıkmadan önce maçın sonucunu bilen bir hakemin, bir futbolcunun bahis oynamasıyla aynı şey. Insider trade dediğimiz konu. Evet. Bunun ciddi anlamda üzerine gidilmesi gerekiyor tabii ki de. Ama bunu da zaman gösterecek. Geçmiş örnekler o yüzden diyorum, hani siyasiler bağlamında umarım bir milat olur diyelim ama bakalım, zaman gösterecek. Bakalım ne olacak.
1: Önce yerel yönetime sonra fona bakınca aslında devlet gelecekte kendini korumak için önce yakınlardan korumaya dair bir çerçeve çalışması.
0: Harika. Ne dersiniz? Sayın Bahçeli önce yorum yapmadı meclis resepsiyonunda. Ardından yaptığı uzun bir yazılı açıklamada çok net konuştu. Belediyeleri de örnek gösterdi ve ama dedi ki yarıştırmıyorum. Kime uzanıyorsa gereği yapılmalı.
2: Tabii Sayın Bahçeli aslında olaylar ilk patlak verdiği anda da yine sosyal mecralardan açıklamalar yaptı ama dünkü açıklaması gerçekten sadece topyekü bu fon araştırması ya da bu fonla ilgili krizin ötesinde biraz daha Türkiye'de devletin kurumsal itibarını ilgilendiren, toplumun ve milletimizin belki de devlete olan güvenini biraz daha süzgeçten geçiren bir turnusol aslında bize ortaya koydu. Nedir bu? Ya aslında işte konuşuyoruz kriz, yani ortada bir kriz var. Bu kriz işte ilk teşhis yapılıyor. Ama bu krizin patlak verdiği süredeki o uzun bir süreç var. Evet. Ya burada ne oldu? Yani biz Aralık 2025'te bunu işte ilgili kurumlar, SPK bir çalışma grubu kuruyor. Ama bir sene geçen süreçte ne oldu da bu zamana kadar kimler, hangi birimin bürokratları, nelere göz yumdu? Ya da göz yummadılar, farkında mı olmadılar?
0: Ya da memleketin parası nerelere götürüldü?
2: Ya da bu para nereden geldi? Evet. İşte aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin bir taraftan da gösterdiği bir beşinci kol faaliyet olma ihtimalini tabii ki bir tarafta bulundurmamız gerekiyor. Evet. Sizin hocamın söylediği gibi.
0: Milli güvenlik sorunu diyor.
2: Çok önemli, çünkü biz ekonomi politikaları da bir güvenlik meselesidir. Evet. Yani biz şimdi terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. Çok önemli bir sürece geçtik. Yani mesela artık siyasi söylemden biraz daha ileri boyuta bir çerçeve yasa oluşturuldu. Devletin makamları, ilgili kurumlar, bölgede şu an ciddi bir beklenti var. Tam da bu hadisenin, bu istikrarın tesis edildiği bir süreçte Sayın Bahçeli'nin özellikle söylediği istikrar sorunların üzerine giderek sağlanabileceği ve bir konudur. Sorunları, yani istikrar sağlayacaksak sorunları es geçmeyeceksiniz, üstüne gideceksiniz. İşte Fatma Betüsayan. Şimdi hanımefendi tamam aklandı ama yargılanması da gerekir eğer bir ihmal varsa. Ya da işte başka
0: nasıl
2: isimler.
0: Aklandı?
2: Yani işte hani aklında bir idari soruşturma var ama bir hukuki soruşturma da olması durumunda bunların uzun vadede kamuoyu nezdinde de insanların vicdanı da rahat etmesi gerekiyor. Bu mesele bir taraftan işte finansal konuşuluyor, ahlaki tarafı konuşuluyor, nefsani tarafı konuşuluyor. Bir sorun var ama bu sorunun topyekun işte binlerce insanlar var. İşte arsasını geçtiğimiz hafta konuştum. Arsasını satmış, engelli çocuğun eğitim masraflarını karşılamak için girmiş. İşte biri bir şey yapmış. Bu insanlar fon alıyor. Yani burası devletin gözetiminde, devletine güvenerek, kurumlarına güvenerek, denetim mekanizmasına güvenerek bunları yapıyor. Ama arka tarafta da bu isimler, yine devletin içinden o paralar nereden geldi? Yani bu kurumdaki yapılar... Kimin geldiğiyle alakalı soruların cevabı da işte Devlet Denetleme Kurulu'nun bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nı da tebrik etmekte fayda var. Bir kriz aslında yönetiliyor ama krizin iletişimde ben bazı eksiklikler ve aksaklıklar gördüm ama topyekun Sayın Cumhurbaşkanı devreye girerek meseleyi topyekun çözdü ve kafalardaki soru işaretini bırakmadı ki bu bence çok önemli. En ufak bir soru işareti farklı riskleri, farklı acabaları doğuracaktı. Biliyorum sürem doldu.
0: Peki, teşekkür ederim.
3: Kemal Bey'e geçmeden bir katkısı yapabilir miyim?
0: Bir cümle lütfen.
3: Tamam, ya da sonra yapayım o peki. Zaman. Hakkını yemeyeyim Kemal Bey.
0: Kemal Bey'i de çok beklettik. Kemal Bey, ahali ne diyor? Yani nasıl görüyor? Şimdi 1 milyon lira değişik fonlarda da olsa, hangi fonda ne kadar paranız varsa 1 milyona kadar bir arama ödeme yapılacak. Takvim açıklanacak. Ne dersiniz? Nasıl konuşuluyor bu toplumda?
4: Şimdi şöyle, ben de aslında Çağatay Hoca'nın söylediği gibi Serdar Akar'ın aynı filminin aynı repliğiyle girmeyi planlamıştım. O yüzden planımı bir miktar bozdu aslında.
0: İyi filmdir.
4: Futbol, hayat fena halde futbola benziyor diye. Evet, iyi filmdir.
0: Serdar Akar çekmişti.
4: Futbolla ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Bununla da bağlantılı aslında. Şimdi... konuğunuz Atilla Bey konuşurken ben şöyle bir internetten baktım. Basketbol Federasyonu'nun, Voleybol Federasyonu'nun, Handbol Federasyonu'nun, Güreş ve Halter Federasyonu'nun, yani bizim aslında dünyada en başarılı olduğumuz 5 branşın hepsinin federasyon başkanları o sporu yapmış geçmişti. Bir tek Futbol Federasyonu başkanlarımız bizim müteahhit falan oluyor. Yani mesele liyakat meselesi. Biraz önce de Nur Hanım, Nur Tuğba Aktay şunu söyledi. İşte kimler göz yummuş ya da gözlerinden mi kaçmış dedi. Yani göz yumuyorlarsa zaten felaket de. Gözlerinden kaçıyorsa o daha felaket. Ciddi bir liyakatsizlik sorunu var Türkiye'nin. Her alanda var. Belli ki burada da var. Maliye Bakanı bile aylar önce söylemiş. Mesela insanlar ne düşünüyor diye sordunuz ya. İnsanların en çok kızdığı konu bu. İnsanlar bu fon olayında iki şeye çok kızdı. Bu fondan mağdur olmuşlardan bahsetmiyorum sadece. Bu meseleyi konuşan herkesten bahsediyorum. Bir tanesi Maliye Bakanı'nın önceden bununla ilgili şüphelerimiz var dediği halde aylarca bu fonların devam etmesi ve abartılı yükselişlerle devam etmesi. İkincisi de Fatma Betüsayan Kaya'nın bu fondan çok büyük bir kazanç elde etmesi. Ve yine ikincisiyle bağlantılı aslında üçüncüsü, hala bu parayı iade etti mi etmedi mi bunu vatandaşın hala anlamamış olması. Yani çok muğlak konuşuluyor. Kimisi iade etti diyor, kimisi iade etmedi diyor. Bir ortada bir şey yok, bir şey paylaşmıyor. İade ettim demiyor, iade etmedim demiyor. Böyle bir şey kazanmadım demiyor. Çok saçma bir durum var AK Parti açısından burada. Çünkü niye AK Parti açısından? Çünkü bu fonlara para yatıranlar, borsada işlem yapanlar, işte fonlarda işlem yapanlar genellikle işte, ya da katılım bankalarında, katılım kurumlarında hesap açanlar genellikle faize bulaşmak istemeyen mütedeyyin kesim ve yine AK Parti'nin en büyük, en kemik tabanını oluşturan esnaflar, küçük esnaflar özellikle. Kenardaki parasını değerlendirmek isteyenler.
0: Toparlarsanız.
4: AK Parti'ye ciddi zarar verme potansiyeli var. AK Parti'ye ciddi zarar verme potansiyeli var. Dediğim gibi doğrudan kendi kitlesi. Burada Elif Hanım şeyi söylemişti, seçim konusunda çok kullanışlı diye. Evet, yani milyarlarca dolar buhar olmuş. Bunu muhalefet kullanır. Hatta bence yeteri kadar kullanamıyor bile.
0: Peki, teşekkür ederim.
4: Biraz muhalefet sert vursa iktidar buradan çok ciddi yara alacak.
0: Peki, çok teşekkür ederim.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok önemli açıklamaları var. Ama aynı zamanda her ikisi de şu anda Cumhur İttifakı'nın ikisinin lideri de pozisyondalar. Mesela 3628 sayılı kanunda bu mal edinme kanunu ile ilgili haksız mal edinme, yani rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ve mal bildirimi kanunu. Şimdi bununla ilgili mevzuat değişikliğini bugün emretseler hemen yapılır. Peki. Yani o yüzden evet, çok güzel sözler, iradeler beyan ediliyor ama bir de somut adımların atılmasını da görmemiz iyi olur diye düşünüyorum.
0: Peki. Sürem çok hızlı akıyor, çok da konu var. Bugün Özgür Özel yaklaşık bir aylık bir aradan sonra Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete gitti Silivri'ye. Bir görüşme oldu. Şimdi merak edilen soru, ne görüştüler? Bir İstanbul'da yürüyen bir operasyonlar var. Herkesin merak ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmamoğlu ceza alırsa ve belediye başkanlığı düşerse yapılacak oylamada AK Parti'ye geçer mi? Belediye meclisini mi görüştüler? Yoksa hani Mansur Yavaş'ın tavrı ortaya çıktı, CHP'den istifa etti, adaylık meselesini mi? Ne dersiniz?
5: Tabii daha rutin görüşüyorlardı Ekrem İmamoğlu ve
0: Özgür Özel. Daha sık görüşüyorlardı ama şimdi bir ay olmuş.
5: Araya tabii Ekrem İmamoğlu'nun yargılanma süreci, o duruşmalar girdi. Daha çok orada görüştüler ama o tabii ki o yüz yüze görüşme gibi, hapishane görüşmeleri gibi olmuyor. O yüzden aslında Temmuz'dan beri neredeyse bu şekilde belki derinlemesine konuşarak görüşmemişlerdi. O yüzden şimdi tabii ki birçok konu var yani konuşacakları, eminim. Yani yeni partinin durumu nasıl gidiyor? Özgür Özel'in önüne birçok anket gidiyor. Evet. Çeşit onlarla ilgili paylaşmıştır. Onun dışında tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne olacak? Çünkü yavaş yavaş iş İstanbul oraya doğru gidiyor. Kaldı ki bu İzmir'de de aslında, ya İzmir'de büyük bir değişim olacak eğer AK Parti'ye geçerse, ki büyük ihtimalle geçecek. Ki orada sadece
0: Çarşamba günü deniyor.
5: Evet. Tek bir Cem Tugay'ın geçmesi değil, Büyükşehir Belediyesi'nin değil, İzmir'in neredeyse önemli bir kısmının
0: 7 belediyeden geçmesi. Söz ediliyor.
5: Evet. Dolayısıyla orada Menderes bir kırılma noktasıydı bir anlamda. Ona diğerleri de arkadan geliyor olacak gibi. Şimdi o zaman Ankara dışındaki büyük şehir, 3 büyük şehir aslında AK Parti yönetiminde olabilir seçimlere giderken. Yani konuşulacak şey çok, fakat bunların hangilerini konuştular tabii ki o ayrı bir mesele. Yani bir yandan tabii Ekrem İmamoğlu'nun kendisini savunmayla ilgili vesaire savunmasını yapamaması, kendi istediği gibi. Bütün bunlar mesele. Ekrem İmamoğlu'nun avukatının mesela gece yarısı hapishanesi değiştirildi. Uyandırılıp yani şeyi yatağından alıp Mehmet Pehlivan'ın. Yani o kadar çok konu var ki aslında.
0: Aday olmak istediğini söylemiş midir mesela? Özgür Özel aday olmak istediğini söylemiş.
5: Yok, bu aşamada ben onun konu olduğunu zannetmiyorum. Zaten yani bir artık herhangi bir insanlık hukukuna uymaz. Yani karşınızdakine bu şekilde. Olsa olsa Ekrem İmamoğlu yavaş yavaş artık kendisinin adaylığının önünün kapandığı, hazırlıklı olmak lazım. Başka adaylar buna göre işte siz veya başkaları buna hazırlıklı olmalı diye belki söylemiştir. Yoksa Özgür Özel'in tutup da böyle bir şey söylemesi onun şimdiye kadarki çizgisine veyahut da genel olarak yani hiçbir siyasetçinin...
0: Bu çıkarım şöyle ama hani Mansur Yavaş'ın durumu ortada.
5: Evet.
0: Birazdan konuşacağız onu da. Hani daha çok bağımsız aday olma niyeti belli oluyor artık. Son röportajında da onu
5: tabii Mansur Yavaş'la ilgili görüşlerini evet. de ve
0: ama
5: durumu
0: bu durumda da Ekrem Bey sizin de durumunuz ortada. Ekrem Bey'in de hani durumu kabullendiğine dair işaretleri de vermişti Özgür Özel. Başka kim kalıyor?
5: Tabii ama yani burada bunu şu an bilemeyiz. Hiç bilmedi şu an konuşmadığımız üzerine birisi de çıkıyor olabilir. Zaten ben tek bir aday belirleyeceklerini zannetmiyorum. Birkaç yedek aday da olur bu durumda. Çünkü adayların başka şekillerde önünde kesilebilir.

0: Bilir.
1: Evet.
0: Bunu Özgür Özel de dahil tabii. Bir yakın zamana kadar unutmayalım. Bu sonbaharda Özgür Özel'in dokunulmazlığı tartışılacak vesaire. Bütün bunlar vardı önümüzde. Yani
1: Evet.
0: onun da olmayacağı, karşımıza çıkmayacağı belli değil. Yani bundan sonra farklı yedek adaylarla, başka formüllerle giderler ama tutup da hapisteki bir insana Özgür Özel'in yani sen şimdi çekil ben aday oluyorum böyle bir şey demez. Fakat dediğim gibi yani o önemli bir nokta. Mansur Yavaş'la ilgili daha biz
1: Onu
0: kamuoyuna
1: birazdan konuşalım.
0: yansıtmadığı görüşlerini,
1: Evet.
0: izlenimlerini söylemiştir. Çünkü kamuoyuna yansıtırken birazcık daha üstü kapalı, daha yeni partiye yakın olduğu sinyallerini vererek konuşuyor. Halbuki farklı birazcık orada daha Mansur Yavaş'ın bağımsızlığa yakın olduğunu veya başka kendi yolunda gitmeye veya aday olmamaya yakın olduğunu bence gündeme getirmiştir.
1: Peki. Ne dersiniz? Ya
0: Burada.
1: çünkü ister istemez İbre artık Özel'i gösteriyor gibi.
2: Ya tabii daha çok vakit var. 2 sene çok şey değişir muhalefet bloğunda da ama buradaki garabet şu ki partinin genel başkanı kendi partilerinin bir büyükşehir belediye başkanına gittiğinde ne konuşmuş olabileceğini konuşurken acaba işte Cumhurbaşkanlığı adaylığı için icazet mi? İşte buradaki problem zaten bu asimetrik hiyerarşik ilişki. Yani muhalefet bloğunun bugün adaysız kalması, Mansur Yavaş meselesi, İzmir meselesi bu kadar 2024'ten bu yana siyasi haritanın, meclis aritmetiğinin bu kadar değişmiş olması işte tam da bu asimetrik hiyerarşik ilişkiden kaynaklanıyor. Eğer Özgür Özel artık İmamoğlu'nun vesayetinden kurtulmaya karar verirse belki muhalefet bloğunu toplayabilir ama çünkü çok ciddi gündemler var ve her birinin zeminindeki problemin kaynağı burada. İşte yaklaşan bu dava sonucu, işte siyasi yasak meselesi yargıdan çıktığında mesela İBB'nin seçimlerini konuşacağız. İçerideki artık meclis üyelerinin aritmatiği de değişti. Belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de kaybedecek bir noktaya doğru gidiyor şu anda CHP. Diğer taraftan ya İzmir gibi CHP'nin bir kalesinin AK Parti'ye geçme ihtimalinden bahsediyoruz. İşte geçtiğimiz hafta içi Ataşehir Belediyesi'nde yaşananlar. Ankara'da bütün o haritaya baktığınızda CHP'ye galiba 2 tane şu an ilçe belediyesi kaldı CHP'nin yönetiminde yer alan. Şimdi burada muhalefet partisinin yüzleşmesi gereken çok öncelikli ve çok ciddi meseleler var. Keşke bunlar gündem olsa, keşke hala siyasi olarak o mu aday olsa, bu mu aday olsadan önce yani muhalefetin çok ciddi bir çıkmazı var. Ondan çıkmadığı sürece adalet meselesi daha çok su götürür CHP'de.
1: Peki. Kemal Bey... Daha önce dediniz ki aslında Özgür Özel aday olmak istiyor, rakiplerinin de durumunu buna göre dizayn ediyor. Hala aynı görüşte misiniz? Bugünkü görüşmede evet. Ne konuşulmuş olabilir?
3: Evet, aynı görüşteyim. Bugünkü görüşmede yeni partililer ve Ekrem İmamoğlu'na yakın arkadaşlarımızın söylediğine göre Cumhurbaşkanlığı konusuyla ilgili bir şey konuşulmadı. Yeni partinin il ilçe başkanlıkları seçimleri sürüyor biliyorsunuz. Üye bazında yapıyorlar. Orada Ekrem İmamoğlu'nun bazı rahatsızlıkları var. Ve Ekrem İmamoğlu'na yakın il başkanlarının ve ilçe başkanlarının rahatsızlıkları var. Bu da yığıma üye yapılması. Yani İmamoğlu'na yakın olan isimlerin üyede seçimi kaybettirmek için yığıma üye ya da hormonlu üye ne derseniz buna. Onlar yığıma üye ve hormonlu üye cümlesini kullanıyorlar. Bununla ilgili il başkanlarının ve ilçe başkanlarının, Ekrem İmamoğlu'na yakın ilçe başkanlarının şikayetleri vardı. Bunlar haber de oldu mesela bugün Antalya il başkanı
1: evet.
3: Yeni partinin aslında en büyük ilçenin ilçe başkanına kızıyor. Yani onunla yarışacak belli. Sen 30 günde 10 bin tane yığıma üye yapmışsın. Demeye getiriyor. Bu tip şikayetler var. Birincisi Ekrem İmamoğlu taraftarlarından. İkincisi parti içerisindeki kadınların ciddi şikayetleri var. Bu üye bazındaki ilçe başkanlığı seçimleriyle ilgili. Çünkü şu ana kadar yeni partide 300'ün üzerinde ilçe başkanı üye tarafından seçilmiş, delege tarafından onaylanacak bunlar. Prosedür tamamlanması için bu 145 tanesinde yarışma olmuş, öbürleri tek aday girmiş. Sadece 3 tane kadın aday üye bazında kazanabildi. Sadece 3 tane kadın aday ilçe başkanı olabildi yeni partide. Bu da yeni partideki kadınlarda çok ciddi rahatsızlık. Bu konuların konuşulduğunu söylüyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ben hala aynı fikirdeyim. Hatta o dönem CHP'nin iptal edilen 38. kurultayının hemen ertesinde de aynı şeyi söylüyordum. Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Önündeki bütün adaylar tükenene kadar Özgür Özel adaylığını açıklamayacak. Ve ben bunun Erdoğan'la da danışıklı olduğunu düşünüyorum. Erdoğan da karşısında Özgür Özel'i
1: nasıl
3: isteyecek.
1: Danışıklı?
3: Çünkü
1: danışıklı
3: Özgür Özel şöyle AK Parti, Erdoğan ya da işte bazılar bunu devlet olarak tanımlıyor. Yargı baskıları, işte isim değiştirme baskıları çok bazen ne alakası var diyeceğimiz konulara varana kadar Erdoğan karşısında muhalefetin tek temsilcisi gibi sadece Özgür Özel'le uğraşıyor. Öyle olunca diğer muhalefet partilerinin medyada esamesi okunmuyor. Vatandaş da muhalif vatandaş içinde hala muhaliflik ölçüsü en büyük kriter Erdoğan karşıtlığı. Erdoğan karşısına kimi koyup dövüyorsa onu büyütecek demektir. Onu büyütmek için dövüyor demektir daha doğrusu. Tek isim olarak Özgür Özel'i yıllardır Erdoğan 2 yıldır dövüyor ve Özgür Özel'in ne kadar büyüdüğünü gördük. Özgür Özel'i Erdoğan rakip olarak istiyor çünkü Özgür Özel profil olarak taban ittifakını oluşturma potansiyeli hiç olmayan bir lider. Yani tabanın Özgür Özel'de birleşebilmesi çok mümkün gözükmüyor muhalif tabanın. Kaldı ki kendi partisinde bile en basitinden Türkiye'nin en temel konusu ne? Terörsüz Türkiye meselesi. Terörsüz Türkiye meselesinde bile kendi partisinin tabanını bırakın milletvekillerini bile birleştiremedi Özgür Özel. O açıdan Erdoğan için avantajlı bir rakip. Ben Özgür Özel'in dediğim gibi en baştan beri tek amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı olduğunu düşünüyordum. Bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na erken kampanyayla elenmesini bekledi. Sağladı diyemeyeceğim. O haksızlık olur. O yaptı demek haksızlık olur. Ama başına gelecekleri bilerek bence bekledi. Aynı şekilde Sayın Mansur Yavaş'ın da yarış dışında, kendisini yarışın dışında bırakması Özgür Özel'in önünü açtı zaten. Yeni partinin adayı kesinlikle Özgür Özel olacak. Dokunulmazlık davalarından da aynı gerekçeyle hiçbir şey çıkmayacağını düşünüyorum. Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılacağını düşünmüyorum o açıdan. Yani yedek adaya bence yeni partide çok ihtiyaç olmayacak.
1: Peki. Nur Tuba ne dersiniz? Bu soruya ek olarak şunu da söyleyeyim. Hani Mansur Yavaş bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Bu stratejisine uygun davranıyor diyoruz ama Mansur Yavaş ile Özgür Özel yarışır mı?
2: Zannetmiyorum. Artık Mansur Yavaş'ın önümüzdeki zamanlarda vermiş olduğu bu yanlış istifa kararıyla, daha doğrusu yapmış olduğu yanlış tercihle, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanlığı yapmış, başkentin belediye başkanlığı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber çalışmış. Ama maalesef işte çevresindeki etkilerle oluşturulan, daha doğrusu bir belli bir kitleye değil, daha geniş bir kitleye kendince bağımsız bir alan oluşturup farklı bir siyasi alan çerçevesi çiziyor. Ya yani bunu ben bütün yayınlarını eleştirdim. Geldiği noktada büyük bir risk almıştır. Ama çünkü görüyoruz, bir taraftan Sayın Kılıçdaroğlu'nu burada en yüksek eleştirenlerden biriyim ama bir taraftan son günlerde özellikle siyasal meşruiyet alanı genişleten bir Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıyayız. Özellikle bunun altını çiziyorum. Ki üstelik işte bugün Özgür Özel sanıyorum 3 ay sonra aslında ne konuştular değil de neden bugün konuştuları konuşmamız sanıyorum daha doğru olacaktır. Neden Özgür Özel işte yeni parti kurulduğunda işte yeni teşkilatlar acaba tekrardan Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber bir uzlaşma zemini mi aranıyor? Bu da olabilir çünkü Ekrem İmamoğlu kabul edelim artık bir cumhurbaşkanlığı adayı da söz konusu olmayacak bu gidişte yani uzun vadede de. Zaten kendinin de böylece açıklamaları ya da bu kararlılığını en baştaki motivasyonunu görmüyoruz. Tabii ki araştırmacılarımız belki bununla ilgili verileri paylaşırlar künyeleriyle. Yani ilk baştaki Ekrem İmamoğlu algısıyla şu anki kamuoyundaki Ekrem İmamoğlu algısı bana göre değişti. Yani biz bunu en azından açık kaynaklardan da görüyoruz. Burada ne var peki? En başına itibaren özellikle geçtiğimiz yerel seçimlerle beraber genel başkanlığını ilan etmiş ve özellikle 19 Mart İBB soruşturması kapsamında bütün kitlelere yapmış olduğu liderlikle liderlik inşasını yapan bir Özgür Özel var. Ve Özgür Özel aslında kitleler üzerinde etki alanı oluşturup bu liderlik kendince oluşturduğu bu algıyı uzun vadede tabii ki bir liderlik olarak, yani bir cumhurbaşkanlığı adaylık olarak taçlandıracağını ben her defasında dile getiriyordum. Yani daha doğrusu öyle öngörüyorum. Evet. Ve dolayısıyla böylesi bir formülasyonda peki Ekrem İmamoğlu ne yapacak? Yani Ekrem İmamoğlu çünkü geçtiğimiz...
1: Ama Amak davası sonuçlanınca zaten siyasi yasak geliyor ve aday olamıyor.
2: Umarım gelmez. Yani çok karşıyım. Umarım böyle bir şey en azından Türk siyasi tarihinde bir kara leke olarak geçecektir. Böyle bir kararın olmasını asla istemem. Çünkü demokratik yöntemlerde, demokrasinin tesis ve ilerlemesini istiyorsak böylesi kararlarla hem de karşı tarafa da bir kahramanlık hikayesi yaratmış oluruz. Bunu da doğru bulmuyorum ve bunun üzerinden. Tabii geldiğimiz noktada Ekrem İmamoğlu'nun o şişirilmiş, kendince o mağduriyet söylemleri üzerinden neredeyse artık onun sönümlendiğini. Çünkü ne dedik? Bir mağduriyetin siyasette, siyasal iletişimde karşılığı vardır. Kitleler üzerinde etki alanı oluşturursunuz. Ancak o mağduriyet belli zaman aralığıyla geçtiğinde, bakın yayının birinci bölümünde ne dedik? Sayın Cumhurbaşkanı yani en çalıştığı, biri genel başkan yardımcısı görevden alacak düzeyde kararlılık. Yani eğer bir şeyin üstüne gidilecekse yolsuzluğun, arsızlığın, ahlak dışı davranışların, siyasi teleke sürecek davranışların üzerine gidilecekse çok doğru kararlardır. Aynı kararlılığı Cumhuriyet Halk Partisi'nden de beklerdik. Ama geldiğimiz noktada biz hala şunu konuşuyorsak işte o partili bu partili. Bunu kesinlikle zaten doğru bulmuyorum. Kim yaparsa yapsın üstüne gidilmeli ki siyasette temiz siyaset, temiz kurumlar, devletin o kurumsal mekanizmasının işleyişine zarar getirmeyecek. Bence en önemli dişlidir aslında adalet ve hukuk. Ve bunun üzerinden de şunu da söylemekte fayda var. Her konuyu da yine hukuk üzerinden ilerletmeyelim. Yani bürokrasinin, işte kurumların kendi işleyiş ve düzenleri vardır. Denetim mekanizmaları vardır. Evet. İşte bununla ilgili regülasyon birimleri vardır. Bir kere en başta kendi olarak, vicdani olarak, bireysel belki de kontrol mekanizmamızı inşa etmemiz gerekiyor. Bizim yıllardır büyüklerimizden duyduğumuz o tüy bitmemiş yetimin hakkı bence çok doğru bir referanstır. Hangi siyasi parti olursa olsun. Belki de bugün görüşmede İşte Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun ve maalesef Ekrem İmamoğlu'nun uzun vadede kendi planlamaları artık yolunda gitmiyor. Ve yine altını çiziyorum burada bence belki de en önemli faktör Sayın Kılıçdaroğlu'nun meşruiyet alanını, yani siyasal meşruiyet alanını genişletmiştir. Çünkü ilk geldiği zaman ne dedik? Hukuki meşruiyetiyle gelmiş bir lider var. Çok zor zamanlar bekliyor kendisini. Özellikle teşkilat nezdinde. Ama işte sanıyorum bu hafta grup konuşması olacak. Grup konuşmasında vereceği mesajlar da bence çok önemli. Ama bir taraftan da geçtiğimiz çerçeve yasanın oylamasında yeni parti çok büyük bir güven ve itibar kaybı yaşamıştır. Bunu da unutmayalım.
1: Peki, teşekkür ederim. Çağatay Bey, siz ne dersiniz? Özgür Özel en başında ben kesinlikle aday olmayacağım demişti. Ama koşullar da biraz onu mecbur kılıyor gibi. Aday olur mu sizce Özgür Özel?
4: Yani bu kehanet olur bunu bilmek. Yani falcılık olur. Şu anda bunu çok bu konuda yorum yapmak istemem. Çünkü donelerle konuşmak isterim. Bunu zaman gösterecek. Daha önceki programlarda da söylediğim gibi Türkiye'de seçim sathına girdiğimiz zaman ki bunun da miladı öyle görünüyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi 360 üzerindeki bir milletvekilinin vereceği kararla seçim tarihini ilan edecek ve YSK'nın takvimi sonrasında açıklanacak. Ondan sonra
1: şu
4: biz bunu
1: açıklaması
4: göreceğiz.
1: Şu. Ben partinin genel başkanıyım. Cumhurbaşkanı adayını millet belirler. Ekrem Başkan'ı da 15,5 milyon kişi belirlemişti, oy kullanmıştı. Rize'de de kuyruk olmuştum. Biliyorsunuz oy kullanırken. Ekrem Başkan, Cumhurbaşkanı adayımız. O aday olmazsa yeni adayı yine millet belirler. Ben kendim belirleyemem.
4: Aslında kendisi
1: biraz
4: de
1: biraz Kemal Kılıçdaroğlu gibi konuşuyor. Ben hiçbir koltuğa talip olmadım.
4: Yani buradan şey de olabilir. Yani hani o millet kim? Milleti nasıl tanımlıyoruz?
0: Evet. Burada bir ilave yapayım. Bu HOPA'daki açıklaması var zaten. Genel başkanı da üyeler seçecek. Yani o işte şimdi 1 milyon üye hedefi koydular. Ve üyeler belirliyor olacak diye. Yani Cumhurbaşkanı'yla da ilgili öyle bir şey yaparlar büyük ihtimalle.
4: Olabilir. Belki parti işte o zaman yani bunun farklı mekanizmaları var. Farklı adaylar çıkacak olabilir. İki aday olabilir. Bir önceki seçimdeki gibi 3 aday olur ama asıl 2 aday arasında bir yarışma geçer. Yani dediğim gibi adayları görmeden, adayların kadrolarını, programlarını görmeden. Çünkü Türkiye'de gerçekten ekonomik anlamda işte konuşuyoruz zaten. Siyasal anlamda, sosyal anlamda önemli problemler var. Seçmen davranışlarını etki edebilecek problemler var. Dolayısıyla alternatiflere bakarak insanlar farklı farklı oy tercihleri yapabilirler. Bunu vurgulamak isterim. İkincisi bir de şöyle bir ifade geçti. Bütün konular birbiriyle bağlantılı. Yani bir önceki futbol konusu birbiriyle bağlantılı, fon konusu birbiriyle bağlantılı, bu konular birbirine bağlantılı, muhalefet, belediyeler, işte Ataşehir'den bahsettik. Evet, hani buradan
1: geleceğim ama konu, da geleceğim.
4: Hepsi şimdi birbiriyle bağlantılı konular. Fakat sadece bir konuda bir küçük itiraz etmek isterim. Türkiye bir hukuk devletidir, anayasanın ikinci maddesinde de belirtildiği gibi. Ve hukuk devletinde her şey hukukla yürür. Hukuk demek haklar demek, kurallar demektir. Evet. Mesela

0: bir üyeliğin askıya alınması gibi bir şey yok. Sadece genel başkan yardımcısından ayrıldı, o kadar. Benim bildiğim bir de işte WhatsApp gruplarından çıkarıldı gibi. Bunlar tabii yaptırım değildir. O partinin bileceği iştir. Ama asıl millet adına bütün mahkeme kararlarımızda en başta o yazar. Türk milleti adına eğer ki bir haksız mal edinimi varsa bu hukuk yoluyla devam etmesi gerekir.
1: Peki. Özel Mansur Yavaş yarışı olur mu?
0: Bunu zaman gösterecek. Yani dediğim gibi olabilir, olmaya da bilir. Hani bunu bilemem. Sadece şunu yani bunun söyleyeyim. Işaretlerini... Sadece şunu hani Mansur Yavaş üzerinden şunu söyleyebilirim sadece. Şimdi ben bunu daha önce başka bir programda da söyledim. Biraz tekrara gelecek. Hani hatırlayanlar tabii, ya gerçi zamanlar da geçiyor. Evet. Ne zaman söyledim hatırlamıyorum. 3 hafta önce falan söylemiştim belki. Şimdi Mansur Yavaş daha önce de söylediğim gibi belediye başkanlığından gelen bir siyasetçi, Özgür Özel parlamenter. Dolayısıyla belediye başkanlığından gelen siyasetçilerin en temel özelliği particilik yapmazlar. Çoğu yerde mesela İhsan Bey bilir, özellikle taşra siyasetin taşralarda milletvekilleriyle belediye başkanlarının arası biraz limonidir. Çünkü milletvekili partilerinin bir talebini söyler, ya şunu yapalım der. Belediye başkanı da der ki ben bunu yapamam. Yani tamam bunu yapacağım da ben burada bu şehirde yaşıyorum. Ben bunu yaparsam diğer partilerden benim oy almam lazım. Bu da insanların kodlarına işler. Yani Beypazarı Belediye Başkanlığı 99'dan itibaren 94'te ilk adaylığı yaklaşık 33 yıldır belediye başkanlığı yarışında olan ve bunu tatbik eden bir kişinin davranışı olduğu için Mansur Yavaş şunu görürse bence aday olur. Ya da olmaz bilmiyorum. Birleştirici bir rol oynayabilecek miyim ben burada? Burada bir ihtimal var mı?
1: Yani muhalefetin ortak adayı olacak.
0: Mesela istifasının arkasındaki sebep de buydu. Yani siz Mansur Yavaş ya da Büyükerşen ya da ne bileyim hani Fethi Yaşar çok enteresan istisna bir örnektir. Fethi Yaşar hani bazı figürler olur. Bizim üniversite camiasında da söyleriz, böyle esprisine söyleriz. Hani onun üzerine bina olmuştur. Hani o partiyle özdeşleşme anlamında söyleriz bunu. Şimdi o tip insanlara siz particilik yaptırtamazsınız. Fakı Baba vesaire gibi ya da ne bileyim işte Yozgat'taki Kazım Arslan gibi. Bunlar daha böyle bunlara particilik yap derseniz ben particilik yapmam, ben çekilirim kenara. Çünkü bir yere sıkıştırılmışlık olur. Ama milletvekili olmak isteyen ya da milletvekilleri sonuna kadar particilik yapar. Bunun biraz bir sonucu. Şimdi en sonki açıklamalardan sonra da Mansur Yavaş'a şöyle dendiğinde işte tercihini yap ya burada gel buraya gel ya da oraya git dendiğinde Mansur Yavaş profilindeki bir siyasetçi der ki ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ben seçim zaten şunu da söylüyoruz hani söylüyorlar. Rozetimizi çıkarttık belediye başkanı olduğumuz gün. Bu Cumhurbaşkanı için de geçerlidir. Tarafsızlık yemini oluyor biliyorsunuz. Bunu da çıkarttık koyduk. O zaman ben bağımsız devam ederim. Ha, kendi açıklaması da şuydu. Seçim tarihi açıklandığında bakarız. 2028'de işte eğer Nisan'da yapılacaksa Şubat'ta bir karar alınacak. O zamanki kamuoyuna bakmak lazım. Adaylara bakmak lazım. Ya belki aday olacak. Belki aday olmayacak. 2029'da yeniden aday olmayacağını söyledi. 2029'da belki son belediye başkanlığını bitirip devredip yeni seçilen belediye başkanı siyasi hayatından ayrılacak. Ya da bakacağız. Zaman gösterecek yani bunu.
1: Peki. İhsan Bey siz ne dersiniz? Yani Özel'e kayıyor mu mesele?
2: Geçtiğimiz haftalarda ben Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı muhalefetin kabusuna dönüştü diye bir yazı yazmıştım. Çünkü şöyledir yani bunu Cumhuriyet Halk Partililer yerden yetmişe bilir ki doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi ailesinden bir figürü Halk Cumhurbaşkanı yapmıyor. Bunun denemelerini yaptılar. Hatta deneme yapmamak için de bir sürü ortak aday çıkardılar işte. Önceki dönemde çıkardıkları aday, daha sonra yine Kılıçdaroğlu ortak aday oldu. Muharrem İnce'nin şeyi belliydi. Hani iyi de performans gösterdi aslında. Şeyi iyiydi yani.
1: Kemal Bey'den az oy aldı.
2: Sahne performansı iyiydi ama o zaman ittifak zemini bu kadar güçlü değildi. Yani partiler ayrıydı, farklı adaylar vardı. Şimdi aslında şunu göreceğiz. Biz altılı masa gibi bir organizasyon yeteneği şu an kimsede yok. Yani böyle bir ittifak olmayacak çünkü... Baştan demin pozisyonu belli yani. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi bile yani hiçbir ittifaka katılmayabilir. Oyun kuramazsa kendisi. Mansur Yavaş için şöyle bir kolaylık vardı. Görece yani daha mecalsiz bir ortam Cumhuriyet Halk Partisi. Onu çok fazla örselemeyecekti. Çünkü İyi Parti taban açısından güçlü bir parti. Yanında tuttuğu zaman sağlam bir şekilde tutabilirdi Mansur Yavaş'ı. Orada bir konfor alanını korumak istemişti. Fakat o kadar çok çekiştirdiler ki hani ya benimsin ya kara toprağın şeyinde.

0: Mansur Yavaş da bence usta bir şekilde konfor alanını genişletti. Bağımsızlık alanına kaydı. Şimdi o kabus dediğim şey şu. Yeni parti kendi içine döndüğü zaman sağa bakıp sola baktığında İmamoğlu'nun adaylığının imkansız olduğunu görüyor. O zaman elde Özgür Özel var. Cumhurbaşkanımız da ben orada Kemal'e katılıyorum. Yani nihayetinde şöyledir, yani ana muhalefet partisi kimse iktidarda ona karşı hamle yapar. Şu an bakılıyor ki kitle büyük oranda yeni partinin yanında. Tabii şöyle bir sorun var. Ben zaman zaman dillendiriyorum. Yani Türkiye'de 3 parti yeniden kuruluyor. Cumhuriyet Halk Partisi darmadağın oldu, yeniden kuruluyor. Yeni parti yeniden kuruluyor, DEM yeniden kuruluyor. Partiler kurulacak. Sonra adaylık tartışmaları başlayacak. Sonra kim olsun meselesi potansiyele bakılacak. Şu an şartlar bağımsız da girse ya da yeni parti ya da CHP'nin yanında da dursa Mansur Yavaş'ın lehine duruyor. Fakat orada şu soru işareti çok büyüdü. Şimdi yeni partinin bütün birikimi o muhalif öfke dedikleri şeye dayanıyor. Bu çok siyaset hiç rasyonel olmayan bir şey. Hani çarşı her şeye karşı bugüne kadar işte bir 10 yıl, her 15,
1: laf etmeyin ya.
0: 15 yıllık ama güzel bir tanımlama oluyor şeyi. Yani bugünkü o işte ya
1: güzel diyorsanız mesele yok.
0: Muhalefet öfkesini tanımlamak için iyi bir şey aslında. Şimdi biz karşıyız. Yani iktidar iyi yapsın, kötü yapsın.
1: Karşı, kendine de karşı çünkü.
0: Şöyle, mesela bu öfkeyle hareket ettiğiniz zaman bu sefer politika geliştiremiyorsunuz. Ya da toplum ortalamasına hitap edecek bir aday çıkaramıyorsunuz. Ben mesela şu an bir sosyal deney yapabiliriz. Varsayalım ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir aday çıktı. Dedi ki ben şeyden de işte Güneydoğu'da Kürtlerden oy alacağım. İslamcılardan oy alacağım, şurada herkesten oy alacağım ve Türkiye ortalamasına ait bir söylem gelir. Ben şeyde altılı masa zamanında bir argümanı sık kullandım eleştiri olarak. Yani sosyolog, sosyal yapı sosyal değişme diye kitabı olan bir profesör, işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen bir kanalda yayın yapıyor. Vardır ya bir kopmuşluk teorisi vardı yani böyle şeyden. Dengeyi kaybetmiş, rasyonellikten kopmuş, bir eleştirinin dozu artık doz aşımına çıkmış insanlar var televizyonda. Şu cümleyi kuruyor. O zaman Diyanet'in de 4-6 yaş Kur'an kursu meselesi vardı ki bizim yaptığımız ölçümlerde halkın %75'i bu programı seviyor, yani destekliyor. Çocuğunu gönderenler %15 civarında ama %80 toplum bunu benimsemiş. Diyor ki bu yaşta Kur'an-ı Kerim bir çocuğun beynine girdiği zaman o beyne bilim girmez. Bu da kim oluyor? Entelektüel anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte onu temsilen konuşan kitlelerden birisi. O kadar da sayıları çok ki. O kadar da muteberler. Keşke o kadar sayıları çok olmasaydı etkileri az olurdu yani. Şimdi dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin açmazı şu. Özgür Özel ya da bir başka Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplum tarafından desteklenmeyeceğini biliyorlar. Aslında şey iyi bir buluştu Mansur Yavaş. Tam da böyle hem Cumhuriyet Halk Partisi olmuş hem partilerinde bulunan her kesimden oy alabilen ki Cumhur İttifakı'nın bir potansiyeli var. Yani bu fon şeyinden sonra acaba düşüş olur mu olmaz bilmiyorum ama ben hepsini tekrarlıyorum.
1: Ne zaman geliyor araştırmanız?
0: Önümüzdeki hafta gelir. Hafta sonuna burada olur. Şöyle %35-36 artı %10-45 daha hiç ittifaksız ve başkan adayının tesiri olmadan bir 45'i var şeyin Cumhur İttifakı'nın. Şimdi şeye baktığın zaman bugün %20-21'lerde bir şey var. Yeni parti var. İşte 6-7 civarında bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Milliyetçi partilerin, radikal milliyetçilerin toplamı 10-11. Kapı gibi duran bir DEM'in %10'u var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte 8-10 arası bir şey var. Cumhur İttifakı'ndan saydığımız için tekrara gerek yok. Ha, o zaman şöyle düşünün, darmadağınık bir muhalefet. Değerli toplu bir Cumhur İttifakı var ortamda. Güçlü bir aday ihtiyaç aslında bu dönemde. İşte güçlü bir adayın da şey büyüdü, tereddüt şurada büyüdü. Biz bu kadar muhalifken, bu kadar iktidarı devirmek isterken, bu kadar işte Erdoğan karşıtıyken ya bu adam acaba bizim emellerimize hizmet edecek bir adam mı değil mi? Külliye'ye de gitti. Şimdi şöyle külliye'ye giden CHP'li sloganıyla Muharrem İnce'nin hayatını bitirdiler. O zaman kendi adayları şeye gittiği zaman, külliye'ye çıktığı zaman bu aslında bir psikolojik yıkım da getirdi yeni partiye. Sanki bütün bu argümanlara baktığınız zaman böyle adım adım Özgür Özel'e doğru iş gidiyor gibi. Sanki biraz da çaresizlikten bu olacak gibi kanaat.
1: Teşekkür ederim.
2: Daha önceki programlarda da söyledim her zaman. Muhalefet partiler, siyasal elitler dağılmış olabilir. Böyle 20 o, 10 o vesaire diyebiliriz ama unutmayalım ki bu millet ilk turda bu iş bitmezse ki şu anda bitmeyecek gibi görünüyor. İkinci turu var ve bu millet sandığa gidecek. Ha, o zaman ikinci turda kimler kalacak? Onların programları olacak mı? İlk turda parlamentodaki dağılım nasıl oldu? Nasıl olacak? Bunlar çok fazla bilinmeyen var. O yüzden bu kadar çok kesin konuşmamak gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Kesin yalnız şöyle, seçimle ilgili hiç kesin konuşulmaz
2: yani partiler
0: ki.
2: Üzerinden yorum, parlamento.
3: İyi de geçtiğimiz yıl kesin milletvekili Cumhurbaşkanı adayımız vardı.
0: Bugünkü şeyi, mesela bugünkü tasarımı konuşuruz. Bence dünyada seçim üzerine kesin konuşmayan tek kişi kim biliyor musun? Cumhurbaşkanımız. Seçimin bir yarış olduğunu bilir, şartların yerine getirilmesi gerektiğini bilir. Bir gram oya ihtiyaç varsa onun için çaba gösterir. Yani onun için seçimle ilgili kesin konuşmak zaten doğru bir şey değil. Bize düşen bugünün analizini yapmak. Ya bugünün perspektifini ortaya koymak.
2: Ama işte yarını bilemezsin. Parti bazından bizim seçmen bazına inmemiz gerekiyor.
0: Fakat
2: çünkü
0: orada da şöyle oluyor.
2: Sistemi değiştiği için söylüyorum bunu.
0: Neyse kurmayayım.
2: Yani parlamentoları için kabul ederim. Parlamento sonuçta partiler üzerinden gidiyor. Ama
0: alternatif,
2: alternatif
0: rüyaları üzerinden gidiyor. Alternatif rüyaları da rasyonel kurmak lazım.
2: Yani şöyle demek istiyorum. Dediniz ya aday yetkisi olmadan 45. O yüzden adaylar çok önemli. Evet. Yani Sayın Erdoğan aday olmasa 45'in üstüne çıkabilecek başka bir isim var mı? Şu tartışılır. Evet. O yüzden diyorum ikinci turda da
1: olsa da
2: milletvekilleri üzerinden, milletvekilleri dağılımındaki projeksiyonlarda partiler üzerinden konuşmak bu işin doğasında. Oradaki analiz birimi partiler. Ama başkanlık seçimiyle ilgili tahminler yaparken başkan adayları üzerinden yorum yapabilmemiz lazım.
0: Şöyle demek da ne istiyorum. Zaman
2: o yüzden başkan adaylarını da bilmediğimiz ve ikinci tura kimin kaldığını bilmediğimiz için
0: Cumhurbaşkanı sorusunu sormuyoruz biliyor musun? Niye adaylar bana yok tamam mı? Hayali olarak birilerinin ismini koyup
4: bu sistemde partisiz cumhurbaşkanı seçim kazanamaz.
0: Ne zaman adaylar belli olur o zaman sorarız onun üzerinde fikir yürütürüz.
1: Kemal Bey aradan sonra alacağım o cümlenizi. Bir araya gitmem gerekiyor. Aradan sonra yanınızda olmaya devam edeceğiz.

0: Karşıt görüşe devam ediyoruz. Kemal Bey, son dakikada dediniz ki partisiz bir ismin Cumhurbaşkanı seçilmesi imkansız. Niye?
1: Şöyle, çok basit. Bu sistemde şimdi insanlar meclisi çok güçsüz görüyor ama Türkiye'nin en güçlü siyasetçisi Erdoğan bile partisi 300'ü tek başına aşamadığı için ittifaklarla mecliste 300'ün üstünde durmaya çalışıyor. 300'ün altına düşsün, muhalefet 300'ü geçsin. Görelim meclis güçlü müymüş, güçsüz müymüş yani. İnim inim inletirler seçilen cumhurbaşkanlığı. Vatandaş da o yüzden Mustafa Bey, biraz önce Mustafa Çağatay Bey bağımsız adaylıktan bahsetti. Evet. Bir kere ve ikinci turda birleşmekten bahsetti. Birinci turda seçime, ikinci tura kalan iki aday arasındaki seçime oy vermeye giderken vatandaş bakar mecliste hangisinin, meclis hangisinin arkasında. Önemli olan o yani. Örgütsüz bir güçle, partisiz bir şekilde ikinci turda Türkiye'de seçim kazanmak imkansıza yakın o açıdan. Birinci itirazım bu. İkinci konu, Mansur Yavaş maalesef cesaretsiz bir siyasetçi gibi gözüktü. Özellikle de son yaptığıyla, sadece CHP'den istifasından da bahsetmiyorum. Yani CHP'den istifa etti ama yeni partiye de katılmıyor. Bu da Mansur Yavaş'ı çok korkak gösteriyor muhalefet seçmeninin karşısında. Yani Mansur Yavaş sanki İmamoğlu'nun başına gelenler benim de başıma gelmesin diye çekilmiş gibi yorumluyor insanlar. Niyeti budur demiyorum, niyeti bu da olmayabilir. Ama insanlar böyle yorumluyor. Cesareti olmayan birisine, hele böylesine işte rejimden bahsedilen, artık hükümet sözünden daha çok rejim sözü konuşulan ülkelerde muhalefet seçmeni cesur olmayan insana bir kere çok da pas vermez açıkçası. Ben Mansur Yavaş'ın 9 Eylül günü Anıtkabir'e değil de külliyeye gitmesini açıkçası beyaz bayrak sallamak olarak görüyorum. Muhalefet seçmeni de böyle görüyor. Mansur Yavaş yüksek siyasetten kesin olarak çekildi.
2: Şimdi bu
1: yüksek siyasetten kesin olarak
2: çekildi. Şeyi çok bir defa hoş.
1: Belediye seçimi için
2: bir ifade olmuyor.
1: Bitireyim de Mustafa Hocam, ben çok zor söz alıyorum.
2: Tamam, bitirdin zannettim. Çok zor söz geç geliyor bitireyim. Buraya.
1: Olur mu? Evet. Teşekkür ederim. Şöyle, Mansur Yavaş bence artık yüksek siyasetten çekildi. Çünkü biraz önce dediğim gibi, tamam CHP'den istifa edebilirsiniz ki Butlan kararı çıktığında kol kola Özgür Özel'le Anıtkabir'e gitmiştiniz. Butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesinden memnun olmadığınızı da birkaç kere ifade etmiştiniz. Tamam, hadi CHP'den memnun değilsin de kardeşim, yeni partiye niye gitmiyorsun? Yeni partide niye siyaset yapmıyorsun mesela? Külliyeye giderken arayıp izin aldığın genel başkandan, çünkü Özgür Özel söyledi ben izin verdim dedi. İzin aldığın genel başkanla niye siyaset yapmıyorsun derler.

0: Yani o yüzden
1: Peki.
0: bir de arkamda CHP var, Yeni Parti var, Büyük Birlik Partisi bile belli ki destekleyecek. Anahtar Partisi'nden Zafer Partisi'ne, İyi Parti'ye herkesin desteklemesi beklenirken bile cesaret edemiyorsan, bağımsız olarak da aday olmaya cesaret edebileceğine açıkçası ben ihtimal vermiyorum.
2: Buyurun, itirazınız nedir?
3: Şimdi şunu ifade edeyim. 3-4 tane konu düzeltmek
2: Evet.
3: gerekiyor. Birincisi,
2: Şu cümleyi okudunuz. Buradan da bence
3: evet.
2: adaylık sinyali var.
3: Evet, yani
2: Yani izleyip göreceğiz önceliğimiz Ankara.
3: çok erken.
2: Daha 1,5 yıl var seçime.
3: Şimdi tabii herkesin farklı görüşü var. Sadece şunu, yani şu ifade beni çok rahatsız etti. Anıtkabir'e gitmeyip külliyeye gitme ifadesi. Anıtkabir de bu milletin, külliye de bu milletin. Şimdi bu çok tehlikeli bir ifade.
0: Mensup
3: ben orada yanlış
4: anlaşılmalara sebep
3: olabilir.
0: Hayır, hiç tehlikeli
3: yani
0: değil. Hiç tehlikeli
3: değil.
0: Yani.
3: Boş bir ifade
0: tarihi,
3: değil. Bu
0: tarihi kaçırıyorsunuz Çağatay
3: İkincisi,
0: Hocam.
3: İkincisi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Kuluşu'da öyle
0: bir anlaşılıp
3: bir saniye. Hayır,
0: bakın,
3: bir saniye.
0: 9 Eylül'de
3: çarpıtmıyorum,
0: diyorum.
3: Çarpıtmıyorum.
0: Mensup
3: sizin ifadeniz,
0: olduğu parti kuruluş yıl dönümünü kutladığı günden
3: bahsediyorum. Şimdi ikincisi, ikinci gün.
0: Alalade bir günden bahsetmiyorum.
3: İkincisi. Şunu da ifade etmek gerekiyor. Tekrar söyledim. Mansur Yavaş gibi figürler, Büyük Erşen gibi figürler. Bu kişilere particilik yaptırtamazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden mutlak butlan öncesinde ya da mutlak kongre öncesinde Kasım 2023'te Mansur Yavaş CHP'den ayrılıyor, ayrılmıyor gibi bir problem var mıydı? Yoktu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin çok büyük bir bölümü de zaten bu konuya tepkili. Ve bu tepkiden kaynaklı olarak bir bölünme yaşandı.
2: Evet.
3: Mansur Yavaş da diyor ki ben bu bölünmenin kendi ifadesi ayrılıkta azap vardır. Hani işte Alparslan Türkeş'e de İslam Örgütü Teşkilatı'na da işte atıf yapılan. Ayrılıkta azap vardır, birlikte bereket vardır sözüyle de söyledi, ifade etti. Ben de ayrıştırıcı olmayacağım dedi ve burada da yeni partide gidersem de ayrıştırıcı olacağım.
0: Birleştirmek
3: burada
0: için de yaptı iki partiyi.
3: Dolayısıyla da ben burada bağımsız pozisyon
0: i̇ki,
3: daha mantıklı.
0: İki
3: i̇kincisi,
0: ayrışmasın ya da birleşmesin
3: bu kişiler
0: diye ara
3: daha dün tanınmış insanlar değil. Bugün Recep Tayyip Erdoğan dese ki ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ediyorum, bağımsız aday oluyorum. AK Partili seçmen oy vermeyecek mi Recep Tayyip Erdoğan'a?
2: Verecek.
3: Bunun
4: Ama
3: gibi,
4: Recep Tayyip Erdoğan.
3: Bir saniye, bir saniye.
2: AK Parti'den daha
3: bir
2: fazla
3: saniye,
2: olabilir.
3: Bir saniye. Alıyor zaten. %36-35 son seçimde aldı oy. Cumhurbaşkanı aldı oy. %51. Bu kişiler
0: AK Parti
3: seçmenin tanımadığı
0: parti,
3: isimler değil. Bu kişiler seçmenin tanımadığı isimler değil. Bağımsız aday olur derken hayatında hiç siyasete girmemiş bir insan pat bağımsız olacak anlamında değil.
2: Evet.
3: Bu kişiler ne kadar çok aktörleri birleştirebilirler? Ne kadar farklı seçmenin desteğini alabilirler? Bu önemli. Ve şunu da söyledim. İlk turda parlamento dağılımından sonra şu anda bazı projeksiyonlar var. Bu projeksiyonlar yapılıyor seçim bölgeleri bazında. Muhtemelen hiçbir siyasi, bugünkü sonuçlar eğer doğru çıkarsa, hiçbir siyasi parti yine tek başına bir parlamento çoğunluğuna sahip olamayacak. Fakat şöyle projeksiyonlar da var. Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de olamama ihtimali var. Olur olmaz demiyorum. Diğer taraftan işte İyi Parti, CHP, Yeni Parti, hani o grup zaten ne kadar beraberler o ayrı konu ama onların da toplamda olamaması ihtimali var. Dolayısıyla parlamentona hiçbir grubun den burada kilit bir parti haline geliyor. Onsuz parlamento çoğunluğuna sahip olamama ihtimali var. Hani
2: evet.
3: bu ihtimal var. Şimdi bütün bu dağılımlara bakacağız, göreceğiz. Ondan sonra zaten ikinci tura giderken bu işler biraz daha belli olur. Ama şunu söyleyeyim. İlk turda eğer ki partiler bir adayı seçmeni destekleyecek. Seçmeni burada çok hafife alıyoruz.
2: Evet.
3: Yani işte şöyle deniyor işte Atatürk'ün partisinden kopmaz seçmen vesaire. Ya seçmen geçmişimizde, tarihimizde var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni barajın altında da bıraktı. %23 de yaptı. Son seçimde %35 de yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni %49,5 da verdi. %35 de verdi. Yaklaşık 10 seçim, 15 seçimdir hep birinci seçim parti yaptı. Sonra geldi ikinci seçim parti yaptı. Seçmeni bu kadar partilerin güdümündeki yığınlar olarak değerlendirmeyelim. Bu çok ciddi bir çevresel yanılgı. Yani genellikle siyasetçilerle uğraşan, siyasi partilere çok girip çıkanlarda bu olur. Çok gözlemlerim bunu. Bütün vatandaş da kendileri etrafındaki insanlar gibi zannederler. Başkanım, başkanım, başkanım diye gezer böyle hepsi birbiriyle. Ya gerçekten seçmenin çok rasyonel tercihleri var ülkemizde.
4: Peki, seçmen
3: bu da
4: örnek
3: bakıyor.
4: Var mı?
3: Mesela
4: başkan
3: şu var,
4: olup
3: tabii,
4: başarılı
3: şuradan,
4: olmuş.
3: Hayır, şu
4: örnek
3: var. Var tabii mesela Fakı Baba. belediye
1: şu an Cumhurbaşkanlığına doğru ilerleyen bir belediye başkanı adayı var mı?
3: Bir saniye, bir saniye. Bakın, daha biz iki tane seçim yaptık. Bağımsız aday demek. Şimdi belediye başkanı dinamiğine benzer. O onun mikrosudur. Evet. Anlatabildim mi? Bununla ilgili literatürde vardır. Şimdi bu belediye başkanı literatüründe nasıl Fakı Baba belediye başkanı adayı olduğunda bağımsız aday olarak...
5: Masum Bey'de bence benzetilmekten pek hoşlanmaz.
3: Bir saniye, hayır, bir saniye. Hayır, hoşlanmayabilir ama bu bir done. Ben birileri hoşlansın diye benzetmiyorum. Fakı Baba bağımsız bir adaydı değil mi? %43 oy aldı. Fakı Baba'ya oy verenlerin bir siyasi parti yok mu? Gittiler belediye meclisinde oy verdiler. Mehmet Kesimoğlu, Kırklareli'nde bağımsız aday olarak CHP karşısına aday çıkartmasına rağmen aldı. Büyükerşen Eskişehir'de bağımsız aday olsa ya da partisi DSP'nin %1 oyu varken Büyükerşen tek başına aday oluyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir'in bütün ilçelerini kazanıyordu. Mecliste çoğunluğu elde ediyordu ama vatandaş Büyükerşen'e oy veriyordu. Evet. Bunun gibi bu makro ölçekte de kendini gösterebilir. Yani bu kadar böyle...
5: Şu şöyle kesin... ya orada parti teşkilatları tabii önemli. Yani şimdi orada
3: önemsiz,
5: bir şehir
3: deniyorum zaten. Zaten destekleyenler de olacak. Şunu demek istiyorum. Sizin,
5: ama...
3: Şunu da söyleyeyim. Sözünüzü unutmayın lütfen. Hayır söylemem lazım çünkü Kemal Bey orada... Ben Kemal Bey biraz çarpıttı o yüzden kusura bakmayın. Şunu söylemem lazım. Katkınız için teşekkür ederim.
0: Hayır hayır siz hayır, şu anda dört
3: şimdi Zafer Partisi'ni düşünün mesela. Zafer Partisi yaptınız. Bir aday çıkarttı. Sonra genel başkanı başka, aday başka davrandı, seçmeni farklı davrandı. Dolayısıyla evet. Bu insanlar siyasi partilerden bağımsız kişiler değil. Oradaki bağımsızlık şu, yani bilmiyoruz bağımsız aday olmayacak belki. Özet, belki bir grup diyecek ki,
2: olmadan.
3: Evet ha, bu bağımsızlığı şurada şu gösterecekti muhtemelen. İmza üzerinden bir adaylık ilanı olacaktır. Anlatabilir evet, 100 mi? 100 bin imza üzerinden olacaktır, kusura bakmayın.
5: Ya böyle. Olabilir, onu bir strateji olarak önüne koyarsa Mansur Yavaş bence olabilir.
0: Kerem Bey çok kısa birkaç cevap verebilir miyim?
2: Tamam, biz Sezin Hanım tamamlasın geliyoruz.
0: Çok kısa birkaç cevap vereceğim.
2: Sezin Hanım tamamlasın geliyoruz.
5: Ya partisiz cumhurbaşkanlığı iddiasını ortaya koyarsa Mansur Yavaş ki ben aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden sonra daha çok siyasetten uzaklaşmasını ihtimal görüyordum. Fakat sonra Aytunç Ertekin'e verdiği röportaj... Aytunç Erkin'e özür dilerim sevgili Aytunç'tan. Ona verdiği röportaj zaten başlı başına bir şekilde irade beyanı. Tabii, röportaj tabii. Veriyor olmak bile.
2: Tabii.
5: Ayrıca röportajı okuduğunuzda da hakikaten bir bekleyip görme. Daha çok seçimlere yakın
2: ben
5: o zamana kadar.
2: Ben sinyali aldım.
5: Efendim?
2: Ben adaylık sinyali aldım.
5: Ben de yani olmayacağını düşünüyordum. Fakat adaylık sinyali var orada. Fakat o stratejisini nasıl kurgulayacak?
2: Bir de AK Parti'ye geçmeyeceğini.
5: Evet. Yani orada Cumhurbaşkanlığı stratejisi partisiz bir cumhurbaşkanı olacaksa nasıl bir şey olacak? O ekibi vesairesi onun çalışmasını nasıl yapacak? O bence artık bundan sonra önümüzdeki soru.
3: Peki. Bakın çok benzer buyurun. Örnek Macron'dur. Birebir örnekler değildir. Evet. Macron da mesela partisinden istifa edip bağımsız bir yürüyüş başlattı. Fransa başkanlığını kazandı. Başarılı örnekler vardır, yoktur. Bir mesela bağımsız giriyorum der, bir parti oluşumu yapar. Belki bir parlamentoda atıyorum işte Macron'un şeysi gibi, oluşumu gibi. Belki bir Mansur Yavaş'ın listesi diye bunun örnekleri doğru, vardır Avrupa siyasetinde. Bu da olabilir. Tabii. Hani anlatabilir mi?
2: De var orada.
3: Hayır işte tabii ki de dinamikler orada farklı. Farklı ama... Ya. Hani böyle bir itiraz
6: edebilirler. Zorla başkan yapar.
0: Orada yarı başkanlık var. Orada bir başkanlık var.
3: Ya yarı başkanlıkla alakası yok. Yani değil, Kemal Bey Allah aşkına yarı başkanlık var orada diyorsunuz da alakası bile yok söylediğinizin.
0: Hocam yok demeyin. Buyurun. Şöyle.
7: Hani cümleye başlarken dediniz ki siyasetin içerisine fazla giren çıkan insanlar da teşkilat yapısına fazla önem atfetmek gibi bazı körlükler oluyor dediniz ya. Yani bağımsız da olabilir partinin. Ya her neyse parti
3: şey
7: bağından
3: bahsettim. Teşkilatlar önemsiz falan demedim.
7: Hocam yanlış dediniz ki parti bağımlılığı yani partiye bağlı olmak bir partiyi temsil etmeye fazlaca önemsiyorlar ama bağımsız da olabilir dediniz. Şimdi ben de şöyle bir gözlemimi söyleyeceğim size. Mesela retoriği çok iyi kuruyorsunuz. Akademisyenlerde de benim gözlemim şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu işin teorisini çok iyi koyuyorsunuz ama sahada olmadığınızda ya da bir partinin içerisinde aktif olarak yer almadığınızda bu işin pratiğini okumakta bence biraz ayrışıyoruz
3: sizinle. Teşekkür ederim Elif Hanım. Ben sadece şunu
7: şimdi
3: söyleyeyim.
7: Mesela,
3: ben ilkokul çocuğuyken seçim sandığı geziyordum.
7: Tamam o zaman şimdi mesela Türkiye'nin siyaset pratiğindeki dinamikleri kaçırdığınız zaman Türkiye'nin sosyolojik yapısıyla Fransa'nınkine örnek verebiliyorsunuz. Geçen
3: hiç
7: hafta
3: bir
7: sizinle
3: örnek verdim. Ben şimdi,
7: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışıyorsunuz. yaparken. Mesela yapma. Belçika'da krallık olan bir Belçika ile Türkiye'nin toplumsal yapısını karşılaştıran bir analiz yapmıştınız. Var? Şimdi şunu söyleyeceğim. Ne? Bağımsız olarak. Bu? Hocam geçen haftaki yayında Belçika'ya örnek verdiniz. Evet. Mesela şimdi Türkiye'nin toplumsal yapısı.
3: Krallıkla ne alakası var anlayamadım ben.
7: Hocam sistem tartışırken de evet. Türkiye'de.

0: ki bir krize emsal evet. olarak mesela Belçika'da bu krizin yaşanmadığını örnek verdiniz. Şimdi Türkiye evet, çok evet, müstakil evet. bir toplum sağlıyor.
1: Peki Belçika kralıyla olayın alakası ne?
0: Ay hocam Belçika...
1: Hayır bir saniye Belçika...
0: Şunu söylüyorum. Konuşmama müsaade etmediğiniz için hocam her hafta ben kendimi ifade
1: soru
0: etmekte soruyorum, sıkıntı yaşıyorum.
1: Soru soruyorum, anlamak soruyorum.
0: Müsaade ederseniz
1: İçinizde
0: konuşmama.
1: Kalmış geçen program.
0: Buyurun. Müsaade ederseniz siz Buyurun. Sabote etmeden ben zaten kendimi Buyurun. İzah edeceğim. Şimdi Fransa'da, ben de Frankofonum, Sorbonne'da okudum. Şimdi Güzel. Fransa'da Macron'un istifa ettikten sonra bağımsız şekilde seçilmiş olmasını Türkiye'deki siyasi yapıya emsal olarak veremezsiniz. Çünkü Türkiye'deki siyasetin yapısı, toplum yapısı, Türkiye'nin siyaset okuryazarlığı Fransa'dakinden çok farklı. Bir kere yani seçime katılım oranından bile bunu anlayabilirsiniz. Daha,
1: Kaç?
0: Daha politize
1: Kaç?
0: Bir yapıdayız
1: Kaç
0: ya biz Türkiye'de. Türkiye'dekiyle kıyas edilecek bir oran değildi hocam.
1: Son yerel seçimlerle Fransa'da kaçtı?
0: Yerel seçimleri takip etmedim. Genel seçimlerden
1: Hayır,
0: bahsediyorum.
1: Fransa'daki başkan seçimindeki ortalama
0: kaçtı
1: katılım oranı
0: kaçtı?
1: Söyler misin? Takip ediyorsunuz ya Fransa'yı.
0: Tamam, ben Fransa'nın toplumsal hapisine hakim olacak kadar Fransa'da yaşadım diyorum. Tamam. Ben Fransa'da ben siyaset yaptım
1: Fransa
0: demiyorum
1: şimdi, peki
0: size.
1: Peki siz bir saniye. Ben burada şimdi bu bir defa biraz fazla oldu.
2: Kişiselleşti ama ya.
1: Şimdi bunu yapmayalım. Evet. Şimdi Bence bakın de. Ben Fransa'nın, bu yani kamuoyundakileri izliyor. İzleyicilerimiz takdir edecektir. Fransa'nın toplumsal yapısıyla Türkiye'nin toplumsal yapısını mukayese ettim mi? Böyle bir şey çıktı mı ağzından?
0: Macron'un bağımsız seçilmiş olması partisinden
1: bir
0: bağımsız
1: soru
0: olarak
1: soruldu.
0: Türkiye'de
1: soru
0: de
1: soruldu.
0: Bağımsız
1: başkanlık
0: bir aday
1: sisteminde...
0: seçilme ihtimalinin olduğu anlamına gelmiyor demek istiyorum size.
1: Başkanlık sisteminde...
0: Türkiye'nin seçim sistemindeki seçim pratiğinde
1: çok...
0: evet bir parti aidiyeti önemlidir.
1: Çok...
0: Çünkü şundan önemlidir. Evet. Size anlatmıyorum Çağatay Bey göz kontağı kurmadığınız
1: yok.
0: İçin. Kerem
1: evet,
0: Bey şunun
1: yok, ben
0: için önemlidir.
1: Bakıyorum zaten.
0: Şimdi Mansur Yavaş gibi yalnızca yerel yönetimde... Bir susarsanız bir şey konuşuyorum. Mansur Yavaş
1: Saygı
0: gibi yalnızca Ankara'da yerel yönetimlerde deneyim sahibi olduğu için tanıdığımız bir aktörün bağımsız olarak kazanma ihtimali şu yüzden zayıftır. Çünkü biz makro siyasette ne düşündüğünü bilmiyoruz. Türkiye'deki siyasi partilerin genel seçimlerde ortaya makro politikalar koyarlar ve kimlik olarak biz biliriz. Güvenlik politikasını biliriz, ekonomi politikasını biliriz, toplumsal yapısını biliriz. Zaten Mansur Yavaş'ın diğer siyasilerden ayıran en önemli vasıflarından bir tanesi kendini bu konuda çok saklayabiliyor olması. Bunu da az önce ifade ettiler. Ben de katılıyorum. Çünkü Mansur Yavaş sessizliğini bir iletişim stratejisi olarak kullanıyor. Her insanın zihninde kendi Mansur Yavaş imajını inşa edebilmesi için.
3: Peki.
0: Evet, geçmiş sermayesi bir bakiye. Muhafazakarlarla kurduğu temas, milliyetçilerle kurduğu temas. Bugün CHP ve Yeni Parti içerisindeki ekosistemin de bunun üzerine koyarak başarılı olabileceğine inandığı bir siyasi pozisyonu var. Ama bu demek değil ki Türkiye toplumunda 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı için güçlü bir isim olabileceği anlamında bu yüzden gelmiyor. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim.
1: Benim söylemediğim bir şeyle ilgili ama kısa olmuyor. Şimdi kısa olmuyor. Ben Fransa'da...
3: Ama diğer
1: yani hayır bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Kişiselleşmesin. Kişiselleşmesin de kişiselleştirecek. Yani söylemediğim bir şey...
3: söyle.
1: Şimdi bakın.
4: Ne? %75?
3: 25.
4: Nasıl? Yok olur mu?
3: 60 mı?
4: 70'lerde canım ya.
1: Katılım oranı var. Katılım oranı %72-73.
4: Yok ya yani 70.
1: Fransa'daki başkan şimdi.
4: Söyleseniz
1: önce niye daha düşüktür? Ortalama seçim
3: 67.
1: Hayır hayır ben Türkiye'deki belediye seçimi diyorum.
3: Kemal Bey söylüyor.
1: Şimdi bir saniye ama 64, ben burada bir şey düzeltmem lazım.
3: Şimdi şöyle.
1: Bir şey düzeltmem lazım.
3: Fransa'ya hiç bulaşmayalım şimdi.
4: Fransa peki.
3: Evet. Tamamlayın sürem de akıyor.
1: Hepimiz burada fikrimizi söylüyoruz. Kişiselleştirmeye gerek yok.
3: Evet.
1: Herkesin uzmanlık alanı vardır. Herkesin kendine göre görüşleri vardır. Şimdi ben bir kimseyi burada söylemediği bir şeyle itham etmedim. Ben Fransa'nın bir de analiz birimiyle alakalıdır. Bir örnek verilmesi açısından dedim ki Macron da bir bağımsız aday olup kazanmıştı. Ben
4: ya
1: hiçbir şekilde bir saniye
4: tamam
1: bir saniye
4: ama hareketle
1: bitireyim ya.
4: Ama
1: o da
4: doğru
1: kurabilir.
4: İki,
1: tamam da o da
4: hareketle
1: kurabilir.
4: Hareketle çıktı.
1: Ya Selizin Hanım
4: Gülüş,
1: yani bir insan tek başına yani.
4: Rönesans partisi oldu.
1: Ya çok güzel biliyorum bütün o detayları da. 5 dakika içerisinde 6-7 kişiyle konuşurken bu cevap verilemiyor. Bağımsız aday olup da bir insan tek başına Peki. merhaba ben adayım demeyecek herhalde. Bir ekibi olacak, binlerce insanına destek verecek bir örgüt yapısı olacak. Tek başına elinde mikrofonla Türkiye'ye mi gezecek bağımsız?
2: O da Mansur Yavaş'ı tanımıyor
1: mu? Bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Ya ben yorum yapıyorum. Niye bu kadar böyle bağımsız? Yani şunu söyleyeyim. Bir örnek. Ben hiçbir sosyolojik analiz yapmadım. Bu ayıp oluyor. Ben hiçbir şekilde Fransa'daki toplumsal yapı, Türkiye'deki toplumsal yapı birdir, şudur, budur.
5: Oralar için örneklemleriniz.
6: Sizin görüşlerinize aykırı görüşte serdedilir yani ama bu şey değil.
1: Bu ayrı bir konudur. Saygı duyuyorum herkesin görüşüne. Belçika'daki ilgili onu da söyleyeyim. Hayır, Belçika ile ilgili onu anlamadım.
6: Bir kesin
1: ben, ama ben cevap veremiyorum. Burada 1, 2, Ankara, 3,
5: Abi de istediyor kendisi.
1: Biraz anlayış ben 4'e 1'im burada.
6: Şöyle cevap vermek zorunda değilsiniz.
1: Şimdi şöyle, şöyle söyleyeyim. Yok, yok. Kerem Bey moderatör. Orada da
6: bizim bir görüşümüz var.
1: Şunu ifade edeyim. Belçika, hayır, Belçika gibi, Danimarka gibi.
5: Ya şu Mansur'a başı bağımsız. Bak bu kadar legalleştirecek literatür falan.
1: Nasıl kakofoniye getirecek?
5: Mansur'a başı
1: öyle olmasın. Bu şimdi saygı mı? Ben bana burada bir ithamda bulunuldu. Bana yok. Ama verdiği çıkıyor
0: partiden. Ama
1: bir sakin olursunuz.
0: Ya ben insanlara
1: devam edin.
6: Bence devam etmeyin. Bir ara verin. Mesela bir dakika dinleyin. Deyin ki şu adamın galiba bir düşüncesi var. Karşıdaki kişinin de bir düşüncesi vardır diye.
1: Belçika konusunda değilim. Bu ülkede, bakın Belçika'da kralın, Danimarka'da kralın, İspanya'da kralın, Norveç'te kralın, İngiltere'de kralın, monarşilerin başbakanlara ve siyasi partilere üzerinde zerre kadar yetkisi ve yaptırımları yok.
5: Tamam, biliyoruz.
0: Tamam. Ben de geçen hafta size bunu söylemeye çalışmıştım olarak işte.
1: Siz de bilinip gelmişsiniz, o da belli.
5: Şimdi ne bileyim acaba hocam? Koalisyon öylesine dolusunuz ki bir şey eleştirin, bir şey söyleyeceğim. Buranın adı zaten karşıt görüşlerimizi yerine getireceğiz. Ne bileneceğiz biz ya?
1: Benim daha cümle,
5: ne kadar ayıp bir şey.
1: Cümlemi söylemeden bir
5: nasıl bir iletişim şekli bu ya? Bilenip gelmişsiniz. Kim bilenecek
1: size? Bakın sizin karşınızda çocuk yok.
5: Tamam. Biz burada hepimiz saygı çerçevesinde konuşalım. Ne için bileceğim? Ben sizi tanımıyorum bile ya.
1: Saygı çerçevesinde ben de sizi tanımıyorum.
5: Ya siz saygı çerçevesi diyorsanız bana bilenmiş diyemezsiniz. Her defasında aynı diyaloğa geçiyoruz kısır döngü ya. Kim bileniyor size?
1: Bir saniye.
5: Mansur Yavaş'ın bağımsız adaylarını kabul etmiyorum. Ben kendi adıma kabul etmeyebilirim.
1: Siz kabul etmeyin ya.
5: Literatür üzerinden örnek veriyorsunuz. Biz de sahadaki gerçekler, realitelerle, rasyonel bakış açısından. Kimse konuşturmuyor. İletişiminizin yarısı kimse beni konuşturmuyor. İyi ki de konuşturmuyoruz. Tatlarda siz konuşuyorsunuz.
1: Tuğba Hanım dedi ki, bir soruma cevap vermiyorsunuz ki. Tuğba Hanım dedi ki, biz de biliyoruz meşruti monarşi onlar dediniz. Evet. Bizim Elif Hanım'la yaptığımız tartışmanın içeriğini söyler misiniz bana? Hangi sebepten dolayı Elif Hanım'a bu arada şey yaptı?
5: Ben sizin ne istediğinizi anlamadım ki. O size diyor ki verdiğiniz ülkeler arasındaki referanslarla Türkiye'yi beraber göstermeyin.
1: Ben bu kadar
5: dedim. Ben Belçika'yla ilgili sürekli kişiselleştiriyorsunuz. Herkesin bilgiyi kendine değerlidir.
1: Ben Belçika'yla ilgili bir şey
5: söyledim. Herkesin akademik bilgisi kendine değerlidir. Hocam bu görüşleri, bu bilgileri analiz etmek insanların kendi karakteri.
3: Sosyolojik olarak benzetmedim.
5: Bu bilansız gelmişsiniz.
1: Belçika örneği, Belçika'nın beysi geçti mi benim ağzımdan?
0: Yahu ne alakası var? Ben size diyorum ki Türkiye siyasetini her konuda Avrupa ülkeleriyle kıyas ederseniz doğru bir rasyonel okuma olmaz. Doğru. Hocam geçen hafta bunu Belçika üzerinden yaptınız. Bu hafta bunu Fransa üzerinden yapıyorsunuz.
5: Bilenecek.
0: Bu söylediğimi siz kendinize şahsi Türk bir tipi, itham olarak alıyorsunuz.
1: Türk tipi başkanlık, Türk tipi parlamenter, Türk tipiyle devam edelim.
5: Türk tipi aynen öyleyiz. Evet. Özeliz.
6: Biz artık Kürt tipine geçeceğiz.
1: Ama siz de başka ülkelerle karıştırmayın sakın.
6: Değişiklik olsun.
1: Başka ülkelerle sakın. Yani koşko siyaset bilimindeki karşılaştırmalı siyaset alanını.
0: Hocam bu stüdyoda bir tek siz siyaset okudunuz. Biz okumamışız hocam ya. Ben de siyaset okumamışım.
1: Elif Hanım,
0: siz
1: lütfen,
0: de okumamışsınız.
1: Elif Hanım lütfen yani, yapmayın.
0: Biz konuştukça
1: artık yeter.
3: Kişiselleştirmeyelim dediğiniz zaman 15 dakikadır hiçbir
1: biraz
3: şey
1: konuşmayalım.
6: Değerlendirme yapalım arkadaşlar.
5: Bu kadar alıngan olacaksa bu yayınlara katılmayın. Gerçekten ya bir şey söyleyeyim.
0: Konuşamıyoruz hiç. Çok
5: siz konuşturmuyorsunuz ki. Bilenip gelmişsiniz diyorsunuz. Sizin karşı görüşünüzü antitezli konuşan insanlara bilenip gelmiş. Teziniz yok. Demek. Ben size neden bileceğim?
0: İşte sizin bir teziniz var.
1: Şu anda bir tez söylemiyorsunuz siz. Ben sizin için söylemedim onu. Tuğba Hanım bir tezle gelmedi. Bir argümanla gelmedi.
5: Bir
1: o sadece
5: geleceğim.
1: Bana bağırıyor şu anda. Öyle bir hak
5: siz
1: görüyor.
5: Siz kendiniz ortaya bir şey söylüyorsunuz. Sezin Hanım'ı konuşturuyorsunuz.
1: Ben kendisine saygı duyuyorum. Ben kendisine saygı duyuyorum.
3: Ben kendisine
5: saygı duyuyorum. Ben kendisine saygı duyuyorum. Yani akademik içselleştirildi. O kadar içselleştirmiş ki burası amfi değil.
3: 10 dakikada sizin itirazlarınızı konuşuyoruz. Başka bir şey
7: konuşmuyoruz. Buyurun Kemal Bey.
3: 10 dakikadır biz Mustafa Bey'in itirazlarından başka bir şey konuşmuyoruz.
1: Güzel, tamam.
7: Kemal Bey,
3: Allah aşkına bir sakinleşin, bir dinleyin insanları ya.
7: Kemal Bey, Fransa'ya girmeden, Belçika'ya girmeden ya, rica ediyorum.
1: Güzel.
7: Ne diyecektiniz? Buyurun.
0: Allah'ım yarabbim.
3: Ya mesele Fransa meselesi falan değil ama böyle tartışılmaz yani. İnsanlar tabii ki karşıt görüşlerini söyleyecek. Ayrıca Mustafa Bey biraz önce dörde birim dediniz ama bu stüdyoda Sezin Hanım hariç herhalde benim siyasi fikirlerime en yakın ikinci insan sizsinizdir yani. Diğer konuklarla biz taban tabana zıttız ama gerçekten tartışmayı çok saçma bir yere götürüyorsunuz. Bakın, kişiselleştirmeyin.
1: Bakın tartışma uslubu vesaire, kişiselleşmeyin. Görüşünüzü söyleyin, ben dinliyorum zaten.
3: Peki. Tamam, söyleyeceğim.
1: Diğer konulara böyle tartışma uslubunu bilmiyorsunuz falan demeyin. Oralara girmeyin. Fikrinizi söyleyin, dinliyorum.
3: Mustafa Bey, nefes alın ne olursunuz. Sizin sağlığınız için de iyi olur. Nefes alın ne olursunuz. Bırakın insanlar konuşsun. Sonra söylersiniz söyleyeceğinizi. Üst üste bir anlamı yok.
7: Peki. Buyurun, dediniz siz de söyleyin.
3: Ben diyorum ki 9 Eylül günü, 9 Eylül günü, 9 Eylül günü kendi partisinin kuruluş yıl dönümünün kutlandığı bir günde külliyeye gidiyorsa, burada siyasi bir mesaj vardır kardeşim diyorum. Anıtkabir'de 58-60 bin partilisi toplanmışken külliyeye gidiyorsa bu teslimiyet bayrağıdır diyorum. Külliye Türkiye'nin bir kurumu olmadığı için değil, aynı zamanda AK Parti genel merkezi olduğu için. Daha doğrusu AK Parti'nin genel başkanlığının çalışma yeri olduğu
1: Külliye AK Parti genel merkezi değildir.
3: Siz
1: AK Parti
3: genel merkezi. Siz bir şeyle konuyu çarpıtıyorsunuz.
1: Külliye şu anda Cumhurbaşkanı'nın
3: bir dil sürçmesine
1: Türkiye Cumhuriyeti
3: halde,
1: Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nın ikametgahıdır.
3: Yapıyorsunuz. Peki. Mustafa Bey,
1: ben böyle düşünüyorum. Siz farklı düşünüyorsunuz. Ben böyle düşünüyorum.
3: AK Parti genel başkanıdır. AK Parti genel başkanının önüne kendi partisinin kuruluş gününde gidiyor ise burada çok ciddi bir siyasi mesaj vardır.
7: Peki, tamam. O kadar. Tamamladınız mı Kemal Bey?
3: Sizin çarpıttığınız şekliyle.
1: Siz çarpıtıyorsunuz onu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı külliye. Eğer AK Parti'nin genel başkanı olsaydı Kerem Bey, görüşme söğütüzünde AK Parti genel merkezinde yapılırdı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı ararsa sizi.
3: Sanki oraya çağırsa
1: sizin ondan bir randevu talebiniz varsa ve o da kendisi de size randevu verirse Cumhurbaşkanı'nın davetine icabet edilir. Peki. Bu devlet terbiyesinin bir gereğidir.
7: Tamam. Ya
3: kendi partisinin resmi olarak yıllardır protesto ettiği yere giden insan sanki genel merkeze davet edilse gidilmeyecekti Allah aşkına. Bırakın da anlatmaya devam edeyim. Yine bir konu daha var.
7: Çok kısa
3: lütfen. Bahsettiniz de Mansur Yavaş birlik için ne yaptı? Bu süreçte CHP ve Yeni Parti ayrışmasın diye ya da yeniden iki partiyi birleştirmek için ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı.
1: Ne yapabilirdi?
3: Hiçbir şey yapmadı. Yine seçmeni küçümseme konusundan bahsettiniz. Tam tersine seçmeni küçümseyen sizsiniz. Çünkü ben çok basit bir şekilde bir şeyden bahsettim. Kardeşim, seçmen yönetimde istikrar ister. Cumhurbaşkanı meclise hakim olamayacaksa bir tek kanun bile çıkartamaz. Çıkarttığı kararnameler çatır çatır iptal edilir. Millet de bunu görür kardeşim, önceden görür. Ben tam tersine seçmenin uyanık olduğunu söylüyorum. Siz seçmenin küçümsendiğinden bahsediyorsunuz. Burada seçmenin zekasını küçümseyen biraz sizsiniz gibi gözüküyor.
1: Bakın görüşünüzü söyleyin. Ama da bakın ben bu programlara katıldığım programlarda hep şunu söyledim. İhsan Bey, sizin vicdanınıza söylüyorum. Ben bu programların hiçbirinde seçmeni küçümseyen bir ifade kullanmadım. Tam tersini hatırlayın. Seçmeni siyasi partilerin güdümündeki yığınlar olarak görmeyelim. Bizim seçmenimizin rasyonelliği
6: seçmen
1: vardır, aklı vardır.
6: Seçmen siyaset ilişkisini de bilmeniz lazım.
1: Vardır, biliyorum. Sağ olun.
6: Türkiye'de bakın, siyasi partiler önemlidir, güçlüdür. Ne Avrupa tasarımı ne hayali tasarımlarla Türkiye siyaset
1: bakın,
6: ve seçmeni üzerine.
1: Yok. İhsan Bey yapmayın.
6: Alıngan
1: bakın,
6: olmayın.
1: Allah aşkına
6: size
1: yapmayın.
6: Konuşmuyorum. Siz yoksunuz, varsayın. Varsayın stüdyoda yoksunuz, ben topluma
1: konuşuyorum. Ama
6: ben size
1: bir soru sordum, bana bir şey yapıldı. Ben size bir referans verdim, siz benden söz aldınız, başladınız
6: şöyle,
1: konuşmaya. Bana akıl vermeye başladınız.
6: Yok, şöyle, siz ne kadar
1: siz böyle diyorsunuz.
6: Şöyle, abi,
1: hayır siz tamam, yok
6: şöyle,
1: güzel, bu,
6: tabii,
1: ben anladım şimdi de. Ben şimdi
6: bu kadar koymayın.
7: Ama her
6: yok, buraya,
1: ben anladım.
6: Biz şöyle, şimdi, biz, her şeyde bu kadar alınırsanız.
1: Alınmıyorum ben. Ben size bir şey söylüyorum. Ben,
6: siz şöyle,
1: hayır,
6: o zaman şöyle yapalım bakın, arkadaşlar, bir mutabakat yapalım.
1: Kemal Bey.
6: Hiçbirimiz konuşmayalım. Mustafa Bey konuşsun, biz
1: güzel,
6: de dinleyelim.
1: Tamam.
6: Sonra
1: bana oynamaya
6: ederiz.
1: Karar verilmiş.
6: Yo, yo,
1: şimdi Kemal Bey'in, tamam, ben onu anladım Kerem Bey. Şimdi Kemal Bey'in ifadesine ben cevap veriyorum. İhsan Bey'le bu konuları konuştuğumuz için keşke yapmasaydım. Gereksizlere kendisine referans verdim. Ben hakkaniyetli konuşacağını düşünerek. Şunu söylüyorum. Ben bu programlarda hiçbir zaman seçmeni böyle bir şekilde görmedim. Tam tersini söyledim. İstikrardan bahsettiler. Kemal Bey, hep onu da eleştirdik. Adaylığını
3: tam
1: da eleştirdik. Dedik ki ya bak, istikrar isteyen Türk milletine.
3: Mustafa Bey, söylediğini
1: istikrar isteyen Türk milletine, altılı masa kurulu 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı, hangi bakanın ne olacağı belli değil, partilerin konumu ne, böyle adaylık olmaz diye çok söylendi. Siyaset bilimciler olarak çok yorumlar yapıldı. Biz bir taraf değiliz. Biz sadece gözlemimizi söyleriz, görüşümüzü söyleriz. O kadar.
7: Peki, teşekkür ederim. Buyurun.
6: Şöyle, şimdi Türkiye siyasetini elbette ki herkes farklı bir açıdan okuyacak ve herkesin bir fikri olacak. Fakat kimsenin fikri kutsal değil. Herkes kendi görüşünü söyleyecek. Bu karşı taraf tarafından kabul edilir, edilmez, eleştirilebilir. Konuşurken de saygıyla konuşacak, dinlerken de kişiselleştirme gerek yoktur. Yani nihayetinde bu şeyin de, şimdi her şeyin bir usulü olduğu zaman müzakerenin de bir usulü var. Müzakere şudur, burada farklı insanların farklı görüşleri...

0: var. Ve böyle kutsal görüş de yoktur. Yani nihayetinde herkes kendi dünya görüşüne göre, entelektüel kapasitesine göre, dağarcığının genişliğine göre bir toplum okuması yapıyor. Türkiye'de başkanlık sistemini geçmiş olsak da siyasi partiler önemlidir. Siyasi partileri arkasına almadan hiçbir Don Kişot bu memlekette bir yerden bir yere varamaz. Adı ne olursa olsun. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi tamamlayın. Farz edelim ki ben işte dünya görüşü olarak işte AK Parti Cumhur İttifakı'na taraftarım. Şimdi zorla Cumhur İttifakı'nı ben şey iktidar yapamam ki. Nihayetinde herkes yorumlar yapılır, kapasitesi ortaya konur, toplum bakar. O kişinin de yanlış olabilir, yorum yapan kişinin de yanlış olur. Burada şöyle, her bir konuyu her bir kişiyle ayrı ayrı müzakere etme. Ben konuşmamı yapar geçerim, siz yapar geçeriz. Ha, bazen karşıt fikirleri müzakere etmek keyiflidir.
1: Biz burada karşıtlıkları arttırmak için yokuz.
0: Yok şöyle.
1: Azaltmak için varız.
0: Şöyle yani karşıt fikirleri müzakere etmek keyiflidir diyorum. Niye keyiflidir? Bir fikir birisi açar, öteki birisi açar. Daha iyiye doğru bir fikir ortaya çıkar. Evet. Ama sabit fikir, yani özellikle siyaset ve sosyolojide sabit fikir yok. Sabit doğru da yok.
1: Peki. Bir değişken üzerine. Şu İstanbul Belediyesi gelsin bakalım. O 12 numara gelsin. Şimdi Ataşehir'de AK Parti'ye geçişler oldu belediye meclisinden. Evet. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yapılan bir operasyonlar var. Neredeyse operasyon yapılmayan belediye kalmadı. 2 tane galiba ya da 3 tane. Belediye dışında bütün belediyelere bir operasyon yapıldı.
0: Ya sokaktaki
1: ama
0: insanlar...
1: herkesin merak ettiği artık evet. İş buraya geldi mi? Yani AK Parti İBB'yi alacak mı?
0: Yani öncelikli olarak şöyle yani...
1: Bu rakamın içinde de 17 tane...
0: Oraya geleceğim. Dem şeyi var. Şimdi şöyle, özellikle bu iki parti arasındaki şeyde, ayrışma mücadelesinde, aktör paylaşımında aynı zamanda yeni partinin de kendi içinde kuruluş kavgasından dolayı aslında kimse dönüp yerel yönetimlere sahip çıkamadı. Yani bir yerel yönetimlerimiz var, hani belediyelerimiz var. Bir de şimdi kimin olduğuna dair kesin bir kanaat yok ya. Şimdi Büyükşehir'le alakalı ne diyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalsın. Ayrışma görüntüsü vermeyelim ya da ayrışmayalım ki acaba yarın öbür gün bir seçim olduğu zaman bu birliktelikle kazanalım. Ama şöyledir, şimdi siz genel merkezde ayrışırken, illerde ayrışırken bir kadeş savaşı gibi savaş yaparsanız ya Büyükşehir'de de gelip nasıl aynı masada oturacaksınız, o da bir problem bence. Hatta bu problem şurada başladı, şeyde yeni yönetim adaylarını şekillendirirken acaba bu kitleyi, bu temsilcileri, siyasi aktörleri Kılıçdaroğlu ve ekibinden nasıl kurtarabiliriz diye daha çok biraz sağ kesimden, biraz ortadan, kimliği daha farklı olan isimlerden adaylar kurdu. Onlar da bu fetret döneminde, fetret dönemi diyebiliriz yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti için. Yeni Parti'ye baktı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktı. Yani bu buradan da olabilirim, AK Parti'de de olabilirim. Bir siyasal anlamda bir ideolojik gevşeklik ortaya çıktı. O da hatta şöyle de bir şey var. Ya Büyükşehir üzerinden şey yapalım. Bu siyasal kontrolsüzlük bir takım böyle usulsüzlüklerin de zeminini oluşturdu. Şimdi şeyde Büyükşehir'deki meclis üyeliğinde de kademe kademe değişiklik var. Şimdi meclisteki Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki 3 parti kaldı. Dem salondaydı. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Partisi, Yeni Parti salonda bulunmadı. Buradaki oylamaya gelince acaba oradaki tablonun aynısı buraya yansır mı? DEM Parti'nin şu ana kadar bir açıklaması yok. Yani yerel yönetimlerde şu kadar meclis üyesi bizim ve bağımsız hareket edeceğiz diye, ama bu her an sürpriz yapabilir. Diğer taraftan acaba yani Cumhuriyet Halk Partisi de şunu biliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin seçim olduğu ertesi günü belediye yeni partiye geçecek. Ya acaba burada bir ara süreçte Cumhuriyet Halk Partisi kullanılan bir figür mü olacak, yoksa ya da şöyle bir şey şey yapabilir mi, kabul ettirebilir mi? Öyle bir aday belirleyelim ki kökten Cumhuriyet Halk Partisi olsun. Kazandığımızda da Cumhuriyet Halk Partisi olarak devam etsin. Bu müzakereleri yapılır partiler arasında ama görünen o ki...
1: Mesela belki bugün bile konuşulmuş olabilir.
0: Belki evet, yani konuşulmuş olabilir. Diğer tarafta netleşmeyen konular var. Bir, Özgür Özel takımıyla İmamoğlu arasındaki rol paylaşımı daha netleşmedi. O illerdeki mücadele devam ediyor. Parti Nasıl bir siyasi zemine oturacak, o netleşmedi.

0: İstanbul'la alakalı da bence Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasında bir yol haritasının olup olmadığını bilmiyorum. Yani iki ayrı parti meselesi olduğu için. Şu anki rüzgara bakıldığında giderek rüzgar yani AK Parti lehine kayıyor gibi. Seçimlerde DEM Parti'nin bir karar vermesi, bağımsızların hareket etmesi ya da işte 7-8 sandalyenin değişmesi şeyi bu tarafa getirebilir yani AK Parti tarafına. Bunun için de...
1: Peki bu transferler siyaseten sonuç getiriyor mu?
0: Ya şöyle, ben sosyolojik refleksle yani seçim, şey belediye kazanmanın eşdeğer işlemeyeceğine dair bir kanaatim var. Ha, acaba şu olabilir mi? Şöyle düşündüm, ben Üsküdar üzerine bir yazı yazdım. Yani Üsküdar sosyolojisi bizden ne istiyor diye. Biraz tarihsel atıflar evet. yaptım. Şimdi AK Parti gücünü sokaktan alan bir parti. Özellikle İstanbul'da Kadir Bey döneminde ki Kadir Bey'in kamuoyu desteği %85'lerdeydi. Yani evet. hiçbir belediye başkanı bu şeye erişememişti yani bu kamuoyu desteğine. Fakat AK Parti fiziki hizmetlerde, kent hizmetinde yani altyapıda, su temininden tutun da işte Marmara'ya bir sürü ulaşım projede ya. Ulaşım o kadar bir coşkuyla hizmet etti ki sosyoloji kendisinin ihmal edildiğini düşündü. Bir, o tabii şeyin getirdiği bir travma da vardı. 15 Temmuz'un getirdiği bir travma da vardı. Seçimi kaybetti. Şey, Cumhuriyet Halk Partililerde yani İmamoğlu da dahil.
1: Esas travma belki de o seçimi yenilenmesi.
0: Yenilenmesi ikinci bir hataydı. Yani ya da şöyle düşün yani o gece sandıklara sahip çıkılsaydı ya da hukuk ayağına sahip çıkılsaydı yani bir iktidar partisi 8000 oyla seçim kaybetmez. Yani kusura bakmasın kimse. Yani 8000 oy farkıyla İstanbul'da milyonlarca oy kullanılan bir yerde seçim kaybetmez. O gece bile seçim ortada kalınabilirdi, alınabilirdi. Tekrarlanması zaten şey oldu, bir öfkeye dönüştü. Diğer taraftan da bence...
1: Şimdi mesela buradaki bir değişiklik ilk seçime nasıl yansır?
0: Ya orada tabii şeyin başka problemi var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin başka problemi var. Şimdi AK Parti Türkiye'de bütün illerde ya birinci parti ya ikinci parti. Fark ne kadar bir yerde şey saymayalım bu son seçimdeki emeklerin ve dar gelirlerin protestosundan dolayı fark açıldı. Yani %5 AK Partili sandığa gitmeyince rakibe %10 yansıdı bu. Evet. Fakat önümüzdeki seçimlerde İzmir'i düşünün, İstanbul'u düşünün, Denizli'yi düşünün.
1: İzmir'den de bir açıklama var, birazdan geleceğiz.
0: Her yerde AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki fark Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy kadar yani yeni partiyle rekabete girecekse. Bir defa yeni Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde oyunu genel seçime göre daha çok koruyor. Evet. Bugünkü manzaranın devam ettiğini düşünelim. Varsayalım İzmir'de AK Parti 40 aldı. Yeni Parti 36, Cumhuriyet Halk Partisi 10 puan aldığı zaman zaten İzmir AK Parti almış oluyor. Peki. Bunu Türkiye'ye hatta bu belki bu simülasyon bir erken yerel seçimde getirebilir Türkiye'ye genel seçimden önce.
1: Peki, teşekkür ederim.
0: Yani bu anlamda bu bölünmüşlük zaten kendiliğinden bir uzun vadede avantaj sağlıyor AK Parti.
1: Peki. Sizin ne dersiniz? Kime yarar?
2: Yani
1: yarıyor mu transferler partilere?
2: Yani bana kalırsa yani, Türkiye ortalamasında öyle çok büyük bir yaradığı ve AK Parti'nin böyle alıp gittiği yok. Tabii ki yeni parti yaralıyor.
1: Geçer mi?
2: Daha çok
1: İBB AK Parti'ye geçer mi?
2: Geçebilir tabii ki. Gayet mümkün. Ama şimdi oradaki birkaç on tane belediye meclisi üyesinin iradesini değiştirmesi eşittir. İstanbul'un iradesi midir? Ne olursa olsun. Yani Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul'un ne düşündüğü, tekrar aday olsa Ekrem İmamoğlu'nun ne kadar üye aldığı falanın ötesinde. Yani şimdi bu İstanbul halkın iradesini yansıtan bir şey değil. Tam tersi oradaki işte birkaç on kişi diyorum. Yani böyle çok sayıda insandan da bahsetmiyoruz. Onlar nasıl kayacaklar? Ne tarafa kayacaklar? Şimdi biz mutlak putlan vakasını yaşadık. İradeye fesat karıştırıldı delegelerde dendi. Şimdi bu belediye meclisi üyelerinin ve kim belediye meclisi üyelerini konuşurdu ki Türkiye'de? Böyle bir konu yoktu. Onların böyle bir gücü vesaire yoktu. Neredeyse Türkiye siyasetini belirler hale geldiler. Yani şimdi doğru bir şey değil tabii ki. Hakkaniyetli bir şey değil. Bir de Üsküdar'dan bir AK Partili, eski AK Partili ama yıllarca AK Parti'nin içinde bilfiil çalışmış bir kadının dediğini ben size söyleyeyim bu hafta. Bir anda işte şey Fatma Betül Kaya Sayan, bir tarafta Sinem Dedetaş. Kadını orada hapse attılar. Öbürüne bakın. Bana bunu söyledi. Siyaseti, sosyal medyada siyasi paylaşım yapan biri değil, şu değil, bu değil. Ama anekdotlar üzerinden tabii biz genelleme yapamayız ama vicdanlar yaralanıyor. Şimdi öyle karşılaştırmalar yapıyor. Benim aklıma bu karşılaştırma gelmedi. Ben böyle düşünmedim. Ama Üsküdar seçmeni, üstelik de klasik bir AK Parti tabanı, AK Parti'ye emeği geçmiş bir insan öfkeyle bunu söylüyor. Şimdi o yüzden fon konusunda ne olacak? Başka konulardan olacak. Onlar insanları da etkilerler. Bir de şimdi Sinan Dedetaş'ı ya da işte diğer işte belediye başkanlarını, ya ben kendi yaşadığım zamandan da mesela Taksim'de biliyorum. Taksim'in Beyoğlu belediye başkanı tutuklanınca başka siz yaşıyorsunuz ulusal ölçekte yaşandığından. Mikro düzeyde o semtte çok farklı yaşanıyor ve unutulmuyor. O yüzden o genel etkilemesinin dışında bir de o mikro siyasete etkisi var. Mikro siyasetin ya belirsiz bir döneme gidiyoruz açıkçası. Ya buradan bir laboratuvar deneyi gibi oluyor biraz. Oradan ne çıkar bir iki yılla bunları bilemeyiz gerçekten de. Bir şu an için mesela olan şey iktidar partisi biraz toparlanıyor. Biraz bir iki puan belki katıyor oyuna. Ama o kendisinin de bir anlamda yani AK Parti olarak tabii diyorum önünü kesmiş oluyor. Tekrar bir %40'lara çıkmak, bir %50'lere çıkmak artık imkansızlaşıyor. Çünkü karşısına negatif bir kitle çok alıyorsunuz. Öte yandan protesto oylara kayış ilk defa ciddi, öfkeli bir seçmen grubu var. Ve onlar giderek negatifleşiyorlar birçok açıdan. Bu arada biraz önce Mansur Yavaş'la ilgili enteresan bir konu, birkaç saha çalışmasında mesela Mansur Yavaş'ın farklı araştırmalarda bu aynı şeye işaret ediyor. Tam sonuçları da çıkmadı ama Mansur Yavaş'ın genel bu işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra oyunda kayış var, düşüş var. Fakat AK Partililerden Mansur Yavaş'a geçiş var. O yüzden diyorum bir saha deneyine dönüştük aslında.
1: Peki, teşekkür ederim. Nur Tuba, seçimden önce yani seçimsiz İBB'deki böyle bir değişiklik. Çünkü gidişat belli. Belediye meclis üyelerinin AK Parti'ye geçişleri sürüyor. Bir yandan da operasyonlar var. Nasıl etkiler siyaseti?
3: Elbette geçtiğimiz yerel seçimlerde biz tabii parametrelere baktığımızda birinci olmuş bir muhalefet partisi vardı. Geldiğimiz noktada belediyecilikle ki Türkiye'nin en büyük bütçeli büyük şehirlerini kazanmış Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalkantılı bir süreç geçti tabii. Doğru okumak lazım. Geldiğimiz noktada tabii belki de belediye meclis üyelerinin sizin hocamız söylediği gibi bu kadar önemsendi, bu kadar öncelendi, belki bu
1: konuşuldu.
3: Kadar konuşuldu ya da bu kadar işte bu hesaplamaların içinde dengeleri öne çıktı belediye başkanlarından bir süreçte. Elbette bu denge değişecektir. Ve geçtiğimiz aylara baktığımızda zaten mevcutta da hani bu hadiseler olmasa bile belediye başkanlarının AK Parti'ye geçtiğine baktığımızda düşündüğümüzde ki geçenlerin birçoğunun iyi ki geçmişiz diyen CHP'lere yine konuştuğumuzda işte hizmet edebiliyoruz işte kendilerince mutluluk ya da işte memnuniyetlerini dile getiren açıklamalarına bakıyoruz. Hani bunu meşru gördüğüm anlamına gelmesi lütfen. Ben biraz daha çünkü bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye geçmeyi etik olarak doğru bulanlardan değilim. Hani kendi parantez içinde bunu belirtmek isterim. Ama geldiğimiz noktada maalesef İBB özelinde bilhassa şu an mevcut da devam eden soruşturmalar kapsamında çok ciddi iddialar var. İşte usulsüzlükler, görevin kötüye kullanılması, kamu kaynaklarının hiç edilmesi gibi hala devam ettiği için ve hüküm giymediği için yine iddialar olarak belirtmekte fayda var ama bu kadar süreçte ne oldu? Yani geçişiyle beraber aksayan süreçler neydi? Şimdi bakalım hep şu bahane sunuldu çünkü işte biz hizmet vereceğiz ama meclisteki gücümüzden dolayı hizmet veremiyoruz algısıyla çokça bu dile getirildi özellikle İBB özelinde. Ama bu kez eğer olur da...
1: Çoğunluğu aldılar, başkanı kaybettiler.
3: Evet, şimdi bakalım bu kez ne olacak? Yani hani biz arzu ederiz tabii ki çünkü yerel yönetimlerde özellikle Ankara Büyükşehir, Ankara İstanbul gibi kentlerin büyükşehir özellikle İstanbul gibi bir yönetiminde daha istikrarlı, daha orta yolun çünkü... meclis aritmetinden, parlamentodan daha farklı bir izdüşüm var orada. Yani sonuçta yerel yönetimlerin hizmet odaklı ve eser belediyeci diyebileceğimiz ki geçtiğimiz önceki dönemlerde gittiğinizde İBB'nin hem AK Parti döneminden güçlü bir belediyecilik de aslında teslim aldılar. Evet. Geldiğimiz noktada hala hem bir taraftan hukuki idari soruşturmalar devam ediyor hem de kendi içinde bir istikrarsızlık, bir çalkantı var. İstikrarın tesisi için de bu belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. O yüzden belki de geçen bu belediye meclis üyelerinin AK Parti'ye ya da işte o istikrarın tesis adına Orada belki birazcık şerh düşebilirim. Zira bizler de işte İstanbul'da yaşayan insanlar olarak hizmet ve hak ettiğimiz bir şekilde İstanbul'un yönetilmesini arzu ediyoruz. Bu vesileyle tabii zaten seçimler de yaklaşıyor. Evet. Seçimlerin yaklaşması da zaten az önce İhsan Bey'in söylediği gibi.
1: Belki biraz o da öne alınabilir.
3: Bakalım yani buradaki İstanbul, o yüzden ben bütün belediyelerden dışında İstanbul'u biraz daha, ya ilçeleri bile çok önemsiyoruz, konuşuyoruz gündem. Tabii. Çünkü Türkiye'deki illerden bile öncelenen ilçeler kavramı olduğu için bu da tabii ki sadece yerel değil, genel seçimleri etkileyecek bir proje.

0: Hani bu kadar geçiş, birinci parti çıktılar, evet. 420'ye yakın belediyesi vardı CHP'nin. 120'ye kadar düştü değil mi? Gerçi önemli bir kısmı yeni partiye geçti ama.
1: Evet. Çok fazla dinamik var aslında, evet. Kerem Bey. Şimdi bir, CHP'nin kendi içindeki bölünmüşlüğü. İki, seçim kazanabilmek için parti aidiyeti aramaksızın getirilmiş alternatif adaylar. Evet. Şimdi Mansur Yavaş'la bahsettiğimiz şey de bu. Parti aidiyet bağınız olmadığı zaman partiden partiye geçiş benim de çok etik bulduğum bir şey değil ama sistemde böyle bir açık var ve sistem buna müsait şekilde dizayn edilmiş. Dolayısıyla bunun önüne geçemezsiniz. Diğer taraftan meclis üyelerinin parti değiştirme motivasyonlarına bakıyorsunuz başka. Yerel yöneticilerinkine bakıyorsunuz başka. Şimdi burada da ortada şöyle bir gerçeklik var. İzmir gibi bir kalenin dahi ilk kez AK Parti'ye geçme ihtimalinden bahsediyorsak burada kurumsal bir zafiyet var. Yeni partinin ve CHP'nin konuşması gereken kurumsal bir zafiyet var. Şimdi yerel yöneticilerin çalışma mantığı ve ajandası genel siyasetçilerden, Ankara siyasetinden biraz daha farklıdır. Eğer siyasete kendi bölgenize devam etmek istiyorsanız devamlı şekilde hizmet üretebiliyor olmanız lazım. Ama siz parti içerisinde böyle bir kavganın ortasında kalırsanız ve sizden taraf seçmeniz beklenirse, yani orada ya CHP'ye geçerek bir bedel ödeyeceksiniz ya yeni partiye geçerek bir bedel ödeyeceksiniz. Bağımsız kalmanın farklı maliyetleri var. Dolayısıyla böyle bir noktada kurumsal yapısı çok sağlam başka bir parti var ve neticede işte yürütmenin de elinde olduğu, işte bakanlık gibi imkanların daha rahat iletişime geçebileceği,
0: yani hizmet için.
1: Hizmet için, hizmet üretmek için buraya geçmek bir alternatiftir. Şimdi diğer taraftan muhalefetin ortaya koyduğu siyaset çerçevesinde şunu da gördük biz. Parti değiştirmeksizin herhangi bir büyükşehir belediye başkanının CHP rozetiyle ya da işte yeni parti diyelim, bugün yeni parti rozetiyle herhangi bir bakanlığı ziyaret ettiğinde, bakanlıktan bir destek istediğinde parti içerisinde de inanılmaz bir linç kültürüne maruz bırakılıyor. Dolayısıyla buna da müsaade edilmiyor. Yani keşke böyle bir nefret ikliminde olunmasa da, evet. Yerel yöneticiler de Ankara'daki bu şeyden faydalanabilse, en azından asgari yani hizmet noktasında bir iletişim sürdürebilse. Dolayısıyla bir, bence yanlış aday tercihi. İki, partinin kurumsal yapısının çok erimiş olması. Üç, bu kavga içerisinde herkesin taraf seçmeye mecbur bırakılması biraz bu noktaya getirdi. Şimdi 2024 seçimlerinden birincilikle çıkmış bir partinin geriye dönüp yeniden analiz ettiğimizde şunu görüyoruz. O zaman bu partinin kurumsal olarak ideolojisine ya da parti kimliğine verilmiş oylar değildi. Bunun içinde emanet oylar vardı. Bunun içinde tepki oyları vardı. Bunun içinde yalnızca o aday üzerinde verilmiş oylar vardı. O halde ana muhalefet bloğunu da şapkayı önüne koyup bir düşünmesi lazım bu noktada.
0: Peki. Çağat abi, siz ne dersiniz? Yani İstanbul gibi bir metropolün seçimsiz el değiştirmesi siyaseti nasıl etkiler?
2: Yani vatandaşın nasıl tepki vereceğini tabii zaman gösterecek. Seçimlerde vatandaş gösterir. Değişebilir. Belediye meclis üyeleri transfer olur. Daha önce geçmiş yıllarda doluyor. Yapacak bir şey yok. Alan memnun, satan memnun gibi bir durum var ortada. Hayırlısı olsun. Geçer. Geçerler. Önemli olan siyasal etiktir. Önemli olan siyasette işte demokrasilerde...
0: Acaba Elif Hanım'a sorduğum gibi size de onu sormuş olayım. Yani siyasi etik dediniz de. Aday, yani bunun bir faturası olacak. Aday belirlemede mi yanlışlık yapılmış?
2: Onun faturasını seçmen...
0: Seçmen
2: gösterecek. Kime, kime fatura keseceğini seçmen izliyor. Seçmen gayet her şeyin farkında olabilecek. Dediğiniz gibi yorumlayan da olabilir, farklı şekilde yorumlayan da olabilir. Bu parti değiştirenler de işte geçerler. Yarın başka partiye de geçer bunlar. Çünkü bu insanların fikri yoktur. Bu insanlar CHP'den AK Parti'ye geçen, AK Parti'den CHP'ye geçen, geçmişte başka başka partilerden evet. geçen. Bunlar kendi kişisel çıkarlarını düşünürler. Bu böyledir, ortak böyledir. Ha, fikren gerçekten değiştirenler zaten onlar değişimini anlatırlar. Görevdeyken değişim yapanlar genellikle bu tip kişilerdir. Ben sadece yorumcularımızdan İhsan Bey bir ifade kullandı. Ben onu tam anlayamadım. Sataşmak için söylemiyorum. Gerçekten ifadeyi anlayamadığım için.
3: Tekrarlarım.
2: 2019 seçimlerinde bir hükümet partisi hukuka ve sandığa sahip çıksa zaten bir hükümet partisi 8 bin oyla oy mu kaybeder, seçim mi kaybeder gibi bir ifadesi oldu. O ifadesini açarsa sevinirim. Bir hükümet partisi bir oyla da seçim kaybedebilir. Bir oyla seçim de kazanabilir. O ifade açarsanız sevinirim.
3: Demokrasi gereği yani şöyle, AK Parti'nin 200 oyla seçim kaybettiği yer olmuştur. Yani Hatay seçimleri. Hatta biz seçimden...
0: Kaç kez de sayıldı.
3: Seçimden birkaç gün önce ben dedim ki o kadar başa baş ki yani. 500 oy seçim kazandırır. Yani şeyi aramıştım Bakan Bey o zaman. Şimdi İstanbul'da tartışmalar çok oldu. Yeniden

0: sayımlar oldu. Mesela bazı ilçeler sayıldı, 16 bin oy 8 bine düştü. Sonra ilçe seçim kurulu bazı ilçelerin sayılmasını engelledi. Belki de o ilçelerde sayılmış olsaydı o 16 bin sıfıra gelebilirdi. Ben bu anlamda...
1: Anladım. İlçe seçim kurulu ama bağımsız olarak karar vermesi gerekiyor değil mi? Hükümetin denetiminde karar vermemesi gerekiyor seçim
0: kurulunun. Ama şöyledir, nihayetinde 6-7 tane ilçenin sayımı durdurulması... Ben onu da bir müdahale olarak gördüm evet. Yani o gün.
1: Yani tabii bu ifade enteresan. Yani hani
0: yoksa
1: hükümet partisi
0: yani iktidar gücüyle
1: hukuka ve sandığa sahip çıksaydı 8 binle hükümet partisi kaybetmez
0: çıkmak,
1: ifadesi gerçekten şaşırtıcı.
0: Sandığa sahip çıkmak siyasetin mahareti, yani hukuk mahareti değil. Yani orada AK Parti kendi içinde bunu çok tartıştı. Yani o gece sandıklara sahip çıkılıp çıkılmadığı noktasında. Çünkü şöyle bir durum vardı. Yani ittifak 4-5 temsille masada oturuyordu. AK Parti tek kalmıştı o zaman 2019'da. Yani mesela şöyle düşünün, bir oy geçerli mi geçersiz mi dediğiniz zaman 4 parti geçersiz deyip AK Parti tek başına geçerli dediğinde geçerli olmuyor.
1: Siz açıkladığınız için teşekkür ederim. Sadece ifademizde sandığa sahip olmak ve hukuka önem verseydi
0: hukuk
1: ifadesinde yaptığınızda
0: dediğimde o yüksek seçim kurulunun 6-7 ilçenin tekrar sayımını engellemesiyle alakalıdır.
1: Engelleme değil, ilçe seçim kurulları bağımsız kararlar veriyor demokratik ülkelerde.
0: Ya mutlaka yani bağımsız karar vermesi gerektiğini biz de düşünüyoruz.
1: Yani hükümetin aleyhine
2: biraz
1: de kararlar
2: bu,
1: olabiliyor.
2: Belediye meclisi bu seçimlerde de yapılan sürekli işte geçersiz oylar, işte yok yanlış yazıldı, yok öyle bir tanesi bilmem ne oldu. Yani aslında orada da bunun komik oluyor. Yani bir çözümünü bulması lazım.
3: Teşkil iradesini yansıtmıyor bana göre de.
2: El yazısıyla değil de o zaman başka türlü bir şekilde yapılamaz mı? Daha elektronik falan filan diye yani bilemiyorum.
4: Nokta koydular.
3: Yani yapay zeka ile kanun, bir sürü kanun uçuruyoruz. Hala biz el yazısından rakamlardan
2: gerçekten tartışmaya yatıyor. Bu niye geçersiz sayıldı? Bu niye bilmem ne?
1: Bu da katkı sağladım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yöneticilik değiştirmesi
4: belediye
1: gerekiyor.
4: Belediye Başkanı'nın attığı paylaşım gelsin bir. Emil Tugay'dan bir paylaşım geldi. Çarşamba günü beraberinde 7 belediye başkanıyla beraber AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu. Şimdi aslında bir cevap gibi. Başkan, AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız? Hayır derseniz de inanmam, yapmayacağım dediğiniz her şeyi yaptınız çünkü. Cemil Tugay da buna yanıt veriyor. Çalışan, işinde, gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz.
2: Cevap parti vermiş yani. Ha,
4: cevap vermiş.
2: O parti cevap vermiş dediğim AK Parti'ye geçişine cevap vermiş.
4: AK Parti ile ilgili bir şey vardı. Bugüne kadar belediye başkanıyım. Bundan sonra da görev sürem bitene kadar bu görevi yapacağım. Gençlik kolları başkanlığı siyasi bir aktivitedir. Belediye başkanı kimseyi kimseden ayırt etmeden şehre hizmet eder. AK Gençlik Kolları Başkanı oldunuz Cemil Bey, Suriyelilerden oy almak için mi? Diye ona da bir cevap vermiş. Şimdi de İzmir haritasını verelim. Çarşamba günü biliyorsunuz Atatürkçü Düşünce Derneği'nden de istifa etti Cemil Tugay. Yeterince zaman ayıramadığını söyledi. Çiğli, Menderes, Foça, Menemen zaten AK Parti'ye geçmişti. Yeni Parti'ye büyük bir geçiş oldu. CHP'de Buca, Narlıdere, Kiraz, Karşıyaka kaldı. 7 belediye başkanıyla beraber AK Parti'ye geçeceği söyleniyor. Kemal Bey, sizinle başlayayım. Hem de İstanbul'la beraber İzmir'de sormuş olayım. Son turdayız.
5: Şöyle, İstanbul'da biraz önce ekrana yansıttığınız tabloya baktığımızda orada alt kısımda 10 tane daha geçerse gibi bir bölüm daha vardı. Geçmişte yaşadıklarımıza baktığımızda mevcut tabloda da yani 154'tü galiba Cumhuriyet Halk Partisi, 138 Cumhur İttifakı gözüküyordu. Bu mevcut tabloda da zaten öyle bir seçime gidilirse İstanbul Belediyesi'ni AK Parti alır gibi gözüküyor. Çünkü 7-8 tane meclis üyesi olan adalarda bile 3-4 tane meclis üyesine sahip çıkamamış bir organizasyondan bahsediyoruz. Bir de benim bir temel itirazım var. Tabii ki sizler bunu resmi olarak orada gözüktükleri için öyle yazmak zorundasınız ama yorumcular yorumlarken hep bunları Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri diye konuşuyorlar. Mesela Menderes'te, Etimesgut'ta, Adalar'da, Üsküdar'da işte 3 tane CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti ya da 3 tane CHP'li

0: HDP'li meclis üyesi AK Parti adayına oy verdi gibi konuşuluyor. Halbuki hiçbiri CHP'nin meclis üyesi falan değil. Komisyonlardaki yerlerini kaybetmemek için CHP'den istifa etmemiş olanlar. Ama
1: yeni partililer mi geçiyor?
0: Her hafta yeni partinin. Tabii hepsi yeni partili. Tamamı yeni partili. Bakın elimde 4 tane not var. Adalar Belediyesi'nde AK Parti adayına oy veren, hatta demlilerden de bazen bahsediyorlar ya, işte 17 tane demli var. Evet. Ya şey aramaya gerek yok yani. Olağan şüpheli aramaya gerek yok. Adalar'da bir tek dem partili meclis üyesi oy vermedi, biliyor musunuz, AK Parti adayına?
1: Evet.
0: Bir tek dem parti kontenjandan seçilen oy vermedi mesela. O da CHP'li, CHP rozeti takıyor hala. Adalar'da aynı. Üsküdar'da oy veren iki kişinin yeni partinin hali hazırda üyesi olduğu ortaya çıktı. Menderes'te oy veren kişinin yeni parti üyesi olduğu ortaya çıktı. Etimesgut'ta aynısı ortaya çıktı. Aslında geçiş meselesi de değil. Ya da işte oyunu başka partiye verme meselesi de değil. Ya bugün ister CHP'de kalmış olsun, İster başka partiye gitmiş olsun, ister yeni partiye gitmiş olsun, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş olan herkesi, Cemil Tugay da dahil, Mansur Yavaş da dahil, bugün CHP'de kalmış olan Ümit Uysal vesaire de dahil, bunların tamamını Özgür Özel aday etti. Yani yapay zeka ile aday belirledim dedi hatta. O açıdan kalan da giden de, hani bir taraf iyi bir taraf kötüyse, bunun iyisi de kötüsü de Özgür Özel'e yazmalı. O hesabı onlar vermeli. Özellikle Cemil Tugay meselesinde. Cemil Tugay meselesinde yahu Cumhuriyet Halk Partisi son yerel seçimlerde Türkiye genelinde oyunu 15 puan artırdı değil mi? Bir önceki seçim 23, evet. Genel seçime göre 15 puan. Bir önceki yerel seçime göre 6 puan artırdı ortalama. 32'den yaklaşık 38'e getirdi. Yerel seçimlerde hep yüksek alıyordu çünkü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük şehirlerde oyu düşen tek yer İzmir'di ya. 48'e düştü.
1: Evet.
0: Oylarının azaldığı tek yer İzmir'di. Kale diye bahsediyoruz ya. Kale falan değil artık yani. Mersin %61 almış. Ankara %60 almış. İzmir'in kaleliği kalmamış. Cemil Tugay sayesinde kalmamış zaten. Cemil Tugay aday edilmesin diye, Cemil Tugay aday edilmesin diye insanlar neler yaptı? Özgür Özel Cemil Tugay aday edilmesin dedi, Kemal Kılıçdaroğlu Cemil Tugay aday edilmesin dedi, Özgür Özel onu dinlemedi. Ekrem İmamoğlu dedi ki ya Buğra Gökçe olsun ya Tunç Soyer olsun dedi. Son zamanda Tunç Soyer'e de razı olmuştu. Çünkü DEM Parti ile kent uzlaşısı kapsamında Tunç Soyer'in ismi masaya getirilmişti DEM Parti tarafından.
1: Evet.
0: Ve Ekrem İmamoğlu da
1: son
0: kabul etmişti.
1: Rica edeyim.
0: Özgür Özel, Cemil Tugay benim kırmızı çizgim dedi. Bakın kırmızı çizgim dedi. Bir Denizli'de bir ilçe belediye başkanını söyledi, bir de Cemil Tugay'ı söyledi. Çünkü kongrede bana destek olan tek belediye başkanıydı dedi. Her türlü itiraza rağmen, beşli çeteyle iş tuttu itirazlarına rağmen CHP'lilerin, getirdi Cemil Tugay'ı buraya koydu. Şimdi Cemil Tugay güya Butlan kararından dolayı diyordu, işte Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye hizmet ediyor. CHP saraya hizmet eder oldu dedi, istifa etti, şimdi oraya geçiyor. Evet. Bunun hesabında mı CHP verecek, bunun hesabında mı Kemal Kılıçdaroğlu verecek? Özgür Özel teflon tava gibi hiçbir şey yapışmıyor. Cemil Tugay'da mı Özgür Özel'e yapışmayacak, ben onu merak ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ne dersiniz, İzmir kale değil diyor Kemal Bey. Artık değil diyor.
2: Artık değil ya. Yani. Orada İzmir tam bir deney sahasına dönüştü. Bakalım oradan ne çıkacak. Yani gerçekten de geçen hafta da söylemiştim ben, ilk bu konular daha ciddi gündeme geldiğinde tekrardan. Gerçekten de orada ilk defa AK Parti şöyle kazanıyor olabilir. Kendi işte orada %38'ini yaklaşık olarak tutar. Bir ortalama aday göstererek yani daha en azından daha farklı kesimlerden de oy alabilecek belki. Bir tepki olsa da İYİ Parti aday gösterir, Yeni Parti aday gösterir, CHP aday gösterir. Onlar da çok kötü adaylar olmaz, oylar bölünür ama hiçbiri de çok alıp götürecek adaylar da olmaz. O senaryoda AK Parti %38 civarı bir oyla İzmir'i alıyor olabilir bundan sonraki yerel seçimlerde. Fakat ya buradaki asıl mesele
0: zaten
2: işte,
0: bu işin sonu erken yerel seçime gider.
2: Ya bu Cemil Tugay hikayesi.

0: meselesi ya diğer seç aslında şehirlere de bunu simüle edebilirsiniz, evet. Büyük şehirlere. Ya, bu Cemil Tugay meselesi tabii orada nasıl yönetileceğine bağlı. Çünkü Cemil Tugay tabii ki de şimdi Özgür Özel'in kırmızı çizgisiyken turuncu çizgi olunca bunun bir açıklamasının yapılması lazım. Şimdi Foça'da mesela yeni partiye tepkiler oldu. Yani siz buradan işte bu kadını aday gösterdiniz halbuki iyi değildi vesaire diye oradaki belediye başkanıyla ilgili, hanımefendiyle ilgili AK Parti'ye geçince ki AK Parti'nin malum tekrar edelim aday bile çıkarmadığı bir yerdi Foça. Yani
1: seçimde aday göstermedi.
0: Şimdi burada da İzmir'i de nasıl açıklayacaklar? Bana kalırsa İzmirli seçmenden bir özür borcu var Özgür Özel'in. Çünkü hakikaten de Cemil Tugay çok içe sinen bir aday değildi. Her ne kadar diğer partiler aday göstermiş olsa da evet orada diğer şehirlerle karşılaştırıldığında oy patlaması yapılırken çeşitli yerlerde İzmir'de oylar düştü. O yüzden Cemil Tugay öyle çok sevilen edilen bir de isim olmadığı için ve şimdi bir sürü belirsizlik yaptı. Şimdi nedir böyle herkese cevap yetiştiriyor orada bir yandan ben şunu yapacağım bunu yapacağım da demiyor. Belli ki geçecek. Evet. Böyle kendine göre enteresan yorumlar yapıyor. Böyle işte herkese eşit, belediye başkanlığı siyasi bir pozisyon değildir. Gençlik kolları aslında siyasi pozisyondur falan gibi. Ya dolayısıyla orada bir...
1: Geçmeden önce Atatürkçü Düşünce Derneği geliyor aklına.
0: Tabii ki yani burada yani ayrıca AK Parti içinde bir yük mü olacak? Ne olacak? Yani bundan sonra AK Parti'nin geleceğinde ben Cemil Tugay'ı çok görmüyorum. Yani tekrar aday göstersinler, şunu yapsınlar, bunu yapsınlar bilmiyorum. Bir iki bir görev verilir ama yani İzmir'le ilgili bir görev olacağını sanmıyorum. Bu her ne kadar hizmet getireceğiz vesaire hikayesi var ama ya şimdi bir de tabii AK Parti'nin İzmir'de çeşit çeşit isimleri var. Yani orada bir Binali Yıldırım çıkmıştı, oradan bir ekol var yani orada. Evet. Hamza Dağdı vesaire, onlar çok sevinecek mi? Bir şey yapacaklar mı? Cemil Tugay'ı bağırlarına basacaklar mı?
1: Göreceğiz.
0: Ya onu pek görmüyorum. Yani o yüzden tam tersi birazcık daha işleri karıştırabilir Cemil Tugay. Ama şu vardır, lojistik olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir şekilde sahip olmak seçimlere giderken. Ve onun dışında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilk defa AK Parti'nin egemen olması tabii ki de kendine göre bir kazanç olarak da yansıtılabilir.
1: Peki. İzmir için ne dersiniz? Hı. Kale değil diyor ve aslı
2: evet.
1: Söylendi. Kemal Bey de diyor erken yerel seçim olabilir. Var mı böyle bir ihtimal?
2: Kale değil derken şimdi kastettiğim şey İzmir'deki oy oranının çok yüksek bir şekilde devam ediyor olması değil ama yani AK Parti'nin seçildiğinden beri ilk kez İzmir, evet, Büyükşehir Belediyesi ile bir teması olacak. Ben normalde bu aday geçişlerinde AK Parti için avantajlı olduğunu düşünmüyorum aday geçişlerinin. Neticede 25 senelik bir parti ve her şehirde hem teşkilat yapısıyla hem orada o partiyle gönül bağ kurmuş yani 20-25 senelik, evet, geçmiş olan insanlarla entegrasyonu çok kolay olmuyor CHP'den geçen insanların ama İzmir'de bence şöyle bir fark var diğer şehirlerle Ankara'yla ve İstanbul'la kıyasladığımız zaman. İzmir halkı ilk kez AK Parti'nin çok başarılı olduğu yerel yöneticilik sistemiyle tanışmış olacak. Yani bunun bir sonraki yerel seçimlerde İzmir özelinde ben AK Parti'ye kazanç sağlayabileceğini düşünüyorum. Ama yerel yönetimler derken seçim biraz iddialı geldi bana İhsan abi, bilemiyorum. Yani ya genel şöyle, demişti deriz öyle
3: yok,
2: bir şey olursa.
3: Manzara
1: İkisi
3: üzerinde.
1: Bir arada mı?
3: Olur. Ben ikisi bir arada değil de şöyle bugünkü mesela bölünmüşlüğe ve manzaraya bakıldığı zaman herhangi bir yerel seçime gidilme durumunda nihayet Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi olacak, yeni parti yeni parti olacak. AK Parti her yerde birinci parti, ikinci parti olduğuna göre yerel yönetimlerde şu an genel seçime göre avantajı büyük AK Parti'nin. Ama bu nihayetinde bu siyasi tercihtir. Biz sadece aklımıza geleni söyleriz bu konuda.
1: Nur Tuba, siz ne dersiniz İzmir'le ilgili?
4: Ya bir kere zaten uzunca bir zamandır sessiz bir hani bilinmezlik içinde yine tıpkı aslında benzer Mansur Yavaş'ın benzerlerini görüyorum. Yani yine Sayın Cumhurbaşkanı kabul etti. Bağımsız aday olacak bakalım onu da göreceğiz önümüzdeki günlerde ama biz tabii ki biliyoruz AK Parti ibre çok yakın. Ama işte derneklerinden istifa etmesi şimdi anlam çıkartmayın diyor ama anlam çıkartılır. Siz şimdi tam da böyle geçecek mi geçmeyecek mi aylardır böyle belirsizliğin ve sessizliğin hüküm sürdüğü bir yerde her yaptığınız hareketten siz çıkarmasanız da kamuoyu çıkarır. Dolayısıyla bu davranışlarında işte Atatürkçü Derneği'nden galiba, evet, bir tane daha dernek var, karıştırmak istemiyorum. Dolayısıyla şu bir gerçek tabii ki İzmir yıllardır maalesef belediyecilik anlamında partiler üstü konuşuyor.

0: olsun. Ya yani bir orada bir talih dönemedi. Yani İzmir'in hak ettiği o cazibe kenti olması anlamında hak ettiği şekilde yönetilemedi. Olur da o hani AK Parti referans verdi, hizmet belediyeciliği, eser belediyeciliğe beraber bakalım göreceğiz. Yani Cemil Tugay'la mı? Yani Cemil Tugay yapıyorsa, iradesi varsa niye yapmadı? Biz o zaman onu sorarız. Yani sen CHP'deyken niye yapmadınız mı bu hizmetleri? Yani AK Parti'ye geçince ne oldu? Ya yani o zaman şu farkı göreceğiz. Demek ki AK Parti'nin bir yerel yönetimlerden sorumlu bir yapısının bir politikası var. Belediyeciliği orada öğrenecek mi tırnak içinde? Bu da tabii ki seçmen nezdinde açıkçası bana göre çok gerçekçi, çok rasyonel olmayacaktır. Çünkü Cemil Tugay'ın az önce Kemal Bey'in dediği gibi yani nasıl geldiğini hepimiz biliyoruz. Hangi seçmen kriterlerinden sözüm ona tırnak içinde işte Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'le beraber o süreci yine kendilerinin paylaştığı, kamuoyuyla paylaştığı açıklamalardan biliyoruz.
1: Özgür Özel'in en kefil olduğu isimlerden biriydi.
0: En kefil oldu. Yani dolayısıyla bu hadisenin Cemil Tugay'ın da benim hep dediğim gibi siyaset biraz cesaret işidir. Nerede olduğunuzu, nerede durduğunuzu bilme işidir. Biraz vefa işidir. Dolayısıyla Cemil Tugay'ın eğer böyle bir geçişi AK Parti'ye, ben de Elif Hocam'a katılıyorum. Yani böyle herkesin gelmesi de AK Parti'ye değer mi katar yoksa itibar kaybı mı yaratır? Bu da tabii ki önümüzdeki seçimlerde ortaya çıkacaktır.
1: Evet. Çağatay Bey siz ne dersiniz?
2: Kerem Bey çok kısa bir şey ekleyebilir miyim?
1: Çok kısa, çok lütfen. Kısa. Sürem çok az kaldı.
2: Şöyle hizmet etmek için gidiyorum diyor ya parti değiştiren belediye başkanları, evet. Hükümet partisine geçenler şehrime hizmet gelsin diye. Birincisi ya kardeşim aday olduğunuz partinin farkında mı değildiniz? İktidarda mıydı? Yani önümüzde seçim mi vardı? Seçimden, genel seçimden 8 ay sonra olan bir seçimde o zaman CHP'den aday olmasaydın derler adama. Evet. Verdiğin hizmetse. Aynen. İktidar partisinden. İkincisi daha felaket. Gittiği yer için daha felaket. Daha büyük bir itiraf ya da iftira. Artık nasıl sayarsanız. Bu şu demektir. Hükümet partisi muhalefet belediyelerinin olduğu yere hizmet vermiyor, engelliyor demektir. Bu bunun yani ya itirafıdır ya da hükümete iftirasıdır. Yani nasıl değerlendirilirse.
1: Peki, teşekkür ederim.
2: Siyasi... Hizmet yapmaya gidiyorum. Şimdi niye yapamıyorsun? Muhalefetteyim, destek vermiyorlar demektir bu. Önümü kesiyorlar demektir. Gideceği yere peşin hakaret demektir yani.
1: Peki, teşekkür ederim. Buyurunuz.
3: Türk siyasi tarihinde herkes bilir ki, özellikle siyasiler bilir. Bunu rahmetli Özal seçim propagandası olarak reklam da yapmıştı. Merkezi hükümetle yerel yönetim bu uyuşmazsa hizmet gelmez derler. Bu klasiktir, bilinir zaten. Bununla fazla ilgili yorum yapmaya gerek yok. Ege
1: Elikolu,
3: bölgesinin... Ege
1: bağlı belediyeler yani, diye söylemişti
3: tabii,
1: o zaman.
3: Topal Ördek, bakalım nasıl, evet, hizmet edecekler, görelim. Kazandılar da ne oldu diye yorumlar, evet, da yapılmıştı. İzmir örneğini ben bir Egel olarak söyleyeyim. Ege Denizliliyim, işte İzmir'de abimler yaşıyor. Ege sürekli oralarda, yani çok geçiyor zamanım. Mevcut siyasal iklimde, mevcut siyasal denklemde Feriştah'ı gelse Konya'yı AK Parti'den alamaz. Feriştah'ı gelse İzmir'de, Aydın'da, bu ikisinde özellikle, diğer illeri bilemem, Adalet ve Kalkınma Partisi oraları kazanamaz. Ha, şunu söyleyeyim, Aydın Diyarbakır'da DEM Parti'den alamazsınız. Bunlar zaten el değiştirmişse o zaman biz başka bir Türkiye'de yaşıyoruz demektir. Siyasal denklem çok değişmiştir. Diyarbakır, Tunceli, Konya, İzmir, Aydın, Adnan Menderes'in oğlunun memleketi ve oğluna da adını verdiği Aydın. Bu illerimizin bir sembol durumları var. Bunlar zaten el değiştirirse seçimler yoluyla Türkiye'de farklı bir siyasi denklem kurulmuş demektir. Teşekkür ederim.
1: Erken yerel seçim.
2: Maalesef bugün seçim
3: erken
2: olsa saydığınız
3: seçim, erken
2: illere,
3: seçim olmuyor. Erken seçim olmuyor. Erken seçim olması için anayasa değişikliği gerekiyor biliyorsunuz. Bunu, evet, Özal denedi. Referandumda halk reddetmişti hatırlarsınız. Evet. Bizim milletimizin reddettiği tek referandum odur.
1: Evet.
3: Onun dışında anayasa değişikliği yapılırsa milletvekilleri transferleri yapılır. 400'ü bulur. Erken seçim hükümet yapar. Mevzuata uygun olur.
1: Öyle bir şey bekliyor musunuz?
2: Ben beklemiyorum. Olmaz ki Çağatay,
3: ben beklemiyorum.
2: Hocam.
1: Efendim Kemal Bey?
2: Çağatay Hocam gerek olmaz, gerek olmaz. Bakın DEM Parti'nin belediyelerinde kayyum var. Yeni Parti işte İstanbul'u kaybetmiş olacak. CHP'nin elinde belediye kalmamış oluyor. Bütün belediyeleri takır takır AK Parti'ye geçiriyor. Hangisi yerel seçim yapmayalım diyecek. Transfere gerek kalmaz ki. 400'ü geçerler.
1: Evet.
2: Destek verir bir kere yani İstanbul. Şimdi İstanbul'u AK Parti alsa Özgür Özel demeyecek mi? Hadi seçim yapalım, sen böyle alma, çok güveniyorsan kendine hodri meydan demeyecek mi? Geçmişte demedi mi işte 19 Mart'ta söylemedi mi hadi İstanbul'da erken seçime gidelim diye. 400 için transfere gerek kalmıyor ki. Zaten ben AK Parti'nin bunları da önümüzdeki yerel seçime hatta önümüzde planlayacağı erken yerel seçime bir hazırlık olarak yaptığını düşünüyorum. Muhalefette yerel iktidar bırakmamak için muhalefetin elinde seçim kampanyasında kamu kaynağı bırakmamak için bunu yaptığını düşünüyorum. O yüzden ben 2027'nin Nisan'ına kadar bir yerel seçim görürsek hiç şaşırmam.
3: Ben de şöyle söyleyeyim, tam tersine kamu kaynağı kalmasın diye yerel seçimde erken seçime gidilmez.
1: Peki, teşekkür ederim.
3: Zaten geçiyor belediyeler. Niye seçime girip risk atsın ki İstanbul'u, İzmir'i
1: ama
3: aldıktan
1: bu kadar
3: sonra
1: almıştık ya.
3: İzmir'de öyle kazanmanız mümkün hocam, mü? Yerel seçimler, yerel seçimi. Ben önümüzdeki seçimlerin şahsi düşüncem, önümüzdeki seçimlerin parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri olacağını ve bunun da Nisan 16 Nisan 2008 tarihinde 2028'de yapılacağını
2: size niye olacağını, niye olacağını size şöyle anlatayım.
1: Çok kısa süren bitti.
2: Biraz önce söylediniz ya işte. Çok kısa anlatayım. Biraz önce söyledi ya Mustafa Hocam Muğla'da, İzmir'de vesairede alınamaz diye. Bu dağınıklıkla AK Parti 30 büyük şehrin 25'e yakınını alabilir.
1: Peki.
2: Ve sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde de çok rahat eder öyle olursa.
1: Peki.
2: Onun için bunları planlıyor bence.
1: Kemal Özkiraz çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Nur Tuğba Aktar çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Evşahin çok teşekkür ederim. Sizin örneği çok teşekkür ederim. Yapay zekaya baktım. En az sizin size söz vermişim.
0: Öyle mi?
1: Evet. Mustafa Çağatay Aslan birinci sırada.
0: Ay hiç hissetmedim. Evet ki size hakkaniyeti olarak.
1: Yani, aklınız geçmiş bana. Mustafa Çağatay Aslan çok teşekkür ederim yine katıldığınız için. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra vedalaşıyoruz.

Birazdan Ahmet Arı haber bülteniyle karşınızda olacak. Ahmet Arı'da yeni gelişmeler var. Haber bültenini kaçırmayın. Karşıt görüşü bu hafta da tamamladık. Zaman zaman tartıştık. Zaman zaman uzlaştık ama bu haftayı tamamladık. Haftaya aynı gün aynı saatte, pazar akşamı saat 8'de karşıt görüşte yeniden buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 24, Adana güneşli 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 19, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu genelinde hava açık, Ankara 21, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Kars yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 24, Gaziantep güneşli 22 derece.

Dörtte. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Adana ve komşu il Osmaniye peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. Bir günde 5 deprem kayda geçti. Neyse ki can kaybı ya da yaralanan olmadı.
1: Önce Adana, ardından komşusu Osmaniye sallandı. Yarım saat içinde meydana gelen 3 deprem herkesi korkuttu.
2: Adana'da arka arkaya 4 kez hissedildiğini söyleyen bir deprem meydana geldi. Şu an Çukurova'da insanlar aşağıya indi, huzursuz oldular tabii ki de.
1: İlk deprem haberi Adana'dan geldi. Saat 14.19'da Sayınbeyli ilçesi merkezli 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler panikle kapalı alanlardan çıktı. Deprem il merkezi ve çevre illerden de hissedildi.
3: Ya sağlam bir sallanma.
4: Lambalar sallandı. Lambalar.
3: Peki şu an ard arda olduğu söyleniyor. Hatta dördüncü olduğu söyleniyor. Siz kaç tane hissettiniz?
5: İkincisi.
1: 17 dakika sonra yine Sayınbeyli merkezli bu kez 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.
6: Tekrar salladı. Bir deprem daha oldu şu anda.
7: Bir şekilde hissettik. İlkinde bir hafif sonrasında en sonuncuda, üçüncüde ise çok şiddetli bir şekilde salladı.
1: Depremle birlikte Feke ilçesinde Hopka Dağı'ndan kaya parçaları düştü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
8: Depremde kayalar köpüyor. Ben gördüm de tozuyla merhaba.
1: Adanalılar deprem korkusunu atlatamamıştı ki bir deprem haberi daha geldi. Bu kez Osmaniye sallandı. Sumbas merkezli 5,2'lik deprem çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD peş peşe yaşanan iki depremin ardından saha tarama çalışması başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, her iki şehirde de herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da tüm hasar ihbarlarının tek tek değerlendirildiğini ifade etti. Bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu.
0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye'de peş peşe gelen depremlerin ardından açıklama yaptı. Şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı, saha tarama çalışmaları devam ediyor dedi.
9: Adana, Sayınbeyli Feke hattında ve Osmaniye Sumbas'ta bu gerçekleşti. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre Allah'a çok şükür bütün ekiplerimiz sahada, herhangi bir can kaybı yok, herhangi bir sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız yok. Tabii ki çok olumsuz etkilenen insanlarımız var. Yaşlılarımız ve özellikle çocuklar için psikososyal destekler bakanlığımız tarafından veriliyor. Burada AFAD, Kızılay, jandarma, polis, bütün sağlık ekiplerimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz 112 Acil, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza bağlı birimler ve bütün devlet kurumları tam bir organizasyon içerisinde bu bahsettiğimiz işte kriz koordinasyon merkezinde Sayın Valimizin başkanlığında aynı şekilde Osmaniye'de ve bir deprem gerçek

0: yaklaşırsa da başka bir ilimizde anında buna müdahale ediyorlar. Evlatlarımız yarın okullara gidecekler. Şimdiye kadar verilen bilgilerde çok şükür okullarımızda herhangi bir hasar yok. İl Milli Eğitim Müdürümüz burada. İl Milli Eğitim Müdürlerimiz de yine sahadalar, takip ediyorlar. Okullarımızın sağlam olması son derece önemli.
1: Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu duyuruldu. Açıklamada bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır denildi. Kamuoyunu yanıltmayı amaçlamaktadır ifadesi kullanıldı. Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hüküm 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulu'nda, 6 Haziran 2013 tarihinden itibaren ise YTM'ye ilişkin yönetmeliklerde yer aldığı belirtildi. Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istediği ortaya çıktı. Gönül için neden soruşturma izni istendi? Detaylara bakalım.
2: Başsavcılık eski SPK başkanı için soruşturma izni istedi. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmedi denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulu görevlendirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Başsavcılığın geçen hafta eski SPK Başkanı İbrahim Öner Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soruşturma için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Savcılığın tespitine göre Gönül'ün yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine dair açık ve yeterli emareler vardı. Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturulması için izin istendi. Savcılık yazısında SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasayla fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. Başsavcılığın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mehmet Şimşek'in talimatıyla teftiş kurulu görevlendirildi. Bu kurul ön inceleme ve araştırma yapacak. Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 85 şüpheli tutuklandı. Başsavcılık soruşturmasını sürdürüyor.
1: Beşiktaş Kulübü'nün mevcut başkanı Serdal Adalı tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda 3. kez başkanlığa seçildi. Adalı 3815 oy alırken 37 oy geçersiz, 58 oy da boş sayıldı.
3: Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Serdal Adalı 3815 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Sinan Erdem spor salonunda gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren seçim maratonunun ardından tek aday olan Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi. Sabah 10.40'da başlayan ve saat 17 itibarıyla sona eren seçimde oy kullanma hakkına sahip 39.500 üyeden 3.910 genel kurul üyesi katılım gösterdi. 2024 yılında Hasan Arat'ın istifasının ardından yapılan olağanüstü kongreyi kazanarak ilk kez başkan olan, ardından Mayıs 2025'teki olağan kongrede güven tazeleyen Adalı, bu seçimle beraber kulüpteki 3. başkanlık dönemini yaşayacak. Beşiktaş'ta bir sonraki olağan seçim 2028 yılının Mayıs ayında yapılacak. Başkan Serdal Adalı bu genel kurula kadar siyah beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek. Siyah beyazlı ekipte bu genel kurulun ardından mevcut yönetim kurulundaki 8 isim listede yer almadı. Hakan Daltaban, Kaan Kasacı, Çağatay Abraş, Zahide Esra Sayın, Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları, İbrahim Şafak Sağlam ve Turgut Koç yeni yönetim kurulu listesinde yer almadı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor. Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarı Mermer, Arslan Küçük Emre. Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakemlere yönelik soruşturması sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Gökduğ Hazar Erel'in emniyette işlemleri devam ediyor. Perşembe günü Trabzon'da maç çıkışı gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Gökduğ Hazar Erel sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. Kol ve Erel'in yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan diğer şüphelilerden ele geçen dijital verilerin incelenmesi ve MASAK analizleri neticesinde iki hakemin gözaltına alınmasına karar vermişti. Mobbing ve resmi evrakta sahtecilik soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrolle bırakılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında bir eski hakim tutuklandı, 2 yargı mensubu için yakalama kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet almak, rüşvet vermek, rüşvete aracılık etmekle suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından yürütülen soruşturmasını genişletti. 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara örgütlü biçimde müdahale edildiğine ilişkin delil ve bulgular ele geçirildi. Eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi BK rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. İki yargı mensubu hakkında da örgüte yardım ve rüşvet aracılık suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmaya adı karışan İyi Parti Kocaeli Milletvekilinin dosyası ayrıldı ve milletvekili yönünden yürütülecek işlemler için dosya Ankara'ya gönderildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 şüpheli tutuklandı, 5 hakim ve Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı. Eylül ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak. Peki enflasyon rakamları için ekonomistlerin tahminleri ne yönde? Yanıtına bakalım.
2: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon Ağustos ayında %1,84 artış göstermiş, yıllık enflasyon %31,51 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler Eylül ayı enflasyonunun %2,18 olmasını öngörüyor. 20 ekonomistin katıldığı ankette Eylül ayı için enflasyon beklentileri %1,90 ile %2,60 arasında yer alıyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da %30,16 oldu. Bloomberg ET'nin anketine göre Eylül'de enflasyonun aylık bazda %2,2, yıllık bazda %30,30 olması bekleniyor. Anket, katılımcıların 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,7 oldu. Enflasyon verileri, kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. TÜİK'in Eylül ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı ikinci toplantısını yarın Riyad'da yapacak. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu temsil edecek. Ortak savunma için 7 Ağustos'ta atılan imzalar sonrası kurulan pakt kapsamında stratejik, siyasi ve savunma komitesi tesis edilmişti. Komite üyeleri Riyad'da bir araya gelecek. Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu'nun katılacağı toplantıda ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda ittifakın kurumsallaşması ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerinin paylaşılması öngörülüyor. ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreciyle Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da toplantıda değerlendirilecek. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı. Yemen'de yaz aylarından beri devam eden çatışmalar yeniden şiddetlendi. Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet kaybedilen toprakları geri almak için Husilere karşı operasyon başlattıklarını duyurdu. Yemen ordusu Husi hedeflerini vurduklarını açıklarken Husilerden de Suudi Arabistan'a misilleme yapıldı.
2: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümetin başkanlık konseyi Husilere karşı saldırı başlattıklarını açıkladı. Ordudan da Husilere yönelik pek çok hedefe

0: saldırı düzenledikleri açıklaması geldi. Husiler ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Aramco tesislerine defaldıklarını duyurdu. Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleri Husilere karşı harekete geçti. Başkanlık konseyinden yapılan açıklamada kaybedilen toprakların geri alınması ve ülkede kontrolün sağlanması için askeri operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyona kaç askerin katıldığı açıklanmadı. Husiler, Eylül'de başlattıkları operasyonlarda Babül Mendeb Boğazı'nı ve çevresindeki kentleri ele geçirmişti. Yemen ordusu da Husi hedeflerine saldırılar yaptıklarını açıkladı. Saldırıların özellikle Sana, Sa'da ve Taiz bölgelerine yoğunlaştığı kaydedildi. Ordu, Sana ve Sa'da da Husiler için hayati önem taşıyan hedeflerin ağır darbe aldığını belirtti. Taiz'de ise Husilere ait 44 askeri araç, nakliye ve ikmal vasıtasının imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı. Husiler ise Sana'ya yapılan saldırılarda bir hastanenin vurulduğunu açıkladı. İran destekli Husilerden de saldırılara yanıt gecikmedi. Yemen'deki grup, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco tesisini hedef aldıklarını duyurdu. Petrol tesisini balistik füzeler ve İHA'larla vurduklarını kaydeden Husiler, saldırılarını sürdürme tehdidinde de bulundu. Bölgeden yayınlanan görüntülerde Aramco tesisinden siyah dumanların yükseldiği görüldü. Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını hedef alan saldırılar düzenlemişti.
1: İsrail'e devam edelim. 7 Ekim'in yıl dönümü yaklaşırken İsrail bir kez daha alınan istihbarata rağmen harekete geçmemekle gündemde, iddia Haaretz gazetesinden. İsrail Ulaştırma Bakanlığı ile Mossad'ın geçtiğimiz günlerde düşürülmeye çalışılan Fly Dubai uçağına dair istihbarat aldığı öne sürüldü. Haberde 48 saat önce uçuş listesinin teslim alındığı iddia edildi. Bunun üzerine konuşacağız. Yayın konuklarımız siyaset bilimci Dr. Mehmet Bozkuş ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek bizlerle birlikte. Mehmet Hocam, Muhammed Hocam iyi geceler. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi geceler.
3: İyi geceler Ahmet Bey. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Mehmet Hocam sizlerle başlamak isterim. 7 Ekim'in yıl dönümü yaklaşırken İsrail yine bir istihbarat zafiyetiyle anılıyor. Fly Dubai uçağında yaşanan olayda ise bu kadar da olmaz dedirten olaylar silsilesi var. İlk olarak saldırıyı gerçekleştiren yardımcı pilotun başka bir hava yolu şirketinden atılmış olmasına rağmen Fly Dubai şirketinde yardımcı pilot olarak görev alması, baltayla saldırıyı gerçekleştirdiği söyleniyor ve o baltayla nasıl uçağa bindiği yine farklı bir olay. Saldırı anında kaptan pilot kabini açıyor ve bir yolcu 4000 ile 5200 metre irtifa kaybeden uçağın kontrolünü eline aldığını söylüyor ve güvenli şekilde o uçağı uçurabiliyor. Yardımcı pilot aynı zamanda Ummanlı ve Ummanlıların İsrail'e girişi de yasak. Dünya bu uçak olayında ne izledi? Bize ne anlatır bu olay?
3: Tabii çok karanlık bir uçak olayından bahsediyoruz Ahmet Bey. Dolayısıyla İsrail'in bu tür stratejileri kendi lehine çevirme noktasındaki dünyada küresel vicdanın İsrail'e bakışının giderek değiştiği bir dönemde bir uçak kriziyle İsrailli vatandaşların öldürülmesi sonucunda ortaya çıkabilecek olan bir senaryonun büyük bir gösterisini izledik. Ancak bu gösteri istenilen sonucu getirdi mi değerlendirdiğimiz zaman Netanyahu için getirmediğini söylememiz gerekiyor ki 7 Ekim öncesinde de yine istihbarat bilgilerinin Netanyahu'ya ulaştığı yönünde bilgilerin açık kaynaklarda ifade edildiğini söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla burada ortaya çıkan bir süreç var. Seçimler yaklaşırken büyük bir seçim hizmetiyle karşı karşıya olacağının farkında olan Netanyahu'nun yeniden siyasi geleceğini garanti altına alabilmek, İsrail vatandaşlara karşı dünyada küresel vicdanın ortaya koyduğu toplumsal tepkileri tekrar lehine çevirebilme noktasındaki algı stratejilerini çok iyi çalışan bir İsrail gerçeğini hatırlatmakta fayda var. Tabii burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 Ekim öncesinde Netanyahu uyardığı gerçeğini gördüğümüzde ki Umman'la İsrail devleti arasında diplomatik ilişkiler de yok. Dolayısıyla diplomatik ilişkileri olmayan bir pilotun bu uçağa pilot olarak görevlendirilmesindeki soru işaretlerini de iyi araştırmak gerektiği sonucu ortaya çıkıyor ki uçağın özellikle Suudi Arabistan hava sahasına tekrar dönüş yaparak indirilmesi de enerji krizinin dünyadaki ulaştığı güç noktasındaki Suudi Arabistan'ın rolünü de değerlendirdiğimizde çok çok farklı bir noktayı ortaya çıkartıyor. Unutmayalım ki eğer bu uçak istenildiği gibi ya da planlandığı gibi bir suikast girişimiyle karşı karşıya kalmış olsaydı 180'ini aşan İsrailli vatandaşın ölmesine neden olacak ve dünyada müthiş bir tepkisel eylemin İsrail lehine dönmesi sağlanacak ve Netanyahu da bunun arkasından bölgedeki istediği gibi plan ve projelerini yürüterek yeniden saldırı politikasına dönebilecekti ve siyasi geleceğini de garanti altına alabileceği bir stratejiyi burada değerlendirmemiz gerekiyor. Ama unutmayalım ki bunların hepsi birer senaryodan ibaret olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Tabii bu değerlendirmeler olabilecek olanların karşısındaki söylemler. Ama bir gerçeklik var ki İsrail'in bunu kurulduğu günden bu yana dünya kamuoyunda çok iyi şekilde uyguladığı gerçeğidir Ahmet Bey.
1: Evet. Muhammed Hocam, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın Netanyahu'ya yönelik bir takım hem suçlamaları hem de iddiaları var. Seçimleri ertelemek için yeni bir savaşa zemin hazırlamakla suçluyor Netanyahu'yu. Aynı zamanda Barak, Başbakan'ın güvenlik tehdidi söylemini siyasi amaçlarla kullandığını da öne sürüyor. Şimdi hem seçimler yaklaşıyor hem de 7 Ekim'in yıl dönümü. Son yaşanan uçak olayında yine istihbarat zafiyeti de gündemde bir taraftan. Hem 7 Ekim yorumunuzu hem de Netanyahu'nun masa başından dahi olsa bir düşman arayışını sormak istiyorum.
2: Ya biz normalde 7 Ekim saldırı, hakikaten 7 Ekim bence şu anda bütün konuştuğumuz olayların bence temel kırılma noktası. 7 Ekim saldırıları olmasaydı İsrail bu kadar sıkıntılı bir sürece girmezdi. 7 Ekim saldırıları olmasaydı muhtemelen ABD'nin İran'ı vuracağı süreç başlamazdı veya İsrail'in İran'ı vuracağı süreç başlamazdı. 7 Ekim bence bu anlamda, mesela artık bir konuşma yaparken 7 Ekim sonrası diye milat gösteriyoruz. Dolayısıyla burada şöyle bir şey olabiliyor. 7 Ekim meselesini anlatırken İsrail'e operasyon bilgisi gitmiyor mu? Elbette gidiyor, ama İsrail'e aynı gün içinde binlerce operasyon bilgisi de gidebiliyor. Ve sizin bu bağlamda seçici olmanız gerekiyor ve bazı istihbari bilgileri de ciddiye almayabiliyorsunuz ki istihbaratta bu çok olağan bir şeydir. Sadece İsrail çok ciddi anlamda istihbarat ağına sahip olduğu için çok fazla açık vermiyor. Ama hem bu Fly Dubai meselesinde hem 7 Ekim meselesinde bu açıkların net bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Bir şekilde 7 Ekim saldırılarını gördüler mi? Bence gördüler. İstihbarata sahipler miydi? Sahiptiler. Fakat bu 7 Ekim saldırılarının bu ciddiyette bir yere varacağını düşünmediler. İhmal varsa bence meseleye biraz da böyle bakmak lazım. İhmal değil, gerekli, yani o 7 Ekim saldırılarının bu kadar etkili olacağını düşünmediler. Ve 7 Ekim saldırılar gerçekten çok etkili oldu. Orta Doğu'da bence pek çok dengeyi değiştiren bir yıl dönümü gibi oldu. Şimdi bu Ehud Barak meselesine gelince, İsrail'deki herkes güvenlik politikalarını kullanıyor. Yani sanki ondan sonra, diyelim ki bugün Netanyahu gelmese, ondan sonra gelecek Eisenkot Netanyahu'dan çok mu farklı olacak? Olmayacak. Eisenkot dediğiniz adam sivillerin, bütün sivillerin öldürülmesini öngören Dahya Doktrini'nin mucidi aynı zamanda. Yani İsrail'de herhangi bir adamın yer değiştirmesi bu bağlamda İsrail'in güvenlik politikasına ve dış politikasına ciddi anlamda bir değişim getirmez. Sadece birbirlerini suçlama yönünde biraz meseleyi tetikliyor. Hatta daha önemlisi, mesela Netanyahu'yu suçladıkları ana konu Türkiye'ye daha yumuşak davranması. Mesela Eisenkot'un Netanyahu'ya yönelik en büyük eleştirilerinden biri bu. Yani Netanyahu'dan sonra gelecek Eisenkot, Netanyahu'dan daha, biz en azından Türkiye ile ilgili dış politikasına daha şahin olabilir. Dolayısıyla bu güvenlik meselesini bütün taraflarının bir şekilde kullanacağını düşünüyorum. İsrail'de bundan sonraki süreçte kim gelirse gelsin, ben İsrail'in bu yayılmacı politikasının artık döndürülemez bir dış politika geleneği olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bir şekilde kişilerden bağımsız ilerlediğini düşünüyorum. Netanyahu'nun bu süreci kullanıp kullanmayacağı meselesine gelince, Netanyahu her şeyi yapabilecek bir isim. Yani bu buradaki mesele sadece seçim meselesi değil. Bir şekilde bireysel çıkarları var, mahkeme süreçleri var, ceza alma ihtimali var. Yani günün sonunda cezaevine gitme ihtimali var. Dolayısıyla buradan oluşabilecek her fırsatı bir şekilde değerlendirebilecek bir figürden bahsediyoruz açıkçası.
1: Evet, Mehmet Hocam ve ABD Başkanı Trump'ın Fly Dubai uçağında yaşananlarla ilgili bir ifadesi var. Arkasında İran'ın olması halinde Tahran'ın çok harbi karşılık alacağını ifade etti. Yani son dönemde hibrit savaşlar yaşandığı iddiasını da düşünürsek, bu uçak olayıyla İran'ı ilişkilendirebilir miyiz sizce?
3: Tabii ki şu anda bunu söylemek için çok erken. Her türlü senaryoya bölgede hazırlıklı olmak gerektiği sonucu ortaya çıkıyor.

Unutmayalım ki karşı tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gerçeği var. Ve unutmayalım ki bölgedeki kriz ve kaosun ana sebebi olan ülke tekrar sahadaki hakimiyetini ve güç çekişmesindeki varlığını ortaya koymak zorunda. Onun için de bir

0: Hamas'la ilgili ortaya çıkarttığı zaman umursanmadığını görüyoruz. Yine Hamas'ın 2023'teki tatbikatlarını umursanmadığını görüyoruz. Ünit 8200'ün uyarılarına rağmen yine İsrail tarafının bu süreci değerlendirmediğini gördüğümüzde, burada da istedikleri sonuca ulaşabilme noktasında kullanılabilecekleri her türlü senaryoyu istedikleri hedef ülke üzerinden sahaya koyma noktasındaki güç kabiliyetlerini dün olduğu gibi bugün de uygulayabilme yetenekleri var. Ama unutmayalım ki burada esas ana nokta ki siyasi sorumluluğun tamamen kendi üzerlerinden uzaklaştırma noktasındaki bir stratejinin de ortaya konulduğu gerçeğidir. Ve hem İsrail'in hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet politikaları kendi çıkar ve menfaatlerine ters gelebilecek olan her türlü kurguya karşı istedikleri kurguyu ortaya koyarak küresel güç noktasındaki hakimiyet alanlarını da etkisini de yansıtarak sahada varlıklarını istediği gibi yönetme stratejisine dayanır ki bunu dün olduğu gibi bugün de uygulamaktan çekinmeyeceklerdir. Dolayısıyla bu uçak krizinde de hedefledikleri ülke üzerinden senaryoyu planlarlarsa uygulamaktan yine çekinmeyeceklerini söylememiz gerekiyor Ahmet Bey.
1: Evet Muhammed Hocam, İsrail 27 Ekim'de bir seçime gidecek. Muhalefet kanadı da bir blok oluşturdu. 5 parti birleşti. Ve Netanyahu hükümetinin gitmesi için ne gerekiyorsa yapılmalı diyorlar. Muhalefet Netanyahu'ya karşı başarılı olabilecek mi? Ya da Netanyahu seçimleri erteler mi?
2: Ya İsrail'de şöyle bir gelenek oluştu. Ya İsrail ne kadar bu tarz süreçlerde çok sert dış politika gütse de içerideki sistem bir şekilde oturmuş bir şekilde. Yani ben Netanyahu'nun böyle bir gücünün, böyle bir kapasitesinin olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde İsrail'de seçimlerin gerçekleşeceğini düşünüyorum ki İsrail hakikaten bundan önceki süreçlerde bundan daha kötü badireleri atlatmasına rağmen bir şekilde bu seçim süreçlerini olağan akışta gerçekleştirebilmiş bir ülke. Ancak Netanyahu'nun gitmesi bence çok sembolik bir önem taşıyor. Ondan sonra gelecek kişinin daha kötü olup olmaması hiçbir şeyi değiştirmez. Netanyahu dünyadaki pek çok zulümün ana mimarlarından biri ve bunu yaparken de hem Gazze meselesinde hem Filistin meselesinde çok hoyratça bir tavır takınan bir insan. Ya bir şekilde umarım bu 5 partinin sonucu ne olursa olsun, belki Netanyahu'dan daha kötü bir süreç göreceğiz. Bir şekilde Netanyahu'ya inşallah haddini bildirirler ve bir şekilde Netanyahu'nun bu seçimde bir şekilde kaybettiğini görürüz. Çünkü Netanyahu, tırnak içinde söylüyorum, terör meselesini, terör kavramını yeryüzünde en başarılı bir şekilde manipüle edecek insanlardan biri ve bunu hemen hemen her süreçte etkili bir şekilde kullanıyor. Özellikle İsrail'in uluslararası politikada baskın olduğu dönemlerde, özellikle yine tırnak içinde söylüyorum, terör ortamının yoğunlaştığı dönemlerde bunu çok etkili bir şekilde kullanan bir isim. Dolayısıyla Netanyahu'ya bundan sonra böyle bir süreçte fırsat vermeyecek bir sürecin oluşmasını tabii ki temenni ediyoruz. Umarım bu beşli koalisyon bir şekilde Netanyahu'nun devrilmesinde başarılı olur.
1: Peki. Mehmet Hocam, son olarak tabii İsrail'deki seçimleri konuşuyoruz. ABD'de de Kasım ayında bir ara seçim olacak. ABD askerleri Irak'tan çekildi malum ve Trump da her defasında şunu iddia ediyor. Eller tetikte, her an İran'ı yeniden vurabiliriz açıklaması yapıyor. Kimi analistler de Kasım ayından sonra İran'ın büyük bir saldırıya uğrayacağını ifade ediyorlar. Yani bazı yorumcular da İran Savaşı'nın ABD'ye maliyetinin 4 milyar doları geçtiğini ifade ediyor. Bir taraftan Trump'ın kişisel servetinin aşırı derecede artması var 2 yılda. Yani 4 milyardan 6,5 milyar dolara geldiği de ifade ediliyor bazı kaynaklarda. ABD Başkanı Trump gerçekten Kasım ayından sonra büyük bir saldırı başlatır mı? Ya da Irak'tan çekildiği gibi İran'dan da çekiliyoruz der mi?
0: Bir kere Irak'tan çekildiğini fiziken söyleyebiliriz ama Irak sahasında Amerika'nın hala varlığının devam ettiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Afganistan'dan da çekilirken yine fiziken çekildi ancak hala etkinliği ve yetkinliğinin devam ettiğini hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla buradaki izlenen stratejinin ne maksatla, nasıl bir yol haritasını Amerika Birleşik Devletleri lehine çevirebileceğini konuşmamız gerekiyor. Irak'tan çekilirken Irak'taki Amerikan üslerine karşı giderek artan saldırılar neticesinde ortaya çıkan bir süreç vardı ki Amerikan zayıflığının ortaya çıkmasının toplumsal olarak etkilerini Irak'ta ve İran'daki yansımaları olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Ama Irak'tan çekilirken İran savaşında devam

0: etmediğini hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla Başkan Trump'ın enerji jeopolitiği üzerinden bugün dünyadaki Amerika Birleşik Devletleri'nin kazanımlarını değerlendirdiğimizde çok önemli bir enerji jeopolitiğini istediği gibi yöneterek istediği sonuçları aldığını da hatırlatmakta fayda var. Dünya ekonomilerine vurduğu darbe anlamında değerlendirdiğim zaman enerji jeopolitiğinden Amerika Birleşik Devletleri'nin hala güç merkezi olduğu konjonktürünü dünyada kabul ettirmesini sağlayan önemli bir süreç. Ve bunu Çin'e karşı da kullanmaktan çekinmeyen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ve dolayısıyla İran'ın üzerindeki gücü, ana hedefini baktığımız an Çin olduğunu değerlendirdiğimizde eğer Çin'le ilgili son yapılan görüşmelerde kazanımlarını tamamen elde etmeyen bir Amerika Birleşik Devletleri'ni gördüğümüzde İran'la savaşa devam ettirmekten çekinmeyecek olan bir Amerika'yı görüyoruz. Çünkü enerji jeopolitiğindeki enerji kartı Amerika Birleşik Devletleri için bugün en önemli stratejik kozlardan birisi haline geldiğini hatırlatmakta fayda var. Ancak bölge ülkeleri de bunun karşısında yeni bir yol arayışına girdiklerinde Amerika Birleşik Devletleri görüyor. Dolayısıyla buradaki Hürmüz'deki hakimiyetini kaybetmek istemeyen bir Amerika Birleşik Devletleri savaşı devam ettirerek istediği sonucu alma noktasındaki sürece nasıl dahil olacak? Seçim öncesi veya seçim sonrası gelişmelere bağlı olarak bunu değerlendireceğiz ki şu anda biz Trump'la Amerikan politikalarını konuşuyoruz. Eğer seçim sonrası Trump seçimleri kaybetme noktasındaki ki hem Kongre'de hem Senato'da o hakimiyetini kaybederse Trump'ın da Amerikan siyasetindeki etkinliğinin azalacağını söylememiz gerekiyor ki ondan sonraki süreçler nasıl olacak? O zaman da Amerikan siyasetindeki gelişmeler bu süreci yeniden değerlendirmemizi sağlayacaktır Ahmet Bey.
1: Peki, Fly Dubai uçağında yaşananları istihbarat zafiyeti olup olmadığını ve yaklaşan İsrail seçimlerini bu saat diliminde siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş hocamız ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek hocalarımızla konuştuk. Mehmet hocam, Muhammed hocam ayrı ayrı değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, iyi geceler diliyor.
2: İyi geceler.
0: İyi geceler.
1: Çok teşekkürler, hocalarımızı uğurladık. Diğer gelişmelerle devam edelim. Balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore dikkatleri üzerine çekti. ABD Başkanı Trump'sa nükleer silaha sahip büyük ulusların liderleriyle iyi geçinmek güzel bir şey diyerek Kuzey Kore lideri Kim'le çok iyi anlaştığını söyledi.
3: Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Kim'le çok iyi anlaşıyorum dedi.
4: I get along great with Kim Jong-un. Okay.
3: Kuzey Kore ordusunun füze birlikleri, hipersonik stratejik silah sisteminin kullanım kabiliyetini geliştirmek amacıyla bir tatbikat düzenledi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tatbikatı yerinde izleyerek ülkesinin nükleer caydırıcılık kapasitesinin geliştirilmesine çağrı yaptı. Bu denemeden saatler sonra ara seçim mitinginde konuşan ABD Başkanı Trump, nükleer silah sahip büyük ulusların liderleriyle iyi geçinmek güzel bir şey dedi.
4: I get along great with Kim Jong-un. Okay, Kim Jong-un, you know who that is? North Korea. When people have 112 nuclear missiles, it's nice to get along. But here's the difference. Iran will never have.
3: Kuzey Kore'nin tatbikatta kullandığı füzenin Doğu Denizi'nde 1000 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğu belirtilmiş. Güney Kore makamları ise füzenin yaklaşık 700 kilometre mesafe kat ettiğini açıklamıştı. Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-yong, Güney Kore ve Japonya'nın askeri makamlarının füzenin uçuş rotasını tespit edemediğini öne sürmüştü.
1: Güney Amerika ülkesi Brezilya devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Seçimde şimdiki devlet başkanı Lula da Silva ile eski başkan Jair Bolsonaro'nun oğlu Flávia Bolsonaro yarışıyor. 80 yaşındaki Lula 4. kez başkanlık görevine seçilmeyi hedefliyor. 45 yaşındaki Flávio Bolsonaro babasının başlattığı sağ hareketi yeniden iktidara getirmeyi amaçlıyor. Yapılan son anketler iki adayın oy oranlarını oldukça yakın gösteriyor. Devlet Başkanı Lula ABD'nin seçimlere rakibi lehine müdahale ettiğini savunuyor. Flávio seçimleri kazanması halinde ABD ve İsrail'le daha yakın ilişkiler geliştirmeyi vaat ediyor. Bugünkü ilk turda adaylardan biri %50 oy alamazsa ikinci tur seçimler 25 Ekim'de yapılacak. ABD Başkanı Trump yapay zeka kaynaklı tehditlere karşı müdahale planları geliştirmesi için bir

0: ekip oluşturdu. Ulusal İstihbarat Direktörü Clayton'ı da yapay zeka çarı olarak ekibin başına getirdi. Ekibin bu teknolojinin risklerini ve sunduğu fırsatları içeren bir rapor sunması için 120 günü var.
1: ABD'de yapay zeka için özel ekip kuruldu. 120 günlük rapor sunulacak. ABD Senatosu'nda yapay zeka güvenliği konusunda düzenlenen oturumda uzmanlar, kongre üyelerine giderek daha bağımsız hareket edebilen yapay zekanın risklerine karşı bilgilendirmişti. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton'ı yapay zeka çarı ilan etti. Clayton da Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, Trump'ın oluşturduğu ve süper zeka gücü adıyla anılan ekibin 120 gün içinde rapor hazırlayacağını belirtti. Bu teknolojinin riskleri ve sunduğu fırsatları değerlendirerek hükümetin sorumluluklarının belirleneceği bir rapor sunulacağını aktardı. Clayton'ın açıklamasına göre ekip süper zeka kaynaklı tehditlere müdahale planları geliştirecek. Bu sırada inovasyonu ve rekabeti engelleyecek aşırı düzenlemelerden kaçınacak. Ayrıca güvenlik ihlalleri, siber saldırılar ve yapay zeka ile ilgili diğer olayların hükümete nasıl bildirildiğini inceleyecek. ABD Başkanı Trump, 19 Eylül'de yapay zeka yarışında ülkenin ilk sıradaki yerini korumak için bir yapay zeka ekibi oluşturduğunu ve başına bir yapay zeka çarı atacağını açıklamıştı. 30 Eylül'de de yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
0: Teknofest Güneydoğu ziyaretçi rekoruyla tamamlandı. Kapanış gününe adeta akın oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da kapanış törenine katıldı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu'daki en güzel Teknofest oldu dedi.
2: Tarihi bir Teknofest'i daha alnımızın akıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz.
1: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali yine yüz binlerce kişiyi bir araya getirdi. Bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'te izleyici rekoru kırıldı.
2: 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak Teknofest Şanlıurfa bir rekor kırdı. Anadolu'da düzenlenen en büyük, en güzel Teknofest oldu.
1: Teknofest, Güneydoğu'nun kapanış gününe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
3: Gençlerimizin önündeki fırsatları, Güneydoğu'muzun tarım, sanayi, turizm ve teknoloji potansiyelini çoğaltmakta kararlıyız.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere desteğin süreceğini söyledi.
2: Teknofest gençliği yapamazsınız denildiğinde zoru başaran, imkansız denildiğinde tarih yazan gençliktir. Teknofest gençliği cesarettir. Teknofest gençliği Türkiye'nin tam bağımsız geleceğidir.
1: Kapanış gününde de Türk Yıldızları ve Solo Türk başta olmak üzere hava gösterileri büyük beğeni kazandı.
0: Kamu personeli seçme sınavı ön lisans oturumu 160 merkezde yapıldı. 1.593.198 adayın başvurduğu sınavda 120 soru yöneltildi. Sonuçlar 30 Ekim'de açıklanacak.
1: 1.593.198 aday başvurdu. Kamu personeli seçme sınavı ön lisans oturumu 160 merkezde yapıldı. Sınavda 120 soru yöneltildi. Adaylara soruları cevaplamak için 130 dakika verildi. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikalık ilave süre kullandı. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 17.726 emniyet mensubu görev yaptı. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu. KPSS ön lisans oturumunun sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar 2 yıl boyunca geçerli olacak. KPSS lisans sınavı 6 Eylül'de yapılmıştı. Bu sınavın sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.
0: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Projenin en uzun etabı 9 Ekim'de hizmete açılacak. Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek.
1: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının en uzun

0: Uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmalar tamamlandı. Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle 9 Ekim'de hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini söyledi.
1: Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak.
0: Bakan Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla Türkiye'nin Avrupa demiryolu bağlantısının güçleneceğine dikkati çekti. Halkalı-Kapıkule hattının Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, orta koridorun Avrupa'ya açılan en kritik kapısı olduğunu belirten Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars'la başlayan, Marmaray ve Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin Avrupa bağlantısını güçlendiriyoruz dedi.
2: Denizli'de bir akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü. Tankerden yakıt boşaltıldığı sırada yangın çıktı. Bir istasyon çalışanı yaralandı.
0: Yakıt tankerinde yangın çıktı. Akaryakıt istasyonunda faciaya ramak kaldı. Denizli Pamukkale'de bir akaryakıt istasyonuna yakıt getiren tankerden depolara yükleme yapılıyordu. Bu sırada yangın çıktı ve patlama oldu. Yangın çok geçmeden bitişikteki iki yakıt tankerine daha sıçradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangını söndürmek kolay olmadı. Akaryakıt istasyonundaki tankların patlama riskine karşı Denizli Acıpayam Bulvarı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale etti. Yanan 3 tanker güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan istasyon çalışanı Mehmet C. hastaneye kaldırıldı. Mehmet C.'nin benzin boşaltımı sırasında elindeki vanayı beton zemine düşürdüğü ve bu esnada çıkan kıvılcım nedeniyle yangının çıktığı değerlendiriliyor.
2: Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapıldı. Arama çalışmaları kapsamında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi. Kimlik tespiti için DNA çalışmasının başlatıldığı kaydedildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Girne Mersin Taşucu arasında sefer yapan yolcu gemisi 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmıştı. Gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmış, batan gemi günler sonra 554 metre derinlikte bulunmuştu. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler başarılı müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın Büyük Orhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Bölgeden yükselen dumanı görenler 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye hem Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hem de itfaiye ekipleri yönlendirildi. 8 hava aracı çalışmalara gökyüzünden destek verdi. Yangının yakın bölgedeki evlere ulaşmaması için ekipler tedbir aldı. Alevler ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesi hazırlıklarına hız verdi. Kurum, Pasifik Ada ülkeleri Fiji ve Tavula'ya gidiyor. İklim krizinin en çok hissedildiği bu iki ülkede 5-8 Ekim'de düzenlenecek zirveye başkanlık edecek.
0: COP31

0: Zirvesi hazırlıkları sürüyor. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek zirve öncesi gözler, iklim krizinin hissedildiği sıcak noktalardı.
1: Kararlılıkla çalışacağız.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Pasifika'da ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da düzenlenecek pre-COP zirvesine başkanlık edecek. Kurum, Fiji'de COP31'in eylem gündemini paylaşacak. Liderler genel oturumuna katılacak. Programın diğer durağı ise iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan yaşayan Pasifik ülkelerinden Tuvalu olacak. Kurum, diğer liderlerle birlikte Tuvalu kıyı uyarlama projesini yerinde inceleyecek. Çalışmalar kapsamında deniz seviyesindeki yükselmeye karşı yürütülen uygulamalar değerlendirilecek.
2: Doğal düzen için...
0: Tuvalu'nun karşı karşıya bulunduğu tablo Pasifik'teki pre-COP buluşmasının önemini artırıyor. Bilim insanlarının tahminlerine göre 2100 yılına kadar ülke topraklarının %95'i su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. 5-8 Ekim arasındaki program Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesinin Pasifik ayağını oluşturacak. Buradaki önceliklerin Antalya gündemine de taşınması hedefleniyor.
3: Vücudumuzu detaylı bir şekilde incelemek için kullanılan tomografi İstanbul'daki asırlık ağaçlar için de kullanılıyor. Ses dalgalarıyla anıt ağaçların gövdelerindeki çürükler tek tek tespit ediliyor.
0: Gözle görülmeyen çürükler akustik tomografi ile ortaya çıkarılıyor. Asırlık ağaçların devrilme riski hesaplanıyor.
4: Şu an bu yeşil gördüğünüz kısımlar sağlıklı dokuyu gösteriyor bize. Sarı, kırmızı ve maviye doğru gittikçe aslında çürümeye, hatta daha da içeride bir kovuk olduğunu da bize söylüyor.
0: İstanbul'un eski semtlerinden Şişli'de 200'e yakın asırlık ağaç var. Yıllar içinde çürüyen ağaçlar devrilme riski oluşturduğu için özel bir çalışma başlatıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi uzmanları ağaçları detaylı şekilde inceliyor.
5: Akustik tomografide ağacın gövdesine zarar vermeyen bir yöntem kullanılıyor.
0: Çürümeyi belirlemek için anıt ağacın gövdesine ses dalgaları gönderiliyor.
5: Bu çalışmanın ana amacı içsel çürüklüğü belirlemek, devrilme riskini hesaplayıp ağaçlara yapılması gelen müdahalelerle ilgili bir çalışma olacak.
0: Peki akustik tomografi nasıl çalışıyor?
5: İğneler ağaca saplanıyor ve ses dalgaları oluşturuyor. Yani bir ağaca bir sensöre vuruyorsunuz. Ağacın içinde bu ses diğer sensörlere gidip geliyor.
0: Cansız kısımlar bu yöntemle belirlenip 3 boyutlu hale getiriliyor.
5: Çürük çıkması ağacı keseceğimiz anlamına gelmiyor. Kovuğu varsa görünürde kovuk temizliği yapılıyor. Tepe yükü azaltılıyor. Fiziksel şartlar, mekanik desteklerle ağacı yerinde tutuyoruz.
0: Çalışmayla asırlık ağaçlar için olası devrilme riskine karşı önlem alınıyor.
3: Yılın bu aylarında suyu çekilen Tuz Gölü'nün doğal güzelliği bir kez daha ortaya çıktı. Suyu azalınca yüzeydeki tuz tabakası kristalleşen göl fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
6: Çok güzel fotoğraflar çektik. Doğanın güzelliği, suyun güzelliği, tuzun güzelliği çok güzel.
0: Sonbaharla birlikte su azaldı. Kristalleşen tuz tabakası kar örtüsüne benzedi. Burası Türkiye'nin büyük bir bölümünün tuz ihtiyacını karşılayan Tuz Gölü Havzası. Gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarındaki bölümünde sular çekildi. Su azalınca yüzeydeki tuz tabakası kristalleşti. Geniş bir alanda farklı şekillerde tuz kütleleri oluştu.
7: Suların çekilmesiyle oluşan bu mantar şeklinde tuz kütleleri bir harika bir manzara sunmuş. Adeta karda yürüyormuş gibi bir his veriyor.
0: Doğal oluşumlar beyaz görüntüsüyle kar örtüsünü andırıyor. Tuz kütleleri bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
7: Fotoğraf tutkunları için kaçınılmayacak bir fırsat oluşmuş durumda şu anda burada.
0: Çok sayıda ziyaretçi tuz tabakasının üzerinde yürüyerek doğal oluşumları yakından görüyor.
8: Suların çekilmesiyle beraber böyle bir görüntü ortaya geldi. Mantar böyle tuzlar mantar şeklinde böyle oluştu. Yani çok güzel bir görüntü var.
3: Bu yıl 33.sü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. En iyi film ödülü Bir Arada Yalnız filmiyle Ali Vatansever'in oldu.
0: Adana Altın Koza Film Festivali'nin final gecesine birbirinden ünlü sinema emekçileri katıldı. Gecenin sunuculuğunu Volkan Severcan ve Jülide Ateş yaptı. 10 filmin yarıştığı ulusal uzun metraj film yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.
9: En iyi

0: film ödülümüz Bir Arada Yalnız.
1: Yönetmenimiz Ali Vatansever ve film ekibi sahnede ödüllerini Sayın Valimizin ve sevgili Zuhal Olcay'ın elinden alıyorlar.
2: Ali Vatansever en iyi yönetmen ödülünün de sahibi oldu. En iyi senaryo ödülü Karanlıkta Islık Çalanlar filmiyle Pınar Yorgancıoğlu ve Emre Gülcan'ın oldu.
3: En iyi kadın oyuncu ödülü. Hazar Ergüçlü, Mutter Bir Annenin Hatıra Defteri.
4: Alkışlar Hazar Ergüçlü için.
1: Yılmaz Güney ödülü Gün Yüzü filminin oluyor. Banu Sıvacı yönetmenimiz.
2: Festivalde 2026 yılında hayatını kaybeden sinemacılar da anıldı.
4: Zihni Göktay, Gülsen Tuncer, Haldun Dorman, Serhat Kılıç.
2: Renkli Gece ödül alanların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
5: Hayatını felsefeye adayan çalışmalarıyla tanınan Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ianna Kucuradi İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü felsefeciyi sevenleri doğum gününde ebediyete uğurladı.
6: Yıllar boyunca hep böyle eğitim, akademik hayat onunla ilgilendi. Çok fazla sosyalleşmedi çünkü bütün hayatı öğrenmek, öğretmek, eğitmek, bütün hayatı öyle geçti.
7: Öğrencileri, dostları, meslektaşları ve ailesi hepsi Ionna Kucuradi'ye son görevlerini yapmak için buluştu. Türk felsefesinin önemli ismi son yolculuğuna uğurlandı.
8: Hocanın hep en büyük amacı felsefeni dört duvarın dışına çıkarmak olmuştur ve bunu büyük ölçüde başardı.
7: 89 yaşında hayata veda eden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor Ionna Kucuradi için ilk tören Maltepe Üniversitesi'nde düzenlendi. Törene katılanlar arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
9: İnsan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehberdi. İçinde bulunduğumuz dünya bütün kuralların, bütün değerlerin yıkıldığı bir dünya haline geliyor. Vefatıyla birlikte bize şunu hatırlattı. Ey insanlık, bu tehlikeye karşı size öğrettiğim dersi unutmayın. Hocam, derslerinizi unutmayacağız. Sizi saygıyla uğurluyoruz.
7: Törene katılanlar duygu yüklü sözlerle onu andı.
6: Felsefeyi halka yansıtmak adına verdiği mücadeleyi gördük.
8: Ionna Hoca hayatımda tanıdığım bencillikten en uzak insandı. Her insan biraz bencildir. Ama hayatımda egoizminden bu kadar uzaklaşmış tanıdığım en güzel insan.
7: Ionna Kucuradi'nin naaşı Şişli'de bulunan Rum Ortodoks mezarlığına getirildi. Burada kilisede düzenlenen törenin ardından toprağa defnedilecek. 4 Ekim 1936 tarihinde doğan profesör yine doğum gününde ebediyete uğurlandı.
5: A milli futbol takımı Uluslar A Ligi'ndeki 4. maçında bugün İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Milliler kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor.
10: A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Bologna kentindeki Renato Dell'Ara Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Grupta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya da 3-0 kaybeden Ay Yıldızlılar son sırada yer alıyor. A milli takım İtalya ile tarihinde bugüne kadar 17 kez rakip oldu. Ay Yıldızlı ekip İtalya'ya karşı oynadığı maçlarda 5 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye'nin 11 golüne İtalya 33 golle karşılık verdi. A milli futbol takımında Belçika maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz bu maçta forma giyemeyecek. İki futbolcu izinli olarak kamptan ayrıldı. Daha önce de Orkun Kökçü ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. İtalya ile Türkiye arasında oynanacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Simon Marciniak yönetecek.
5: Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmeleri aktardık. Haber bülteninde ilk saati tamamlayalım. Kısa bir araya gideceğiz. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 24, Adana güneşli 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 19, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu genelinde hava açık, Ankara 21, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Kars yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 24, Gaziantep güneşli 22 derece.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım daha atılıyor. Gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ekim ayında kurulun oluşturulması bekleniyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemi başladı. Gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda. Sürecin bundan sonraki en önemli aşamalarından birisi sahadaki silahsızlanmanın tamamlanmasının teyit edilmesi. Bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak izleme kurulunun çalışmaları. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler kurul için Ekim ayını işaret etti. Öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşleri almak için bir partiler turuna çıkabileceği belirtiliyor.
2: En kısa zamanda kuracağız. Bütün partilerle de bir temasla geçer. En uygun formu, en uygun şekli ortaya koyarız.
1: Kurulun kaç vekilden oluşacağı henüz netleşmedi. Siyasi partilerin meclisteki temsil oranları dikkate alınarak komisyona üye vermesi bekleniyor. Ayrıca grubu bulunmayan partilerden de üye temsili olabileceği ifade ediliyor. İzleme kurulunun süreci izlemesi ve tavsiyelerde bulunması bekleniyor.
0: Mecliste yeni yasama yılı yoğun gündemle başlıyor. Genel kurulda Türk Kızılay Kanun teklifi ele alınacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Yarın ve çarşamba günleri de liderler kürsüde olacak.
1: Türk Kızılay Kanun teklifi, ekonomi sunumu, grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı yoğun gündemle başlıyor. Genel kurul haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak. Gündemde komisyon aşaması tamamlanan Türk Kızılay Kanun teklifi olacak. Teklifle Türk Kızılay Derneği'nin görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkiler düzenlenecek. Ayrıca Türk Kızılay, ülkelerin Kızılay ve Kızılaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan ve olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde açıklamalarda bulunması bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri de mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Liderler kürsüden mesajlar verecek.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana ihracatta %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık dedi. Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 2026'nın 5 ayında ihracat rekorunun kırılmasıyla tarihi bir başarıya imza atıldığını belirtti. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı dedi. Cumhurbaşkanı bölgede ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir vizyonla inşallah daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız ifadelerini kullandı. Eylül ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak. Peki enflasyon rakamları için ekonomistlerin tahminleri ne yönde? Bakalım.
1: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon Ağustos ayında %1,84 artış göstermiş. Yıllık enflasyon %31,51 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler Eylül ayı enflasyonunun %2,18 olmasını öngörüyor. 20 ekonomistin katıldığı ankette Eylül ayı için enflasyon beklentileri %1,90'la

0: %2,60 arasında yer alıyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da %30,16 oldu. Bloomberg ET'nin anketine göre Eylül'de enflasyonun aylık bazda %2,2, yıllık bazda %30,30 olması bekleniyor. Anket, katılımcıların 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,7 oldu. Enflasyon verileri, kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. TÜİK'in Eylül ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında bir eski hakim tutuklandı, iki yargı mensubu için yakalama kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet almak, rüşvet vermek, rüşvete aracılık etmekle suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından yürütülen soruşturmasını genişletti. 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara örgütlü biçimde müdahale edildiğine ilişkin delil ve bulgular ele geçirildi. Eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi BK rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. İki yargı mensubu hakkında da örgüte yardım ve rüşvete aracılık suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmaya adı karışan İyi Parti Kocaeli Milletvekilinin dosyası ayrıldı ve milletvekili yönünden yürütülecek işlemler için dosya Ankara'ya gönderildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 şüpheli tutuklandı, 5 hakim ve Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı. Yargı süreçlerini hızlandıran Alo Adalet 135 hattı kapsamındaki başvurular artık UYAP vatandaş portalı üzerinden elektronik ortamda da iletilebilecek. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek sosyal medya mesajında adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeye devam ettiklerinin altını çizdi. 5 yılı aşan dava dosyalarınızda, 3 yılı aşan soruşturma dosyalarınızdaki gecikmelere ilişkin taleplerinizi UYAP vatandaş portalı üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde iletebilirsiniz ifadelerini kullandı. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Son operasyon çirkinler olarak bilinen suç örgütüne yönelik yapıldı. İstanbul'da iki kuyumcuyu tehdit eden şüpheliler yakalandı. Polis!
0: Yurtdışı numaralar üzerinden tehdit mesajları attılar. Hedefteki kişinin kaldığı otele kadar gidip gözdağı vermeye çalıştılar. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmayla yakayı ele verdiler. İstanbul'da tanınmış iki kuyumcuya yurtdışı numaralar üzerinden haraç almak amacıyla tehdit mesajları gelmeye başladı. İki kuyumcu polis ve savcılığa başvurdu. Şikayetçi olan Mehmet de kendilerini tehdit eden suç örgütü üyelerinin kaldığı otele kadar geldiğini söyledi. Polis o gün otele gelen kişinin kimliğini kameralardan çok geçmeden tespit etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çirkinler suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Tehdit talimatı yurt dışındaki suç örgütü liderinden gelmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü örgüte üye olma ve nitelikli yağma suçlamalarıyla tutuklandı.
1: Adana ve komşu il Osmaniye peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. Bir günde 5 deprem kayda geçti. Neyse ki can kaybı ya da yaralanan olmadı.
0: Önce Adana, ardından komşusu Osmaniye sallandı. Yarım saat içinde meydana gelen 3 deprem herkesi korkuttu.
2: Adana'da arka arkaya 4 kez hissedildiğini söyleyen bir deprem meydana geldi. Şu an Çukurova'da. İnsanlar aşağıya indi, huzursuz oldular tabii ki de.
0: İlk deprem haberi Adana'dan geldi. Saat 14.19'da Sayınbeyli ilçesi merkezli 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler panikle kapalı alanlardan çıktı. Deprem il merkezi ve çevre illerden de hissedildi.
3: Ya sağlam bir sallanma.
4: Lambalar sallandı.
3: Peki şu an ard arda olduğu söyleniyor. Hatta dördüncü olduğu söyleniyor. Siz kaç tane hissettiniz?
5: İkincisi.
0: 17 dakika sonra yine Sayınbeyli merkezli bu kez 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.
4: Tekrar salladı, bir deprem daha oldu.

0: oldu şu anda.
1: Bir şekilde hissettik. İlkinde bir hak sonrasında en sonuncuda üçüncüde ise çok şiddetli bir şekilde salladı.
2: Depremle birlikte Fekir ilçesinde Hopka Dağı'ndan kaya parçaları düştü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
3: Depremde kayalar köpüyor. Ben gördüm de tozuyla merak.
2: Adanalılar deprem korkusunu atlatamamıştı ki bir deprem haberi daha geldi. Bu kez Osmaniye sallandı. Sumbas merkezli 5,2'lik deprem çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD peş peşe yaşanan iki depremin ardından saha tarama çalışması başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, her iki şehirde de herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da tüm hasar ihbarlarının tek tek değerlendirildiğini ifade etti. Bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu.
4: Antalya'da yol kenarında 20 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulundu. Jasat'ın titiz çalışması katil zanlısının çok geçmeden yakalanmasını sağladı.
2: Cesedi ıssız yolda bulundu. Jandarma adım adım sürüp 20 yaşındaki gencin katil zanlısını yakaladı. Antalya Gazipaşa'da yangın havuzunun yanında bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma çalışma başlattı. Ölen kişinin 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır olduğu belirlendi. Bayır'ın vücudunda 13 bıçak darbesi tespit edildi. Jandarma suç araştırma timi gencin katilini yakalamak için istiyordu. Yasin Erdem Bayır, 16 yaşındaki B.Ö. isimli genç kızla görüşüyordu. Jasat, genç kızın evine gidince olay aydınlatıldı. Katil zanlısı Mustafa Ö, genç kızın babasıydı. Mustafa Ö, olayda kullandığı bıçağın yerini jandarmaya gösterdi. İddiaya göre katil zanlısı baba, 20 yaşındaki gencin 16 yaşındaki kızıyla görüşmesine kızıp onu öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir köprüyü dronlarla hedef aldı. Bu saldırıdan saatler sonra ise Almanya Başbakanı Merz Kiev'e gitti.
2: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyarette bulundu. Ukrayna'ya desteğin devam edeceğinin mesajını verdi. Rusya ise ziyaretten önceki saatlerde başkent Kiev'deki tarihi köprüyü hedef aldı. Sabah saatlerinde Kiev'e ulaşan Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile birlikte hayatını kaybeden askerlerin anısına yapılan anıta çiçek bıraktı. Almanya Başbakanı, Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar euroluk askeri yardım paketi verdiklerini söyledi. 350 milyon euroluk kış destek paketi içinse çalışmaların sürdüğünü belirtti. Merz, Rusya'yı barış görüşmelerine başlamaya da davet etti. Zelenski ise Rusya'nın saldırılarıyla Ukrayna'nın direncini zayıflatmayı amaçladığını kaydetti. Rusya ise Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rus dronları başkent Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu. Köprünün jet motorlu dronlar tarafından vurulduğu anlar kameralara yansıdı. Moskova'nın Kiev'deki köprüleri hedef alarak kentin iki yakası arasındaki ulaşımı aksatmayı ve lojistik hatlara zarar vermeyi amaçlıyor. Rusya'dan saldırılara devam edeceğiz açıklaması da geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri tesislerine, savunma sanayisine ait tesislerine ve altyapısına yapılan saldırıların artırılacağını duyurdu. Gelişmenin Zelenski'nin açıklamaları üzerine alındığı kaydedildi. Zelenski geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Rusya'daki rafinerilere yaptıkları saldırılara devam edeceklerini söylemişti.
4: Yemen'de yaz aylarından beri devam eden çatışmalar yeniden şiddetlendi. Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet kaybedilen toprakları geri almak için Husilere karşı operasyon başlattıklarını duyurdu. Yemen ordusu Husi hedeflerini vurduklarını açıklarken Husilerden de Suudi Arabistan'a misilleme yapıldı.
2: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümetin başkanlığı

0: Konseyi Husilere karşı saldırı başlattıklarını açıkladı. Ordudan da Husilere yönelik pek çok hedefe saldırı düzenledikleri açıklaması geldi. Husiler ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Aramco tesislerine hedef aldıklarını duyurdu. Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleri Husilere karşı harekete geçti. Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamada kaybedilen toprakların geri alınması ve ülkede kontrolün sağlanması için askeri operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyona kaç askerin katıldığı açıklanmadı. Husiler, Eylül'de başlattıkları operasyonlarda Babül Mendeb Boğazı'nı ve çevresindeki kentleri ele geçirmişti. Yemen ordusu da Husi hedeflerine saldırılar yaptıklarını açıkladı. Saldırıların özellikle Sana, Sa'da ve Taiz bölgelerine yoğunlaştığı kaydedildi. Ordu, Sana ve Sa'da da Husiler için hayati önem taşıyan hedeflerin ağır darbe aldığını belirtti. Taiz'de ise Husilere ait 44 askeri araç, nakliye ve ikmal vasıtasının imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı. Husiler ise Sana'ya yapılan saldırılarda bir hastanenin vurulduğunu açıkladı. İran destekli Husilerden de saldırılara yanıt gecikmedi. Yemen'deki grup, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco tesisine hedef aldıklarını duyurdu. Petrol tesisini balistik füzeler ve İHA'larla vurduklarını kaydeden Husiler, saldırılarını sürdürme tehdidinde de bulundu. Bölgeden yayınlanan görüntülerde Aramco tesisinden siyah dumanların yükseldiği görüldü. Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını hedef alan saldırılar düzenlemişti.
1: Hürmüz'ün açılıp açılmayacağı tartışılırken İran'dan istifa haberi geldi. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat görevi bıraktığını duyurdu. İstifayı İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı paylaştı. Paknejat'ın istifasının Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a sunduğu öğrenildi. Pezeşkiyan'ın da istifayı kabul ettiği açıklandı. Paknejat'ın yerine vekaleten Hamid Boverdin görevi üstleneceği öğrenildi. Dubai, Tel Aviv seferini yapan ve Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan Fly Dubai uçağıyla ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. İsrail'in uçaktaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün öncesinden aldığı öne sürüldü. İddiaya göre uçağı kasten düşürmeye çalıştığı öne sürülen Ummanlı yardımcı pilotun ismi de bu listede yer alıyordu.
0: İsrail, Fly Dubai uçağının mürettebat listesini uçuştan 48 saat önce aldı. İddia İsrail basınından. Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı 30 Eylül'de Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmış. İsrail Başbakanı Netanyahu, yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını savunmuştu. Olaya ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Haaretz gazetesi, İsrail Ulaştırma Bakanlığı ile Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın uçaktaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün öncesinden aldığını iddia etti. Haberde, uçağı kasten düşürmeye çalıştığı öne sürülen Ummanlı yardımcı pilotun isminin de bu listede yer aldığı belirtildi. İsrail Vergi Dairesi, yolcu ve mürettebat listesinin kendilerine ulaştığını kabul ederken, güvenlik kaynakları ülkeye giriş yapan yabancı havayolu mürettebatını incelemekle sorumlu kurumların Ulaştırma Bakanlığı ve Mossad olduğunun bilgisini verdi. Fly Dubai'nin İsrail hava sahasını kullanabilmesi için yapılan anlaşma, seferlerde görev yapan tüm pilotların İsrail ilişkilerini normalleştiren ülkelerin vatandaşı olmasını şart koşuyor. Umman bu ülkeler arasında yer almıyor. Yardımcı pilotun Ummanlı olduğuna ilişkin iddia bu nedenle soru işareti oluştururken, İsrail yetkililerin bu durumu açık bir anlaşma ihlali olarak değerlendirdiği ve konuyla ilgili araştırma yürütülmesini istediği belirtiliyor.
1: İrlanda ile İsrail arasında oynanacak maça eşek tartışması damga vurdu. İsrailli gazetecinin ortaya attığı iddia nedeniyle İrlandalı yetkililer basın toplantısını erken bitirdi.
2: İsrail futbol dünyasındaki rezilliklerine devam ediyor. Bu sefer İsrailli gazeteci basın toplantısındaki çirkin ithamıyla olay çıkardı. UEFA'nın hiçbir şekilde yaptırım uygulamadığı İsrail, Uluslar B Ligi maçında İrlanda ile karşılaşacak. Karşılaşma güvenlik önlemleri sebebiyle Sırbistan'da oynanacak. Maç öncesi İrlanda teknik direktörü Helmer Halgrimson'un basın toplantısını İsrailli bir gazeteci sabote etti. Gazeteci yaptığı asılsız bir ithamla basın toplantısındaki gerginliği artırdı.
3: Your players calls our players monkeys. doing them.
4: That's completely untrue. That is completely untrue. That is completely untrue.
2: İsrailli gazeteci mikrofonun kendisinden alınmak istenmesi üzerine gerilimi daha da artırdı. Yaşanan olayların ardından İrlanda basın toplantısı yarıda kesildi. İrlanda-İsrail karşılaşması bugün saat 21.45'te başlayacak.
1: İsrail ordusu Suriye'de yeniden harekete geçerek Kuneitra'da yol kazma çalışmalarına başladı. Haberi Suriye Devlet Televizyonu El İhbari'ye aktardı. Buna göre İsrail ordusu Kuneitra'nın güney kırsalındaki Aşşe köyünün batısında Sufa 53 projesi adı altında yürüttüğü çalışmalara yeniden başladı. Çalışmaların Suriye ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde yer alan ayrım hattı boyunca sürdüğü belirtildi. İsrail'in 2022'den bu yana Golan sınırındaki tampon bölgede yürüttüğü çalışmaya Sufa 53 veya Büyük Fırtına adını veriyor. Çalışma yaklaşık 70 kilometrelik bir alana yayılıyor. Proje kapsamında askeri yollar açılması ve derin hendekler kazılması yoluyla İsrail'in bölgedeki askeri kontrolünü güçlendirmesi hedefleniyor. ...13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu Küresel Krizlere Kur'ani Çözümler temasıyla İstanbul'da başladı. Sempozyumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörü kalıcı bir şekilde ülkemizin gündeminden çıkarmak istiyoruz dedi.
0: Daha adil bir uluslararası düzen arayışımız sürüyor dedi. Filistin için mücadelenin süreceğini söyledi.
5: Türkiye olarak Filistin halkının meşru haklarını savunmak, zulmü durdurmak ve kalıcı barışı sağlamak için yoğun bir diplomatik mücadele yürütüyoruz.
0: 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu İstanbul'da başladı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Açılışta konuşan Yılmaz, birlik beraberlik mesajı verdi.
5: Terörü kalıcı bir şekilde ülkemizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Bölgemizin gündeminden de çıkarmak istiyoruz. Bizi birbirimize düşürüp kaynaklarımızı sömüren emperyalist odaklara vereceğimiz en güzel cevap, birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmek, ihtilaflarımızı bir tarafa bırakıp güç birliğiyle bu oyunu bozmaktır.
0: Sempozyumun bu yılki teması küresel krizlere Kur'ani çözümler.
6: Kur'an'ın çağımıza söyleyeceği söz tam burada büyük önem taşıyor. Kur'an insanın elindeki imkanı küçültmüyor. Ona istikamet veriyor. Onu bazılarının düşündüğü gibi esirleştirmiyor, bilakis özgürleştiriyor.
0: Mağdurun kimliğine göre tutum belirlendiğini söyleyen Bilal Erdoğan, Filistin ve Ukrayna'daki savaşlar üzerinden Batı'yı eleştirdi.
6: Adalet karşımızdakinin kimliğine göre değişmez. Zulmün faili değiştiğinde zulmün adı değişmez. Mağdurun dini, ırkı, milleti, rengi veya pasaportu insan hayatının anlamını, değerini değiştirmez. İşte bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu ölçülerden biri de budur.
1: Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapıldı. Arama çalışmaları kapsamında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi. Kimlik tespiti için DNA çalışmasının başlatıldığı kaydedildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Girne-Mersin-Taşucu arasında sefer yapan yolcu gemisi 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmıştı. Gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmış, batan gemi günler sonra 554 metre derinlikte bulunmuştu. Yaz bitti fakat boğulma haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez adres Batman. 17 yaşındaki Muhammed Ali Aydın arkadaşlarıyla İstiklal Parkı yakınlarına gitti. Piknik yapan gençler bir süre sonra Batman çayına girdi. Aydın birkaç metre ilerledikten sonra çırpınmaya başladı. Ardından gözden kayboldu. İhbar üzerine ekipler bölgeye gitti. Dalgıç ekipleri Aydın'ın cansız bedenini buldu. Gencin cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ankara'da internet üzerinden beyaz eşya servis hizmeti verdiklerini belirten dolandırıcılara yönelik şikayetler üzerine harekete geçildi. Şüphelilerin profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir internet sitesi hazırladığı belirlendi. Ancak ortada gerçekten bir tamir yoktu, hatta fazla tahsil vardı.
0: Kurumsal görüntü verdiler. Sahte beyaz eşya servisi kurarak vatandaşları dolandırdılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeye göre profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü

0: Can servisine ait internet sayfası vardı. Ancak site üzerinden ulaştıkları vatandaşların evlerine giden dolandırıcılar arızalı beyaz eşyaları tamir etmiyordu. Tamiri yapılmamasına rağmen tahsilat sırasında post cihazına yazılan tutara 1-0 eklenerek vatandaşların dolandırıldığı belirlendi. Bu yöntemle bir vatandaşın kartından 200 bin lira çekildiği tespit edildi. Şüphelilerin iş yeri görünümü vermek amacıyla aylık 30 bin lira karşılığında bir dükkan kiraladıkları, ancak iş yerinde yalnızca tabela bulunduğu da belirlendi. İki şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
1: Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Mersin'de 22 kişi tutuklandı. Operasyonun tuşuna MUT Cumhuriyet Başsavcılığı bastı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği çok sayıda gece kulübü ve otele baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı. 22 kişi uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçundan tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. 6 gazino ve 3 otelin ise ruhsatı iptal edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli'de eğlence mekanlarını denetledi. Aykırılık tespit edilen iş yerlerine ceza kesildi.
0: Eğlence mekanları tek tek denetlendi. Ruhsata aykırı faaliyet yürütenler cezadan kurtulamadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü ekipleri ilçe ilçe denetimlerini sürdürüyor. Bu kez adres Şişli'deki eğlence mekanları oldu. 100 personelin katılımıyla mekanlar denetlendi. Denetimlerde 22'si yabancı uyruklu 34 kadının ruhsat faaliyet konusu dışında ve sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi. Ruhsata aykırı faaliyet yürüten ve kurallara uymayan işletmelere idari işlem uygulandı.
1: Antalya'da bir apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu. Yangının çıktığı daire küle dönerken alevleri dairede yaşayan çocuğun çıkardığı iddia edildi.
2: Alevler tüm katı sardı, çatı katından parçalar yola saçıldı. Yangının adresi Antalya'nın Muratpaşa ilçesiydi. Alevler 5 katlı binanın çatı dubleksinden yükseldi. Siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken itfaiye ekipleri bölgeye gitti. Alt katlarda yaşayanlar tahliye edildi.
3: İndi aşağı koşarak, anahtar bizim üstümüze attı, evin anahtarını dedi, benim çocuğum yaktı dedi. Bu taraftan koşmaya başladı, kaçtı.
2: Polis ekipleri yangının çıktığı dairenin sahibi ve çocuğunun ifadesini aldı. Mahallede yaşayanlar daire sahibinin psikolojik sorunlar yaşadığını öne sürdü.
4: Biz yan tarafta dükkanımız var bizim. Önceden sürekli tabak çanak kullanıyordu aşağıya. 3-5 aydır psikolojisi bozuldu zaten.
2: Yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Dubleks daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise belirsizliğini koruyor.
1: Antalya'da bir otomobil galerisi kundaklandı. Benzin bidonuyla galeriye gelen kişi araçları tek tek yaktı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Elinde benzin bidonuyla geldi, araçları tek tek ateşe verdi. Sonra da gidip polise teslim oldu. Görüntüler Antalya'nın Serik ilçesinden. Gece saatlerinde bir otomobil galerisinin önüne gelen kişi yan yana dizili araçları hedef aldı. Otomobilleri benzin döküp ateşe verdi. 6 aracı yakan şüpheli hızla kaçtı. Olayı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Araçlar kullanılamaz hale geldi.
5: Arabalar önden açılın. Arabalar da arka tarafta.
0: Polis 6 otomobili kundaklayan şüpheliyi ararken o ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Soruşturma sürüyor.
1: Balıkesir'de 4 katlı bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 6 kişi yaralandı.
0: Önce patlama sesiyle sarsıldılar, ardından yangınla nereye kaçacaklarını şaşırdılar. Bina sakinleri ölümle burun buruna geldi. Balıkesir Bandırma'da 4 katlı bir binada yaşayan Hasan Çelikalp, 1. kattaki evinde çay demlemek istedi. İddiaya göre doğalgaz kaçağından şüphelendi. Çayı tüpte demlemeye karar verdi. Çakmağı çakmağı.

0: çıkınca patlama oldu. Patlamayla sarsılan bina sakinleri apar topar kendini dışarı attı. Ev sahibi Hasan Çelikalp ile üst kattaki dairede bulunan 5 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. 2 daire kullanılamaz hale geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan Hasan Çelikalp'in vücudunda yanıklar olduğu öğrenildi.
1: İstanbul Avcılar'da temel kazısı sırasında köklerinin bir kısmı dışarıda kalan ağaç fırtınada devrildi. Bu sırada bir kadın ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
0: Birkaç adımı yavaş atsa bu ağacın altında kalacak, belki de hayatını kaybedecekti. Kökleri açıkta kalan ağaç binaya doğru devrildi.
2: Gürültü geldi. Bir çıktım, ağaç devrilmiş. Tamam, bizim camların tamamının hepsi kırılmış.
0: İstanbul Avcılar'da bir binanın temel kazısı sırasında yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağacın köklerinin bir kısmı topraksız kaldı. O ağaç fırtınada topraktan kurtuldu ve sokağa doğru devrildi. Kaldırımda yürüyen bir kadın ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Ağaç karşı apartmanda hasara neden oldu. Bina sakinleri daha önce ağaç için yetkilileri uyardıklarını söyledi.
3: Bu ağacı belediyeye dedik, alın özel arazi içinden dediler, almakla. Görünen ortada. Bizim binanın zararını kim ödeyecek?
0: İtfaiye ekipleri binanın girişini kapatan ağacı parça parça keserek kaldırdı. Bina sakinleri şimdi hasarı kimin karşılayacağını merak ediyor.
1: Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi başlıyor. Antalya'da düzenlenen kongrede uzay ajansları ve uzay teknolojileri alanında çalışanlar uzayın geleceğini konuşacak.
4: 2026, on October 5th to 9th, the world meets in Antalya.
0: 18 ülkeden 6800'den fazla delege ve katılımcı Türkiye'de buluşacak. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da kapılarını açıyor.
5: The cradle of civilization, the land of discoveries.
0: 77. Uluslararası Uzay Kongresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenleniyor. Kongreye Türkiye Uzay Ajansı ve SAI İstanbul ev sahipliği yapıyor. ABD, Almanya, İtalya ve Japonya gibi birçok ülkeden delege ve katılımcı kongreyi takip edecek.
5: We have been working hard for a very long time.
0: Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Kongrede uzay alanında kritik başlıklar masaya yatırılacak. Dünya çapındaki uzay profesyonelleri bir araya gelecek. Farklı ülkelerden gelen 30 civarında astronot da özel oturumlara katılacak.
5: For Turkey's space travel and taking the
0: dev zirve 9 Ekim Cuma günü toplumun her kesimini uzay bilimi ve teknolojileriyle buluşturacak Halk Günü etkinlikleriyle sona erecek.
5: IAC 2026 in Antalya.
1: ABD Başkanı Trump, yapay zeka kaynaklı tehditlere karşı müdahale planları geliştirilmesi için bir ekip oluşturdu. Ulusal İstihbarat Direktörü Clayton'ı da yapay zeka çarı olarak ekibin başına getirdi. Ekibin bu teknolojinin risklerini ve sunduğu fırsatları içeren bir rapor sunması için 120 günü var.
0: ABD'de yapay zeka için özel ekip kuruldu. 120 günlük rapor sunulacak. ABD Senatosu'nda yapay zeka güvenliği konusunda düzenlenen oturumda uzmanlar, kongre üyelerine giderek daha bağımsız hareket edebilen yapay zekanın risklerine karşı bilgilendirmişti. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton'ı yapay zeka çarı ilan etti. Clayton da Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, Trump'ın oluşturduğu ve süper zeka gücü adıyla anılan ekibin 120 gün içinde rapor hazırlayacağını belirtti. Bu teknolojinin riskleri ve sunduğu fırsatları değerlendirerek hükümetin sorumluluklarının belirleneceği bir rapor sunulacağını aktardı. Clayton'ın açıklamasına göre ekip süper zeka kaynaklı tehditlere müdahale planları geliştirecek. Bu sırada inovasyonu ve rekabeti engelleyecek aşırı düzenlemelerden kaçınacak. Ayrıca güvenlik ihlalleri, siber saldırılar ve yapay zeka ile ilgili diğer olayların hükümete nasıl bildirildiğini inceleyecek. ABD Başkanı Trump, 19 Eylül'de yapay zeka yarışında ülkenin ilk sıradaki yerini korumak için bir yapay zeka ekibi oluşturduğunu ve başına bir yapay zeka çarı atacağını açıklamıştı. 30 Eylül'de de yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılması

0: kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
1: ABD yaz saatini kalıcı hale getirmek için çalışma yapıyor. Uygulamayı destekleyen ABD Başkanı Trump, yasanın senatoya gelmesini geciktiren ABD'li senatörün telefon numarasını paylaştı. Seçmenlerinden senatöre baskı yapmalarını istedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaz-kış saati uygulamasını kaldırma konusunda tartışmalar yaşanıyor. Başkan Donald Trump, öneriye karşı çıkan Cumhuriyetçi senatörün telefon numarasını sosyal medyada paylaştı. Ülkedeki yaz-kış saati uygulamasını kaldırma girişiminin en büyük destekçisi Başkan Donald Trump. ABD Başkanı bu konuda yapılan düzenlemenin senatoda oylanarak kabul edilmesi çağrısı yaptı. Yılda iki kez saat değişikliği yapmanın saçma olduğunu savunan Trump, uygulamanın oldukça pahalı olduğunu da iddia etti. Trump, değişikliği çiftçilerin ve profesyonel sporcuların da talep ettiğini dile getirdi. ABD Başkanı Trump, yasanın senatoda oylanmasını Arkansas'ın Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton'ın engellediğini söyledi. Beyaz Saray'daki açıklamasının ardından sosyal medyadan konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Tom Cotton, gün ışığı koruma kanununun senatoda oylanmasını engelliyor diyen Trump, Arkansaslılardan senatöre baskı yapmalarını istedi. Bu nedenle senatörün telefon numarasını paylaştı. ABD basını paylaşılan numaranın Cotton'ın kişisel telefon numarası olduğunu belirtti. Trump'ın hedefindeki senatör Tom Cotton da sosyal medyadan açıklama yaptı. Kimse saatleri değiştirmekten hoşlanmaz diyen Cotton, kongrenin defalarca kalıcı yaz saati uygulamasını yürürlüğe koyduğunu söyledi. Ancak Amerikalılar kış aylarında güneşin geç doğmasına tanık olduktan sonra her seferinde bu uygulamayı geri aldı dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1966'da çıkarılan federal bir yasayla yaz-kış saati ülke genelinde uygulanıyor.
1: İspanya'da siyasetin ana gündem maddesini oluşturan konut krizine karşı binlerce kişi bir kez daha başkent Madrid'de sokağa çıktı. Göstericiler kira artışlarına karşı çıkarak hükümete çağrı yaptı.
0: Binlerce kişi bir kez daha meydanlara indi. Konut krizine karşı eylem düzenlendi. Madrid sokakları kira artışına karşı gösterilere ev sahipliği yaptı. İspanya'da 87 yaşındaki bir kadının 70 yıldır yaşadığı evinden polis zoruyla çıkarılması ülkeyi ayağa kaldırmış, %250'ye varan kira artışını karşılayamayan Mari Carmen adlı yaşlı kadın evinden sedyeyle tahliye edilmişti. Carmen evine döndü ancak ülke çapında patlak veren gösteriler bu hafta sonu da devam etti. Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir kez daha sokaklara dökülen İspanyollar Madrid'de bir araya geldi.
2: Sanırım kamp önümüzdeki haftada varlığını sürdürecek. Direnme iradesinin mevcut olduğunu, her şeyin çok iyi organize edildiğini düşünüyorum. Bu yüzden burada kalmaya devam edeceğiz.
0: Göstericiler tüm şehrin anahtarları bizde ve küçücük bir daire sahibi olmak için değil, bir geleceğe sahip olmak için okuyorum yazılı pankartlar taşıdı.
3: Haklarımız var. Anayasamız bize barınma ve daha pek çok konuda haklar tanıyor. İşte bu yüzden protesto ediyoruz. Eğer parlamento bunu sağlamıyorsa hiçbir işe yaramıyor demektir. Bu durumu sürdürmek istemiyoruz.
0: Valencia sokaklarında da protesto gösterileri vardı. Polisle eylemciler arasında tansiyon zaman zaman yükseldi. İspanya Merkez Bankası ülkede yaklaşık 700 bin konut açığı bulunduğunu tahmin ediyor. Başbakan Sanchez, hükümetin konut krizine karşı yeni önlemler alacağını belirtiyor. Ülkede 2025 yılında 25.540 kişi kira sözleşmesi ihlali nedeniyle evinden çıkarılmıştı.
1: Doğada tek başımıza yaşamadığımız çoğu zaman unutulanların başında geliyor. Hatay'da türü koruma altındaki puhu cinsi bir baykuş vuruldu. Baykuş Samandağ ilçesinde bulundu. Silah sesini duyanlar bölgeye gittiğinde yaralı baykuşla karşılaştı. Kuş gözlemcisi Erol Yüksek Tekebaşı mahallesine giderek yaralı baykuşun yardımına koştu. İlk müdahale sonrası baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Baykuş tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak. Fethiye'nin o eşsiz mavisi emin ellerde. Fethiye Körfezi'nde deniz süpürgeleri yüzeyi temizlerken tekneler atıkları teslim ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
0: Fethiye'nin turkuaz koyları sıfır atıkla korunuyor. Deniz süpürgesi yüzeyi temizliyor. Atık gemisi ise atıkları denize ulaşmadan topluyor. Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Fethiye Körfezi için Derya Dijital Mapa Şamandıra Yönetim Sistemi devreye alındı. Deniz süpürgesi TÜÇA 91 haftanın her günü Fethiye Körfezi'ne dolaşıp yüzeydeki kirliliğe anında müdahale ediyor. Tekneler ise bir gün önceden Derya sisteminden randevu alıyor. Atıklarını denize dökmeden teslim ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deniz temizliğinden görüntüleri Fethiye'nin mavisi emin ellerde notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor, derya tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor. Sıfır atık mavi ile denizlerimiz de mis gibi olacak ifadelerini kullandı. Göcek'te başlayan bu uygulamanın zamanla tüm Türkiye koylarında, tüm Türkiye'deki koylara yayılması hedefleniyor.
1: Yılın bu aylarında suyu çekilen Tuz Gölü'nün doğal güzelliği bir kez daha ortaya çıktı. Suyu azalınca yüzeydeki tuz tabakası kristalleşen göl fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
4: Çok güzel fotoğraflar çektik. Doğanın güzelliği, suyun güzelliği, tuzun güzelliği çok güzel.
0: Sonbaharla birlikte su azaldı. Kristalleşen tuz tabakası kar örtüsüne benzedi. Burası Türkiye'nin büyük bir bölümünün tuz ihtiyacını karşılayan Tuz Gölü Havzası. Gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarındaki bölümünde sular çekildi. Su azalınca yüzeydeki tuz tabakası kristalleşti. Geniş bir alanda farklı şekillerde tuz kütleleri oluştu.
5: Suların çekilmesiyle oluşan bu mantar şeklinde tuz kütleleri bir harika bir manzara sunmuş. Adeta karda yürüyormuş gibi bir his veriyor.
0: Doğal oluşumlar beyaz görüntüsüyle kar örtüsünü andırıyor. Tuz kütleleri bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
5: Fotoğraf tutkunları için kaçınılmayacak bir fırsat oluşmuş durumda şu anda burada.
0: Çok sayıda ziyaretçi tuz tabakasının üzerinde yürüyerek doğal oluşumları yakından görüyor.
6: Suların çekilmesiyle beraber böyle bir görüntü ortaya geldi. Mantar böyle tuzlar mantar şeklinde böyle oluştu. Yani çok güzel bir görüntü var.
1: Vücudumuzu detaylı bir şekilde incelemek için kullanılan tomografi İstanbul'daki asırlık ağaçlar içinde kullanılıyor. Ses dalgalarıyla anıt ağaçların gövdelerindeki çürükler tek tek tespit ediliyor.
0: Gözle görülmeyen çürükler akustik tomografi ile ortaya çıkarılıyor. Asırlık ağaçların devrilme riski hesaplanıyor.
7: Şu an bu yeşil gördüğünüz kısımlar sağlıklı dokuyu gösteriyor bize. Sarı, kırmızı ve maviye doğru gittikçe aslında çürümeye hatta daha da içeride bir kovuk olduğunu da bize söylüyor.
0: İstanbul'un eski semtlerinden Şişli'de 200'e yakın asırlık ağaç var. Yıllar içinde çürüyen ağaçlar devrilme riski oluşturduğu için özel bir çalışma başlatıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi uzmanları ağaçları detaylı şekilde inceliyor.
8: Akustik tomografide ağacın gövdesine zarar vermeyen bir yöntem kullanılıyor.
0: Çürümeyi belirlemek için anıt ağacın gövdesine ses dalgaları gönderiliyor.
8: Bu çalışmanın ana amacı içsel çürüklüğü belirlemek, devrilme riskini hesaplayıp ağaçlara yapılması gelen müdahalelerle ilgili bir çalışma olacak.
0: Peki akustik tomografi nasıl çalışıyor?
8: İğneler ağaca saplanıyor ve ses dalgaları oluşturuyor. Yani bir ağaca bir sensöre vuruyorsunuz. Ağacın içinde bu ses diğer sensörlere gidip geliyor.
0: Cansız kısımlar bu yöntemle belirlenip 3 boyutlu hale getiriliyor.
8: Çürük çıkması ağacı keseceğimiz anlamına gelmiyor. Kovuğu varsa görünürde kovuk temizliği yapılıyor. Tepe yükü azaltılıyor. Fiziksel şartlar, mekanik desteklerle ağacı yerinde tutuyoruz.
0: Çalışmayla asırlık ağaçlar için olası devrilme riskine karşı önlem alınıyor.
1: Beşiktaş Kulübü'nün mevcut başkanı Serdal Adalı tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda 3. kez başkanlığa seçildi. Adalı 3815 oy alırken 37 oy geçersiz, 58 oy da boş sayıldı.

0: Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Serdal Adalı 3815 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Sinan Erdem spor salonunda gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren seçim maratonunun ardından tek aday olan Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi. Sabah 10.40'da başlayan ve saat 17 itibarıyla sona eren seçimde oy kullanma hakkına sahip 39.500 üyeden 3.910 genel kurul üyesi katılım gösterdi. 2024 yılında Hasan Arat'ın istifasının ardından yapılan olağanüstü kongreyi kazanarak ilk kez başkan olan, ardından Mayıs 2025'teki olağan kongrede güven tazeleyen Adalı, bu seçimle beraber kulüpteki 3. başkanlık dönemini yaşayacak. Beşiktaş'ta bir sonraki olağan seçim 2028 yılının Mayıs ayında yapılacak. Başkan Serdal Adalı bu genel kurula kadar siyah beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek. Siyah beyazlı ekipte bu genel kurulun ardından mevcut yönetim kurulundaki 8 isim listede yer almadı. Hakan Daltaban, Kaan Kasacı, Çağatay Abraş, Zahide Esra Sayın, Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları, İbrahim Şafak Sağlam ve Turgut Koç yeni yönetim kurulu listesinde yer almadı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor. Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçük Emre. Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.
1: A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi'ndeki 4. maçında bugün İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Milliler kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor.
2: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Bologna kentindeki Renato Dell'Ara Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Grupta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya da 3-0 kaybeden Ay Yıldızlılar son sırada yer alıyor. A Milli Takım İtalya ile tarihinde bugüne kadar 17 kez rakip oldu. Ay Yıldızlı ekip İtalya'ya karşı oynadığı maçlarda 5 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye'nin 11 golüne İtalya 33 golle karşılık verdi. A Milli Futbol Takımında Belçika maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz bu maçta forma giyemeyecek. İki futbolcu izinli olarak kamptan ayrıldı. Daha önce de Orkun Kökçü ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. İtalya ile Türkiye arasında oynanacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Simon Marciniak yönetecek.
1: Bu yıl 33.sü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. En iyi film ödülü Bir Arada Yalnız filmiyle Ali Vatansever'in oldu.
3: Adana Altın Koza Film Festivali'nin final gecesine birbirinden ünlü sinema emekçileri katıldı. Gecenin sunuculuğunu Volkan Severcan ve Jülide Ateş yaptı. 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.
4: Ve en iyi film ödülümüz Bir Arada Yalnız.
5: Yönetmenimiz Ali Vatansever ve film ekibi sahnede ödüllerini Sayın Valimizin ve sevgili Zuhal Olcay'ın elinden alıyorlar.
3: Ali Vatansever en iyi yönetmen ödülünün de sahibi oldu. En iyi senaryo ödülü Karanlıkta Islık Çalanlar filmiyle Pınar Yorgancıoğlu ve Emre Gülcan'ın oldu.
6: En iyi kadın oyuncu ödülü Hazar Ergüçlü, Mutter Bir Annenin Hatıra Defteri.
7: Alkışlar Hazar Ergüçlü için.
5: Yılmaz Güney ödülü Gün Yüzü filminin oluyor. Banu Sıvacı yönetmenimiz.
3: Festivalde 2026 yılında hayatını kaybeden sinemacılar da anıldı.
8: Zihni Göktay, Gülsen Tuncer, Haldun Dormen, Serhat Kılıç.
3: Renkli Gece ödül alanların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
1: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
9: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona perdelerini aralıyor.

Açılış konserini Kanadalı piyanist Jan Liszewski yapacak. Şef Duncan Ward yönetimindeki konserde Edward Green La Minör Piyano Konçertosu'yla Sergei Prokofiev'in 5. senfonisi seslendirilecek. Konser 9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İspanyol dansının dünyaca ünlü topluluğu Carmen'i İstanbul'da sahneliyor. Edebiyatın, operanın ve sahne sanatlarının en güçlü kadın karakterlerinden Carmen, İspanyol dansının uluslararası yıldızı Aida Gomez'in çarpıcı koreografik yorumuyla İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor. Levent Yüksel, güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Sevilen sanatçı, hafızalara kazınan Medcezir, Zalim ve Tuana gibi eserlerini yeniden seslendiriyor. Konser 9 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşiyor. Akbank Caz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 8 Ekim'de Çağdaş Caz'ın yenilikçi isimlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı vibrafon sanatçısı Shasa Berliner, Borusan Müzik Evi'nde sahne alıyor. Festival 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Türk pop müziğin sevilen ismi Sertab Erener İzmir'de sahne alıyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Ekim'de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

0: Salih Bademci seslerle sahnede. Kerem Kurdoğlu'nun yazdığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği tiyatro, çocuklukta duyulan seslerden bugünün gürültüsüne, sessizlikten kahkahaya uzanan seslerin hafızamızdaki izlerini takip ediyor. Tiyatro 7 Ekim'de Dastas'ta izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 8 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor. Özgür Er Yılmaz'ın Eş Zaman İnsan sergisi Ankara'da izleyiciyle buluşuyor. İnsan, bellek ve zaman arasındaki ilişkiyi resmin diliyle sorgulayan seçki, geçmişle bugünü aynı yüzeyde buluşturuyor. Sergi 25 Ekim'e kadar Sermodern'de ziyarete açık. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında ödüllü yazar Neslihan Önderoğlu kaleminden Bağışlama Mesafesi var. Sahici, çarpıcı ve içgörüyle yazılan öyküler okuyucuyu 10 ayrı yolculuğa çıkarıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Sinemanın terapide kullanılmasını ele alan bir kitap var. Mustafa Bilici'nin kaleminden Beyaz Perde'ye Yansıyan Zihin, Stanley Kubrick'ten Ingmar Bergman'a, Tarkovski'den Yavuz Turgul'a uzanan bir seçki üzerinden filmlerin bilinci nasıl inşa ettiğini ele alıyor. Kitap Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Çağın görünmez salgını olan örtük nihilizme karşı düşünmeye davet eden bir kitap var. Yasin Ramazan'ın kaleminden işe yaramayan şeyler üzerine faydasız gibi görünen ama insana insan yapan değerleri ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda.
1: Şimdi kısa bir ara.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 24, Adana güneşli 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 19, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu genelinde hava açık, Ankara 21, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Kars yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 24, Gaziantep güneşli 22 derece.
1: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Adana ve komşu il Osmaniye peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. Bir günde 5 deprem kayda geçti. Neyse ki can kaybı ya da yaralanan olmadı.
1: Önce Adana, ardından komşusu Osmaniye sallandı. Yarım saat içinde meydana gelen 3 deprem herkesi korkuttu.
2: Adana'da arka arkaya 4 kez hissedildiğini söyleyen bir deprem meydana geldi. Şu an Çukurova'da insanlar aşağı indi, huzursuz oldular tabii ki de.
1: İlk deprem haberi Adana'dan geldi. Saat 14.19'da Sayınbeyli ilçesi merkezli 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler panikle kapalı alanlardan çıktı. Deprem il merkezi ve çevre illerden de hissedildi.
3: Ya sağlam bir sallanma.
4: Lambalar sallandı.
3: Peki şu an ard arda olduğu söyleniyor. Hatta dördüncü olduğu söyleniyor. Siz kaç tane hissettiniz?
5: İkincisi.
1: 17 dakika sonra yine Sayınbeyli merkezli bu kez 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.
6: Tekrar salladı. Bir deprem daha oldu şu anda.
7: Bir şekilde hissettik. İlkinde bir hafif, sonrasında en sonuncuda, üçüncüde ise çok şiddetli bir şekilde salladı.
1: Depremle birlikte Fekir ilçesinde Hopka Dağı'ndan kaya parçaları düştü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
8: Depremde kayalar köpüyor. Ben gördüm de tozuyorum merak.
1: Adanalılar deprem korkusunu atlatamamıştı ki bir deprem haberi daha geldi. Bu kez Osmaniye sallandı. Sumbas merkezli 5,2'lik deprem çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD peş peşe yaşanan iki depremin ardından saha tarama çalışması başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, her iki şehirde de herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da tüm hasar ihbarlarının tek tek değerlendirildiğini ifade etti. Bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu.
0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye'de peş peşe gelen depremlerin ardından açıklama yaptı. Şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı, saha tarama çalışmaları devam ediyor dedi.
9: Adana, Sayınbeyli Feke hattında ve Osmaniye Sumbas'ta bu gerçekleşti. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre Allah'a çok şükür bütün ekiplerimiz sahada, herhangi bir can kaybı yok, herhangi bir sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız yok. Tabii ki çok olumsuz etkilenen insanlarımız var. Yaşlılarımız ve özellikle çocuklar için psikososyal destekler bakanlığımız tarafından veriliyor. Burada AFAD, Kızılay, jandarma, polis, bütün sağlık ekiplerimiz, biz sağlık müdürlüğümüz 112 acil, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza bağlı birimler ve bütün devlet kurumları tam bir organizasyon içerisinde bu bahsettiğimiz işte kriz koordinasyon merkezinde Sayın Valimizin başkanlığında, aynı şekilde Osmaniye'de ve bir deprem gerçekleşirse de başka bir ilimizde anında buna müdahale ediyorlar. Evlatlarımız yarın okullara gidecekler. Şimdiye kadar verilen bilgilerde çok şükür okullarımızda herhangi bir hasar yok. İl Milli Eğitim Müdürümüz burada. İl Milli Eğitim Müdürlerimiz de yine sahadalar, takip ediyorlar. Okullarımızın sağlam olması son derece önemli.
0: Eylül ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak. Peki enflasyon rakamları için ekonomistlerin tahminleri ne yönde? Bakalım.
1: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon Ağustos ayında %1,84 artış göstermiş, yıllık enflasyon %31,51 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler Eylül ayı enflasyonunun %2,18 olmasını öngörüyor. 20 ekonomistin katıldığı ankette Eylül ayı için enflasyon beklentileri %1,90 ile %2,60 arasında yer alıyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon

0: Beklentilerinin ortalaması da %30,16 oldu. Bloomberg ET'nin anketine göre Eylül'de enflasyonun aylık bazda %2,2, yıllık bazda %30,30 olması bekleniyor. Anket, katılımcıların 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,7 oldu. Enflasyon verileri, kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. TÜİK'in Eylül ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
1: Mecliste yeni yasama yılı yoğun gündemle başlıyor. Genel kurulda Türk Kızılay kanun teklifi ele alınacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Yarın ve çarşamba günleri de liderler kürsüde olacak.
0: Türk Kızılay kanun teklifi, ekonomi sunumu, grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı yoğun gündemle başlıyor. Genel kurul haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak. Gündemde komisyon aşaması tamamlanan Türk Kızılay kanun teklifi olacak. Teklifle Türk Kızılay Derneği'nin görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkiler düzenlenecek. Ayrıca Türk Kızılay, ülkelerin Kızılay ve Kızılarç milli cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan ve olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde açıklamalarda bulunması bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri de mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Liderler kürsüden mesajlar verecek.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı ikinci toplantısını bugün Riyad'da yapacak. Toplantıda Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu temsil edecek. Ortak savunma için 7 Ağustos'ta atılan imzalar sonrası kurulan pakt kapsamında stratejik, siyasi ve savunma komitesi tesis edilmişti. Komite üyeleri Riyad'da bir araya gelecek. Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu'nun katılacağı toplantıda ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda ittifakın kurumsallaşması ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerinin paylaşılması öngörülüyor. ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreciyle Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da toplantıda değerlendirilecek. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı. Yemen'de yaz aylarından beri devam eden çatışmalar yeniden şiddetlendi. Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet kaybedilen toprakları geri almak için Husilere karşı operasyon başlattıklarını duyurdu. Yemen ordusu Husi hedeflerini vurduklarını açıklarken Husilerden de Suudi Arabistan'a misilleme yapıldı.
0: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümetin başkanlık konseyi Husilere karşı saldırı başlattıklarını açıkladı. Ordudan da Husilere yönelik pek çok hedefe saldırı düzenledikleri açıklaması geldi. Husiler ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Aramco tesislerine hedef aldıklarını duyurdu. Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleri Husilere karşı harekete geçti. Başkanlık konseyinden yapılan açıklamada kaybedilen toprakların geri alınması ve ülkede kontrolün sağlanması için askeri operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyona kaç askerin katıldığı açıklanmadı. Husiler, Eylül'de başlattıkları operasyonlarda Babül Mendeb Boğazı'nı ve çevresindeki kentleri ele geçirmişti. Yemen ordusu da Husi hedeflerine saldırılar yaptıklarını açıkladı. Saldırıların özellikle Sana, Sa'da ve Taiz bölgelerine yoğunlaştığı kaydedildi. Ordu, Sana ve Sa'da da Husiler için hayati önem taşıyan hedeflerin ağır darbe aldığını belirtti. Taiz'de ise Husilere ait 44 askeri araç, nakliye ve ikmal vasıtasının imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı. Husiler ise Sana'ya yapılan saldırılarda bir hastanenin vurulduğunu açıkladı. İran destekli Husilerden de saldırılara yanıt gecikmedi. Yemen'deki grup, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco tesisine hedef aldıklarını duyurdu. Petrol tesisini balistik füzeler ve İHA'larla vurduklarını kaydeden Husiler, saldırılarını sürdürme tehdidinde de bulundu. Bölgeden yayınlanan görüntülerde Aramco tesisinden siyah dumanların yükseldiği görüldü. Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını hedef alan saldırılar düzenlemişti.
1: Hürmüz'ün açılıp açılmayacağı tartışılırken İran'dan istifa haberi geldi. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat görevi bıraktığını duyurdu. İstifayı İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı paylaştı. Paknejat'ın istifasını Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a sunduğu öğrenildi. Pezeşkiyan'ın da istifayı kabul ettiği açıklandı. Paknejat'ın yerine vekaleten Hamid Boverd'in görevi üstleneceği öğrenildi. ABD ve İran'dan savaşa ilişkin karşılıklı açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump karar aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi ya kolay yoldan ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İran ise şartları kabul edilmeden Hürmüz'ü açmayacaklarını ifade etti.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu bir kez daha dile getirdi. İran'dan şartlarımız kabul edilmeden Hürmüz'ü açmayacağız açıklaması geldi.
2: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated. So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: ABD Başkanı Tahran'ın nükleer silah edinme programlarından neredeyse tamamen vazgeçtiğini de ifade etti. İran, uzun süredir nükleer programının barışçıl olduğunu ve nükleer silah yapma arzuları olmadığını dile getiriyor. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Kalibaf da şartları karşılanmadan Hürmüz'ü açmayacaklarını söyledi. ABD'nin 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmesi gerektiğini ifade etti. ABD'nin iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskıya ek olarak tehdit söylemlerini artırdığını savundu. İran'ın şartları arasında ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, savaşı bitirmesi ve dondurulmuş varlıkları serbest bırakması yer alıyor. Ayrıca İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda belirlediği yeni rotanın kabul edilmesi de isteniyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise Washington'la müzakerelere ilişkin konuştu. ABD'nin teklifine yanıt verdiklerini açıkladı. Teklifin öncekilere benzediğini ve nükleer dosyalara odaklandığını, İran'ın ise Hürmüz Boğazı'na odaklanmak istediğini kaydetti. Washington ve Tahran, arabulucular vasıtasıyla savaşı diplomatik yollardan bitirme çabalarını sürdürüyor.
1: Balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore dikkatleri üzerine çekti. ABD Başkanı Trump ise nükleer silaha sahip büyük ulusların liderleriyle iyi geçinmek güzel bir şey diyerek Kuzey Kore lideri Kim'le çok iyi anlaştığını söyledi.
0: Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Kim'le çok iyi anlaşıyorum dedi.
3: Kim Jong-un. Okay.
0: Kuzey Kore ordusunun füze birlikleri, hipersonik stratejik silah sisteminin kullanım kabiliyetini geliştirmek amacıyla bir tatbikat düzenledi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tatbikatı yerinde izleyerek ülkesinin nükleer caydırıcılık kapasitesinin geliştirilmesine çağrı yaptı. Bu denemeden saatler sonra ara seçim mitinginde konuşan ABD Başkanı Trump, nükleer silah sahip büyük ulusların liderleriyle iyi geçinmek güzel bir şey dedi.
3: Kim Jong-un. Okay, Kim Jong-un, you know who that is? North Korea. When people have 112 nuclear missiles, it's nice to get along. But here's the difference. Iran will never have.
0: Kuzey Kore'nin tatbikatta kullandığı füzenin Doğu Denizi'nde 1000 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğu belirtilmiş, Güney Kore makamları ise füzenin yaklaşık 700 kilometre mesafe kat ettiğini açıklamıştı. Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-yong, Güney Kore ve Japonya'nın askeri makamlarının füzenin uçuş rotasını tespit edemediğini öne sürmüştü.
1: Üçüncüsü Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu Küresel Krizlere Kur'ani Çözümler temasıyla İstanbul'da başladı. Sempozyumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörü kalıcı bir şekilde ülkemizin gündeminden çıkarmak istiyoruz dedi.
0: Daha adil bir uluslararası düzen arayışımız sürüyor dedi. Filistin için mücadelenin süreceğini söyledi.
4: Türkiye olarak Filistin halkının meşru haklarını savunmak, zulmü durdurmak ve kalıcı barışı sağlamak için yoğun

0: bir diplomatik mücadele yürütüyoruz.
1: 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu İstanbul'da başladı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Açılışta konuşan Yılmaz, birlik beraberlik mesajı verdi.
0: Terörü kalıcı bir şekilde ülkemizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Bölgemizin gündeminden de çıkarmak istiyoruz. Bizi birbirimize düşürüp kaynaklarımızı sömüren emperyalist odaklara vereceğimiz en güzel cevap, birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmek, ihtilaflarımızı bir tarafa bırakıp güç birliğiyle bu oyunu bozmaktır.
1: Sempozyumun bu yılki teması küresel krizlere Kur'ani çözümler.
2: Kur'an'ın çağımıza söyleyeceği söz tam burada büyük önem taşıyor. Kur'an insanın elindeki imkanı küçültmüyor. Ona istikamet veriyor. Onu bazılarının düşündüğü gibi esirleştirmiyor, bilakis özgürleştiriyor.
1: Mağdurun kimliğine göre tutum belirlendiğini söyleyen Bilal Erdoğan, Filistin ve Ukrayna'daki savaşlar üzerinden Batı'yı eleştirdi.
2: Adalet karşımızdakinin kimliğine göre değişmez. Zulmün faili değiştiğinde zulmün adı değişmez. Mağdurun dini, ırkı, milleti, rengi veya pasaportu insan hayatının anlamını, değerini değiştirmez. İşte bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu ölçülerden biri de budur.
3: Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlediği yönündeki iddiaların asılsız olduğu duyuruldu. Açıklamada bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır denildi. Kamuoyunu yanıltmayı amaçlamaktadır ifadesi kullanıldı. Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hüküm 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kanunu'nda 6 Haziran 2013 tarihinden itibarense YTM'ye ilişkin yönetmeliklerde yer aldığı belirtildi. Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istediği ortaya çıktı. Gönül için peki neden soruşturma izni istendi? Detaylara bakalım.
1: Başsavcılık eski SPK başkanı için soruşturma izni istedi. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmedi denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulu görevlendirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Başsavcılığın geçen hafta eski SPK Başkanı İbrahim Öner Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soruşturma için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Savcılığın tespitine göre Gönül'ün yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine dair açık ve yeterli emareler vardı. Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturulması için izin istendi. Savcılık yazısında SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasayla fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. Başsavcılığın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mehmet Şimşek'in talimatıyla teftiş kurulu görevlendirildi. Bu kurul ön inceleme ve araştırma yapacak. Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 85 şüpheli tutuklandı. Başsavcılık soruşturmasını sürdürüyor.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakemlere yönelik soruşturması sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Perşembe günü Trabzon'da maç çıkışı gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. Kol ve Erel'in bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan diğer şüphelilerden ele geçen dijital verilerin incelenmesi ve MASAK analizleri neticesinde iki hakemin gözaltına alınmasına karar vermişti. Mobbing ve resmi evrakta sahtecilik soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli...

0: adli kontrolle bırakılmıştı. Üçüncü kez göreve seçilen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, MHK soruşturmasına yönelik konuştu. Keşke bir yıl önce yaptığımız uyarılar dinlenseydi diyen Adalı, gerekirse temizlik hareketi bitene dek sezona ara verelim açıklamasında bulundu.
1: Camiama teşekkür ediyorum. Bizlere güvendikleri için, destekleri için. İnşallah onların bu güvenine ve desteğine layık olacağız. Salı günü herhalde bir olağanüstü toplanıyormuş Futbol Federasyonu. Salıya kadar bekleyeceğiz. Şimdiden bir şey söylemenin manası yok. Bir sene önceden beri söylediğim, yaptığımız uyarıları biz yapmamış olsaydık da şu sonucu görmeseydik diyorum. Bu beklediğim bir şeydi benim. Kötü giden bir şeyleri zorladığınız müddetçe daha da kötüye gidiyor. İnşallah Türk futbolu için iyi kararlar alınır. Sabırla bekleyeceğiz, çıkan sonucu göreceğiz. Gerekirse ara verelim. Bir hafta, 10 gün, 2 hafta ne kadarsa. Ama bu işi, başlanılan temizlik harekatını sonuçlarına kadar da başlamasın. Görevini iyi yapan hakemlerimiz var. Onların da psikolojisini düşünmek lazım. İsteseler de bu psikolojiyle nasıl görev yapacaklar?
0: Yaz bitti fakat boğulma haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez adres Batman. 17 yaşındaki Muhammed Ali Aydın arkadaşlarıyla İstiklal Parkı yakınlarına gitti. Piknik yapan gençler bir süre sonra Batman çayına girdi. Aydın birkaç metre ilerledikten sonra çırpınmaya başladı. Ardından gözden kayboldu. İhbar üzerine ekipler bölgeye gitti. Dalgıç ekipleri Aydın'ın cansız bedenini buldu. Gencin cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Antalya'da yol kenarında 20 yaşında bir gencin cansız bedeni bulundu. JASAT'ın titiz çalışması katil zanlısının çok geçmeden yakalanmasını sağladı.
2: Cesedi ıssız yolda bulundu. Jandarma adım adım istirip 20 yaşındaki gencin katil zanlısını yakaladı. Antalya Gazipaşa'da yangın havuzunun yanında bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma çalışma başlattı. Ölen kişinin 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır olduğu belirlendi. Bayır'ın vücudunda 13 bıçak darbesi tespit edildi. Jandarma suç araştırma timi gencin katilini yakalamak için iz sürdü. Yasin Erdem Bayır 16 yaşındaki B.Ö. isimli genç kızla görüşüyordu. JASAT genç kızın evine gidince olay aydınlatıldı. Katil zanlısı Mustafa Ö genç kızın babasıydı. Mustafa Ö olayda kullandığı bıçağın yerini jandarmaya gösterdi. İddiaya göre katil zanlısı baba 20 yaşındaki gencin 16 yaşındaki kızıyla görüşmesine kızıp onu öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Denizli'de bir akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü. Tankerden yakıt boşaltıldığı sırada yangın çıktı. Bir istasyon çalışanı yaralandı.
2: Yakıt tankerinde yangın çıktı. Akaryakıt istasyonunda faciaya ramak kaldı. Denizli Pamukkale'de bir akaryakıt istasyonuna yakıt getiren tankerden depolara yükleme yapılıyordu. Bu sırada yangın çıktı ve patlama oldu. Yangın çok geçmeden bitişikteki iki yakıt tankerine daha sıçradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangını söndürmek kolay olmadı. Akaryakıt istasyonundaki tankların patlama riskine karşı Denizli Acıpayam Bulvarı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale etti. Yanan 3 tanker güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan istasyon çalışanı Mehmet C. hastaneye kaldırıldı. Mehmet C.'nin benzin boşaltımı sırasında elindeki vanayı beton zemine düşürdüğü ve bu esnada çıkan kıvılcım nedeniyle yangının çıktığı değerlendiriliyor.
0: Balıkesir'de 4

0: Katlı binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 6 kişi yaralandı.
1: Önce patlama sesiyle sarsıldılar, ardından yangınla nereye kaçacaklarını şaşırdılar. Bina sakinleri ölümle burun buruna geldi. Balıkesir Bandırma'da 4 katlı bir binada yaşayan Hasan Çelikalp, 1. kattaki evinde çay demlemek istedi. İddiaya göre doğalgaz

0: şüphelendi. Çayı tüpte demlemeye karar verdi. Çakmağa çakınca patlama oldu. Patlamayla sarsılan bina sakinleri apar topar kendini dışarı attı. Ev sahibi Hasan Çelikalp ile üst kattaki dairede bulunan 5 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. 2 daire kullanılamaz hale geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan Hasan Çelikalp'in vücudunda yanıklar olduğu öğrenildi.
1: Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapı Kule kesiminde yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Projenin en uzun etabı 9 Ekim'de hizmete açılacak. Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek.
0: Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesiminde çalışmalar tamamlandı. Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle 9 Ekim'de hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapı Kule kesiminde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini söyledi.
2: Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapı Kule'ye Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Halkalı Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak.
0: Bakan Uraloğlu, Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla Türkiye'nin Avrupa demiryolu bağlantısının güçleneceğine dikkati çekti. Halkalı Kapıkule hattının Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, orta koridorun Avrupa'ya açılan en kritik kapısı olduğunu belirten Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars'la başlayan, Marmaray ve Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin Avrupa bağlantısını güçlendiriyoruz dedi.
1: Hatay'da gerçekleşen bir kaza sonrası yola motor yağı dökülmüştü. Başka kazalar olmasın diye inisiyatif alan polis memuruna İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den tebrik mesajı geldi. Görüntüler Antakya'dan. 3 araç trafik kazasına karışmış, şans eseri yaralanan olmamıştı. Dökülen motor yağı içinse bir polis memuru önlem aldı, yağ dökülen yere toprak attı. Trafik polisinin davranışı takdir görürken o görüntüler İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de gözünden kaçmadı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan çiftçi, motor yağının üzerine avuç avuç toprak taşıyan fedakar polis kardeşim, vazifeni vicdani bir mesuliyet olarak gören hassasiyetin için yürekten teşekkür ediyorum dedi. İspanya'da siyasetin ana gündem maddesini oluşturan konut krizine karşı binlerce kişi bir kez daha başkent Madrid'de sokağa çıktı. Göstericiler kira artışlarına karşı çıkarak hükümete çağrı yaptı.
0: Binlerce kişi bir kez daha meydanlara indi. Konut krizine karşı eylem düzenlendi. Madrid sokakları kira artışına karşı gösterilere ev sahipliği yaptı. İspanya'da 87 yaşındaki bir kadının 70 yıldır yaşadığı evinden polis zoruyla çıkarılması ülkeyi ayağa kaldırmış. %250'ye varan kira artışını karşılayamayan Mari Carmen adlı yaşlı kadın evinden sedyeyle tahliye edilmişti. Carmen evine döndü ancak ülke çapında patlak veren gösteriler bu hafta sonu da devam etti. Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir kez daha sokaklara dökülen İspanyollar Madrid'de bir araya geldi.
3: Sanırım kamp önümüzdeki haftada varlığını sürdürecek. Direnme iradesinin mevcut olduğunu, her şeyin çok iyi organize edildiğini düşünüyorum. Bu yüzden burada kalmaya devam edeceğiz.
0: Göstericiler tüm şehrin anahtarları bizde ve küçücük bir daire sahibi olmak için değil, bir geleceğe sahip olmak için okuyorum yazılı pankartlar taşıdı.
4: Haklarımız var. Anayasamız bize barınma ve daha pek çok konuda haklar tanıyor. İşte bu yüzden protesto ediyoruz. Eğer parlamento bunu sağlamıyorsa hiçbir işe yaramıyor demektir. Bu durumu sürdürmek istemiyoruz.
0: Valencia sokaklarında da protesto gösterileri vardı. Polisle eylemciler arasında tansiyon zaman

0: zaman zaman yükseldi. İspanya Merkez Bankası ülkede yaklaşık 700 bin konut açığı bulunduğunu tahmin ediyor. Başbakan Sanchez, hükümetin konut krizine karşı yeni önlemler alacağını belirtiyor. Ülkede 2025 yılında 25.540 kişi kira sözleşmesi ihlali nedeniyle evinden çıkarılmıştı.
1: ABD Başkanı Trump yapay zeka kaynaklı tehditlere karşı müdahale planları geliştirilmesi için bir ekip oluşturdu. Ulusal İstihbarat Direktörü Clayton'ı da yapay zeka çarı olarak ekibin başına getirdi. Ekibin bu teknolojinin risklerini ve sunduğu fırsatları içeren bir rapor sunması için 120 günü var.
0: ABD'de yapay zeka için özel ekip kuruldu. 120 günlük rapor sunulacak. ABD Senatosu'nda yapay zeka güvenliği konusunda düzenlenen oturumda uzmanlar, Kongre üyelerine giderek daha bağımsız hareket edebilen yapay zekanın risklerine karşı bilgilendirmişti. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton'ı yapay zeka çarı ilan etti. Clayton da Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, Trump'ın oluşturduğu ve süper zeka gücü adıyla anılan ekibin 120 gün içinde rapor hazırlayacağını belirtti. Bu teknolojinin riskleri ve sunduğu fırsatları değerlendirerek hükümetin sorumluluklarının belirleneceği bir rapor sunulacağını aktardı. Clayton'ın açıklamasına göre ekip süper zeka kaynaklı tehditlere müdahale planları geliştirecek. Bu sırada inovasyonu ve rekabeti engelleyecek aşırı düzenlemelerden kaçınacak. Ayrıca güvenlik ihlalleri, siber saldırılar ve yapay zeka ile ilgili diğer olayların hükümete nasıl bildirildiğini inceleyecek. ABD Başkanı Trump, 19 Eylül'de yapay zeka yarışında ülkenin ilk sıradaki yerini korumak için bir yapay zeka ekibi oluşturduğunu ve başına bir yapay zeka çarı atacağını açıklamıştı. 30 Eylül'de de yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
1: Fransa'da Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında renkli bir yürüyüş gerçekleştirildi. Kostüm giydirilen köpekler Paris'teki dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde boy gösterdi.
2: Kimi kırmızı şapkasıyla, kimi sırtında fiyonkla, kimi ise sadece tasmasıyla arz-ı endam eyledi. Fransa'da stil yarışında sıra köpeklere geldi.
3: Sosis köpekler çok sadık, neşeli ve zeki hayvanlar. Birine sarılmayı aşırı derecede seviyorlar. Bu bir kusur mu, erdem mi bilmiyorum ama iyi anlaşıyoruz.
2: Görüntüler başkent Paris'ten. 2018'den bu yana gelenekselleşen bir etkinlik Şanzelize Caddesi'ne akın ettirdi. Porsuk köpekleri veya bir diğer adıyla sosis köpekler sosis yürüyüşünde bir araya geldi. Köpekler ve sahipleri 1,5 kilometre boyunca yürüdü.
4: Sosis yürüyüşüne ilk defa geliyorum. Her türden, renkten sosis köpeğini görmek istedim. Hemen hemen her tür burada var.
2: Etkinlik her yıl Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle yapılıyor. Köpeklerin moda yarışından toplanan yardımlar, terk edilmiş ve kötü muamele görmüş köpeklere yardım eden bir derneğe veriliyor.
1: Teknofest Güneydoğu ziyaretçi rekoruyla tamamlandı. Kapanış gününe adeta akın oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da kapanış törenine katıldı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu'daki en güzel Teknofest oldu dedi.
5: Tarihi bir Teknofest'i daha alnımızın akıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz.
0: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali yine yüz binlerce kişiyi bir araya getirdi. Bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'te izleyici rekoru kırıldı.
5: 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak Teknofest Şanlıurfa bir rekor kırdı. Anadolu'da düzenlenen en büyük, en güzel Teknofest oldu.
0: Teknofest, Güneydoğu'nun kapanış gününe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
6: Gençlerimizin önündeki fırsatları, Güneydoğu'muzun tarım, sanayi, turizm ve teknoloji potansiyelini çoğaltmakta kararlıyız.
0: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere desteğin süreceğini söyledi.
5: Teknofest gençliği yapamazsınız denildiğinde zoru başaran, imkansız denildiğinde tarih yazan gençliktir. Teknofest gençliği cesarettir. Teknofest gençliği Türkiye'nin tam bağımsız geleceğidir.
0: Kapanış gününde de Türk Yıldızları ve Solo Türk başta olmak üzere hava gösterileri büyük beğeni kazandı.
1: Hayatını felsefeye adayan çalışmalarıyla tanınan Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor İonna Kucuradi İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü felsefeciyi sevenleri doğum gününde ebediyete uğurladı.
7: Yıllar boyunca hep böyle eğitim, akademik hayat onunla ilgilendi. Çok fazla sosyalleşmedi çünkü bütün hayatı öğrenmek, öğretmek, eğitmek, bütün hayatı öyle geçti.
8: Öğrencileri, dostları, meslektaşları ve ailesi hepsi İonna Kucuradi'ye son görevlerini yapmak için buluştu. Türk felsefesinin önemli ismi son yolculuğuna uğurlandı.
9: Hocanın hep en büyük amacı felsefeni dört duvarın dışına çıkarmak olmuştur ve bunu büyük ölçüde başardı.
8: 89 yaşında hayata veda eden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor İonna Kucuradi için ilk tören Maltepe Üniversitesi'nde düzenlendi. Törene katılanlar arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
10: İnsan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehberdi. İçinde bulunduğumuz dünya bütün kuralların, bütün değerlerin yıkıldığı bir dünya haline geldi. Vefatıyla birlikte bize şunu hatırlattı. Ey insanlık, bu tehlikeye karşı size öğrettiğim dersi unutmayın. Hocam, derslerinizi unutmayacağız. Sizi saygıyla uğurluyoruz.
8: Törene katılanlar duygu yüklü sözlerle onu andı.
7: Felsefeyi halka yansıtmak adına verdiği mücadeleyi gördük.
9: İonna Hoca hayatımda tanıdığım bencillikten en uzak insandı. Her insan biraz bencildir. Ama hayatımda egoizminden bu kadar uzaklaşmış tanıdığım en güzel insan.
8: İonna Kucuradi'nin naaşı Şişli'de bulunan Rum Ortodoks mezarlığına getirildi. Burada kilisede düzenlenen törenin ardından toprağa defnedilecek. 4 Ekim 1936 tarihinde doğan profesör yine doğum gününde ebediyete uğurlandı.
1: Haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

İyi akşamlar, hoş geldiniz, iyi pazarlar derim. Karşıt Görüş'le yanınızda olmaya çalışacağız. 3 saat süresince. Önemli konular var. Bir yandan hani deyim yerindeyse, inşallah da olur, bir futbol sever olarak söylüyorum. Futbolda temiz eller operasyonu mu tartışılıyor Türkiye'de? Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutukluyken gördüğü lüzum üzerine istifa etme kararı aldı. Yeni gelişmeler de var. Yarın polisteki sorgu süren iki hakem adliyeye sevk edilecek. Onlarla ilgili neler olacak? Onları konuşacağız. Nereye gidiyor? Ayrıca bu milli takım meselesi de konuşulmadan geçecek gibi değil. Montella ile ilgili, teknik direktörle ilgili çok soru işareti var, çok tepki var. Acaba tazminatının peşinde mi? Çünkü hiç iyi skorlar almıyoruz. Belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. Eyüp Sultan Belediyesi'ne bir operasyon yapıldı. Ataşehir'de yine AK Parti'ye katılımlar var. O arada Özgür Özel neredeyse bir ayı aşkın diyelim. Sürenin ardından bugün Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etti. Ne konuştular acaba? Adaylık mı? İBB'nin durumu mu? İBB'deki meclisin durumu mu? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı beraberinde iddia öyle ki 7 belediye başkanıyla beraber çarşamba günü AK Parti saflarına katılacak. Bunların hepsini konuşacağız.

0: Karşıt görüşe başlıyoruz. İzninizle konuklarıma hoş geldiniz diyeyim. Elif Şahin, siyaset bilimci. Elif Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sağolunuz. İhsan Aktaş, Kamuoyu Araştırması Genel Başkanı. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun efendim, teşekkür
0: ederim. Nurtuğba Aktay, uzun bir aradan sonra aramızda. Hoş geldiniz Nurtuğba Aktay.
1: Hoş bulduk efendim,
0: Türkiye Gazetesi yazarı. Doktor Sezin Öney. Sezin Hanım, çok şıksınız. Hoş geldiniz siyaset bilimci.
1: Bizi şıklenmedi, çok kıskandık.
0: Yok, gerçekten. Sizin renkleriniz yeter, siyah beyaz.
3: Ona her zaman şık. Ben arada yetişmeye çalışıyorum.
1: Latife yapıyorum. Hocam gerçekten. Çok şık gerçekten.
0: Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, akademisyen siyaset bilimci. Hoş geldiniz.
2: Hoş
0: Çağatay
2: bulduk.
0: Bey. Ankara'da ismini sürekli karıştırdığım ve özür dilemekten yorulduğum Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma Başkanı, Ankara stüdyomuza hoş geldiniz. Ve meslek büyüğüm, ağabeyim.
4: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Spor dünyasının en iyi kalemlerinden birisi, en bilgili kalemlerinden birisi Atilla Türker. Atilla abi, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Teveccühün. Çok mutlu ettin beni. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum canım kardeşim.
0: Atilla abi, sizinle başlayayım. Çünkü futbolla başlayalım dedik. Ben bir temiz eller operasyonu dedim ama memlekette bu laf çok kullanıldı. Biraz da eskidi, evet. Eskidi yani. Hiç de olmuyor sanki. Ne dersiniz? Bu sefer hani şöyle bir yazı yazmıştım. Oynadığınız futbol değil, hayatımız. Bu futbol temizlenecek mi?
5: Şu kadarını söyleyeyim. Dünyanın en kirli liglerinden biri, en kirli zeminlerinden biri maalesef futbol anlamında söylüyorum. Türkiye. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Nihayetinde uluslararası transfer yapan yöneticiler, menajerler, teknik direktörler, futbolcularla onlarca kez, yüzlerce kez konuştum. Elimde onlarca, yüzlerce belge yayınladım. Kitap yazdım. Yani Türk futbolundaki hırsızlıklar, yolsuzluklar anlamında.
0: Hatta yazdığınız kitap en çok satanlar listesinden inmedi uzun süre.
5: En çok satanlar listesinde, madem sen söyledin, devamını getireyim. Dünya Spor Yazarları Derneği'nin düzenlediği, evet, geleneksel yarış. 138 ülkeden 1830 spor yazarının katıldığı yarışmada araştırma dalında dünyanın en iyi eseri ödülü Kore'ye çağrıldım. Orada Dünya Spor Yazarları Birliği Başkanı törenle verdi. İlk bu ödülü alan ilk Türk olma onurunu yaşadım. Şimdi keşke bunlar olmasa da ben o ödülü almasaydım veya o belgeleri yayınlamasaydım. Evet. Maalesef çok kirli. Şimdi bahis olayı geçen yıl patladı. Şimdi hakem olayları patladı. Hemen hızlı hızlı ana başlıkları söylemek istiyorum. İşte özellikle Türk hakemliği duvara yıllar önce tosladı. İnanılmaz kötü. Niye? Bu kadar Amerikan filmlerinde aratmayacak ayak oyunları maalesef Türk hakemliğinde var. Çekememezlik, lobicilik, dernekçilik, babalar, oğullar, ahbap, çavuşlar, kartvizit, işte yeteneksiz, başarısız insanlara iyi not vererek öne çıkartma, aslan gibi çocuklara kötü not vererek geri planda bırakma falan derken herkes birbirinin kuyusunu kazdı. Şu anda Türk hakemliğinin lideri olabilecek, yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı olabilecek insan Türkiye sınırları içerisinde maalesef yok dersem yeridir. Ancak birkaç isim etrafında dolaşabilir. O kadar. Çünkü birbirlerini yediler, bitirdiler, parçaladılar. Hele bu son olay, yani ben hasbelkadar 45-50 yıldır spor muhabirliği yapıyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Düşünebiliyor musunuz? Merkez Hakem Kurulu Başkanı'yla bir hakem, sıradan bir hakem, hakemin tek özelliği federasyon başkanıyla hemşeri olması, aynı yerde büyümesi. Hakemle Merkez Hakem Kurulu Başkanı oturuyor, hangi hakemleri hangi maça verelim falan diyor. Ben densizlik dersem saygısızlık olur ama bu kadar kötü bir tabloyu görmedim. Sonra bakıyorsunuz Merkez Hakem Kurulu Başkanı, hemen bir tık geriye gideyim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı torbadan çıktı. Yani kimse kusura bakmasın, kendisine benim soygun saygım var, o ayrı. Keza Merkez Hakem Kurulu Başkanı piyangodan çıktı, torbadan çıktı. Nasıl çıktı? Futbol Federasyonu'nun bir önceki başkanı Mehmet Büyükekşi. İddia ediyorum, kimse kusura bakmasın, Türk futbolunda 500 kişi sıralaması yapılsa birden 500'e kadar, bir önceki Futbol Federasyonu Başkanı ben ilk 500'ü almazdım. Hangi anlamda? Futbol bilgisi, kültürü, deneyimi, şuyu, buyu falan. İşte belli yerlerin desteğiyle Futbol Federasyonu oldu. Mehmet Büyükekşi'yi kastediyorum. Sonra Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu girdi devreye, aday oldu. Ya düşünebiliyor musunuz? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, kimse kusura bakmasın, yani tahsille, şunla, meslekte kimsenin ilgilenmemesi gerekir. Ama ilkokul mezunu olan, hakemleri rehin alan, sürekli ceza alan bir insanın normal şartlar altında aklından Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı geçirmemesi bile gerekir. Ama o kadar enteresan bir olay ki Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Mehmet Büyükekşi'ye bakarak federasyon başkanı oldu. Keza Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na bakıyorsunuz. Türk hakeminde ilk 300'e 500'e giremeyecek bir background olmayan bir isim. O da belli kişilerin önermesiyle başkan oldu Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Şimdi normal şartlar altında İbrahim Hacı Osmanoğlu, Ferhat Başkanı, Gündoğan'ı tanımıyorum bile. Tanımadığını iyi biliyorum. Şimdi liyakatsız bir şekilde gelinirse, camiayı tanımazsan zaten duvara toplu bir hakem camiası var. Herkes dediğim gibi...
0: Peki. Kuyusunu... Peki, evet. Şimdi en azından bir adım atıldı. Bildiğim kadarıyla da ilk defa bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanıyor. Bu operasyondan umutlu musun Atilla abi?
5: Ben daha iceberg görünen yüzü olduğunu düşünüyorum. Sevgili Kerem, nasıl? Açayım. Şimdi yarınlarda veya günümüzde çok sayıda hakem itirafta bulundu. Hem de müşteki olarak da gitti, mağdur olarak da gitti. İfadeleri verdiler. Bir kısmının ifadesi daha medyaya yansımadı. Ben hasbelkader kendileriyle konuştum bir kısmıyla. Orada o kadar çarpıcı iddialar, ifadeler var ki. Yani atletik testte koşamayan, başarısız olan FIFA kokartlı bir hakem için geçer not verip de FIFA'yı kandırmadan tutun da yazılı sınavdaki ahbap çavuş ilişkilerine, sahte işlere kadar olay çok büyüyecek yarınlarda. Nitekim gözaltına alınan insanlar birbirleriyle ilgili iddialarda, ifadelerde bulunuyor. Ben olayın bir de şu tarafındayım. Hiç dile getirilmedi. Haddimi de aşmadan şunu söylemek istiyorum. Tabii ki Merkez Hakem Kurulu'nda, futbol camiası, hakemlerde sonuna kadar gidilmesi gerekir. Bu köhnemiş camianın düzenlenmesi gerekir. Ama sadece hakemler değil, bu işin bir de Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu var, Tahkim Kurulu var. Oraya yerleştirilen, bakın tırnak içinde söylüyorum, özellikle büyük kulüpler tarafından yerleştirilen insanlar var. Her iki kurulda da 7'şer kişi bulunuyor kanun gereği. Şimdi oraya giden insanlara torpil yapılıp 5 maç alması gereken büyük takımın futbolcusu, oradaki kurul üyesi ona 3 maç veriyor. Tahkime gidiyor, 1 maça iniyor. Yıllardır bu şekilde. Hatta inanılmaz bir bilgi vereceğim şimdi. 3-4 yıl önce yazdım bu haberi ben. Düşünün, o zaman Nihat Özdemir'in Futbol Federasyonu Başkanı olduğu dönemde Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu Başkanları atanıyor. Bende de vakit bol olduğu için dedim bu insanlar kimdir, nedir falan, girdim evde baktım Google'a. İnanır mısınız? Disiplin Kurulu Başkanı'yla Tahkim Kurulu Başkanı Kadıköy Koşu Yolu Cenab-ı Şahabettin Sokak'ta aynı büroda yan yana çalışan iki avukat. Biri patron, bir güzelim Türkiye'de, güzelim ülkemizde 210 bin avukat var bildiğim kadarıyla. Disiplin Kurulu Başkanı ile Tahkim Kurulu Başkanı aynı odadan çıkar mı? Devamını getiriyorum. Bu iki avukat kimlerin avukatı biliyor musunuz? İsimlerini söyleyeyim, sakıncası yok. Biri Göksel Gümüşdağ, siyasi iradeye çok yakın olan, yanlış anlaşılmasın, güçlü. Türk futbolu zaten son 15-20 yıldır gizli liderlerinden birisi Göksel Gümüşdağ'dır. Artı kimin avukatı? Emre Belezoğlu. Emre'yi Türkiye'de değil, dünyada bile tanınan bir kardeşimizdir. Şimdi günlük hayatta bunların avukatı olan insan... önlerine Futbol Federasyonu'na ceza dosyası gidiyor. Ki yaşadık, 7 maç alması gereken futbolcular Başakşehir'de 1 maçla kurtuldu. Şimdi bunların da üzerine gidilmesi gerekiyor. Yani futbol Türkiye'de sadece saha içinde oynanmıyor. Saha dışında da çok oynanıyor.
0: Peki,
5: özellikle büyük... Evet.
0: En çok hangi takımın hakkı yenmiş? Yani şu ana kadarki izlenimlerinizden bence Beşiktaş diyorum ama...
1: Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe diyor Nur Tuğba. Yani bunun yarıştırmanın da çok anlamı yok.
1: Her ama takımın, bir mağduriyet vardı yani. Evet. Kamuoyunu gündemine yıllarca yansıdı bu mesele.
0: Fenerbahçe'nin yani de var, Beşiktaş'ın da var. Yani şimdi Beşiktaş'ın hakem, şerefi ikinci var.
1: Kulüp ayırt etmeksizin bir
2: şimdi hakem devreye
1: vardı.
2: Girecek abi.
0: Evet, hakem devreye girecek. Buyurun. Atilla abi, sizin izleniminiz ne? Kimi doğramışlar?
5: Öyle söyleyeyim sevgili Kerem. Bu iş konjonktürel bir durum. Yani o süreçte Futbol Federasyonu Başkanı kim olursa kurullara kimleri daha fazla yerleştirirlerse, basit örnek vereyim. Futbol Federasyonu Başkanı diyelim Beşiktaşlı. Disiplin Kurulu'na, Tahkim Kurulu'na 4'er tane kendine yakın veya Fenerbahçe'li, Galatasaray'lı, yanlış anlaşılmasın. Veyahut da 2'şer tane adam yerleştirdiği zaman malum 7

0: delege var. 7 oy olacak, oylama olacak bir ceza için. Siz orada 4 olursa oy çokluğu oluyor malum. Oy birliğine gerek yok, oy çokluğu oluyor. Siz eğer 4 adamınız oradaysa 8 maç al, biraz da şey yapıyor. Hadi 4 maç alması gereken futbolcu 2 maçta kurtuluyor. Tahkimde alınıyor o ceza. Konjöktürel bir durum. Yani ben bunu genele yayıyorum. Fenerbahçe'nin de çok baskın olduğu dönemler oldu. Galatasaray'ın zaten oldu. Beşiktaş'ın da oldu. O süreçte yani Futbol Federasyonu 4 yılda bir seçim yapılıyor. Siz disiplin kuruluna, hakim kuruluna kendi adamınızı yerleştirdiğiniz zaman keyfinize bakın. Keyfinize bakın. Az maçta kurtulursunuz. İstediğiniz hakemi Merkez Hakem Kurulu sizin maçınızı atar. Zaten Futbol Federasyonu Başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı kulüp başkanlarının, büyük kulüp başkanlarının ağzından çıkacak lafa bakıyorlar. Niye? Hakemler bile, önce hakemlerden başlayın bildiğimiz bu maç yöneten hakemler, onlar bir maç alabilmek için Eyyam'ın kralını yapan onlarca var, çoğunluk var. Niye? Şöhret, para, gündemde kalmak, başarı, takdir olayı falan. Sonra ne oluyor? Diyelim X kulüp, Fenerbahçe veya Galatasaray kulüplere takılmayalım. Diyor ki ben diyor Kerem Kırçıvalı istiyorum diyor hakemi. Niye? Hakem çünkü Eyyam yapmıştır bir önceki maçta. Eyyam'a da devam etsin. Buradan gelen doğrultuda diğer Atilla Türker de bundan mesajı alıyor. Mesajı alıyor. O da aynı doğrultuda. Niye? Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın gözüne girdiğin zaman yahut da diğer büyük kulüplerin sizi sürekli olarak o kulüplerin maçına veriyorlar. Kulüpler memnun. Ama kulüpler memnun olurken diğerleri altta kalanın canı çıksın. Onlara ne olacak? İnanılmaz bir tırnak içinde söylüyorum. Saadet zinciri mi denir? Veyahut da bunun bahis tersinden bir zincir.
1: Bir soru sorabilir miyim?
2: Tabii. Bahis diye ortada kocaman bir şey var. O da etken faktörlerden değil mi?
1: Tabii, ben bir soru sorabilir miyim?
0: Bir cümle söyleyeyim, özür dilerim. Bahis olayında da mevcut federasyon eline, yüzüne, gözüne bulaştırdı. 27 Ekim geçen yıl, bugünler yani basın toplantısı yaptı, açıkladı. Ben hasbelkader o zaman ekonomi.com'da yazıyordum. Dedim ki el olsun. İbrahim Hacı Osman'a yazıklar olsun hakemler. Ama sonra da bir baktık 50 kuruşluk onlarca yüzlerce 50 kuruşluk oynayan onlarca yüzlerce hakemin hakemlik hayatı bitirildi. Direkt uzatmadan söyleyeyim. İstesem yani 10 gün konuşurum.
2: Takımlar ama boşu boşuna gitti Anadolu'da.
0: Süper Lig'de top koşturan futbolculara yok, hiç dokunulmadı. Birkaç isim dışında. Onu da adli yargı cezalandırdı. Niye? Kulüplerden korktular. Koskoca Süper Lig'de doğru dürüst kimseye ceza veremedi Futbol Federasyonu. Keza Süper Lig'de ve birincilikte görev yapan anlı şanlı teknik direktörler, anlı şanlı düdük çalan FIFA kokartlı hakemler, ben isimlerini de biliyorum. Futbol Federasyonu yönetim kurulunda, disiplin kurulunda yan yana bahis oynayanlar var. Ama eğer bizi cezalandırırsanız, eğer bizi açıklarsanız biz de sizi açıklarız, yan yana oynamadık mı diyenler var. Evet. Üzerine de gidil örtbas edildi. İkinci ve üçüncü ligdeki tüm futbolculara, yöneticilere üç talimat gereği, mevzuat gereği 3 ayla 1 yıl arasında ceza verildi. Ki talimat gereği 3 aydan sonra ceza alanlar, fazla alanlar hakemlik lisansı iptal ediliyor. Futbolcular 10 ay oynayamıyor, 12 ay oynayamıyor. Süper, benim elimde bir dosya vardı. Yazarken Cumhuriyet Savcılığı açıklama yaptı. Yazdım daha doğrusu. Dedi ki Sayın Atilla bu konuyla ilgili incelememiz devam ediyor dedi. Dünya Kupası öncesiydi. Gereken yapılacaktır ama kimse bir daha bu konuda haber yazmasın dedi. Büyük kulübün futbolcusu. Yani şu fazla da uzatmak istemiyorum. Eğer Anadolu kulübü ise, daha doğrusu ikincilik, üçüncülük futbolcusu hepsi yandı bitti kül oldu. Hakemler peki, yandı bitti kül oldu. Antik hakemler yanılmayın.
3: Peki bugün Serdar Adalı yeniden Beşiktaş başkanlığına getirildi. Tek adaydı. Yeniden seçildi. Onun bir önerisi var. Diyor ki bu işin sonuna kadar gidilmesi gerekir. Ligler ertelensin gerekirse biraz daha. Ligler ertelenebilir mi?
0: Bence şu aşamada ertelenmez. Yani ertelenmemesi gerekir. En azından şöyle aşamada. Şimdi ne olacak? Şu anda Merkez Hakem Kurulu Başkanı zaten tutuklandı, istifa etti. Yerine İngiliz Taylor zaten sezon başında getirilmişti. Mevcut Merkez Hakem Kurulu'nda zaten 3-4 kişi kaldı. Bunlar affedersiniz atladı devede değil. İyi kötü hangi maçları kimin yöneteceği belli. Elinizde Süper Lig'de maç yönetecek 22 hakem var. Oturduğunuz zaman yeter ki düzgün davranın. Hangi maçı hangisinin atanacağını bilirsiniz ki önümüzdeki gün sonra ne olacak senaryo şimdi? Enteresan bir bölüme geleceğim. Şimdi bir haftayı iki haftayla Taylor'la götürdünüz. Ekiple götürdünüz. Sonra kim gelecek? Sevgili Kerem, ne olur yanlış anlaşılmasın. Dediğim gibi tüm hakem camiası, herkes birbirini tanır. Ben de işim gereği seminerler, kamplar, hakemler.

0: anlamında söylüyorum. Hepsini gittim. Şimdi üst üste yan yana koyun. Günlerce düşünün. Merkez Hakem Kurulu'na başına getirilebilecek ismi bulamıyorsunuz. Keza Amirli Futbol Takımı'nın başına teknik direktör getiremediğiniz gibi. Yaştan dolayı, şundan dolayı. Hemen atlamayayım. Aklıma da geldi. Bizim Milli Takım Teknik Direktörü'yle de yolların ayrılmaması.
1: Soracağım onu da. O da ayrı bir garabet.
0: Ha, o ayrı bir garabet. Hemen bir cümle söyleyeyim de onu da bir önceki Mehmet Büyükekşi'nin ve günümüzdeki İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kendilerinin ve de ekiplerinin futbolu bilmemesine bağlıyorum.
2: Aynen öyle.
0: Bu teknik direktör İtalya'da çok iyi futbolcuydu. Fakat teknik adamlığında bir başarısı yok. Can alıcı bilgi söyleyeceğim. Bu teknik direktörü Adana Demirspor'a getiren menajerlik çetesi vardı. Şu anda haklarında yakalama kararı var. Dubai'de yaşıyorlar. Adana Demirspor'u o şekilde getirdiler. Adana Demirspor yönetimi bu teknik direktörün eline liste vererek, kadro vererek, teknik taktik anlamında ki bir teknik direktör için inanılmaz hakaret niteliğidir bu anlayana tabii. Ama sağ olsun bizim federasyonlarımız aynı kişiyi Amirli Takım Teknik Direktörü yaptı. 2 yıl önce Almanya'daki şampiyonayı ben tüm maçları tribünden izledim. Biz Hollanda'ya elendik. Müsebbibi bu teknik direktördür.
1: Evet. Nisan abi sizin bir sorunuz var.
3: Benim bir sorum var. Nihayetinde bu şeyde yönetime gelen ekip bir liste hazırladı ve önceki yönetime dair eleştirileri vardı. Yani bu hiç mi yeni bir reform, bir yenilik, bir tutar taraf planlamadı ki seçildikten hemen sonra bu kadar ağır problemlerle karşı karşıya kaldı?
0: Şimdi çok güzel. Benim de çok dertli olduğum bir konu. Şimdi Türkiye'de futbolu bir azınlık yönetiyor. Çok az. Ankara'dan önce sırasıyla şey yapayım. Ankara'dan işaret edildiği zaman Atilla Türker veya Kerem Kurtçıval olarak %99.9 seçilir. Niye? 320 delege var. Her Süper Lig'de takım bunlar her bir kulübün bir artı altı yönetici olmak üzere 7. Niye bunları söylüyorum? 320 delegenin 250'sine yakını kulüp profesyonel futbol takımı bulunan kulüpler. Şimdi işaret edildiği zaman kazanamaması mümkün değil. Ki tüm kulüp başkanları genelde hepsi iş insanı olduğu için gidiyorlar, affedersin, kuzu kuzu atıyorlar. Şimdi burada püf nokta şu. Bu 320 delegenin iddia ediyorum en az 200'ü, 250'si hayatında futbol topunu veya maçlarını belli bir yaştan sonra görmüştüm. Zengin oldukları için kulüp yönetimlerine girilme hakkını kazanıyorlar. Ama şimdi A milli takım formasını 90 kere, 80 kere, 60 kere giyen aslan gibi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, bizim gururlandıran milli takım futbolcularımız, teknik direktörlerimiz, hakem, FIFA kokartlı hakemlerimizin sadece ve sadece beşer oy hakkı var. Mesela 80 kere A milli takım formasını giymiş, misal Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Oğuz Çetin, aklınıza kim gelirse, Aykut Kocaman, oy hakkı yok. Ama hayatında hiç topa dokunmamış, gel ya senin fazla paran var, yönetime gir denilen adam gidiyor, benim futbol federasyonu başkanımı seçiyor. O zaman ne oluyor? Futbol federasyonu başkanı zaten liyakatsız oluyor, biraz önce anlattığım gibi. Olması gereken ne Kerem, biliyor musun ve değerli konuklar? Nasıl Beşiktaş'ta 17 bin, 18 bin delege oy kullanıyor? Nasıl Fenerbahçe'de yaklaşık söylüyorum 40 bin delege oy kullanıyor? Futbol federasyonunda da mesela 320 delegeyle sınırlı kalırsa resmen belli kişiler geliyor, ama 15 bin kişi, misal 15 veya 7 veya 47 bin kişi, siz işte dediğim gibi benim şu anda aklıma geleni söylüyorum. A milli takım formasını 5 ve de üstü giyenler herkes kaç kişi? Misal 1600 kişi, tamam. Onları yönlendiremezsin. Onlar futbolun içinden gelen insanlar olarak gerçek futbol adamı olarak federasyon başkanını seçerler. FIFA kokartlı hakem kolay değil, FIFA kokartlı takma veya teknik direktör olarak kolay değil. Süper Lig'de misal 5 yıl takım çalıştıran şartı koyacaksın. O zaman istediğiniz kadar Ankara'dan işaret edin. Geçmiş olsun. O zaman ne oluyor? Şimdi o zaman kulüpler seçtiği için daha Futbol Federasyonu Başkanı koltuğa oturmadan kim oturacak mesela koltuğa? Atilla Türker. Yani X kulüp diyor ki Atilla Türker diyor, ben seni seçtim diyor. Ben diyor Merkez Hakem Kurulu'na Ali ile Veli'yi alacaksın. Disiplin Kurulu'na Ahmet'le Mehmet'i alacaksın. Tahkim Kurulu'na Hasan'la Hüseyin'i alacaksın diyor. Baskı kuruyorlar. Evet. Bu kurullara giren insanlar, birbirinden değerli hukukçular var elbette. Önümü bak şu anda ilikliyorum. Ama çok önemli bölümü keskin bıçak olduğu için ve asli görevleri de kara kaplı defter doğrultu o cezayı vermek değil. Oradaki asli görevleri o kulübü, kendi kulübüne bağlı futbolcunun 5 maç alması gerekirken 2 maçta kurtarması. Yoksa hukuk fakültesi bitiren herkes ortadan bakarak o cezalar normal verir. Normal

0: ceza olmayacak. Minimum ceza olacak.
1: Peki. Atilla Türker, son olarak siz biraz değindiniz milli takım meselesine. Gerçekten hani rakamlara bakıyoruz. Resmen açıklanmasa da dünya şampiyonu olan teknik direktörden daha fazla alıyor ve sanki tazminatını bekler bir havada. Yani ben istifa etmem, benden sıkıldıysanız siz gönderin derdinde gibi. Ne dersiniz?
0: Tabii normal şartlar altında parayı düşünmeyen bir insan normalde ayrılması gerekir, Montella için söylüyorum. Fakat ironi, orada da bir ironi de var. Diyor ki biz gayet başarılıyız diyor. Dünya Kupası'na gittik diyor. Herhalde Dünya Kupası'na kaç takım gittiğini, ne İbrahim Hacı Osman'ın haberi var. Dünya 48 takım gitti. Yani gitmeyeni dövüyorlar neredeyse. O, ya eskisi gibi değil ki. 2002 Dünya Kupası'na 24 takım gitti. Sonrakilere biraz daha fazlalaştı. Şimdi dünyanın hemen hemen futbolla ilgili tüm ülkeleri oraya gitti. Siz bu şartlarda gitmeyi nasıl başarı görüyorsunuz? İbrahim Hacı Osmanoğlu bir de villa vereceğim dedi. Villa hazırlığı içerisinde falan, artık verecek mi bilmiyorum. İmar izni alabilecek mi? O da ayrı bir mevzu. Fakat arkada bizlerle dalga geçiyorlar. Yani zekamızla oynamaya çalışıyorlar. Normal şartlar altında kardeşim, gruptaki 3 takımdan 0 puan, beraberliğimiz bile yok. -7 avaraj. Bir gol atmışız, en alttayız falan. Gruptan çıktık falan deniyor. Ya bizim başarımız falan ortada yok. Ama Montella meydanı boş bulmuş. İşte basın toplantısında falan futbolcuların heykeli dikilmesi gerekir falan diyor. Yani o da ayrı bir zeka ürünü. Zaten İbrahim Hacı Osman'ın çok büyük ihtimalle salı günü istifa edecek. Zaten Futbol Federasyonu Başkanı olarak. Zaten yönetimindeki çok sayıda insanın istifa
2: Geç
0: yönetimi
2: kalınmış.
0: zaten
2: Evet.
0: istifaları cebinde. Acilen istifa etmeleri gerekiyor bakın. Acilen. Yani daha fazla şey yok. Ha ne olur, 45 gün içerisinde olağanüstü genel kurula gidilmesi gerekiyor. Nihayetinde bu işi başaramazsan bırakman gerekiyor. Bakın Ferhat Gündoğdu yazık günah cezaevinde şu anda, ama kendini yaktı. Başarısız olunca, liyakatın olmayınca bırakmayı da bileceksin. Bırakmayınca maalesef tatsızlıklar, acı olaylar da yaşanıyor maalesef.
1: Peki. Atilla Türker, Atilla abi çok teşekkür ederim. Yayına katıldınız. Hem aydınlattınız hem
0: Çok
1: de
0: büyük
1: aslında
0: mutluluk.
1: futbolumuzun içine düştüğü durumu çok net anlattınız. Çok
0: Sağ
1: teşekkür
0: olun.
1: ederim. Yine de ben umudumu kaybetmek istemiyorum. Futbolu
0: Sağ
1: çok
0: olun. Sağ olun.
1: seviyorum. Umarım sonuca ulaşılır. Futbol masada değil, sahada oynanır. Sahada kim iyiyse, kim kazanırsa başarı onun olur. Çok teşekkürler Atilla abi.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim.
1: Vallahi futbolda durum pek acı ya.
2: Ya ama yani Türkiye'nin bir futbol sevdası vardır. Yani bu milletin aslında sadece spor izleyici kültüründe çok önemli kadim bir yeri var.
1: Evet.
2: Geldiğimiz noktada, yani tabii konu kapandı biliyorum başlık, ama
1: Hı.
2: yani geçen yıl her şey ortadaydı yani. Şike yapan kulüplerin yöneticileri kulüpte, federasyonda, yani yönetilemeyen bir futbol var, bir spor kültürü var. Bu topyekün sadece işte konuşuyoruz, sporcular, menajerler. Ülkenin spor kültürünü kökten kesiyorsunuz ve
1: Evet.
2: göz göre göre.
1: Allah'tan kadınlar var. Şu voleybolcular.
2: Evet, yani ben
1: Vallahi.
2: mesela şimdi sporu da kadınlar hep böyle konuşmuyor ki, spor her şeyin temeli. Yani dolayısıyla buradaki mesele, işte bahisten bahsediyoruz, şikeden
1: Ki mesela
2: bahsediyoruz.
1: liyakat dediler. Federasyon başkanı sporun içinden gelmiş birisi. Voleybol
2: Ya hocam.
1: Federasyonu başkanı Akif
2: Evet.
1: Üstündağ. Yani başarı
2: Evet,
1: da ortada
2: şimdi onu
1: işte.
2: diyeceğiz. Ben geçtiğimiz aylarda tam da onu yazmıştım. Dünya Kupası dönüşü Türk Milli
1: Keşke
2: Takımı'nda.
1: Futbol Federasyonu başkanı olsa.
2: Voleybol federasyonunda çok örnek göstermiştim. Neydi
1: Evet.
2: başarı arkasında? Bir sistem kuruldu. Burada önüne gelen işte onun adamı, bunun adamı diyerek kendine bir koruma kalkanı oluşturuyor. Arkada şikeciyi, işte bahisçiyi koruyor. İşte merkez hakem kurulu, işte disiplin kurulu, ne olduğunu bilmeden kendince kapı kılardığında nelerin gittiğini, işte sadece o da işte Montella'ya falan konuşuyoruz. Burası Türkiye'de işte spor kültürü, o çocukların da seçilmesinde, geçtiğimiz o bahis sürecinde hatırlayın. Anadolu'nun kulüplerini kapattınız. Anadolu'da spor kültürünü öldürdünüz. Ve federasyon başkanı çıkıp da istifa etmedi. Yani bunlar bir sene olacak neredeyse.
1: Atilla Türkiye'nin iddiası Salı günü istifa edeceği yönünde.
2: Çok önemli yani. Keşke yani. Vah ki dene.
1: Peki. Bir de memleketimizin önemli meselelerden bir tanesi fon. 85'e ulaştı tutuklu sayısı. Savcılık eski SPK başkanı için soruşturma istedi. Onu bir görelim, o talebi. Şimdi son durumu, önce bir son durumu anlatayım peki. 85 tutuklu var. 20 yeni tutuklamayla sayı 85'e çıkmıştı. Genişliyor eski SPK başkanı için.

0: Soruşturma izni de bulundu savcılık. Mal varlığı tedbirleri 45 şirket artı 19 fona mal varlığı tedbir getirildi. Ama bazılarınki kaldırıldı. Ara ödeme süreci 1 milyon TL'ye kadar her fon için ayrı ayrı. Yani her fonda ne kadar paranız varsa 1 milyonun üzeri o fondan birer milyonunu ara ödeme olarak alabilecekler yatıranlar. Ama daha bunun takvimi de netleşmedi. Şimdi bu enteresan. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilgili mevzuata uygun olarak ön inceleme ve araştırma yapılması amacıyla teftiş kurulunu görevlendirdi. Soruşturma istiyor savcılık ama bakanlık diyor ki önce biz bir teftiş edelim ondan sonra. Ne diyorsunuz, bu iş nereye gider? Birazdan Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Bahçeli'nin de çok sert ve net değerlendirmeleri var. Onları da getireceğim ekrana. Ama önce size sorayım.
1: Fon meselesinde de, aslında az önceki futbol meselesinde de kurumsal güven zemininde ilerleyen, yani kurumsal güveni hedef alan iki vakadan bahsediyoruz. Futbol da öyle, siyaset de öyle, işte bu ekonomi meseleleri de böyle. Bunlar kendi kitlelerini yaratan, kendi aidiyet kültürünü yaratan alanlar, sahalar olduğu için işte buradaki meseleler o yüzden her bir vatandaşı çok yaralıyor. Dolayısıyla her ikisinde de sonuna kadar gidilmesi ve yalnızca yargı süreciyle kalmaması gereken, hemen arkasından da yeni kurumsal mekanizmalar, yeni güvenlik mimarileri kurulması gereken alanlar. Yani hepimizi çok sarstı ve çok etkiledi ama bu noktada işte hem piyasalara hem toplumsal anlamda Cumhurbaşkanımızın açıklamaları oldukça güven veren açıklamalarda. Ucunu bile dokunursa dokunsun. Gelsin ekran isterseniz
0: bir bakalım. Hı hı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine bir bakalım. Türkiye'nin, yani Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında bir şey var, sabotaj hevesleri. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin, bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kalmayacak. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bu kadar net. Bir de Bahçeli'yi de görelim. Bahçeli de bir yazılı açıklama yapmıştı. O da arınma diyor. Türkiye yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden de geçmektedir. Her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzer bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir.
1: Evet. Şimdi piyasaların da tabii temel sermayesi güven, güven üzerine kurulu. Dolayısıyla böyle meseleler elbette siyasetin malzemesi yapılmaya çok müsait meseleler ama şimdi futbolda da aynısını görüyoruz, siyasette de aynısını görüyoruz, piyasalarda da aynısını görüyoruz. İnsanın olduğu her yerde, gücün olduğu her yerde çok istismara açık alanlar bunlar. Bu noktada tabii Cumhurbaşkanımızın da açıklaması bu yönden hem piyasalara hem her bir vatandaşa güven verdi. Ucu nereye giderse gitsin bu meseleyi çözeceğiz diye. Ya bu böyledir ya Kerem Bey. Yani bir temizlik yapmak istediğinizde her şeyi ortalığa kaldırdığınız önce bir toz duman kalkar.
0: Evet.
1: Her şey çok karışık görünür. Her şeyin yerleşmesi gerekir. Dolayısıyla o tozun dumanın kalktığı bir süreçten geçiyoruz bence bu yargı süreçlerinde de. Çünkü aynı anda eş zamanlı açılan o kadar farklı dosyalar, o kadar farklı gündemler var ki fon meselesi bunlardan bir tanesi, işte faili meçhuller bunlardan bir tanesi, eş zamanlı ilerleyen hakem dosyaları bunlardan bir tanesi. Yani devlet bu noktada sanıyorum kurumsal güveni hedef alan her yerdeki istismara karşı bir temel bir önlem almak ve bu yapısal krizleri çözmeye yönelik bir adım attı ama işte her şey ortaya döküldüğünde ne oluyor dediğimiz o tozun dumanın birbirine karıştığı süreçten geçiyoruz. Eğer hakikaten Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, ki bu noktada ben ona güvenenlerdenim, bunun böyle olacağına inananlardanım, sonuna kadar giderse ve ucu kime dokunursa dokunsun, yani bu yargı sürecinden hiç kimse imtiyazlı davranılmayacak şekilde bu süreçlere maruz bırakıldığında arkasından işte bununla yetmiyor. Yani yalnızca yargının devrede olması, işte bu süreçlere bulaşmış kişilerin kendi bedelini ödemesi, şahsi olarak bedel ödemesi de yetmiyor. Demek ki sistemde açık bazı yerler var. Evet. Bunlara yönelik her konuda, işte az önce bahsetti beyefendi, Yapılabilecek çok şey var TFF'nin yapısını değiştirmek gibi. Mesela baktım ben de İtalya'da da benzer vakalar yaşanmış, Almanya'da da benzer vakalar yaşanmış ama her biri sonrasında sistem revizyonuna gitmiş. Kalıcı olarak bir daha bunların yaşanmaması için nerelerde açık varsa onlar kapatılmış. Evet. Şimdi bence bunlardan sonra evet herkes bedelini ödesin, herkes yargı karşısında

0: Neyse kabahati misliyle bunun cezasını alsın ama bu sistemin açıkları kapanmadığı sürece ne yazık ki insanın olduğu her yerde eğer açık alan varsa istismar mekanizmaları bir şekilde devam etmeye meyilli oluyor. Buna yönelik de artık bunları konuşmak gerekiyor.
1: Evet. Sizden siz nasıl görüyorsunuz süreci?
2: Ya hakikaten Cumhurbaşkanı'nın söylediği bu Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj çok doğru bir tanımlama. Gerçekten
1: Evet.
2: de bu. Ya bu bir milli güvenlik meselesi. Bu yaptıkları hakikaten de sorumluların gerçekten cezalandırması lazım. Klasik bir rüşvet, irtikap vesairenin ötesinde bütün Türkiye'nin ekonomisini sabote eden bir durumdan bahsediyoruz. Tabii ki şimdi burada Cumhurbaşkanı'nın söyleyecekleri bir yandan krizi büyütmemek sorumluluğuyla gideceği için belki ölçülü ama bunun ardında aslında bana kalırsa o milli güvenlik meselesi var. Ya yani bu
1: Evet.
2: insanlar çünkü ya JP Morgan'ın yeni mesela Türkiye'nin genel ekonomisine yönelik olarak gari safi milli hasılının %3 büyümesi öngörülüyor mesela gelecek yıl için. Bunun gerçekleşemeyebileceği bu kriz dolayısıyla. Bunu
1: Evet.
2: söyle. Yani çünkü bu fon krizi sadece işte belli bir alanda kalıp orada kalıp mağdurlarını ilgilendiren yaklaşık 500 bin kişi yakınları vesaire değil. Aynı zamanda bu insanlar ekonomide işte alacakları var. Kimse ev alacak, kimse arabaydı vesaireydi, şuydu buydu. Bir kere o sektörleri de yayılıyor. Bireysel ekonomi emeklilik fonları vesaire bütün borsaya yatırım yapanlar bu fonlar dışında da
1: Evet.
2: onları da ilgilendiriyor. Kaldı ki şimdi bu insanlar bu fonların yönetiminde olanlar aynı zamanda milli savunmayla ilgili savunma şirketi kurmuşlar, onu
1: Tabii
2: yapmışlar, bunu
1: tabii tabii.
2: yapmışlar. Finlandiya'nın en köklü şirketini yani eskilik bakımından söylüyorum, tarih bakımından gitmişler, almışlar. Bu da bir referans çünkü.
1: Tabii.
2: Şimdi bundan sonra Türkiye'den herhangi birine bir şey satarken ona göre bakılacak. Ya her şeyi ülkenin itibarını sabote ediyorlar, ülkenin ekonomisini sabote ediyorlar ve bu kadar kolay olmaması lazım. Ve bu yüzden hem tabii haksız kazanç var, vicdanları, onurları yaralayan. Çünkü biz simit fiyatını tartışıyoruz, 30 lira oldu ne kadar kötü falan diye. O kadar ya gerçekten ben hiç olmadığı gibi nevrim döndü. Kendime gelemiyorum. Çünkü insanların yaşadıklarını görüyorum. Kendi yaşadıklarımı biliyorum. Gerçekten herkes her kademede, her sınıftan vatandaş ayrı sıkıntı çekip fakirleşirken fütursuz bir zenginleşme bir yanda. Dediğim gibi Türkiye'nin sanki ekonomisinin tapusu üstlerineymiş gibi bir yaklaşımla bunu yapmaları başka bir şey. Ya ben bunu vatana ihanet olarak görüyorum. Bu kadar basit. Ya o yüzden bunun temizlenmesi, cezalandırılması, her türlü tabii ki yolsuzluk, rüşvet, irtikap şu bu tabii ki cezasını bulmalı ama bu da başka bir boyutta bir şey ve bunun da sadece ya iktidarın vesaire şunun bunun değil. Hepimizin geleceği açısından, iyiliği açısından bunun cezalandırılması lazım. Bir daha da olmaması lazım.
1: Evet. Bu konuyla ilgili çok sert diyebileceğim yazı da yazdınız, sosyal medyada paylaşımlarda bulundunuz. Bir ahlak sorunu da var, değil mi?
3: Yani şimdi belki meseleye 360 derece bakmak lazım. Nihayetinde bir devletin temel unsurları vardır. Yani bürokrasisi vardır, siyaset
1: yani milli güvenlik
3: yapanları
1: sorunu
3: vardır.
1: Diyor mesela sizin
3: İşte bence de direkt katılıyorum. Yani bir memleket için güvenlik sorunludur. Bir defa 360 derecenin unsurlarını belirlerken bir, iş adamları dolandırıcı olabilir, ahlaksız olabilir, namussuz olabilir. Kötü niyetli olabilir, uluslararası şebekelerle çalışıyor da olabilirler. Bir defa bunu teslim edelim. Bu adamlar da yani söylenecek her türlü şey layıktır yani ondan söyleyeyim. Diğer taraftan bir devlet mekanizması var. Ben sorunu biraz şimdi siyaset üzerinden tek bir figür üzerinden tartışılmasını da çok doğru bulmuyorum. Yani Fatma Betül Sayan Kaya bir figür olarak ortaya çıktı. Hani onun üzerinden gidiyor. Şimdi SPK'dan başlayalım. Bir firmanın şeye halka arz edilmesi için SPK onaylarından geçmesi deveye hendek atlatman bin kat daha zordur.
1: Evet.
3: Ve şefinden tutun, memurundan tutun, müdüründen tutun. Yani namuslu bürokrat şunu bilir ki veya tecrübeli bürokrat şunu bilir ki
1: oraya imza
3: atarsa attığım her imzanın bir karşılığı vardır ve bugün bir gün bu beni gelir bulur. Önünde iki yol var. Bir, ya sistemin bir parçası olarak bunu attı, yolsuzluk sisteminin, ya da şöyle bir bahaneye sığınabilir. Efendim ben talimatla yaptım.

0: kusura bakma. Talimattan yaptıysan ya o gün istifa edeceksin. Ben bu hatayı yapmak istemiyorum. Ya da bugün istifa edeceksin. Evet. Yaptığın iş temelde hata.
1: Çok net.
0: Şimdi varsayalım ki kötü niyetli adam var. Siyasilerden de gitti bulaştırdı. Ben şeyi siyasilerin bu organizasyonda sinyal kesici olarak kullanıldığını düşünüyorum. Abi, hırslı adam çok, kötü niyetli adam çok, tamahkar evet. adam çok. Siyasilerle de oturup kalkıyor. Gel abicim burada bir kaymak var. Yani kurgulayanların ben iş adamları olduğunu düşünüyorum. Şeyin bir bürokrasinin doğrudan bu organizasyonun parçası olduğunu düşünüyorum. Siyasiler de nedir? Nüfus kullanmak için paralar da çok akla hayale sığar paralar da değil. Ya vatandaş şu soruyu soracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı memleketteki herkesi vergi sisteminin disipline içine almak için fırıncıya adam gönderdi. Adam oturdu fırıncıda ekmek saydı. Çorbacıya gitti çorba saydı. 200 bin lira aktaran kişinin IBAN'ını takip ettiler. Ki acaba bahise mi gidiyor, para nereye gidiyor falan. Şimdi acaba bu organizasyon büyük meselelerin gözden kaçırılması için Hazine Maliye Bakanlığı'nda içeriden bir bürokratik perdeleme miydi? Ya 2 yılını aldı Hazine Bakanlığı'nın bu şey çorbacıyla simitçiyi takip etme süreci. O zaman vatandaş şunu sorar. SPK'daki başkan, oradaki daire başkanı, oradaki imza yetkilisi, oradaki kurullar. Bir de şöyle borsa sistemi daha önce bir yazılım satın almış. 6 aşamalı uyarı sistemi veren bir yazılım var. Demek ki o zaman bu sinyaller de uyarıya kapatılmış bir şey tarafından. Ya da şöyledir, şimdi bu kadar büyük paranın döndüğü bir mekanizma devletin en titiz olması gereken alanlardan birisidir. Muhtemelen Hazine Maliye Bakanlığı'nda...
1: Bir de para kaybolmaz ki. Mesela
0: atıyoruz,
1: 2 milyar lira diyelim para çekildi. Hı hı. Ya bu bir yerde duracak herhalde.
0: Şimdi galiba elbette ki yani hukuk sisteminin... Sen Cumhurbaşkanımız şeyde çok duygusal bir konuşma yaptı. Yani il başkanları toplantısında evet. dedi ki biz 25 yıldır neredeysek orada yağmurda, yaşta, çamurda, sıcakta bu partiyi destekleyenler, oy verenler, bu rejimin kadrine uğrayanlar aslında bu şey, mazlumlardan ve kadri uğramışlardan bahsetti. Peki bunların hakkını yiyenler ne olacak? Yani Cumhurbaşkanımızın burada tavrı açık. Bence hukuk sistemi de o cesarette gidiyor. Fakat benim de kanaatim, beklentim şu. Burada bir, öncelikli olarak bu para hareketleri kapalı dönemde, ara dönemde bürokrata gitmişse bürokrattan, partiliye gitmişse partiliden, iş adamı alıp yurt dışına kaçırmışsa sülalesinin servetine el koyarak, birkaç kişinin değil. Bir defa bu ilk yazıyı ben şey yazdım, yani faturayı yiyenler ödesin.
1: Evet.
0: Yani bir defa öncelikli olarak bu bir kuruş menfaat eden, çalan, yurt dışına kaçıran, siyasetçiyi ayartan, siyasetçiyle ortak çalışan, bürokrasi rüşvette kandıran kim varsa bunların burnundan fitil fitil getirilerek gerektiğinde de kamuoyunu arz ederek süreci açık yürüterek.
1: Çünkü mesela vergi usulleri açıklıyor.
0: Ya vatandaş şöyle,
1: bu da açıklanmalı bence.
0: Diyecek ki burada 25 milyar para vardı, devletimiz çalıştı, didindi, bunun 15 milyarını geri getirdi ve hak sahiplerine verdi. Bu bence siyaseti güçlendiren bir şey olur ama... Eğer bir de şöyle, herkes kendi hırsızına sahip çıkarsa kusura bakmasınlar, Cumhurbaşkanımıza ihanet etmiş olurlar. Bir de ben bir açıklama yapayım. Ben bir tweet sildim. Tweet silmemin de sebebi şuydu. Yani tweetin özü şu. Diyorum ki ya madem hukuk bilmiyorsunuz, yani hukuktan korkmuyorsunuz.
1: Okudum.
0: Tüy bitmemiş yetimin hakkında da korkmuyorsunuz. Biz aylarca neyi tartıştık? Mekke İttifakı, Somali, Türkiye'nin bölgede bir bölgesel güç olması, Suriye'de bir üniter devlete dönüşmesi, Türkiye'nin dış politika gidişatı, ya neredeyse ABD, Rusya, Çin, ya da Rusya'yı kenara bırakalım. ABD ölçeğinde yürütülen bir dış politika var. Göğsümüzü kabartan bir şey. Ya bu lideri nasıl ihanet ettiniz? Şöyle yorumlanmış.
1: Niye sildiniz?
0: Tweet niye şöyle yorumlanmış? Diyorlar ki Allah korkusunun yerine Tayyip Erdoğan'ın korkusunu koydu. Yok benim öyle bir maksadım yok ki. Ya tüy bitmemiş yetimin
1: bunun
0: hakkını.
1: Bunun için sildiyseniz yazık
2: evet,
1: etmiş.
2: Yani yazık.
0: Tüy bitmemiş. Hatta şöyle oldu. Bir sürü gazeteci arkadaş aradı. Abi kim sildirdi? Dedim ben silinecek tweet atmam ki. Yani bir de kimse bana tweet sildiremez. Yani o benim irademden çıkmışsa benim irademdir. Onun kavgasını veririm. Evet. Millet hatta şöyle oldu. Çok uç iki kesimden. Dinle hiç alakası olmayan insanlardan da böyle bir eleştiri geldi. İhsan Aktaş Allah korkusun yani Tayyip Erdoğan'ı koydu. Dindarlar da dedi ki yani bir de

0: Ben ilahiyat mezunuyum. İyi derecede de akaid okumuş birisiyim. Yani böyle oturup da hani
1: hiyerarşik
0: hatayı yapacak bir insan değilim.
1: Önemli.
0: Akşam da baktım böyle rica minnet fazla geldi. Bir de yorumlara bakıyorum. Diyor ki İhsan Aktaş Allah korkusu yazmamış Tayyip Erdoğan korkusu. Abi adam tamam. Allah'tan da korksun, yetimden de korksun, Sayın Cumhurbaşkanımız da korksun da
2: hayretten benim amacım korksun.
1: Ne? Önce bu kendi vicdanından.
0: Bu namussuzluğu yapmasın. Yani şey ben şunu düşünüyorum. Ya ahlak sorunu olabilir de devletin fonksiyonu hukuk düzenini kurup insanları zapturapt altına almak lazım. Ya biz eğer insanların ahlakına sığınacaksak yani 3 kişi ahlaklı olur, 2 kişi ahlaksız olur. Hatta şöyle 1000 kişi içerisinde 1 tane bile dolandırıcı ahlaksız bütün düzeni bozabilir. O zaman biz ne yapacağız? Fonksiyon olarak işimi sağlam alacağız. Bu tek şey ne umutlu tarafı? Biliyorsunuz 2000'li yıllarda büyük bir bankacılık krizi yaşadık. O zaman 67 milyar dolar, yalnız Türkiye'nin servetinin 1/4'üydü o zaman. Evet. Bugünkü kadar ülke büyük değildi. Küçük olmasına rağmen arkasından acele etmeden çok sağlam dünya standartlarının üzerinde bir düzen kurduğumuz zaman yabancı da gelir, yerli de girer. Evet. Yani şöyle düşün, adam iş adamı diyor ki ya ben elimde param vardı. İşte erimesin diye koydum. Bugün beni kaç kişi aradı? Diyor ki ben şimdi ne yapacağım? Ben müşterime ne diyeceğim? Mal nasıl satın alacağım? Yani biri küçük esnaf, biri müteahhit.
2: Ev alacak başka, vardı.
0: Ev alacak vardı. Ya bir de şöyle, toplamda sadece bu fonların değeri düşmedi.
1: Bence borsaya olan güven çünkü.
0: Ülkenin değeri düştü. Tabii. Şöyle yapın, yani Türkiye'nin en değerli, en büyük kurumlarının hisselerine bakın, onlarda kayıp var. Bu yazık, memlekete yazık yani. Peki. Fakat şöyle millet...
2: Son cümlenizi alayım.
0: Millet şöyle, bu işin öcü, bak şey değil, adalet değil, öcünün alınmasını istiyor. Bak evet. Adalet duygusu başka bir şey, adaletten öte bir beklenti var millette.
2: Ne dersiniz Çağatay Bey? Hasarsız atlatabilir mi Türkiye bunu?
3: Hasar oldu zaten, ekonomide ciddi bir hasar oldu. Daralan'da Kısa Paslaşmalar diye bir film vardı orada.
2: Evet, izledim.
3: Filmin başında... Meşhur bir replik vardır. Hayat fena halde futbola benzer diye. Evet. Ben de ilk konu futbol, sonra fon. Hayatın gerçekten futbola çok benziyor. Futbolda Atilla Bey'in bahsettiği konuların hemen hemen aynıları, aynı problemlerden dolayı. Sonuçta futbolda bu toplumun içinden çıkan insanlar tarafından yönetiliyor. Bu fon meselesi de sonuçta bu toplumun içerisinden çıkan insanların yaptığı bir iş. Bunu da yüzleşmek lazım, bir öz eleştiri yapmak lazım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri önemli, Devlet Bahçeli'nin ifadeleri önemli Sayın Devlet Bahçeli'nin. Sayın Devlet Bahçeli'nin bir ifadesine daha ben vurgu yapmak istiyorum. Temmuz ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, Türk'ün gazetesinde bir röportaj verdi. Adalet vurgusu vardı ve çok benim yani rahatlıkla altına imza atabileceğim çok önemli bir şey söyledi. Eğer ki dedi bir toplumda vatandaş, insanlar devletin adil olduğuna inanmazlarsa, bunu kaybederlerse... İtaat olabilir ama sadakat olmaz. Sadakatin olmadığı bir yerde de siyasal ve toplumsal bir kriz olursa kırılganlık olur. Evet. Çok doğru bir sözdür. Bu hani niye devlete ihtiyacımız var? Thomas Hobbes'a ya da ne bileyim işte Kınalızade Ali Çelebi'ye bizim tarihimizden Yüce Ahlak kitabının yazarı. Hani onlardaki adalet vurgusunun da ya da bizim devletin işte mülkün temeli, adalet mülkün temelidir ifadesinde de kendisine vuran bir ifade. Şimdi bu sebepten dolayı futbolda da olduğu gibi bu konuda da takımdaşlığı, partidaşlığı bir kenara bırakması gerekiyor herkesin. Bakın futbolda çok kötüyüz. Yani Beşiktaş mı zarar gördü, Galatasaray mı zarar gördü, Fener mi daha çok? Görüyorum bu tarz tartışıyor insanlar. Hiçbir faydası yok. Dünya Kupası'nda bir tane hakemimiz gitmiyor. Dünya Kupası'nda çok etkili bir takım değiliz. Ligimiz çok izlenmiyor. Kendi kendimize çok mutluyuz zannediyoruz ama dışarıda yurt dışına çıktığınız zaman, Edirne'nin ötesine gittiğiniz zaman Türk Ligi'nin çok saygınlığı yok. Bunu kabul etmek gerekiyor. Benzer bir şekilde de ülkemizle ilgili olarak bu yaşanan problemleri sistem seviyesinde konuşmamız lazım. Yani gerçekten adalet açısından bunları konuşmamız lazım. Yani benim işte partimden birisi var burada, o yüzden ben biraz susayım. Ya da işte karşı tarafın partisi var, o yüzden bunun üzerine çok gideyim, kendi hırsızımı saklayayım vesaire. Böyle bir yaklaşım olmaması gerekiyor. Burada bir yolsuzluk var, burada bir usulsüzlük var. Ve burada bir mevzuatın uygulanmaması durumu da var. Bunların hepsi var. Ve burada aslında 3 grup var. Şu anda... izleyeceğiz, bakalım. Umarım yani ben tabii ki de geçmişteki örneklere bakmak durumundayım. Çünkü tarih bizim aynamızdır, laboratuvarımızdır. Ama tabii tarihteki kötü örneklere bakarak da gelecekle ilgili çok karamsar da olmamak lazım. Tarihe biz gelecekte daha iyi işler olsun diye bakarız. Geçmişten ders çıkartmak için bakarız. Yani tarih aynısı yaşanmaz tabii ki de. Hani aynı suda iki kere, aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. Ama geçmişe de bakarız. Şimdi burada üç tane grup var. Birisi bu işte fon yöneticileri, şirketlerin, TERA vesaire bunların yöneticileri. Bunlarla ilgili adımlar atılıyor. Ve 85 tane tutuklu var. Bir bu süreç başladı. Bir de bunun iki ayağı daha var. Bir tanesi insan...

0: gerektiği denetim mekanizmasını yapması gerekenler. Çünkü gerçekten bakın bu yani ben ekonomist değilim. O yüzden
1: aslında
0: uzmanlık alanıma girmeyen konuda fazla konuşmayayım. Ama
1: bürokrasi ayağı yani.
0: Şunu söyleyeyim yani değerli meslektaşlarımla da konuştum. Bunun tespit edilmemesi mümkün değil. Yani burada içeriden birileri olmadan bu işin yapılabilmesi mümkün değil. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Şu bir şirket olsun, bunun değeri değerleme uzmanları tarafından belirleniyor. Halka arz yapılıyor bu. Ve deniyor ki bu 15 ile 25 lira arasında bir bardak. Siz bunu 40 liraya, 50 liraya çıkartıyorsunuz. Yani SPK der ki bu nasıl oluyor? Bu 15 lira. Bu 17, hani 17 olur, 18 olur da 45 nasıl oldu? Sonra kapalı devre alım satımlarla bu hisseler manipüle edilip yukarıya çıkartılıyor. Sonra bir de bunun siyasetçi ayağı var. Bununla da yüzleşilmesi gerekiyor. Bu futboldan hani örnek hayat fena halde futbola benzer dedi ya, Atilla Bey de bahis vurgusuna yaptı. Bu aynen maçın sonucunu önceden bilen ya da maçın sonucuna tesir edebilecek bir hakemin ya da bir
2: Maçı ayarlayan.
0: futbolcunun maç ayarlaması. Çünkü o hissenin ne zaman ucuz olacağını, ne zaman yukarı çıkacağını, ne zaman satılması gerektiğini, ne zaman operasyon olabileceğini bilme ihtimalini çok ciddi şekilde gösteren doneler var.
2: Evet.
0: Değil mi? Şimdi dolayısıyla bu üç gruba da eşit şekilde bir hukuki sürecin başlatılması gerekiyor. Çünkü burada siyasiler açısından da mevzuat şunu söylüyor.
2: Ya İhsan Bey söylüyor zaten yani kimse ayırt edilmeden.
0: Kesinlikle bunu ama göreceğiz. Çünkü ben şuradan tarihe referans verdim. Bakın biz 45'ten 60'a tek parti hükümet, 65-80, 71 tek parti hükümeti, 83-91 tek parti hükümeti, 2002'den bugüne tek parti hükümeti. Topladığınız zaman böyle 55-56 yıl falan yapar. 82 yılın 54-55 yılında biz tek parti hükümetleriyle yaşadık. Tek parti hükümetlerini o yüzden sisteme bakmamız gerekiyor bizim. Particilik şu bu yapmamamız gerekiyor.
2: Evet.
0: Ben Anavatan Partisi'nde bir İsmail Özdağlar vakası vardır hatırlarsınız.
2: Azledildi.
0: Onun dışında hükümetteyken partisi sonra devri sabıklar çok örnekleri vardır ama hükümetteyken hakkında yolsuzluk iddiası çıkıp mahkemeye gönderilen, beraat eden ya da yaptıysa da cezasını gören bir tane siyasetçi bilmiyorum.
2: Ben söyleyeyim var yani. Kore Aydın mesela.
0: Ama devri sabık o.
2: Yani Yüce Divan'da yargılandı ve beraat etti.
0: İşte o devri sabık onlar. Yani şunu demek istiyorum. 99-2002 arasında gönderilmedi ki koalisyon ona rağmen gönderilmedi. Devri sabıklar var. Ona bakarsanız Cumhur Ersümer var, Mesut evet, Yılmaz var. Bunlar hep gönderildi. Yargılandı. Ama asıl soru şu. Var olan iktidar devam ederken bunu göndermek. İsmail Özdağlar örneğini o yüzden verdim. Çünkü İsmail Özdağlar'ı hatırlarsanız bizzat Adnan Kahveci şikayet etmişti. Evet. Ve sayın o dönemin başbakanı Turgut Özal Anayasa Mahkemesi'ne giderek tanıklık yapmıştı. Başbakan sıfatıyla tanıklık yaptı. Evet dedi bunu yaptı dedi.
2: Evet.
0: Ve şimdi burada bizim 1990'da çıkarttığımız haksız mal edinimi yani mal bildirimi ve rüşvetle yolsuzlukla mücadele kanunumuz var. Hani buna da ciddi revize edilmesi gerekiyor. Çünkü burada haksız mal edinimi olduğu zaman bunun karşılığında 3 ila 5 yıl bir hapis cezası oluyor. Kamu hizmetlerinden ömür boyu yasaklanma geliyor ki buna işte siyaset yasakla kamu hizmeti demek onun içerisine giriyor. Haksız mal edinimi ne demektir? Hukuki olmayan ya da genel ahlaka uymayan bir ticari sonucunda mal edinmek ya da benim bir param var, gelirim var, düzenli bir gelirim var. Bu gelirimin çok üzerindeki bir harcamayla ve açıklayamadığım bir para kaynağıyla mal edinmem. Yani bunlar çok özellikle genel ahlaka uymayan kısmı bağlamında ciddi anlamda burada bir sıkıntı var. Yani çünkü bu bir futbolcunun maça çıkmadan önce maçın sonucunu bilen bir hakemin, bir futbolcunun bahis oynamasıyla aynı şey. Insider trade dediğimiz konu.
2: Evet.
0: Bunun ciddi anlamda üzerine gidilmesi gerekiyor tabii ki de. Ama bunu da zaman gösterecek. Geçmiş örnekler o yüzden diyorum hani siyasiler bağlamında umarım bir milat olur diyelim ama bakalım zaman gösterecek. Bakalım ne olacak.
1: Önce yerel yönetime sonra fona bakınca aslında devlet gelecekte kendini korumak için önce yakınlardan korumaya dair bir çerçeve çalışması.
2: Harika. Ne dersiniz? Sayın Bahçeli önce yorum yapmadı meclis resepsiyonunda. Ardından yaptığı uzun bir yazılı açıklamada çok net konuştu. Belediyeleri de örnek gösterdi ve ama dedi ki yarıştırmıyorum. Kime uzanıyorsa gereği yapılmalı.
3: Tabii Sayın Bahçeli aslında olaylar ilk patlak verdiği anda da yine sosyal mecralardan açıklamalar yaptı ama dünkü açıklaması gerçekten sadece topyekun bu fon araştırması ya da bu fonla ilgili krizin ötesinde biraz daha Türkiye'de devletin kurumsal itibarını ilgilendiren toplumun ve milletimizin belki de devlete olan güvenini biraz daha süzgeçten geçiren bir turnusol aslında bize ortaya koydu. Nedir bu? Ya aslında işte konuşuyoruz kriz yani ortada bir kriz var. Bu kriz işte...

0: ilk teşhis yapılıyor. Ama bu krizin patlak verdiği süredeki o uzun bir süreç var. Evet. Ya burada ne oldu? Yani biz Aralık 2025'te bunu işte ilgili kurumlar SPK bir çalışma grubu kuruyor. Ama bir sene geçen süreçte ne oldu da bu zamana kadar kimler, hangi birimin bürokratları nelere göz yumdu? Ya da göz yummadılar, farkında mı olmadılar?
1: Ya da memleketin parası nerelere götürüldü?
0: Ya da bu para nereden geldi? Evet. İşte aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin bir taraftan da gösterdiği bir beşinci kol faaliyet olma ihtimalini tabii ki bir tarafta bulundurmamız gerekiyor. Evet. Sizin hocamın söylediği
1: yani,
0: gibi.
1: Milli güvenlik sorunu diyor.
0: Çok önemli, çünkü biz ekonomi politikaları da bir güvenlik meselesidir. Evet. Yani biz şimdi terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. Çok önemli bir sürece geçtik. Yani mesela artık siyasi söylemden biraz daha ileri boyuta bir çerçeve yasa oluşturuldu. Devletin makamları, ilgili kurumlar, bölgede şu an ciddi bir beklenti var. Tam da bu hadisenin, bu istikrarın tesis edildiği bir süreçte Sayın Bahçeli'nin özellikle söylediği istikrar sorunların üzerine giderek sağlanabileceği ve bir konudur. Sorunları, yani istikrar sağlayacaksak sorunları es geçmeyeceksiniz, üstüne gideceksiniz. İşte Fatma Betüsayan. Şimdi hanımefendi tamam aklandı ama yargılanması da gerekir eğer bir ihmal varsa. Ya da işte başka
1: nasıl
0: isimler.
1: Aklandı?
0: Yani işte hani aklında bir idari soruşturma var ama bir hukuki soruşturma da olması durumunda bunların uzun vadede kamuoyu nezdinde de insanların vicdanı da rahat etmesi gerekiyor. Bu mesele bir taraftan işte finansal konuşuluyor, ahlaki tarafı konuşuluyor, nefsani tarafı konuşuluyor. Bir sorun var ama bu sorunun topyekun işte binlerce insanlar var. İşte arsasını geçtim hafta konuştum, arsasını satmış, engelli çocuğun eğitim masraflarını karşılamak için girmiş. İşte biri bir şey yapmış, bu insanlar fon alıyor. Yani burası devletin gözetiminde, devletine güvenerek, kurumlarına güvenerek, denetim mekanizmasına güvenerek bunları yapıyor. Ama arka tarafta da bu isimler, yine devletin içinden o paralar nereden geldi? Yani bu kurumdaki yapılar... Kimin geldiğiyle alakalı soruların cevabı da işte Devlet Denetleme Kurulu'nun bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nı da tebrik etmekte fayda var. Bir kriz aslında yönetiliyor ama krizin iletişimde ben bazı eksiklikler ve aksaklıklar gördüm ama topyekun Sayın Cumhurbaşkanı devreye girerek meseleyi topyekun çözdü ve kafalardaki soru işaretini bırakmadı ki bu bence çok önemli. En ufak bir soru işareti farklı riskleri, farklı acabaları doğuracaktı. Biliyorum sürem doldu.
1: Peki, teşekkür ederim.
2: Kemal Bey'e geçmeden bir katkısı yapabilir miyim?
1: Bir cümle lütfen.
2: Tamam, ya da soru yapayım o zaman. Hakkını yemeyeyim Kemal Bey.
1: Kemal Bey'i de çok beklettik. Kemal Bey, ahali ne diyor? Yani nasıl görüyor? Şimdi 1 milyon lira değişik fonlarda da olsa, hangi fonda ne kadar paranız varsa 1 milyona kadar bir arama ödeme yapılacak. Takvim açıklanacak. Ne dersiniz? Nasıl konuşuluyor bu toplumda?
3: Şimdi şöyle, ben de aslında Çağatay Hoca'nın söylediği gibi Serdar Akar'ın aynı filminin aynı repliğiyle girmeyi planlamıştım. O yüzden planımı bir miktar bozdu aslında.
1: İyi filmdir.
3: Futbol, hayat fena halde futbola benziyor diye. Evet, iyi filmdir.
1: Serdar Akar çekmişti.
3: Futbolla ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Bununla da bağlantılı aslında. Şimdi... konuğunuz Atilla Bey konuşurken ben şöyle bir internetten baktım. Basketbol Federasyonu'nun, Voleybol Federasyonu'nun, Handbol Federasyonu'nun, Güreş ve Halter Federasyonu'nun, yani bizim aslında dünyada en başarılı olduğumuz 5 branşın hepsinin federasyon başkanları o sporu yapmış geçmişte. Bir tek Futbol Federasyonu başkanlarımız bizim müteahhit falan oluyor. Yani mesele liyakat meselesi. Biraz önce de Nur Hanım, Nur Tuğba Aktay şunu söyledi. İşte kimler göz yummuş ya da gözlerinden mi kaçmış dedi. Yani göz yumuyorlarsa zaten felaket de. Gözlerinden kaçıyorsa o daha felaket. Ciddi bir liyakatsizlik sorunu var Türkiye'nin. Her alanda var. Belli ki burada da var. Maliye Bakanı bile aylar önce söylemiş. Mesela insanlar ne düşünüyor diye sordunuz ya. İnsanların en çok kızdığı konu bu. İnsanlar bu fon olayında iki şeye çok kızdı. Bu fondan mağdur olmuşlardan bahsetmiyorum sadece. Bu meseleyi konuşan herkesten bahsediyorum. Bir tanesi Maliye Bakanı'nın önceden bununla ilgili şüphelerimiz var dediği halde aylarca bu fonların devam etmesi ve abartılı yükselişlerle devam etmesi. İkincisi de Fatma Betüsayan Kaya'nın bu fondan çok büyük bir kazanç elde etti. Ve yine ikincisiyle bağlantılı aslında. Üçüncüsü hala bu parayı iade etti mi etmedi mi, bunu vatandaşın hala anlamamış olması. Yani çok muğlak konuşuluyor. Kimisi iade etti diyor, kimisi iade etmedi diyor. Bir ortada bir şey yok, bir şey paylaşmıyor. İade ettim demiyor, iade etmedim demiyor. Böyle bir şey kazanmadım demiyor. Çok saçma bir durum var AK Parti açısından burada. Çünkü niye AK Parti açısından? Çünkü bu fonlara para yatıranlar, borsada işlem yapanlar, işte fonlarda işlem yapanlar genellikle işte, ya da katılım bankalarında, katılım kurumlarında hesap açanlar genellikle faize bulaşmak istemeyen mütedeyyin kesim ve yine AK Parti'nin en büyük, en kemik tabanını oluşturan esnaflar, küçük esnaflar özellikle. Kenardaki parasını değerlendirmek evet. isteyenler.
1: Toparlarsanız.
3: AK Parti'ye ciddi zarar verme potansiyeli var. AK Parti'ye ciddi zarar verme potansiyeli var. Dediğim gibi doğrudan kendi kitlesi. Burada Elif Hanım şeyi söylemişti, seçim konusunda çok kullanışlı diye. Evet, yani milyarlarca dolar buhar olmuş. Bunu muhalefet kullanır. Hatta bence yeteri kadar kullanamıyor bile.
1: Peki, teşekkür ederim.
3: Biraz muhalefet sert vursa iktidar buradan çok ciddi yara alacak.
1: Peki, çok teşekkür ederim.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok önemli açıklamaları var. Ama aynı zamanda her ikisi de şu anda Cumhur İttifakı'nın ikisinin lideri de bu pozisyondalar. Mesela 3628 sayılı kanunda bu mal edinme kanunu ile ilgili haksız mal edinme, yani rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ve mal bildirimi kanunu. Şimdi bununla ilgili mevzuat değişikliğini bugün emretseler hemen evet. yapılır. Peki. Yani o yüzden evet çok güzel sözler, iradeler beyan ediliyor ama bir de somut adımların atılmasını da görmemiz iyi olur diye düşünüyorum.
1: Peki. Sürem çok hızlı akıyor, çok da konu var. Bugün Özgür Özel yaklaşık bir aylık bir aradan sonra Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete gitti Silivri'ye. Bir görüşme oldu. Şimdi merak edilen soru, ne görüştüler? Bir İstanbul'da yürüyen bir operasyonlar var. Herkesin merak ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmamoğlu ceza alırsa ve belediye başkanlığı düşerse yapılacak oylamada AK Parti'ye geçer mi? Belediye meclisini mi görüştüler? Yoksa hani Mansur Yavaş'ın tavrı ortaya çıktı, CHP'den istifa etti, adaylık meselesini mi? Ne dersiniz?
4: Tabii daha rutin görüşüyorlardı Ekrem İmamoğlu
1: ve daha sık görüşüyorlardı ama şimdi bir ay olmuş.
4: Araya tabii Ekrem İmamoğlu'nun yargılanma süreci, o duruşmalar evet. girdi. Daha çok orada görüştüler ama o tabii ki o yüz yüze görüşme gibi, hapishane görüşmeleri gibi olmuyor. O yüzden aslında Temmuz'dan beri neredeyse bu şekilde belki derinlemesine konuşarak görüşmemişlerdi. O yüzden şimdi tabii ki birçok konu var yani konuşacakları, eminim. Yani yeni partinin durumu nasıl gidiyor? Özgür Özel'in önüne birçok anket gidiyor. Evet. Çeşit onlarla ilgili paylaşmıştır. Onun dışında tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne olacak? Çünkü yavaş yavaş iş İstanbul oraya doğru gidiyor. Kaldı ki bu İzmir'de de aslında, ya İzmir'de büyük bir değişim olacak eğer AK Parti'ye geçerse, ki büyük ihtimalle geçecek. Ki orada sadece
1: Çarşamba günü deniyor.
4: Evet. Tek bir Cemil Turgay'ın geçmesi değil, Büyükşehir Belediyesi'nin değil, İzmir'in neredeyse önemli bir kısmının
1: 7 belediyeden
4: geçmesi.
1: Söz ediliyor.
4: Evet. Dolayısıyla orada Menderes bir kırılma noktasıydı bir anlamda. Ona diğerleri de arkadan geliyor olacak gibi. Şimdi o zaman Ankara dışındaki büyük şehir, 3 büyük şehir aslında AK Parti yönetiminde olabilir seçimlere giderken. Yani konuşulacak şey çok, fakat bunların hangilerini konuştular tabii ki o ayrı bir mesele. Yani bir yandan tabii Ekrem İmamoğlu'nun kendisini savunmayla ilgili vesaire savunmasını yapamaması kendi istediği gibi. Bütün bunlar mesele. Ekrem İmamoğlu'nun avukatının mesela gece yarısı hapishanesi değiştirildi. Uyandırılıp evet. yani şeyi yatağından alıp Mehmet Pehlivan'ın. Yani o kadar çok konu var ki aslında.
1: Aday olmak istediğini söylemiş midir mesela? Özgür Özel aday olmak istediğini söylemiş.
4: Yok, bu aşamada ben onun konu olduğunu zannetmiyorum. Zaten yani bir artık bir herhangi bir insanlık hukukuna uymaz. Yani karşınızdakine bu şekilde. Olsa olsa Ekrem İmamoğlu yavaş yavaş artık kendisinin adaylığının önünün kapandığı, hazırlıklı olmak lazım. Başka adaylar buna göre işte siz veya başkaları buna hazırlıklı olmalı diye belki söylemiştir. Yoksa Özgür Özel'in tutup da böyle bir şey söylemesi onun şimdiye kadarki çizgisine veyahut da genel olarak yani hiçbir siyasetçinin...
1: Bu çıkarım şöyle ama...

0: Hani Mansur Yavaş'ın durumu ortada.
1: Evet.
0: Birazdan konuşacağız onu da. Hani daha çok bağımsız aday olma niyeti belli oluyor artık. Son röportajında da onu anlaşılıyor.
1: Tabii Mansur Yavaş'la ilgili görüşlerini de ve
0: ama
1: durumu
0: bu durumda da Ekrem Bey, sizin de durumunuz ortada. Ekrem Bey'in de hani durumu kabullendiğine dair işaretleri de vermişti Özgür Özel. Başka kim kalıyor?
1: Tabii ama yani burada bunu şu an bilemeyiz. Hiç bilmedi, şu an konuşmadığımız üzerine birisi de çıkıyor olabilir. Zaten ben tek bir aday belirleyeceklerini zannetmiyorum. Birkaç yedek aday da olur bu durumda. Çünkü adayların başka şekillerde önü de kesilebilir.
0: Evet.
1: Bunu Özgür Özel de dahil. Tabii bir yakın zamana kadar unutmayalım. Bu sonbaharda Özgür Özel'in dokunulmazlığı tartışılacak vesaire. Bütün bunlar vardı önümüzde. Yani onun evet. da olmayacağı, karşımıza çıkmayacağı belli değil. Yani bundan sonra farklı yedek adaylarla, başka formüllerle giderler. Ama tutup da hapisteki bir insana Özgür Özel'in yani sen şimdi çekil ben aday oluyorum böyle bir şey demez. Fakat dediğim gibi yani o önemli bir nokta. Mansur Yavaş'la ilgili daha biz kamuoyuna yansıtmadığı görüşlerini, izlenimlerini söylemiştir. Çünkü kamuoyuna yansıtırken birazcık daha üstü kapalı, daha yeni partiye yakın olduğu sinyallerini vererek konuşuyor. Halbuki farklı birazcık orada daha Mansur Yavaş'ın bağımsızlığa yakın olduğunu veya başka kendi yolunda gitmeye veya aday olmamaya yakın olduğunu bence gündeme getirmiştir.
0: Peki. Ne dersiniz?
1: Burada. Ya
0: çünkü ister istemez İbre artık Özel'i gösteriyor gibi.
2: Ya tabii daha çok vakit var. 2 sene çok şey değişir muhalefet bloğunda da ama buradaki garabet şu ki partinin genel başkanı kendi partilerinin bir büyükşehir belediye başkanına gittiğinde ne konuşmuş olabileceğini konuşurken acaba işte Cumhurbaşkanlığı adaylığı için icazet etmişti. Buradaki problem zaten bu asimetrik hiyerarşik ilişki. Yani muhalefet bloğunun bugün adaysız kalması, Mansur Yavaş meselesi, İzmir meselesi bu kadar 2024'ten bu yana siyasi haritanın, meclis aritmetiğinin bu kadar değişmiş olması işte tam da bu asimetrik hiyerarşik ilişkiden kaynaklanıyor. Eğer Özgür Özel artık İmamoğlu'nun vesayetinden kurtulmaya karar verirse belki muhalefet bloğunu toplayabilir ama çünkü çok ciddi gündemler var ve her birinin zeminindeki problemin kaynağı burada. İşte yaklaşan bu dava sonucu, işte siyasi yasak meselesi yargıdan çıktığında mesela İBB'nin seçimlerini konuşacağız. İçerideki artık meclis üyelerinin aritmatiği de değişti. Belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de kaybedecek bir noktaya doğru gidiyor şu anda CHP. Diğer taraftan ya İzmir gibi CHP'nin bir kalesinin AK Parti'ye geçme ihtimalinden bahsediyoruz. İşte geçtiğimiz hafta içi Ataşehir Belediyesi'nde yaşananlar. Ankara'da bütün o haritaya baktığınızda CHP'ye galiba 2 tane şu an ilçe belediyesi kaldı CHP'nin yönetiminde yer alan. Şimdi burada muhalefet partisinin yüzleşmesi gereken çok öncelikli ve çok ciddi meseleler var. Keşke bunlar gündem olsa, keşke hala siyasi olarak o mu aday olsa, bu mu aday olsadan önce yani muhalefetin çok ciddi bir çıkmazı var. Ondan çıkmadığı sürece adalet meselesi daha çok su götürür CHP'de.
0: Peki. Kemal Bey, daha önce dediniz ki aslında Özgür Özel aday olmak istiyor, rakiplerinin de durumunu buna göre dizayn ediyor. Hala aynı görüşte misiniz? Bugünkü görüşmede evet. ne konuşulmuş olabilir?
3: Evet, aynı görüşteyim. Bugünkü görüşmede yeni partililer ve Ekrem İmamoğlu'na yakın arkadaşlarımızın söylediğine göre Cumhurbaşkanlığı konusuyla ilgili bir şey konuşulmadı. Yeni partinin il ilçe başkanlıkları seçimleri sürüyor biliyorsunuz, üye bazında yapıyorlar. Orada Ekrem İmamoğlu'nun bazı rahatsızlıkları var ve Ekrem İmamoğlu'na yakın il başkanlarının ve ilçe başkanlarının rahatsızlıkları var. Bu da yığıma üye yapılması. Yani İmamoğlu'na yakın olan isimlerin üyede seçimi kaybettirmek için yığıma üye ya da hormonlu üye, ne derseniz buna. Onlar yığıma üye ve hormonlu üye cümlesini kullanıyorlar. Bununla ilgili il başkanlarının ve ilçe başkanlarının, Ekrem İmamoğlu'na yakın ilçe başkanlarının şikayetleri vardı. Bunlar haber de oldu mesela bugün. Antalya il başkanı,
0: evet.
3: yeni partinin aslında en büyük ilçenin ilçe başkanına kızıyor. Yani onunla yarışacak belli. Sen 30 günde 10 bin tane yığıma üye yapmışsın demeye getiriyor. Bu tip şikayetler var. Birincisi Ekrem İmamoğlu taraftarlarından. İkincisi parti içerisindeki kadınların ciddi şikayetleri.

0: şikayetleri var. Bu üye bazındaki ilçe başkanlığı seçimleriyle ilgili. Çünkü şu ana kadar yeni partide 300'ün üzerinde ilçe başkanı üye tarafından seçilmiş, delege tarafından onaylanacak bunlar. Prosedür tamamlanması için. Bu 145 tanesinde yarışma olmuş, öbürleri tek aday girmiş. Sadece 3 tane kadın aday üye bazında kazanabildi. Sadece 3 tane kadın aday ilçe başkanı olabildi yeni partide. Bu da yeni partideki kadınlarda çok ciddi rahatsızlık. Bu konuların konuşulduğunu söylüyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ben hala aynı fikirdeyim. Hatta o dönem CHP'nin iptal edilen 38. kurultayının hemen ertesinde de aynı şeyi söylüyordum. Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Önündeki bütün adaylar tükenene kadar Özgür Özel adaylığını açıklamayacak. Ve ben bunun Erdoğan'la da danışıklı olduğunu düşünüyorum. Erdoğan da karşısında Özgür Özel'i
1: nasıl
0: isteyecek.
1: Danışıklı? Nasıl
0: çünkü Özgür
1: olabilir?
0: Özel şöyle AK Parti Erdoğan ya da işte bazılar bunu devlet olarak tanımlıyor. Yargı baskıları, işte isim değiştirme baskıları çok bazen ne alakası var diyeceğimiz konulara varana kadar Erdoğan karşısında muhalefetin tek temsilcisi gibi sadece Özgür Özel'le uğraşıyor. Öyle olunca diğer muhalefet partilerinin medyada esamesi okunmuyor. Vatandaş da muhalif vatandaş içinde hala muhaliflik ölçüsü en büyük kriter Erdoğan karşıtlı. Erdoğan karşısına kimi koyup dövüyorsa onu büyütecek demektir. Onu büyütmek için dövüyor demektir daha doğrusu. Tek isim olarak Özgür Özel'i yıllardır Erdoğan 2 yıldır dövüyor ve Özgür Özel'in ne kadar büyüdüğünü gördük. Özgür Özel'i Erdoğan rakip olarak istiyor çünkü Özgür Özel profil olarak taban ittifakını oluşturma potansiyeli hiç olmayan bir lider. Yani tabanın Özgür Özel'de birleşebilmesi çok mümkün gözükmüyor muhalif tabanın. Kaldı ki kendi partisinde bile en basitinden Türkiye'nin en temel konusu ne? Terörsüz Türkiye meselesi. Terörsüz Türkiye meselesinde bile kendi partisinin tabanını bırakın milletvekillerini bile birleştiremedi Özgür Özel. O açıdan Erdoğan için avantajlı bir rakip. Ben Özgür Özel'in dediğim gibi en baştan beri tek amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı olduğunu düşünüyordum. Bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na erken kampanyayla elenmesini bekledi. Sağladı diyemeyeceğim. O haksızlık olur. O yaptı demek haksızlık olur. Ama başına gelecekleri bilerek bence bekledi. Aynı şekilde Sayın Mansur Yavaş'ın da yarış dışında, kendisini yarışın dışında bırakması Özgür Özel'in önünü açtı zaten. Yeni partinin adayı kesinlikle Özgür Özel olacak. Dokunulmazlık davalarından da aynı gerekçeyle hiçbir şey çıkmayacağını düşünüyorum. Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılacağını düşünmüyorum o açıdan. Yani yedek adaya bence yeni partide çok ihtiyaç olmayacak.
1: Peki. Nur Tuba ne dersiniz? Bu soruya ek olarak şunu da söyleyeyim. Hani Mansur Yavaş bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Bu stratejisine uygun davranıyor diyoruz ama Mansur Yavaş ile Özgür Özel yarışır mı?
2: Zannetmiyorum. Artık Mansur Yavaş'ın önümüzdeki zamanlarda vermiş olduğu bu yanlış istifa kararıyla, daha doğrusu yapmış olduğu yanlış tercihle, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanlığı yapmış, başkenti belediye başkanlığı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber çalışmış. Ama maalesef işte çevresindeki etkilerle oluşturulan, daha doğrusu bir belli bir kitleye değil, daha geniş bir kitleye kendince bağımsız bir alan oluşturup farklı bir siyasi alan çerçevesi çiziyor. Yani bunu ben bütün yayınlarını eleştirdim. Geldiği noktada büyük bir risk almıştır. Ama çünkü görüyoruz, bir taraftan Sayın Kılıçdaroğlu'nu burada en yüksek eleştirenlerden biriyim. Ama bir taraftan son günlerde özellikle siyasal meşruiyet alanını genişleten bir Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıyayız. Özellikle bunun altını çiziyorum. Ki üstelik işte bugün Özgür Özel sanıyorum 3 ay sonra. Aslında ne konuştular değil de neden bugün konuştuları konuşmamız sanıyorum daha doğru olacaktır. Neden Özgür Özel işte yeni parti kurulduğunda işte yeni teşkilatlar acaba tekrardan Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber bir uzlaşma zemini mi aranıyor? Bu da olabilir. Çünkü Ekrem İmamoğlu kabul edelim artık bir cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olmayacak bu gidişte yani uzun vadede de.

0: Zaten kendinin de böylece açıklamaları ya da bu kararlılığını en baştaki motivasyonunu görmüyoruz. Tabii ki araştırmacılarımız belki bununla ilgili verileri paylaşırlar künyeleriyle. Yani ilk baştaki Ekrem İmamoğlu algısıyla şu anki kamuoyundaki Ekrem İmamoğlu algısı bana göre değişti. Yani biz bunu en azından açık kaynaklardan da görüyoruz. Burada ne var peki? En başından itibaren özellikle geçtiğimiz yerel seçimlerle beraber genel başkanlığını ilan etmiş ve özellikle 19 Mart İBB soruşturması kapsamında bütün kitlelere yapmış olduğu liderlik inşasını yapan bir Özgür Özel var. Ve Özgür Özel aslında kitleler üzerine etki alanı oluşturup bu liderlik kendince oluşturduğu bu algıyı uzun vadede tabii ki bir liderlik olarak, yani bir cumhurbaşkanlığı adaylık olarak taçlandıracağını ben her defasında dile getiriyordum. Yani daha doğrusu öyle öngörüyorum.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla böylesi bir formülasyonda peki Ekrem İmamoğlu ne yapacak? Yani Ekrem İmamoğlu çünkü geçtiğimiz...
1: Ama Amak davası sonuçlanınca zaten siyasi yasak geliyor ve aday olamıyor.
0: Umarım gelmez. Yani çok karşıyım. Umarım böyle bir şey en azından Türk siyasi tarihinde bir kara leke olarak geçecektir. Böyle bir kararın olmasını asla istemem. Çünkü demokratik yöntemlerde, demokrasinin tesis ve ilerlemesini istiyorsak böylesi kararlarla hem de karşı tarafa da bir kahramanlık hikayesi yaratmış oluruz. Bunu da doğru bulmuyorum ve bunun üzerinden. Tabii geldiğimiz noktada Ekrem İmamoğlu'nun o şişirilmiş, kendince o mağduriyet söylemleri üzerinden neredeyse artık onun sönümlendiğini. Çünkü ne dedik? Bir mağduriyetin siyasette, siyasal iletişimde karşılığı vardır. Kitleler üzerinde etki alanı oluşturursunuz. Ancak o mağduriyet belli zaman aralığıyla geçtiğinde, bakın yayının birinci bölümünde ne dedik? Sayın Cumhurbaşkanı yani en çalıştığı biri genel başkan yardımcısı görevden alacak düzeyde kararlılık. Yani eğer bir şeyin üstüne gidilecekse yolsuzluğun, arsızlığın, ahlak dışı davranışların, siyasi teleke sürecek davranışların üzerine gidilecekse çok doğru kararlardır. Aynı kararlılığı Cumhuriyet Halk Partisi'nden de beklerdik. Ama geldiğimiz noktada biz hala şunu konuşuyorsak işte o partili bu partili. Bunu kesinlikle zaten doğru bulmuyorum. Kim yaparsa yapsın üstüne gidilmeli ki siyasette temiz siyaset, temiz kurumlar, devletin o kurumsal mekanizmasının işleyişine zarar getirmeyecek. Bence en önemli diştidir aslında adalet ve hukuk. Ve bunun üzerinden de şunu da söylemekte fayda var. Her konuyu da yine hukuk üzerinden ilerletmeyelim. Yani bürokrasinin, işte kurumların kendi işleyiş ve düzenleri vardır. Denetim mekanizmaları vardır. İşte bununla ilgili regülasyon birimleri vardır. Bir kere en başta kendi olarak, vicdani olarak, bireysel belki de kontrol mekanizmamızı inşa etmemiz gerekiyor. Bizim yıllardır büyüklerimizden duyduğumuz o tüy bitmemiş yetimin hakkı bence çok doğru bir referanstır. Hangi siyasi parti olursa olsun. Belki de bu görüşmede işte Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun ve maalesef Ekrem İmamoğlu'nun uzun vadede kendi planlamaları artık yolunda gitmiyor. Ve yine altını çiziyorum burada bence belki de en önemli faktör Sayın Kılıçdaroğlu'nun meşruiyet alanını, yani siyasal meşruiyet alanını genişletmiştir. Çünkü ilk geldiği zaman ne dedik? Hukuki meşruiyetiyle gelmiş bir lider var. Çok zor zamanlar bekliyor kendisini. Özellikle teşkilat nezdinde. Ama işte sanıyorum bu hafta grup konuşması olacak. Grup konuşmasında vereceği mesajlar da bence çok önemli. Ama bir taraftan da geçtiğimiz çerçeve yasanın oylamasında yeni parti çok büyük bir güven ve itibar kaybı yaşamıştır. Bunu da unutmayalım.
1: Peki, teşekkür ederim. Çağatay Bey, siz ne dersiniz? Özgür Özel en başında ben kesinlikle aday olmayacağım demişti ama koşullar da biraz onu mecbur kılıyor gibi. Aday olur mu sizce Özgür Özel?
2: Yani bu kehanet olur bunu bilmek. Yani falcılık olur. Şu anda bunu çok bu konuda yorum yapmak istemem. Çünkü donelerle konuşmak isterim. Bunu zaman gösterecek. Daha önceki programlarda da söylediğim gibi Türkiye'de seçim sathına girdiğimiz zaman ki bunun da miladı öyle görünüyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi 360 üzerindeki bir milletvekilinin vereceği kararla seçim tarihini ilan edecek ve YSK'nın takvimi sonrasında açıklanacak. Ondan sonra
1: Şu
2: biz bunu
1: açıklaması şu.
2: göreceğiz.
1: Ben partinin genel başkanıyım. Cumhurbaşkanı adayını millet belirler. Ekrem Başkan'ın da 15,5 milyon kişi belirlemişti. Oy kullanmıştı. Rize'de de kuyruk olmuştu. Biliyorsunuz oy kullanırken. Ekrem Başkan, Cumhurbaşkanı adayımız. O aday olmazsa yeni adayı yine millet belirler. Ben kendim belirleyemem.
2: Aslında kendisi de
1: Biraz Kemal Kılıçdaroğlu gibi konuşuyor. Ben hiçbir koltuğa
2: ifade etmiş
1: talip
2: olabilir.
1: olmadım.
2: Yani buradan şey de olabilir. Yani hani o millet kim? Milleti nasıl tanımlıyoruz?
3: Burada bir ilave yapayım. Bu HOPA'daki açıklaması var zaten. Genel başkanı da üyeler seçecek. Yani o işte şimdi 1 milyon üye hedefi koydular. Ve üyeler belirliyor olacak diye. Yani Cumhurbaşkanı'yla da ilgili öyle bir şey yaparlar büyük ihtimalle.
2: Olabilir. Belki parti işte o zaman yani bunun farklı farklı mekanizmaları var. Farklı adaylar çıkacak olabilir. İki aday olabilir.

0: Bir önceki seçimdeki gibi 3 aday olur ama asıl 2 aday arasında bir yarışma geçer. Yani dediğim gibi adayları görmeden, adayların kadrolarını, programlarını görmeden, çünkü Türkiye'de gerçekten ekonomik anlamda işte konuşuyoruz zaten, siyasal anlamda, sosyal anlamda önemli problemler var. Seçmen davranışlarını etki edebilecek problemler var. Dolayısıyla alternatiflere bakarak insanlar farklı farklı oy tercihleri yapabilirler. Bunu vurgulamak isterim. İkincisi bir de şöyle bir ifade geçti. Bütün konular birbiriyle bağlantılı. Yani bir önceki futbol konusu birbirine bağlantılı, fon konusu birbiriyle bağlantılı, bu konular birbirine bağlantılı, muhalefet, belediyeler, işte Ataşehir'den bahsettik, evet, hani buradan
1: geleceğim ama konu, da geleceğim şimdi.
0: Hepsi birbiriyle bağlantılı konular. Fakat sadece bir konuda bir küçük itiraz etmek isterim. Türkiye bir hukuk devletidir, anayasanın ikinci maddesinde de belirtildiği gibi. Ve hukuk devletinde her şey hukukla yürür. Hukuk demek, haklar demek, kurallar demektir. Evet. Mesela bunu Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili olarak, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içerisinde bir mekanizma çalışıyor olabilir. Henüz bir ihraç ya da bir üyeliğin askıya alınması gibi bir şey yok. Sadece genel başkan yardımcısından ayrıldı, o kadar benim bildiğim. Bir de işte WhatsApp gruplarından çıkarıldı gibi. Bunlar tabii yaptırım değildir. O partinin bileceği iştir. Ama asıl millet adına bütün mahkeme kararlarımızda en başta o yazar. Türk milleti adına. Evet. Türk milleti adına eğer ki bir haksız mal edinimi varsa bu hukuk yoluyla devam etmesi gerekir.
1: Peki. Özel Mansur Yavaş yarışı olur mu?
0: Bunu zaman gösterecek. Yani dediğim gibi olabilir, olmayabilir. Hani bunu bilemem. Sadece Mansur Yavaş üzerinden şunu söyleyebilirim sadece. Şimdi ben bunu daha önce başka bir programda da söyledim. Biraz tekrara gelecek. Hani hatırlayanlar tabii, ya gerçi zamanlar da geçiyor. Evet. Ne zaman söyledim hatırlamıyorum. 3 hafta önce falan söylemiştim belki. Şimdi Mansur Yavaş daha önce de söylediğim gibi belediye başkanlığından gelen bir siyasetçi. Özgür Özel parlamenter. Dolayısıyla belediye başkanlığından gelen siyasetçilerin en temel özelliği particilik yapmazlar. Çoğu yerde mesela İhsan Bey bilir. Özellikle taşra siyasetin, taşralarda milletvekilleriyle belediye başkanlarının arası biraz limonidir. Çünkü milletvekili partilerinin bir talebini söyler. Ya şunu yapalım der. Belediye başkanı da der ki ben bunu yapamam. Yani tamam bunu yapacağım da ben burada bu şehirde yaşıyorum. Ben bunu yaparsam diğer partilerden benim oy almam lazım. Bu da insanların kodlarına işler. Yani Beypazarı Belediye Başkanlığı 99'dan itibaren 94'te ilk adaylığı yaklaşık 33 yıldır belediye başkanlığı yarışında olan ve bunu tatbik eden bir kişinin davranışı, evet, olduğu için Mansur Yavaş şunu görürse bence aday olur. Ya da olmaz, bilmiyorum. Birleştirici bir rol oynayabilecek miyim ben burada? Burada bir ihtimal var mı?
1: Yani muhalefetin ortak adayı olacak
0: mı? Mesela istifasının arkasındaki sebep de buydu. Yani siz Mansur Yavaş ya da Büyükerşen ya da ne bileyim, hani Fethi Yaşar çok enteresan, istisnai bir örnektir. Fethi Yaşar, hani bazı figürler olur. Bizim üniversite camiasında da söyleriz, böyle esprisine söyleriz. Hani onun üzerine bina olmuştur. Hani o, evet, o partiyle özdeşleşme anlamında söyleriz bunu. Şimdi o tip insanlara siz particilik yaptırtamazsınız. Fakı Baba vesaire gibi ya da ne bileyim, evet, işte Yozgat'taki Kazım Arslan gibi. Bunlar daha böyle, bunlara particilik yap derseniz ben particilik yapmam, ben çekilirim kenara. Çünkü bir yere sıkıştırılmışlık olur. Ama milletvekili olmak isteyen ya da milletvekilleri sonuna kadar particilik yapar. Bunun biraz bir sonucu. Şimdi en sonki açıklamalardan sonra da Mansur Yavaş'a şöyle dendiğinde, işte tercihini yap, ya burada gel, buraya gel ya da oraya git dendiğinde Mansur Yavaş profilindeki bir siyasetçi der ki ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ben seçim zaten şunu da söylüyoruz, hani söylüyorlar. Rozetimizi çıkarttık belediye başkanı olduğumuz gün. Bu Cumhurbaşkanı için de geçerlidir. Tarafsızlık yemini oluyor biliyorsunuz. Bunu da çıkarttık, koyduk. O zaman ben bağımsız devam ederim. Ha, kendi açıklaması da şuydu. Seçim tarihi açıklandığında bakarız. 2028'de işte eğer Nisan'da yapılacaksa Şubat'ta bir karar alınacak. O zamanki kamuoyuna bakmak lazım. Adaylara bakmak lazım. Ya belki aday olacak, belki aday olmayacak. 2029'da yeniden aday olmayacağını söyledi. 2029'da belki son belediye başkanlığını bitirip devredip yeni seçilen belediye başkanı siyasi hayatından ayrılacak. Ya da bakacağız, zaman gösterecek yani bunu.
1: Peki. İhsan Bey, siz ne dersiniz? Yani Özel'e kayıyor mu mesele?
2: Geçtiğimiz haftalarda ben Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı muhalefetin kabusuna dönüştü diye bir yazı yazmıştım. Çünkü şöyledir, yani bunu Cumhuriyet Halk Partililer 7'den 70'e bilir ki doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi ailesinden bir figürü halk cumhurbaşkanı yapmıyor. Bunun

0: denemelerini yaptılar. Hatta deneme yapmamak için de bir sürü ortak aday çıkardılar işte. Önceki dönemde çıkardıkları aday, daha sonra yine Kılıçdaroğlu ortak aday oldu. Muharrem İnce'nin şeyi belliydi. Hani iyi de performans gösterdi aslında. Şeyi iyiydi yani.
1: Kemal Bey'den az oy aldı.
0: Sahne performansı iyiydi ama o zaman ittifak zemini bu kadar güçlü değildi. Yani partiler ayrıydı, farklı adaylar vardı. Şimdi aslında şunu göreceğiz. Biz Altılı Masa gibi bir organizasyon yeteneği şu an kimsede yok. Ya böyle bir ittifak olmayacak çünkü baştan demin pozisyonu belli yani. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi bile yani hiçbir ittifaka katılmayabilir. Oyun kuramazsa kendisi. Mansur Yavaş için şöyle bir kolaylık vardı. Görece yani daha mecalsiz bir ortam Cumhuriyet Halk Partisi. Onu çok fazla örselemeyecekti. Çünkü İyi Parti taban açısından güçlü bir parti. Yanında tuttuğu zaman sağlam bir şekilde tutabilirdi Mansur Yavaş'ı. Orada bir konfor alanını korumak istemişti. Fakat o kadar çok çekiştirdiler ki hani ya ben ya benimsin ya kara toprağın şeyinde. Mansur Yavaş da bence usta bir şekilde konfor alanını genişletti. Bağımsızlık alanına kaydı. Şimdi o kabus dediğim şey şu. Yeni parti kendi içine döndüğü zaman sağa bakıp sola baktığında İmamoğlu'nun adaylığının imkansız olduğunu görüyor. O zaman elde Özgür Özel var. Cumhurbaşkanımız da ben orada Kemal'e katılıyorum. Yani nihayetinde şöyledir yani ana muhalefet partisi kimse iktidarda ona karşı hamle yapar. Şu an bakılıyor ki kitle büyük oranda yeni partinin yanında. Tabii şöyle bir sorun var. Ben zaman zaman dillendiriyorum. Yani Türkiye'de üç parti yeniden kuruluyor. Cumhuriyet Halk Partisi darmadağın oldu, yeniden kuruluyor. Yeni parti yeniden kuruluyor, DEM yeniden kuruluyor. Partiler kurulacak. Sonra adaylık tartışmaları başlayacak. Sonra kim olsun meselesi potansiyele bakılacak. Şu an şartları bağımsız da girse ya da yeni parti ya da CHP'nin yanında da dursa Mansur Yavaş'ın lehine duruyor. Fakat orada şu soru işareti çok büyüdü. Şimdi yeni partinin bütün birikimi o muhalif öfke dedikleri şeye dayanıyor. Bu çok siyaset hiç rasyonel olmayan bir şey. Hani çarşı her şeye karşı bugüne kadar işte bir 10 yıl, her 15,
1: laf etmeyin ya.
0: 15 yıllık ama güzel bir tanımlama oluyor şeyi. Yani bugünkü o işte ya
1: güzel diyorsanız mesele yok.
0: Muhalefet öfkesini tanımlamak için iyi bir şey aslında. Şimdi biz karşıyız. Yani iktidar iyi yapsın, kötü yapsın.
1: Karşı, kendine de karşı çünkü.
0: Şöyle, mesela bu öfkeyle hareket ettiğiniz zaman bu sefer politika geliştiremiyorsunuz ya da toplum ortalamasına hitap edecek bir aday çıkaramıyorsunuz. Ben mesela şu an bir sosyal deney yapabiliriz. Varsayalım ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir aday çıktı, dedi ki ben şeyden de işte Güneydoğu'da Kürtlerden oy alacağım. İslamcılardan oy alacağım, şurada herkesten oy alacağım ve Türkiye ortalamasına ait bir söylem gelir. Ben şeyde Altılı Masa zamanında bir argümanı sık kullandım eleştiri olarak. Yani sosyolog, sosyal yapı sosyal değişme diye kitabı olan bir profesör, işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen bir kanalda yayın yapıyor. Vardır ya bir kopmuşluk teorisi vardı yani böyle şeyden. Dengeyi kaybetmiş, rasyonellikten kopmuş, böyle eleştirinin dozu artık doz aşımına çıkmış insanlar var televizyonda. Şu cümleyi kuruyor. O zaman Diyanet'in de 4-6 yaş Kur'an kursu meselesi vardı ki bizim yaptığımız ölçümlerde halkın %75'i bu programı seviyor yani destekliyor. Çocuğunu gönderenler %15 civarında ama %80 toplum bunu benimsemiş. Diyor ki bu yaşta Kur'an-ı Kerim bir çocuğun beynine girdiği zaman o beyne bilim girmez. Bu da kim oluyor? Entelektüel anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte onu temsilen konuşan kitlelerden birisi. O kadar da sayıları çok ki. O kadar da muteberler. Keşke o kadar sayıları çok olmasaydı etkileri az olurdu yani. Şimdi dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin açmazı şu. Özgür Özel ya da bir başka Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplum tarafından desteklenmeyeceğini biliyorlar. Aslında şey iyi bir buluştu Mansur Yavaş. Tam da böyle hem Cumhuriyet Halk Partisi olmuş hem partilerinde bulunan her kesimden oy alabilen ki Cumhur İttifakı'nın bir potansiyeli var. Yani bu fon şeyinden sonra acaba düşüş olur mu olmaz bilmiyorum ama ben hep şunu tekrarlıyorum.
1: Ne zaman geliyor araştırmanız?
0: Önümüzdeki hafta gelir. Hafta sonuna burada olur. Şöyle %35, 36 artı %10, 45. Daha hiç ittifaksız ve başkan adayının tesiri olmadan bir 45'i var şeyin Cumhur İttifakı'nın. Şimdi şeye baktığınız zaman bugün %20-21'lerde bir şey var. Yeni parti.